0: Biz bu görüntüleri analiz ederek başlayalım istedik bugünkü yayınımıza. Yani öyle patlamalar oluyor ki Eray Hocam, yani bir deponun kapağı bile fırlıyor, işte az önce görüntülerde gördük. Şimdi burada çok sayıda yerden dumanların yükseldiğini görüyoruz. Büyük bir rafineri, yani Moskova'nın neredeyse bütün petrol ihtiyacını karşılayan, %30-%40 civarında bir ihtiyacı karşılayan bir nokta. Aynı zamanda havacılık için çok önemli bir merkez. Hava yakıtları da yine burada üretiliyor. Şimdi bu görüntüleri analiz etmenizi rica edeceğiz. Ukrayna'nın bir noktasından ya da çeşitli noktalarından havalanan dronlar uzunca bir mesafeyi kat ederek bu sefer gidiyor ve Moskova'yı, Rusya'nın kalbini vurabiliyor. Hem de çok stratejik bir noktayı. Buyurun.
1: Acaba Ukrayna'dan mı geldi yoksa Rusya'nın içinden mi havalandı? O da bir soru işareti.
0: Yani Ukrayna'dan havalandığını söylüyor Ukraynalı yetkililer. Evet. Şimdi tabii daha önceki etkili saldırısında kamyonlar marifetiyle bir sürü drone içeri sokulmuştu. Evet. Kamyonların kapağı açılmıştı, dronlar havalanmıştı vesaire. Bu sefer biraz daha farklı bir yöntem kullandıklarını iddia ediyorlar yani.
1: Yani şimdi arada tabii yaklaşık 1000 kilometre gibi bir mesafe var. Bu mesafe tamam dronların menzili içerisinde. Yani dronlar artık çok uzun mesafe uçabiliyorlar ama yani baktığımızda da bu dronların bu kadar mesafe, yani ne kadar uzun süre uçarlarsa o kadar tespit edilme ihtimalleri yükselir. O yüzden Rusya içinden de bunların daha önce oldu, çünkü Rusya içinden de havalanmış olma ihtimallerini dikkate almak lazım.
0: Evet.
1: Evet, gördüğünüz gibi vuruyor. Şimdi tabii şu akla geliyor, ya koskoca Rusya nasıl olur da dronlara karşı bu kadar zayıf kalabilir? Aslında bu birazcık da 2. Dünya Savaşı harp konseptinde yatıyor. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda ağırlıklı olarak uçaklar taarruzi amaçlı kullanılıyordu. Yani uçaklar üzerinden saldırılar olduğu için hep uçaklara göre silah sistemleri geliştirildi ve dünya dronların bu kadar hızlı gelişebileceğini düşünemedi. İşte o yüzden de evet, yani uçaklar vurulabiliyor ama alçak irtifadan radara yakalanmayan, işte gördünüz yaklaşık 40-50 metre yani mesafede. Burayı hele 1000 kilometre düşünürseniz 9 kilometreden sonra radar artık görmez oluyor. Yani dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle 9. kilometreden itibaren kırılmalar başlanıyor. Gene görüyorsunuz ama kırılmalar başlayarak görüyorsunuz. Dolayısıyla burada aslında eğer Moskova'yı koruyan radar sistemlerinin 1000 kilometrede
0: o kapağın fırladığı görüntü var ya,
1: anlatacağım onları ama neticede teknik olarak dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle 1000 kilometre düşünecek olursak gelen dronları, mevcut radar sistemlerinin görme ihtimali zor. Fakat tabii Ruslar da derinlikten itibaren taktik radarları konuşlandırmış olması gerekirdi. Demek ki bunları da bypass edebilmiş.
0: Şimdi 200'e yakın drone göndermişler. Bunların 180'i falan mı ne engellenmiş ama rahat bir 10-15 tanesi isabet
1: gördüğünüz gibi yani, öyle bir gözüküyor. Tesisi, stratejik tesisi vurmakta yeterli oluyor. Şimdi şöyle, bu tabi kapak filan uçuyor ama bu drone'un gücünden değil, drone çarptığı ya da drone'un üstündeki patlayıcı patladığında içerideki yakıt tankları alev alıyor. Onların basıncıyla o kapaklar fırlıyor. Yani dolayısıyla içerideki o yakıtın alev almasıyla birlikte oluşan basıncı da düşünmek lazım. Evet, yani şu an günümüzün en ölümcül silahları artık uçaklar yerine, büyük balistik füzeler yerine ağırlıklı olarak drone'lar olmuştur. Ve dünyada bu konuda da en hazırlıklı ülke Türkiye. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Türkiye bakın, yıllık dünyada 10 milyon civarında askeri amaçlı drone üretiliyor. Bunun yaklaşık 6 milyonu Türkiye üretiyor.
0: Hocam Mete Seftoğlu bir şey ekleyecek. Ardından da sizin sorunuzu alayım. Mete Bey, alayım.
2: Ben sadece şunu söyleyecektim. Ukrayna, şimdi İran meselesini tabii herkes kafayı o tarafa döndürmüşken farklı bir strateji de izliyor. Şu an Rusya'nın rafinerilerinin 1/3 Ukrayna tarafından vurulmuş durumda. Ve özellikle bu bombardımanların yerlerine baktığınız zaman özellikle Kırım'a doğru giden bütün ikmal lojistik hatları ve Rusya içerisinde başta Moskova olmak üzere askeri olarak yakıt tedariki yapabilecek her yeri Ukrayna vuruyor. Ve şu anki gene pek konuşmasak da aslında Rusya içerisinde başta Moskova olmak üzere ciddi demeyeyim ama bir yakıt krizine doğru gidiyor Rusya.
0: Rusya'nın bu, Türkiye'den

0: yakıt aldığı ve bunun da tankerle evet. yola çıktığına dair şimdi de bir iddia
1: bu,
0: var.
1: Bu doğru, yani o doğru olabilir. Çünkü Temmuz sonu ve Ağustos gibi hava durumundan da dolayı ve cephedeki bu yakıt ihtiyacından dolayı Ukrayna kış aylarında Rus ordusunun tekrar üzerine gelememesi için çok ciddi şekilde yakıt ikmal tesislerine, rafinerilere, petrol tesislerine, enerji altyapısına Rusya'nın özellikle saldırıyor. Ve farkındaysanız hep bu Oreshnik olarak Rusların ünlü füzesiyle cevap verdiğini düşünüyoruz ama
2: işte burada
1: İngiliz basınında da ilginç, muhtemelen de istihbaratının sızdırdığı bir bilgi bu. Oreshnik füzeleri de son zamanda sürekli kullanıldığından dolayı artık kalite kontrolü tam manasıyla yapılmadan piyasaya tabiri caizse sürüldü ve bu yüzden de eski kalitesinde füzeler, Oreshnik füzelerin olmadığı yönünde istihbarat bilgisinin olduğu yazılıyor İngiliz basınında.
3: O birazcık istihbarat
1: gibi şişirme propaganda.
3: Asıl şöyle bakın 200
1: ama
3: tane...
1: rafineriler vuruyor. Onu özellikle söyleyeyim, Rusya'nın bu yakıt krizi yaşaması için Ukrayna bilinçli ve muhtemelen İngiltere'nin kurduğu bir planlama bu. Çünkü yakıt krizi yaşarsanız sağda ne olur?
3: Lojistik durur, tanklar durur.
1: Karşı
3: taarruz için. Taarruz durur yani. Evet. Cephe daha da statikleşir, hatta girmeler olur. Ya ama şöyle bir şey var. Şimdi bence o kalite kontrolü biraz propaganda. Ama şu var, 200 drone göndermiş değil mi? 200 drone'un toplam maliyeti bir Oreshnik etmez. Yani burada maliyet açısından Rusya'yı büyük bir şeye zarara sokuyorlar. Aynı İran Savaşı'nda Şahit dronlarına Patriot füzeleri atılması gibi bir durum söz konusu. Yani dolayısıyla burada maliyet etkinlik açısından Rusya'yı hem enerji krizine sokmak hem de ekonomik açıdan zorlamak için bu tür drone saldırıları koordine ediliyor. Ama buradaki en hassas nokta da bu kadar 200 drone'un o yaklaşık 1000 kilometrelik mesafede koordineli şekilde Moskova'ya kadar gelmesini sağlayacak uydu navigasyon desteği nasıl sağlanıyor?
0: Bunu kim veriyor bu desteği? Hadi Bey'in sorusu var.
3: GNSS deniyor buna.
4: Ben de o teknik konuları soracaktım.
3: Global Navigation çünkü, Satellite System diye geçiyor.
4: Evet. Çünkü uzun bir yol kat ediliyor ve bu uzun yol kat edilince de mümkün mertebe hiçbir yer görmüyor bunu. Tabii radar bu kadar hani drone'u görür mü görmez mi? Teknik anlamda havalandırdığınız bir drone'u radar sistemi görebilir mi yani?
3: Ya şöyle ya da
4: bununla ilgili özel bir çalışma var mı?
3: Bak şu çarpmaya bakarsanız kaç metre yaklaşık? Yani 30-40 metre bir şey.
0: Hocam bu bir önleme görüntüsü galiba. Bu bir acaba
3: şeye çarpıyor bu.
0: İsabet var mı yok mu diye bu da sosyal medyada yayınlandıktan sonra çok
3: bakın bu bir direğe çarpıyor. Bakın orada
0: arkadaşlar
3: şimdi,
0: o görüntüye tekrar dönebilirsek harika olur.
3: O yüzden Hadi Bey'in sorusu önemli yani.
0: Direkte hiç titreme yok hocam. Galiba engelleme yapıyorlar
3: orada. Bakın.
0: Direkte hiç sallama yok. Sallama
1: orada
0: yok.
1: Orada tel var galiba banın. Engelleme teli gibi bir şey var orada.
0: Bence bir mühimmat geliyor. Biz onu göremiyoruz. Onu orada durduruyor. O şeyde bu bir
4: lek doğrudan herhalde. Direkte bir teması yok.
0: Direkte
4: herhalde.
0: Bir teması yok. Muhtemelen direkten önce
3: direkte
0: patlamış.
3: Direkte teması olmasa bile bakın bu direğin boyutu irtifasında geliyor.
0: Tabii hocam. Tabii.
3: Baktığında 30-40 metre mesafedir. Alçak. Bu mesafeden radarlar göremez yani.
4: İşte yani burada nasıl bir teknoloji gelişebilir? Mesela diyelim ki siz İstanbul'da bir drone'u kaldırdığınızda hemen sistemin bunu hissediyor olması lazım.
3: Evet var ya Türkiye'de da... var bu. Taktik radarlar Korkut.
0: Korkut
3: yani Korkutlar daha düşük irtifada 0 metreden geleni de görür. İşte bu teknoloji henüz şeyde yok. Dediğim gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yani Soğuk Savaş sonrası dönemde herkes uçaklara karşı silah sistemi geliştirirken dronların bu kadar gelişebileceğini bilmiyorlardı, tahmin etmiyorlardı. O yüzden dronlara karşı alçak irtifa silah sistemleri geliştirmediler. Kim geliştirdi? Türkiye geliştirdi. Yani biz elimizdeki işte Hisar A mesela alçak irtifa, dikkat edin, çelik kubbenin 100 tane bileşeni varsa yaklaşık 80'i alçak irtifadır. Lazer sistemleri işte efendim bu mikrodalga ejderha vesaire.
0: Ejderha, Korkut, yani bunlar hep
3: mikrodalga mermi atan sistemler.
0: Hocam biz bunu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin körfez üstlerinde de.
4: Çünkü savaşta da o yatay durum çok tehlikeli oluyor
3: ona,
4: yani.
3: Ona inanılmaz bir talep var Türkiye'nin üretmiş olduğu bu
0: hocam,
3: silah
0: sistemleri.
3: Hocam
0: bence biz Korkut ve MKE Tolga ile para basacağız. Evet, Tolga biz öyle. Bence bunlarla para basacağız.
3: Şimdi, basıyoruz zaten.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin körfezdeki üsleri hepsi isabet aldı dronlarla. Evet. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki üslerinde JRAM tipi, yani bizim Korkut'a

0: benzer hava savunma sistemleri vardı. Ama biz buna benzer hava savunma sistemlerinin ateşlendiğini işte Bahreyn'de, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da hiç görmedik. Çünkü ateşlenmiş olsa mutlaka birileri kaydederdi bunu. Çünkü hakikaten
1: mesela yani... bir örnek vereyim tam yeri gelmişken. Biliyorsunuz MK'nin ürettiği Enfal 17 füzesi var. Enfal 17 bir Shahed drone'unun yaklaşık 15'te 1 maliyetinde. Bakın Enfal 17 bir Shahed drone'unun fiyatının 15'te 1 maliyetinde. Yani ama füzede yok. Arayıcı başlıklardan tutun da sensörlere kadar. Yani en yüksek teknolojiyi en ucuza üretmeyi başarmış makine kimi. 10 kilometre menzilli Gökbörü diye de bir radar var. İşte Hadi Bey'in sorduğu sorunun cevabı aslında. Bunlar taktik radarlar. Yani 0 metreden başlıyor. Şimdi demin ne söyledim? 9 kilometreden itibaren kırılma başlıyor demiştim. Dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle. Bunun menzili de 10 kilometre. Yani daha 10 kilometreden itibaren isterse yerde sürünerek gelsin bizim radar görüyor. O yüzden de vurabiliyoruz. Hani Enfal 17 zaten Tolga sisteminin de bir parçası.
2: Hız şimdi burada etkili oluyor mu? Mesela S-300, çok yavaş gelince bir etki, yani görmeme durumu söz konusu olabiliyor mu?
1: Şimdi şöyle, düşük irtifada düşük süratte geldikleri için araziye göre manevra yapabiliyorlar. Yani derelerin içinden geçiyorlar, ormanların kenarından, evlerin arasından. Tamam mı? O yüzden radar artık devre dışı kalıyor.
3: Bunun için arasından gidiyor.
1: Evet, bunun için özel radarlar gerekir. Bunun adı da Gökbörü. Yani üretmişler sıfır metreden görüyor. Evlerin arasını da görüyor. Yukarıyı görmüyor bakın. Aşağı yani 10 kilometre ile 10 kilometre dikey irtifayla sıfır metre arasını görüyor. Ona göre tasarlanmış. Dolayısıyla yerden gelen radarların görmediği bütün cisimleri vurabilecek şekilde dizayn edilmiş. Mükemmel bir sistem. Şimdi yani Enfal 17 tam bir mühendislik harikası.
0: Biz ne gördük Marshall. Körfez'de? Patriot'larla Shahed drone'u vurmaya çalıştılar. İşte
1: düşünün.
0: Galiba Ruslar da aynı hataya düştü.
1: Aynı hatayı yapıyorlardı.
0: Yani
1: dediğim
0: eğer
1: gibi,
0: Korkut benzeri bir hava savunma sistemi çalıştırsalardı belki bu sıkıntıyı yaşamayacaklardı. Çünkü her biri müstakil radarlarıyla 10 metreye, şu 10 metre 20 metre irtifaya kadar
1: 0 metreden inmiş. İtibaren görüyor. Bakın tarayacaktı, tekrar ediyorum yani diyecekti, 0 metreden itibaren düşecekti. Görüyor. Şimdi bir açıklayayım mesela bu Tolga sistemi en altta 12-10 dedilik uçak savar MK yapımı, üzerinde 20 milimetrelik top, üzerinde 35 milimetrelik top, üzerinde mikrodalga silah sistemi, üzerinde lazer silah sistemi, en son Enfal 17. 6 kademeli, düşünebiliyor musunuz? Yani buraya isterse 10 bin tane drone gönderin, o Tolga'nın olduğu yerde herhangi bir drone'un gelebilmesi mümkün değil. Fakat Ruslar İkinci Dünya Savaşı, hani Rusları en çok eleştirdiğimiz husus ne? Harp konseptini hala Soğuk Savaş dönemi gibi düşünüyorlardı. İşte tümenleri kullanıyorlar, alayları, yani kalabalık birlikleri kullanıyorlar. Sayısal üstünlüğü muharebede bir kuvvet çarpanı, bir avantaj gibi görüyorlar. Doğru değil.
0: Hocam,
1: artık teknoloji, özellikle düşük irtifa.
0: Çok özür diliyorum. Sıcak bir gelişme var. Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifası söz konusu. Sıcak bir gelişme. Evet. Zannediyorum bekleniyordu. Hemen
4: bugün toplantı yaptı. Belediye meclis üyeleriyle birlikte toplantı yaptı. İlçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor. Ancak bu yeni oluşumun ilk istifası olarak bu görülebilir. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu partisine geçeceği söyleniyor. Bir belediye başkanı da kendisiyle birlikte hareket etti. Ama diğer ilçe belediye başkanlarının Cemil Tugay ile birlikte hareket etmediği söyleniyor. Bugün önce belediye meclis üyelerine bu kararını açıklamıştı. Daha sonra duyuracaklardı. Yani Özgür Özel Ekrem İmamoğlu partisi için ilk istifa ve ilk adım diyebiliriz.
0: Evet, bir açıklama da yapmış sosyal medya hesabından Cemil Bey. Cumhuriyet Halk Partimizin maruz kaldığı mutlak butlan kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur diye başlıyor. İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık olduğundan bahsediyor. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin oyratça göz ardı edilmesiyle suçluyor şu anki yönetimi. Bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir diyor. Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek. Bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir diyor. Mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir demiş. Kendisine bu kanaatle düşüncelerle büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum demiş. Saygılarımla bilgilerinizi sunarım diye de noktalamış.
4: Şöyle mutlak butlan çatısı olamaz Cumhuriyet Halk Partisi'nin diyor. Bunlar

0: Kendi yeni çatılarını, yeni binalarını, yeni partilerini kuruyorlar. Cemil Tugay'ın İzmir siyasetinde bir lakabı vardır. Planlayıcı derler. Yani önceden planlar, ilk adımı atar. İzmir'de de Özgür Özel'e destek veren ilk ilçe belediye başkanıydı. Zaten onun mükafatı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıldı. Tunç Soyer de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu. Tunç Soyer'in bugün cezaevinde olmasını gerektiren dosyayı da Cemil Bey vermişti. O açıdan planlayıcı ilk adımını attı. Yeni parti doğuyor. Yeni partinin ilk belediye başkanı şeklinde yorumlar yapılıyor. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu partisine geçecek. Yani bir ara AK Parti'ye mi geçecek diye bir şey konuşulmuştu. O bilgiler doğru değil.
1: Evet, o zaman
2: Cemil Tugay'ın Tunç Suyer'i bilinçli bir şekilde dosyasını oluşturduğunu söylemek mümkün olabilir mi? Çünkü planlayıcı diyorsunuz. Bu günleri görmüş ki bu da davanın sonuçlanma ihtimalini herhalde hesaba katmış ki Tunç Soyer'le ilgili böyle bir dosyayı savcılığa teslim etti.
0: Şöyle, Tunç Soyer'in yargılandığı dosya gerçekten oradaki o kooperatif yolsuzluğu olayı, o dosyanın yargıya intikal ettirilmesi doğru bir karar. Kimsenin bunun arkasında durmaması gerekiyordu. Ama rakibini bu yoluyla tasfiye etmiş oldu. Kılıçdaroğlu gelince de Cemil Tugay, Kılıçdaroğlu beni partide tutmaz, ihraç eder partiden. O ihraç etmeden ben harekete geçeyim diye çevresine değerlendirme yaptığı söyleniyor.
1: Özgür Özel partide kalmayı tercih ederse?
0: Diyor ya, bir gün dönmek umuduyla diyor. O zaman şartları yeniden değerlendirir. Eğer Yargıtay'dan bu istinafın kararı bozulur da tekrar Özgür Özel dönecek olursa ilk dönen olur. Ama dediğiniz gibi Özgür Özel gitmez kalır da Ekrem İmamoğlu ayrı parti kurarsa Cemil Tugay ne yapacak onu bilmiyorum. Ortada kalabilir.
1: Şimdi İzmirli ilçe belediyelerinden de böyle hani garip garip rahatsız edici haberler gelmeye başladı.
0: Yolsuzluk operasyonları
1: var. Yeni operasyonlar da var. İşte Seferihisar vesaire.
0: Seferihisar çok önemli
1: ortada.
0: Bir olay.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarıyla temasları da çok dikkat çekici. Yani İzmir'de kaynıyor olsa gerek yani.
0: Şöyle kaynıyor ve İzmir daha da kaynamaya devam eder. Niye kaynamaya devam eder? Çünkü daha İzmir ve Ege bölgesinin İl ve ilçe belediye başkan adayları belirlenmeden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde konuşulan bir şey vardı. İzmir ve çevresinin belediye başkan adaylarını Veli abi belirleyecek deniliyordu tırnak içerisinde. Yani Veli Ağbaba belirleyecek deniliyordu. Şimdi tabii buralar rantı çok yüksek olan yerler. Şimdi Seferihisar'da da belediye başkanının karısı Veli Ağbaba'nın danışmanına 500 bin lira gönderiyor. Şeyde diyor ki, Veli Ağbaba diyor ki bu seçim çalışması için gönderilmiş olabilir diyor. İnkar etmiyor. Çünkü zaten MASAK onu yakalamış. Yani daha adaylar belirlenirken kimin ne ödeyeceği, nereye ödeyeceği, kime ödeyeceği belli olmuş. Parsellemişler. Antalya'yı sen, İzmir'i ben, İşte Akdeniz'i sen, Ege bölgesini ben, Marmara'yı o, Doğu'yu bu. Ama öncelik ranta göre belirlemişler. Şimdi ondan dolayı İzmir'in ilçelerinden bu tür haberler gelmeye devam edecek. Çünkü çok büyük rant, çok büyük yolsuzluk iddiaları var. CHP'liler bunu söylüyorlar. Bak dikkat edin. Seferihisar'da da orada bir gazeteci var. Yerel gazeteci biliyorsunuz bunu ortaya çıkaran. CHP'liler bu yolsuzluklardan dolayı çok rahatsızlar. Bizzat CHP'liler bunu söylüyorlar, açıklıyorlar.
1: Bu arada editörümüz Hüseyin Alemdar çok enteresan bir bilgiyi paylaştı benimle. 2003 yılıymış Ahmet Priştina DSP'den CHP'ye geçtiğinde. An itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde 23 yıllık İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi sona erdi.
0: Evet. Resmi olarak sona erdi.
1: O da enteresan. Evet.
0: Priştina mesela çok başarılı ve sevilen bir belediye başkanıydı.
1: Ondan sonra da bir daha hizmet göremediler.
0: Göremedi evet İzmir maalesef. Yani
3: bütün büyük şehirlerin belediye başkanlarının istifa etmesi de bir açıkçası değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki insanların beklentileriyle bu parti içi siyaset etkilendiği zaman pek de vatandaşın sorunlarının hani çözülmesi anlamında adım atılmadığını, bir de böyle istifa ederek hani siyasi bir gömlek giyiyorlar belki ama neticede ortada bir başarısızlığın da faturasını halkın sormaya hakkı var. Neticede geçtiğimiz yıl hatırlayacaksınız buradayken İzmir'le ilgili gene Abdülkadir abi de vardı yayında, beraberdik. İzmir'le ilgili sıkıntıları dile getirmiştik. Su evet. sıkıntıları, sivrisinekler, çöp kamyonları ve burada daha sayamayacağım işte bir sürü şey vardı yani. Bir de böyle yani, hani istifa edince bu sorunlar
1: İzmirliler hallerinden memnun. Yani Karşıyaka Belediye Başkanı'ydı değil mi beyefendi?
0: Evet evet yani, oradan gelmiş.
1: Hiçbir hizmet göremediklerini söylüyordu Karşıyakalılar. Muhtemelen yine büyük ölçüde.
0: Ama yine de yüksek oy oranlarıyla seçiyorlar. Evet, hani seçiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden olsun orada şeye terlik koysun seçeriz diye. Bazen terlikler ayakkabı değiştiriyor. Böyle şey yani. Oluyor. Burada tabii şu da var. Yeni kurulacak partinin aynı zamanda finansmana ihtiyacı olduğu için büyükşehir belediye başkanlarını özellikle CHP'den koparmaya çalışıyorlar. Ama CHP seçmeni de şunu söylüyor. Biz bunlara CHP'li olduğu için oy verdik. Şimdi CHP'li olduğu için oy aldılar. CHP'den ayrılıyorlar. O zaman belediye başkanlığını da milletvekilliğini de bıraksın diyorlar. Tabii bunun çok bir karşılığı olacağını zannetmiyorum ama yeni partinin finansmanı için özellikle büyükşehir belediye başkanlarını CHP'den koparmaya çalışıyorlar.
3: Bir şey sorabilir miyim? Çok affedersiniz. Yani bir şunu öğrenmek istedim. Çok önemli bir şey söylediniz. Siyaset finansman işi. Evet. Şimdi burada X bir belediyenin başkanı istifa ettiği zaman bağımsız sıfatına evet. kavuşuyor. Ama örneğin siz bir parti kurmak istediğiniz zaman ben size para aktarabiliyorum. Tarafsızım ama bağımsızım ama size ya da bir başkasının partisine, siyasetine mitinglerini düzenleyebiliyorum. Tabii. Araba kiralayabiliyorum, masrafını karşılayabiliyorum. Doğru
0: yani
3: mu?
0: İşte şurada gördük işte Muhittin Böce'ye belediye başkan adayı olarak en geç ilan ettikleri isimdi. Belediye başkan adayı olarak ilan etmeden önce 1 milyon euro oğlundan istiyorlar. Diyor ki ne için? İşte adaylık için bunu say diyorlar. Hatta eksiği çıkıyor, eksiğini de tamamlatıyorlar. Sonra Antalya'da belediye başkan adaylarının toplantısında yine orada bir miktar para istiyorlar. Sonra diyorlar ki 950 bin euro Ferdi Zeyrek'e destek vereceksin. Yani bunun belediye hizmetleriyle falan bir ilgisi yoktur ama çok büyük rant var oralarda.
1: Bunlar da Muhittin Böceğin iddiaları alıyor evet. o istenilen, talep edilen parayı gidiyor. Ferdi Zeyrek'in odasında, Mert'in odasında çantayla içeriye bırakıyor.
0: Sonra söylediği oldu, tarihlerde değil. De bazı kayıtlarda oturuyor zaten Muhittin Böcek ziyaretimize geldi destek için diye sosyal medyadan da paylaşımları var. Hakeza Havlucu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım diyor ki benden diyor 1 milyon seçim harcamaları için istedi. Denizli'de onun adamına mavi çanta içerisinde verdim. Yani bunun belediye faaliyetleriyle hiçbir ilgisi yoktur ama oraların rantı yüksek olunca böyle siyasi şeylerde kullanıyorlar.
1: Şimdi hazır Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı sıcak bir gelişme olmuşken Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor, ne olacak bu CHP'nin hali konulu bölümümüzü bir açmış olalım. Özgür Özel özellikle yeni parti konusunda ne düşündüğü, hangi adımı atacağı çok merak edilen bir isim şüphesiz Manisa Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Son bir açıklaması var. Yeni parti çalışmalarına evet. dair onu bir izleyelim, dinleyelim. Ardından üzerine konuşalım isterim. Buyurun.
4: Ekim ayına erken seçimi koydular. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu şartlar altında nasıl olacak? O yüzden bizim ona da hazır olmamız lazım. O yüzden her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. Yani tutmayıp kıramam. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz. Öbür taraftan da hazır durmak lazım.
1: Evet, Hadi Bey.
2: Şöyle, tabii ki burada stratejik bir istifadan bahsediyor olmamız lazım. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifa etmiş olması... Sayın Özgür Özel'in az önce bahsettiği gibi biz her şeye hazırlıklıyız, bir partinin hazır olması gerekiyor cümlesinin aslında uygulamalı halini görüyoruz. Çünkü bir yeni bir siyasi parti doğduğunda o siyasi parti Türkiye siyasetinin kendisini güçlü göstermek ister ve bir siyasi partinin güçlü olabilmesi için de kaç tane milletvekiliniz varsa ne kadar seçmene hitap ettiğinizi o milletvekili sayısına göre belirleyebiliyorsunuz. Ve o milletvekili sayısının fazla

0: olabilmesi için de bir bakıyorsunuz ki parti meclisindeki destekçilerine istifa dilekçeleri verdiriyorlar ki kendilerini daha güçlü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana kısmını, ana gövdesini biz oluştururuz izlenimini vermek için. Diğer tarafta İzmir, bütün vatandaşlar biliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Ve eğer orası istifa ederse, yeni partiye geçecek ya da işte mevcut partiden uzaklaşacağını söylüyorsa,
1: şimdi mesela iddia edildiği gibi yeni parti tek parti olsun, İzmir tek partinin kalesi mi olacak
0: yani? Hayır, burada Büyükşehir Belediye Başkanı, eğer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yeni partiye geçebiliyorsa, diğer belediye başkanları, ilçe belediye başkanları çok rahat bir şekilde istifa edip yeni partiye geçme durumları söz konusu olacak yani. Kendilerini bu konuda, hani bir büyük şehrin geçişiyle bir ilçenin geçişi aynı etki doğuramayacaktır. Ancak İzmir'den başladığınızda diğer belki büyük şehirlerin tamamı da yeni partiye ya geçebilirler.
2: Hadi be, İzmir'deki yani. Diğer CHP'li belediye başkanları da mı geçecek diyorsunuz?
0: Hem onlar da büyük ihtimalle geçeceklerdir. Bir de diğer Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı büyükşehir belediyeler de geçme durumları söz konusu
3: hepsi
0: olacak.
3: Hepsi geçmez
0: yani.
3: Ama. Bir kısmı tereddüt
0: hepsi geçmez.
3: İzmir'de
0: i̇şte buradaki strateji
3: şu ana kadar
0: ne
3: bir tek ilçe başkanı geçeceğini
0: yani.
3: Söylemiş Cemil Tugay'a. Diğerleri o demiş ki ben ayrılıyorum. Benimle birlikte ayrılacak var mı diye bir ilçe belediye başkanı ifade etmiş. Enteresan. Diğerleri sessiz kalmışlar. Herkes bir değerlendirme yapıyor.
1: Tabii yani eğer İzmir içerisinde dosya Cemil olarak falan diye adı çıktıysa yani kimse birlikte yol yürümek istemez.
2: İzmir Belediye Başkanı böyle bir harekette bu saatte bulunmuş olabilir.
0: Benim tahminimce yani Abdülkadir Bey'in söylediği bu planlamacı kısmı var ya, yani bundan sonra siyaset nereye evrilecek, yeni kurulan parti oy oranı ne kadar olacak ve İzmir'i hangi parti kazanma ihtimali söz konusu olabilecek, kendi koltuğunu korumak adına böyle bir stratejik adım attığını
1: söylemek. Evet, enteresan bir başlık. Sayın Selvi, siz de köşe yazınıza taşıdınız, oradan zaten notlar da gelecek. Duyurmaz mısınız böyle sizin köşe yazınız ve sizin kulisleriniz üzerinden devam edelim, biz de kulisleri sayenizde öğreniyoruz. Şimdi işte Cemil Tugay beyefendi burada Kılıçdaroğlu yönetiminin İzmir İl Başkanlığı'na yaptığı yeni atama neticesinde Özel'in kuracağı partiye ileride katılmak üzere bağımsız kalacağını açıkladığı bir sosyal medya açıklaması yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti. İzmir'de de 23 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi dönemi son bulmuş oldu bugün itibariyle. Şimdi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yeni parti kuracak. Anlaşılan o. Belki bir değil, iki parti birden kuracaklar. Ama ne zaman kuracaklar, nasıl kuracaklar, son kulisler neler? Bu görüşmelerde, bu stratejide Silivri'de belirleniyor herhalde.
3: Cemil Tugay ile ilgili bir cümleyi hatırlatayım. Tabii. Kendisinin daha önce yaptığı bir açıklama vardı. Gazeteci Saygı Öztürk'e. O zaman diyordu ki partisinden istifa eden belediye başkanlığından da istifa etsin, partisinden istifa eden milletvekilliğinden de istifa etsin. Zannediyorum o kendisine hatırlatılacak. Yani sen CHP'lilerin oylarıyla geldin, CHP'den istifa ettin, o zaman belediye başkanlığından da istifa et çağrıları yapılacak. Onu hatırlatayım. Yeni parti konusunda çalışmalar hızlandı. Ama asıl önümüzdeki haftadan itibaren hızlanacak. Neden önümüzdeki hafta? Biliyorsunuz 830 delegenin imzasını Murat Emir genel merkeze vermişti. Onlar şimdi inceleniyor. Bir kısmı düştü sayı. Ancak buna genel merkez bir hafta içerisinde cevap vermek durumunda. Önümüzdeki hafta çarşamba günü bu süre dolacak. Genel merkez bunu reddedecek. Çünkü zaten tedbir kararı var. Yargıtay'da devam eden bir temiz süreci var. Reddedecek. Bunu hepsi biliyor. Bunun üzerine bir kısmı diyor ki yargıya gidelim, mücadele edelim. Ve Yargıtay'daki temiz sürecini bekleyelim. Yani 20 Temmuz'da adli tatil başlayana kadar CHP'de kalıp mücadele edelim. Ekrem İmamoğlu ise bunu zaman kaybı olarak görüyor. Ekrem İmamoğlu Silivri'de yeni partinin programı üzerinde çalışmalara başladığı söyleniyor. Kurucuları belirlemek için kurucu isimler üzerinde çalışıldığı ifade ediyor. Hatta bugün çok ilginç bir isim geldi ama doğrulatamadığım için açıklayamadım. Artık eski bakanlardan bir kısmına da FETÖ'yle iltisaklı olduğu söylenen bazı isimlere de yeni partide

0: kurculuk teklif edildiği söyleniyor. Ekrem İmamoğlu partiyi eski ANAP'ın yeni versiyonu olarak kurmaya çalışıyor ve Silivri Partisi için çalışmalar başlamış
1: şimdi
0: durumda.
1: Şimdi İmamoğlu Silivri'deki dubleks koğuşunda tek başına mı oturup yazıyor? Yani parti programı nasıl oluyor bu iş?
0: Şöyle,
1: yani herhalde her gün Özgür Özel'le bir araya gelemiyor. Avukatları mı
0: uzun
1: harfetiyle mi
0: bir süredir,
1: yapıyor bu işi?
0: Zaten bir süredir görüşemiyorlar. Hı-hı. Bu trafiği avukatları vasıtasıyla sağlıyor. Ama şu anda kendi savunmalarından ziyade yeni parti üzerinde çalıştığı söyleniyor. İsimler aldı, isimler önerdi, onlardan irtibat kurulmasını istediği söyleniyor. Önder Sal ve Bülent Tezcan bu çalışmaları Ankara'da sürdürüyorlar. Silivri'de de Ekrem İmamoğlu avukatlar aracıyla da bir köprü oluşturmuş, sürekli bilgi akışını sağlıyorlar.
1: Evet.
2: Ben Abdülkadir Bey, izninizle bir şey sormak isterim. Biraz önce yayınladığımız Özgür Özel konuşmasında bir Ekim ayını işaret eden bir görüşü vardı kendisinin. Bu istifalarla beraber sizin bu hem yazınızda belirttiğiniz hem burada ifade ettiğiniz sözleri düşününce Ekim ayında bu CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafı acaba bir olası belediye seçimleri vesairesini mi merak ediyor? Merak ediyor diyorum, yani bekliyor.
0: Ya şöyle mu? Şimdi Özgür Özel ekibi iki şeyi CHP üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanmaya çalışıyor. Bir, iktidar baskın seçime gidecek diyorlar. Hı hı. Ben dün bu yazıyı yazmadan önce iktidar yetkililerine ulaşabildiklerimle konuştum. Bir baskın seçim hazırlığı yok.
2: Genel ama seçim bunu, mi belediye mi Abdülkadir abi?
0: Genel seçimle ilgili. Ama bunu neden bunu söylüyorlar? Ya bir baskın seçim olursa bizim parti seçimlere giremez. O yüzden seçimlere girme yeterliliği olan bir partiyi alalım. Hı hı. Bir de yedek parti tutalım diye çaba gösteriyor. Bir baskın seçim havası yoktur Ankara'da ama bunu bir koz olarak kullanıyorlar. Ekim'i de oradan ifade ediyor. Yoksa baskın seçim Eylül ayında da olsa Cumhuriyet Halk Partisi mevcut. Seçimlere girmesinin önünde zaten bir engel yoktur. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere girer.
1: Tabii mesele onlar şu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şu anki Özgür Özel ve muhalif arkadaşların tekrar milletvekili adayı falan yapmayacak. O yüzden onlar da kendi yollarını çizmek zorundalar olası baskın seçim.
0: Tabii. Yani onlar hem milletvekilliği hesapları var ama asıl önemli olan da Ekrem İmamoğlu kendi arkasında bir siyasi güç olsun istiyor. Yani Silivri'de ben unutulmayayım, terk edilmeyeyim, benim arkamda bir parti olsun, benim davamı güçsün, ben bu partiyle belki pazarlık da yapabilirim diye özellikle Ekrem İmamoğlu bir parti olmasını daha çok istiyor.
1: Şimdi az önce sizin işaret ettiğiniz Saygı Öztürk yazısı.
0: Evet.
1: İBB Başkanı Dr. Cemil Turay'ın CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçeceğine ilişkin ortaya atılan iddialar boş çıktı. Dahası Tugay partisinden istifa eden belediye başkanının belediye başkanlığından da istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bu tür iddiaları ortaya atanlara meydan okudu. Kim okudu?
0: Kim meydan okudu?
1: Cemil Tugay. Yani diyor ki partisinden istifa eden belediye başkanlığından
0: çok doğru söylüyor. Çünkü o partinin belediye başkanı olduğu için seçildi. O partinin oylarıyla seçilip ondan sonra partisinden istifa ediyorsa o görevden de istifa etsin. Şimdi kendi sözünü gerçekleştirmek ya da kendi sözüyle bir sınav olmak durumuyla karşı karşıya.
1: Şimdi bir de 2003 yılına döndürecek arkadaşlarımız bizi. Priştina'nın CHP'ye geçişiyle alakalı bir haber. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Priştina CHP'ye katıldı başlıklı bir haber. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal partisinin grup toplantısının başlangıcında Priştina'nın CHP'ye katılma kararı aldığını bildiriyor ve kendisini kürsüye davet ediyor. Evet. Ardından dişi rozet takıyor vesaire. DSP'den CHP'ye geçmişti.
0: Priştina DSP'de milletvekilliği de yapmıştı. Ağırbaşlı, sevilen bir insandı. Belediye başkanlığı da yaptı DSP'den. DSP ilk kez ve son kez İzmir'de bir belediye başkanı çıkarmıştı.
1: Ve 23 yıllık İzmir'de 23 yıllık CHP döneminde bugün itibariyle sona ermiş oldu.
0: Evet.
1: Hakikaten enteresan. 15 Temmuz 2003'e tarihlenen bir haberi getirdik, izleyicilerimizle paylaştık. Bu da Saygı Öztürk'ün Cemil Tugay'la yaptığı röportajın
0: ilgili bölüm. Ama siyaset böyledir. Yani orada konuşuyorsanız Şimdi bunu gerçekleştirme fırsatınız var elinizde. Hı hı. Madem meydan okuyordunuz.
1: Hodri meydan.
0: Hodri meydan. Demirel derdi ki

0: sınırlı olur. Hı hı. Ancak hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk ediyoruz şeklinde bir şeyin daha çok ses getirir, onu tercih ederler. Yani hani 7 şiddetinde bir siyasi deprem mi olsun, yoksa 2 şiddetinde bir sarsıntı mı olsun, elbette ki onu tercih ederler. DSP öyle bölmüşlerdi. Hiç unutmuyorum, DSP 48 saat içerisinde istifa etmesi beklenmeyenler daha istifa ettirmişlerdi. Öyle ki Hikmet Çetin, kendisine Allah'tan sağlık diliyorum, onunla meclis koridorunda yürüyorduk. Eskiden beri tanıştığı Mümtaz Soysal'la karşılaştı. Biz de muhabiriz. Dedi ki, ne oldu, istifa ediyor musun hocam? Ben daha arayan olmadı dedi. Hiç unutmuyorum bunu. Böyleydi yani. Telefona bekliyorlardı. Beni kim arayacak, gitmeyecek. CHP'de de aynı oyunu kurabilirler. Yani dediğiniz gibi bir anda işte Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir ses getirerek, şov yaparak ayrılmak isteyebilirler. Gerçi bu arada şunu da söyleyeyim, milletvekillerinden şimdi üçüncü bir grup oluşmaya başladı. Bir grup Özgür Özel ile hareket ediyor, çoğunluk onlarda. Bir grup Kılıçdaroğlu ile hareket ediyor, azınlık durumdalar. Bir grup da ya bir, ne olacak bir bakalım hele, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmak kolay değil diye bir ayrı grup daha oluşmaya başladı. Yani 60 milletvekili Özgür Özel'le birlikte hareket ediyor deniliyor. Hani 111 milletvekili imza vermişti ya, o 60'a düştü.
1: 60'a düştü yani.
0: Düştü.
1: Ciddi bir erime var.
0: Tabii tabii. Yani şöyle tereddüt geçiriyorlar. Ya bu parti tutar mı? Tutmaz mı? Bunların hedefi ne? Bu Ekrem İmamoğlu'na çok güven olmaz. Bu Ekrem İmamoğlu Eskenap tarzında bir şey yapıyormuş. Bu Eskenap tarzı CHP'ye uymaz.
1: Muharrem İnce
0: diyenler var.
1: Ne kadar popülerdi yani, İzmir'in, İstanbul'un hayatında görmediği CHP'li kalabalıkları topladı. Öyle mitingler bir mitingi yaptı, gerçekleştirebilen bir başka CHP'li olmadı.
0: Olmadı.
1: Gitti, Memleket Partisi'ni kurdu. Ne oldu?
0: Ne oldu? Sıfır
1: çıktı. Ne oldu ortada? Kapatmak şimdi böyle bir örnek kaldı. Varken ortada neden güvensinler?
0: Şimdi önlerinde İsmail Cem örneği de var. Kemal Derviş, İsmail Cem,
1: Samet Özkan örneği de var. Unutular belki ama Muharrem İnce örneği var.
0: Çok taze, çok yeni. Yani meydanlara sığmayan Muharrem İnce bir partinin içini dolduramadı ve kapatmak durumunda kaldı. Onu söyleyeceğim. 50-60 milletvekili Özgür Özel'le deniliyor.
1: Yani 111'den 60'a düştüler.
0: 111'den 60'a. Vay. 30 milletvekili Kılıçdaroğlu'yla birlikte deniliyor. Burada işte bir milletvekili de istifa etti biliyorsunuz. 48'di istifa ile birlikte. 47 milletvekili de hele bir bakalım bu iş ne olacak? Kim güçlüyse oraya gideriz diye kendilerini siyaseten rolantiye almış. Onlara şey deniliyor, yaylacılar deniliyor. Şimdi bir yaylacı grubu oluştu.
1: Ha, şey Mansur Yavaş formülü.
0: Mansur Yavaş şu anda kalbi Özgür Özel'le birlikte atıyor ama çok ihtiyatlıdır, hesap kitap adamıdır biliyorsunuz. Şeyle de Kılıçdaroğlu ekibiyle de bir yandan temas kuruyor. Mesela Kılıçdaroğlu'nun iki numaralı bir ismiyle bu hafta bir araya geldiler, bir değerlendirme yaptılar. Mansur Yavaş da şunu hesap ediyor, bu arada ben Cumhurbaşkanı adaylığımı ilan ettirebilir miyim? Aynı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığını, nasıl olsa Ekrem İmamoğlu olamayacak. Özgür Özel ekibimi ilan eder, Kılıçdaroğlu ekibimi ilan eder, o da onun hesabını yapıyor.
2: Evet, o zaman kim ilan ederse herhalde o tarafa doğru kayacak yani.
0: Ama belki de hiçbiri ilan etmeyecek, ortada kalacak. Öyle bir tehlike de var.
2: O zaman da ama iyi parti gelecek.
1: Ama mesela Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak baktığını söylüyor Kılıçdaroğlu tarafı.
0: Ya bunlar Ankara'da şu dönemde yapılan açıklamalara, söylentilere eğer birebir kaynağınız sağlam değilse hiçbirine inanmayın. Niye inanmayın? Herkes pozisyon almaya çalışıyor. Herkes pozisyon almaya çalışıyor. Mesela Gökhan Günaydın Özgür Özel ekibinin en önemli isimlerinden birisiydi. Hakkında tedbir kararı alınmış değil mi?
1: Yani,
0: hatta Özgür Özel genel başkan olduğunu... Niye kalktı? Yani o yapılan açıklamalara hiç inanmayın. Başka bir trafik var.
1: Başka bir
0: trafik var. O açıdan şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde perdenin önünde olanlara hiçbir şeyde inanmayın.

0: Herkes pozisyon almaya çalışıyor. Herkes yeni durumda ben nasıl güçlü bir yerde yer alırım, bunun hesabını yapıyor.
1: Evet, özür dilerim, sözünüzü kestim Hadi Bey. Buyurun.
2: Estağfurullah. Yani bu burada biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz daha fazla Sayın Özgür Özel'in ekibinde şunu görüyoruz. Mümkün mertebe hani o milletvekili sayısı eridi, onu arttırma peşinde.
0: Evet.
2: Ne kadar arttırabilirse o kadar büyük bir güç elde edecek, fakat milletvekilleri de bunun farkındalar. Diyorlar ki anketlerde yeni kurulacak partinin oy potansiyeli belli aşağı yukarı. Ve oy potansiyelinde çıkartabileceği milletvekili sayısı da belli. Evet. Eğer diyelim ki 90 tane milletvekili buradan ayrıldı, yeni kurulan siyasi parti %10, %15 bandında kaldıysa zaten 50-60 tane milletvekili çıkartacak. O zaman bu 90 milletvekilinin ismi de orada olmayacak yani. Bunun hesabını da yapıyorlar. Ayrıca İmamoğlu tabii ki bırakmayacaktır bu yeni milletvekillerin hepsinin seçilmesiyle ilgili. Yeni bir ekip de oluşturacaktır. Yani. Bu yeni ekip oluşturulunca bu milletvekilleri de tamamen gideceklerdir. Onlar da şunun hesabını yapıyorlar. Ben neden kendimi İmamoğlu için feda edeyim? Yani öyle bir sebep olması gerekiyor ki kendini feda etme durumu ortaya
0: çıkabilsin. Milletvekili gelecek seçime bakar her zaman. Gelecek seçimi garanti etmeye çalışır. Şu anda 2/3 milletvekillerinin ve parti tabanının Özgür Özel'in yanında gözüküyor. Ama onlar da şunu gördüler. Böyle %38'lik, %40'lık anketlerle kurulan partilerin, örneğin İsmail Cem'in partisi için %48, %58 arasında bir yere koymuşlardı. 1.015 oy aldı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu %60'la seçiliyordu.
2: Abdülkadir Bey,
0: tabii aynen
2: en
0: öyle.
2: En fazla örneği İyi Parti'den veriyorlar. Çünkü ana akım partilerden ayrılan diğer siyasi partiler mümkün mertebe o partinin daha aşağısında kalıyor ve gerçekten de hayatta kalma şansı çok fazla olamıyor. Özellikle son 20 yıla baktığımızda bunu görüyoruz.
1: Peki.
2: Fakat İyi Parti'de bir farklı durum söz konusu oldu. Yine de Milliyetçi Hareket Partisi'ni geçemedi.
0: Ya şöyle, İyi Parti için aynı anket firmaları anket yaptıklarında %22-23'e kadar çıkmışlardı. Barajı zor açtı. Şu anda da onun yarısında. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %30 desen 2/3'ünü alıyor. %20 civarında. Bu daha parti kurulmadan. Parti kurulacak. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi orada varlığını sürdürecek. Ve seçimlere daha 1,5 yıl var. 1,5 yıl sonra, bu arada Ekrem İmamoğlu'nun bu partinin sırtında İBB yolsuzluk davası olacak. Pavyon köşelerinde kurultay olacak. Para kuleleri olacak. Sırtında bu yükle yola çıkacak. Ve bu davalar sonuçlanmaya başladıkça, Ekrem İmamoğlu cezaya çarptırılacakça o partinin puanları tık tık tık tık borsanın inmesi gibi inmeye başlayacak. Bu açıdan daha köprülerin altından çok sular akar.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sizi yerinize alayım. Sizin de son sözünüzü alayım Hadi Bey.
2: A takımı çok önemli. Sayın Özgür Özel yeni kurduğu partideki A takımı, eğer bu Abdülkadir Bey'in bahsettiği yolsuzluk dosyalarıyla ismi alınan kişilerse ileriki aşamalarda uzun bir süre var. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyacağı politika ve söylemlerle bu siyasi partinin erime durumu da söz konusu olabilecek. Çünkü kendi içlerinde çok fazla bilgi ve belge var bunlarla ilgili. Ve içlerini çok daha iyi biliyorlar. Bak Abdülkadir Bey az önce ne dedi? Ekranın önündekiyle arkasındaki aynı değil. Aynı olmadığı için bizim gördüğümüzün dışındaki şeyle o zaman gün yüzüne çıkacak. Çünkü yeni parti kurulacak, saflar belirgin olacak ve her gün birbirleriyle ilgili skandal paylaşımlar, skandal belge ve bilgiler çıkacak. Özgür Özel tarafına baktığımızda eğer A takımında bu yolsuzluk, şaibe, işte bu belediyelerdeki Manavgat dosyasındaki gibi bir sürü şaibe durumu söz konusu. Sayın Özgür Özel bunların arkasında duruyor ve yeni kurulacak partinin mottosu bu tutuklanan belediye başkanları, onların destekçisi ve onların arkasında durma görüntüsüyle kendisini var etmeye çalışıyor. Diğer taraftan Sayın Kılıçdaroğlu bunlarla ilgili her gün yeni bir şeyler paylaşacak, yeni bilgiler ortaya çıkacak. Onun için gün geçtikçe anketlerde erime durumunu seyredeceğiz.
1: Bekleyip göreceğiz. Eray Hocam, sizi tekrar barkomuzun önüne alalım. Ukrayna-Rusya savaşını konuşmak durumunda kaldığımız bir günü yaşıyoruz. Buyurmaz mısınız efendim böyle?
3: Tabii.
1: Şimdi Moskova'dan görüntüleri bir kez daha getireceğiz ekranlara. Ukrayna dronları marifetiyle Moskova'ya, Rusya'nın kalbine yapılan bir saldırıyı konuşuyoruz.
3: Şöyle şundan müsaade edersen bir şey göstereyim.

0: Yani burada tabii şu Dinyeper Nehri, Ukrayna ordusu ağırlıklı olarak Dinyeper Nehri ile Donbas Kırım hattına da yerleşmiş durumda. Yani şu bölgede. Buranın Moskova'ya mesafesi de yaklaşık 750-800 kilometre. Dolayısıyla bu 800 kilometre ya da 750 kilometrelik mesafeyi, yani saatte yaklaşık işte 150-200 kilometre hızla gidecek olursak minimum 4 saatte gidiyorum. Yani 4 saat havada
1: kalıyorlar. Yani bu dronlar herhalde gece havalanmış, sabaha karşı da gidiyor. İşte
0: ama şöyle, radarların gecesi gündüz olmaz.
1: Yok mu?
0: Yani göz değil ki. Yani bu elektromanyetik dalga. Dolayısıyla radarlar 24 saat çalışır ve şey. Burada sorun şu. Yani Rus radarları ağırlıklı olarak uçaklar ve daha büyük cisimler için, işte taktik balistik füzeler için geliştirildiğinden dolayı alçak irtifada araziye neredeyse yalama uçuşu derler ona. Yani yamaç uçuşu ya da o şekilde gelen düşük irtifada, düşük seyir süratiyle gelen cisimleri tespit etmekte zorlanmışlar.
1: Hocam bu UFO gibi çok korkunç.
0: Ya bir de şu var yani, tabii burada bir diğer dikkat edilmesi gereken husus da böyle stratejik bir tesisin çevresinde niye alçak irtifa hava savunma sistemleri yok?
1: Niye?
0: İşte o da bir handikap. Yani Ruslar anladığım kadarıyla bu kadar derinlikte eğer bir şey gelirse biz görürüz güveniyle herhalde hareket ediyorlar. Ama işte gördüğünüz gibi yanılmışlar ve şu an bu tesis imha oldu.
1: Yani şimdi burayı dronlarla vurabilen Ukrayna Kremlin'i de vuramaz mıydı?
0: İşte bu da bir risk.
1: Bir haritamızda
0: yani
1: var galiba.
0: Evet, yani bu da bir risk. Çünkü yani büyük ihtimal Kremlin'de alçak irtifa hava savunma sistemleri daha fazla olabilir.
1: 15 kilometre hocam. Evet. Yani Kapotnia petrol rafinerisiyle Kremlin sarayının arasındaki mesafe sadece 15 kilometre.
0: Moskova'nın
1: Kremlin,
0: içi burası efendim.
1: Ve Kremlin daha batıda.
0: Moskova'nın içi burası.
1: Yani daha da batıdan gelen dronlar muhtemelen Kremlin'e çok
0: acaba
1: yakın
0: işte,
1: noktalardan
0: yani geliş,
1: uçmuş olmalılar.
0: Geliş
1: yani
0: istikametleri nereden? Yani genellikle Moskova Kiev Kiev ya da Dnieper Nehri Moskova'nın güneybatısına düşüyor. Şuraya düşüyor.
1: Yani. Yani neticede biraz da altından geçmiştir ama yani yine Kremlin.
0: Tabii yani şimdi buraya gelebilmesi için şehir merkezine girmiş yani. Şehir merkezinde Kremlin eğer burayı göremiyorsa ciddi bir sorun. Yani
1: ciddi
0: bu
1: bir problem var.
0: Çok ciddi bir sorun yani. Hem istihbarat problemi var, hem teknik anlamda radar ve önleme sistemlerinin şeyi var. Yani 15 kilometre nedir yani? Çok rahatlıkla vurulabilecek bir mesafe.
1: Çok yakın bir mesafe.
0: Çok yakın yani ve çok kısa sürede yani vurulabilir yani hani vurulabilecek mesafede ama bunu nasıl gözden kaçırmışlar ya da neden böyle kritik bir tesisin etrafında işte bizim Korkut gibi sistemler koymamışlar sorusunun cevabı Rusların elinde bizimki gibi bizim Korkut gibi sistemleri yok.
1: Yani savaş konsepti değişti, anlaşılan bu.
0: Ama şimdi Rusların İran, konsepti henüz daha değişmemiş.
1: İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail savaşında da biz gördük drone marifetiyle yapılanları. Rusya Ukrayna savaşında da aslında yıllardır görüyoruz. Bu işte işin en ileri boyutu.
0: Doğru.
1: Yani
0: doğru.
1: Şimdi bundan biz kendimizi sonra düşünmek durumundayız. Bize çoklu drone saldırısı yapıldığı takdirde biz kendimizi koruyabiliyor muyuz?
0: Kesinlikle koruyoruz ve bu konuda en yüksek hazırlık seviyesinde olan ülke Türkiye. Şimdi diyecekler efendim işte bir tane Ukrayna'dan drone geldi, Ankara öyle içlerine kadar girdi gibi filan böyle propaganda yapıyorlar. Doğru değil bakın. Orada başka bir istihbarat ve güvenlik prosedürü uygulanıyordu. O drone yani bizim hava sahamıza girmeden önce tespit edilip kontrollü şekilde rotası bilindiği için belli bir süre takip edildi. Yine işte Sakarya'da şurada burada birkaç tane daha dura. İşte bakın işte bu olsaydı yani bunu geçmek mümkün değil. Enfal 17'yi geçmek mümkün değil. İşte onun içinde lazer silahı var. Bildiğimiz lazer silahı yani. Düşünün bunları geçmek mümkün değil. Tabii şimdi bunlar çok güzel bir görüntü. Yani neticede dakikada 1100 atım, 1100 mermi gidiyor. Tabii şimdi şeyi de yarım kalmasın. Zaman zaman sosyal medyada da karşılaşıyoruz. İşte Sakarya'da şurada burada iki tane drone geldi vesaire. Şimdi o istihbarat operasyonuydu. MİT gereğini yaptı. Onların Onları atanları da buldular. Hı-hı. Onları gönderenleri de buldular. Ama o zaman da söyledim. Dedim ki bu son olur. Bir daha da olmaz. Hı-hı. Bir daha da oldurulmadı zaten. Yani sapla samanı karıştırdı. Rusya savaşta. Hı-hı. Yani savaşta kendini önleyemiyor. Biz Allah korusun bir savaş durumunda en yüksek hazırlık seviyesine, hı-hı, sahibiz. Ve özellikle alçak irtifa hava savunma

0: savunma sistemleri bakımından çok katmanlı, çok sayıda silaha sahibiz. Bunu hocam, çok net söyleyebiliriz.
1: Ben...
0: Yani sıfır metreden sürünerek de gelse bir drone, biz onu vururuz. Bakın hiç affetmeyiz ve bunu vuracak işte gökbörüyü açsınlar, incelesinler. Şimdi... Adını da veriyorum. Bu radarı gökbörü gibi pek çok radar sistemi var. Yani hem deniz yüzeyinde sıfır metreden hem de karada sıfır metreden 10 kilometre dikey irtifaya kadar bütün her şeyi görebiliyor.
1: Şimdi hocam bunlar seri üretimde değil mi?
0: Tabii tabii yani.
1: Durmadan üretiliyor
0: hatta
1: değil mi bunlar bantlarda?
0: Evet tabii ki ama tabii.
1: Kaç tane üretebiliyoruz?
0: Şimdi şöyle deli onları veremem yani onları söylemem çok doğru değil ama olsun, bir kısmı da ihraç edildi yani bakın onu da söyleyeyim. Yani
1: bizi bundan para basacakmışız gibi geliyor.
0: Para basıyoruz.
1: Basıyoruz.
0: Bakın onu söyleyeyim ama tabii şu var yani bu sistemler şimdi normal bizim kendi planlamamıza göre bu proje döngüleri hazırlanmıştı. Fakat İran Savaşı, Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler, İsrail terör örgütünün saldırganlığının artması bizim de doğal olarak bunların üretim kapasitelerimizi arttırmak ihtiyacı ortaya çıkardı. Bakın bunun altını çiziyorum. Biz işte hava savunma sistemleri, siper füzeleri dahil, Korkut dahil, işte o Tolga sistemi, Enfal 17 ve diğer alçak irtifa hava savunma sistemleri dahil, yüksek irtifa hava savunma sistemleri dahil daha yüksek kapasitede üretme ihtiyacımız var. Çünkü kendimizi savunmanın ötesinde dost ve paydaş ülkeler kapımıza geliyorlar lütfen bize de verin diye. Bizim bunları daha hızlı, daha fazla üretme ihtiyacımız var.
1: Mühimmatı da kendimiz üretiyoruz.
0: Hepsi. %100 yerli ve milli.
1: Atomik mühimmatı da kendimiz üretiyoruz.
0: Ben atomik mühimmatı MK'de gidip bizzat gördüm. Videosunu hatta çekip yayınını yaptık yani. Çok yüksek teknoloji ürünü bir şey.
2: Gökbörü ticari dronlarla askeri dronlara ayırma özelliğine sahip mi acaba?
0: Şimdi şöyle, radar 0'la 10 kilometre gökbörü, 0'la 10 kilometre dikey yükseltideki her şeyi görüyor. Silah sistemlerinin üzerindeki sensörler bunun dost mu düşman mı olduğunu anlıyor. Anladınız mı? Evet. Sivil mi, asker mi, bizim mi, değil mi? Bunları anlıyor. Dolayısıyla bunların her birinin üzerinde yani radarla silah sistemlerini koordine eden yapay zeka temelli komuta kontrol sistemleri var.
1: Çok güzel yerde durmuşsunuz. Arkanızdan izli mermiler uçuyor hakikaten.
0: Bir daha lütfen bir daha evet rica ediyorum. Hakikaten çok İşte yani şöyle göstereyim hatta. Evet. Yani bunun tabii Efes 2026'da harika bir şey yani gerçekten şöyle yapalım da Efes 2026'da gece atışını izledik. Yani hakikaten muhteşem yani yapanların eline sağlık gurur duyuyorum.
1: Evet, şimdi MK Tolga'nın da hakikaten çok hoş görüntüleri var. Onları da bir paylaşalım isteriz izleyicilerimizle. Evet. O da yani çok
0: dediğim gibi MK Tolga 6 ayrı silah sisteminden oluşuyor. 12-17'lik. Bakın o 12-17'likle var ya biz sınır ötesi çatışmalara girdiğimizde hatırlıyorum. Sadece 5 tane atabilmiştik. Amerikan uçak savarı vardı elimizde. Amerikan 12-17'liği vardı. İlk çatışmada sadece 5 tane kullandı. Hepsi tutukluk yapıyordu. Şu an ben bu MK'nin ürettiği şimdi 12-17'liği atış da yaptım. Yani isterseniz 30 bin mermiyi tek seferde atın. Tek bir tutukluk yaptı. İnanılmaz.
1: Kurşun dikme falan yok ya.
0: Yok efendim yok. Yani o günler geçti. Artık MK silahla yazılımı birleştirip akıllı silah sistemleri üretiyor. Yani en altta 12-17'ydi. Üste 20 milimetre, üste 35 milimetre, üstünde mikrodalga işte bu. Bu var ya o kadar harika bir şey.
1: Bundan da para basacağız
0: herhalde. Görünce heyecanlanıyoruz tabii yani.
1: Önce kendi ihtiyaçlarımızı karşılayalım.
0: Üretiyoruz yani hani ve satıyoruz da bakın şu an satışları var. Bakın bu yılın ilk 6 ayındaki sadece sözleşme affedersiniz bedelleri birkaç ana kalemde yaklaşık 20 milyar doların üzerine çıktı. Hani çok büyük rakam hakikaten para basıyoruz. Tam da yani Avrupa, Orta Doğu, bizim Afrika bizim açık silah pazarı haline geldiler. Evet. Çünkü Türkiye emperyalist davranmıyor. Siyasi bir dayatma da bulunmuyor. Ülkelere kendi savunmaları için ne gerekiyorsa onu veriyor. Başka da bir şey yapmıyor. Dediğim gibi 12-17, 20 milimetre, 35 milimetre işte mikrodalga silahı göstermiyor. Bilmiyorum reji görmüş mü? Lazer silahı. Bakın lazer silahı ki aynı benzer bir lazer silah sistemini ASELSAN'da saha 2026'da tanıttı. Gökberk. biz hakikaten uzay çağını yaşıyoruz yani. İster kabul etsinler ister kabul etmesinler. Bunun tanıtımlarını da gördüm ve biz de anlatıyoruz. Bildiğin lazer silahı yani. Onun üzerine

0: De F-17.
1: Şimdi yeni paylaşılan görüntüler de var. Onları da hazır yeri gelmişken yani hava savunma.
0: Bakın görüyorsunuz dronları nasıl vuruyor. Bak evet, görüyor musun?
1: Evet.
0: Yani hem elektronik olarak bir de şu akla gelmesin bir ilave bilgi vereyim.
1: Tabii hocam.
0: Bu komuta eden kabloyla komuta edilenler var ya.
1: Evet.
0: İşte o mikrodalga silah onu düşürüyor. Yani kabloyla da komuta da etse elektronik harba karşı dayanıklıdır onlar. Bizimkilerin elinden kaçmıyor. O mikrodalga içindeki devreleri
1: yani
0: yakıyor.
1: Tabii kabloluyu yollayabilmek için çok yakınımıza gelmeli.
0: Tabii o maksimum
1: yani.
0: 10 kilometre menzilli. 10 kilometreye gelince biz onu kullananı da alırız. Hepsini topyekun
1: yani
0: alırız.
1: Yani etkisiz hale getirmeyiz. Gideriz koluna girer getiririz.
0: Evet, yani. Alırız efendim.
1: Evet, evet. Şimdi bu süper şimşek.
0: Değil. Şimdi anlatacağım size ağzınız açık kalacak. Gerçekten bu konuda da çok çalıştım. Şimdi iki grup ayrılıyor. Deminki atılan şimşekti. Şimşek bildiğiniz bizim siper filan füzesi, Tayfun filan atıldığı zaman vurulan hedef drone'udur.
1: Süper şimşekle şimşeğin farkı ne?
0: İşte orada bir devrim olmuş.
1: Ne olmuş?
0: Sessiz sedasız bir devrim yapmış bizim mühendislerimiz savunma sanayinde. Bu şimşeğin süper şimşek, şimşekten biraz daha büyük. Aynı şeyde fakat arka bölümdeki kanatçıkları iki tane kanatçık koymuşlar. Böyle kanatlarını da geriye doğru açısal olarak
1: şu anka
0: düşünmüşler.
1: Şu anka üçünün altına takılanmış süper şimşek.
0: Değil.
1: O da mı şimşek?
0: Şöyle. Bu süper şimşek kendisi atılıyor.
1: Tabii biz aslında süper 2'yi konuşacağız da.
0: Ama şöyle. Bu şimdi süper şimşek başka bir şey. Bu süper şimşek kalktığı zaman düşman bunu bir uçak olarak görüyor. Yani bu bir elektronik harp mermisi olarak düşünün. Yani kalktığı zaman düşünün bir F-16 olarak görüyor düşman bunu.
1: Ki biz 10 tane
0: sadece bir tane de değil bir süper şimşeği 10 tane F-16 gibi görüyor.
1: Yani çoklu kaldırmaya falan da gerekiyor.
0: Ya, elektronik harp silahı bu. Elektronik harp mermisi bir de kamikaze özelliği var. Gidip bir de vuruyor. Yani o kadar ki mükemmel bir şey. O yüzden şimşekle süper şimşek arasında süper bir fark var. Hakikaten süper fark
1: var. Yani süper şimşeği kaldırdık. Düşman uçağı karşıdan mesela 10 tane
0: Türk savaş uçağı
1: geliyor. F-16 geliyormuş.
0: Evet aynen öyle. Radar izini.
1: Mecburen hava mermilerini.
0: Tabii atıyor o şekilde gidiyor. Bir de hangisini atacak?
1: Görüş ötesi menzildeyken ateşlemesi gerekiyor. Evet. Ateşledi. İşte diyelim ki 4 mühimmat takılı uçağın üzerinde. 4'ünü de ateşledi. Mühimmat
0: boşa gitti.
1: Geri
0: bizim gidip diyor işte gidip ondan sonra bizim süper şimşekle hedefi vuruyor. Yani tam bir mühendislik harikası. Süper şimşek hakikaten şimdi drone böyle kırmızı bir drone uçuyormuş gibi görünüyor ama tam bir mühendislik harikası. Tam adı elektronik harp drone'u ya da elektronik harp sihası.
1: Şimdi
0: öyle
1: buradaki
0: diyelim.
1: Esas görüntümüz tabii siperle alakalı bir görüntü.
0: Şimdi gelelim sipere.
1: Evet.
0: Hani siper blok biri söylemiştik hep. Hatta sevgili Banu hatırlarsan siper blok 2 bak 2026'da envantere girecek. Bak seri üretim aşamasında falan diye de söylemiştim. Buyurun efendim. Şimdi o zaman ben de sana soru sorayım. Siper Blok 1'in menzili neydi? Bununki kaç?
1: Hiç hatırlamıyorum hocam.
0: Ya şimdi bu kadar program yapıyoruz
1: inşallah
0: yani.
1: İnşallah çok.
0: Peki aslında sen
1: siyasi bir cevap verin. Bu konuda açıklama yapmam doğru olmaz.
2: 150+100 diye anlatıyordunuz ama ben yanlış mı hatırlıyorum?
0: Evet, Siper Blok 1'in menzili 150 kilometredir.
2: Peki. Plus diye bir şey söylüyordunuz.
0: Efendim?
2: Plus diye
0: söyleyeceğim.
2: Bir şey söylüyordunuz.
0: 100 plus diye geçiyor.
2: Tamam.
0: 150 idi.
2: Tamam.
0: 50'yi sordum. Plus'ı sordum 50 dediler.
2: Evet.
0: Bu da saha bilgisi.
1: Evet.
0: Şimdi 150. Peki evet. Patriot'un menzili ne kadar?
1: 300.
0: 160 kilometre efendim. Tamam mı? Peki Siper Blok 2'nin menzili ne kadar?
1: 200 plus.
0: Yani minimum 200 kilometre. Yani biz Patriot'u geçtiğimizin resmidir. Tamam? Hayırlı olsun.
1: Mühimmatını da biz yapıyoruz.
0: Hepsi efendim tamamen milli, %100 milli ve yerli bir silah sistemi. Dünya sıraya girmiş vaziyette. Peki bunun şimdi gene ben tarihe not düşmek adına söyleyeyim de inşallah nasip olur gene bu ekranlardan kıymetli izleyicilerimize anlatırız. Peki siper sistemlerinde blok kaça kadar gidecek?
1: 4, 5, 6.
0: 6'ya kadar gidecek. 6'nın menzili ne kadar olacak?
1: Uzay üstü.
0: Efendim?
1: Uzay üstü. Uzay üstü.
0: Yok şöyle. Tamam o Siper Blok 3 uzaya çıkacak.
1: Yani çıkacak.
0: Uzaya çıkacak. Neydi onun ismi? Siper Blok 6 da muhtemelen 700 kilometre falan menzilli olacak. Yani
1: hocam, projede görünen bu. Şu görüntüyü bir yorumlayalım. Hedef uçak manevra yapan bir uçak. Yani manevra yapan bir mühimmat geliyor.
0: Dağıtık sistemde doğru diye tanımlamışlar.
1: Ve siper hedefe kilitlendi.
0: Siper blok 2 artık.
1: Blok 2
0: aman onu kilitlendi. Kaçırmayalım.

0: Çünkü arada yaklaşık 100 kilometre menzil farkı var. Yani bu çok kıymetli. 200 kilometrenin üzerine çıktık biz. Bakın bunu çok net söylüyorum. İnşallah bu sene Siper Blok 2 Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Aldığımız son bilgi bu.
1: Evet.
0: Tamam mı? Blok yani ne kadar? İşte 6 aylık bir süremiz var.
1: Blok 1 epey bir parça
0: blok envanterdi. Blok 1 üretiliyor canım. Blok 1 verildi zaten. Evet. O, hatta Blok 1 bataryalar halinde pek çok yere, yerlerini söylemeyeyim, pek çok yere, kritik yerlere de konuşlandırıldı.
2: O zaman Çelik Kobe'nin herhalde en üst katmanı mı oluyor yani?
0: Şu an Siper Blok 2 Siper Blok 2 şu an Çelik Kobe'nin en üst katmanı, doğru. Ama 3'ü 4'ü 5'i 3'te atmosfer dışına çıkacağız.
1: Yani manevra yapan bir mühimmatın şimdi bunun, evet, tam isabetle vurulduğunu
0: şimdi bu daha önce hatırlarsanız bir drone işte belli bir rotada gidiyordu, gidip onu vuruyordu. Şimdiki manevra yapıyor. Yani füze ilk atıldığı noktada drone'u tespit ediyor, atış yapıyor. Düz bir rotada giderken manevra yaptığı için dikkat edin, füze de dönüyor.
1: Evet.
0: Şimdi bunu dönebiliyor mu, dönemiyor mu? Bunu test ettiler işte. Döndü, yakaladı ve vurdu.
1: Evet. Yapay dönüyor.
0: Tabii yani.
1: Dönüyor.
0: İşte bu sensör bakın, sensör teknolojisi çok kıymetlidir. Aselsan'ı tebrik ediyorum.
1: Evet. Dolaşıp
0: neredeyse 90 derece dönüyor. Bakın görüyor musunuz?
1: Evet.
0: Bu manevrayı yapmak işte, yaptırabilmek bu füzeye büyük bir mühendislik başarısıdır. Yani her ülke bunu başaramıyor.
1: Çok çeşitli.
0: Ne oluyor biliyor musunuz? Şey, füze sapıtıyor, başka yere gidiyor filan. Bizimki gitmiyor. Bizimki peki, hedefe gidiyor.
1: Bir anlaşma imzalandı devlet başkanları tarafından. Bir araya gelmediler ama güzel güzel imzalarını atarken görüntü paylaştılar. Anlaşmanın maddeleri de ortaya çıktı. Şimdi o detayları biz de ekrana getireceğiz. Madde madde de hem okuyalım hem de tartışmalı başlıklarında detaylarına inelim istiyoruz. Birinci madde, İran ve Amerika Birleşik Devletleri Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın kalıcı olarak sona erdiğini ilan edecek, güç kullanmayacak. Evet, Amerika Birleşik Devletleri de bunu savunuyor. Ve İsrail'in zaman içerisinde peyderpey Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini de vurgulayan açıklamaları gördük, şu ana kadar okuduk. Ama İsrail bu durumdan pek hoşnut değil. Bu başarılabilecek mi sence Mete?
3: Şimdi burada Lübnan meselesi anladığımız kadarıyla daha önce bizim haber yayınlarında, sizin programlarınızda değerlendirdiğimiz mutabakat metinlerinden bir farkı var. Üç maddenin aslında İran'ın talebiyle eklendiğini anlıyoruz. Bir tanesi Lübnan, ikincisi Hürmüz meselesi. Burada bir tanesi de 60 gün boyunca ücretsiz geçiş meselesinin ya da sonradan belki tahsil edilecek bilmiyoruz ama bunlar İran'ın biraz zorlamasıyla olmuş. Burada Lübnan dahil cephelerde savaşın kalıcı olarak sona erdiğini ilan etmek. Kısaca anlatırsak bakın burada bakmamız gereken
1: hızlı
3: yer
1: hızlı
3: Irak.
1: Tabii
3: hızlı hızlı. Irak'ta İran destekli milislerin silahsızlandırılma meselesi var. Fakat bu pek mümkün olmuyor. Çünkü İran'da, Irak'ta silahlı grupların elindeki silahların %70'i Haçlı Şabi'nin elinde ve Haçlı Şabi'nin komuta kademesi İran yanlısı komutanların elinde ve komutasında olduğu için bu entegrasyon tam olarak sağlanamıyor. Mücabe Hareketi gibi, Kateyp Hizbullah gibi gruplar bu anlamda Irak ordusuna entegrasyonu reddediyor. Ama burada Lübnan meselesinde İsrail ordusu bir şekilde durmayacağını da açıkladı. Sadece bu yarın geceyi bekleyip, çünkü Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in de İsviçre'ye gitmeyeceğini iptal ettiğini açıklamasıyla beraber açıkçası biraz temkinli ve mesafeli olmaya başladık. Burada Lübnan pek açıkçası duracak gibi gözükmüyor. Birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi dediğimiz 10 bin kilometre ötedeki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran toprak bütünlüğüne saygı göstermesi iyi niyetli olarak işgal etmeyecek söz verdi. Peki öyle anlayalım. Ama toprak bütünlüğü dediğiniz zaman İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında adalardan kaynaklı sorunlar var ve başka sınır sorunları da var. Bu anlamda gene önümüzdeki dönemde gündeme gelecek. Nihai anlaşma için en fazla 60 gün sürecek, müzakereler yürütülecek. Şimdi bu konuların hepsi bir başlık, fakat bu gördüğümüz tablo içerisinde İran'ın kıtalararası balistik füze programının yer almadığını görüyoruz. Menzillerinin mesele edilmediğini görüyoruz. Ya da bu vekil güçler olarak bilinen Suriye, Lübnan, Yemen'deki yeraltı ya da yerüstü silahlı grupların durumunun akıbeti belirsiz. ABD deniz ablukasını tamamen kaldıracak ve 30 gün içinde geri çekilecek. ABD CENTCOM bugün yaptığı basın bildiriminde İran limanlarına yaklaşan ya da ayrılan gemileri engellemediklerini ama güvenlikleri için bulundukları yerde durmaya devam edeceklerini açıkladı. Yani Umman açıklarında okyanus tarafında ABD donanması duracak. Zaten bu tip anlaşmalarda izleyicilerimize bir bilgi olsun. Burada eğer kademeli bir çekilme takvimim yoksa, bu İsrail'in Lübnan işgali içinde geçerli, İran ablukası içinde geçerli, kademeli bir çekilme takvimi yoksa ya da bir harita yoksa, hı hı, bu anlaşmanın hayata geçmesinde zorluk var demektir. Hı hı. Harita dediğim ne? Örneğin bir mayınların temizlenmesi meselesi var. Şimdi ABD Başkanı Trump'a göre yüzlerce İran donanmasının gemisi batırıldı. Evet. Hürmüz Boğazı 25-30 metre. Yüzlerce geminin zaten enkazının temizlenmesi haftalar sürer. Hı hı. Bir de mayınlar var. Bu mayınların haritasının deniz burası. Kara mayını değil ki bu. Denizin bir araştırılması, hı hı, gerekiyor. İki, hı hı, deniz dibinin araştırılması gerekiyor. Hatırlayın ilk dönemde ne demişti İran? Biz denizin içinden de fırlatılabilecek akıllı mayınları aldık. Muhtemelen Çin'den. Hı hı. Benim tahminim. Hı hı. Bunların araştırması yapılmamış. İran Hürmüz Boğazı ve bölgeden ticari gemi.
1: En tartışmalı iki başlık bu zaten. Onları da okuyalım, ardından ekleye gidelim.
3: Gemi trafiğini 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere döndürecek. Bugün 20 tane gemi geçti Banu Hanım, hı hı, Hürmüz Boğazı'ndan. Bunların iki tanesi uluslararası deniz trafiğini ayrışma noktasını kullanarak, hı hı, geçti. İki tanesi Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri yakınından geçti. Hı hı. Şimdi geldik esas yere. Kalan bütün gemiler İran'ın geçiş hizmeti ya da boğaz bakım ücreti, deniz limanları idaresi altında aldığı muhtemelen paraları ödeyerek, hı hı, bütün gemiler İran'ın gösterdiği rotadan geçti. Hı hı. Şimdi burada anlaşma içerisinde 60 gün içerisinde tüm gemiler ücretsiz olarak geçecek, hı hı, diyor. Şimdi o zaman biz hemen çevirelim bunu. 30 gün, 60 gün ücretsiz, 60 günden sonra üyelik. Hı hı. Bu bizim televizyonlarda bizi izleyen izleyicilerimiz için de öyledir. Hatırlayacaksınız, 60 gün izlediğiniz platformdan size bedava, hı hı, izlettirirler. Evet. 60 günün sonunda size hadi bakalım bir 100-150 lira at da reklamsız izle gibi bir format. Şimdi bu da aynı. 60 gün geç, 60 gün sonra ama İran'ın rotasına bir sandığa bir para at. Hı hı. Şimdi bunun içinde sigorta primi var. Vesaire var. Hı hı. Haftalar boyu kolay etkilenip, hı hı, geriye döndürülebilecek bir mesele değil. ABD ve ortakları İran'ın yeniden yapılanması için en az 300 milyar dolarlık kalkınma planı açıklayacak. Burada hiçbir devletin hibesi yok. Bunun bende detayları var. Hı hı. Sri Lanka'dan Japonya'ya, Güney Kore'ye kadar Amerikalı şirketlere denmiş ki İran pazarına girin, hı hı, orayı kalkındıracak şekilde kendi gruplarınız içerisinde ihalesiz bir, hı hı, şekilde oraya destek olun. Hı hı. Mesela örneğin petrol rafinerisi ya da limanlar tekrar inşa edilecek. Tersanecilere demişler ki istikamet deniz, gidin orada tersaneleri İran adına yapın. Bunlar birer yatırım. Yani bir Amerikan hamburger firması Tahran'da bir zincir şube açması. Hı hı. 70'lerden kalma bir benzin istasyonundan bahsediyorum, pompalı. Bildiğimiz fısk fısk fısk diye benzin doldurduğunuz 70'lerden 80'lerden kalma sistem var. Hı. Şimdi bizim ülkemizdeki benzin istasyonlarını düşünün. Bunların bir de yurt dışındaki muadilleri. İran büyük bir pazar. Hı hı. Cep telefonundan güzellik malzemesine, dükkanından giyimine, yıllardır bu anlamda yaptırım altında kalmış bir ülkeye 300 milyar dolarlık bir özel şirket grubunun girdiğini gördüğünüz zaman, duble otoyolundan viyadüğüne, yeraltı geçidinden metrosuna, muazzam bir pazar. Deniz kısmına zaten girmiyorum. Bir de Hazar Gölü meselesi var. Bakın bu anlaşmanın hiçbir yerinde yer almıyor. Hazar Gölü'nde Amerikan şirketlerinin bir sondaj faaliyeti vesaire faaliyeti ve özellikle oradan geçecek olan demiryolu, boru hattı vesaire, hı hı, yapmak istiyorlar. Hı hı. İran'ın eline bir fırsat geçti Banu Hanım. Hı hı. Ama ben bu İran'ın bu kalkınma meselesini İran halkına yansıtacağından şüpheliyim. Hı hı. Son cümlede izninizle şunu söyleyeyim. Hı hı. Emin olun, elektrik kesintileri, akaryakıt kesintileriyle beraber önümüzdeki aylarda muhtemel olası protestolarda gene İran yönetimi, halkı nasıl bastırırız? Bu parayı biber gazının en iyi versiyonunu alsak da nasıl toplumu ya da muhalefeti etkisiz hale getirsek, muhtemelen gene buna kullanacaklar. Ya da vekil güçleri yeniden yapılandırmak için el altından Lübnan'a, Irak'a, Suriye'ye, Yemen'e para yağdıracaklar.
1: Peki, Ekber Karabağ'a dönelim. Tahran'da yayın için hazır. Şimdi en tartışmalı iki başlık. İran'ın Hürmüz Boğazı ve bölgedeki ticari gemi trafiğini 30 gün içerisinde savaş öncesi seviyelere döndürmesi. İşte İran para alacak mı almayacak mı tartışması bütün dünyada devam ediyor. Ve ABD ve ortaklarının 300 milyar dolarlık bir ekonomik kalkınma planı hazırlaması. Yani İran'a bir şekilde bir kaynaklanma Ukrayna aktarılacak olması. İran'da da bu maddeler mi tartışılıyor Ekber?
4: Onu teşekkür ederim. Sana değerli konuklarını yayınladın dinlerim. Ben değerli hocamın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Hürmüz'le ilgili şöyle söyleyeyim ki bugün Hürmüz'le ilgili Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bir açıklama geldi. Ki bu meseleyle ilgili en yüksek düzeyli karar verici mekanizmanın söz konusu birim olduğunu ifade edebilirim. 60 gün boyunca buradan geçişler ücretsiz olacaktır. İran bunun masrafını karşılayacaktır. Burası özellikle önemlidir. Yani bu da onu gösteriyor ki oradan geçişler acaba masraflı mı oluyor? Yani İran için bir bedeli var mı yok mu? Bu da bir başlı başına tartışma meselesi. 60 gün sonra İran'ın işte Umman'la birlikte buranın yönetimini elinde tutarak işte o ücret belirleyecektir. Tabii az önce de hocam belirttiği üzere İran bunu vergi olarak değerlendirmiyor. Farklı sebeplerden işte güvenlik bedeli, hizmet bedeli farklı bir şekilde bunu işte alacaktır. Yine bu açıklamada özellikle bir detay söz konusuydu. Burası serbest bırakılsa da yine bu güzergahlar yani geçilecek rota ve aynı zamanda zamanlamanın İran tarafından belirleniyor. Yani herhangi bir gemi an itibariyle ve daha sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isterse bu istediği şekilde olmayacak. Önce İran'a bildirimde bulunacak, yükünü belirtecektir. İran ona bir zaman belirleyecek, diyecek şu saatte oradan geç ya bu saatte geç. Yani orayın trafiğini, rotayı hangi rotadan geçeceğini de İran belirleyecek ki bugün akşam saatlerinde gelen açıklamada özellikle bunun altı çizilmiş oldu. Ben o 300 dolar meseleyle ilgili şunu söyleyeyim. Esasında yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Neden bu mesele gündeme geldi? İran tazminat talep ediyordu. Sürekli bir şekilde bana tazminat vermem gerekiyor falan diye. Karşı taraf bunu reddetti. Ancak dedi bunun yerine ben böyle bir işte yöntem uygulanım. Bunun yerine işte bir fon oluştururuz. Bu fona Arap ülkeleri, Körfez, diğerleri katkı sunar. Senin kalkınmana yardımcı olur. Ancak böyle bir paranın İran'a gelmeyeceğini herkes biliyor. Farsların çok güzel bir atasözü var. Çünkü rakam çok çok yüksek. Çok yüksek. Düşünün İran'ın yani GDP'si 400 milyar dolardır. Yani neredeyse bakılsak İran'ın bir yıllık bütün işte GDP'sine eşdeğer bir rakamdan bahsediyoruz. Biz benzeri bir durumu 2015 yılında da görmüştük. 2015 yılında İran ve Amerika Birleşik Devletleri Obama yönetimi döneminde de anlaştığında Amerikalı şirketler gelecekti, yatırım yapacaktı falan filan. En fazla ne oldu? İran birkaç tane Amerika'dan uçak aldı. Boeing'den uçak aldı. O kadar. 7-8 tane de artık bitti. Yani devamı gelmedi. Yani Amerikan şirketlerinin bu kadar gelip de İran'a yatırım yapması öngörülmüyor. Ben şunu söyleyeyim. Bırakın Amerika Birleşik Devletleri. İran daha önce Çin'le de bir anlaşma yapmıştı. Uzun kapsamlı bir anlaşma. 25 yıllık anlaşma. Ki o kapsamda Çin dahi gelecekti İran'la yatırım yapacaktı. Hatırlayalım ki savaş öncesinde mesela Pezeşkan çıktı Çin'i eleştirdi. Dedi siz bize söz vermiştiniz gelip yatırım yapacaktınız. Niye gelmediniz? Yani müttefiki olan Çin gelip yapmadığı sürece Amerika Birleşik Devletleri 300 milyar dolarını tabii buraya getirip şey yapmayacak. Esasında şunu da söyleyeyim bana. İran'da bu mesele de çok tartışılmıyor. Bu 300 milyar dolar meselesi. Diğer maddeler tartışılıyor. Yani ambargo. İran'ın en büyük sıkıntısı ambargodur. Yani ambargolar kalktığı sürece, yaptırımlar kalktığı sürece İran'ın ne bu 300 milyar dolara ihtiyacı vardı. Çünkü İran ciddi anlamda zengin bir ülke. Dünyanın en çok doğal gazı sahip bir ülke, petrol zengini bir ülke. Yeter ki İran bunu satabilsin. Sattığında işte düşünelim ki biz Güney Pars gaz sahasından bahsediyoruz. Bu ortaklaşa işletilen bir yer. Bir tarafında Katarlılar işletiyor. Harıl harıl orada milyar dolarlar para basıyor. Ama İran hiçbir şey yapamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Çok az miktarda gaz satıyor Türkiye'ye, Irak'a. Ancak çok ilginçtir. Bunun karşılığını da Türkmenistan'a alıyor. Yani tam olarak bir ihracatçı da değildir. O yüzden bu mesele tartışma açık bir konu.
1: Evet. Ekber çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdin. Mete'nin bir sorusu var. Hızlıca onun yanıtını alalım senden.
3: Ekber, şimdi bu Hürmüz Boğazı ile ilgili sen bir bilgi vermiştin. İran ve Umman arasında kararlaştırılacak diye ama... Şimdi bu gördüğümüz haritada gördüğümüz...
1: Şimdi bu harita canlı harita. Hürmüz Boğazı zaten dar bir alan. Önüne yani buradaki gemiler aklına estiği gibi buradan gelip geçemez. Şöyle, bazı noktalarda çok sığ. Yani şimdi, buranın bir koordinasyonunun var. Yapılması gerekiyor ama, değil mi? Yani geçiş, bu trafiğin yönetilmesi gerekiyor. Bu trafiği kim yönetecek? Kıyıda şu ülkeler yönetecek.
3: Şimdi, ben de onu soracaktım. Şimdi burada şöyle başlayayım. Bir o 10 saniyeni isteyeceğim Ekber. Burada izleyicilerimizin gördüğü kırmızı gemiler... Petrol tankerleridir. Yeşil gördüğünüz tankerlerde ya da kimyevi madde taşıyanlar da genelde kırmızı renkte gözükür. Yeşil gördüğünüz buradaki gemi işaretleri de kuru yük ya da ticari ya da genel kargo gemileri olarak adlandırılan renklerdir. Yani yeşil renk ticari gemiler, kırmızılar petrol. Örneğin balıkçı tekneleri olsaydı

0: bunları sarı olarak görecekti. Hı-hı. Yolcu gemileri olsaydı bunların bazıları mavi olacaktı. Hı-hı. Ama burada benim Ekber'e de sormak istediğim, şimdi burada bir Birleşmiş Milletler deniz hukuku var. Amerika'nın tek taraflı ABD ile yaptığı, İran'la yaptığı anlaşmada neticede burada muhatap olarak İran ve Umman'ı gösteriyor. Hı hı. Ama Birleşmiş Milletler deniz hukukuna göre potansiyel olarak burada Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri %99.9 sesli olmasa da buna itiraz edecek. Ama... Çünkü burada muhatap olarak sadece siz Umman'ı aldığınız zaman burada çok ciddi bir sorun var. Uluslararası deniz hukukunu aşındırmış olursunuz. Yani şey için söylüyorum bunu, iki taraf için de. Ve burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Münasır Ekonomik Bölgesi'ni, deniz sınırını, aynı zamanda Umman'ın da Münasır Ekonomik Bölgesi ve deniz sınırını ihlal etmiş oluyorsunuz.
1: Ama şöyle bir,
0: Birleşmiş Milletler bunu nasıl kabul edecek?
1: Metinde şöyle bir şey var. Umman'la birlikte, hani Umman ve İran'ı gösteriyor ama daha sonra diyor ki Körfez ülkeleriyle birlikte bir komite kurulacak. Bu komite orayı yönetecek yani. Bütün Körfez ülkeleri eğer orada yer alırsa o zaman uluslararası işte deniz hukukuna da ihlal burası gelmez.
0: Burası Birleşmiş Milletler deniz hukukuna tabi, hiçbir ülkeye ait olmayan ve ücretsiz ve güvenli geçiş rotası. Siz burada Boğaz'ın o söylediğinizi yaparsanız statüsünü değiştirmiş olursunuz.
2: Ama buradaki
0: rejimini değiştirmiş olursunuz.
2: Buradaki trafiği kim yönetecek? Yani trafik polisini kim yapacak?
0: Eskiden Hürmüz Boğazı'nda nasıl insanlar uluslararası deniz trafiğini gidiyorsa aynı şekilde
1: şimdi burada
0: herkesin mutabık olduğu bir uluslararası deniz trafiği var. Yani Umman'la İran'ın kararlaştırdığı bir deniz rotasından ve Birleşmiş Milletler'in hazır bir deniz hukuku varken Amerika'nın böyle bir zorlamasıyla bunu kim tanır? Sigorta primini kim öder? Kim garanti verecek
3: çok
0: bunu?
3: Çok önemli bir nokta. Çünkü İran yarın hizmet bedeli adı altında oradan her gemiden para alacak.
0: Deniz hizmetleri yönetimi vergisi.
3: Tabii. Yani bu o kadar şey ki hiç olmadığı halde o bedeli alacaklar. Yani Hürmüz'ün eski haline dönmesi lazım. O çok kabul edilebilir bir
0: statüko
3: şey değil.
0: Statüko değişiyor.
4: Evet, hocam anlaşmada yani açık bir şekilde İran kaydediyor ki bu 60 günlük bir süreyle bu serbest bırakılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri de bunu kabul ediyor. Diğer taraftan diyor ki İran buranın yönetimi İran'da olacaktır ve İran bu meseleyi Umman ve diğer kıyı ülkelerle koordineli bir şekilde yapacaktır. Hocamın dediği doğrudur Mete hocamın, ancak şunu da hatırlayabilelim hocam, güç İran'da. Güç İran'da olduğu zaman dikkat edelim, savaş zamanında gelmişti Birleşik Arap Emirlikleri'nin kıyılarını yapışmış, kıyılarını işte kendi kontrol alanı olarak ilan ediyordu. Hı. İran güçlü olduğu müddetçe bunu yapacaktır. Hı. Ve an itibariyle bütün gemiler oradan geçiyorlarsa İran'a bildirimde bulunuyorlar. Bana şunu da söyleyeyim. Oranı dar alan görüyoruz da bu şimdi ben oraya gittim. Geçtiğimiz ara o bölgeye gittim. Evet. Yani insan öyle düşünüyor ki gitmeden önce bir kez gittim o bölgeye. Gitmeden önce İstanbul Boğazı'nı düşünüyordum.
2: Yani hiç ilgisi yok. Bizde bir Dubai açıklarının, Dubai limanında demirli bir Türk gemisiyle yayın yapmıştık. Uçsuz bucaksız yani. En yakındaki gemi gözükmüyor bile. Yani şimdi mesela
4: adaya gidip gelmem yarım saat sürdü.
2: Bu kadar kalabalık gözüküyor ya, buradaki bir gemiden dışarıya kamera tuttuğunuz zaman başka bir gemiyi göremiyorsunuz yani. Tabii. O kadar büyük bir mesafeden bahsediyoruz.
0: Ekber buradaydın değil mi? Kişmin güneyiydi senin gittiğin yer. Burasıydı.
4: Yok, ben oraya gittim. Gidişimiz dönüşümüz yarım saat sürdü. Yani düşünebiliyor musun? Çok da küçük bir, çok az bir alana gittik geldik. O kadar sürdü. Yani şunu söyleyebilirim rahatlıkla, yüzlerce gemi orada yan yana geçebilir. Yani çok dar bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani kafamda mesela İstanbul Boğazı vardı. Dedim herhalde 10 katı, 20 katı olur. Ancak öyle değil. Çok geniş. Yani yüzlerce gemi oradan geçer.
2: Ama bazı bölgeler için çok sığ deniyor ya hani.
0: Yani
2: derin olan kısmı yani bile yeterli yani. Peki geçmeye İran'a para ödemeden geçmeye kalkarlarsa ne olacak? İran vuracak mı? Ne yapacak? Durdurur diyorsun.
4: An itibariyle de gemiler oradan geçerken İran'a bildirim yapmak zorundalar. Rotayı İran belirliyor. Yani oranın kontrolü İran'da kalacak. Bunu açık diyor modiriyet. Ben Farsçasına baktım. Diyor modiriyet. Yani modiriyet ne demek? Yönetmek. Yani buranın yönetimi bizdedir diyor.
2: Evet.
4: Yani açık bir şekilde
1: ama burada şöyle bir şey var. Yani İran'ın böyle söylemesi kabul edilebilir bir talep olarak görülmeyecektir. Çünkü az önce Mete Bey'in söylediği Birleşmiş Milletler deniz hukukuna baktığımızda işte o seyru sefer gemilerinin transit geçiş dediğimiz bazı kurallar var. İşte 39. maddesi 38, 40, 41

0: 44, bunlar hepsi uluslararası gemilerin transitini belirleyen kurallardır ve o kurallar çerçevesinde kıyı ülkeler bu transit geçişleri engelleyemezler yani. Hı hı. Eğer kendilerine yönelik bir durum söz konusu değilse, askeri bir gemi değilse, eğer bir savaş tehdidi yoksa, kendi toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit durumu söz konusu değilse, o zaman bu gemilere herhangi bir şekilde karışma durumu da ortada olmayacak.
1: Yani Malaka Boğazı da var mesela. Endonezya, Malezya, Singapur üçlüsü Malaka Boğazı'nı yönetiyor. Yani kontrol ediyor demek biraz şey olabilir ama neticede söz sahibi. Ama aynı modeli siz buraya yaptığınız zaman dünyanın bütün boğazlarında 2-3 tane ülkeyi ortaklaşa yönetin demek gibi bir hale geliyor. Süveyş kanalı için de o zaman şunu mu diyelim? Yani Sina'yı işgal etse İsrail ABD şey mi diyecek? Mısır'la İsrail Süveyş kanalını beraber idare etsin gibi tuhaf bir duruma geliyor. Yemen'de Husiler var.
2: Der mi derler.
1: Husilerin yani kontrolünde.
3: Aden Körfezi'ni de o zaman
1: Cibuti ile beraber Somali'yle beraber yönetsinler o zaman. Şimdi Somali. Öyle bir yere geldik.
2: Yani Ekber'in son sözlerini alalım. Ekber son sözlerini alalım biz senin.
4: Yani şimdi Banu, biz bugünümüzden bahsediyoruz ya, diğer maddelere baktığımızda yani sanki yani bu maddelere baktığımızda sanki İran sanki de gerçekten öyle yapmıştır. İran bir metin hazırlamış 14 Mart'tan Trump'ın önüne koymuş demiş imzalar. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz.
2: Evet.
4: Yani sadece bu maddede diğer maddelere bakıldığında da hepsi İran'ın dediği olmuştu. Zaten ilk başta da böyleydi.
2: Evet.
4: İran 14 maddelik bir teklif verdi. Onlar 10 madde verdi. İran aldı 10 maddeyi çöpe attı. Dedi benim 14 maddemi imzalayacaksın. Ve sonunda da bunu imzalattılar. Bana son olarak şunu söyleyeyim. Bugün İran lideriyle bu uzlaşmayla ilgili bir açıklama geldi. O açıklamasında ilginç bir detay söz konusudur. Onu aktarmak istiyorum. Diyor ben esasında buna karşıydım. Yani bu 14 maddeye ya uzlaşmaya karşıydım. Ancak Mesut Pezeşkan diyor bana geldi, söz verdi. İşte milletinin bu direniş gruplarının haklarını, hukuklarını bu uzlaşma kapsamında savunacağına söz verdi. Bu konuyla ilgili sorumluluk üstlendi ve ben bunun üzerine bunu kabul ettim. Ve şunu da ek olarak belirteyim ki tabii bu karar az önce de belirttiğim Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nde alındı ki Mesut Pezeşkan da onun başkanı. Orada sadece bir kişi muhalif şer koydu buna. Tabii ismi belirtilmiyor ki ben öyle zannediyorum, o da Sait Celil'miş.
2: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ. Katkıları için bana, bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdi. Tabii kısa bir şey alayım. Bu arada Profesör Doktor Sayın Abdülkadir Develi de yayınımıza konuk olacak bu dakika itibariyle. Hocam size hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
2: Hemen döneceğiz size.
1: Kısa
2: hemen
1: bir şey söyleyeyim. Bakın 1975 yılında bir Helsinki Anlaşması imzalandı. O zaman da Sovyetler Birliği'nin Batı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki işte sınırlarını tanıdığı Sovyetlerin Doğu Avrupa'daki nüfuzunu tanıdığı, nükleer bir güç olarak Sovyetler Birliği büyük bir zafer kazandığını hissetti ya da öyle hissettirildi. İşte o zamanın yaptırım olarak tabir edilebilecek bütün olanakları tamamen raflara kaldırıldı. 1975 Helsinki tuzağına düşüyor İran. Aynı Sovyetler Birliği 1975'te imza atıp topraklarına döndüğü zaman büyük zafer diye ellerini kaldırıp alkış bekleyen Sovyet siyasetçiler 1991'de ortalıktan kayboldu, ülke kalmadı. Ben sadece tarihe bir not düşmek adına İran'ın 1975'te aynı Sovyetler Birliği'nin Batı tarafından düşürüldüğü Helsinki tuzağını bir hatırlatıp burada sözlerimi tamamlamak
2: istedim. Peki, Sayın Develi'ye dönelim hemen. Hocam şimdi bu anlaşmanın, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu anlaşmanın hem dünya ekonomisine hem de ülkemizin ekonomisine bazı etkileri var şüphesiz. Şimdi Brent petrol düşüyor. Kaç oldu? 72 falanı
1: gördük.
2: En son 72. Yani belki 60'ları tekrar görmesi biraz vakit alacak ama bunun hem işte Amerika Birleşik Devletleri'nde hem ülkemizde enflasyona bazı olası etkileri var. Gidişatı nasıl görüyorsunuz? Nasıl öngörüyorsunuz? Bundan sonra neler beklemeliyiz ülkemiz adına? Ne dersiniz hocam? Buyurunuz.
5: Tabii öncelikle petrol fiyatlarındaki düşüş, yani bu oldukça önemli dünya ekonomisi açısından. Zaten Trump evvelinde de sürekli bunu söylüyor. Yani petrol fiyatları düşecek, yani işte enflasyon düşecek. Yani daha çok odak noktası Trump'ın burasıydı. Çünkü ABD'deki hane halkı da yükselen enerji fiyatlarına rahatsız ve bu da aslında süre gelen Trump'ın işte faiz indirme sürecini etkileyen bir husus. Çünkü Trump ne diyordu? Powell'la bir sürü kavga etti faiz indir diye. Ama şu anda enflasyon baskısı var.
2: Evet.
5: Ve bu durumda faizi bu noktada düşüremeyecek. Ve dolayısıyla enerji fiyatları ve buna bağlı petrol fiyatlarının düşmesi burada aslında Trump'ın işine geldi. Bunu da söylemek lazım. 72 dolar bandında, yani bu düşüş

0: Düşüşümüzü devam eder mi? Buna bakmak lazım. Ama şunu söyleyelim burada. Yani 20 milyon varil günlük petrol üreten bir bölge burada Hürmüz Boğazı. Ve dünyadaki enerji arzının ve petrol arzı yaklaşık %17'si civarında. Ve ciddi konteyner ticareti de var bu noktada. Ve aslında dünya bu Hürmüz krizini yönetmekte dünya ekonomisi zorlanmaya başlanmıştı. Neden? Çünkü bakın Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı. Diğer tarafta Japonya'da faizler 33 yılın zirvesinde. ABD'de Fed yani karar verdi. İşte sabit tuttu faizi fakat mesajları oldukça şahin idi. Yani
1: Evet,
0: bizim
1: evet.
0: gölgemiz enflasyon dedi. Enflasyon
1: Donald
0: dedi
1: Trump
0: ki
1: rahatsız olacak herhalde bu şahin duruştan.
0: Evet
1: Yani
0: olacak
1: bir Merkez Bankası başkanının başını yedi. Yeni gelen de ondan eksik
0: Aynen.
1: kalmadı.
0: Hatta şöyle söyledi yani ben şakayla karışık biliyorsunuz yani dediğim yapmazsa mahkemeye veririm falan dedi. Yani böyle bir şakayla karışık da mesajını vermiş oldu. Tabii bu ortam hakikaten yani bir taraftan enflasyonist baskı var dünyada. Diğer taraftan küresel ekonomi aktivitede yavaşlama var. Küresel ticaret ikliminde bir bozulma durumu söz konusu. Yani bu aslında kimsenin işine yarayan bir durum değil. Yani tabii burada en çok bölge ekonomileri olumsuz yönde etkilendi. Bakın yani yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Körfez bölgesindeki ülkeler, İran dışındaki ülkelerin büyümesi %3'lerin üzerindeydi. Bunu %2'nin altına kadar düşme durumu söz konusu. Dünyada da ekonomik olarak yavaşlama durumu söz konusu. Avrupa'da takati kalmadı. Enflasyon artıyor, büyüme yavaşladı. Dolayısıyla şu an enerji fiyatlarının düşmesi dünyaya bir rahatlama getirecek gibi duruyor. Fakat mutabakata bakmak lazım. Bu aslında bir yol haritası. Anlaşmayı nasıl varırızın yol haritası. Yani aslında başkan yardımcısı ben size söylemişti. Adım adım aslında test edilecek bu. Yani detaylar çok önemli ve aslında önümüzdeki günler itibariyle bunu biz daha çok göreceğiz. Yani anlaşma devamlı olacak mı olmayacak mı bunu o zaman göreceğiz. Ya temkinli bir iyimserlik var zaten. Savaşın başından beri temkinli bir iyimserlik var. Yoksa şu anda 70'li yıllardan beri yaşamış olduğumuz en büyük enerji krizi de yaşıyoruz. Yani dünya enerji arzı ciddi anlamda bir kısıtlama durum söz konusu oldu ve fiyatları bu ciddi anlamda da artırdı. Bunu da söylemek lazım. Merkez bankaları ve aynı zamanda dünya ekonomisi hızlı bir şekilde 28 Şubat öncesi döner mi? Bu zaman alacaktır. Bakın bütün analizler bunu gösteriyor. Goldman Sachs'ı yapmış olan en son açıklamada Ekim ayı deniliyor. Yani bugünden itibaren savaş olmayacağı varsayım altında tekrar petrolün üretiminin aynı noktaya gelmesi, aynı kapasiteye ulaşması ve dünya ekonomisi daha doğrusu bölgenin rehabilite edilmesi gerçekten zaman alacak. Çünkü burada ciddi anlamda bir verimlilik kaybı var. Bunu da altını çizmek istiyorum. Tabii bu bize şunu gösterdi. Ekonomik güvenlik kavramının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ekonomik güvenlik sadece finansal güvenlik değildir. Enerji güvenliğidir, gıda güvenliğidir, lojistik güvenliğidir. Yani bunların hepsini aslında bu şok anlarında Türkiye ekonomisi aynı zamanda test etmiş oldu. Bakın Avrupa tarafında enerjiye karşı bu kadar direnç olmadı. Çünkü rezervler bizim kadar dolu değildi. Yani bu noktada Türkiye enerji şokuna karşı ciddi bir direnç gösterdi.
1: Tabii Enerji
0: diğer taraftan
1: Bakanımız çıktı zaten bu krizin başında ne dedi? Enerji arz güvenliği noktasında bir problemimiz yok dedi ve bu Hürmüz krizi enerji nakil hatlarının çeşitlendirilmesi noktasında bir gerekliliği de bütün ülkelerin masasının üzerine bıraktı. Bu noktada Türkiye çok önemli bir geçiş güzergahı ve yeni boru hatları, yeni nakil hatlarının devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin önemi çok daha da artacak. Yine enerji üzerinden gidiyoruz. Türkiye'nin Libya'da, Somali'de ve belki Pakistan açıklarında başlayacağı sondajlarla birlikte Türkiye'nin yeni kaynaklara ulaşacağı bir süreci de yaşayacağız mesela. Yine Türkmen Kazak Enerji'sinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğru ulaşmasıyla alakalı bir sürecin de beklenebileceğini söyleyebiliriz. Eğer İran hakikaten Amerikan şirketleri fonlarıyla daha da gelişir ve kendini güvende hissederse belki Hazar üzerinden geçiş noktasında şu ana kadar çıkarttığı arızaları da çıkarma ihtiyacı duymayacak. Değil mi? Türkmen gazının geçmesi noktasında Hazar'dan. İran'ın hep bir problemli nokta olduğunu da hatırlamakta fayda var. Yani bu süreç aslında Türkiye için bazı fırsatları da araladı. Bunları değerlendirmenizi rica edeceğim ben hocam müsaadenizle.
0: Tabii çok çok iyi bir noktaya değindiniz. Lojistik merkezi olma iddiası. Bakın coğrafi geçişlerden sonra aslında Doğu ticaretlik avantajını batıya kaptırmış idi. Fakat şu an tekrar işler tersine dönüyor. Ticaret ticaret tekrar burada doğuya kayıyor ve eski o kadim ticaret yolları da tekrar önemli bir hale gelmeye başladı. Çünkü denizlerde özellikle ABD'nin müdahalesi ve bu hegemonik gücünden dolayı diğer ülkeler alternatif yol arıyorlar. Yani Körfez ülkeleri de özellikle burada bakın kalkınma yolu ne kadar önemli, bunu biz zaten görüyoruz. Evet, yine evet. Burada Hicaz Demiryolu projesi ne kadar önemli, bunları görüyoruz. Aslında ticaret noktasında hem enerji merkezi noktası Türkiye bir merkez ülke gelme durumunda, hem lojistik noktasında merkez ülke durumuna geliyor. Gıda noktasında da bu şekilde. Yani çünkü bakın şu anda Orta Doğu'da yani bu Körfez ülkeleri şu an büyük ölçüde üretimi yapamaz hale geldi. Peki bunların ihtiyaçları nereden gelecek? Finans noktasında, finans büyük ölçüde Körfez bölgesini terk etti. Peki finans nereye gidecek? Ticaretin olduğu yere gidecek, üretimin olduğu yere gidecek. Aslında Türkiye için fırsatlar dolu bir kapı da açıldı bu noktada. Bu söylemiş olduğumuz kalkınma yolu projesi olsun, Hicaz Deniz Yolu olsun, diğer tarafta Zengezur geçitiyle bu Orta Asya Cumhuriyetleri ile olan bağlantı diyelim. Evet, evet, bunların evet. Hepsi aslında Türkiye'nin giderek önemini arttırdığı bir süreç olarak da değerlendirebiliriz. Tabii burada üretimin Türkiye'de kalması, doğrudan yatırımların Türkiye'ye gelmesi, aslında bölgede de bu siyasi liderliğin, güçlü liderliğin ne kadar önemli olduğunu da biz zaten tespit etmiş olduk bu noktada. Çünkü istikrar adası haline gelen bir Türkiye. Bakın yaşamış olduğumuz şok gerçekten büyük bir şok, fakat ekonomik olarak da siyasi olarak da gerçekten çok güçlü bir duruş gösterdi Türkiye burada. Evet, evet. Bakın döviz tarafında bir hareketlenme olmadı. Ya oysa ki biz bunu 90'lı yıllarda buna benzer kriz yaşadığımız zaman bir daha bakardık ki dolar, euro, mark neyse almış başına gitmiş. Merkez Bankası 220 milyar dolar ile bu krize yakalandı ve gerçekten çok hızlı bir şekilde bunu attı. Tabii enerji, bakın Eşel mobil sistemi ya 900-110 dolara çıktı ve bu hane halkına yansımasın diye de burada Eşel mobil sistemi ile peyderpey bir yansıma uygulaması oldu bu noktada. Bu da aslında enflasyonu mücadele noktasında Türkiye'nin güçlendi. Tabii
1: hocam çok şükür bolca yağış aldık. Hidroenerji bayağı bir Türkiye'ye kazandırdı. Aynı zamanda ciddi bir tarım üretimiyle neticelenecek bir yazı geride bırakacağız. Bunun da herhalde gıda arzı noktasında, gıda enflasyonu noktasında bazı katkıları olacak ülkemize.
0: Uzun yıllar ortalaması %29 üzerinde bir yağış aldık. Sebze ve meyvede geçen yıl mukayese olarak %58'lik bir artış durumu söz konusu. Yani aslında şu anda gıda tarafında bir bolluk var. Ama hemen bir uyarı yapayım. Yokluğu yönetmek kadar bolluğu yönetmek de bu noktada oldukça önemli. Yani biz bunu yönetmeliyiz ve bunu hane halkına uygun şekilde gıdanın erişimini sağlamak durumundayız. Şimdi enerji fiyatlarının aşağı gelmesi lojistik fiyatlarını bu noktada etkileyecektir. Bakın tarımsal TÜİK açıklandı. %0.6. Bu gerçekten iyi bir rakam. Bakın hem bolluk var hem de tarım tarafındaki o gelen tarım üfede 0.6 artış gerçekten çok düşük bir artış. Yani bunu biz yaz aylarında bu bolluğu hane halkına ulaştırdığımız zaman aslında dezenflasyon programını da bu noktada daha etkin bir şekilde devamında sağlayacağız. Bakın bu savaşın bitmesi oldukça önemli. Neden? Çünkü bir, enerji fiyatının düşmesi bizim cari açığı bu noktada yormayacaktır. Daha az yoracaktır. Diğer taraftan enerji fiyatlarının düşmesi döviz talebini bu noktada azaltacaktır. Yani her yönden bize yarayan bir durum. Tabii bir taraftan da içerideki enerji arzını yükselmesi ne kadar önemli, bunu gördük. Yani siz az önce ifade ettiniz. Evet, yani evet. Yenilenebilir enerjinin özellikle elektrik üretimindeki payı şu anda Cumhuriyet rekoru. Yani her geçen gün de artıyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Bakın Çin şu anda varını yoğunu yenilenebilir enerjiye götürüyor. Çünkü enerji olmadan zaten bu noktada üretim yapamayız. Tabii bir taraftan ekrana bakıyorum ben burada da. Hani evet, yani altınla ilgili de arzu ederseniz konuşabiliriz. Tabii, çünkü orada da böyle başka şeyler var. Şimdi petrol fiyatları çok hızlı aşağı geldi. Beklenen o ki altın fiyatları çok hızlı yukarı gitsin, ama böyle olmadı. Evet. Altın nereye takıldı? Kevin Walsh'a takıldı. Yani Kevin Walsh öyle bir şahin açıklama yaptı ki altın böyle nefes alıp kendini toparlayamadı. Oysa ki savaş bitti bu noktada. Enflasyonist baskı küresel ekonomide azaldı. Tam zamanı işte altın için fırlama zamanı. Ama Kevin Walsh ve bu işte politika yapıcılar, FED'deki bankadaki politika yapıcılar bu yıl için faiz artırma mesajı verdiler. Yani belki faiz artacak. Faiz arttığı zaman ABD doları güçleri, diğer tarafta da altın bu noktada faiz karşısında, yüksek faiz karşısında tutunamaz. Bunda Ondan dolayı altında böyle bir sert bir yükseliş gelmedi. Yani Kevin Walsh'a takıldı altın. Böyle bir durum söz konusu. Hı-hı. Ama dediğim gibi uzun dönemde, yani 28 Şubat öncesi döneme, savaş öncesi döneme dönecek olursak, orada şu dünyadaki bu

0: güçlü faiz artırma ihtimali FED tarafında altını bu noktada ne yapıyor? Baskılıyor.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Mete Sohtoğlu'nu yine buraya, Barko'ya yanıma alayım. Son maddelerini de bir üzerinden geçelim. Tabii. Aynı zamanda sıcak açıklamalar var üzerine konuşmamız gereken. Donald Trump'ın tartışmalı açıklamaları var. Onları da paylaşacağız izleyicilerimize. Bazı senatörlerden ve yine İsrail tarafından gelen bazı açıklamaları da ekrana getirmeyi planlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayı taahhüt edecek. İran nükleer silah üretmeyeceğini yeniden teyit edecek. Zenginleştirilmiş uranyumun geleceği nihai anlaşmada belirlenecek. Nihai anlaşmaya kadar İran nükleer programında mevcut durumu koruyacak. Şimdi nükleer başlığı ile ilgili maddeler bunlardı. Donald Trump ne dedi? Zaten zenginleştirilmiş uranyum yerin bilmem kaç metre altında. Buna İranlıların bile ulaşması mümkün değil. Böyle bir teknolojiye sadece biz ve Çin sahip. Yani biz gidip çıkarmazsak o zenginleştirilmiş uranyumu İran'ın oradan çıkarması mümkün değil dedi. Bunu da hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum.
2: ABD Başkanı Trump tam olarak gerçeği söylemiyor. Pakistan'ın da bu bir nükleer güç olarak bu yeteneği var. Fakat burada temel sıkıntı şu. Biz bu nükleer meseleden ne anlıyoruz? ABD'nin İran'da İsrail ile beraber vurduğu hedefler 700 metre, 800 metre altındaki, örnek söylüyorum, santrifüjler. Bir de bu nükleer maddenin ham olan hali var başka bir yerde. Bir de zenginleştirilmeye hazırlanan bir başka formu var. Yani buna şöyle diyelim kısaca. Uranyumun bir katı bir sıvı hali var gibi, bir de şişelerin içine depolanmış hali var gibi. Şimdi burada şöyle bir sorun var. ABD İsrail saldırılarında siz santrifüjleri vurduğunuz zaman bunlar toprağa temas etti, yayıldı. Şimdi siz burada bir nükleer ölçüm yapmadan, yani radyasyon seviyesini ölçmeden oraya bir insan evladını sokamazsınız. Onu kimse alamaz. Radyasyon var. Orada bir ölçüm yapacaksınız ve burada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu çalışanlarına İran topraklarını ya da tesislerini açmak durumunda. Burada sadece bir Fordow ya da Natanz'dan bahsetmiyoruz ki. İran'ın gizli bir de nükleer programı var. İran burada hangi tesislerini bu incelemeye ya da denetime açacak?
1: Donald Trump diyor ki biz uyduyla dakika dakika izliyoruz. O tesislere bir yaklaşırsa anında müdahale ederiz.
2: Toprağa sızmış radyasyonu el yordamıyla tespit edebilecek dünyada bir süper insan evladı varsa buyursun gitsin İran'a.
1: Hemen bakalım.
2: Robotik kolu. Robotik kollu alet edevatla yapılır bu. Pakistan bunu önermişti. Ama bu yani uzun aylar konuşacağız. İran petrolünün sigorta taşımacılık faaliyetlerinin muafiyet sağlanacak meselesi de burada ABD, yani ABD'den ziyade İngiliz şirketlerine bakmak gerekiyor. Çünkü taşımacılık sigorta işlerinde ya da bu anlamda uluslararası hukuk anlamında artık o denge bozuldu. Şimdi 10 bin dolar bana bir gemiye sigorta primi yapan avukat Hadi Bey, şimdi bu anlaşma var diye tutup risk bitti diyebilir misiniz? Hayır. Haftalar boyu bu 10 bin dolar belki 15 bin dolar olarak, belki 20 bin olarak devam etmeyecek mi?
3: Edecek.
2: Edecek. Bakın, dondurulmuş varlıkları ve fonlar kademeli olarak serbest bırakılacak. Sadece bir ülkede değil, ABD'nin İran, örneğin bakın çok az
3: 24 milyar dolar.
2: Evet, ama çok az bilinen de bir şey var. Mesela İran, Irak'ı bir banka gibi kullanıyor. Elektrik ticaretinden. Fakat Amerika bunu fark ettiği için şu an İran'a ödemesi gereken milyarlarca dolar para ABD'de blokeli olarak tutuluyor. Şimdi bu Güney Kore'de, Japonya'da, çeşitli ülkelerde var.
1: Güney Kore'de İranlıların parasına çökmüş, harcamışlar.
2: Güney Kore çöktü işte 6,5 milyar doları. Ben hemen ekonomiye verdim diyor. Bunun karşılığında çöksün diyor, 6,5 milyar dolarlık zeytin, peynir, işte ne istiyorsan al. Ama Güney Kore'de de ekonomik iyi değil.
1: Güney Kore'de zeytin
2: piyasaya vermişler. Yani aklıma geldiği için Güney Kore'de ne işi? Pirinç olsun bana. Pirinç al diyor. Baldo pirinç al, kırık pirinç al. İşte al diyor yani. Ama 6,5 milyar doları veremem diyor. Şimdi burada zaten kademeli olarak serbest bırakılmasından ziyade bu dondurulmuş varlıklara sadece banka hesapları olarak bakmayın. İran'ın gelir elde ettiği kira gelirleri var. Borsa varlıkları var. başka kripto hesapları var. Hı-hı. Var da var. Hı-hı. Ama bu fonlar kademeli serbest bırakılacak.
1: Evet, 12. madde anlaşmanın uygulanması.

0: bizi denetleyecek ortak bir izleme mekanizması kurulacak. Burada garantili ülkeler muhtemelen var.
1: 13-14'e de bakalım.
0: Garantili ülkeler Türkiye, Pakistan gibi, muhtemelen Suudi Arabistan gibi ülkelerin bir izleme komitesinde yer alacağını tahmin etmek zor değil. Şimdi İran'ın bu işte 4, 5, 10 ve 11. maddelerin uygulanacağına dair güvence aldıktan sonra nihai anlaşma için görüşmesi başlayacak. Bir de nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak. Biraz önce benim şerh koyduğum bu Hürmüz Boğazı meselesinde zaten bir Birleşmiş Milletler statükosu var. Deniz hukuku. Uyanı da var, uymayanı da var. Ama neticede Hürmüz Boğazı uluslararası anlamda kabul görmüş. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İran'ın beklediği gibi, şu an evet İran'ın lehine ama tüm dünya İran'a bu anlamda destek verecek diye bir durum yok. Bu sebepten dolayı da bu biraz tartışmalı. Körfez ülkelerinin itirazı olacak. Ben şahsen Arap Emirlikleri'nin ve Umman'ın Birleşmiş Milletler nezdinde itiraz edeceklerini düşünüyorum. Mesela bu anlaşmayı ümitlendik vesaire ama bakın Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakanı, yarın normalde İsviçre Cenevre'ye gitmesi gerekiyordu. Gezi iptal etti. Bir şeyler ters gidiyor. Yani bu imzalanan anlaşmanın sahada uygulandığına dair içimizi ferahlatacak ya da eleştiremeyeceğimiz hiçbir gelişme yok. Üzgünüm.
2: Evet, yani şimdi biraz müsaade ederseniz tatlı sunalım.
1: Tabii hocam, buyurun.
2: Şimdi tabii burada bu bir barış anlaşması değil bir kere. Önce onun adını koyalım.
0: Tek bir mola değil mi? Evet. Tek bir mola verildi.
2: Bu bir aslında barış anlaşması değil. Bu bir mutabakat muhtırası. Yani bir muhtıra aslında. Yani asıl barış anlaşmasına kadar 60 günlük süre içerisinde tarafların birbirine saldırmayacağına dair bir mutabakat. Şimdi tamam, bu güzel bir şey ama bu mutabakatın içinde de dikkat edin, Hürmüz konusunda ABD ile İran ortaklaşıyor. Yani başka konularda birbirlerine karşıtlar ama Hürmüz konusunda her ikisinde ihtiyacı var. Hem dünyanın enerjiye ihtiyacı var, hem de İran'ın dışarıdan mal ve hizmet almaya, aynı zamanda kendi petrolünü de ihraç etmeye ihtiyacı var.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Hürmüz konusunda her ne kadar Boğaz'ın statüsü daha sonra belirlenecek dense de her iki tarafta Hürmüz'ü açmak niyetindeler. Bu iyi bir şey.
1: Evet.
2: Fakat işte başta nükleer konusu olmak üzere Lübnan konusu, efendim mesela dışarıdaki paramiliter unsurlara yardım yapılıp yapılmaması, işte İran'ın mal varlıklarının, dondurulmuş mal varlıklarının şimdi serbest bırakılması, o kadar çok problem sahası var ki, yani elinde 90'dan fazla nükleer başlık olan İsrail bölgede olduğu müddetçe İran nükleer kapasitesini varoluşsal bir gereklilik olarak görüyor. Yani burada işte baktığımızda ABD şimdilik 6 ay sonra işte Kasım seçimleri var. 6 ay bile yok aslında, işte 4 ay var. Kasım seçimlerine kadar bir mola aslında almış durumda. Ama sorunlar bu 60 günde çözülür mü? Hiç sanmıyorum. Muhtemelen bu uzatılacak. Yani seçimlere kadar, daha önce oldu işte 24 saatte, bir hafta oldu, bir ay oldu filan. Bu uzatılacak. Yani gördüğüm kadarıyla ABD Kasım seçimlerine kadar bu işi oyalama noktasında bir mutabakatı kabul etmiş gibi görünüyor. Peki iki tane faktör var. İsrail bu işin neresinde? İsrail terör örgütü den hiç ses çıkmıyor. Sadece işte birinci gün dendi ki İsrail, ben de Lübnan'dan çıkmıyorum. Lübnan'ın ikincisi Netanyahu'dan geldi açıklama. Yani aynen şu cümle geçiyor, hatırlarsınız. Bir anlaşma olsun ya da olmasın ama İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Biz bunu önleyeceğiz. Yani diyor ki bu anlaşma İran'la ABD arasında beni bağlamaz diyor. Şimdi peki İran'ı ABD İsrail'i ABD durdurabiliyor mu? Durduramıyor. Dolayısıyla şimdi burada böyle bir başka bir durum var. Yani ben de Mete Bey'e katılıyorum. Şimdi gayet güzel şu bu ama bunlar öyle çözümlenebilecek vesaire sorunlar gibi görünmüyor. 60 günlük sürede de çözülebileceğini ben hiç ihtimal vermiyorum. İnşallah çözülür ama çok zor görünüyor. Dolayısıyla İran şunu iyi düşünmeli. Yani bu iş, ABD'nin her zaman politikasını biliyoruz. Oyalama, kaypak, yalancılık da, yani Donald Trump'ın üstüne
0: bombalamayacağının da garantisi yok bir de.
2: Eline kimse su dökemez.
0: Bombalamayacak.
2: Yani burada İran

0: çok dikkatli olmalıdır. Evet. Yani bu iş bir oyalama sürecine girip daha sonra tekrar daha güçlü bir şekilde bir stratejik saldırıya geçerler mi, geçmezler mi? Bu cidden hala daha hani sorunların çözümü noktasına baktığımızda daha da çözülmeme noktasında büyük bir problem var. Hani bu problemi görmek lazım. Bu şey geçici bir mola gibi duruyor. Bir süre sonra yine İsrail provokasyonuyla ABD'nin de mecburen ya da ortak diyelim, hani görünüşte mecburen gibi görünüyor ama neticede ABD'nin de katılımıyla yeniden daha yüksek yoğunluklu bir konvansiyonel savaşa dönüşme Peki. ihtimali var. Yani buna dünya hazır olmalıdır. Tabii bunun çözümü de aslında Türkiye, Pakistan, Arabistan ve Mısır arasında gerçekleşen ittifakın Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi kurmasına bağlıdır. Yani hem İran hem Türkiye, işte bu dörtlü koalisyonun İsrail üzerinde yapacağı baskı belki bu sürecin bir çatışmaya varmadan diyalogla sürmesini temin edebilir. Aksi Peki. takdirde bakın orada yine çok kritik bir şey var. Çekilecek diyor Boğaz'dan diyor ABD güçleri. Nereye çekilecek? Çekilir 20 kilometre öteki tarafa. Gene durur.
1: Yani şu Küba'ya gider, Nikaragua'ya.
0: Gitmezler bile ya. Ben size söyleyeyim. Bakın şu an ABD'nin Körfez'e yaptığı stratejik yığınaklanma durdu mu? Yok. İsrail'e verdiği destek durdu mu? Yok. Hatta kargo gemileriyle geliyor yani. Evvelden kargo uçaklarıyla geliyordu. Şimdi gemiler dolusu silahçı. Yani bu stratejik hazırlığı örtmek noktasında anladığımız kadarıyla benim kanaatim, umarım yanılıyoruzdur, bir geçici mola, seçimlerde çoğunluğu ABD Kongresi çoğunluğu tekrar elde ettiği garantiledikten sonra iş başka noktalara yani dönebilir mi görünüyor.
1: Dünya şampiyonası da bitecek Eray Bey. İşte mevsimsel şartlarda sizin dediğiniz tarihlerde Eylül gibi belki Ağustos sonu gibi mevsim de uygun.
2: Peki.
1: Yine şey şartlarına dönüyor bu, yani hava açık vesaire, sıcaklık düşüyor. Amerika'nın seçimler öncesi Eray Bey'in söylediği gibi Kongre seçimleri öncesi baktı oylar düşüyor. Trump milliyetçi oyları ve muhalifleri işte, susturabilmek için tekrar
0: buradan işte bir zafer alıntısı oluşturup ABD kamuoyuna pompalayabilir ve seçmenler bunu satın alırsa Donald Trump'ın isteği gerçekleşmiş olur.
2: Peki.
0: Dolayısıyla burada tarafların amaçları ne? Arka plandaki amaçlarını çok iyi anlamak lazım.
2: Peki. Sayın Selvi buyurun. Son 7 dakika içerisindeyiz. Artık evet. sizin ve Hadi Bey'in değerlendirmesiyle noktalayacağız.
3: Şöyle, yani bu anlaşmada Trump'ı bu seçimlerde kurtaracak gibi gözükmüyor. Hı-hı. Çünkü Amerikan halkına verdiği taahhütlerin hiçbirisini gerçekleştiremedi. Tam tersine büyük bir enflasyon ve pahalılık yaşattı. Onun bir altını Hı-hı. çizmek istedim. Fakat burada asıl önemli olan nokta şuydu. İran'da asıl onay merci bir dini lider. Dini Hı-hı. lider bir metin yayınladı.
2: Evet.
3: O metindeki bir ifadeyi izin verirseniz
2: Tabii.
3: paylaşmak istiyorum. Ben esasen Müştebe Hamaney'in Hı-hı. açıklaması, ben esasen farklı bir görüşe sahiptim.
2: Hı-hı.
3: Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak İran milletinin ve direniş cephesinin haklarının korunması konusunda kendisi ve diğer üyeler adına bana verdiği güvence ve bunun sorumluluğunu açıkça üstlenmesi nedeniyle hı hı. izin verdim hı hı. diyor. Bu açıklama uzun bir açıklama. Sadece bu kadarını okumakla yetineyim. Bu bir kerhen destek verdiğini ifade ediyor. İran'ın içerisinde de iki görüş çarpışma halinde. Bir görüş diyor ki işte Kalibaf da onu savunuyor. Hı hı. Biz askeri olarak elde edemediklerimizi bu anlaşmayla elde ettik. Bu metni biz hazırladık.
2: Evet,
3: görüşünü
2: evet.
3: söylüyor. Bir kısmı da diyor ki İran zaten kaybetmemişti. Fakat biz yeniden Amerika'nın tuzağına düşüyoruz diyor. Fakat burada benim için Müştebe Hamaney'in hı hı. bu açıklaması şu açıdan önemli. İran'ın içerisindeki dengeye göre dini lider her an tavır değiştirebilir.
2: Her an tavır değil. Böyle bir risk.
3: Böyle bir tehlike
2: böyle
3: var.
2: Risk var. Böyle bir
3: bu açıklamadan onu çıkarıyor.
2: Peki Pezeşkiyan Hamaney'i nasıl ikna etti? Tamam, yani evet biz bütün şartlarımızı ortaya koyduk ve kabul ettirdik dedi ama bir savaşın olası tehlikelerine de vurgu yapmış olabilirler.
3: Var herhalde. Şöyle o açıklamada o da var. Hı-hı. Diyor ki eğer Amerika
2: savaş devam edecek olursa.
3: Evet, diyor ki kendisi ayrıca bana Amerika tarafının aşırıya kaçmak istemesi halinde bunu kabul etmeyeceklerini ifade etmiştir. Bu andan itibaren

0: Biz der yani siz gururlu millet ve bu naçiz kulunuz belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğiz diyor. Bu güçlü bir destek değil. Evet. İzleyeceğim. Şartlar yerine getirirse tamam. Yerine getirilmezse ben bu anlaşmayı bozarım diyor.
1: Yani her an her şey olabilir. Hadi Bey sizin de değerlendirmenizi alalım.
2: Bu anlaşmanın içeriğine baktığında tuhaf bir madde gözümüze çarpıyor. O da şu: normal şartlarda bakıldığında İran'a yönelik saldırının başlangıcından sonuna kadar hiç gündeme gelmemiş olan İran'a yönelik yaptırımlar, Birleşmiş Milletler'in İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili herhangi bir konuşma, herhangi bir açıklama, herhangi bir şekilde ileri sürme durumu söz konusu değildi bugüne kadar. Fakat anlaşma metnine baktığımızda bu direkt göze çarpıyor ve ABD'nin bugüne kadar İran'a yönelik bütün yaptırımlarını kaldıracağını söylüyor. Birleşmiş Milletler'in tek taraflı olarak İran'a yönelik yaptırımlarını kaldıracağını söylüyor. 300 milyar dolarlık bir hacmin, işte küresel sermayenin İran'ın içerisine girebileceğini söylüyor. Bu bize kısa vadede her ne kadar İran'ı güçlü bir başarıyı elde etmiş gibi gösterse de uzun vadede rejimi ciddi anlamda bir tehlikeye sokabileceğini görmek gerekiyor. Çünkü siz eğer 300 milyar dolarlık bir küresel sermayeyi İran'ın içerisine sokarsanız o zaman İran'ın içerisindeki refahı da yükseltmiş olursunuz. Evet. Refah yükseldiği andan itibaren, hani istibari kısmını geçiyorum. Tabii, refah yükseldiği andan itibaren ne olacak? Siyasi ve sosyal talepler artacak. Siyasi ve sosyal talepler arttığı zaman rejim bu sefer sıkıntıya girecek.
3: Herkes çünkü hamburger isteyecek.
2: Ya şöyle yani
3: öyle, ama canım
0: İran'ı hep fakirlikte tutarak yönetemezsiniz yani, ki.
2: Ama şöyle
0: olmak bu insanların hakkı.
2: Dikkat ederseniz 79'dan beridir İran'ın tek şeyi neydi? ABD ve İsrail'i kendi düşman hedef belleyip ona göre kendi vatandaşını bir işte ideolojinin etrafında toplama
0: onun etrafında topladı ama aç kalan millet sürekli olarak eylem yaptı. İşte geçen seferki eylemler çok güçlük de bastırdılar.
2: Ama şunu da bakın, şunu kaçırmamak gerekiyor. Bakın o eylemler yapıldı. ABD'den ya, destek gelmesine rağmen
0: o paraların bir kısmını halkın refahına sarf etselerdi İran halkı bu kadar sıkıntı çekmezdi.
2: İşte biraz uzun vadede, mesela diyelim ki bir 20 yıl sonraya kadar artık İran'da öyle talepler oluşacaktı, Mola rejiminden belki bahsedemeyecek duruma gelecek. Doğru. Yani onun için uzun vadede ABD'nin bir planının İran üzerinde olabileceğini düşünüyorum.
3: Helsinki 1975. O hatırlatmayı bilerek yap.
2: Evet,
3: tam önemli. Sizin dediğinizin
0: ya bırakın İran halkı refaha kavuşsun da Molla rejimi olsun olmasın, önemli olan o insanlar.
3: Anayasal hak
2: biraz kavuşmasın demedik. Sadece hani ABD'nin buradaki bir planın olduğunu altını çizmek istedim. Tabii ki kavuşsun yani.
1: Çok teşekkür ediyorum her birinize. Bugün biraz gecikmeli başladık. Biraz da erken bitiriyoruz. Bir aranın ardından gece ajansı başlayacak. Gündemin en sıcak başlıklarını arkadaşlarımız sizlerle paylaşmaya devam edecek değerli izleyiciler. Sizlere de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın, iyi geceler.

0: Günaydın değerli izleyenler. Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Saatlerimiz 5 olmak üzere, gelişmelerle karşınızdayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki 23 yıllık CHP dönemi sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Büyükşehir'deki istifalar Tugay'la sınırlı kalmadı. Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Meclis üyeleri Mustafa Özoslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa eden diğer isimler oldu. Son olaraksa Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz, ihraç ve görevden almalarla had safhaya ulaştı. İzmir'den peş peşe istifa haberleri geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gün içerisinde CHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Grubu ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü. Tugay bu görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Cemil Tugay istifasına CHP'de son günlerde yaşanan ihraç ve görevden almaları gerekçe gösterdi.
2: Özellikle son günlerde

0: Nerede üst üste alınan ihraç kararları çok endişe verici. Dün bir grup il başkanıyla birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması, İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır.
1: Tugay görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı. Tugay'ın istifasıyla İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi sona erdi. Büyükşehir Belediyesi'ndeki istifalar Cemil Tugay'la sınırlı kalmadı. Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa eden diğer isimler oldu. İzmir'deki istifa furyasına Tire İlçe Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da katıldı. Okuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Hayati Okuroğlu görevine bağımsız olarak devam edecek.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkındaki 14 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Böylece Özel hakkında karma komisyona havale edilen dokunulmazlık dosyası sayısı 58'e yükseldi.
3: 52 tane var, 53.sü de başımla beraber.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel de İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkındaki 14 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
3: Yeter! Yeter artık!
4: Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi. Dokunulmazlık dosyası meclise sunulan milletvekillerinden 8'i CHP, 2'si İYİ Parti, biri Yeni Yol, biri de Türkiye İşçi Partili. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait ikişer dosya bulunuyor. CHP Grup Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı, bakanlar ve yargı mensuplarına tehdit ve hakaretten Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulduğu Karma Komisyon'daki dokunulmazlık dosyası sayısı son gelenlerle 58'e yükseldi.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Öztürkmen, Özgür Özel ve yönetimi tarafından troll hesaplara 755 milyon lira para ödendiğini ileri sürdü.
5: 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bir takım TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş.
6: CHP'de parti içi kavga kızışınca kirli çamaşırlar ortaya dökülmeye başladı. Şimdi de troll hesaplara yüzlerce milyon lira para akıtıldığı ortaya çıktı. Dikkat çekici iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isim olan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen gündeme getirdi. Katıldığı bir sosyal medya programında Özgür Özel ve yönetiminin 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk 4 ayında troll hesaplara 755 milyon lira ödediğini öne sürdü.
5: Her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen propaganda kanalı haline gelmiş bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş.
6: Öztürkmen, Özgür Özel ve arkadaşlarının kamuoyuna korku salmaya çalıştığını ve yapılan açıklamalarınsa gerçeği çarpıttığını söyledi.
5: Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının kamuoyuna, seçmenlerimize yaymaya çalıştığı bu korkunun gerçek olmadığı, hukuksal bir dayanağının olmadığı, tamamıyla gerçekleri çarpıtmaya yönelik açıklamalar.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Başlatılan soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.
7: Önü kesildi, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilerek kaçırıldı. Adı yolsuzluk soruşturmasında geçen Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın bulunması için ekipler seferber oldu.
8: Aile yürüyüşe gidecektik. Küçük kızımla eşim önden gitti. Sonrasında

0: Eskime bizim binanın önüne park eden araba iki kişi karga tulumba şekilde kafasına vurdu ve içeriye attı. Hepsi gözümün önünde oldu.
1: Polisi harekete geçiren ihbar Maltepe'den geldi.
2: Her şey tam da evlerinin önünde yaşandı. Erhan Karaal kendi aracının yanındaydı. O esnada yanına doğru başka bir araç yanaştı. O araçtan 3 kişi indi. Erhan Karaal'ın önce kafasına vurdular. Sonra da siyah bir çuval geçirip arabaya koyup kaçırdılar.
0: O arada arkadaşım apartmana giriyordu. Ayşe plakayı aldım. Arabayı da aldım. Sen merak etme dedi. Arabanın peşinden koşmaya başladı. Tabii ki arabaya yetişemedi. Sonra tüm komşular hemen emniyeti aradı. Emniyet güçlerimiz anında o da olaya müdahale etti.
1: Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kısa sürede şüphelilerin kaçtığı otomobili tespit etti. Ancak plakanın başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Polis adım adım takibi sürdürürken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili bir soruşturma başlattı.
2: Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Diğer yandan da telefonundan alınan son konumun yeri tespit edilmeye çalışılıyor.
0: Anne dedi babama telefonu açılmış. Polislerle birlikte koşulup gidildi. Yalnız çok açık bir alanda, samanlık bir alanda telefon bulunamadı henüz herhalde. Bana bilgi gelmedi. Sinyal oradan geliyor. Telefon yok. Eşim yok.
1: Endişeli aile şimdi Erhan Karaal'dan gelecek iyi haberi bekliyor.
0: İnşallah sağ salim kızlarına kavuşacak. Çocuklarımın babasına kavuşacağı günü bekliyorum.
1: Gün içinde bir son dakika gelişmesi oldu. Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Şimdi gözler o iki şüphelinin ifadelerinde neler söyleyeceğine çevrildi.
3: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası yayımlanan 11 maddelik bildiride terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık bir kez daha vurgulandı. Bildiride İran'la ABD arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet de dile getirildi.
4: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yıl 3. kez toplandı. Toplantıda terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunuldu. 2 saat 10 dakika süren zirve sonrası 11 maddelik bildiri yayımlandı. Bildiride terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü iradeye teyit edilmiştir denildi. Milli Güvenlik Kurulu'nda organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar da ele alındı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizildi. İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet de dile getirildi Milli Güvenlik Kurulu'nda. Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulandı. Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiğe müsaade edilmeyeceği kaydedildi. Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü sürdüren İsrail'in mütecaviz eylemlerinin bölgede barış ve istikrarı olumsuz etkilediği ifade edildi. Uluslararası toplum, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan tutumu karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi.
3: Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin modeli başkent sokaklarında seyir halindeyken görüntülendi. Kameralara yakalanan limuzin TOGG modellerinin NATO zirvesi kapsamında kullanılabileceği değerlendiriliyor.
5: Kendi ülkemizin bir aracıyla liderleri karşılamak daha hoş olacaktır.
6: Bence taşınır yani, niye olmasın, sonuçta bizim arabamız.
7: Bence dünyanın en başarılı arabası.
8: Taşısın tabii, marka olarak Türk malı en azından.
9: Uzatılmış gövde yapısı ve alışılmışın dışındaki tasarımıyla başkent sokaklarında tüm dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin modeli başkent sokaklarında seyir halindeyken vatandaşların

0: Cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.
1: Dün gördüm hatta, geziyorlardı, çok güzel valla.
2: Siz kendiniz canlı canlı gördünüz mü?
1: Canlı canlı gördüm ben yolda geçerken arabayla.
2: Çok havalı mı sizce?
1: Çok güzel bence, harika bir şey.
0: Ankara sokaklarında çekilen görüntülerde modellerin kapıları olmadığı görüldü.
3: Model güzel.
0: Özellikle devlet protokolü, üst düzey makam kullanımları ve özel VIP taşımacılık hizmetleri için geliştirildiği tahmin edilen yerli araçlar, caddelerdeki heybetli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2: Çok yollara çıkan mevcut T10F ve T10X modellerinin ardından bu kez de ezber bozan bir tasarım alternatifiyle gündeme geldi. Limuzin toplar sosyal medyada büyük ses getirdi. Kameralara yakalanan limuzin top modellerinin NATO zirvesi kapsamında kullanılabileceği değerlendiriliyor.
0: Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacağı 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla ittifak ortaklarının Ankara'ya adım attıkları anda limuzin TOG'larla ulaşımlarının sağlanabileceği belirtiliyor.
4: Bu araba da şu anda ürettiğimiz arabalarımızda.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG'un daha iyi tanınması ve yaygınlaşması için bazı diplomatik görüşmelerde devlet başkanlarına TOG hediye ediyor.
5: Bizim devletimizin gücünü gösterir.
0: Yeni limuzin TOG'larında NATO zirvesi marşında liderler ve heyetleri tarafından kullanılmasının TOG için yeni bir tanıtım alanı oluşturabileceği ifade ediliyor.
2: Hem dünyaya tanıtım da olmuş olur. Araç olarak da güzel görünüyor.
1: Hem tanıtım olur, hem görürler, hem Türkiye'mizi nasıl geliştiğini görürler.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber'e konuk oldu. Çok önemli açıklamalarda bulundu. Hizmete açılacak Halkalı Arnavutköy metro hattıyla havalimanına yarım saatte gidileceğini söyledi. Bakan Uraloğlu saatte 225 kilometre giden ilk yerli trenin yapılacağı müjdesini de verdi.
7: Halkalı'dan bindiğinizde 30 dakikada İstanbul Havalimanı'ndasınız.
8: Evet.
7: 30 dakikada. Eğer devam ederseniz Gayrettepe'de 57 dakikada bütün ringi tamamlayabiliyorsunuz.
9: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, A Haber'de çok önemli açıklamalarda bulundu. İstanbulluların heyecanla beklediği Halkalı Arnavutköy metro hattı hakkında bilgi verdi.
7: Yaklaşık 22 kilometrelik bölümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber hizmete açacağız. Tamamı 69 kilometre, biraz önce bahsettiğim gibi ve Marmara'yla da entegre olan Avrupa tarafındaki bütün vatandaşımıza hizmet edecek ve esasında Marmara'yla Gebze'ye kadar da bağlayacağımız, yani Sabiha Gökçen Havalimanı Gebze'ye kadar bağlayacağımız komple bir ulaşım sisteminden bahsediyoruz.
9: Anadolu yakasında oturanlara bir de müjdesi vardı Bakan Uraloğlu'nun.
7: Bizim daha önce başlattığımız yaklaşık 4,5 kilometre, yine mevcut raylı sistem hattına bağlı 4,5 kilometrelik bir çalışmamız vardı. İnşallah bunu önümüzdeki sene bitirmeyi hedefliyoruz. İlk etapta Çamlıca Camii'ne kadar olan kesimi önümüzdeki sene bitiriyoruz. Devamını da inşallah bir 2 sene 3 sene içerisinde bitirmiş olacağız.
9: Bakan Uraloğlu saatte 225 kilometre giden ilk yerli trenin yapılacağını da söyledi.
7: Biz bu sene denemesini başladığımız saatte 225 kilometre hızla giden Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli trenini raylara koyduk. 240 kilometreye kadar testlerde çıktık. Şimdi hızlı trenle Eskişehir'den, Bilecik'ten, Sakarya'da, Kocaeli'den İstanbul'a geldiğimiz bir hat. Halihazırda 4 saat 10 dakikalar devam ediyor. İki noktada bir tünel, bir de bir hat çalışmamız var. 3,5 saatlere kadar inşallah düşmüş olacak. Bunu bitirdiğimizde inşallah Ankara-İstanbul arası 80 kilometreye inecek. Tabi bunun için birazcık daha sabırlı olacak.
9: Ve yeni otoyol projeleriyle köprüler.
7: tam Akyazı'dan ayrılıp Beypazarı üzerinden doğrudan Ankara'ya inen, biraz önce gördüğümüz hızlı tren haritasına paralel bir güzergahtan bir proje çalışmasını başlattık. Yeni bir otoyol tamamen.
3: Evet. Ne zaman planlıyorsunuz efendim?
7: Ya bunun hani 3 sene falan bir projesi sürer. Hani bir 5-6 senede yapımı sürer dersek demek ki 2035'lere nasip. 355 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık 92 milyar doları

0: Afişlet devlet projeleriyle biz bunu yaptık. Yaptığımız tarihteki, yaptırdığımız tarihteki tutarı 52 milyar dolardı. Bugün yaptırsak 92 milyar dolar.
1: 52 milyar dolardı. Bugün 92
0: milyar dolar. Tam olarak bakın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşallah Mart 2028'de devralıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü.
1: Yavuz Sultan Selim.
0: İlk onu devralıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun geri kalan kesimleriyle beraber 2030 yılında tamamını devralmış oluyoruz. Ve sizin sorduğunuz İstanbul-İzmir Otoyolu'nu 2035'te devralıyoruz. Yani bunlar zaten hani devletin malıydı, kamunun malıydı. Biz bunları bu anlamda işleticisinden bu tarihlerde bitip devralacağız. Ondan sonra tekrar değerlendireceğiz.
2: Yıl bitmeden en düşük emekli aylığına ikinci zam gündemde. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam 3 Temmuz'da açıklanacak, enflasyonla netlik kazanacak. Eğer tahminler tutarsa %18 civarında zam bekleniyor. Ancak bu zam bile kök maaşı 16.250 liranın altında olan emeklilerin maaşını 20.000 lira olan en düşük emekli aylığının üzerine çıkartamıyor. Yani sıfır zam riski var. İşte bu riski gören AK Parti en düşük emekli aylığını artırmak için hazırlıklara başladı bile.
3: Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
4: Emeklilerin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamında. Kağıdı kalemi eline alan emekli zam hesaplamasına başladı. Yüz binlerce emekli ise sıfır zam riskiyle karşı karşıya. AK Parti o riski ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. Yılın ilk 5 aylık bölümünde SSK ve Bağkur emeklileri %16,61 zammı cebine koydu. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre enflasyonun Haziran'da %1,36 olması bekleniyor. Bu tahmin tutarsa SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz zammı %18'i aşıyor.
5: Ancak %18'lik zam bile kök maaşı 16.250 lira altında olan emeklinin maaşını tabloda göründüğü gibi 20.000 lira olan en düşük emekli aylığının üzerine çıkartamıyor. 15.000 lira olan kök maaş ek ödeme ile 18.408 liraya, 16.000 lira olan maaş 19.635 liraya yükseliyor. Bu da yüz binlerce emeklinin sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalması demek.
4: Sıfır zam riskini ortadan kaldırmak için AK Parti düğmeye bastı. Hazırlanan yasa teklifi için formüller hesaplanmaya başladı. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığını arttırmak için 3 farklı senaryo masada. %17 zam yapılması durumunda maaşlar 23.400 lira olacak. Eğer zam oranı %18 olarak uygulanırsa en düşük emekli aylığı 23.600 liraya, beklentiler aşılıp %19 oranında zam yapılması halinde ise 23.800 liraya yükselecek.
5: Kök maaşınızı E-Devlet uygulaması üzerinden öğrenmeniz de oldukça kolay. Bunun için E-Devlet uygulamanıza giriş yapıyorsunuz. Çalışma Hayatım sekmesine basıyorsunuz. Emekli sekmesi tıklıyorsunuz ve karşınıza çıkan aylık tutar sizin kök maaşınız. Bu rakama %4 ek ödemeyi de dahil ederek maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Enflasyonun beklentilerde gerçekleşmesi, yani %18 zam yapılması durumunda 25 bin lira olan bir emeklinin net zammı 4.500 lira olacak. Ek ödeme ile birlikte cebine girecek toplam tutar 30.680 liraya çıkacak. Maaşı 30 bin lira olan emekliye 36.816 lira, 35 bin lira maaş alan emeklinin hesabına ise 42.952 lira yatacak.
2: Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve uluslararası piyasalarda İran-ABD hattındaki tansiyonun düşmesi akaryakıt fiyatlarında indirimleri beraberinde getirdi. Motorinde üst üste üçüncü kez fiyat düşüşü yaşanırken litre başına toplam 2 lira 11 kuruşluk indirim oluştu. Benzinin litre fiyatına da 3,96 lira indirim yapılması bekleniyor.
6: Petroldeki gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Motorine bir kez daha indirim geldi. Bu üst üste üçüncü indirim olarak kayıtlara geçti. Uluslararası piyasalar

0: Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. Motorinde litre başına toplam 2 lira 11 kuruşluk indirim oluştu. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim akaryakıt pompa fiyatlarına 46 kuruş olarak yansıyacak.
1: Petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesini sağlayacak dünya genelindeki talebe bakacak olursak son derece zayıf. Özellikle merkez bankalarının sıkı para politikalarını koruyor olması ve majör merkez bankalarının da bu tarafta faiz artırımına gitmiş olması hem Japonya tarafında hem ECB tarafında bize hala zayıf bir petrol talebini işaret ediyor.
0: Benzine de indirim yolda. Benzinin litre fiyatına 3 lira 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim oranı akaryakıt pompalarına 99 kuruş olarak yansıyacak. Ancak ekonomik etkiler sadece pompa fiyatlarıyla sınırlı değil. Enerji ithalat maliyetlerinin azalması cari açığa ve döviz ihtiyacına olumlu katkı sağlıyor. Motorun fiyatlarındaki gerileme taşımacılık ve üretim maliyetlerini de etkiliyor. Nakliye giderlerindeki düşüş zamanla birçok ürünün maliyetine yansıyabiliyor. Petrol fiyatlarındaki her hareket sadece pompa fiyatlarına değil, genel ekonomik dengelere de olumlu yansıyor.
2: İran'la ABD'nin imzaladığı mutabakat zaptı dünya gündeminden düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump da duruma ilişkin açıklamalar yapıyor. Haber muhabiri İrfan Sapmaz notlarıyla karşımızda.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'da İran'la memorandum imzalanmasının ardından Washington'da İran dosyası yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmayı hem ekonomik hem de ulusal güvenlik başarısı olarak savundu. Başkan Trump mesajında petrol akıyor, İran asla nükleer sahibi olamayacak, borsalar yükseliyor, fiyatlar düşüyor ifadelerini kullanarak İran anlaşmasının Amerikan ekonomisini olumlu etkilerini ön plana çıkardı. Trump yönetimi anlaşmayı savaşı bitiren ve ekonomiyi rahatlatan hamle olarak sunmaya çalışıyor. Fransa'daki G7 görüşmeleri sırasında Trump, memorandumun en önemli maddesinin İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah sahibi olmaması olduğunu açıklamıştı. Ayrıca anlaşma metninin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ve kongreye incelenmesine açık olabileceğini söylemişti. Washington'da ise tartışma iki cepheye ayrılmış durumda. Bir tarafta Beyaz Saray ve iş dünyası bulunuyor. Reuters'a göre Trump, İran savaşının uzaması halinde küresel ekonomi için ciddi bir felaket yaşanabileceğini düşünüyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının petrol fiyatlarını yeniden 100 doların üzerine çıkarabileceği ve bunun da enflasyonu artırabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Nitekim anlaşma haberinin ardından petrol fiyatları gerilirken Wall Street'te yükseliş görüldü. Dow Jones ve Nasdaq endeksleri yükselirken yatırımcılar enerji arzı riskinin azalmasını olumlu karşıladı. Reuters ve CBS analizlerine göre piyasalarda oluşan iyimserliğin temel nedeni henüz Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve petrol arzının normale dönmeye başlaması oldu. Ancak Cumhuriyetçi Parti içindeki bazı şahin isimler ve İsrail'e yakın çevreler anlaşmaya sert eleştiriler yönetiyor. Reuters'ın yayınladığı habere göre bazı Cumhuriyetçi senatörler İran'a çok fazla taviz verildiğini ve anlaşmanın İran'ın uzun vadeli kapasitesini sınırlandırmak için yeterli olmadığını savunuyor. İsrail cephesinde de rahatsızlık sürüyor. İsrail hükümetine yakın güvenlik çevreleri İran'ın nükleer faaliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılmadığını ve gelecekte yeniden tehdit oluşturabileceğini öne sürüyor. Netanyahu hükümetinin önümüzdeki günlerde Washington üzerindeki diplomatik baskıyı artırması bekleniyor. Bu arada İran tarafından da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İran liderliği ABD ile doğrudan müzakerelerin sürdürülmesine destek verdiğini açıkladı. Bu durum savaşın ardından ilk kez iki taraf arasında daha kapsamlı bir diplomatik sürecin başlayabileceği yorumlarına neden oldu Amerikan ana akım medyasında. Washington'daki genel değerlendirme şu yönde. Trump birkaç hafta önce İran'a yönelik sert askeri operasyonlardan söz ederken bugün ekonomik istikrar, petrol akışı ve diplomatik çözüm vurgusu yapıyor. Reuters'ın analizine göre Beyaz Saray, hakim görüş yeni bir İran savaşının hem petrol piyasalarında hem de 2026 ara seçimleri öncesinde Trump'ın siyasi konumunda ciddi zarar oluşturabileceği yönünde. Bu nedenle Trump yönetimi memorandumun kalıcı bir anlaşmaya dönüşmesini stratejik öncelik haline getirmiş durumda. Önümüzdeki günlerde gözler memorandumun tam metnine, kongredeki tartışmalara ve İsrail'in vereceği diplomatik tepkiye çevrilmiş durumda. Eğer müzakereler başarılı olursa Trump bunu başkanlığının en önemli dış politika başarılarından biri olarak sunmaya çalışacak, ancak anlaşmanın çökmesi halinde Washington yeniden askeri seçenekleri tartışmaya başlayabilir.

0: İran ekonomisinde yeni bir dönem başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere edilen yeni anlaşmanın ekonomik boyutu uluslararası piyasalarda yakından takip ediliyor. Yeni dönem İran ekonomisinde önemli bir dönüşümün kapısını aralayabilecek gelişmelere işaret ediyor. İran ekonomisindeki normalleşme Türkiye açısından da önemli ticari fırsatlar doğuracak.
1: Yıllardır yaptırımların baskısı altında bulunan İran ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ile sağladığı anlaşmayla kritik bir dönüm noktasına geldi. Tahran'ın önünde yeni bir ekonomik kapı açılıyor. Masadaki en dikkat çekici başlıksa İran'ın dünyanın farklı ülkelerinde bloke edilmiş milyarlarca dolarlık varlığı. İran'ın elde edeceği en büyük kazanç yalnızca bu paralar değil. Asıl büyük değişim petrol gelirlerinin yeniden serbest kalması ve İran'ın küresel finans sistemine dönüşü. Yıllardır yaptırımlar nedeniyle nefes almakta zorlanan İran ekonomisi yeniden uluslararası ticaretin parçası haline gelmeye hazırlanıyor.
2: İran tarafından bakıldığında bu aslında Amerika ile bir daha derinden bir pazarlık etme süreci olarak bunu görebiliriz.
1: Öncelikle petrol satışları üzerindeki baskının hafiflemesi bekleniyor. Bu da ülkeye daha fazla döviz girişi anlamına geliyor. Bankacılık işlemlerinin kolaylaşması, yabancı yatırımcıların geri dönmesi ve enerji projelerinin hızlanması da beklentiler arasında. Bir diğer başlık dondurulmuş varlıklar. İran'ın Güney Kore'den Irak'a, Katar'dan çeşitli finans merkezlerine kadar uzanan milyarlarca dolarlık fonunun kademeli olarak erişime açılması gündemde. Ancak bu kaynakların tek seferde serbest bırakılması beklenmiyor. Fonların aşamalı biçimde ve belirli şartlar karşılığında kullanılabileceği belirtiliyor.
2: İran'a yönelik ekonomik yaptırımların gevşetilmesinden bahsediliyor. Burada İran tarafı özellikle 50 ila 100 milyar dolarında dolar civarındaki bir fonun kendi parasının, yaptırım fonlarının koşulsuz olarak kendisine teslim edilmesi. Bu İran için olmazsa olmaz.
1: Bir başka dikkat çekici başlıksa 100 milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli. Enerji, ulaşım, sanayi ve altyapı projelerine yönelmesi beklenen yatırımların İran ekonomisinde yeni bir dönemi başlatabileceği değerlendiriliyor. Peki bu tablo Türkiye için ne anlama geliyor? Ankara açısından fırsatlar dikkat çekici. İran'ın yeniden yapılanması demek yeni yollar, yeni fabrikalar, yeni enerji tesisleri ve yeni lojistik hatları demek. Bu da Türk müteahhitlerinden çelik üreticilerine, makine sanayinden lojistik şirketlerine kadar çok geniş bir alanı ilgilendiriyor. Özellikle inşaat, çimento, demir çelik, enerji ekipmanları ve ulaştırma sektörlerinin öne çıkabileceği belirtiliyor. Sadece İran değil, Irak ve Suriye'de önümüzdeki dönemde büyük yeniden yapılanma yatırımlarına ihtiyaç duyacak. Bu üç ülke birlikte düşünüldüğünde Orta Doğu'da yüz milyarlarca dolarlık yeni bir ekonomik alanın oluşabileceği ifade ediliyor. Türkiye coğrafi konumu, üretim gücü ve müteahhitlik tecrübesi sayesinde bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olmaya aday. Fırsat kadar rekabet de büyük. Çünkü yaptırımların gevşemesi halinde Avrupa şirketleri ve Körfez fonlarının da İran pazarına hızla girmesi bekleniyor. Önümüzdeki birkaç yıl Türk şirketleri açısından kritik önem taşıyor.
0: ABD ile İsrail arasındaki gerilim sürüyor. G7 zirvesi sonrasında Amerikan Başkanı Donald Trump Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Biz büyük ortağız, onlarsa küçük dedi. Trump'ın İran'a yönelik füze programını destekleyen sözleri ise yeni bir tartışmayı başlatacak türdendi.
3: İran'la varılan mutabakat ABD ile İsrail arasındaki gerilimi daha görünür hale getirdi.
4: İsrail inanılmaz bir partner, fakat o da söyleyecektir. Biz büyük ortağız, o ise çok küçük bir ortak. Bu doğru.
3: G7 zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, İsrail ile Lübnan konusunda yaşadıkları görüş ayrılıklarını bir kez daha gündeme getirdi.
4: Netanyahu bazen biraz heyecanlanıyor. Lübnan konusunda ufak anlaşmazlıklarımız var. Bibi'ye biraz daha yumuşak davranabilirsin diyorum.
3: Trump, Netanyahu'yu eleştirdi, Lübnan konusunda iyi bir iş çıkarmıyorlar dedi.
4: Hizbullah'tan biri bir binaya girdi diye her seferinde o binayı yıkmana gerek yok.
3: İsrail, savaşın başından beri İran'ın balistik füze programını hedef almış, füze menzillerinin İsrail'e ulaşamayacak seviyeye düşürülmesini talep etmişti. Ancak ABD Başkanı sürpriz şekilde İran'ın füze programına destek mesajı gönderdi.
4: Ben ne yapayım? Suudi Arabistan'a füzeler vereyim de bunlara vermeyeyim mi?

0: Füzeler sorun değil. Füzeler sadece küçük bir yeri biraz etkiler ama gezegeni havaya uçurmazlar.
1: Sırada dünya gözüyle var.
2: Görüntüler Fransa'nın başkenti Paris'ten. Sanayi bölgesinde devasa yangın çıktı. Yoğun dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Alevler yaklaşık 7000 metrekarelik alanı yuttu. Çok sayıda mutfak eşyası ve mobilya küle döndü. Bölgeye 170 itfaiyeci sevk edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocuk kaçırma girişiminin adresi Brezilya. Bir kişi bisikletli bir çocuğu kolundan tutarak araca sürüklemeye başladı. Tam araca bindirecekti ki durumu fark eden bir adam harekete geçti. Çocuğu son anda kurtarmayı başardı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın adresi Hindistan. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü önündeki traktöre çarptı. Ardından refüji aşarak karşı şeride geçti. Bir kamyonete çarptı. O anlar kameraya yansırken kazadan şoförler yaralı olarak kurtuldu. Namibya'da evine gelen bir kadın beklenmedik misafirlerle karşılaştı. Babun sürüsünün evi basıp mutfağa karıştırdığını gördü. Şok içinde kalan kadın o anları kayda aldı. Endonezya'da bulunan Levotobi Yanardağı depremin etkisiyle ard arda 6 kez patladı. Devasa kül bulutları yaklaşık 4000 metre yükseğe ulaştı. Yetkililer bölge sakinlerine ve turistlere volkandan en az 5 kilometre uzakta kalmaları uyarısında bulundu. ...194. doğum gününü kutladığı tarihe geçti. Eyfel Kulesi'nden yaşlı olan kaplumbağa Janet'ın karada yaşayan en yaşlı hayvan olarak kayda geçti. Janet'ına meyve ve sebzeden oluşan pastayla kutlama yapıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda silah sesleri duyuldu. Meydanda bulunanların büyük panik yaşadığı ve bir anda koşmaya başladığı görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde korku dolu anlar yaşandı. Ünlü Times Meydanı'nda silah sesleri yükseldi. Bölge kalabalıktı. Silah seslerinin duyulmasıyla panik başladı. Onlarca kişi koşarak uzaklaştı. Olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir kişinin ateş açtığı, ardından kaçmaya başladığı görüldü. Polislerin harekete geçtiği anlar kameraya yansıdı. New York polisi olayı doğruladı. Ateş açan kişi için arama çalışması başlatıldığı açıklandı. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Sosyal medyada terör propagandası yaptıkları tespit edilen zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
2: Şafak operasyonu düzenlendi. 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul polisi terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda birçok adrese baskın yaptı. Eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. DEAŞ şüphelilerinin geçmiş dönemlerde sosyal medyadan terör örgütü El-Kaide yanlısı paylaşımlarda bulunduğu da tespit edildi.
1: İstanbul'da lise öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren Furkan Samet Bakalım'ın cezası belli oldu. Mahkeme 17 yaşındaki caniyi toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

0: Öğretmen Fatma Nurşelik'i katleden caninin cezası belli oldu. İstanbul Çekmeköy'de 2 Mart'ta lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Furkan Samet Bakalım, bıçakla 2 kadın öğretmene ve 5 öğrenciye saldırmıştı. Saldırıda ağır yaralanan biyoloji öğretmeni Fatma Nurçelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 17 yaşındaki katil zanlısı ise tutuklandı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık, ses ve görüntü bilişim sistemiyle bağlandı. Duruşmada taraf avukatlarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanık Furkan Samet Bakalım'ın Fatma Nurçelik'e yönelik saldırısını, kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ancak sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle bu ceza 24 yıl hapis cezasına çevrildi. Mahkeme ayrıca sanığın diğer mağdurlara yönelik işlediği çeşitli suçlardan toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezasıyla da cezalandırılmasına hükmetti. Böylece sanığa verilen toplam ceza 37 yıl 6 ay hapis oldu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanık hakkında 126 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı.
1: Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur, evinde öldürülmesiyle ilgili soruşturma dosyasının yıllar sonra yeniden açılmasıyla katil zanlısı yakalanmıştı. Cinayetin perde arkasında yaşanan gizli kalmış detaylar da var. Hayatını kaybeden Kanbur'un ablosu arkadaşlarımıza konuştu ve bakın neler anlattı.
2: Asla hakkımızı helal etmiyorum. Cehennemde yansınlar. Benim kardeşimi 48 yaşında. Bunlar toprağa koydu.
3: Aynur Kanbur, 90'lı yıllara damga vuran Mezdeke dans grubunun üyelerinden biriydi. 10 sene önce İstanbul Şişli'de evinin kapısında silahla vurularak öldürülmüş, katil zanlısı da yakın akrabası çıkmıştı. Kız kardeşini kaybeden acılı ablası Dilek Kıymış, ATV Haber'e konuştu. Kardeşinin aslında yıllardır tehdit edildiğini söyledi.
2: Aynur, Tolga Han dans grubunda başladığında... İstemiyoruz, yapmayacaksın, seni öldüreceğim tamamen dediği buydu.
3: Mezdeke cinayetinde Aynur Kanbur'u ölüme götüren katil zanlısı tam 10 yılın ardından tespit edildi.
4: Nasıl kaçtınız 10 yıl?
5: 10 yıl neden kaçtınız?
3: Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirli ekiplerinin titiz çalışmasıyla katil zanlısının Aynur Kanbur'un akrabası olduğu tespit edildi.
6: Silah ne yaptı?
7: Bir hafta 10 gün sonra zaten Emircan'dan motorla karşıya geçerken denize vurdu.
3: Bu cinayete dair abla ilk kez konuştu. Yakın akrabasıyla ilgili aslında başından beri şüpheleniyorduk dedi.
2: Tabii ki şüphelendik. Çıkanı gördüm ben. Müdüriyette bana tanıdılar mı diye çağırdılar beni şubeye. Evet dedim, tanıdım.
3: Mezdeke grubu üyesi Aynur'u hayattan koparan Bülent Gündüz aslında ailenin yakın akrabası öz amcasının torunuydu. Yıllarca bir şey olmamış gibi hayatına devam etti. Hatta kendini gizleyip cinayetin ardından acılı aileyi bile teselli etti.
2: Her şey çok normalmiş gibi yaşandı. Asla hakkımızı helal etmiyorum. Neyi düşünsem kardeşimin öldüğü geliyor aklıma. 10 sene insanlar dışarıda yaşadılar. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ettiler.
3: Kız kardeşini kaybeden ablanın iddiasına göre bu cinayetin altında büyük bir miras meselesi var. Öyle ki 1978 yılında da evleri yakılmış.
2: Bizim ölmemizi beklediler zaten babamdan sonra ki babamın malını pay etmek için. 78 senesinde yaktılar, 1978 senesinde yaktılar evimizi. Biz ölelim mal onlara kalsın diye planlanmış bir işti.
3: Cinayet polisinin titiz çalışmasıyla katil zanlısı tutuklandı ama dosyada çalışmalar devam ediyor. Öyle ki dosyada aranan iki isim daha var. Onlar da yine Aynur Kanbur'un akrabaları.
2: Öldüren kişi de şu anda 48 yaşında. O da canlı canlı mezara girdi. 120 sene yaşasın, ölmesin. Ona onu diliyorum.
5: 10 yıl neden kaçtınız?
4: 10 yıl neden kaçtınız?
1: İstanbul Başakşehir'de 7 yaşındaki bir çocuk geri manevra yapan aracın altında kaldı. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk korku içinde evine koşarken o anlar kameraya yansıdı.
0: Aracın

0: Ve 15 Haziran'da iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralanmış, 5 kişi ise tutuklanmıştı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde araçların yol kenarında durarak çatıştığı anlar yer aldı.
1: Film sahnelerini aratmayan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. ...15 Haziran'da Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında tartışma çıktı. Yolda karşılaşan tarafların araçlarını kenara çekmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Silahların çekildiği kavga film sahnelerini aratmadı. İki aile arasında çatışma yaşanırken bir yandan da sürücülerden biri aracını karşı tarafın üzerine sürdü. Kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.
0: Mersin'in Silifke ilçesindeki Yapraklı Koy'da denizde tartıştıkları kişiye saldıran 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu düzenine zarar veren olumsuz eylemlere izin verilmeyeceğini vurguladı.
1: Turizm bölgelerinde huzur bozanlara geçit verilmeyecek. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Yapraklı Koy'da 16 Haziran'da yaşanan kavga turistlerin güvenliğini tehdit etti.
2: Mersin'de bir kişi deniz içerisinde yüzerken 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar saldırdığı kişiyi hem sopayla hem de cam çiçeğiyle darp etti. Aynı zamanda da yine deniz içerisinde suda boğmaya çalıştı. Yani saldırıya uğrayan kişi ölümle burun buruna gelmişti.
1: İddiaya göre kavga işletme çalışanları arasında şezlong yüzünden çıktı. Darp edilen adam tedavisi sonrası taburcu edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Turizm bölgelerinde güvenliği bozanlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
2: Turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turistler için emniyet ekipleri şu anda yaz mesaisinde turizm bölgelerinde vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir saldırgan tutuma müsamaha gösterilmeyecek.
1: Gürlek açıklamasında turizm bölgelerindeki hanutçular yani işletmelere müşteri yönlendirenlerin takip edileceğini de vurguladı.
0: Mersin'de bir minibüse binen yolcu şoföre saldırdıktan sonra aracı kaçırdı. Önündeki araçlara çarparak ilerleyen saldırgan kaza yaparak hayatını kaybetti.
1: Sürücüsüne saldırdığı minibüsü kaçırıp yaptığı kazada hayatını kaybetti. Olay Mersin'in Silifke ilçesinde yaşandı. Minibüse binen Enes Can Özat'a bir süre sonra sürücü Furkan Gök'e saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından aracı durduran Gök ve minibüsteki 12 yolcu kendini dışarıya attı. Sürücü koltuğuna geçen saldırgan Özat'a araçlara vurarak ilerlemeye başladı. Bir süre sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 4 kilometre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli refüji aşarak karşı şeride geçti ve zeytin bahçesine daldı. Yapılan incelemede Enes Can Özatan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
3: Boğazıma biri sarıldı, beni öldürmeye çalıştı. Daha sonra müdahale ettim, kapıyı açtım. Araçta bulunan 10-12 kişi kadar yolcuyu indirdim. Ona aracı gasp etti. Sonra aracı yürüttü, öndeki servis aracına çarptı. Servis aracına çarptıktan sonra burun ucundan buruna bu tarafa uçtu işte abi.
0: İstanbul Kartal'da bir motosiklet

0: Kilitli emniyet şeridindeki servis aracına çarptı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar araç içi kamerasına an be an yansıdı.
1: Emniyet şeridindeki minibüse çarptı. Savrulan motosikletli ölümden döndü. Kaza Kartal'daki Samandıra bağlantı yolunda meydana geldi. Bir minibüs arızalanmıştı. Sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti. Hızla gelen iki motosikletliden biri aracı geç fark edince manevra yapamadı. Sürücü kazanın şiddetiyle yola savruldu. Araç içi kameraya yansıyan görüntüler kazanın şiddetini de gözler önüne serdi. Yaralanan sürücünün neyse ki hayati tehlikesi yok.
0: Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaklıklar artarken Sağlık Bakanlığı'ndan risk gruplarına yönelik kritik bir uyarı geldi. Kronik hastalar ve çocukların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Peki hassas gruplar hangi saatlerde dışarı çıkmamalı, güneş çarpması anında ne yapılmalı, detaylarına bakalım.
2: Özellikle risk grubundaki kişilerin, kronik hastalıkları olanların, yaşlıların biz güneş ışıkların vücuda dik geldiği zamanda, yani güneş ışınlarının kuvvetli olduğu zamanlara dışarıya çıkmalarını istemiyoruz. Özellikle saat 10 ile 16 arasında mümkünse dışarıya çıkmasınlar.
1: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doçent Doktor Erdoğan Öz, aşırı sıcakların ve güneş ışınlarının hassas gruplar üzerindeki etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öz, güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmanın vücutta geri dönülemez hasarlar açabileceğini ve bu durumun komaya kadar gidebileceğini söyledi.
2: Sonucunda sıcak çarpması denen olaya kadar giden istenmeyen birçok yan etkide karşılaşabiliyoruz. Bunlar ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, çarpıntı, hatta bilinç bulanıklığı, nöbet, koma, baygınlığa kadar giden bir süreci görmemiz de mümkün.
1: Risk grubundaki vatandaşların dışarı çıkmak zorunda kalmaları durumunda almaları gereken önlemleri sıralayan Erdoğan Öz, sıvı tüketiminin önemine değindi.
2: Gölgeyi tercih etmeleri, ultraviyole ışınlarından korunacak gözlükleri giymeleri, güneşten koruyucu şapkalar takmaları ve mümkünse güneş kremi kullanmalarını biz tavsiye ediyoruz. Ve eğer kişinin hekim tarafından bir sıvı kısıtlaması yoksa da bol bol sıvı almasını biz tavsiye ediyoruz.
1: Çocuklar da yaşlılar gibi kırılgan grupta diyen Öz, ebeveynlere de seslenerek güneş çarpması sonrası anında yapılması gereken ilk yardım adımlarını anlattı.
2: Güneş çarpmasından şüpheleniyorsak, kişinin üzerinde fazla elbise varsa kıyafetlerin çıkarılması gerekiyor ve bu kişinin serin ve gölgelik bir yere mutlaka alınması gerekir. Ayrıca vücut ısısını düşürmek için böyle suyla bassı kompres uygulanmasının faydası olacaktır. Bu vücut ısısını düşürecektir.
0: Yerli ve milli imkanlarla tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen mobil araç platformu makineli tüfekle entegre edilerek test atış faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdi. Farklı silah sistemlerinin tek bir platform üzerinde kullanılabilmesine imkan tanıyan MAPDUAL, kara ve deniz platformlarında görev yapmak üzere tasarlandı.
1: Modern muharebe sahasının değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yenilikçi sistemlerle savunma sanayindeki yerli ve milli kabiliyetler güçlendirilmeye devam ediliyor. Son olarak yerli ve milli imkanlarla MKE mühendisleri tarafından geliştirilen mobil araç platformu MAPDUAL, PMT-76 platform makineli tüfekle entegre edilerek test atış faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi. Farklı silah sistemlerinin tek bir platform üzerinde kullanılabilmesine imkan tanıyan MAPDUAL, kara ve deniz platformlarında görev yapmak üzere tasarlandı. Yüksek hareket kabiliyeti sunan MAPDUAL, 360 derece dönüş yeteneği ve geniş atış açılarıyla farklı hedeflere karşı etkin kullanım imkanı sunuyor. Geri tepme kontrol sistemleriyle desteklenen yapısı sayesinde hareketli platformlarda da stabil performans sunan sistem, farklı makineli tüfek ve otomatik bomba atarlarla tam uyumlu olarak kullanılabiliyor. Mafdual'in ihtiyaç duyulan durumlarda aynı anda iki makineli tüfekle görev yapabilmesi ise kullanıcılara daha yoğun ve kesintisiz ateş desteği sağlıyor. PMT-76 ile gerçekleştirilen test atışlarında çift silah kullanım kabiliyetini başarıyla sergileyen Mafdual, eş zamanlı iki makineli tüfekten ateş açabilmesi sayesinde hedefe yönlendirilen mühimmat miktarını ve ateş yoğunluğunu da iki katına çıkarıyor. Özellikle sınır güvenliği, kritik tesis koruması, üs bölgesi savunması ve kıyı güvenliği gibi farklı alanlarda kullanılabilen Mafdual, tek bir platform üzerinden çok yönlü görev icra edilmesine katkı sağlıyor.
0: Eskişehir'de planörle uçuşa çıkan Sıla Akkaya 800 metre yükseklikte hayatının sürpriziyle karşılaştı. Telsiz üzerinden gelen evlilik teklifi gökyüzünde unutulmaz anlara sahne oldu.
3: Evlenirim, evet.
1: 800 metre yüksekte evlilik teklifi yaptı. Can Çiftçi ile Sıla Akkaya arkadaşlarıyla planör uçuşu deneyimi için Eskişehir Havacılık Eğitim Merkezi'ne gitti. Çift uçuş öncesi hazırlıklarını yaptı. Ardından da farklı planörlerle havalandı. Can Çiftçi bir süre sonra gökyüzünde Sıla Akkaya'ya evlenme teklif etti. Akkaya 800 metre yüksekte aldığı teklife evet dedi.
4: Seni gökyüzü kadar sevdiğimi söylemiştim. Ve gökyüzünde evlilik teklif ediyorum. Benimle evlenir misin?
3: Evlenirim, evet.
1: Çiftçi evlilik teklifi yüzüğünü ise yere ayak bastıktan sonra taktı.
0: Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla birlikte yeniden yükseldi. Doluluk oranındaki artışla birlikte flamingolar gölü yeniden mesken tuttu.
1: Gölde su seviyesi yükseldi, flamingolar eve döndü. Görüntüler Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nden. Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Eber, geçtiğimiz yıllarda yok olmanın eşiğindeydi. Bir zamanlar üzerinde kuş seslerinin eksik olmadığı, balıkçıların ağlarını umutla attığı masmavi su çekilmiş, geriye sadece çatlamış topraklar ve terk edilmiş tekneler kalmıştı. Ancak son yağışlar göle can suyu oldu.
5: Eber Gölü'nde geçtiğimiz yıl doluluk oranı sadece %5 civarındaydı. Ancak bu rakam son yağışlarla birlikte %45'e ulaştı ve gölde yeniden tekne turları başladı.
6: Bu sene yağışların bol olması sebebiyle geçtiğimiz günlerdeki yağışlarla göldeki su seviyesi %45'lik seviyeye ulaştı. Bu ulaşma sebebiyle de göldeki kuş türleri ve canlılık arttı. Bunu gören gezici vatandaşlar, fotoğrafçılar ve diğer gruplar tekne turlarıyla bu güzellikleri görmek için sıraya girdiler.
5: Eber Gölü'nde tam 147 kuş türü var. Bunların en önemlisi ise flamingolar. Geçtiğimiz yıl su seviyesi az olunca onların sayısı da çok azdı. Ancak şimdi su seviyesi yükseldi ve gölün üzerinde yaklaşık 5000 civarında flamingo tespit edildi. Eber Gölü'nün en önemli özelliklerinden bir tanesi ise sağımdaki, solumdaki işte bu kamışlar. Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında gibi bir hissiyat veriyor bu ortam bize. Ama bu kamışlar bölge halkının en önemli geçim kaynağı.
6: Göl 3 tane ilçeye, 17 tane köy ve kasabaya hizmet etmekte. Buradaki vatandaşlar sazlığıyla, eskiden balık vardı, balıkçılığıyla, kındıra, hasrotuyla ve bilimum diğer faaliyetlerle bölge ekonomisine katkıda sağlıyor.
0: Dünya 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarla bambaşka bir döneme gözlerini açtı. Savaşın başlamasından 107 gün sonra ise hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran müzakere için kesin olarak masaya oturmayı kabul etti. Peki Orta Doğu'yu belirsizliğe sürükleyen bu savaşın kazananı kim oldu? Dini liderini ve onlarca üst

0: Düzey yetkilisini kaybeden İran mı, İran'a boyun eğdiremeyen ABD mi? Detaylarını paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
1: İmzalandığını söylemekten çok mutluyum. Anlaşma tamamlandı.
2: Mutabakat zaptının imzalanması, her türlü maddi imkana sahip iki haydut aktörün saldırganlığı ve suçları karşısında İran halkının gösterdiği azim ve efsanevi direnişin bir sonucudur.
3: Amerika Birleşik Devletleri 28 Şubat'ta İsrail'le birlikte İran'a karşı bir savaş başlattığı sırada Tahran yönetimi aslında çok zayıf durumdaydı. İran, hükümet karşıtı gösterileri henüz bastırmış, yaptırımlar altındaki ekonomisi daha da zor bir döneme girmişti. Diğer yandan 12 gün savaşında Amerikan hava saldırılarında yıpranan nükleer tesislerini onarmaya çalışıyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail de bu koşulları gözeterek savaşı başlattı ancak sonuç beklediği gibi olmadı. İran'ın hem İsrail'e hem de ABD'nin bölgedeki üslerine peş peşe saldırıları 107. günde savaşın taraflarını masaya oturmaya mecbur bıraktı. Peki bugün gelinen noktada savaşın kazananı kim? İran mı, Amerika Birleşik Devletleri mi? Her iki tarafta savaşı kazandığını öne sürüyor.
4: ABD, İran ve direniş cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
1: Kimse ne olduğunu bilmiyor ama çok güçlü bir anlaşma yaptık.
3: İran savaşın ilk günü dini lideri Ali Hamane'yi ve birçok üst düzey yetkilisini kaybetti. Saldırılarda siviller katledildi. İran'ın savunma sistemleri ve nükleer tesisleri büyük hasar aldı. Ancak buna rağmen İran bugün elindeki güçlü kozlarla masada. Zayıf görülen ülke savaştan sınırlarını koruyup ayakta kalarak çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları da savaşın ardından Washington'ın başlangıçtaki iddialı hedeflerinden nasıl uzaklaştığını gözler önüne serdi. Savaş süresince ABD cephesinde sıkça dile getirilen İran'da rejim değişikliği söylemi rafa kalktı. ABD İranlıları bir ayaklanmaya ikna edemedi. İran'daki rejim şu an neredeyse en güçlü haliyle müzakere masasına oturuyor. 1979 devriminden bu yana ABD ve Batı tarafından ekonomik, ticari ve askeri yaptırımlar altındaydı İran. Ancak iki ülke arasındaki mutabakatla birlikte ülke bir nebze de olsa rahatlama yaşayacak. Anlaşmaya göre İran'ın uzun süredir kısıtlanan petrol ihracatından yeniden gelir elde etmesinin önü açılacak. Yaptırımlar nedeniyle erişemediği milyarlarca dolarlık dondurulmuş varlıkları belirli şartlar altında serbest bırakılabilecek. Trump yönetimi ise söz konusu fonların yalnızca İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve iyi davranış göstermesi durumunda kullanılabileceğini savunuyor. Ve Hürmüz Boğazı. İran savaş sırasında küresel enerjinin şah damarı olarak bilinen boğazı kapattı. Dünya ticareti büyük sekteye uğradı, petrol fiyatları bir anda fırladı. Ülke ekonomilerini zora sokan bu hamle ABD'yi ciddi anlamda etkiledi. İmzalanan anlaşmayla birlikte İran bu paha biçilmez jeopolitik silahın kontrolünü ele geçirmiş durumda. Hürmüz'ün açılmasıyla birlikte Amerika'nın İran sularındaki ablukası kalktı.
1: Eğer bu anlaşmayı yapmasaydık, İran'ı haftalarca, hatta yıllarca bombalasak da Hürmüz'ü asla açamayabilirdik. Petrol fiyatları da tarihte görülmemiş bir şekilde fırlardı.
5: Savaş sırasında Hürmüz Boğazı'nın asla eski haline dönmeyeceğini söylemiştim ve bugün de bu görüşümü koruyorum. Ancak bu uluslararası hukuku hiçe sayacağımız anlamına gelmez. Aksine eylemlerimiz tamamen uluslararası hukukun sınırları içerisinde olacaktır.
3: ABD Başkanı Trump ise büyük bir baskı altında. Birçok cumhuriyetçi senatör anlaşmayı bir yenilgi olarak görüyor. ABD'nin İran'a teslim olduğunu söylüyor. Petrol rezervlerinin azaldığı ve askeri operasyonların tıkandığı bir ortamda ABD Başkanı, anlaşmayı bir zafer olarak pazarlamaya çalışsa da, sahadaki gerçeklik Washington'ın İran'ın stratejik ağırlığını kabul etmek zorunda kaldığını ispatlıyor.

Mutlu sabahlar, saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Tüm sıcak gelişmelerle Sabah Ajansı'nda karşınızda olacağız. Önce geceden gelen başlıklarımız var. Hızlıca ekranlara geçelim.

Parti. İlk durak noktamız Aydın olacak. Aydın'da bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüdü ve geceyi aydınlattı. Hemen ekranlara getirelim. Yangın Sökö ilçesi Akçakonak mahallesindeki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun çevresindeki bahçede bulunan zeytin ağaçlarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı şekilde müdahale ederken alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı. Evse, depoysa kullanılamaz hale geldi. Bir başka yangın haberi Balıkesir. Balıkesir'de ise bu kez otluk alanda, örtü üstü alanda yangın çıktı. Detaylandıralım. Burhaniye ilçesine bağlı Şarköy mahallesinde otluk alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kuru otların ve çalıların tutuşmasıyla başlayan alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlerin çevredeki asırlık zeytinliklere ve ormanlık alana sıçramaması için karadan yoğun bir müdahale hala devam ediyor. Bir başka sıcak durağımız ise İstanbul'da Eyüp Sultan. Eyüp Sultan'da akşam saatlerinde iki motosiklette bulunan 4 kişi bir alanda rastgele ateş açtı. Olayda bir kişi yaralandı. Görüntülerin adresi İstanbul'da Eyüp Sultan. Eyüp Sultan'da gece saatlerinde iki motosikletli bir otoparka silahlı saldırı düzenledi. O saldırıda otoparkta bulunan bir kişi yaralandı. Saldırganları yakalama çalışması ise devam ediyor. Gazete manşetlerini ekranlara getireceğiz. Bakalım Cuma günü itibariyle gazetelerimizde hangi haberler yer alıyor? Tüm gazetelerimizi önceki her sabah olduğu gibi açalım. Ardından da Sabah gazetesiyle başlayacağız. Sabah gazetesinin manşetini hızlıca bir okuyalım. 6.2 milyar liralık vurgunun kritik ismi kaçırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaşananlara ilişkin yeni bir detay. Takvim gazetesi İstanbul'a yeni nefes. Başkan Erdoğan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan Halkalı Arnavutköy metro hattını bugün hizmete açacak. Yeni metro ağı sayesinde Halkalı'yı İstanbul Havalimanı arası yalnızca 30 dakikaya düşüyor. Cemil Tugay depremi ki gecenin en önemli gelişmesiydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Kılıçdaroğlu yönetimini çok sert sözlerle eleştirdi. Bundan sonra yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi ama ne olacak detaylandıracağız. İsrail kaybetti, bölge kazandı. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatında yeni dönemi başlattı. İran'da rejimi değiştirip Lübnan'ı işgal hayali kuran İsrail'in planları tutmadı. ABD ile de araları açıldı deniliyor Türkiye gazetesine. Türk Günü'ne baktığımızda ise Türk Günü gazetesine ABD-İran anlaştı. Netanyahu'nun aklı şaştı. Türkiye ile benzer bir haberle manşetle okuyucularına buluşuyor. Akşam gazetesi ifade vermeden kaçırıldı. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünde başına poşet geçirilerek kaçırıldı denilmekte. Bakacağız konuşacağımız haberlerden biri. Biz bu savaşı neden yaptık? ABD kamuoyunun gündeminde işte bu soru var. İran'la imzalanan mutabakat zaptında Tahran'ın da elde ettiği kazanımlar savaş öncesindeki durumun bile ötesine geçince Trump hedef tahtasına kondu diyor Hürriyet gazetesi. Milliyet gazetesinde ise Umut Limanı sığınak oldu. Yasa dışı kumar bağımlılarına Umut Limanı sığınak oldu haberini ekranlara getiriyoruz. Akıllı telefonlarla her an erişilebilir hale gelen yasa dışı kumar siteleri binlerce ocağı söndürürken Umut Limanı gibi dayanışma grupları bağımlılıktan kurtulmaya çalışanlar için yeniden ayağa kalkmak için fırsat sağlıyor diyor bir özel haber Milliyet Gazetesi'nin manşetinde. Şimdi Sabah Gazetesi'yle birlikte manşetleri biraz daha detaylandıracağımız zamana geçiyoruz. Sabah Gazetesi'nin manşetinde daha sür manşetinde geçtiğimiz hafta ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu vardı. O uyuşturucu operasyonuna test sonuçları da gelmeye başladı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması test sonuçları şok etti. Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Ali Efe Bezci, Oğuzhan Beker, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Türkiye'nin diriliş maçı. Haydi çocuklar, bu millet sizden galibiyet bekliyor. Yarın sabah Türkiye saatiyle 06'da Türkiye Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Öncesinde ise son detayları Sabah gazetesinin sür manşetinde bulmak için bulabilirsiniz. Manşete baktığımızda ise 6.2 milyarlık vurgunun kritik ismi kaçırıldı. Kıyak ihalelerle yandaş şirketlere 6.2 milyar liralık vurgunun yapıldığı Kültür AŞ'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal kaçırıldı. İBB davasına sanık olan Karaal bir ay sonra ifade verecekti. İBB'deki rüşvet çarkının merkezindeki Kültür AŞ'nin şimdiki genel müdür yardımcısı Erhan Karaal

0: İstanbul'daki evinin önünden kaçırıldı. Şüpheliler Karaalı zorla bindirdikleri araçla olay yerinden uzaklaştırdı. İBB'de yandaş şirketlere peşkeş çekilen reklam ihaleleriyle 6.2 milyar liralık kamu zararı oluşturan Kültür AŞ'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Karaal 12 ayrı suçtan sorumlu tutuyor. Kritik bilgilere sahip olan bu isim nasıl kaçırıldı? Günün konuşulacak başlıklarından biri. İstanbul'da gurur günü. Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Halkalı Arnavutköy hattıyla İstanbul Havalimanı metrosu Marmara'ya entegre edilecek. Yüksek öğretimde reform çağrısı aktaracağımız son haber sabah gazetesinde manşetinde yer alıyor. Enstitü Sosyal'in hazırladığı ve kritik önerilerin yer aldığı raporda yüksek öğretimde kapsamlı reform ihtiyacına dikkat çekildi. Yüksek öğretimdeki büyümenin bilimsel üretim, araştırma ve uluslararası rekabet gücüne de aynı ölçüde yansıması gerektiği de vurgulandı. Özel trollere ve yandaş medyaya para yağdırmış. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin aktaracağımız başlıklardan biri. Kritik süreçlerden geçiyoruz. Bir yandan İran Savaşı, 107 gün sonra savaş sona erdi ama kriz hala bitmiş değil. Diğer yandan hemen yanı başımızda Rusya-Ukrayna arasında giderek şiddetlenen savaş ama aynı zamanda iç konvoyuna baktığımızda ise terörsüz Türkiye süreci, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler. İşte tüm bu sıcak başlıklar dün Başkan Erdoğan Başkanlığı'nda toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alındı. Özellikle yapılan açıklamada terörsüz Türkiye vurgusu en dikkat çeken başlıklardan biriydi.
1: Bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.
2: Orta Doğu'da tansiyonu düşüren hamle Milli Güvenlik Kurulu'nun da gündemindeydi. Türkiye'nin de kalıcı barış için mekik dokuduğu süreçte ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat tüm yönleriyle masadaydı.
1: Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz.
2: Toplantıda mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve sürecin başarıyla sonuçlanması için atılacak adımlar da ele alındı. MGK gündemindeki bir diğer sıcak başlıksa İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetiminde toprak alımını arttırması ve askeri işbirlikleri oldu. Rum yönetiminin İsrail'le yakınlaşıp Fransa ile askeri anlaşma imzalamasıyla Doğu Akdeniz'de sular ısındı.
3: Siyonist katiller kan dökmeye devam ediyor. Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu görüyoruz.
2: MGK'da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması için alınması gereken tedbirlerle atılması gereken ilave adımlar görüşüldü.
4: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
2: Ve terörsüz Türkiye süreci.
3: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
2: Hem Dışişleri Bakanlığı hem Adalet Bakanlığı hem de MİT terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandırmak için çalışıyor. O çalışmaların saha yansımaları da toplantıda değerlendirildi. Suriye ve Irak'taki gelişmelerle 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi de diğer sıcak başlıklar oldu.
0: 107 günlük savaşı ya da o süreci sonlandıran anlaşmada taraflar imzaları attı. Ancak dün İran dini lideri Müşteba Hamaney sosyal medya hesaplarından bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamadaki bir vurgu bir hayli dikkat çekiciydi. Ben esasen farklı bir görüşe sahiptim dedi İran dini lideri Müşteba Hamaney. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmelere ilişkin ancak Pezeşkiyan ve Güvenlik Konseyi'nin kararlı tavrı sonucunda bu noktada bu görüşmelere bir şans verdi dedi. Ama aynı zamanda bu mesaj İran iç kamuoyuna ve İran iç siyasi dengeleri açısından da önemli bir vurguydu. Tabii ki anlaşmanın en önemli başlığı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi. Dün akşam itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'deki gemi trafiğinin, Hürmüz'deki ablukanın kaldırıldığını açıkladı. Peki Hürmüz ne zaman normale dönecek? Şimdi en önemli soru bu. Uzmanlara göre bu çok kolay bir süreç değil. Çünkü bir yandan da bölgede döşendiği iddia edilen mayınlar var. Bu mayınlar gemileri endişelendiriliyor. Sigorta şirketleri de o yaşananlara şüpheyle bakıyor. Peki Hürmüz gerçekten ne zaman normale dönecek? Yanıtına bakalım.
5: ABD-İran savaşını bitiren imzalar atıldı.

0: Kentsel Hürmüz'e çevrildi. Ancak yapılan barış anlaşmasına rağmen Boğaz'daki gemi trafiği mayın tehlikesi nedeniyle hala felç. Geçişler kısmi olarak başlamış olsa da 220'si petrol tankeri olmak üzere yaklaşık 500 gemi Boğaz çevresindeki bekleyişini sürdürüyor.
1: Eğer bu anlaşmayı yapmasaydık, İran'ı haftalarca hatta yıllarca bombalasak da Hürmüz'ü asla açamayabilirdik. Petrol fiyatları da tarihte görülmemiş bir şekilde fırlardı.
0: Reuters'a konuşan sektör temsilcileri ve askeri kaynaklara göre Boğaz'ın yeniden güvenli hale getirilmesi haftalar hatta aylar sürebilir. Geleneksel mayın tarama gemileri ve su altı araçlarıyla yürütülecek bir temizlik operasyonunun en az 50 gün sürebileceği ifade ediliyor. Sigorta, nakliye ve petrol şirketlerinin bu süre zarfında Boğaz'dan geçiş riskini göze alması pek mümkün gözükmüyor. Ham petrol yüklü bir süper tankerin değerinin yaklaşık 300 milyon doları bulması nedeniyle şirketler kesin güvenlik garantileri talep ediyor.
2: Boğaz'a kuruldu ne demek? O da şu. Yıllarca acaba Hürmüz Boğazı kapanır mı kapanmaz mı? Bu tartışılırken şimdi kırıldı. Bundan sonra o vazoyu Uhu'yla bir yere getirip tekrardan eski haline getirme imkanı yok. Artık piyasalar ve bütün aktörler, üreticiler, tüketiciler biliyorlar ki bir kere kapandı, bir kere daha kapanabilir.
0: İran'ın Hürmüz'e döşediği mayınların tam sayısı bilinmezken Beyaz Saray'da krizin aşılabilmesi için alternatif çözüm arayışı var. Politico'ya konuşan ABD'li yetkililere göre Trump yönetimi askeri eskort eşliğinde ücretli ve hızlandırılmış bir VIP geçiş sistemi oluşturulmasını tartışıyor. Ancak bu durumun yol açacağı operasyonel maliyetin petrol fiyatlarına yansıyabileceğinden endişe ediliyor. Krizin nasıl aşılacağı belirsizliğini korurken Beyaz Saray'da ABD ordusu arasında yaşanan bir fikir ayrılığı da basına yansımış durumda. NBC ve ABC'ye konuşan askeri yetkililere göre Boğaz'da yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir mayının izine rastlanmadı. Ancak ABD Başkanı Trump 29 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda İran mayınlarının birçoğunun patlatılarak imha edildiğini öne sürmüştü. Bu nedenle de İran'ın Boğaz'a mayın döşendiği konusunda blöf yapmış olabileceği konuşulsa da uzmanlar bu tehlikeye ilişkin en küçük bir ihmalin dahi şirketleri caydıracağına kesin gözüyle bakıyor.
3: O atılan imzalar Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki zaten devam ettiği bilinen ve bu konuda konuşulan o gerilimi artık iyiden iyiye gün yüzüne çıkartmış durumda. Özellikle İsrail'e artık kamuoyu karşısında hiç en net tepkiyi veren isimse ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance. J.D. Vance dün iki açıklama yaptı. O iki açıklamada da İsrail'i zehir zemberek sözlerle eleştirdi. İsrail bu yaşanan sürece saygı duymak zorundadır dedi. Ve ben olsam dünyadaki tek ve en yakın müttefikime saldırmazdım diyerek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a İsrail'den gelen eleştirilere yanıt verdi. Ama daha sonraki sözleri daha da sertti. Bu süreçte ne yapacağına dair İsrail bir öneri getirmeli. İnsan öldürerek sorunlar çözülmez dedi. İşte bu sözler İsrail'de adeta bir depreme neden oldu.
4: İsrail'de diğer herkes gibi kendileri ve tüm bölge için temelde yararlı olan bu barış sürecine saygı göstermek zorundadır.
0: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. İsrail barış sürecine saygı duymak zorunda dedi. Tel Aviv'e uyarılarda bulundu.
4: Son 3 ayda İsrail'in savunmasında kullanılan silahların 3'te 2'si ABD tarafından üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla karşılandı.
0: Gündeminde İran'la yürütülen barış süreci vardı. Vance, İsrail'in gerçek tabloyu göremediğini söyledi.
4: İsrail'in asıl sorunu Donald Trump değil. İsrail'de en büyük problemlerin ABD başkanı olduğunu düşünenlerin ülkelerinin içinde bulunduğu tabloya bakıp gerçekle yüzleşmesi gerekiyor.
0: Vance, İsrail yönetimini hedef aldı. İsrail'e silahları biz veriyoruz dedi. Ben olsam en güçlü müttefikime hedef almazdım mesajını verdim.
4: Eğer İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım dünyada tek kalan güçlü müttefikime saldırmazdım.
0: Vance İsrail'in müzakere tamamlanmak üzereyken Beyrut'a yaptığı saldırıları hatırlattı. Kabul edilemez diyerek Netanyahu yönetimine tepki gösterdi.
4: Anlaşmada büyük bir atılımın tam eşiğindeymişiz gibi görünüyordu. Ancak birden Beyrut'ta sivillerin yaşadığı bir yerde büyük bir patlama oldu ve Hizbullah'la hiçbir ilgisi olmayan birçok insan hayatını kaybetti. Bu kabul edilemez.
0: Vance New York Times'a verdiği röportajda da İsrail'i ırkçı bakanları eleştirdi. Her şeyi öldürerek çözemezsiniz.

0: dedi.
1: Bizi very like.
2: Bangor ve Smotrich'in anlaşmaya saldıran insanlar olduğunu gördünüz. Ve sanırım onlara cevabım şu olurdu. Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Sahip olduğunuz her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürme yoluna gidemezsiniz.
3: Özellikle hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsrail'le Lübnan üzerinden eleştiriyorlar. Lübnan üzerinden tepkilerini dile getiriyorlar. Ancak İsrail bu gelen tepkilere de kulak asmıyor. Lübnan'da saldırılarına devam ediyor ve yapılan o saldırılar işte o ateşkes mutabakatına ilişkin süreci devam ettirecek ilk adım olan İsviçre'deki görüşmeleri de etkiledi. Lübnan'daki saldırıların devam etmesi nedeniyle İran bugün başlaması planlanan İsviçre'deki görüşmelere katılmama kararı aldı. İran katılmaması üzerine Amerikan heyeti de yola çıkmadı. Şimdi yeni bir düğümle karşı karşıyayız. İsrail saldırılarını durdurmadıkça İran bu görüşmeleri yapmayacağını vurguluyor. 60 günlük bir süre var. Bir barıştan bahsediyoruz ama İsrail bu süreci baltalamak için elinden gelen her şeyi de yapıyor. İlk tur ertelendi manşetinde atıyoruz. İran başlığını yani güneyimizde yaşananları tamamlayalım ama kuzeyimizde de sıcak gelişmeler var. Çünkü savaşın başından bu yana kadar Rusya'nın başkenti Moskova dün en ağır saldırılarından birini yaşadı. Ardı ardına Ukrayna'dan fırlatılan yüzlerce drone Moskova'yı vurdu ve ortaya çok çarpıcı görüntüler çıktı. Ama burada merak edilen bir başka soru var. Rusya bu saldırılara nasıl bir yanıt verecek? Bakalım.
4: Moskova'daki petrol rafinerisine drone yağdı. Petrol tankının kapağı bile metrelerce yukarı fırladı. Binalar isabet aldı. Rusya son iki yıldır hiç bu kadar aciz kalmamıştı. Kiev yönetiminin dev İHA ordusu karşısında Moskova'nın hava savunma sistemi devreye girdi girmesine ancak stratejik hedefleri korumaya yetmedi. Moskova'nın üzerindeki kara bulutlar giderek arttı.
5: Buradaki petrol rafinerisi bu sabah Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Şu anda gördüğünüz gibi olay yerinden dumanlar yükseliyor. Helikopterlerinde yer aldığı yangın söndürme çalışmaları da aralıksız devam ediyor ve buna rağmen hala yangın söndürülemedi. Moskova bölgesinin benzin ihtiyacının %70'ini karşılayan bu rafinerinin zarar görmesi Moskova'da benzin kıtlığını beraberinde getirebilir.
4: Ukrayna'nın elindeki düşük maliyetli ve hedef odaklı İHA'lar Rusya'nın elinde olmayınca çaresizlik daha görünür hale geldi. Önleyici atışların arasından ilerleyen dronlar Rus başkentinin kabusu oldu. Belgorod'da bir kamyon da İHA saldırısında böyle vuruldu.
6: Oh.
4: Zelenski bir paylaşımla saldırıda payı olan birimleri tebrik etti ve güç gösterisinin ardından savaş artık sona ermeli dedi. Rusya 500'den fazla İHA'yı engellediğini açıklasa da başkentte rafineri, havalimanı ve alışveriş merkezlerindeki yangın ve tahliyeler Putin'in dokunulmazlık imajını da sarstı.
3: Dünyanın gündeminde başlıklar bu şekilde. Peki siyasette neler konuşuluyor dediğimizde CHP diyeceğiz. CHP dediğimizde ise akşam saatlerinde gelen bir istifa bugün yeni günün en önemli başlığı haline geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kılıçdaroğlu yönetimini çok sert sözlerle eleştirerek dün istifa etti. Yeni Asır Gazetesi'nin manşetinde bu haber yer alıyor. CHP İzmir'de Çağatay Güç ve ekibinin görevden alınmasının ardından dün hareketli saatler yaşandı. Güç yerine Utku Gümrükçü'nün atanmasına itiraz eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partiden istifa kararı aldı. Önce meclis grubunu ardından da ilçe belediye başkanlarını toplayan Tugay istifa kararını yazılı açıklamayla duyurdu. Özgür Özel aradı ama deniliyor. Köprüleri atma noktasına gelen Tugay'ı arayan Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ikna çabası da işe yaramadı. Meclis toplantısının hemen ardından asansör restoranda ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelen Tugay sosyal medya paylaşımıyla istifa kararını duyurdu. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşananlara ilişkin tartışma. Peki Cemil Tugay o istifa mesajında neler söyledi? CHP'den bu istifalara bir yanıt geldi mi? Daha da önemlisi bundan sonraki süreç ne olur?

0: olacak. Cemil Tugay Özgür Özel'le mi hareket edecek, bağımsız mı kalacak yoksa başka bir siyasi yol mu tercih edecek? Haberimize bakalım.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz, ihraç ve görevden almalarla had safhaya ulaştı. İzmir'den peş peşe istifa haberleri geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gün içerisinde CHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Grubu ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü. Tugay bu görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Cemil Tugay istifasına CHP'de son günlerde yaşanan ihraç ve görevden almaları gerekçe gösterdi.
2: Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe verici. Dün bir grup il başkanıyla birlikte İzmir İl Başkanımızın görevden alınması, İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır.
1: Tugay görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı. Tugay'ın istifasıyla İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi sona erdi. Büyükşehir Belediyesi'ndeki istifalar Cemil Tugay'la sınırlı kalmadı. Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa eden diğer isimler oldu. İzmir'deki istifa furyasına Tire İlçe Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da katıldı. Okuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Hayati Okuroğlu görevine bağımsız olarak devam edecek.
0: Peki genel merkezde neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajlarla isim vermeden Özgür Özel'e hedef aldı. Parti içinde liyakat ve kurumsal yapının yeniden tesis edileceğini söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu da dün ihraçlarla ilgili toplandı. Gökhan Günaydın'ın disiplin tedbir kararı da kaldırıldı.
3: Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
4: İhraç, fesih, görevden alma tuşlarına peş peşe basan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Özgür Özel'i hedef aldı. Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanıdır dedi.
3: Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Ben hesap soracağım, hesap.
4: Arınma hamlesi sürerken Kılıçdaroğlu ve ekibi partideki ihraç dosyalarını tek tek MYK gündemine taşımaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu kez Yüksek Disiplin Kurulu'nu kritik dosyaları görüşmek için topladı.
5: Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. Bu arkadaşlarımızın itirazı değerlendirilecek. Yüksek Disiplin Kurulu da kararını verir diye düşünüyorum.
4: İlk olarak tedbirli ve kesin ihraç talebiyle kurula sevk edilen 9 milletvekilinin yaptığı itirazlar ele alındı. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazları ise reddedildi.
6: Bu benim kişisel meselem değildir. Partinin ve 9 arkadaşımızın ortak meselesidir. Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir.
4: Kılıçdaroğlu'nun hamlelerine karşı Özgür Özel de stratejisini belirlemeye çalışıyor. Özel mecliste MYK üyelerini topladı. Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşlarını partiden göndermeye yönelik girişimlerine karşı atılacak adımları görüştü.
7: Bütün delegeler mi kirli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün ilçeleri, bütün illeri mi kirli? Biz siz mi temizsiniz? Benim elimde bir butlan kararı var. O butlanın bir de tedbiri var. Ben her şeyi yaparım diyemezsiniz yani.
4: Kulisler de hareketli. Gözler salı gününe çevrilmiş durumda. Kılıçdaroğlu ve Özel bu hafta grup toplantısı yapmadı. Haftaya iki ismin de meclis kürsüsüne çıkmaya hazırlandıkları konuşuluyor.
7: Gerçekten çok çocukça görüyorum. Bu kişilerin böyle bir hakkı var mı? Böyle bir yanlış karar umarım vermezler.
0: Yolsuzluk iddiasıyla cezaevinde bulunan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki cinsel saldırı soruşturması kapsamında da tutuklandı. Aynı suçtan tutuklanan diğer bir isimse soruşturmada adı geçen Özcan'ın şoförü Suat Çelikçan.
8: Yolsuzluktan tutuklu bulunan Tanju Özcan cinsel saldırı suçundan da tutuklandı. Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a

0: hakkında açılan cinsel saldırı davasında hakimlikten tutuklama kararı geldi. Davayı Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Çağlı açmıştı. Çağlı ifadesinde işe başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Tanju Özcan'ın kendisinden hoşlandığını söylediğini ve fiziksel temasta bulunmak istediğini ileri sürdü. Özcan'ın görüşme teklifini kabul etmemesi halinde işten çıkarılmakla tehdit edildiğini ileri süren Çağlı, işini kaybetme korkusuyla mesajlara cevap verdiğini ve görüşmeyi kabul ettiğini söyledi. Tanju Özcan, özel kalem müdürü, şoförü ve eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney hakkında soruşturma başlatıldı. 2 Mart'ta icbar suretiyle irtikap suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'la şoförünün cinsel saldırı suçundan tutuklanmasına hükmedildi.
1: Gündemin bir diğer başlığıyla devam edeceğiz. Tarifsiz acı manşetini attık. Karaman'daki kazada ölen 3 kardeş memleketleri Şanlıurfa Siverek'te yan yana toprağa verildi.
0: Üç kardeşin vedası yürekleri dağladı. İzola ailesi mevsimlik tarım işçisiydi. Memleketleri Şanlıurfa'dan Karaman'a ekmek parası için gitmişti.
2: Ekmek parası için memleketleri Siverek'ten ayrılan bir ailenin yolculuğu maalesef acıyla son buldu.
0: İzola ailesinin aracı 16 Haziran akşamı Kızıköy yakınlarında dereye devrildi. Kazada 4 yaşındaki Mehmet Mustafa, 5 yaşındaki Mehmet Sinan ve 12 yaşındaki Ramazan İzol hayatını kaybetti. Ölen 3 kardeş memleketleri Şanlıurfa Siverek'te yan yana toprağa verildi. Anne ve babaları kazadan yaralı kurtulmuştu. Evlatlarını son yolculuğuna uğurlarken güçlükle ayakta durabildiler. Cenaze töreni boyunca gözyaşları sel oldu. Ağıtlar yürekleri dağladı.
1: Şimdi Airfry'dan bahsedeceğiz. Özellikle bir dönemin en popüler ürünlerinden biri de hemen hemen herkesin mutfağında da var. Sağlıklı yemekleri daha hızlı yapabiliyor olması nedeniyle de özellikle ev hanımlarının tercih ettiği bir üründü. Ancak bu kez o Airfry'in özelliklerinden bahsetmeyeceğiz. Airfry bir mi evde bomba gibi patladı. Ve bakın sonra neler yaşandı. Daha da önemlisi o Airfry neden patladı? Yanıtına bakalım.
3: Evimde bir patlama yaşandı. Ve burası da mutfağım yani komple yok şu an, çok mağdur durumdayım.
4: Pratik olsun diye aldı, evin mutfağını yerle bir etti. Neredeyse her evin mutfağında yerini alan hava fritözü tozu dumana kattı.
3: Ben almış olduğum Airfry'in rezidansının patlaması sebebiyle evimde bir patlama yaşandı.
5: İddiaya göre bir aile pek çok kişi gibi daha sağlıklı veya daha hızlı olduğunu düşünerek evine bir hava fritözü aldı. Fritözün içerisine kızartmak istediklerini koydu ve çalıştırdı. Kısa zaman sonra fritöz bomba gibi patladı. O mutfak yandı.
3: Annem nerede kalıyoruz şu an?
6: Görümcem aldı, patladı. Fişteyken, takılıyken patlamış. Çok zararlı ve çok tehlikeli.
4: Patlamada neyse ki yaralanan yok. Herkesin aklında ise tek bir soru var. Ya bizim evdeki de patlarsa?
7: Şöyle çekip açtığımızda içinde şuralarda kanal yapıları olduğunu görüyorsunuz. Bakın aynı şekilde arka tarafında da bu kanallar var. Ve iç kısmında da var. Bu kanalları tıkayan yağ gibi yapılar var ise bunlar çok iyi temizlenmiş olması lazım. Aynı yağ kalıntıları mevcutta bu kanalların içerisine de birikip rahatlıkla kanalları tıkayabiliyor.
4: Tıkanan kanallar patlamalara zemin hazırlıyor. Ancak tek etken bu değil.
5: Uzmanlara göre elektrikli ev aletlerinde önce evin tesisatının kontrol edilmesi gerekiyor. Tesisatın eski olmaması ve alınan cihazla uyumlu olması oldukça önemli.
8: Aşırı akım çektiğinden dolayı ısınma anında tesisatımız eski ise orada mutlaka bir deformasyon yaratıyor. Ve bu da ilerleyen zamanda tehlikeye.

0: Yangına karşı bizi korumasız bırakıyor.
1: Ya alırken oğlum aldı, hediye getirdi. Öyle şeyine bakmadım ama topraklı prizde kullanmaya çalışıyorum. Ya mümkün olduğu kadar da çok kullanmıyorum yani.
2: Airfryer'in kalitesi de bu işte çok önemli. Çünkü tanınmış, güvenilir firmalar emniyet gerekliliklerini de düşünerek makinaları öyle tasarlıyor.
3: Şu an çok mağdur durumdayım. Maddi ve manevi tazminatımı istiyorum.
4: Şimdi zehir tacirleriyle mücadeleden bahsedeceğiz. Operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor ama öncelikle dünün önemli başlıklarından biri geçtiğimiz hafta ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuydu. Takvim gazetesinde ilk sayfasına yer alan haberlerden biri. Çünkü birçok ünlü ismin testleri pozitif çıktı. Ve kimdir onlar? 8 ünlü pozitif manşetini atıyor Takvim gazetesinin ilk sayfasına yer alan haberlerden biri. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması 24 şüpheli gözaltına alınmıştı geçtiğimiz hafta. 8 kişi tutuklanmış, 16 kişi ise serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin test sonuçları belli oldu. Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini ve Yaşar İpek'in testi pozitif çıktı deniliyor. Bu da Yeni Güne ilişkin konuşulan başlıklardan biri. Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in testleri ise negatif çıktığında belirtelim. Uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla sürüyor dedik. İstanbul'da 4 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı. 187 kilogram uyuşturucu madde de ele geçirildi.
5: Ekipler düğmeye bastı. Zehir tacirlerine geçit verilmedi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatılmıştı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüp Sultan ve Şişli'de tespit edilen adreslere ve bir araca yönelik operasyon yapıldı. Baskında 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda 187 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
4: Şimdi biraz da doğa hayatı diyelim. Tedavileri tamamlanan karette karetteler Mersin sahillerinde yeniden denize bırakıldı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında karette karettelerin güvenli bir şekilde doğal yaşam alanlarına ulaşması sağlanıyor.
5: Tedavileri tamamlanan karetta karettalar denize bırakıldı. Akdeniz'de Mersin sahilleri deniz kaplumbağaları için kritik konumda. Tarım ve Orman Bakanlığı nesli tükenme tehlikesi altında olan karetta karettaların korunması için önemli çalışmalar yürütüyor.
6: Mersin'in 3 mil açığında köpek balıkların saldırısına uğrayan 3 deniz kaplumbağası yaralı olarak Mersin sahillerine vurmuştu. Yaklaşık 1 yıl tedavileri süren 3 deniz kaplumbağası düzenlenen törenle doğal yaşamına bırakıldı.
7: Bizde 3 deniz kaplumbağasının rehabilitasyonu tamamlandı. Onları denizle buluşturduk, denize saldık. Bunun için biz çok mutluyuz. Tabii denizlerimiz, kaplumbağalarımız, biyolojik çeşitliliği korumak bizim görevimiz. Başta bakanlığımız olmak üzere denizlerdeki kirliliğin, denizlerdeki canlıların yaşam ortamını sağlamak bizim başta gelen görevlerimiz arasında. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.
5: 15 yıldır hizmet veren Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon Bilgilendirme Merkezi'nde 90 deniz kaplumbağası tedavi edildi. Bunlardan 66'sı tedavileri tamamlanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Karetta karettalar su altındaki çayırları biçerek denizdeki oksijen oranını artırıyor. Deniz ekosistemini koruyor.
4: Akıllı ev teknolojileri. Az önce airfryer'lardan bahsettik. Airfryer'de yaşanan o patlamayı ekranlara getirdik ama özellikle akıllı ev teknolojileri artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Özellikle de robot süpürgelerden bahsediyoruz. Hayatımızı kolaylaştırdığı bir gerçek ama internete de bağlanabilen bu robot süpürgeler aslında başka problemleri de beraberine getiriyor. Çünkü robot süpürgelerin hacklenmesi durumunda sisteme sızma olasılığı giderek güçleniyor. Dolandırıcıların da korsanların da. Peki robot süpürgeleri evde nasıl bir tehlikeyi beraberinde getiriyor? Şimdi de bunun yanıtına bakalım.

0: Süpürgeler yalnızca birer temizlik aracı değil. Yönlerini bulmak için kullandıkları kameralar ve mikrofonlar siber korsanların yeni hedefi haline geldi.
1: Robot süpürge özelinde konuşuyoruz ancak evimizde Wi-Fi'ye bağlı olan her cihaz için bu tehlike mevcut. Aslında robot süpürgeleri sadece robot süpürge olarak düşünmemek lazım. Bunlar yönlerini bulmak ve önündeki engelleri tanımak için kameralara, sensörlere ve mikrofonlara sahip. Bunlar işte tehlike arz ediyor.
0: Hackerlar yalnızca evin içini izlemekle kalmıyor. Telefonlardaki görüşmelere ve banka bilgilerine de göz dikiyor.
1: Kişisel verilerimiz, bütün mahremiyetimiz başkalarının eline geçiyor olabilir. Sadece kişisel veri olarak düşünmemek lazım. Telefonumuzda kayıtlı olan görseller, yazışmalar veya banka bilgilerimiz de başkalarının eline geçebiliyor. Tehlike burada başlıyor.
0: Tehlike sadece süpürgelerle sınırlı değil. Akıllı beyaz eşyalar, hatta Wi-Fi'ye bağlı bir kettle bile siber korsanlar için birer giriş kapısı.
1: Wi-Fi'ye bağlı olan bütün uygulamalar, bütün cihazlarda bu tehlike mevcut. Ne gibi? Beyaz eşyalar gibi. Hatta kettle'da bile bu tehlike mevcut. Yani Wi-Fi'ye bağlı olan her cihazımız için bir uygulama şifresi var ve uzaktan erişilebiliyor, yönetilebiliyor. Bunlar fabrikadan gelen şifrelerle değiştirilmediği takdirde başkaları tarafından deneme yanılma yoluyla bile çok kolay şekilde kırılabilir.
0: Cihazlar şarj istasyonunda park halindeyken bile kameraları aktif durumda olabilir.
1: Park halindeyken bile, istasyonda şarj ederken bile kamera aktif durumda. Yani mekanik olarak kamerayı bizim mahremiyetimizi görecek şekilde sabitlememiz lazım. Önünü kapatmalıyız. Bir de ikinci saldırma şekli arka kapı saldırısı. Yani bizim herhangi bir cihazımızı girdikten sonra Wi-Fi üzerinden internetimizdeki bütün sistemler tehlike arz ediyor. İşte burada bankacılık tehlike altında kalmış oluyor. Yani robot süpürge eriştikten sonra telefonumuz ve dolaylı olarak da banka bilgilerimizi ele geçirip istedikleri şekilde at koşturabilirler.
2: Şimdi kentsel dönüşüm diyeceğiz. Başta İstanbul olmak üzere yurdun birçok bölgesinde kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Ama tabii ki İstanbul burada daha da önemli bir noktada. Ama o kentsel dönüşüm yapılırken zaman zaman ekranlara getiriyoruz. Bazı hatalar da yapılıyor. Bazı müteahhitler evleri yıkarken gerekli önlemleri almıyor. İşte İstanbul'da yıkılmayı bekleyen, o korku saçan hayalet evlere bakacağız şimdi de.
3: Buradan geçtiniz efendim, kafama bir şey düşer diye korkmadınız
4: mı? Tabii korkmaz olur mu? Lokallarda ne zaman ne düşeceği belli olmuyor.
0: İstanbul'da deprem tehlikesi kapıda. Riskli binalarsa acil dönüşümde. Ancak bazı inşaat firmaları o dönüşümü gerekli önlemleri almadan yapıyor.
3: Kentsel dönüşüme giden bazı binalarda yeterli önlem alınmadığı için benim gibi içlerine girebilmek mümkün. İşte bu binada yıkılmayı bekleyen binalar arasında, ama kapıda yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için bu şekilde açık duruyor. Bir manzaraya bakın.
4: Yani
3: korkutucu mu?
4: Tamamen.
5: İşin başına para kazanmak konmamalı. Önce can güvenliği ve çevreye saygı.
0: Bu inşaatta önlem alınmış görünüyor ancak göstermelik.
3: İnşaatın girişine paravanlar yapılmış ama bir kısmı da açık. İşte hatta inşaattan bazı parçalar yere de düşmüş. Hatta üst katta da özellikle aşağıya doğru sarkan bazı demir parçalar var. Parçalar sarkıyor yukarıda.
4: Aslında etrafını böyle korunma vaziyeti alınsa çok çok iyi olur.
5: Müteahhitliği ikiye ayırıyorum. Bir müteahhitler, bir de tüccarlar olarak ayırıyorum. Binadan düşen bir beton parçalarının işte bir kız çocuğunu ölümüne sebebiyet verdiğini gördük. Hangi para buna değer?
0: Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Genel Sekreteri Emrullah Tellioğlu, yönetmeliğin açık ve net olduğuna vurgu yaptı.
5: Dolayısıyla yönetmeliklerde bir sıkıntı yok. Uygulayıcılarda sıkıntı var.
0: Tellioğlu, yönetmeliklere uymayan müteahhitlere ise ceza verildiğini hatırlattı.
5: Belediye tarafından uygulanan para cezaları var. Müteahhitliğin belgesinin iptali söz konusu.
3: Ne kadarlık ceza veriliyor size?
6: Ceza, belediye tarafından ceza yazıyor. 200-300 milyar ceza yazıyor. Bizim için önemli olan can kaybı olmasın.
3: Tabii İstanbul sokaklarında doğru örnekler de var. İşte bu binada onlardan biri, etrafı saç levhalarla kapatılmış ve yukarı katlara da özellikle tahtadan koruma iskelesi konulmuş.
5: Yönetmelik işte bunu istiyor. Diyor ki binanın dışını koruma saçıyla koruyacaksın. Yan tarafa doğru parapet çıkacaksın. Yukarıdan düşebilecek herhangi bir olası taşlar insanların güvenliğini alacaksın.

0: başladılar. Peki bunun riskleri neler? Haberimize bakalım.
1: Alırken saf zeytinyağı olmasına dikkat ederim. Tüketicinin tadarak, koklayarak ayırt etmesi mümkün değil.
2: Üzerinde hakiki zeytinyağı, hatta taş baskı yazıyor ama gerçek bambaşka. İçinde zeytinyağından çok diğer bitkisel yağlar var. Gerçeğini sahtesinden ayırt etmekse mümkün değil.
1: Pamuk yağı da aynı renkte, benzer renklerde. Bir de her ikisi de yağ olduğu için birbirine karıştırdığınızda herhangi bir ek işlem yapmanıza gerek yok. Dolayısıyla da yağ sahtekarlarının işleri kolaylaşıyor.
3: Maalesef buna en büyük zemini e-ticaret platformları şu anda hazırlıyor. Bu platformlarda 5 litresi 750 liraya, 1000 liraya gibi zeytinyağı altında yağlar satılıyor.
2: İnternet sahte zeytinyağı ilanlarından geçilmiyor. Makul fiyatlar tüketiciyi kandırıyor. Halbuki
4: Halkbank'ın katkılarıyla
0: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu A Haber'e konuk oldu. Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısına dikkat çeken Memişoğlu, randevu sistemindeki yoğunluğun da azaltıldığını vurguladı.
5: Türkiye bugün ulaşılabilir sağlık sistemi anlamında dünyanın örnek ülkelerinden bir tanesidir.
4: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu A Haber'de sağlık gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, merkezi hekim randevu sistemindeki randevu yoğunluğunun azaldığına dikkat çekti.
5: Türkiye 2010'lardan beri bu sistemi kullanıyor ve esasında bir medeniyet ölçeğidir. İnsanların zamanında hem çalışanımızın hem hizmet alanının zamanında hangi zamanda nereye gideceğini bilecek şekilde planlı şekilde muayene veya hizmet alımı esasında modern dünyanın ve bizim gibi gelişmiş ülkelerin ki Türkiye bu konuda dünyanın en başarılı ülkelerinden bir tanesi. Merkezi aslında randevu sistemi dediğimiz bu sistem. Covid'den sonra özellikle bekleyen bir sağlık yükü oldu sağlık sistemimizde. Bu yükün azalma süreçleriyle beraber talep sayısı da arttı esasında. Yaklaşık 2024'te 3.9 milyonluk bir bekleme vardı. Yani 4 milyona yakın insan randevu bekliyordu. Orada bir sıkışıklığımız olmuştu. Biz özellikle sıkışık branşları nerede olduğunu, hangi hastanelerde olduğunu, sağ olsun ekip arkadaşlarımız, özellikle kamu hastanelerindeki çalışan arkadaşlarımızla beraber bir analiz ettik ve bunun neticesinde de mesela 390 tane kulak burun boğaz muayene masası, işte 400 küsür tane göz ünitesiyle ve uzmanları da atamalarımızı da o randevu bekleyenlerin süreçlerine dikkate alarak atamalarını yaptık. Mesai dışı da poliklinik hizmetlerini arttırdık.
4: Profesör Doktor Memişoğlu tetkik sürelerine ilişkin de konuştu.
5: Bizim 954 hastanemizde öyle 6 ay sonra 3 ay sonra verilen bir MR randevusu yok. Onu özellikle söylemek istiyorum. Bakın bir daha söylüyorum, üstüne basalım. Ama mesela ultrason içinde söylüyorum. Ultrasonda da yok. Ama bir ultrason mesela siz meme ultrasonu yaptınız. İnsanlara 6 ay sonra bir kontrolü gerektirir. Çünkü o şüphe varsa orada veya bir ultrason görmesi gerekiyorsa 6 ay sonrasında onun randevusunu verirsiniz. Çünkü o kontrole gelmiş olur. Ama biz bunları birebir elektronik sistemimizle tamamen randevuları da takip ediyoruz ve böyle 6 ay sonra ya bir sene sonra ya bir randevu Türkiye'de ultrasonda veya MR'da yok. Bunu özellikle söylüyorum.
4: Altyapıdaki devasa farkı rakamlarla anlatan Memişoğlu, sağlıkta yapay zekadan da destek aldıklarını söyledi.
5: 2002 senesinde bu ülkede toplam MR sayısı 58 tane.
6: 58.
5: Bakın 58 tane MR vardı bu ülkede.
6: Şimdi?
5: Bugün Türkiye'de 1057 tane MR'ımız var. En son model, en son teknolojiyle. Bugün baktığınız zaman ultrason sayısıyla, tomografi sayısıyla, cihaz sayısıyla Türkiye dünyanın en kapsamlı altyapısına sahip ülkelerinden bir tanesi. Yapay zeka ile bir program oluşturduk. Bu program o hastalıkla ilgili hangi filmi çekileceği konusunda da doktora tavsiye ediyor. Ya yapay zeka kullanacağız bu konularda.
4: Hizmet anlayışıyla.
0: Türk siyasetinin dik duruşlu lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının Keş Dağı'nda şehit düşmesinin üzerinden tam 17 yıl geçti. Ancak o karanlık gece

dair şüphelerse hiç bitmedi. Ve yıllar sonra o dosya yeniden açılıyor. Farklı şehirlerdeki tüm evraklar birleştirildi. 190 klasörlük dev arşiv Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına taşındı. Soruşturma en baştan ele alınıyor. Peki silinen kayıtlardan, helikopterden parça söken FETÖ'cü timlere kadar tüm sırlar 17 yıl sonra açığa çıkacak mı? A Haber Araştırma ve Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. Ekranlara getirelim.

0: Yaşamak yolun yarısını kat etmektir. Bu bir inanç hareketidir. Bu bir iman hareketidir. Bu bir millet hareketidir. Bu milletin özgürlük hareketidir. Bu milletin varoluş hareketidir. Bu milletin yeniden diriliş hareketidir. Bu milletin yeniden tarihte olduğu gibi kendine güvenme hareketidir.
1: Tarih 25 Mart 2009. Türk siyasetinin en temiz, en dik duruşlu liderlerinden biri, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gitmek üzere havalanan helikopterin Keş Dağı eteklerine düşmesi sonucu 5 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Aradan tam 17 yıl geçti. Ancak o gün yaşananlara ilişkin şüpheler kamuoyu vicdanında hala ilk günkü gibi taze.
2: Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşüşüne dair ihbar aldık. Helikopterin içinden gazeteci olduğunu söyleyen bir kişi bizi sürekli arıyor durmadan. Düştüğünü söylüyor. Böyle tamam. Bir bilginiz var mı?
3: Hayır. Yani nerede düştüğünü söyleyebiliyor mu?
2: Nerede düştüğünü söyleyemiyor. Sorunun zaten şu
3: yani, bu
2: şimdi...
1: Ve şimdi yıllardır kör düğüm olan o karanlık gecenin perdesi yeniden aralanıyor. Tam 190 klasörden oluşan dev dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına taşındı. Soruşturma yeni atanan Başsavcı Vekili Ömer Örkücü koordinasyonunda en baştan ele alınıyor. Peki 17 yıl sonra tüm sırlar açığa çıkacak mı? Enkaz bölgesindeki ihmaller, yanlış bilgi notları, silinen kayıtlar ve sökülen cihazların hesabı sorulacak mı? A Haber, ömrünü davasına adayan Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümünü mercek altına alıyor.
0: Hormonsuz Anadolu insanıyım. Onun için sizden birisi olarak buradayım.
1: Vatan, bayrak, ezan ve hürriyet. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını adadığı temel değerlerdi bunlar. Onun ifadesiyle dava, ilahi kelimetullah için nizam-ı alem ülküsüydü. Yol arkadaşlarına ise alperenler diyordu. Siyaseti bir koltuk savaşı değil, ahlak, inanç ve millete hizmet kapısı olarak gördü.
0: Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bir hayalim var. Başını örtenle açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var. Kürt Türkmen, Alevi Sünni ayrımı olmadan zengin fakir, yoksul, ayrıcalığı görülmeden imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Hayal ediyorum.
1: Onun hayali Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, başörtülüsü ve başı açığıyla aynı bayrak altında kenetlenen güçlü bir Türkiye'ydi. Bu yüzden hareketinin adına Büyük Birlik dedi.
4: Bütün dünyada mazlum milletlerin, ezilen toplumların kanatları altında hürriyet bulacağı, ilahi kerimetullahın sıcaklığında nizam-ı alemde buluşalım diyorum. Hepimize saygılar sunuyorum.
1: Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat'ta da tavrı netti. Askeri vesayete meydan okuyarak hafızalara kazınan o tarihi sözü söyledi. Millete çevrilen namluya selam durmam. Yoğun baskılara ve tehditlere rağmen geri adım atmadı.
5: Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ni peygamber olacağı diyen bir milletin mensubuyum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bölgemizin istikrar unsuru, en güçlü ordusu ve baş tacı olarak

0: görüyorum. Ama namlusunu milletine çevirmiş bir tankı asla selamlamam.
1: Refah Yolu hükümetine güven oyu vermeyin. Veririm. Bunun tercihini yapacak olan benim. Bunun tercihini yapacak meclistir. Ama işte vermeyecekler birilerine. O zaman git o vermeyecek olanlara, seni dolaylı olarak bana göndermiş olanlara söyle. Benim adım Muhsin Yazıcıoğlu. Ben bu güven oyunu vereceğim. Hem de vermeyecek olsam bile bu anlayış içerisinde olduğu sürece meclisin iradesini ispat etmek için vereceğim dedim, verdik.
2: O, Balkanlardan Kafkaslara uzanan bir gönül coğrafyasının lideriydi. Eski çatışmalardan ders çıkarmış, gençleri sokaklardan çekmişti. Türkiye'yi karıştırmak isteyen güçlerin tezgahını iyi biliyordu. Rahip Santoro ve Hrant Dink cinayetlerine en sert tepkiyi o verdi.
3: Eskice suikast yapılıyor. Derhal İstanbul'da olan bir olay ama öbür tarafta hemen göz önündeki iki tane bir emniyet görevlisi, iki emniyet görevlisini görevden almak suretiyle bedeli birisine ödetiyor. Ve ondan sonra bedeli derin devlet diye bir meçhulün sırtına atıp oradan da ortalığı karma karışık edip kurtulup çıkacağını düşünüyor.
2: Kirli bir el bu cinayetlerin zanlıları üzerinden Alperen Ocakları'nı ve Yazıcıoğlu'nu hedef göstermek istedi. Ama o partisine kurulan FETÖ tuzağını erken fark etti ve haykırdı.
4: Papa'yı da vuracaklardı, Ahmet'i de vuracaklardı, Mehmet'i de yapacaklardı. Şimdi bununla ne yapılmak isteniyor? Bununla bizim etrafımız kuşatılıp güya beni tehdit etmek istiyorlar. Ben bunu söylüyorum. Güya bizi tehdit etmek istiyorlar. Bak, senin önünü keseriz. Senin ayağına çelme takarız. Seni götürmeyiz. Büyük Birlik yükselişini önleyecekler. Büyük Birlik Partisi'nin önünü kesecekler. Kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Hiçbir yüzünde gücü yetmeyeceksiniz.
2: Ne var ki ne demek istediği yıllar sonra kaset kumpasları ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle anlaşılacaktı. Seçim yasaklarına saatler kala Kahramanmaraş Çağlayan Cerit mitinginin ardından helikopter havalandı. Binmeden dakikalar önce eşi Gülefer Hanım'ı arayıp helallik istemişti. Ve o helikopter Keş Dağı'na çakıldı.
5: Alo!
6: Efendim?
5: Ya biraz korktu.
6: Alo, tamam. Kapat sen yeten telefonu.
5: Ya acele edin, şarj bitecek.
6: Evet. İyi mi kırık?
5: Kırıyor, bayağı mı kırık?
6: Hatırlamıyorum.
5: Şu anda siz helikopterin
6: içindeyim
5: ben.
6: Şu anda içindeyim.
5: Evet.
7: Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini düştüğüne dair ihbar aldık. Helikopterin içinden gazeteci olduğunu söyleyen bir kişi bizi sürekli arıyor durmadan. Düştüğünü söylüyor. Böyle tamam. Bir bilginiz var mı?
5: Hayır. Yani nerede düştüğünü söyleyebiliyor mu?
7: Nerede düştüğünü söyleyemiyor. Sorunu zaten şu
5: yani, bitirmiş.
7: Şarjı bitiyor. Çabuk olun. Bitmek üzereymiş.
2: İHA muhabiri İsmail Güneş'in telefon konuşmaları hafızalara mıh gibi kazındı. Ancak arama kurtarma süreci adeta sabote edildi. Dönemin Kayseri valisi Mevlüt Bilici'ye Kahramanmaraş Emniyetinden gönderilen o meşhum bilgi notu, Yazıcıoğlu kurtarıldı, hastaneye götürülüyor yalanı, tüm çalışmaları sekteye uğrattı. Devletin zirvesi Başkan Erdoğan briefing almak için Göksun'a akın etti. Ama enkazı ancak 48 saat sonra ulaşılabildi. Türkiye kıymetli bilim insanlarını ve liderlerini hep benzer şüpheli kazalarda kaybetmişti. Ta ki 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine kadar. Olayı soruşturan özel yetkili savcıların darbeden tam bir ay önce dosyaya takipsizlik kararı vermesi manidardı. En büyük itirafsa Marmaris'te ortaya çıktı.
8: 16 Temmuz'da beni İzmir'den bir polis kardeşimiz aradı ve dedi ki sen genel başkanım biz dedi

0: akşam Marmaris'e gittik. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan saldırıya mukavemet etmek için oradaki darbecilerle çatıştık. O yakalanan darbecilerin içerisinde helikopterin üzerindeki cihazları söken kişilerden de ikisi var. Bir astsubay, bir de yarbay. Bize bu bilgiyi verince biz bunu hemen avukatlara, hukukçulara bildirdik. Ve pazartesi günü hadise bu yönüyle de araştırılmaya başlandı.
1: Parçalar birleştirildiğinde tüm oklar FETÖ'yü gösteriyordu. Terörist başı Gülen'in kazadan hemen sonra yayınladığı video ise adeta bir cinayet itirafıydı.
2: Bu arkadaşın da başına 4-5 defa böyle sürpriz trafik kazası gelmiş. Onları atlatmaya çalışmış. Fakat bu defa farklı şekilde gitmiş. Her şeyi kurcalamak lazım. Bakmak lazım bu helikopter nasıldır filan. Neden yani ben böyle bir şey itildim? Neden ille de bunu da götürmek istendim? Yani temizdir bizim insanımız. Böyle normal şeylerin arkasında bir kısım hileler, hudalar aramaz yani.
3: Devletin yetkisini kullanacak. Devletin, milletin verdiği kalemi kullanacak. Devletin, milletin verdiği masayı kullanacak. O milletin, devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak. Ve ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey?
2: Çok defa aldanabilirsiniz. Aldansanız bile ama kimseyi aldatmayın. Çünkü aldatma bir günahtır. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar.
1: Davada ilk ceza görevi kötüye kullanma suçundan yargılanan ve aynı zamanda FETÖ hükümlüsü olan dönemin istihbarat şube müdür yardımcısı Dursun Özmen'e verilen 2 yıl hapis cezası oldu. Ancak bu buzdağının sadece görünen kısmıydı. Ve şimdi takvimler 17 yıl sonrasını gösterirken yeni bir döneme giriliyor. Farklı şehirlerdeki tüm evraklar Kahramanmaraş'taki o 190 klasörlük dev arşiv tek bir merkezde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında toplandı. İlk kez tüm belgeler tek elden bütüncül bir gözle incelenecek. Şimdi tüm Türkiye'nin gözü Ankara'da. Kamuoyu vicdanı 17 yıllık bu karanlık suikastın tüm yönleriyle aydınlatılmasını bekliyor.
4: Muhsin kardeşimin dava ve siyaset yolculuğunun her adımı kendisinin düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz sözüne uygun şekilde geçmiştir. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep rahmetli Muhsin kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.
5: Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranında, oturanında garantisi yok. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadınız. Hükmedemediniz. Bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız.
3: Ben dava için adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.

Yeni saat saatlerimizi iyi gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri sabah ajansına aktarmaya devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci bugün gündemin en önemli başlıklarından biri. Dün Başkan Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. O toplantının hemen öncesinde ise Başkan Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Terörsüz Türkiye'de hassas virajda artık önemli noktadayız. Başkan Erdoğan dün külliyede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Gündemde ise terörsüz

0: Türkiye süreci ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bundan sonra atılacak yasal düzenlemeler ve atılacak adımlar vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'nin İmralı heyetiyle de Salı günü bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya temaslarını tamamladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya gelmişti Hakan Fidan ve bu ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Tabii ki gündemde ise yaklaşan kritik NATO zirvesi var. Başkan Erdoğan'ın Donald Trump'la yapmış olduğu görüşme sonrasında Donald Trump'ın zirveye katılacağını söyledi. Trump'ın zirveye katılmasındaki en önemli gerekçe Erdoğan dedi.
1: Trump'ın NATO zirvesine katılmasının en büyük nedeni Başkan Erdoğan dedi. İran-ABD anlaşması hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Türkiye'de 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine dikkat çekti. ABD ve Avrupa arasındaki görüş farklılıklarına işaret etti. Bu konular ABD başkanı olmadan karara bağlanamaz dedi. Trump'ın NATO zirvesine katılmasındaki en büyük faktörün Başkan Erdoğan olduğunu ifade etti.
2: Pek çok Avrupa ülkesi toplantının Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olmasının Başkan Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti ve zaten buraya önem vermediğini fiili olarak deklare etmiş olacaktı.
1: İran-ABD anlaşmasına da değindi Dışişleri Bakanı. Çalışılması gereken çok fazla konu olduğunu söyledi, nükleer dosyaya dikkat çekti ve ekledi.
2: Birincisi zenginleştirilmiş uranyuma ne olacak? İkincisi bundan sonraki zenginleştirmeye moratoryumu nasıl işleyecek? Örneğin 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesi konusunda bir prensip anlayışı var. Ama bunun seyreltilmesini kim yapacak? Kim kontrol edecek? Nasıl doğrulanacak? Bunların görüşülmesi gerekiyor.
1: Hakan Fidan bölgedeki İsrail faktörüne de vurgu yaptı. Tel Aviv'in saldırgan ve yayılmacı politikalarını hatırlattı. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil dedi.
2: İsrail bölgede yıkım olsun istiyor. Bazı ülkeleri işgal etmek, terör uygulamak istiyor. Bunun küresel düzeyde güvenlik bakımından ayrıca ekonomik alanda yansımaları var. İsrail'in giderek daha fazla diplomatik tepkiyle karşılaştığını görmekteyiz.
0: Şimdi Orta Doğu diyelim. Orta Doğu'da o 107 günlük sürecin sonuna geldik. En azından şimdilik gözüken tablo bu. Ama bu tablo Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki gerilimi de daha da gün yüzüne çıkarttı. Bir önceki bültenimizde Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den İsrail'e gelen o sert mesajları ekranlara getirmiştik ki Amerikalı bir yetkiliden, üst düzey yetkiliden alışılmadık düzeyde sert tonlarla konuştu J.D. Vance. Ama ABD Başkanı Donald Trump'ın da sözleri sert. G7 zirvesi sonrası kameraların karşısına geçmiş Donald Trump ve İsrail'le ilişkiler için biz büyük ortağız, onlar gerçekten küçük bir ortak ifadesini kullandı.
1: İran'la varılan mutabakat, ABD ile İsrail arasındaki gerilimi daha görünür hale getirdi.
3: İsrail inanılmaz bir partner, fakat o da söyleyecektir. Biz büyük ortağız, o ise çok küçük bir ortak. Bu doğru.
1: G7 zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, İsrail ile Lübnan konusunda yaşadıkları görüş ayrılıklarını bir kez daha gündeme getirdi.
3: Netanyahu bazen biraz heyecanlanıyor. Lübnan konusunda ufak anlaşmazlıklarımız var. Bibi'ye biraz daha yumuşak davranabilirsin diyorum.
1: Trump, Netanyahu'yu eleştirdi, Lübnan konusunda iyi bir iş çıkarmıyorlar dedi.
3: Hizbullah'tan biri bir binaya girdi diye her seferinde o binayı yıkmana gerek yok.
1: İsrail savaşın başından beri İran'ın balistik füze programını hedef almış, füze menzillerinin İsrail'e ulaşamayacak seviyeye düşürülmesini talep etmişti. Ancak ABD Başkanı sürpriz şekilde İran'ın füze programına destek mesajı gönderdi.
3: Ben ne yapayım? Suudi Arabistan'a füzeler vereyim de bunlara vermeyeyim mi? Füzeler sorun değil. Füzeler sadece küçük bir yeri biraz etkiler ama gezegeni havaya uçurmazlar.
0: Lübnan'da İsrail'in saldırıları devam ediyor. İsrail Lübnan'dan geri çekilmeyeceğini söylüyor. Şimdi İran'a yönelik saldırılar durdu ama bir yandan da Gazze var. İsrail o sözde ateşkese rağmen katliamlarına da tüm hızıyla devam ediyor. Son gerçekleştirilen saldırılarda 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

0: Sivillerin en yoğun olduğu saatte en kalabalık noktayı hedef aldılar. Düğün davetiyesi dağıtan sivilleri katlettiler. İşgal güçleri bu defa Gazze'nin ortasında harekete geçti. Hedeflerinde Ebu Hudayra kavşağı vardı. İnsansız hava araçları havalandı. Düğün davetiyesi dağıtan bir araç kavşaktan geçiyordu. İşgal güçleri aracı füzelerle vurdu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Olay sonrası görüntüler bombardımanın şiddetini gözler önüne serdi.
1: Zaten kalabalık olan bu yerde en yoğun saatlerde buradan geçen bir sivil araca saldırıldı. Kasten sokaktaki insanlarımızı ve çocuklarımızı öldürmek istediler.
0: İsrail Han Yunus kentinde de sahildeki sivillere saldırdı. İHA'larda vurulan gazeteler acımasızca katledildi. Hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla uğurlandı.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'daki ulaşım koridorlarına değinen Uraloğlu, modern Hicaz Demiryolu projesi hakkında da bilgi verdi.
3: Biz Riyad'dan Ürdün'e, Ürdün'den Suriye'ye ve oradan Türkiye'ye gidecek olan bir hat üzerinde, evet arkadaşlar şimdi getirdi, bir hat üzerinde mütabık kaldık. İlk etapta Riyad'dan modern Hicaz yolu diye de tanımlayabileceğimiz bir hat üzerinde bir anlaşmaya vardık. İnşallah ilerleyen zamanda çok da gecikmeden bu hattı da hayata geçireceğiz.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. ABD-İsrail-İran Savaşı sırasında Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla alınan önlemleri anlattı.
3: Biz zaten esasında riski gördüğümüz için doğacak krizleri yönetme noktasında da bir ön almaya çalıştık gerçekten. Ve kalkınma yolu koridorunu esasında biz Basra Körfezi'nden çıkıp ülkemize getirecek olan bir kalkınma yolu koridoru projesi yaptık. Başta Irak olmak üzere Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber bir anlaşma yaptık ve bunu hayata geçirelim istiyoruz.
0: Bakan Uraloğlu, Çin'den başlayarak Avrupa'ya kadar uzanan orta koridor hakkında da bilgi verdi. Tam kapasiteyle açıldığında en kısa koridor olacağını vurguladı.
3: Orta koridor tabii Çin'den çıkıp Orta Asya'dan geçip ondan sonra Hazar geçişli Türkiye'den, evet şu gördüğümüz sarı hat, Hazar geçişli şimdi Türkiye üzerinden Avrupa'ya kadar giden hat. Orta koridordan şimdilik 18 günde, standartları yükselttikçe 14 günde, yani hava yolundan sonra, ki hava yolunda kapasite çok çok kısıtlı olduğu için, evet, hava yolundan sonra en hızlı güzergah olmuş olacak.
0: Azerbaycan'dan başlayarak Türkiye'ye uzanan Zengezur Koridoru da Uraloğlu'nun gündemindeydi.
3: Doğrudan Türk dünyasına daha kestirme bir koridor noktasında Azerbaycan'la mütabık kalmıştık. Zaten yapım çalışmalarını hem Azerbaycan hem Türkiye tarafında devam ettiriyoruz. Bu Zengezur geçişi de yaklaşık 40-45 kilometre civarındadır. Orayla ilgili de bir mütabakat sağlandı. Ermenistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla. İran yani şimdilik güzergahta yok. Onun da bağlanma talebi var. Onu konuşuyoruz. Dolayısıyla bu koridoru bitirdiğimiz zaman biz hem Gürcistan tarafındaki kapasite yetersizliğini rahatlatmış olacağız, hem de alternatif ve daha doğrudan giden bir güzergahı Türk Cumhuriyetleri'ne, Orta Asya'ya bağlamış olacağız.
0: Bakan Uraloğlu, ulaşım ve altyapı alanında Türkiye'nin önemli adımlar attığını belirtti.
3: Türkiye bu projelerle tam bir lojistik üs haline gelecek. Tam bir lojistik üs haline gelecek. Bakın, Türkiye şu anda doğalgaz satan bir ülke mi? Evet. Peki çıkardığı doğalgaz kendisine yetiyor mu? Hayır. Nasıl yaptık? İşte bizim hani sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle depolama kapasitelerini ve alternatif güzergahlarla Türkiye'ye gelen doğalgazı depoladık. Evet. Ve onu Avrupa'ya ve ihtiyacı olan ülkelere biz satıyoruz, düşünün.
0: Uraloğlu, uluslararası gerçekleştirilen havayolu turizmine de değindi.
3: İran hava sahası halen kapalı. ve bizim bir uçuşumuz yok. Bu 28 Şubat'ta başlayan savaştan sonra İsrail'le zaten uçmuyoruz. Yani onlar da bize uçmuyor. Dolayısıyla İran dışında ve İsrail dışında bütün bölgeye uçuşlarımız açık.
2: Gazete manşetleri diyeceğiz. Gazete manşetlerinde Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde önce Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi. Dördüncü kez takımın başına geçen Kartal'ın yardımcılığını ise Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt yapacak. Oğuz Çetin de futbol direktörü oldu. Heyecan verici transferlerin açıklanacağını vurgulanan takımda yabancı futbolcular var. Beden dili iyi olmayanlar var. Hepsini düzelteceğiz dedi İsmail Kartal yapmış olduğu açıklamada. 3 puanla uyanalım. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na sabaha karşı grubun en zayıf rakibi olarak görülen Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Alınacak galibiyet son 32'ye kalma şansımızı arttıracak. İşte o hesaplar deniliyor. Biz bu savaşı neden yaptık sorusuna yanıt arıyor Hürriyet gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunun gündeminde işte bu soru var. İran'la imzalanan mutabakat zaptında Tahran'ın elde ettiği kazanımlar savaş öncesindeki durumun bile ötesine geçince Trump hedef tahtasına konuldu. Versailles Sarayı'nda imzalanan o anlaşma yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oldu bittiye müsaade yok. Milli Savunma Bakanı'ndan gelen o açıklama. İBB müdürünü kaçırdılar. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın tutuksuz sanıklarından Erhan Karaal evinin önünde kaçırıldı. Saldırganlar önce yumrukladı, çocuğu da olaylara tanıklık etti. Özel yeni parti için tarih verdi. Özgür Özel baskın seçim dahil her olasılığı değerlendirdiklerini, yeni parti konusunuysa Temmuz'da bir gelişme olacağını söyledi. Nav TV'ye konuşan Özel, A planımız, B planımız, C planımız burada kalmak ama zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım. O da hazır. Özel Temmuz'da bir şeyler göreceğiz gibi diyen sunucuya tabii yanıtını verdi. Ne göreceğiz sorusunun yanıtıysa gündemde yoktu. Ankara gündemi NATO 3-0. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin gündemi hakkında bilgi verdi. NATO 1-0 soğuk savaştan sonraki dönemi ise NATO 2-0 olarak tanımladıkları belirtti. Şu anki dönemi ise NATO 3-0 olarak yorumladı. Yüksek öğretimde 10 yılda sıçrama, bu da Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasına ilişkin aktaracağımız haberlerden biri. Şimdi CHP'yi aktarmaya devam edelim. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'ne dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay görevinden istifa etti. Daha sonra partisinden istifa etti. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini söyledi. Ama bir yandan da tabii ki özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun almış olduğu ihraç kararları parti içinde tartışmalarına neden oluyor. İl başkanları görevden alınmıştı. Özgür Özel'den o il başkanlarına çağrı geldi. İl başkanlıklarından ayrılmayın, nöbet tutmaya devam edeceğiz dedi. İşte Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak o mesajlar.
4: Tedbir kararı kurultaya engel değildir. 27 gündür yapabilecek olsam bugün yaparım deyip de bir başvurmaz mı insan? Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı seçilmemiş bir şekilde. O zaman kızgınlık oluyor. O zaman parti içinde tartışma oluyor.
5: Olağanüstü kurultay Kılıçdaroğlu istemiyor diye toplanamıyor dedi. Topladıkları delege imzalarını işaret etti. İmzalara rağmen kurultay tarihinin belirlenmemesi durumundaysa yeni bir çağrı heyeti talebini gündeme getirdi.
4: Genel başkana bunu yapmama hakkı yok. Delegenin bu iradesinin önüne bariyer koyacaksın. Bugün yapması lazım. Makul bir süre bekleriz. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvururuz. Sulh Hukuk Mahkemesi de der.
5: Özel katıldığı canlı yayında yeni parti iddialarına da yanıt verdi. Genel merkeze her türlü senaryoya hazırız diyerek mesaj verdi.
4: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
6: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
4: Olabilir. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Hı hı. Ha, o partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
5: Kılıçdaroğlu yönetiminin imza attığı ihraç kararlarına partilileri görevden alınan il başkanlıklarında nöbete çağırarak tepki gösterdi.
4: Görevden alınan il başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz.
5: Özel'in direniş çağrısına ilk yanıt CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'tan geldi.
7: Biz buradayız. İl binamızdayız. Ve il binamızdan ayrılmayacağız.

0: Özel cephesinde ortalığı karıştıracak bir de iddia gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özel ve yönetiminin bazı medya kuruluşları ve troll hesaplara yıllarca para aktardığını öne sürdü.
1: 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bir takım TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş.
0: Özel, Ulus halinde esnafı ziyaret ederek genel merkeze gövde gösterisi de yaptı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Başlatılan soruşturmada ise iki kişi gözaltında.
0: Önü kesildi, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilerek kaçırıldı. Adı yolsuzluk soruşturmasında geçen Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın bulunması için ekipler seferber oldu.
3: Aile yürüyüşe gidecektik. Küçük kızımla eşim önden gitti. Sonrasında eşimi bizim binanın önüne park eden araba, iki kişi karda tulumba şekilde kafasına vurdu ve içeriye attı. Hepsi gözümün önünde oldu.
0: Polisi harekete geçiren ihbar Maltepe'den geldi.
4: Her şey tam da evlerinin önünde yaşandı. Erhan Karaal kendi aracının yanındaydı. O esnada yanına doğru başka bir araç yanaştı. O araçtan 3 kişi indi. Erhan Karaal'ın önce kafasına vurdular. Sonra da siyah bir çuval geçirip arabaya koyup kaçırdılar.
3: O arada arkadaşım apartmana giriyordu. Ayşe plakayı aldım. Arabayı da aldım. Sen merak etme dedi. Arabanın peşinden koşmaya başladı. Arabaya yetişemedi. Sonra tüm komşular hemen emniyeti aradı. Emniyet güçlerimiz anında olaya müdahale etti.
0: Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kısa sürede şüphelilerin kaçtığı otomobili tespit etti. Ancak plakanın başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Polis adım adım takibi sürdürürken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili bir soruşturma başlattı.
4: Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Diğer yandan da telefonundan alınan son konumun yeri tespit edilmeye çalışılıyor.
3: Anne dedi, babamın telefonu açılmış. Polislerle birlikte koşulup gidildi. Yalnız çok açık bir alanda, samanlık bir alanda telefon bulunamadı henüz herhalde. Bana bilgi gelmedi. Sinyal oradan geliyor. Telefon yok, eşim yok.
0: Endişeli aile şimdi Erhan Karaal'dan gelecek iyi haberi bekliyor.
3: İnşallah sağ salim kızlarına kavuşacak. Çocuklarımın babasına kavuşacağı günü bekliyorum.
0: Gün içinde bir son dakika gelişmesi oldu. Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Şimdi gözler o iki şüphelinin ifadelerinde neler söyleyeceğine çevrildi.
2: Türkiye günlerce o acı olayı konuşmuştu. İstanbul'da lise öğretmeni Fatma Nur Çelik bıçaklanarak öldürülmüştü. Öğretmenimizi hayattan koparan Furkan Samet Bakalım'ın cezası da belli oldu. Mahkeme 17 yaşındaki caniye toplamda 37 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
5: Öğretmen Fatma Nur Çelik'i katleden caninin cezası belli oldu. İstanbul Çekmeköy'de 2 Mart'ta lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Furkan Samet Bakalım bıçakla 2 kadın öğretmene ve 5 öğrenciye saldırmıştı. Saldırıda ağır yaralanan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 17 yaşındaki katil zanlısı ise tutuklandı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık ses ve görüntü bilişim sistemiyle bağlandı. Duruşmada taraf avukatlarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanık Furkan Samet Bakalım'ın Fatma Nur Çelik'e yönelik saldırısını kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ancak sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle bu ceza 24 yıl hapis cezasına çevrildi. Mahkeme ayrıca sanığın diğer mağdurlara yönelik işlediği çeşitli suçlardan toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezasıyla da cezalandırıldı.

0: Kırılmasına hükmetti. Böylece sanığa verilen toplam ceza 37 yıl 6 ay hapis oldu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanık hakkında 126 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı.
1: Dün ekranlara getirmiştik bu görüntüyü. Mersin'de kayıtlara geçmişti. Mersin'de turistlerin, tatilcilerin gözleri önünde denizde yaşanan bir kavgaydı. Tartıştıkları kişiye 4 kişi birden saldırmıştı. O görüntüler hafızalardaki yerini koruyor. O olayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklamalar geldi. 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Akın Gürlek de kamu düzenine zarar veren olumsuz eylemlere izin verilmeyecektir dedi.
0: Turizm bölgelerinde huzur bozanlara geçit verilmeyecek. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Yapraklı Koy'da 16 Haziran'da yaşanan kavga turistlerin güvenliğini tehdit etti.
2: Mersin'de bir kişi deniz içerisinde yüzerken 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar saldırdığı kişiyi hem sopayla hem de cam çiçeğiyle darp etti. Aynı zamanda da yine deniz içerisinde suda boğmaya çalıştı. Yani saldırıya uğrayan kişi ölümle burun buruna gelmişti.
0: İddiaya göre kavga işletme çalışanları arasında şezlong yüzünden çıktı. Darp edilen adam tedavisi sonrası taburcu edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Turizm bölgelerinde güvenliği bozanlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
2: Turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turistler için emniyet ekipleri şu anda yaz mesaisinde. Turizm bölgelerinde vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir saldırgan tutuma müsamaha gösterilmeyecek.
0: Gürlek açıklamasında turizm bölgelerindeki hanutçular yani işletmelere müşteri yönlendirenlerin takip edileceğini de vurguladı.
1: Bir de tabii ki yurdun dört bir yanındaki havanın durumuna bakacağız. Birazdan meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte olacak. Ancak öncesinde yurdun dört bir yanından gelen o görüntülere bakalım.
3: Yurdun bir yanında dolu ve sağanak, diğer yanında sıcak hava etkili oldu. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcak havalar etkili olmaya başladı.
4: Şanlıurfa'da son günlerde hava sıcaklıkları giderek arttı. Öyle ki termometreler 42 dereceyi, 43 dereceyi ve 45 dereceyi yer yer göstermeye devam ediyor. Suriye sınırına yakın bölgelerde ise sıcaklık daha da fazla hissediliyor.
5: Buraya yağmur işlemiyor ki Urfa'ya. Full güneş, full ateş gibi yani durmuyor ki burada. Baksana her gün üstümüzü başımıza su döküyor ki ancak yürüyebilir burada.
6: Şimdi yaz ortasında daha da sıcak olacak.
5: Aa, böyle yapacağız. Serinleyeceğiz. Ah. Oo.
6: Oh. Rahatladın mı?
5: Rahatladım. Bak çok güzel, ancak böyle yaşayabilir burada. Başka yaşayamıyor.
7: Halledik, hani güneşin altına geçemiyoruz.
6: Geçemiyoruz.
7: Evet, arkadaşlarım da hatta burada pervanemiz var. Onun şarjı bile bitti.
8: Valla çok sıcak abi ya.
6: Şuradan şuraya geldim, terledim.
8: Terledim, soğuduk valla. Genelde parklarda falan oturuyoruz. Mesire alanlarında falan. Oralara takılıyoruz genel olarak.
6: Oralar serin oluyor mu?
8: Genelde serin oluyor yani.
2: Çok sıcak. Muazzam bir sıcaklık var bölgemizde.
6: Daha da sıcak olacakmış.
2: Aynen, daha da sıcak olacak. Gerçekten dışarıya çıkamıyoruz. Klimaların altındayız.
4: Ne gölgede dinlenmek ne de suyla serinlemek Şanlıurfa'da fayda etmiyor. Ama kötü haber, Şanlıurfa'da önümüzdeki haftalarda sıcaklıklar daha da artacak. Uzmanlar kronik rahatsızlığı bulunanları sıcak havalara karşı uyarıyor.
3: Yurdun bazı yerlerinde hava durumu oldukça farklıydı. Van'ın Çaldıran ilçesiyle Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek geçidinde dolu etkili oldu. Bölge beyaza büründü. 2600 metre yükseklikteki manzara görenleri şaşkına çevirdi. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde de dolu yağışı vardı. Tarım arazileri zarar gördü. Bir araçta ise hasar oluştu. Rize'de ise hala kıştan

0: Ana görüntüler devam ediyor. İkizdere ilçesine bağlı Rüzgarlı köy mevkiinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
1: Şimdi bugün cuma, hafta sonuna giriyoruz. Peki hem bugün hem de hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor? Her sabah olduğu gibi meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz elimizde.
2: Günaydın Gürkan, teşekkür ediyorum.
1: Şimdi
2: hoş bulduk.
1: Uydu verilerimizi açıyoruz. Nasıl bir tablo başlıyor bugün?
2: Son meteoroloji genel müdürümüzün radar görüntüsü. Dünden bu yana özellikle iç bölgelerde devam eden yağışlar var. Şu saatler itibariyle bu son dakika görüntümüz. Balıkesir'in güneyinde bir parça yağış var. Başkent Ankara şu anda yağıyor. Geceden beri yağış orada devam ediyor. Yine Marmara'nın doğusunda Sakarya, Düzce, Bolu çevresinde şu anda ve Batı Karadeniz'de Karabük, Kastamonu çevreleri yağmurlu. Şu anda yağış oldu. Eskişehir'de kısa bir yağış var. Samsun'da özellikle çarşamba civarında kuvvetli yağış vardı az önce. Oradaki yağışlar da gün içerisinde özellikle Doğu Karadeniz'de devam
1: hayat
2: ediyor.
1: Hayatı olumsuz etkileyen yağışlar mı hocam?
2: Evet, yani yer yer lokal olarak çok dar alanda kuvvetli yağışlar meydana geliyor. Dün özellikle Ege'nin iç kesimindeki yağışlar çok kuvvetliydi. Bugün de yine aynı yağışları göreceğiz. Hemen diğer haritamızı verelim. Bugün gün içerisinde ne durumdayız? Özellikle öğleden sonraki saatlerde yağışlarımız bugün kuvvetlenecek. Evet, gördüğümüz gibi haritamızda Ege'nin iç kesimleri, Antalya'nın biraz daha içerisi, yani Batı Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimlerine doğru bu bölgede çok kuvvetli yer yer fırtına şeklinde olacak yağışlar var. Gök gürültüsü, yıldırım, sağanak. Özellikle şu anda tam meyve hasat mevsimi, evet. Biraz riskler var o bölgelerde. Ve buradaki o kuvvetli fırtına hücreleri bugün gün içerisinde oluşacak gözüküyor. Yine Batı Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'de bugün yağışları görüyor olacağız. İç Anadolu'nda da doğusunda daha çok yağışlar var. Başkent Ankara'da gün içerisinde çok kuvvetli olması da ara ara şu saatlerde devam eden yağış, ilerleyen saatlerde ara ara devam ediyor olacak.
1: Ama dediğiniz gibi özellikle bu bölge bugün çok daha dikkatli olmalı.
2: Evet, yani orada sel baskını, su baskını, yer yer hortum. Bundan oluşma riski çok yüksek gözüküyor. Burada çünkü çok kuvvetli yükselici hareketler var. Tabii bunun sebebi de vaktimiz kalırsa en son Avrupa üzerindeki, evet, sıcağın, Avrupa'nın ısınması bizim soğumamız, serinimiz. Biraz da kuzeyden gelen serin hava var. Sıcaklıkları düne göre özellikle kuzey kesimlerde 4-5 derecelik bir düşüş yaşayacağız.
1: O zaman isterseniz bölgelere sıcaklıklara gelmişken hemen bakalım. Sıcaklıklara Marmara bölgesiyle başlayalım. Marmara bölgesine detaylı, ki dediğiniz gibi sıcaklıklarda bir aile düşüş var.
2: Sıcaklıklar düne göre yaklaşık 28-29 derece, hatta 30 dereceye çıkan yerler vardı İstanbul'da. Diğer yerlerde, Edirne'de bugün 30 derece ama özellikle o kuzeyden gelen sistem Marmara'nın biraz daha doğusunda. İstanbul'da da bugünkü yağış öğlene doğru, öğle saatlerine doğru biraz daha Anadolu yakasında, ama çok kuvvetli bir yağış değil.
1: Zayıf bir yağış değil.
2: Marmara'nın doğusunda yağışlar var. Az önce de zaten göstermiştik. Sakarya, Düzce, Bolu'da şu anda devam ediyor diyor. Evet. Hemen İstanbul detayına da bakarsak.
1: Bir detaylandıralım İstanbul'u.
2: Evet. Evet. İstanbul'da bugün yağış var ama yağış o çok kuvvetli bir yağış değil. Ara ara öğleden sonra, öğle ve sonra saatlerde olacak gözüküyor. Daha sonraki günlerde İstanbul'da bugün düşen sıcaklıklar yavaş yavaş kademeli olarak yükselecek ama yine serin bir, evet, hava.
1: Yani sonrasında pazartesi, yeni haftada da aslında yine bir dalgalanma göreceğiz sanırım.
2: Avrupa çöküsünde biz bu değerlerde gidiyoruz. Yani yaz değerleri aslında o çok ısınmış, yani daha önceki yıllarda oluşan, geçen yıla göre olan sıcaklıklardan daha düşük değerlerde bu sene de devam ediyoruz. İstanbul'da zaten bunu görüyoruz.
1: İstanbul demişken son bir soru sorayım. İstanbul'da önümüzdeki günlerde, yani Temmuz ayında, Ağustos ayında, o geçtiğimiz senelerde gördüğümüz 40 dereceler, 42-43 dereceler, o tabloları görecek miyiz?
2: Bu sene gözükmüyor. Yani mevsimsel iklim tahminleri var. Yani birkaç tane atmosfer modeli, iklim modeli var. Onları check ettiğimizde İstanbul için öyle çok yüksek değerler gözükmüyor. Ama İstanbul'un tabii biliyorsun ki her zaman nem problemi, evet, Temmuz-Ağustos'ta olan durum.
1: Şimdi
2: Ege'de evet iç kesimlerde gün içerisinde zaten gece saatlerinde vardı. Biraz daha doğuya doğru kaymış vaziyette ama öğleden sonraki saatlerde özellikle az önceki haritamızda da olduğu gibi Ege'nin iç kesimleri ve güneyinde yağışlar var. İzmir yine biraz daha sıcak. Evet. İzmir'de yakın planda yağışta çok yakın planda gözükmüyor. Sıcaklıklar 33 derecelerde. İzmir'de 35-36 derecelere çıkmıştı. O kuzeyden gelen serin hava oradaki sıcaklıkları biraz daha düşürmüş vaziyette.
1: O zaman Akdeniz diyelim. Akdeniz'e hemen hızlıca bir bakalım. Akdeniz bölgesine baktığımızda burada da yine aslında, evet, dediğiniz o tablo devam, evet, ediyor.
2: Antalya'da aslında şöyle yağış veriyoruz ama Antalya'da biraz sahil kesiminde o kadar çok kuvvetli değil. Biraz daha iç kesimlerine doğru ve göller yöresi, Isparta, Burdur, buralardaki yağışlar sürüyor olacak. Yine iç kesimlerde, Mersin, Adana'da iç kesimde, Toroslara yakın bölümler bugün yağışları almaya devam ediyor.
1: İsterseniz bugün hemen Adana'ya bir bakalım. 5 günlük tahminle.
2: Evet, yani sıcaklıklarda çok büyük bir, aslında normalde artması lazım biraz ama sıcaklık farklar çok fazla değişmiyor. Adanın standart değerler yani mevsim normalleri ortalamalara yakın değerler.
1: Bu arada tabii şimdi şunu da hatırlatalım. Şimdi yarın milli maç var. Sabah 6 erken saatler. İsterseniz

0: Anlatırken illerimizi onu da söyleyeyim çünkü dışarıda vatandaşlar bir toplu şekilde izlemek istediklerinde de cumartesi sabahında nasıl olacağını da özellikle bir altını çizelim.
1: Özellikle yağışlar öğleden sabah saatlerinde çok fazla yağış gözükmüyor. Yarın özellikle nerede? Yarın Akdeniz, Ege'nin güney kesimlerinde yine iç kesimler ve İç Anadolu'nun çevresi Doğu Karadeniz yağışlı. Yağışlar daha çok sabah saatleri yok. Öğleden sonra o 42'li yağışları konuşuyorduk ya. O tür yağışlar.
0: Maçı rahatça izleyebilirler.
1: Maç dışarıda rahatlıkla izlenebilir. Şu an birçok ilimizde rahatlıkla izlenebilir. Tabii biraz serin o saat.
0: Sabah
1: özellikle
0: saatleri.
1: O kuzey ve orta kesimlerde.
0: İç Anadolu?
1: Evet yani kuzeyinde genelinde yağışlar bugün gün içerisinde devam ediyor ama daha çok şu anda az önce bahsetmiştik kuzey batısındaydı. Öğleden sonraki saatlerde doğusunda da yağışlar var ama doğusundaki yağışlar çok kuvvetli. Çok fazla riskli bir yağış gözükmüyor.
0: Bir de Ankara'ya isterseniz
1: hemen
0: bakalım.
1: Hemen başkentte bakalım.
0: Bugün
1: başkentte bugün yağmur var. Yarın da yine yağmur kendini gösterecek ama öğleden sonraki saatler başkentteki yağışlar. Sıcaklıklar bugün düşen sıcaklıklar yavaş yavaş toparlamaya başlayacak. Çok yüksek sıcaklıklar değil.
0: O zaman Karadeniz hızlıca devam edelim Karadeniz'de de. Burada da yağışlı.
1: Karadeniz genelde yağışlı bugün için gün içerisinde ama mesela doğusundaki yağışlar yine daha çok iç kesimlerde daha çok etkili. Biraz dağlık arazilerde. Genelinde de yağışları bugün görüyor olacağız. Öğleden sonraki saat. Şu saatlerde zaten Samsun'da ve orada arasında devam eden yağış var ama Kastamonu, Karabük, Bartın, Sinop öğle ve sonraki saatlerde buradaki sistem biraz daha gelişiyor. Yani o yükselici hareketler fazlalaşıyor. Oralardaki yağışlar kendini gösteriyor olacak. O kuzey farkındaysak sıcaklık yerleri biraz daha düşük güneye göre.
0: 26 Samsun ki burada da yine yağışlar yeni haftada da devam edecek.
1: Karadeniz zaten yağış almayı sürdürecek. Bu yağışlar çok kuvvetli değil ama şu saatlerdeki yağışlar biraz daha etkili oluyor. Samsun'da.
0: O zaman Karadeniz'i tamamlayalım. Güneydoğu diyelim. Güneydoğu dediğimizde zaten tablo giderek yükselen sıcaklıklar karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
0: En güneşli bölgemiz.
1: Evet, 36-37 derecelere çıkıyor. Yani 39'lara kadar çıkıyor. Geçen sene söylemiştik hep konuşuyoruz. 50 dereceleri görmüştü. Yüksek rekor sıcaklıklar kırılmıştı. Bu sene o kadar yüksek sıcaklık yok. Bunlar Güneydoğu için normal değerler. Hemen Diyarbakır'da bakalım. Evet yani 37-38'lerde çok oynamıyor. Standart o ortalamaların belki çok az bir şey üstünde olan sıcaklık değerlerini Diyarbakır'da görüyoruz.
0: O zaman Doğu Anadolu bölgesinin son olarak bakalım Doğu Anadolu bölgemizde nasıl bir tablo karşımıza çıkacak?
1: Evet,
0: karışık bir tablo var.
1: Daha çok kuzeyinde yağışlar. Öğleden sonraki saatlerde olacak yağışlar. Öğleye kadar Erzincan birazcık daha ısınmış oluyor. 30 derecelere kadar çıkmış oluyor. Öğleden sonra o sıcaklık değerleri biraz daha inmiş olacak. Yine kuzeyinde ve güneyindeki sıcaklıklar da zaten o Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcaklıklarımıza yakın durumdadır.
0: İsterseniz Malatya'ya bir bakalım.
1: Hemen Malatya'ya bakalım.
0: Nasıl bir Malatya tablo var karşımızda? Çok değişmiyor.
1: Yani çok değişen bir şey yok. 33 derecelerde devam ediyor. Yani şöyle söyleyelim. Normaller civarında devam eden aşırı sıcakların olmadığı bir tablo bizleri bekliyor.
0: O zaman son olarak çok hızlıca bir de arkadaşlarımızdan rica edeyim. Avrupa'ya bakacağız. Avrupa'ya baktığımızda tablo nedir diye hemen düzeltelim. Tablo nedir diye baktığımızda Avrupa'da ne karşımıza çıkacak? Çünkü Avrupa'da bugünden itibaren sıcaklıklar daha da artıyor.
1: Kızardı her taraf. Yani bir o omega blokajından bahsederiz. yüksek basınç gelir basar. Bu taraftan güneyden gelen, ekvatordan gelen, yani ekvatoryal bölgeden gelen sıcak hava yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Bir de yüksek basınçtan dolayı basma var. Sıcaklığı artıyor. Aynı bizim Güneydoğu Anadolu'daki sıcaklık farkında mısın? Suriye'deki sıcaklık değerleri Paris'te hatta Almanya'ya kadar çıkıyor ki.
0: Şu an Afrika çöllerindeki sıcaklıkları Paris'te
1: yukarıya çıktı ve bu çok uzun soluklu. Yani bugün başlıyor yaklaşık bir hafta kadar sürüyor. Özellikle yani şu İber Yarımadası diye adlandırdığımız kısım yani işte Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya'ya kadar uzanan hat boyunca şu şekilde çok yüksek sıcaklıklar var. Paris'te sıcaklık değerleri önümüzdeki hafta 38-39 derecelere kadar çıkacak. İtalya'da da yine sıcak olan yerler var. Özellikle kuzeyine doğru sıcaklar. Sahillerdeki kişiler denizden etkilen için o sıcaklıklar çok güzel mi? İç kesimlerde sıcaklıklar çok etkili. Avrupa bu hafta çok sıcak ve devamında da o sıcak günler Avrupa'yı bekliyor.
0: Olacak. Avrupa ısındıkça biz de serinliyoruz. Bu sene böyle bir denge oluştu. Bu tabloda bu şekilde Avrupa'ya ilişkin detayları konuştuk. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. İyi bir gün ve iyi bir hafta sonu diliyorum.
1: Mukabele.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Adil Tek'le yayınımızı tamamladık ama bir son dakika gelişmemiz var. Onu hemen belirtelim. Dün ekranlara getirmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden Erhan Karaağıl kaçırılmıştı ve nerede olduğuna ilişkin yoğun bir çalışma gerçekleştirilirken Erhan Karaağıl bulundu. Hemen detaylandıralım. Haber ekibi Ahmet Nazif Fural telefon hattımız olacak. Ahmet günaydın, kolaylıklar. Hem sıcak gelişme hemen detayları senden alalım.
2: Çok teşekkür ediyorum Gökhan Kurt. En sıcak gelişmeyle başlayalım. Erhan Karaağlı İstanbul Emniyeti'nin yapmış olduğu tesis çalışmayla çok kısa bir süre zarfı içerisinde, yaklaşık 24 saatlik bir çalışma içerisinde bulundu ve sağlık durumunun iyi olduğunu

0: olduğunu aktaralım. Bunun altını çizelim. Sağlık durumunun şu an iyi olduğunu belirtelim. Bu oldukça önemli bir bilgi. Erhan Karaal kendisi Maltepe'de oturmuş olduğu evinin hemen ön kısmında bir araca bindirilerek bazı kişilerce kaçırılmıştı ve işte bu kapsamda da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturmayla birlikte kolluk kuvvetleri yani İstanbul Emniyeti oldukça ciddi ve önemli bir çalışmaya imza attı diyebiliriz. Çok kısa bir süre zarfı içerisinde İstanbul Emniyeti'nin yapmış olduğu bu titiz çalışmalarla birlikte Erhan Karaal kaçırılan kişilerin elinden kurtarıldı ve bulundu. Bunun altını çizelim. Peki kaç kişi gözaltında? Geride bıraktığımız gün gözaltı sayısının 2 olduğunu belirtmiştik. Konuyla alakalı olduğu değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alınmış olduğunu belirtmiştik. Bugün ise gözaltına alınan kişilerin sayısının toplamının 7'ye yükselmiş olduğunu belirtelim ve bu kişilerin de yine o kaçırılan kaçıran kişiler olduğunu da hatırlatmış olalım. Tabii ki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Bundan sonraki süreç de oldukça önemli. İlerleyen dakikalar, saatler içerisinde yine detaylarıyla alakalı çalışma yapacağımız konular bu noktada olacak, bu yönde olacak. Öyle ki Erhan Karaal neden kaçırıldı? Kim tarafından kaçırıldı? İşte bu soruların cevabı yine İstanbul Emniyeti'nin yapmış olduğu bu kritik çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak. Kim tarafından ne için kaçırıldı? Evet.
1: Peki Ahmet, şu an Karaal'ın sağlık durumu nasıl? Buna ilişkin bir bilgi var mı?
0: Evet Gökhan Koç, en önemli bilgilerden birisi de bu sağlık durumunun iyi olduğunu belirtelim. Elbette ilk andan itibaren bununla alakalı çok sayıda sosyal medyada spekülasyonların da ortaya çıkmış olduğunu, yanıltıcı bilgilerin de ortaya çıkmış olduğunu da belirtelim. Bu kapsamda da yine emniyet ekiplerinin yapmış olduğu bir titiz çalışmanın sonucunda Erhan Karaal'ın sağlık durumunun şu an iyi olduğunun altını çizelim. Elbette bir kaçırılma vakasından bahsediyoruz. Bu kaçırılma vakasında İstanbul Emniyeti'nin aslında çok ciddi bir çalışması sonucunda sağlık durumunun iyi şekilde Erhan Karaal'ın bulunması oldukça önemli bir gelişme diyelim.
1: Kimlerin kaçırdığına ilişkinse bir detay var mı şu ana kadar Ahmet?
0: Şu ana kadar kimlerin kaçırdığına dair bir detay söz konusu değil, ancak bu detay önümüzdeki dakikalar, saatler içerisinde yine öğrenmeye çalışacağımız bir bilgi olacak. Çünkü özellikle kimlerin kaçırdığı ve kimlerin kaçırdığını öğrenmemizin ardından da bu kişilerin neden böyle bir eyleme giriştikleri konusunda da bilgiler edinmeye çalışacağız. Çünkü oldukça önemli, oldukça aslında kritik bir olay bu. Çünkü Erhan Karaal bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında da sanık durumunda ve beraberinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oldukça önemli bir noktada yöneticilik vasfını devam ettiren bir kişiydi. Bu kapsamda da neden kaçırıldığı yönünde ve aynı zamanda kaçırılmasının hangi sebeplerle gerçekleştirilebilmiş olduğu yönünde çeşitli iddialar var ve bu iddialarla alakalı da en net bilgi yine ifade tutanakları üzerinden olacaktır. Süreç nasıl işleyecek? Hemen ondan evet. Da bahsedelim. Çok kısa olarak Gökhan Koç. Ve şu şekilde işleyecek. Erhan Karaal'ın ifadesi alınacak. Erhan Karaal'ın neden kaçırıldığına dair kendisinin bir bilgisi var mı bu kapsamda, ondan bilgiler edinilecek. Devamında görmüş olduğu görmüş olduğu davranışlara göre bir ifadesi alınacak yine kendisinin. Erhan Karaal'ın onun gözlemlerine dayalı bir ifade alınacak. Ardından da kendisini kaçıran kişilere dair gözaltına alınan toplam 7 kişiden bahsediyoruz. Bu 7 kişinin ifadeleri alınacak ve bu ifadeler sonucunda da Erhan Karaal'ın neden kaçırıldı, kim tarafından hangi sebeple kaçırıldığı ve belki de bu operasyon devamında daha da gözaltına alınacak kişilerin sayısının artmasına muhtemel bu kişilere nasıl gidilebileceği yönünde İstanbul Emniyeti'nin titiz çalışması hala ve devam ediyor.
1: Ahmet Nazif Vural'a notları için
0: son olarak Gökhan Kurt şunu da belirtebiliriz. Evet, son olarak gelen bilgi Tuzla'da bulunduğu yönünde. Burada şu detayı da verelim, aktaralım sizlere. Geride bıraktığımız bir son olarak aslında yapılan arama çalışmalarında Erhan Karaal'ın telefon sinyalinin Kartal'da son olarak ulaşıldığını biliyorduk ve Kartal'da ulaşılmasının ardından da kendisinin Tuzla'da İstanbul Emniyeti ekipleri tarafından bulunduğunun da altına çizelim. Bu da gelen son bilgi. Bu da oldukça yeni bir bilgi. Hatta toparlayıp tekrar bir söyleyelim. Maltepe'de malum kendi evinin hemen önünde kaçırılmış olan Erhan Karaal Tuzla'da bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor ve bunun yanı sıra konuyla alakalı da şu andan itibariyle 7 kişi gözaltında.
1: Ahmet Nazif Vural'a notları için teşekkür ederim. İBB yöneticisi Karaal Kartal'da kaçırıldı.

0: Minibüsteki yolculardan Orhan Onağan, İlyas Çavunt kaza yerinde, Sabri Obaysa kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişinin tedavisi ise sürüyor. Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkili olduğu Kavacık rampaları mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İki tır ve bir hafif ticari aracın karıştığı kazada Aytekin Akkaya ile Nadir Salmanov yaşamını yitirdi. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapandı.
1: İstanbul Başakşehir'de 7 yaşındaki bir çocuk geri manevra yapan aracın altında kaldı. Neyse ki şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk korku içinde evine koşarken bakın o anlar güvenlik kameralarına nasıl yansıdı.
2: Aracın altında kaldı, ayağa kalkıp koşarak evine gitti. İstanbul Başakşehir'de 7 yaşındaki çocuk geri manevra yapan bir sürücünün dikkatsizliğinin kurbanı oluyordu.
3: Çocuk burada oyun oynarken araç şöyle kenara park edip bir anda hızlıca geri çıkmaya çalışınca çocuğu altına aldı.
2: Çevredekilerin uyarısıyla sürücü durdu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan küçük çocuk aracın altından kendi imkanlarıyla çıktı.
3: Büyük bir badireden kurtuldu. Olayın sıcaklığıyla çocuk korkuyla kaçtı gitti evine.
2: Yürekleri ağza getiren o kazadan geriye küçük çocuğun evine koştuğu bu görüntüler kaldı.
4: A Haber Radyo 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: TÜİK'in Mayıs ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333'e geriledi. İlk el ve ikinci el satışlarda düşüş yaşanırken ipotekli konut satışları yılın ilk 5 ayında %25,8 artarak 116.801'e ulaştı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
9: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun...

0: bulacaksın.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım et Sigortam.net.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: seçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Anahtar
5: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
6: mutluluk. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?

0: de 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
8: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ile 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
10: Garanti BBVA.
11: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
12: DTS uğraşır.
11: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
12: DTS ile ödenir.
11: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
12: DTS kovalar.
11: Güzel de ne bu ya DTS?
12: Dinleyelim.
13: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.
10: Garanti BBVA.
8: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam.
14: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
17: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
18: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
19: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
18: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Kalpte bulacaksın.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te.

0: Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'ndayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Dün ekranlara getirmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin çok önemli bir gelişme yaşandı. Erhan Karaal sabah saatlerinde bulundu. Peki son durum ne? Nerede bulundu? Sağlık durumu ne? Ve daha da önemlisi Erhan Karaal'ı kimler kaçırdı? Bu soruların yanıtına bakacağız. Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural'la konuşacağız. Bu süreci değerlendireceğiz. Ahmet, kolaylıklar diyeyim. Günün sıcak gelişmesini detayları sende. Neler biliyoruz şu ana kadar?
3: Gökhan Kurtan itibariyle bizler şu an Erhan Karaal'ın kaçırılmış olduğu noktadayız. Kendi evinin hemen önündeki sokaktayız ve işte bu noktadan kaçırılmıştı. Erhan Karaal hemen bu sokağa, arkamızdaki sokağa gelen bir araç akşam saat 17 Haziran'da akşam saatleri 21'e gösterdiği esnada Erhan Karaal'ı bir araca bindiren kişiler tarafından Karaal kaçırılmıştı. Devamında ise polis ekiplerinin, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları başladı. O andan itibaren başlatılan operasyonlar kapsamında önce bu sokaktan ilerleyerek çıkan o aracın plakası ve aynı zamanda araçla alakalı bilgiler edinildi. Araçla alakalı edinilen bilgilerin ardından telefon sinyalleri kontrol edilmeye başlandı. Telefon sinyalleriyle birlikte ilk edindiğimiz bilgi Erhan Karaal'ın telefon sinyalinin son olarak Kartal'da görüldüğü yönündeydi. Ardından yine titiz çalışmaların devamı noktasındaysa

0: Yaklaşık 30 saatlik bir çalışmanın sonucunda Erhan Karaal Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğunun altını çizelim. Elbette bu kaçırılma sebebiyle bir hırpalanma yaşadığını, bir yorgunluk, bitkinlik göstermiş olduğunu da belirtelim. İlk belirlemelere göre ancak şunu demek tabii ki doğru olmaz. Erhan Karaal'la alakalı sağlık durumunun kötü olduğuna dair herhangi bir bilgi, herhangi bir iddia olmadığının da, böyle bir durumun yanlış olduğu, böyle bir bilginin yanlış olduğunu da altına çizelim özellikle. Polis ekiplerinin İstanbul Emniyeti'nin oldukça titiz bir çalışmasından bahsediyoruz. Bu titiz çalışmanın ardından çok sayıda kamera izlendi, çok sayıda kayıtlara bakıldı ve bu kayıtlar neticesinde Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu ve oldukça önemli bilgileri de verelim hemen sizlere. Bu görüntülerde, bu bilgilerde aslında en önemlisi belki de gözaltında bulunan kişilerden, gözaltına alınan kişilerin sayısının 7'ye çıkması en önemli bilgilerden bir diğeri. Ve bu 7 kişiden birisi Erhan Karaal'la beraber o inşaat alanında bulundu. Bakın bu oldukça önemli bir bilgi. Çünkü o gözaltına alınan kişilerden birisinin Erhan Karaal'la birlikte bulunması aslında onu kaçıran kişilerin de kimler olduğunu teşhis etmek çok büyük bir gelişme olduğunun altını çizelim. Ve devamında şu an için edinmiş olduğumuz bilgilere göre operasyonların hali hazırda hala devam ettiğini de belirtelim. Bu operasyonların devam etmesinin altında yatan durum şu: bu kaçıran kişilerin herhangi bir durumda başkalarıyla iletişim halinde olmaları ve bu operasyon daha öncesinden takip etme olasılıkları, bunların her biri şu an Asayiş Büro ekipleri tarafından, Asayiş Şube ekipleri tarafından oldukça titizlikle takip ediliyor. Olayla alakalı son olarak da 7 kişinin gözaltına alınmış olduğunu hatırlatalım. Sabah saat, yani geride bıraktığımız saatler içerisinde sabah saat 6.30 civarlarında bulunduğu Erhan Karaal İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı.
1: Peki,
0: bir
1: Ahmet, hemen
0: inşaat
1: şunu soralım.
0: Alanında Tuzla'da bulunuyor.
1: Şimdi sen de söyledin, Tuzla'da bulundu. Kaçırıldığı nokta Kartal'da, çok uzak bir mesafe değil. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Ama daha da önemlisi, sen de vurguladın ama bir kez daha belirtmekte fayda var: Karaal'ın şu an sağlık durumu nasıl?
0: Karaal'ın sağlık durumu iyi. Bunun altını çizelim. Karaal'ın sağlık durumu iyi. Tekrar hatırlatalım. Karaal buradan kaçırıldıktan sonra yaklaşık 24 saat ila 30 saat aralığında evinden ayrı bir şekilde, kendi ailesinin ayrı bir şekilde tutuldu, kaçırıldı ve bu sebeple de, bu kaçırılmanın sebebi gerekçesiyle aslında hırpalandığının da altını çizelim. Bu tabii ki bir işkence veya başka bir iddianın ortaya atılması değil. Tam tersi, aslında o kaçırılma olayının yaşanmış olduğu, o sürecin getirmiş olduğu yorgunluk, bitkinlik elbette. Tabii ki bunun altında yatan başka konulara da bakmak gerekiyor. Bu kişi neden kaçırıldı? Erhan Karaal neden ve kimler tarafından, hangi sebeple, hangi gerekçeyle kaçırıldı? İşte bu konuda yine şu an Asayiş Şube Müdürlüğü'nün üzerine titrediği konulardan bir diğeri ve üzerine titremiş oldukları gibi konuyla alakalı da araştırmaların hali hazırda devam ettiğinin altını çizelim. Bulunduğumuz yer Maltepe. Şu an bu sokaktan kaçırılmıştı Erhan Karaal ve bu sokaktan Tuzla yaklaşık olarak yine tabii ki bölüm bölüm değişecek şekilde, ancak yine de ortalama olarak 20-30 kilometre uzaklıkta olan bir bölge. Son siyerinin alındığı yer Kartal'dı. Telefonunu, Erhan Karaal'ın telefonunun son siyerinin alındığı yer Kartal'dı. Bulunduğu yerse Tuzla'daki bir inşaat alanıydı. Elbette o da bize çeşitli fikirler verecektir. Konunun altında yatan kimlerin neden kaçırdığı sorusuysa hala bir teyide muhtaç. Bununla alakalı da emniyet güçlerinden alacağımız bilgiler bizler için aydınlatıcı nitelik taşıyacaktır diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural'a teşekkür ederim. Günden önemli gelişmesi Erhan Karaal'ın kaçırılmasının ardından yaşananları detaylandırdı bize. Ahmet Nazif Vural, Karaal Tuzla'da bulundu. Tabi bundan sonra ilişkin tabi cevaplanması gereken çok fazla soru var. Hepsinde konuşmaya devam edeceğiz. Ama günün bir de siyaset başlığına bakalım. Siyaset başlığına baktığımızda ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay akşam saatlerinde sosyal medyasına yapmış olduğu açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Peki bundan sonra neler olacak? O açıklamada neler var? İki önemli noktaya gideceğiz. İzmir'e ve Ankara'ya. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu noktaya kameralarımızı çevireceğiz. Tayfun Er bizi bekliyor olacak. Son durum ne? Bundan sonra Cemil Tugay'ın nasıl bir yol haritası olacak? Diğer yandan Ankara. Ankara'da bu istifa CHP Genel Merkezi'nde nasıl yankılandı? Bu soruların yanıtına bakalım ama öncelikle İzmir diyelim. Tayfun, günaydın. İzmir hareketli bir geceyi geçirdi. Peki bu istifa sürpriz miydi? Nasıl yankılandı ve Cemil Tugay Özgür Özel'le mi hareket edecek yoksa farklı bir yol mu izleyecek?
2: Evet, günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. İşte geçtiğimiz gün sosyal medya

0: hesabından yaptığı açıklamayla Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Tabii özellikle bu yıl devam eden süreçte, özellikle işte o kongre sürecinden sonra devam eden süreçte tabii gelgitler yaşandı ve son tahlilde de işte geçtiğimiz gün Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Tabii İzmir'de bu bir ilk, hatta Türkiye'de ilk. İzmir'de 22 yıl 11 ay 3 gün süren CHP'li belediye başkanı dönemi sona erdi. Tabii geçtiğimiz gün oldukça hareketliydi. Cemil Tugay önce meclis üyeleriyle bir toplantı yaptı. Daha sonra il başkanlarıyla bir toplantı yaptı ve ardından da istifa ettiğini açıkladı. Tabii CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Özellikle işte o açıklamanın son bölümünü okumak istiyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim dedi. Ancak mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir dedi. Bu kanaat ve düşüncelerle büyük bir üzüntüyle bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum dedi. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim dedi. Tabii ki özellikle Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başlayan süreçte toplam 1000 günlük bir mesai söz konusu Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı görevde. Tabii yıl yıl bunları size anlatmak istiyorum. Çok önemli detaylar var. 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı Cemil Tugay. 2019'da Karşıyaka Belediye Başkanı oldu. 2023 yılında Kılıçdaroğlu değişmeli dedi. 2023'te Özgür Özel'i destekledi. 2024'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Tabii bu süreçte de özellikle Kemal Kılıçdaroğlu aslında onu Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak istemiyordu. Ancak işte Özgür Özel'in gelmesiyle birlikte belediye başkanı seçildi. Tabii 2024'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu demiştim. 2025'te kurultay soruşturmasında ifade verdi ve Ocak 2026'da çok önemli bir cümle. Aslında geçtiğimiz gün yaşanan o istifa ile ilgili en önemli detay. Kurultay istifa eden belediye başkanlığını da bırakmalı dedi.
1: Tayfun, çok kısa bir soru sormak istiyorum. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti ama ilçe belediyeler var. İlçe belediye başkanlıklarında nasıl bir tavır göreceğiz? Tüm ilçe belediye başkanları da Cemil Tugay ile birlikte istifa edip yeni bir yola mı hazırlanacaklar? Yoksa Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etmek isteyen ilçelerde var mı İzmir'de şu an?
0: Hemen ifade edeyim, geçtiğimiz akşam Tire Belediye Başkanı da partisinden istifa etti. Tabii İzmir'in 30 ilçesi var, bunun tamamının da partisinden istifa edeceğini açıkça düşünmüyorum. Ama işte gelişmeler niye gösterecek, şu anda muallak bir durum var. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şu anda bir sessizlik var, memurlar mesailerine başladılar. Ancak tabii bu olayın fitilini Utku Gümrükçü'nün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanı olarak atanmasından sonra bu olay daha da hızlandı. Çağatay Güç parti il başkanlığı binasını terk etmedi ve bundan dolayı bir gerilim oluştu. Tabii geçtiğimiz gün işte kulislere yansıyan bilgilere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda parti sözcüsü Müslüm Sarı ile Cemil Tugay bir görüşme yaptı. Telefon görüşmesi yaptı. İşte o telefon görüşmesinde de Cemil Tugay'ın özellikle son süreçte yaşananlarla birlikte ve Utku Gümrükçü'nün il başkanı seçilmesiyle atanmasıyla ilgili de bu olayın kendilerine sorulmadığını ifade etti ve kale alınmadığını söyledi. Ancak Utku Gümrükçü'nün de bir paylaşımı var. Kişiler değişebilir diye bir sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte Utku Gümrükçü'nün gelmesiyle birlikte bu süreç daha da hızlandı. Tabii Müslüm Sarı'yla yapılan görüş görüşme de işte orada istifa edeceğine, eğer Utku Gümrükçü'nün tekrar geri alınması yapılmazsa istifa edeceğini söyledi. İstifa da etti. Tabii önümüzdeki günler çok şeye gebe. Özellikle İzmir'de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanmış durumda. İzmir'in pek çok sorunu var ve Cemil Tugay partisiz bir şekilde belediye başkanlığını sürdürecek. Ama yeni gelişmeler ne olacak henüz belli değil diyelim. Söz tekrar İstanbul'a.

0: bırakalım.
1: Bekleyip görelim. İzmir siyasetindeki bu deprem tabii Ankara'da da yankılandı. Hemen CHP Genel Merkezi'ne gideceğiz. Arzu Fidan verdi bizi bekliyor. Arzu günaydın. Cemil Tugay'ın istifası ve bu sözler genel merkeze nasıl yankılanıyor?
2: Gökhan, aslında evet, CHP'de bu kez istifa gündemiyle yeni bir hareketlerin söz konusu olduğunu söylemekte fayda var. Aslında istifanın gün içerisinde elbette genel merkezde yansımaların olacağını biliyoruz. Ancak şu an itibariyle aslında yeni bir hareketlilik olduğunda söylemek doğru olmaz. Ancak İzmir Belediye Başkanı'nın özellikle partiden ayrılması CHP'deki iç tartışmaları da yeniden gündeme getirdi elbette. Bu noktada yerel yönetimlerle aslında genel merkez arasında artık nasıl bir denge kurulacak, bu sorunun yanıt oldukça önemli. İlerleyen günlerde aslında bu sorunun yanıtına da CHP Genel Merkezi'nde bakılacağını ifade etmekte fayda var. Özellikle Özgür Özel'i destekleyen isimlerden bir tanesiydi İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP'den istifa etti dün akşam itibariyle. Aslında açıklamasında Tugay özellikle bir önceki yayınımızda da bahsettik, ancak şu noktaya da dikkat çekmekte fayda var. Mutlak butlan sürecinin CHP'de büyük zararlara yol açtığını söyledi Cemil Tugay ve özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararlarının endişe verici olduğunu ifade etti. Bu çerçevede baktığımızda aslında bir grup il başkanı ve İzmir il başkanının görevden alınmasını haksızlık ve kabul edilemez bir yanlış olarak niteledi İzmir Belediye Başkanı ve anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek dedi. Yine bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir ifadesini kullandığını görüyoruz. Yine aslında Tugay'ın da bir gün geri dönebilme umuduyla CHP üyeliğinden istifa etmiş olduğunda yapmış olduğu o açıklamayla belirtmiş oldu. Aslında CHP içindeki bu istifalar ne anlama geliyor? Bu sorunun yanıtına bakmakta fayda var. Belediye başkanları artık sadece yerel yöneticiler olarak değil, aslında partinin gelecek stratejisi olarak da büyük bir önem taşıyor. Partinin yapılanmasında da büyük bir önem taşıyor. Bu sebeple aslında yaşanan her ayrılık CHP içindeki yapısal tartışmaları da hiç kuşkusuz beraberinde getiriyor yorumlarını da yapmak mümkün aslında. Bu noktada baktığımızda bu istifa kararı aslında Özgür Özel tarafında yer alan İzmir Belediye Başkanı'nın Özgür Özel'in ilerleyen günlerde kurmak istediği bu partiye katılıp katılmayacağı sorusunu da aslında beraberinde getirdi. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde hatırlatmak gerekirse yeni bir parti kuracağına dair tarih vermişti. Özellikle bu noktada Temmuz ayını işaret etmişti. Bu çerçevede Temmuz'da bir şeyler göreceğiz tabii, teknik olarak hazırlanıyoruz demişti Özgür Özel. Bu noktada CHP'de olağanüstü kurultayın toplanmaması durumunda yollarını yeni partiyle devam edeceklerinin mesajını verdi. Bu çerçevede Cemil Tugay'ın bu partiye katılıp katılmayacağı da aslında merak konusu. Bu sorunun yanıtı da ilerleyen günlerde netleşecek. Dediğimiz gibi önümüzdeki süreçte aslında baktığımızda CHP'deki tartışmalar sadece istifalar üzerinden değil, partinin yeni dönemde nasıl bir siyaset izleyeceği noktasında da önemli bir mesaj niteliğinde olacak. Dediğimiz gibi şu an için CHP'de dün akşamki istifanın yansımaları net bir şekilde görünmüyor ama ilerleyen saatler içerisinde elbette açıklamalar ve mesajlar gelecektir diye düşünüyoruz. Bu çerçevede yeni bir açıklama geldiği takdirde bizler bu noktadan yine aktarmayı sürdüreceğimizi söyleyerek şimdilik sözü tekrar sana bırakalım Gökhan.
1: Arzu Fidan verdi. Notları için teşekkür edelim. Bu arada bir son dakika gelişmemiz var. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen bir operasyon var. Bu operasyon kapsamında rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat'ın da bulunduğu 47 isim gözaltına alındı. Bir kez daha vurgulayalım. Kısa bir süre önce Adalar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenleniyor. Operasyonun gerekçesi rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında bu operasyon gerçekleştiriliyor. Operasyon kapsamında aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat'ın da olduğu 47 şüpheli şu dakikalarda gözaltına alınmış durumda. Arama çalışmaları devam ediyor. Tabii ki soruşturmanın detaylarını ilerleyen dakikalarda netleştireceğiz. Bunu bu ilişkin bilgiyi de belirtelim. 47 gözaltı söz konusu Adalar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen o operasyonda. Şimdi gündemin sıcak başlıklarını ardı ardına ekranlara getiriyoruz. Gazete manşetlerine bir de bakalım. Türkiye Gazetesi'ne bir bakalım. Türkiye Gazetesi bugün hangi haberlerle okuyucularıyla buluşmuş? Gazete manşetlerinde neler var dediğimizde bölgesel gelişmeler var. İsrail kaybetti, bölge kazandı. ABD-İran mutabakatı yeni dönemi başlattı. İran rejimi değiştirip Lübnan'ı işgal hayali kuran İsrail'in planları tutmadı. ABD ile de araları açıldı. Tahran'a yaptırımlar kalkıyor. Türkiye ve bölge ülkeleri yıllar sonra İran'la rahatça ticaret yapabilecek deniliyor. Q Külliye'de terörsüz Türkiye buluşması. Başkan Erdoğan dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Emekliye faizsiz konut teklifi, bu da dikkat çeken haberlerden biri. Yine Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasından aktaracağımız haberlerden de nedir o? MHP'nin kanun teklifine göre evi olmayan ve kirada oturan emeklilere TOKİ sosyal konutlarında öncelik verecek. Sıfır faizli uzun vadeli finansman sağlanması da yine gündemde. Özel'in bölme formülü yeni partiye 20 vekili yollayıp kendi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Bu da yine yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz haberlerden biri. Ama bugün son dakika gelişmeleriyle ardı ardına devamını getiriyoruz. İç siyasete ilişkin son dakika gelişmelerimiz vardı. Ama dünyaya ilişkin de önemli bir başlığımız var. O da bugün 107 günlük o savaşı bitiren, o süreci bitiren imzaların ardından İsviçre teknik görüşmelere ev sahipliği yapacaktı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran teknik görüşmelerde bir araya gelecekti. Ancak o ilk tur görüşmeler ertelendi. Beyaz Saray kaynakları görüşmelerin erteleme sebebi olarak İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına devam etmesi nedeniyle İran'ın görüşmelere katılmaması olarak gösteriyor. İsviçre Dışişleri Bakanlığı da görüşmelerin bugün gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Peki bu bir kopma mı? Yani bu yeni bir krizle mi bizi karşı karşıya getirecek? Bu görüşmeler olmazsa o imzalar ne anlam ifade edecek? Bu sorunun yanıtına bakalım. Hemen Tahran'a gideceğiz bu kez. A Haber ekibinden Ekber Karabağ bizi bekliyor olacak. Ekber, günaydın, kolaylıklar diyelim. Sıcak bir gelişme. İsviçre'deki görüşmeler ertelendi. Peki burada İsrail'in rolü nasıl okunmalı? İran neden gitmiyor? Neler söyleyeceğiz?
0: Teşekkür ederim. Evet, senin de Gökhan belirttiğin üzere bugün esasında İran ve Amerika Birleşik Devletleri heyetlerinin İsviçre'de bulunması ve orada teknik görüşmelerin gerçekleşmesi bekleniyordu. Tabii öncelikle şöyle bir plan daha önceden ayarlanmıştı ki İran tarafından Meclis Başkanı Mehmet Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsviçre'ye gidecekti. Orada ilk önce imza atılıp ardından teknik görüşmeler başlanacaktı. Ancak imza meselesi daha erkene çekildi. Şu anda da ekranda gördüğümüz üzere Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian tarafından bu iki gün önce yapıldı. Ancak buna rağmen teknik görüşmeler yapılacaktı. Ancak gelen bilgilere göre İran özellikle İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki olarak bu görüşmelere katılmakta çekimsel davranıyor. Zaten birinci maddede de İran 3 kez Lübnan'ın ismini hatırlatarak bu meselenin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Tüm cephelerde savaş duracaksa tüm cephelerde durması gerekiyor ve özellikle Lübnan'ın toprak bütünlüğüne İran sürekli bir şekilde vurguda bulunuyor. Esasında geçtiğimiz günlerde sürekli bir şekilde çok kırılgan bir uzlaşma olduğunu ifade etmiştik. Daha ilk tur görüşmelerin gerçekleşmemesi bunun ne kadar kırılgan olduğunu da göstermiş oldu. Tabii bugüne kadar esas ülke liderinin bu konularla ilgili görüşü merak ediliyordu. Dün akşam saatlerinde Mujtaba Hamenei'den bu uzlaşmayla ilgili bir açıklama geldi ve o açıklamada esasında kendi görüşüyle Mesut Pezeşkian'ın görüşünün arasında farklılık olduğunu, ancak Mesut Pezeşkian'ın kendisine işte bu anlaşma kapsamında İran halkının ve direniş gruplarının haklarının korunacağına ilişkin taahhüt verdiğini ve söz verdiğinden dolayı ve bu konuyla ilgili sorumluluğu üstlendiğinden dolayı bu konuyla ilgili kendisine izin verdiğini duyurdu. Bu oldukça önemli. Yani burada esasında bu uzlaşmanın imzalanmasında Mesut Pezeşkian'ın oldukça etkili olduğunu ifade edebiliriz. Tabii devamında da işte İran lideri, eğer bundan sonra görüşmeler, yüz yüze görüşmeler yapılacaksa bu karşı tarafın dediği her şeyin evet denileceği anlamına gelmemektedir. Tabii Mujtaba Hamenei'nin bu açıklamasının hemen ardından anında Mesut Pezeşkian'dan açıklama geldi. Mesut Pezeşkian da işte birebir ülke liderinin talimatına uyulacağını ifade etti. Sadece Mesut Pezeşkian'dan değil, Muhammed Bakır Kalibaf, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Abbas Irakçı ve diğer ülke yetkililerinden de dün gece saatlerinde peş peşe açıklamalar geldi ve onlar ülke liderinin kaygılarını dikkat göstereceklerini ifade ettiler.
1: Ekber Karabağ notları için teşekkür ederim. Şimdi Hürmüz, tabii ana başlığımız, 107 gün süren o süreç içerisindeki yapılan anlaşmada Hürmüz'ün derhal açılması konusu gündemde. Şimdi Hürmüz haritamızı ekranlara getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden dün Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada Hürmüz'deki ablukanın kaldırıldığı duyuruldu. Ancak henüz tam olarak gemi trafiği normale dönmüş değil. Gemi trafiğinin normale dönmemesinin en önemli sebebi ise işte şu an ekranlara getirdiğimiz gibi Hürmüz'de bulunan İran'ın savaş sırasında yapmış olduğu iddia edilen mayınlamalar. Bu yüzden de zaten ticari gemiler şu an ilerleseler bile İran tarafından ilerlemeyi tercih ediyorlar. Çünkü İran güvenli bir geçiş sunuyor. Ancak Umman tarafına doğru gidildiği takdirde ise mayınlarla karşılaşma riskleri var. Var diyoruz ama bu bir iddia da olabilir. Çünkü Amerikan medyası ve Amerikan istihbarat kaynakları aslında Hürmüz'ün hiçbir zaman mayınlanmadığını da dile getiriyorlar ya da yüksek düzeyde bir mayın olmadığını belirtiyorlar. Ancak bu tablo bile, yani birkaç tane mayının bile olduğuna ilişkin iddialar bile firmaları endişelendiriyor. Çünkü bunlar büyük tankerlerden bahsediyoruz. Sigorta şirketleri var bunların arkasında ve sigorta şirketleri bu kadar riskli bir alanda gemilerin ilerlemesini istemiyorlar. Haliyle böyle olunca da gemiler ya İran'ın belirlediği güzergaha gidiyorlar. Böyle bir durumda ise İran'a para ödemek zorundalar ya da bekleyişlerine devam ediyorlar. Şimdi burada bir düğüm var. Bu düğüm tam olarak nasıl çözülecek belli değil. Çünkü burada eğer böyle bir mayınlar varsa bu mayınların kaldırma görevi kimde olacak? Bu da ayrı bir tartışma konusu gibi duruyor. Hürmüz'e ilişkin o detayları da konuştuk. Şimdi baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yöneltilen zor sorulardan birine gideceğiz. 2020 yılında İran'la varılan mutabakatı sert sözlerle eleştirmişti Donald Trump. O sözler birebir Trump'a yöneltildi. Bakın Trump o günkü tweetine nasıl bir yanıt verdi?
3: Bilge bir adam Ocak 2020'de şöyle demişti. İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi.
4: Bunu kim söyledi?
3: Donald Trump.
5: ABD Başkanı Donald Trump'ı hazırlıksız yakaladı. Yıllar önce attığı tweet'i hatırlattı.
4: Bunu kim söyledi?
3: Donald Trump.
4: Bunu söyleyeceğini tahmin etmiştim.
5: ABD ile İran arasında varılan anlaşma Trump'ın 2020 yılında attığı çarpıcı bir tweet'i gündeme taşıdı. 3 Ocak tarihli paylaşımda ABD Başkanı, İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi ifadelerini kullanmıştı. G7 zirvesinde açıklamalara imza atan Trump'a işte o tweet'i soruldu.
3: Bilge bir adam Ocak 2020'de şöyle demişti. İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi.
4: Bunu kim söyledi?
3: Donald Trump.
4: Bunu söyleyeceğini tahmin etmiştim.
5: O anlar sosyal medyada viral olurken gazeteci Peter Ducky anlaşmanın ABD için gerçek bir zafer olup olmadığını sordu.
3: ABD'ye döndüğünüzde şüpheci Amerikan kamuoyunu bu anlaşmanın bir zafer olduğuna nasıl ikna edeceksiniz?
6: Zor bir durum çünkü savaşa devam etseydim aynı kişiler bu sefer de çatışmaların çok uzadığını söyleyecekti. İran beyaz bayrak sallayıp Trump dünyanın en iyi lideri dese mutlak şekilde teslim oluyoruz, pes ediyoruz. Bu savaş bitti ve başarısız olduk bile dese CNN, New York Times ve diğer sahtekar kurumlar İran harika bir zafer kazandı diye yazardı.
1: Bir son dakika gelişmemiz var. İsrail aslında ateşkesi ihlal etmek, süreci bozmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Az önce İsrail Lübnan'ın güneyinde Nebatiye bölgesine bir saldırı düzenledi. Ve bu saldırıda ilk bilgilere göre 16 kişi hayatını kaybetti. Bu son dönemde İsrail'in bölgeye yönelik yapmış olduğu en büyük saldırılardan biri olarak kayıtlara geçiyor. Tam 107 günlük o süreci bitiren anlaşmalar imzalandı. Bugün teknik görüşmelerin yapılacağı sırada İsrail'den gelen bu saldırı tabii ki tepkileri beraberinde getirecek gibi duruyor. İran tarafı bu saldırılar devam ettiği için bugün İsviçre'ye gitmemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise dün ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsrail'i çok sert sözlerle eleştirmiş. Artık sorunları çözmek için insanları öldürmenin dışında bir şeyler bulun demişti. ABD Başkanı Donald Trump da biz büyük ortağız, İsrail ise küçük ortak, Lübnan'daki yapılanlardan memnun değilim demişti. Tam da bu uyarıların, tam da bu sözlerin ardından İsrail Trump yönetimine meydan okumaya devam ediyor ve son günlerin en büyük saldırılarından biri gerçekleştirildi. Lübnan'ın güneyinde Nebatiye bölgesine yönelik gerçekleştirilen saldırıda en az 16 kişinin yaşamını kaybettiği belirtiliyor. Bu saldırıya İran'dan nasıl bir yanıt gelecek? Çünkü İran daha önce de açıklamıştı. Özellikle Beyrut'a hedef alabilecek bir saldırıya yanıt vereceğiz demişti. Tabi burada bu kadar yüksek can kaybının meydana gelmesinin ardından Tahran'da bugün neler oluyor? Gerçekten sürecin daha ilk günlerinde bozulmaya mı gidiyoruz? Ki dün İran dini lideri Müşteba Hamaney'de aslında Pezeşkiyan'ı eleştiren açıklamalarda bulunmuş. Çok da gönüllü bir şekilde bu anlaşmanın onaylanması konusunda yetki vermediğini belirtmişti. Ve açıklamada ise ben esasen farklı bir görüşe sahiptim vurgusu da dikkat çekmişti ama neyden gelen.

0: Diğer yandan İsrail medya üzerindeki denetimi ve sansürünü de iyiden iyi arttırmış durumda. Tabi bu tepkileri de beraberinde getiriyor.
1: Katil Netanyahu yönetimi basın özgürlüğüne de kelepçe vuruyor. Hükümetin sansür mekanizması medya üzerinde tam bir denetim kurmuş durumda. Verilere göre yalnızca 2025 yılında 6000'den fazla haber tamamen engellendi veya içeriklerini değiştirerek yayına verildi. Söz konusu sistematik engellemeler neticesinde İsrail Uluslararası Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 116. sıraya kadar geriledi. Üstelik İsrail mevzuatına göre askeri ya da ulusal güvenliği ilgilendiren her türlü haber yayınlanmadan önce sansür makamının onayına sunulmak zorunda. Füze saldırılarının isabet ettiği bölgelerden gizli silah anlaşmalarına ve istihbarat faaliyetlerine kadar oldukça geniş bir yelpaze güvenlik kapsamında değerlendiriliyor. Denetimlerin boyutu o kadar ileri bir aşamadaki televizyon kanallarının canlı yayınlarını kontrol etmek amacıyla stüdyolarda bizzat ordu temsilcileri hazır bulunuyor. Kuralları ihlal eden medya organları ise kapatma, faaliyet askıya alma ve hapis davaları gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. İsrail'de sahada görev yapan gazetecilere yönelik fiziki tehditler de çok daha vahim bir boyutta. Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan, Yemen ve İran'da 250'den fazla basın mensubu İsrail ordusu tarafından katledildi. Batı Şeria'da ise muhabirler darbedilmeye, tutuklanmaya ve hiçbir suçlama yöneltmeksizin idari gözaltı merkezlerinde tutulmaya devam ediyor.
0: Dünyaya dair aktaracağımız son bir haber var. New York'un sembolik noktalarından Times Meydanı'nda ardı ardına silah sesleri yankılandı. Kısa süreli bir panik yaşandı. Neyse ki olayda bir can kaybı yok. Dünya ünlü Times Meydanı'nda kalabalık bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik fiziksel bir çatışmaya dönüştü. 26 yaşındaki bir kişi boynundan bıçak darbesi aldı. Tam da bu sırada gruptaki 17 yaşındaki bir başka kişi ise çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Yankılanan silah sesleri Times Meydanı'nda ekranlara getiriyoruz. Kısa süreli bir paniğe neden oldu. Gündemimizdeki bir başka başlık. Mezleke Dans Grubu üyesi Aynur Kambur, evinde öldürülmesiyle ilgili soruşturma dosyası tam 10 yıl sonra yeniden açılmış ve katil zanlısı yakalanmıştı. Cinayetin perde arkasında yaşanan gizli kalmış detaylar da var. Hayatını kaybeden Kambur'un ablası ise A Haber'e konuştu.
2: Asla hakkımızı helal etmiyorum. Cehennemde yansınlar. Benim kardeşimi 48 yaşında. Bunlar toprağa koydu.
3: Aynur Kambur, 90'lı yıllara damga vuran Mezleke Dans Grubu'nun üyelerinden biriydi. 10 sene önce İstanbul Şişli'de evinin kapısında silahla vurularak öldürülmüş, katil zanlısı da yakın akrabası çıkmıştı. Kız kardeşini kaybeden acılı ablası Dilek Kıymış, ATV Haber'e konuştu. Kardeşinin aslında yıllardır tehdit edildiğini söyledi.
2: Aynur, Tolga Han Dans Grubu'nda başladığında... İstemiyoruz, yapmayacaksın, seni öldüreceğim tamamen dediği buydu.
3: Mezleke cinayetinde Aynur Kambur'u ölüme götüren katil zanlısı tam 10 yılın ardından tespit edildi.
4: Nasıl kaçtınız 10 yıl?
5: 10 yıl neden kaçtınız?
3: Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla katil zanlısının Aynur Kambur'un akrabası olduğu tespit edildi.
4: Silah ne yaptı? Bir hafta 10 gün sonra zaten Emircan'dan motorla karşıya geçerken denize vurdu.
3: Bu cinayete dair abla ilk kez konuştu. Yakın akrabasıyla ilgili aslında başından beri şüpheleniyorduk dedi.
2: Tabii ki şüphelendik. Çıkanı gördüm ben. Müdüriyette bana tanıdılar mı diye çağırdılar beni şubeye. Evet dedim, tanıdım.
3: Mezleke grubu üyesi Aynur'u hayattan koparan Bülent Gündüz aslında ailenin yakın akrabası öz amcasının torunuydu. Yıllarca bir şey olmamış gibi hayatına devam etti. Hatta kendini gizleyip cinayetin ardından acılı aileyi bile teselli etti.
2: Her şey çok normalmiş gibi yaşandı. Asla hakkımızı helal etmiyorum. Neyi düşünsem kardeşimin öldüğü geliyor aklıma. 10 sene insanlar dışarıda yaşadılar. hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ettiler.
3: Kız kardeşini kaybeden ablanın iddiasına göre bu cinayetin altında büyük bir miras meselesi var. Öyle ki 1978 yılında da evleri yakılmış.
2: Bizim ölmemizi beklediler zaten babamdan sonra ki babamın malını pay etmek için. 78 senesinde yaktılar, 1978 senesinde yaktılar evimizi. Biz ölelim mal onlara kalsın diye planlanmış bir işti.
3: Cinayet polisinin titiz çalışmasıyla katil zanlısı tutuklandı ama dosyada çalışmalar devam ediyor. Öyle ki dosyada aranan iki isim daha var. Onlar da yine Aynur Kambur'un akrabaları.
2: Öldüren kişi de şu anda 48 yaşında. O da canlı canlı mezara girdi. 120 sene yaşasın, ölmesin. Ona onu diliyorum.
5: 10 yıl neden kaçtınız?
4: 10 yıl neden kaçtınız?
0: Mardin'de 15 Haziran'da iki aile arasına çıkan kavgada 5 kişi yaralanmış, 5 kişi ise tutuklanmıştı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise araçların yol kenarında durarak çatıştığı anlar yer alıyor.
6: Film sahnelerini aratmayan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. ...15 Haziran'da Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında tartışma çıktı. Yolda karşılaşan tarafların araçlarını kenara çekmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Silahların çekildiği kavga film sahnelerini aratmadı. İki aile arasında çatışma yaşanırken bir yandan da sürücülerden biri aracını karşı tarafın üzerine sürdü. Kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.
0: Şimdi bugün İstanbulluları ilgilendiren çok önemli bir açılış Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle gerçekleşecek. Halkalı Arnavutköy metro hattı artık kullanıma açılıyor. Bu metro hattının trafiğe açılmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'na ulaşım çok daha kısa bir hale gelecek. Bu önemli açılış öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber'de sorulara yanıt verdi. İşte o özel röportaj.
7: Halkalı'dan bindiğinizde 30 dakikada İstanbul Havalimanı'ndasınız.
8: Evet.
7: 30 dakikada. Eğer devam ederseniz Gayrettepe'de 57 dakikada bütün evet. ringi tamamlayabiliyorsunuz.
9: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, A Haber'de çok önemli açıklamalarda bulundu. İstanbulluların heyecanla beklediği Halkalı Arnavutköy metro hattı hakkında bilgi verdi.
7: Yaklaşık 22 kilometrelik bölümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber hizmete açacağız. Tamamı 69 kilometre biraz önce bahsettiğim gibi ve Marmara'yla da entegre olan Avrupa tarafındaki bütün vatandaşımıza hizmet edecek ve esasında Marmara'yla Gebze'ye kadar da bağlayacağımız yani Sabiha Gökçen Havalimanı Gebze'ye kadar bağlayacağımız komple bir ulaşım sisteminden bahsediyoruz.
9: Anadolu yakasında oturanlara bir de müjdesi vardı Bakan Uraloğlu'nun.
7: Bizim daha önce başlattığımız yaklaşık 4,5 kilometre yine mevcut raylı sistem hattına bağlı 4,5 kilometrelik bir çalışmamız vardı. İnşallah bunu önümüzdeki sene bitirmeyi hedefliyoruz. İlk etapta Çamlıca Camii'ne kadar olan kesimi önümüzdeki sene bitiriyoruz. Devamını da inşallah bir 2 sene 3 sene içerisinde bitirmiş olacağız.
9: Bakan Uraloğlu saatte 225 kilometre giden ilk yerli trenin yapılacağını da söyledi.
7: Biz bu sene denemesini başladığımız saatte 225 kilometre hızla giden Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli trenini raylara koyduk. 240 kilometreye kadar testlerde çıktık. Şimdi hızlı trenle Eskişehir'den, Bilecik'ten, Sakarya'dan, Kocaeli'den İstanbul'a geldiğimiz bir hat. Halihazırda 4 saat 10 dakikalar devam ediyor. İki noktada bir tünel, bir de bir hat çalışmamız var. 3,5 saatlere kadar inşallah düşmüş olacak. Bunu bitirdiğimizde inşallah Ankara-İstanbul arası 80 kilometreye inecek. Tabii bunun için birazcık daha sabırlı olacak.
9: Ve yeni otoyol projeleri

0: İde köprüler.
1: Tam Akyazı'dan ayrılıp Beypazarı üzerinden doğrudan Ankara'ya inen, biraz önce gördüğümüz hızlı tren haritasına paralel bir güzergahtan bir proje çalışmasını başlattık. Yeni bir otoyol tamamen.
2: Evet. Ne zaman planlıyorsunuz efendim?
1: Ya bunun hani 3 sene falan bir projesi sürer. Hani bir 5-6 senede yapımı sürer dersek demek ki 2035'lere nasip. Ya. 355 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık 92 milyar doları yap işlet devret projeleriyle biz bunu yaptık. Yaptırdığımız tarihteki tutarı 52 milyar dolardı. Bugün yaptırsak 92 milyar dolar.
2: 52 milyar dolardı. Bugün 92
1: milyar dolar.
2: 92 milyar dolar.
1: Tam olarak bakın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşallah Mart 2028'de devralıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü.
2: Öyle mi? Yavuz Sultan Selim.
1: İlk onu devralıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun geri kalan kesimleriyle beraber 2030 yılında tamamını devralmış oluyoruz. Ve sizin sorduğunuz İstanbul-İzmir Otoyolu'nu 2035'te devralıyoruz. Yani bunlar zaten hani devletin malıydı, kamunun malıydı. Biz bunları bu anlamda işleticisinden bu tarihlerde bitip devralacağız. Ondan sonra tekrar değerlendireceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Emekli aylığına ikinci zam gündemde. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam 3 Temmuz'da açıklanacak. Enflasyonda netlik kazanacak. Eğer tahminler tutarsa %18 civarında bir zam gelmesi bekleniyor maaşlara. Ancak bu zam bile kök maaşı 16.250 liranın altında olan emeklilerin maaşını 20.000 lira olan en düşük emekli aylığının üzerine çıkartamıyor. Yani sıfır zam riski var. İşte bu riski gören AK Parti en düşük emekli aylığını arttırmak için hazırlıklara başladı.
5: Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
6: Emeklilerin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamında. Kağıdı kalemi eline alan emekli zam hesaplamasına başladı. Yüz binlerce emekli ise sıfır zam riskiyle karşı karşıya. AK Parti o riski ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. Yılın ilk 5 aylık bölümünde SSK ve Bağkur emeklileri %16,61 zammı cebine koydu. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre enflasyonun Haziran'da %1,36 olması bekleniyor. Bu tahmin tutarsa SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz zammı %18'i aşıyor.
7: Ancak %18'lik zam bile kök maaşı 16.250 lira altında olan emeklinin maaşını tabloda göründüğü gibi 20.000 lira olan en düşük emekli aylığının üzerine çıkartamıyor. 15.000 lira olan kök maaş ek ödeme ile 18.408 liraya 16.000 lira olan maaş 19.635 liraya yükseliyor. Bu da yüz binlerce emeklinin sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalması demek.
6: Sıfır zam riskini ortadan kaldırmak için AK Parti düğmeye bastı. Hazırlanan yasa teklifi için formüller hesaplanmaya başladı. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığını arttırmak için 3 farklı senaryo masada. %17 zam yapılması durumunda maaşlar 23.400 lira olacak. Eğer zam oranı %18 olarak uygulanırsa en düşük emekli aylığı 23.600 liraya, beklentiler aşılıp %19 oranında zam yapılması halinde ise 23.800 liraya yükselecek.
7: Kök maaşınızı E-Devlet uygulaması üzerinden öğrenmeniz de oldukça kolay. Bunun için E-Devlet uygulamanıza giriş yapıyorsunuz. Çalışma Hayatım sekmesine basıyorsunuz. Emekli sekmesi tıklıyorsunuz ve karşınıza çıkan aylık tutar sizin kök maaşınız. Bu rakama %4 ek ödemeyi de dahil ederek maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Enflasyonun beklentilerde gerçekleşmesi, yani %18 zam yapılması durumunda 25 bin lira olan bir emeklinin net zammı 4.500 lira olacak. Ek ödeme ile birlikte cebine girecek toplam tutar 30.680 liraya çıkacak. Maaşı 30 bin lira olan emekliye 36.816 lira, 35 bin lira maaş alan emeklinin hesabına ise 42.952 lira yatacak.
4: Bir de haftanın son işlem günü öncesinde piyasalardaki rakamlara bakalım. Dün Borsa İstanbul'da güçlü bir yükseliş verdi. %3'e yakın bir yükseliş.

0: Endişeler altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. İç piyasaya bakalım, gram altına bu düşüş nasıl etkilemiş durumda? %2'ye yakın bir düşüş var. 6100 liraya geldik burada yeniden. 6167. Bir de gümüş diyelim. Gümüşte değerli metallerde düşüş çok daha hızlanmış durumda. %3,27. 63 dolar 54 sent. Peki petrol fiyatlarında tablo nedir? Artık Hürmüz'deki abluka kalktı demiştik ama petrol fiyatlarında bir yukarı yönlü bir hareket var dün akşamdan beri. %0,21'lik yükselişte yeniden 80 dolar civarında dengelen arayışı devam ediyor petrolde.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Ve spor dediğimizde Fenerbahçe'ye önce bakacağız. Fenerbahçe'de Fotomaç gazetesi 4. Kartal dönemi. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. İlk günden beri Aykut Kocaman'ın ismi konuşulsa da son toplantıda İsmail Kartal öne çıktı ve 1 yıllık anlaşma sağlandı. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe karnesinde çok hızlıca bakalım. 125 maçta 86 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 mağlubiyeti var. Peki İsmail Kartal dönemiyle birlikte Fenerbahçe'de neler değişecek? Haberimizi ekranlara getirelim.
2: İsmail Kartal 2 sezonun ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe Futbol Şubesi'nden sorumlu yönetici Cihan Kamer, Sarı Lacivertli futbol takımının yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.
3: Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük. Hocamla beraber Sayın Başkanımızın önderliğinde birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirmesine karar verdik.
2: Sarı lacivertlerin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın da İsmail Kartal'ın yardımcılarından biri olacağı bildirildi. İsmail Kartal 2023-2024 sezonunun başında 3. kez Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiş. Sarı lacivertler o sezonu 99 puanla 2. tamamlamıştı. Konferans liginde ise Olympiakos'a çeyrek finalde penaltılarla elenmişti.
0: Yarın Türkiye saatiyle saatler 6'yı gösterdiğinde Türkiye Paraguay ile Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde ise teknik direktörümüz Montella açıklamalarda bulundu. Hemen ekranlara getirelim.
4: Evet, zaman zaman şunu deniyorum. Evet, Paraguay çok fiziksel olarak güçlü, duyguları, karakterleri hep öne çıkıyor. Agarra diyoruz biz buna İspanyolca. Her bir maç farklı. Dolayısıyla mutlaka rakip takıma odaklanmamız gerekiyor. Ama ben kendi takımıma odaklanmayı tercih ediyorum. Mümkün olduğunca en iyi koşullar olsunlar ve performanslarını daha iyi sergilesinler. Bunun ötesinde bir bilgi veremem. 18 Haziran'da lig futboluna baktığım zaman hep evde kutlamıştım. Kendi ülkemde kutlamıştım doğum günümü. İkinci kez takımımla birlikte, futbolcularla birlikte doğum günümü kutlayacağım. Euro ve Dünya Kupası bunun bir parçası. Ümit ediyorum ki
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları 18 Haziran 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre yapımcı ve sinema salonları arasında yapılacak anlaşmalar kapsamında satılan film özel bileti türünde tam bilet fiyatı üzerinden %70'e kadar indirim uygulanabilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Garanti BBVA.
9: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
10: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
11: Garanti BBVA garantili ödemeyle

0: ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
5: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin.

0: 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesi. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2

Euroes ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes
1: Damat. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam. A Haber Radyo.
1: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Reklam.
5: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada...

0: Tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: A Haber Radyo canlı yayın.
12: İnşaat alanında yakalanmış olduğunu, gözaltına alınmış olduğunun altını çizelim. Karaal'ın sağlık durumundan bahsedelim. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirtelim. Tabii ki yaklaşık 30 saat boyunca bir kaçırılma durumu söz konusuydu. Ve bu sebeple de bulunmuş olduğu anda biraz hırpalanmış halde bulunduğu belirtiliyor. Ancak sağlık durumunun iyi olduğu da yine gelen bilgiler arasında bunun altını çizebiliriz. Oldukça önemli bilgi. Erhan Karaal İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında da tutuksuz yargılanan sanıklardan birisiydi. Ve kendisinin de bu noktada oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu da hatırlatalım. Peki kimler, neden kaçırıldı Erhan Karaal'ı? Bu da oldukça merak edilen bir bilgi. Bu kapsamda da şunun altını çizebiliriz. Yapılan bu kaçırılma olayının aslında bir organizasyonla olduğunu söyleyebiliriz. Bu organizasyon nasıl? Kişilerin Erhan Karaal'ı takip ettiğini ve bu takip neticesinde o olayı gerçekleştirdiğini söylemek mümkün ilk etapta. Ancak bunun herhangi bir şekilde bir organize bir örgüt tarafından mı yapıldığı yoksa başka bir şekilde mi yapıldığı konusunda henüz net bir bilgi yok. Bunu özellikle belirtelim çünkü bununla alakalı ilk andan bu zamana kadar Erhan Karaal'la alakalı ve bu kaçırılma olayıyla alakalı çeşitli bilgiler aslında atıldı sosyal medyaya. Manipülatif bilgiler atıldı ve bu manipülatif bilgilerin sona ermesi adına özellikle İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu o titiz çalışmalarda konuyla alakalı toplamda 8 kişinin gözaltı

0: gözaltına alındığını ve bu kapsamda da bu 8 gözaltının vereceği ifadelerle birlikte olayın neden gerçekleştirildiğine dair daha net bilgiler edinebileceğimizi belirtelim. Erhan Karaal'ın sağlık durumu iyi, bu önemli ve kendisinin de vereceği ifadeler oldukça kıymetli olacak. Çünkü kendisi vereceği o ifadelerinde 17 Haziran 21'de akşam saat 21'den itibaren neler yaşandığını bizlere anlatacak. 21'den itibaren ilk etapta Kartal'a götürüldüğü tahmin ediliyor. Öyle ki telefon sinyalinin son bulunduğu yer, son olduğu yer Kartal'dı ve işte Kartal'dan sonra Tuzla'da bulunduğu ortaya çıktı. Tuzla'da bir inşaat alanında bulunduğu ortaya çıktı. Erhan Karaal neden kaçırıldı? Neden Kartal'a ve ardından da Tuzla'ya götürüldü? Bulunduğumuz yer Maltepe ve bu noktadan Tuzla aşağı yukarı, tabii ki Tuzla'nın bölgeleri değişebilecek sürekli söyleyelim bunu, ortalama olarak 20 kilometrelik bir mesafe var. Ve işte tam bu noktadan Erhan Karaal hangi sebeple neden kaçırıldı? Akşam saatlerinde evinin hemen önünde. Birçok kişi aslında olaya dahil şu ana kadar 8 gözaltı olduğunu söyleyelim. İlk etapta geride bıraktığımız gün 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi vardı ve bu 2 kişi gözaltına alındığı bilgisinin ardından da yapılan soruşturma ve yapılan operasyonlarla birlikte 7 kişi toplamda, o 2 kişiye dahil olan 5 kişi daha, toplamda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine bir kişinin daha gözaltına alındığı bilgisi var ve bu bir kişiyle beraber toplamda 8 kişi de ifade adresinde özellikle Erhan Karaal'ın neden kaçırıldığına dair ifadeleri alınacak. Öyle ki bu kaçırılma işleminin, bu kaçırılma olayının neden kaynaklandığı, bir kesim tarafından mı yapıldığı yoksa bir organize, bir örgüt şeklinde mi yapıldığı konusu ve buna benzer soruların hepsi bu ifadeler sonrasında ortaya çıkacak. Son olarak tekrarlayalım, sabah saat 6.30 civarlarında sağlık durumu iyi şekilde Tuzla'da bir inşaatta bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, sağlık durumunun iyi olduğunu tekrar hatırlatalım ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mehmet Tekin, Ahmet Nazif Vural'a teşekkür edelim. Dünyanın gözü bugün planlanan İran-Amerika görüşmesindeydi. İran ve Amerika arasındaki savaşı sonlandıran 14 maddelik tarihi mutabakat zaptı Amerikan Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian tarafından dijital ortamda uzaktan imzalanarak resmen yürürlüğe girmişti. Bu açıklanmıştı. Bugün taraflar İsviçre'deki ilk tur müzakereler için masaya oturacaktı. Biliyorsunuz 60 günlük bir süreç olacak. Asıl süreç bugün başlayacaktı. Yani o imzaların atılması bir anlam içerse de bu önümüzdeki süreç bambaşka bir anlam içeriyordu. Sabah saatlerinde bize göre Beyaz Saray'dan önemli bir açıklama geldi. Görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğü ancak bazı sorunlar olduğu yönde. Peki neydi o sorunlar? Detayları öğreneceğiz. Fatih Yılmaz muhabir arkadaşımız hazır, bizi bekliyor. Hoş geldin yayına. Günün en önemli ve sıcak gelişmesi sende, detayları senden dinleyeceğiz.
2: Cansın Arabacı, günaydın. Çok güzel güneşli bir Bürgenstock'tan herkese selamlar. Evet, bir son dakika önemli bilgiyi aktararak başlayalım. Bugün burada başlaması planlanan ABD-İran müzakereleri son dakika iptal edildi. Açıklamayı İsviçre Dışişleri Bakanlığı yaptı. Öncesinde Beyaz Saray'dan bir açıklama gelmişti. Zaten böyle bir iptal bekleniyordu açıkçası. Çünkü son dakikaya kadar hiçbir şey tam anlamıyla netleşmemişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, yine İran tarafını temsilen Meclis Başkanı Kalibaf'ın katılması bekleniyordu. Hatta Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'in de gelmesi planlanmıştı. Ama çarşamba günü akşamı Donald Trump'ın Versailles Sarayı'nda attığı o imza sonrası burada bu müzakerelerin, bu toplantıların yapılmasının da bir anlamda önemi de kalmamış oldu. Beklenen bir gelişmeydi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı da son dakika olarak bunu duyurdu. Bugün yapılması planlanan toplantının düzenlenmeyeceğini açıkladı. Böylece günlerdir hazırlıkları devam eden kritik buluşma son anda iptal edilmiş oldu. Görüşmede sen de ifade ettiğin üzere tarafların daha önce üzerinde mutabakata vardıkları o 14 maddelik müzakere başlıkları tartışılacaktı. Yaklaşık 60 günlük bir süre bugün itibariyle başlayacaktı. İptal kararı Beyaz Saray'ın J.D. Vance'ın seyahatini iptal ettiğinin ardından geldi. Yine resmi makamlar iptalin gerekçesine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Diplomatik çevrelerde güvenlik kaygıları, siyasi anlaşmazlıklar ve bazı ön koşullar üzerinde görüş ayrılıklarının etkili olduğu söylendi. Ancak uzmanlara göre yaşanan gelişme, taraflar arasında yürütülen diplomatik sürecin ne kadar kırılgan

0: hassas olduğunu bir kez daha gösteriyor. Son haftalarda arabulucuların yoğun çabalarına rağmen özellikle güvenlik garantileri ve anlaşmanın uygulanma yöntemleri konusunda görüş ayrılıkları sürdüğü belirtiliyor. Buna rağmen diplomatik kaynaklar sürecin tamamen sona ermediğine dikkat çekiyor ve taraflar arasındaki temasların teknik düzeyde devam ettiği ve yeni bir görüşme tarihini belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Evet, Bürgenstock'tayız. İsviçre'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapan meşhur Bürgenstock bölgesindeyiz. Bu İran-ABD müzakerelerinin ne zaman başlayacağı, hafta sonuna kaydırabileceği belirtiliyor. İran tarafından şu ana kadar kimsenin gelmediği biliniyor. Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif'in de bu ziyareti iptal ettiği son dakika bir bilgi. Bekliyoruz. Son dakika gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Cansın Elbacı.
1: Fatih Yılmaz, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi son durum böyleydi. Bir diğer yandan bu en sıcak gelişmelerden bir tanesi. Ve İran'da peki ne oluyor? İran tarafından bir açıklama var mı bu konuya ilişkin? İran ilk başta zaten Amerika'ya güvenmiyoruz yönünde bir açıklama yapmıştı. Ekber, günaydın. Hoş geldin yayına. Ne oldu?
2: Esasında Cansın Elbacı, zaten bu uzlaşma yürürlüğe girdikten sonra ve onun öncesinde de sürekli bir şekilde uzmanlar bunun çok kırılgan bir uzlaşma olduğunu ve her an bozulma imkanının olduğunu sürekli bir şekilde altını çiziyordu ki ben defalarca bunu da altını çizmiştim ki ilk adımını bugün görmüş olduk. Yani taraflar bir araya gelme konusunda bile bir fikir oluşturamadı. Gelen resmi olarak neden İran heyetinin İsviçre'ye gitmediğini ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak İran medyasında yer alan haberlere göre özellikle İsrail-Lübnan cephesinde çatışmaların devam ettiğinden dolayı İran'ın bu müzakerelere katılmadığı ifade ediliyor. Az önce İran resmi haber ajansı Tasnim'in haberine bakıyordum ki orada yazıyor ki İran önce bu maddelerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanmasını beklemiyor. Ondan sonra uygun adım atacaktı. Gece saatlerinde de Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir açıklama yapıldı ve o açıklamada da karşı taraf anlaşma maddelerini, uzlaşma maddelerini ihlal ederse ona uygun adımlar atılacaktı. Az önce de arkadaşımızın anlattığı üzere bugünkü görüşmeler yapılmayacaktır. Esasında şöyle bir program söz konusuydu. Bu uzlaşma metni imzalandıktan sonra ilk başta bunun İsviçre'de imzalanacağı ifade edilmişti. Ancak daha sonra program erkene alındı ve kişiler de değişti. Mesut Pezeşkan ve Donald Trump bunu imzaladı, yürürlüğe girdi. Ancak teknik ekipler İsviçre'ye gidecekti ve orada o maddeler üzerine gerekli tartışmalar yapılacaktı. Bu bahsettiğimiz mesele sadece bir mutabakat zaptı. Nihai anlaşma değil. Nihai anlaşma için 60 günlük bir süre söz konusu ki bugün itibariyle bu başlayacaktı. Daha ilk adımda işte bu şekilde tıkanmış oldu. Özellikle son bir 24 saatlik gece saatlerinde İsrail-Lübnan cephesi de sıcak gelişmeler yaşanmaktadır. Hatta İsrail'den gelen son açıklamada Hizbullah'ın bu ateşkesi ihlal ettiği ve Hizbullah'a karşı yoğun bir saldırı yapılacağı ifade edilmiş oldu ki İran özellikle Lübnan meselesine hassas. Hatta birinci maddede Lübnan ifadesine yer verdi ve tam 3 kez Lübnan'ın isminin altı çizilmiş oldu. Önümüzdeki günlerde ne zaman bu görüşmeler yapılacak, yapılmayacak net değildir. Cansın, sözleri uzattım. Kusura bakmayın. Son olarak şunu belirteyim ki ilk kez bu süreçle ilgili ülke lideri Mustafa Hamine'den de gece saatlerinde bir açıklama geldi. Bu açıklamasında Mustafa Hamine'yi bu konuyla ilgili, uzlaşmayla ilgili görüşünün Mesut Pezeşkan'ın farklı olduğunu ifade etti ki oldukça önemli bir mesele. Ancak Mesut Pezeşkan kendisine İran halkının ve özellikle direniş cephesi halkının haklarının korunacağına ilişkin söz verdiğinden, sorumluluk üstlendiğinden dolayı buna izin verdiğini belirtti.
1: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Sıcak bir gelişme olursa yine seninle konuşuyor oluruz. Son durum böyle. Bu arada yapılan açıklamalar da yine tartışma konusu. Amerikan Başkanı Yardımcısı Vance, Amerika-İran anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrailler de herkes gibi bu barış sürecine saygı duymak zorunda dedi. İsrail'in Lübnan saldırılarını da eleştirdi.
3: İsrail de diğer herkes gibi kendileri ve tüm bölge için temelde yararlı olan bu barış sürecine saygı göstermek zorundadır.
4: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. İsrail barış sürecine saygı duymak zorunda dedi. Tel Aviv'e uyarılarda bulundu.
3: Son 3 ayda İsrail'in savunmasında kullanılan silahlar

0: üçte ikisi ABD tarafından üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla karşılandı.
1: Gündeminde İran'la yürütülen barış süreci vardı. Pence, İsrail'in gerçek tabloyu göremediğini söyledi.
0: İsrail'in asıl sorunu Donald Trump değil. İsrail'de en büyük problemlerin ABD başkanı olduğunu düşünenlerin ülkelerinin içinde bulunduğu tabloya bakıp gerçekle yüzleşmesi gerekiyor.
1: Pence, İsrail yönetimine hedef aldı. İsrail'e silahları biz veriyoruz dedi. Ben olsam en güçlü müttefikime hedef almazdım mesajını verdim.
0: Eğer İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım dünyada tek kalan güçlü müttefikime saldırmazdım.
1: Pence, İsrail'in müzakere tamamlanmak üzereyken Beyrut'a yaptığı saldırıları hatırlattı. Kabul edilemez diyerek Netanyahu yönetimine tepki gösterdi.
0: Anlaşmada büyük bir atılımın tam eşiğindeymişiz gibi görünüyordu. Ancak birden Beyrut'ta sivillerin yaşadığı bir yerde büyük bir patlama oldu ve Hizbullah'la hiçbir ilgisi olmayan birçok insan hayatını kaybetti. Bu kabul edilemez.
1: Pence, New York Times'a verdiği röportajda da İsrail'i ırkçı bakanları eleştirdi. Her şeyi öldürerek çözemezsiniz dedi.
0: Ben-Gur ve Smotrich'in anlaşmaya saldıran insanlar olduğunu gördünüz. Ve sanırım onlara cevabım şu olurdu. Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Sahip olduğunuz her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürme yoluna gidemezsiniz.
2: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandığı yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası yayımlanan 11 maddelik bildiride terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık bir kez daha vurgulandı.
1: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yıl 3. kez toplandı. Toplantıda terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunuldu. 2 saat 10 dakika süren zirve sonrası 11 maddelik bildiri yayımlandı. Bildiride terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü iradeye teyit edilmiştir denildi. Milli Güvenlik Kurulu'nda organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar da ele alındı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizildi. İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet de dile getirildi Milli Güvenlik Kurulu'nda. Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulandı. Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiğe müsaade edilmeyeceği kaydedildi. Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü sürdüren İsrail'in mütecaviz eylemlerinin bölgede barış ve istikrarı olumsuz etkilediği ifade edildi. Uluslararası toplum, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan tutumu karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi.
2: Mersin'de Silifke Belediyesi'nde jandarma tarafından bir operasyon düzenlendiği bilgisi var. Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltına alındı. Jandarma ekibi sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne bir operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un ve bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu belediye çalışanları operasyon kapsamında gözaltına alındı. Jandarma ekipleri belediyede arama yapıyor. Ve Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. O operasyonun detaylarını öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Kadir Mercan hazır, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Hoş bulduk Cansın Elvacı. Bizler de iyi yayınlar dilerim. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 farklı ilde operasyon düzenlendi sabah saatlerinde. 47 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle 41 kişi gözaltına alınmış durumda. Biraz önce de söylediğim gibi İstanbul merkezli 4 ilde yaklaşık 90 adreste operasyon vardı. Bu sabah operasyonun kapsamına bakacak olursak, daha doğrusu soruşturmanın kapsamına bakacak olursak,

0: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada tarihi eser niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı tadilatlara basit onarım adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere ruhsat karşılığında ruhsat düzenlendiği veya faaliyetlerine göz yumulduğu, kaçak yapılara ve ruhsatsız işletmelere göstermelik cezalar kesildiği, ardından cezaların düşürülmesi için rüşvet pazarlıkları yapıldığı, ruhsat almak isteyen kişilerin belediye yetkilileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği ve rüşvet görüşmelerinin bu kişiler üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi denildi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Biraz önce de söylediğim gibi konuyla alakalı olarak 47 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Belediye Başkanı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la birlikte toplamda 41 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Gözaltına alınan şüpheliler ilk önce kolluk kuvvetlerinde ifade işlemlerini verecekler. Öncesinde rutin bir sağlık kontrolünden geçirildiler. Sonrasında kolluk kuvvetlerinde ifadelerini verecekler. Yaklaşık 4 gün süreyle kolluk kuvvetlerinde kalması bekleniyor. Operasyonda gözaltı sayısının fazla olmasından dolayı. Pazartesi günü de yine sabah saatlerinde rutin bir sağlık kontrolü gerçekleştirilecek. Hemen sonrasında ise Anadolu Adliyesi'ne sevk işlemlerinin yapılmasını bekliyoruz. Sonrasında ise sevk işlemlerinin ardından savcı huzurunda bir ifade verecekler. Bazı isimler tutuklama talebiyle, bazı isimler adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilecek. Daha önceki operasyonlardan en azından bunları söylemek mümkün. Yine operasyonlar kapsamında birçok dijital ve fiziki materyale de el konulmuş durumda. Bazı gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde çıkan nakit paraya da el konulmuş durumda. 227 bin dolarlık da bir nakit para bulunmuş bir ikamet adresinde. O paraya da el konulduğunu söyleyelim. Gelişmeler oldukça, bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbacı.
1: Senat Dostanoğlu'na, Kadir Mercan'a teşekkür edelim. Bu arada CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay görevinden ayrıldı. Partisinden istifa etti. Daha doğrusu görevinden ayrıldı değil, CHP'den ayrıldı. Detayları öğreneceğiz. Bu kez muhabir arkadaşımız Tayfun Er hazır. İzmir'de bizi bekliyor. Günaydın. Hoş geldin yayına. Neler yaşanıyor İzmir'de?
2: Günaydın. Valla İzmir'de şu anda tam bir sessizlik hakim diyebiliriz. Tabii geçtiğimiz gün Cemil Tugay sosyal medya hesabından duyurarak partisinden istifa ettiğini söyledi. Ve İzmir'de de 22 yıl 11 ay 3 gün süren CHP'li belediye başkan dönemi sona ermiş bulundu. Tabii Özgür Özel'in kurulacağı partiye geçeceği iddiaları var. Tabii İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay işte o 1000 günlük Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde neler yaptı, neler yapmadı. Aslında bunlar tartışılıyor şu anda İzmir gündeminde. Tabii sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılması ile ilgili yaşamı boyunca bir mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim dedi. Ancak mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle büyük bir üzüntüyle bir gün geri dönme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum dedi. Tabii Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketini öncülerinden olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den ayrıldığı 1000 günde neler yaptı? Aslında bunu irdelemek gerekiyor. 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Ardından 2019'da Karşıyaka Belediye Başkanı oldu ki Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde de çok başarılı olduğu söylenemez. Özellikle hem personel AŞ hem de kent AŞ'de aynı zamanda da kamu memurlarının işte toplu sözleşme görüşmeleri sırasında çok uzun süren müzakereler sonucunda belli noktalara gelindi. Aynı zamanda işçiler de uzun süre maaşlarını orada görev yaptığı sürece alamadılar. Tabii 2023 yılında Özgür Özel'i destekleyen ilk isimlerden bir tanesiydi Kemal Kılıçdaroğlu ve işte o şaibeli kurultay döneminde Özgür Özel'i destekledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 2024 yılında oldu. 2025 kurultay soruşturmasında da ifade verdi ki işte o şaibeli kurultayla ilgili 1 Temmuz'da da davanın başlayacağını hatırlatalım. Kurultay soruşturmasında ifade verdiğini söyledi. Mayıs 2026'da Kılıçdaroğlu'na utançsınız çıkışı yaptı ve 18 Haziran'da da CHP üyeliğinden istifa etti. İzmir'de şu anda durum sakin ancak ifade

0: dediğim gibi geçtiğimiz gün 30 ilçe belediye başkanından 20'sinin katıldığı bir toplantının ardından istifa ettiğini açıkladı. Ancak tabii ki geçen bu 1000 gün süresince de Cemil Tugay'ın çok da belediye başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanlığında da çok fazla başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Tabii bununla ilgili de İşte bugünkü gelişmeler bekleniyor. Cemil Tugay'ın nasıl bir reaksiyon göstereceği ve yeni bir açıklama yapıp yapmayacağıyla ilgili detaylar oldukça biz aktarmaya sürdüreceğiz diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Teşekkür edelim. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajlarla isim vermeden Özgür Özel'i hedef aldı. Parti içinde liyakat ve kurumsal yapının yeniden tesis edileceğini söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu da ihraçlarla ilgili toplandı. Gökhan Günaydın'ın disiplin tedbiri kaldırıldı.
2: Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
3: İhraç, fesih, görevden alma tuşlarına peş peşe basan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Özgür Özel'i hedef aldı. Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanıdır dedi.
2: Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Ben hesap soracağım, hesap.
3: Arınma hamlesi sürerken Kılıçdaroğlu ve ekibi partideki ihraç dosyalarını tek tek MYK gündemine taşımaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu kez Yüksek Disiplin Kurulu'nu kritik dosyaları görüşmek için topladı.
4: Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. Bu arkadaşlarımızın itirazı değerlendirilecek. Yüksek Disiplin Kurulu da kararını verir diye düşünüyorum.
3: İlk olarak tedbirli ve kesin ihraç talebiyle kurula sevk edilen 9 milletvekilinin yaptığı itirazlar ele alındı. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazları ise reddedildi.
5: Bu benim kişisel meselem değildir. Partinin ve 9 arkadaşımızın ortak meselesidir. Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir.
3: Kılıçdaroğlu'nun hamlelerine karşı Özgür Özel de stratejisini belirlemeye çalışıyor. Özel mecliste MYK üyelerini topladı. Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşlarını partiden göndermeye yönelik girişimlerine karşı atılacak adımları görüştü.
6: Bütün delegeler mi kirli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün ilçeleri, bütün illeri mi kirli? Biz siz mi temizsiniz? Benim elimde bir buttan kararı var. O buttanın bir de tedbiri var. Ben her şeyi yaparım diyemezsiniz yani.
3: Kulisler de hareketli. Gözler salı gününe çevrilmiş durumda. Kılıçdaroğlu ve Özel bu hafta grup toplantısı yapmadı. Haftaya iki ismin de meclis kürsüsüne çıkmaya hazırlandıkları konuşuluyor.
6: Gerçekten çok çocukça görüyorum. Bu kişilerin böyle bir hakkı var mı? Böyle bir yanlış karar umarım vermezler.
1: CHP'de kurultay tartışmaları derinleşiyor. Özgür Özel olağanüstü kurultay için toplanan delege imzalarına rağmen süreç ilerlemezse yeni bir çağrı heyeti oluşturulabileceğini söyledi. Katıldığı yayında yeni parti iddiaları ile ilgili de konuştu. Ayrıca Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç kararlarına karşı görevden alınan il başkanlarına, partileri başkanlıklarına partilileri çağırarak nöbet başlattı.
7: Tedbir kararı kurultaya engel değildir. 27 gündür yapabilecek olsam bugün yaparım deyip de bir başvurmaz mı insan? Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı seçilmemiş bir şekilde. O zaman kızgınlık oluyor. O zaman parti içinde tartışma oluyor.
3: Olağanüstü kurultay Kılıçdaroğlu istemiyor diye toplanamıyor dedi. Topladıkları delege imzalarını işaret etti. İmzalara rağmen kurultay tarihinin belirlenmemesi durumundaysa yeni bir çağrı heyeti talebini gündeme getirdi.
7: Genel başkana bunu yapmama hakkı yok. Delegenin bu iradesinin önüne bariyer koyacaksın. Bugün yapması lazım. Makul bir süre bekleriz. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvururuz. Sulh Hukuk Mahkemesi de der.
3: Özel katıldığı canlı yayında yeni parti iddialarına da yanıt verdi. Genel merkeze her türlü senaryoya hazırız diyerek mesaj verdi.
7: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
8: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
7: Olabilir. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Hı hı. Ha, o partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
3: Kılıçdaroğlu yönetiminin imza attığı ihraç kararlarına parti

0: İleri görevden alınan il başkanlıklarında nöbete çağırarak tepki gösterdi.
1: Görevden alınan il başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza partilerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz.
0: Özel'in direniş çağrısına ilk yanıt CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'tan geldi.
2: Biz buradayız, il binamızdayız ve il binamızdan ayrılmayacağız.
0: Özel cephesinde ortalığı karıştıracak bir de iddia gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özel ve yönetiminin bazı medya kuruluşları ve troll hesaplara yıllarca para aktardığını öne sürdü.
3: 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bir takım TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş.
0: Özel, Ulus Hali'nde esnafı ziyaret ederek genel merkeze gövde gösterisi de yaptı.
4: Özgür Özel, olası siyasi ve hukuki gelişmelere karşı yeni parti hazırlıkları yaptığını söyledi. Daha doğrusu A planımız, B planımız, Z planımız hepsi var dedi. Detayları öğreneceğiz. Ankara'ya uzanacağız. Mavi arkadaşımız Şener Çetin hazır, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Neler konuşuluyor Ankara'da?
5: Günaydın, kolaylıklar dileyelim. CHP Genel Merkezi'nde Hasan Can Türkeş'le birlikte takibimizi sürdürüyoruz. Elbette CHP'de kriz büyüyor her geçen gün. İhraçlar, görevden almalar devam ediyor. Dolayısıyla tansiyon da her geçen gün yükseliyor. Tabii son birkaç günde neler yaşandı? Bunlarla ilgili bilgi verecek olursak. Son olarak Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Bu toplantı Mahir Polat Başkanlığı'nda toplandı. Yaklaşık bir saat sürdü. Peki neler görüşüldü? Daha önce Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar vardı. O kararlar içerisinde yine hem grup başkan vekilleri, parti meclis üyeleri, aynı zamanda da milletvekillerinin bulunduğu 9 ismin geçtiği kişiler, isimler tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. İşte bu isimler üzerine bir görüşme gerçekleştirildi. O toplantıda tabii bazı kararlarda değerlendirildi. Hangi kararlar değerlendirildi? Özellikle Gökhan Günaydın hakkında bir karar verildi. Tedbir kararı oy birliğiyle kaldırıldı. Gökhan Günaydın hakkında bunu ifade edelim. 15 üyeden 13'ü katılmıştı Yüksek Disiplin Kurulu'na ve 8 milletvekilinin itirazı ise 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Diğer 8 ismin itirazının kaldırılmasına ilişkin bu isimlerle ilgili de disiplin sürecinin devam ettiğini hatırlatalım. Diğer yandan aslında milletvekillerine yine savunma için 15 günlük süre verilecek, ardından belirlenecek bir tarihte de bir karar toplantısı yapılacak. Bu sürenin de 4 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Tabii Gökhan Günaydın'ın da bu anlamda grup başkan vekiline yeniden dönüp dönmeyeceği de merak konusu. Bunun altını çizelim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cenahına baktığımızda bu gelişmeler yaşanıyor. Tabii ihraçların görevden almalarında devam edeceği de bekleniyor bu minvalde. Peki Özgür Özel tarafından neler yaşanıyor? 1 Haziran'dan itibaren bir imza toplanma süreci başlamıştı. Delegelerden olağanüstü kurultay talebi için bu imzalar hem elden hem de noter onaylı son toplantıda MYK toplantısı genel merkeze teslim edilmişti. Bu anlamda da aslında Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin olağanüstü kurultaya gitmesi yönünde bir baskı oluşturuluyor. Eğer olağanüstü karar çıkmazsa, kurultay kararı çıkmazsa, bununla ilgili Özgür Özel'in de az önce de sizin bahsettiğiniz gibi birçok planı devreye soktuğunu kaydetti. Bu anlamda da yeni parti gündemde, ilk olarak da Temmuz ayını işaret etti. Özgür Özel, bunu ifade edelim, yeni partiye ilişkin. Tabii süreç bu şekilde gidiyor. Bir yandan İzmir'de yaşanan o istifa depremi de tüm bunların üzerine bindikten sonra kriz daha da derinleşti. Yani özetle aslında şunu ifade edecek olursak, parti içi kavga CHP'de her geçen gün büyüyor. Yaşananlarsa özellikle CHP seçmen nezdinde de güven kaybı yaşıyor. Biz de izlemeye devam ediyoruz.
4: Hasan Can Türkeş'e, Şener Çetin'e teşekkür edelim. Ankara'dan son durumu aktardılar. Akran zorbalığından bahsedeceğiz. Bu kez adres Adana. Bir grup genç arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağlayıp başına yumurta atarak üzerine yağ ve un döktü.

0: 屋さん。
1: Bu normal isimde yaşanan olayda bir grup genç aralarında bulunan arkadaşlarını sokak ortasında aydınlatma direğine streç filmle sabitledi. Şiddet ve zorbalık içeren anlarda gençler arkadaşlarının başına yumurta atıp üzerine sıvı yağ ve un dökerek eğlence adı altında bu anları kendi cep telefonlarıyla kaydetti. Ve İstanbul'dan bir haber. Lise öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren Furkan Samet Bakalım'ın cezası belli oldu. Mahkeme 17 yaşındaki caniyi toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
2: Öğretmen Fatma Nur Çelik'i katleden caninin cezası belli oldu. İstanbul Çekmeköy'de 2 Mart'ta lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Furkan Samet Bakalım bıçakla 2 kadın öğretmene ve 5 öğrenciye saldırmıştı. Saldırıda ağır yaralanan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 17 yaşındaki katil zanlısı ise tutuklandı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık ses ve görüntü bilişim sistemiyle bağlandı. Duruşmada taraf avukatlarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanık Furkan Samet Bakalım'ın Fatma Nur Çelik'e yönelik saldırısını kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ancak sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle bu ceza 24 yıl hapis cezasına çevrildi. Mahkeme ayrıca sanığın diğer mağdurlara yönelik işlediği çeşitli suçlardan toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezasıyla da cezalandırılmasına hükmetti. Böylece sanığa verilen toplam ceza 37 yıl 6 ay hapis oldu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanık hakkında 126 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı.
1: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu A Haber'de Banu El'in konuğuydu. Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısına dikkat çekti Memişoğlu. MHRS'deki randevu yoğunluğunun azaltıldığını söyledi.
3: Türkiye bugün ulaşılabilir sağlık sistemi anlamında dünyanın örnek ülkelerinden bir tanesidir.
2: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu A Haber'de sağlık gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, merkezi hekim randevu sistemindeki randevu yoğunluğunun azaldığına dikkat çekti.
3: Türkiye 2010'lardan beri bu sistemi kullanıyor ve esasında bir medeniyet ölçeğidir. İnsanların zamanında hem çalışanımızın hem hizmet alanının zamanında hangi zamanda nereye gideceğini bilecek şekilde planlı şekilde muayene veya hizmet alımı esasında modern dünyanın ve bizim gibi gelişmiş ülkelerin ki Türkiye bu konuda dünyanın en başarılı ülkelerinden bir tanesi. Merkezi aslında randevu sistemi dediğimiz bu sistem. Covid'den sonra özellikle bekleyen bir sağlık yükü oldu sağlık sistemimizde. Bu yükün azalma süreçleriyle beraber talep sayısı da arttı esasında. Yaklaşık 2024'te 3.9 milyonluk bir bekleme vardı. Yani 4 milyona yakın insan randevu bekliyordu. Orada bir sıkışıklığımız olmuştu. Biz özellikle sıkışık branşları nerede olduğunu, hangi hastanelerde olduğunu sağ olsun ekip arkadaşlarımız, özellikle kamu hastanelerindeki çalışan arkadaşlarımızla beraber bir analiz ettik ve bunun neticesinde de mesela 390 tane kulak burun boğaz muayene masası, işte 400 küsür tane göz ünitesiyle ve uzmanları da atamalarımızı da o randevu bekleyenlerin süreçlerine dikkate alarak atamalarını yaptık. Mesai dışı da poliklinik hizmetlerini arttırdık.
2: Profesör Doktor Memişoğlu tetkik sürelerine ilişkin de konuştu.
3: Bizim 954 hastanemizde öyle 6 ay sonra 3 ay sonra verilen bir MR randevusu yok. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın bir daha söylüyorum üstüne basamız. Ama mesela ultrason işinde söylüyorum. Ultrasonda da yok. Ama bir ultrason mesela siz meme ultrasonu yaptınız. İnsanlara 6 ay sonra bir kontrolü gerektirir. Çünkü o şüphe varsa orada veya bir ultrason görmesi gerekiyorsa 6 ay sonrasında onun randevusunu verirsiniz. Çünkü o kontrole gelmiş olur. Ama biz bunları birebir elektronik sistemimizle

0: ve randevuları da takip ediyoruz ve böyle 6 ay sonra ya bir sene sonra ya bir randevu Türkiye'de ultrasonda veya MR'da yok, bunu özellikle söylüyorum.
1: Altyapıdaki devasa farkı rakamlarla anlatan Memişoğlu, sağlıkta yapay zekadan da destek aldıklarını söyledi.
0: 2002 senesinde bu ülkede toplam MR sayısı 58 tane.
2: 58.
0: Bakın 58 tane MR vardı bu ülkede.
2: Şimdi?
0: Bugün Türkiye'de 1057 tane MR'ımız var. En son model, en son teknolojiyle. Bugün baktığınız zaman ultrason sayısıyla, tomografi sayısıyla, cihaz sayısıyla Türkiye dünyanın en kapsamlı altyapısına sahip ülkelerinden bir tanesi. Yapay zeka ile bir program oluşturduk. Bu program o hastalıkla ilgili hangi filmi çekileceği konusunda da doktora tavsiye ediyor. Ya yapay zeka kullanacağız bu konularda.
3: Hizmet anlayışıyla.
4: Çin 100 milyon takipçili sosyal medya içerik üreticilerine ait hesapları sildi. Gerekçe olaraksa oluşturdukları sahte lüks kültürün toplum üzerindeki olumsuz etkileri gösterildi.
1: Dünya sosyal medyanın olumsuz etkilerine karşı ayağa kalktı. Çin 100 milyon takipçili sosyal medya hesaplarını bir gecede sildi.
5: Zararlı içeriklerin paylaşıldığı sayısız örnek mevcut. Ayrıca sosyal medyanın bizzat tasarımı bağımlılık yapıyor ve gençlerde gerçek ruh sağlığıyla gelişim sorunlarına yol açıyor.
1: Pekin yönetimi lüks yaşamın sergilenmesi yoluyla oluşturulan sahte sosyal medya kültürüne karşı harekete geçti. Ülkenin en ünlü içerik üreticilerinin hesapları silindi. Gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve toplumsal bölünmeyi önlemeyi amaçlayan Çin, gösterişi ulusal güvenlik riski olarak da kabul etti. Ayrıca hukuk, finans ve tıp gibi alanlardaki içerik üreticilerine de diploma yükleme zorunluluğu getirildi. Çin böylece toplum içindeki çözülmeyi de gençlerdeki olumsuz yansımaları da önlemeyi amaçlıyor.
6: Artık sosyal medya işletmecileri çıkıp da insanları platformda tutmaya yönelik özellikleri ürünlerimize bilerek dahil etmedik diyemezler.
1: Çin benzer adımlar atan ilk ülke değil. Sosyal medyada ilk yaş kısıtlamasını Avustralya getirmiş, 16 yaşta sınırlandırmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise 15 yaş sınırı koydu. Türkiye'de sosyal medya kullanımını 15 yaşta sınırlandırdı. Yeni yasaya göre platformlar yaş sınırını uygulamak için e-devlet entegrasyonu da dahil olmak üzere kimlik ve yaş doğrulama sistemleri kurmak zorunda. İngiltere'de dijital dünyanın olumsuz etkilerini önlemek üzere 16 yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor.
6: Yasalar birer kuraldır ancak aynı zamanda değerlerimizin de birer ifadesidir. Çocuklarımızı daha güvende ve daha mutlu kılacaktır.
4: A milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası D grubu maçında Paraguay ile karşılaşacak.
7: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
8: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda!
9: Gol.
7: İlk maçında Avustralya'yı 2-0 kaybeden milliler kazanarak gruptan çıkma iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. A milli takımda kritik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Paraguay gruptaki ilk sınavında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup oldu. D grubunun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma akşamı Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. İkinci maçlar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi cumartesi sabaha karşı Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
8: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan Aydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi?
4: Bilecik'in 150 yıldır asırlık geleneklerle Kınık Köyü'nde yaşattığı o geleneklere bakacağız. Geleneksel çömlek zanaatında tanıklık edeceğiz.
10: Bir
2: Bilecik'in coğrafi

0: çalışmalarımızda özellikle bebek ürünlerine yer verdik. Özellikle bebek ürünleri dediğimizde uyku arkadaşı, yine ağız bezi, bebek şapkaları bu şekilde. Yine çocuklara özel yapılmış şöyle bornozlarımız ve üzerine işlenmiş.
1: Bornoz mu abla?
0: Evet. Özel el nakışıyla işlenmiş karakterli bornozumuz.
1: Şunlar nakışla yapılmış, öyle mi?
0: Özellikle el nakışıyla yapılmış. Bizim kataloğumuz var. Burada sipariş vermek isteyen kişiler katalogdan istediği karakteri belirleyip bu şekilde özellikle dokunup üzerine de el nakışı yapılmaktadır. Burada da yine devam ediyor. Büyüklere yönelik yine karakterli çalışma olan bornoz çalışmalarımız, ürünlerimiz.
1: Yani tek bir şeyde artık herhalde anladığımız kadarıyla sınırlı kalmamış. Böyle bir geliştirilmiş.
0: Dokuma alanında yeteri kadar birbirini tamamlayan ürünler var. Biz bu ürün çalışmalarımızı farkındalık yaratmak adına yaptık. Ekip arkadaşlarımızla, yine markamızı oluşturduğumuz arkadaşlarla. Kültürel mirasımızı yaşatmak istiyoruz, korumak istiyoruz. Gelecek nesillere de yansıtmak istiyoruz bunu. Bunu da bebek ürünlerinle belirledik. Bebekler doğduğunda tamamen doğal, organik ürünlerle tanışmasını istedik. Ve sürdürülebilirliği de bu şekilde sağlayarak gelecek nesillere aktarmak istedik.
1: Elinize emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkürler.
0: Çok sağ olun, çok sağ olun.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ön izin başvurusu uygun bulunan ve mağaza depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerin ön izin başvurusu sırasında sundukları dışında vereceği belgelerde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda sermaye ve kurumlar vergisi şartının karşılandığını gösteren belgeler ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu talep edilecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
4: Her zaman Kiyalı.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: bitiyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte

0: profesyonel. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bankam, 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın
3: güzeli. Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
5: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
5: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
7: Reklam.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
9: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım.net, Sigortam.net.
12: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
13: Best Allianz'tır. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
14: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
15: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
16: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Mutlu Akü bir numara.
17: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr.

0: Bankart. Seni düşünür o.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yanında, 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ile 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Yargıtay, 4857 sayılı iş kanunu kapsamı dışında kalan ev hizmetleri ve tarım işleri gibi alanlarda çalışanlara yönelik dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, bu alanlarda çalışanların da belirli şartlar altında ihbar tazminatı alabileceğine hükmetti.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: A Haber Radyo. Canlı yayın.
5: Ardından da şoförle birlikte toplam 4 kişi işte bu gri araca bindirerek evinin önünden Erhan Karaalı götürüyorlar. İşte
6: arabaya
5: burada,
6: binerken bir zorluyor galiba Mehmet, binmemek
5: tabii,
6: için.
5: Burada da gitmek istemiyor
6: bir
5: ama
6: de çok yaşıyor çok herhalde sıkı, haliyle.
5: Tabii. Bir anda ne olduğunu anlamıyor. Saniyeler içerisinde görüyorsunuz işte. Bir dakika bile sürmüyor. Hemen karşıdan geliyor. İki kişi de geriden takip ediyor. Bakın görüyorsunuz arkadan gelen
6: koşarak
5: kişi.
6: Geliyorlar.
5: Koşarak geliyor. Ve hemen burada aracı da hazırlıyorlar. Bu tek kişi olan, yani ilk müdahale eden kişi aracın içerisinde karşıda bekliyor. Hmm. Sonrasında indiğinde, yani bunlara doğru yaklaştığında hemen araçtan iniyor. Bizimle geleceksin diyor. Arkadakiler de koşarak geldiğinde ne oluyor? Hemen araç hazır bulunuyor ve ardından da Erhan Karaalı aracın içerisine alıp götürüyorlar.
7: O zaman bir süre bunu izliyorlar Mehmet.
5: Tabii.
7: Yani aşağı ineceğini biliyorlar. Yani bir süre izlemişler.
6: Belki de diyor ya, bu telefonda çıkacak tabii, belki de orada.
5: Belki de
6: var.
5: Kendisi o sırada tehdit ediliyordu.
6: Belki de. Ha,
5: belki de konuşuyordu. Bak ama şu anda dediğimiz gibi evin önünde bekliyor. Biz şu anda diyoruz ki yürüyüşe çıktı ama bu saatte o adamın yürüyüşe çıkabileceğini nereden bilebilirlerdi?
6: Bir de böyle ters kelepçe yapar gibi götürüyorlar burada, gördün mü?
5: Evet, burada kritik tahmin şu. Ya günlerce evin önüne pusu attılar, bekliyorlardı ya da telefonla arayıp tehdit ettiler, aşağı indirdiler. Yani belki de düşünüldüğü gibi bir yürüyüş söz konusu değil. Aşağı bir gel dediler, mecbur kaldı, aşağı indi.
6: Polis izleme ihtimalleri var mı?
5: Değil,
6: çünkü
5: böyle bir şey yok.
6: Tavırları da öyle.
5: Yok, onu
6: yani
5: sordum,
6: sanki
5: öyle bir şey yokmuş. Sadece bizimle gelmen gerekiyor. Bir konuşalım seninle demiş. Siz kimsiniz deyince de zorla orada küfür ediyor, hakaret ediyor. Bin bilmem ne diyerek aracı bindiriyorlar ve ardından da götürüyorlar. Bu arada bu kişilerin kimlikleri şu anda belirlendi. Emniyet, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri biliyor. Bakın bu gördüğünüz görüntü de bir araca bindirilip götürülüyor. Ardından da bu sabah Tuzla'da bulunduğu adrese gitmeden önce gece boyunca birçok adrese götürdükleri de
6: yer
5: tespit edilmiş. Durmadan yer değiştirmişler. Önce bir yere götürmüşler, yarım saat sonra telefon gelmiş, oradan alıp başka bir yere götürmüşler. Sonra bir telefon daha gelmiş, başka yere götürmüşler. En sonunda da şu anda hani basında konuşuluyor bir inşaatta bulunuyor. Orası inşaat değil. Orası bir eski fabrika.

0: olarak biliniyor. İşlem görmeyen
1: pek
0: bir fabrika.
1: Pek yürüyüş gibi geliyor değil Mehmet. Şimdi görüntünün ilk geldiğinde bak ayağında terlik var. Yani dediğin gibi aşağı indirmiş olabilirler.
0: Aşağı indirmiş olabilirler. Bakın bu görüntüler şu anda aslında...
2: Ama hiç profesyonel değillermiş. Merak yani insan bilmez mi kameraların olacağını sokakta bunlar bile bile yapılmış bu.
0: Evet, Asay Şube Müdürlüğü ekiplerinin aslında süreci bu görüntüyle başlattığını da belirtelim. Evet. İşte bulunduğu yerde burası. Tuzla'da bir fabrika, eski bir fabrika.
2: Kullanılıyor mu? Kullanılmıyor.
0: Kullanılmıyor aldığım bilgiye göre ya da çok aktif olarak kullanılmıyor. Yani belki sahipleri vardır, gelip gideni vardır ama işte burada. Şu an tam görüntüsünü görüyorsunuz. Bu burada oturuyordu işte orada.
2: Orayı bir
0: o gördüğünüz sandalye var ya, durdurabilir misiniz?
2: Sandalyeye geldiğimizde başa
0: bu buranın içerisinde bulunuyor. Ve kendisinin elleri de bağlı bir şekilde burada... İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri buluyor.
2: Burada tek mi buluyorlar yoksa gözaltına alınanlardan?
0: Onu da söyleyeyim. Hatta şu bir bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Gelen buraya operasyon düzenlediğinde İstanbul Emniyeti Erhan Karaalı eli bağlı bir şekilde buluyor. Yanında da isim olarak şunu söyleyeyim. İsmail Akkurt isimli bir kişi bulunuyor.
2: Kim olduğunu biliyor muyuz?
0: Oranın dışında şu anda onunla ilgili net bir bilgi paylaşılmıyor. Bu fabrikanın yani odanın içerisinde değil fabrikanın hemen avlusunda yapılan operasyonla tam çıkmaya çalışırken onu da almışlar. Onu da paylaşmış olayım.
2: Burada ellerini mi bağlamışlar bu sandalyede şurada?
0: Evet, elini bağlamışlar. Bu arada özellikle de şunu söylemem lazım. Emniyet kaynaklarımızla, savcılıkla yapmış olduğumuz görüşmelerde oradaki kaynaklarımızda şunu söylediler. Yüzlerce kamera incelendi. 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bunların 17 tanesi ev, diğerleri de iş yeri, fabrika ve inşaatlara yönelik yapılan bir operasyondu. Ve yapılan bu operasyonda yüzlerce saat titizlikle inceleniyor. Hatta şu da tespit ediliyor. Sadece değiştirilen yerler değil, bu araç bir daha kullanılmıyor. Yolda da başka bir araca bindiriyorlar. Bu görüntülerde var mı bilmiyorum. Arkalarından bir araç takip ediyor. İlerledikten sonra 5-10 dakika hemen aracı sağa çekiyorlar bir ara sokakta, kimsenin olmadığı bir yerde. Bu sefer o araca bindiriyorlar ve bu aracın da ikiz plak olduğu da olduğunda sizlerle paylaşıyor.
2: Onları hesap ediyorlar. Diyorlar ki sokakta kamera var. Çünkü öbür türlü tabii Mehmet ki bu bilgiyi vermeseydi bile ladesi yani.
1: Şimdi
2: bu
1: yani niye... plakalar sahte.
2: Araç bir daha kullanılmıyor.
0: Aslında bir
1: araçlar çalıntı
0: birkaç saat
1: çıkabilir.
0: Öncesinde burası tespit ediliyor. İstanbul Emniyeti tarafından tespit ediliyor. Ama bu tarz durumlarda özellikle de fidye isteme durumlarında bu tarz artık her şeyi göze almış kasıtlı olarak sokak ortasında götürülen kişilerin genelde hep infaz edilerek ya da son anda öldürüldüğü şeklinde bir sonuç ortaya çıkıyor. İşte burada da polis tecrübeli bir refleks gösteriyor. Kişiyi sağlıklı alabilmek adına anlık olarak müdahale etmiyor. Bu da ne demek istiyorum? Belki de içeride bulundukları anlarda bir müdahale anında biri çekip öldürebilirdi. Burada polisin benim anladığım kadarıyla bu titiz operasyonunda birinci önceliği şu İstanbul Emniyeti'nin. Önce Erhan Karaalı sağlıklı bir şekilde alalım. Yani sağlıklı bir şekilde alalım. Zaten suçluların er ya da geç yakalanacağından eminler. Yani burada bu tür fidye konularında şüphelilerin yakalanması, kaçırılan mağdurların öldürülmesine engel olmuyor. Yani orada bir kötü sonuç doğurabiliyor. O yüzden aslında operasyon daha öncesinde bu ilçe belirlenmiş. Hatta
1: İhbarı ailesi yapıyor değil mi? Kaybolduğu ihbar.
0: İhbar öyle geliyor ve sonrasında aslında bu olay biraz da çevresindeki şüpheli görülen kişiler arandığında İstanbul Emniyeti onlardan bir tanesinin bir tahmini olabileceğinin hissediyor konuşmalarından. Ardından o kişiden bilgiler alıyor ve daha sonra da dediğim gibi titiz bir çalışma yapılıyor. Burada Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yüzlerce kamerayı saniye saniye bütün gece izlediler. Ve daha sonra Tuzla belirlendi. Tuzla'nın dışına çıkmaması için Tuzla çevresi ablukaya alınıyor. Bir de bir ilçe daha var. Orada da suçlulardan birinin orada olduğu düşünülüyor bu arada. Çünkü şu an şu dakikalarda hala operasyon devam ediyor. İşte bu ekran taşıdığımız özel görüntülerdeki kişiler isimleri falan belirlenmiş.
2: Bu bunların, 8 gözaltı onlar.
0: Tabii bu onların bir kısmı kaçmış.
1: Şimdi bu yeleklinin yeleğinin altından bir silah da görünüyor.
0: Tabii ki
1: silah
0: bu tarz
1: var.
0: Yere gidip yanında mutlaka kesici
1: buradan bir silah,
0: silah olduğu da bu biliniyor. Yani şunu söyleyeyim öncelikle evet bu İsmail Akkurt isimli kişi de onlarla iltisaklı ama bu dördünün içerisinde değil. Tahminlere göre ikinci aracın içerisinde olanlardan biri olarak tahmin ediliyor. Öbür araç. Çünkü bu fabrikaya şu anda haber ekranlarında gösterdiğimiz bu fabrikanın içerisinde tam da kaçmaya çalışırken yakalanan kişi, bu çok önemli. Oradan birinin yakalanmış olması demek bu saatten sonra orada kim vardı, kim yoktu bilinecek. Daha da önemlisi zaten Erhan isimli Karal, yani Erhan Karal'ın canlı bir şekilde hayattayken kurtarılmış olması, daha doğrusu özür diliyorum, kurtarılmış olması zaten düğümü çözeceğinin en büyük kanıtı. Ve bu açıdan da dediğimiz gibi başarılı bir operasyon ve özellikle de şunu söyleyelim, adres önceden belirlenmiş ama doğru zamanın bu saatler olduğu, sabah 6 sularında olduğu belirlenmiş ve ardından da yapılan operasyonla.
2: Yani bunlar... bir gece sürüyor değil mi Mehmet bu tüm olanların? Evet. Çünkü evinden adam alınıyor, 41-42 kilometre öteye Tuzla'ya götürülüyor. Mehmet'in anlattığına göre araçlar değişiyor, ikiz plakalar, bunlar hesaplanıyor.
1: Geceden ama sabaha... Mehmet'in dediği gibi polis burada canlı alabilmek
2: işte
1: için, öldürmesini önlemek için.
2: İşte onu söylüyorum, ne kadar başarılı bir operasyona imza atmışlar. Eş zamanlı baskın var. Kaç tane kamera inceleniyor. Bir de süreye bakın. Ya geceden sabaha...
0: Bu tarz olaylarda dediğiniz gibi bir önemli olan zamanlama kısa bir süre içerisinde bulunuyor. Çünkü bu insanlar günlerce burada belli ki bir çalışma yapmışlar. Araçlar, ikiz plakalar olmuş, tabii, adresler belirlenmiş. Bir gecede 6-7 ayrı adresi yer değiştirmişler ve kişiler değişmiş. Bu kişiler belli bir yerden sonra bir daha dahil olmamış mesela. Başkaları almış. Tüm bunlar yapılırken de belki de bizim İstanbul Emniyeti'nin Asay Şube Müdürlüğü'nü, ekiplerini tebrik edeceğimiz birinci husus şu: Erhan Karal'ın canlı olarak ele geçir, yani kurtarılmış olması. Evet. Bu kişi canlı olarak kurtarılması bir noktada bir mucize. Neden? Siz de az önce dikkat çektiniz. Belinde silahı var, sokak ortasında alıp götürüyorlar. Bunlar belli ki çok sıradan, böyle normal insan psikolojisine sahip insanlar değil. Ve sabıkaları falan olduğu da bu arada zaten tahmin edebileceğimiz bir şey. Bu götüren kişinin de sabıka kaydı olduğu da biliniyor. Peki şimdi asıl bir, şimdi bugüne kadar, daha doğrusu bu saate kadar Erhan Karal nerede? Kim kaçırdı, nasıl kaçırdı diye bakıyorduk. Hı hı. Nasıl kaçırıldığının sorusunu şu anda haber ekranlarında bütün Türkiye ile paylaşıyoruz. Ardından nasıl, nereye götürüldüğünü de paylaştık. Sağlık durumunun şu anda görüyorsunuz. Bu arada bu da son görüntüsü. Hastaneye götürülürken bizim orada biliyorsunuz muhabir arkadaşlarımız ve hastanede de bu çevresinde vatandaşlar da tabii kendisini tanıyorlar, görüyorlar. Orada hastaneye götürüldüğü anın görüntüsü. Birazdan Ahmet Vural o fabrikanın içerisinde tam da o alındığı yeri de bizlerle paylaşacak muhabir arkadaşımız. Benim şu anda Cansel Bacı aldığım bilgiye göre kendisinin kaçırılmasıyla ilgili iki ayrı iddia var. Bir tanesi daha öncesinde imzalamış olduğu bazı ihaleler. Hmm. Bu ihaleler hatta Sabah gazetesine de yansıdı. 6.2 milyarlık bir, evet, ihalenin orada işte normal söz verilen kişilere verilmediği, başkasına verildiği yönünde bir iddia kendisi. Çünkü mali işlerde bir sorumlu bir müdürdü. Sonrasında İBB soruşturmasında biliyorsunuz vekaleten geldi. Sonra oranın başındaydı. Ve söz hakkına sahip olunca Kültür AŞ'de iddiaya göre kendisi bazı isimlerle çalışmak istemedi. Ve yine benim aldığım bilgiye göre bu kişiler temizlik şirketlerinin olduğu ve bu temizlik şirketleriyle bu yapılan anlaşmaları feshetme yönüne gittiği ve bundan kaynaklı olarak onlarla arasında bir husumet oluştuğu, yakınlarının bu kişilerin yapabileceği yönünde bir iddiası var.
2: İhaleyi feshediyor, yani bir para mevzusu.
0: Bu işin temelinde yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu para karmaşası, rüşvet, İşte ihale fesat karıştırma, ondan sonra paravan şirketler, aynı kişilere verilmesi. Yani bu işin temelinde gördüğümüz kadarıyla artık sadece bu bir mali suç değil, artık adli suçlara da yol açacak bir karmaşanın içerisine girmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmaları. Bu açıdan da tabii ki önemli olan sağlıklı kurtarılmış olması. Erhan Karal bu soruların en net cevabını verecek olan kişi.
2: Tabii ne yaşadığını
0: ilerleyen
2: anlatacak
0: saatlerde bizler de ne olduğunu ulaştığımızda paylaşacağız. Ama dediğimiz gibi bu görüntü gerçekten insanların hafızasını canlandırmaya çalıştığı, nasıl sokak ortasında götürüldü, nasıl kaçırıldı sorusunun en net cevabı oldu. İşte bu şekilde şu anda haber ekranlarında da görüldüğü gibi Erhan Karal bu şekilde sokak ortasında araca bindirilerek götürülmüş oluyor.
2: Mehmet, teşekkür ediyorum. Sıcağı sıcağına bütün görüntüleri kaptı geldi Mehmet. Yani bütün çıplaklığıyla da görebildiğimiz açıdan görüntüler bunlar. Hastanedeki görüntüsüne kadar elde etti haber kaynaklarından ve

0: ekranlara onun aracılığıyla yansıtmış olduk bütün detayları. Ama söylediği gibi buradan sonrasında asıl onun yapacağı, anlatacakları önemli, ne olduğuna dair, neler yaşandığına dair onun detaylarını da konuşuyor oluruz. Dediğim gibi Ahmet Nazif ulaşacak ama evet, biraz zamanı var onun da.
1: Şunu hep söylüyoruz. Şimdi İstanbul'da diyoruz ki bir istihbarat yakıl var. Yani bunların tamamı kimlerle görüştü, ne yaptı? Bu yapılan bir iyi bir istihbarat bu sonucu getiriyor. Bir de şunu son olarak söyleyeyim. Kendisinin hastanedeki işlemleri de an itibariyle artık bitti ve birazdan emniyete gidecek. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesini verecek. Çünkü konuşabilecek durumda. Bu arada onu da söyleyelim. Sadece bak, ellerine bu arada dikkat çekmek isterim. Zamanımız varsa. Evet. Bak, elleri mosmor olmuş. Evet. Burada kollarını işte o şekilde bağlamışlar.
0: Yani, ailesine geçmiş olsun diyelim.
1: Gerçekten
0: tabii.
1: Geçmiş olsun. Geçmiş bir yandan olsun. Asayiş Şube kendisinin ifadesini alacak. Bir yandan da tabii ki İstihbarat Şube Müdürlüğü de ne yapacak? Bununla ilgili bilgileri toplayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı zaten ilk an itibariyle konuyla ilgili yakından takipçisi olduğunu ve soruşturmayı yürüttüğünü de ifade etmişti.
0: Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Ayağına sağlık. Sağ olasın. Bunun daha gelişmeleri olacaktır kuşkusuz gün içinde de. Mehmet o gelişmelere ulaştıkça bu ekrandan yansıtıyor olacağız. Ayağına sağlık diyorum. Ekber'e gidiyorum hemen. İran'la Amerika arasında ki biliyorsunuz bu imza süreci bugün gözlerle görecektik, masaya oturulacaktı ama olmadı. Neden olmadı? İran'dan yeni bir açıklama var mı diye soralım. Ekber Karabağ hazır. Ekber hoş geldin, günaydın. Var mı yeni bir açıklama, yeni bir gelişme?
2: Cansın, bu görüşmelerle ilgili yok, ancak İran devrim muhafızlarının az önce yeni bir gelişme, yeni bir açıklama geldi. Bu açıklamada İşte karşı tarafın bu uzlaşmadaki maddelerine uymaması halinde silahlı kuvvetlerin daha öncekinden daha sert bir şekilde karşı tarafı tırnak içinde yenilgiyi uğratmaya hazır olduğu ifade edildi. Tabii bu görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki teknik görüş, varılan uzlaşma ile ilgili teknik görüşmelerin bugün İsviçre'de yapılması öngörülmüştü. Ancak gelen son bilgilere göre İsviçre Dışişleri Bakanlığı bunun iptal edildiğini duyurdu. Görüşmelerin tam olarak hangi tarihte yapılacağı ile ilgili tarih an itibariyle net değil. İran'dan bu konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Ancak İran medyası özellikle Lübnan meselesi dolayısıyla ve uzlaşmanın birinci maddesinde yer alan hususların karşı tarafça yerine getirilmediğinden dolayı İran'ın tepki olarak bu görüşmelere katılmadığını duyuru. İran birinci madde olarak uzlaşmadaki 14 maddeden oluşan uzlaşmadaki birinci madde olarak İsrail'in tam olarak Lübnan topraklarından çekilmesini istiyor. Ancak İsrail buna kabul etmiyor. Hatta İran'dan gelen son açıklamada bizim muhatabımız İsrail değil, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri sorumluluğunu yerine getirmelidir. Diğer taraftan Johnson dün akşam saatlerinde İran lideri Mustafa Hamenei'den bu uzlaşmayla ilgili bir açıklama geldi. Bu açıklamada görüşlerinin Mesut Pezeşkan'la farklı olsa da Mesut Pezeşkan'ın kendisine İran halkının ve direniş cephesinin bu uzlaşma kapsamında haklarının korunacağına ilişkin güvence verdiğinden dolayı ve sorumluluk üstlendiğinden dolayı böyle bir şeye izin verdiğini duyurdu ve bunun hemen arkasından da Mesut Pezeşkan'ın yazılı bir açıklama yaptı ve ülke liderinin kaygılarını birebir dikkat edeceğini ifade etti. Ardından Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden de bir açıklama geldi. Her türlü ihlale sert bir karşılık verileceği ifade edildi. Peş peşe de arkasından İran Meclis Başkanı ve diğer ülke yetkililerine ve az önce de belirttiğim üzere sabahın bir saat önce İran devrim muhafızlarından bir açıklama geldi. Ülke liderinin kaygıları dikkate alınacaktır. Her türlü ihlale İran sert bir şekilde karşılık vereceği ifade edildi. Esasında çok kırılgan bir süreçten bahsetmiştik. Daha müzakereler, bu imzalar kurmadan işte bu şekilde taraflar ilk madde konusunda, yani 60 günlük sürenin bugün başlaması konusunda bu meselede uzlaşamadı.
0: Ekber, teşekkür ediyorum. İsrail ordusu gece boyunca Lübnan'a çeşitli noktalarını hedef aldı. Biliyorsunuz bu mutabakatın ilk maddelerinden biri tam ateşkeste. Lübnan da buna dahildi. İran buna çok önem veriyordu. Hizbullah gerekçe olarak gösterdi İsrail. En az 16 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Ya. Karşılıklı saldırılarda 4 de İsrail askerinin öldüğü bilgisi var. İsrail hem Amerika-İran mutabakatına hem de 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam ediyor. Biz yayındayken de haberler geliyor saldırıların sürdüğü yönünde. İşgal ordusunun tek bahanesi Hizbullah biliyorsunuz. Gece boyunca devam etti İsrail saldırıları. Amerika

0: İran'ın müzakerelerinde kritik nokta olan Lübnan, Trump ve Netanyahu arasında tansiyonun yükselmesine yol açmıştı. Şu an son durum saldırıların devam ettiği yönünde. Şimdi G7'den dönen Amerikan Başkanı Trump'ı zorlu bir süreçte bekliyor. Amerikan siyaseti ve kamuoyunda savaşın kaybedildiğini savunan önemli bir kesim var. Hatta şu soruları soruyorlar. Biz bu savaşı neden yaptık? Bu savaş neden yapıldı? Yapıldıysa neden bitti? Gibi sorular var. Bir detaylara bakalım.
1: Bilge bir adam Ocak 2020'de şöyle demişti. İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi.
2: Bunu kim söyledi?
1: Donald Trump.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ı hazırlıksız yakaladı. Yıllar önce attığı tweet'i hatırlattı.
2: Bunu kim söyledi?
1: Donald Trump.
2: Bunu söyleyeceğini tahmin etmiştim.
3: ABD ile İran arasında varılan anlaşma Trump'ın 2020 yılında attığı çarpıcı bir tweet'i gündeme taşıdı. 3 Ocak tarihli paylaşımda ABD Başkanı, İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi ifadelerini kullanmıştı. G7 zirvesinde açıklamalara imza atan Trump'a işte o tweet'i soruldu.
1: Bilge bir adam Ocak 2020'de şöyle demişti. İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi.
2: Bunu kim söyledi?
1: Donald Trump.
2: Bunu söyleyeceğini tahmin etmiştim.
3: O anlar sosyal medyada viral olurken gazeteci Peter Ducky anlaşmanın ABD için gerçek bir zafer olup olmadığını sordu.
1: ABD'ye döndüğünüzde şüpheci Amerikan kamuoyunu bu anlaşmanın bir zafer olduğuna nasıl ikna edeceksiniz?
4: Zor bir durum çünkü savaşa devam etseydim aynı kişiler bu sefer de çatışmaların çok uzadığını söyleyecekti. İran beyaz bayrak sallayıp Trump dünyanın en iyi lideri dese mutlak şekilde teslim oluyoruz, pes ediyoruz, bu savaş bitti ve başarısız olduk bile dese CNN, New York Times ve diğer sahtekar kurumlar İran harika bir zafer kazandı diye yazardı.
0: Okan Müderrisoğlu günaydın.
5: Günaydın, hayırlı cumalar, iyi yayınlar.
0: Size de çok teşekkür ediyorum. Şimdi ne oldu? Yani elektronik imza gördük. Bunun nasıl olduğunu konuşurken Trump gidecek, gitmeyecek diye konuşuluyordu en son. Hadi açıklamaların detayını sonra sorayım da şu an acaba ne görüşülüyor, neden anlaşılamadı? Gerçekten lojistik bir eksiklikten dolayı mı bugün bu imzalar masada yüz yüze atılamıyor sizce?
5: İmza kısmı işin sembolik kısmıydı. Özellikle İran tarafı Amerika Birleşik Devletleri'ne hiç güvenmiyor. O nedenle prosedürün elektronik imzayla tamamlanmış olması Amerikalıların gövde gösterisi yapmaya ve başarısız oldukları yönünde uluslararası kamuoyu kanaati varken o görüntü üzerinden yeni bir propaganda yapmasına İran açıkçası alet olmak istemedi. Özellikle yani Ayetullah'ı ve devrim muhafızlarını düşünürseniz İran tarafında da bu anlaşmanın uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili de Amerikan tarafının genel yaklaşımı, özellikle de İsrail'in bitmez tükenmez saldırganlığı ile ilgili de büyük soru işaretleri var. Bu yayının hemen öncesindeki haberde çok isabetli bir şekilde vurgulandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian uzunca bir süredir ortada yoktu. Meclis Başkanı Kalibaf ve Arakçı Dışişleri Bakanı sahnedeydi. Ama nihayetinde imzayı Cumhurbaşkanı atıyor ve Cumhurbaşkanı imzayı atarken Ayetullah'ı ve devrim muhafızları ordusunu da ikna etme ve sorumluluğu üzerine alma gibi bir perspektifle atıyor imzayı. Ama dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri açısından başkanın perspektifinden bakılırsa savaş devam etse biz bundan ne elde ediyoruz, niye uzadı? Bütün uluslararası ticari sistem, lojistik sistem, petrol kimya, bütün bu sektörler ve dünya ekonomisi felç olmak üzere artık ısrar etme diyeceklerdi. Savaşı bitirince de bu muydu denildi şeklinde ama hatırlayalım. Bir, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmayacağı ve nükleer programını durduracağı. İki, İran'ın vekil güçleri Hizbullah, Hamas, Husiler bütün bağlantılarını keseceği. Üç, balistik füze programının kontrol altına alınacağı ve Hürmüz Boğazı'nda da seyri sefer güvenliğinin sağlanacağı şeklinde Amerikalıların tartışmasız ve tavizsiz başlıkları vardı. Gelinen noktada ne anladık? Savaştan önce Hürmüz Boğazı seyri sefer güvenliği olan petrol, doğalgaz ve petrokimya ürünlerinin serbest ticaretinin yapıldığı bir alandı. Savaşla birlikte kapandı. Şimdi başa dönülünce ortada bir büyük başarı mı var derseniz aslında tabii ki çok şüpheli, aslında yok. Peki Hizbullah başta olmak üzere İran'ın bölgedeki vekil güçlerine ilişkin ve bağlantılarına ilişkin bölgesel istikrarsızlık yarattığına dair söylem ve tedbirlere dönük herhangi bağlayıcı bir hüküm var mı? Yok. İran'ın balistik füze programı bu kapsamda mı? Değil. Geriye ne kaldı? Bu anlaşma imzalandıktan sonraki 60 gün içinde İran'ın nükleer programı ile ilgili müzakere konusu. Şimdi İran'da kabul etti ve Amerikan istihbaratı da doğruladı ki Amerikalıların gerek 12 gün savaşlarında İsrail ile birlikte, gerekse 28 Şubat'tan sonra başlayan o kirli savaşta İran'ın zenginleştirilmiş uranyum bulunan tesislerini vurduğu ve zenginleştirilmiş uranyumun da yer altındaki bu tesislerde kaldı ve buralara da ulaşmanın şu aşamada çok da kolay olmadığı anlaşıldı. Şu ana kadar iyi kötü netleşen kısım bu. Peki bu zenginleştirilmiş uranyum üçüncü bir ülkeye verilecek mi? Amerika Birleşik Devletleri alacak mı? Ya da nerede seyreltilecek? Bu konu belirsiz. İran benim kendi ülkemde olsun, bunu müzakere ederiz diyor. Özetle uluslararası topluma ağır maliyet üreten, Amerika Birleşik Devletleri'nde daha çok tartışmayı tetikleyecek ve başarı hanesine yazılması neredeyse imkansız bir metin var ortada. Son derece güvensiz ve kırılgan bir metinden söz ediyoruz. Öbür yandan yine çok isabetli bir şekilde ve ısrarlı bir şekilde hem haberde hem söylemde dile geldi. İsrail ve İsrail yayılmacılığı ve şu anda Lübnan'da devam eden bu kirli savaşı. İsrail'in bu yayılmacı tutumu anlaşmanın içinde çok net bir hüküm, ama İsrail beni bağlamaz diyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i nasıl ve nerede durduracak, nereye kadar durduracak, ne zaman durduracak veya durduracak mı soruları yine bu anlaşmanın sürdürülebilirliğiyle ilgili kaygılar ifade ediyor. Ve yine haberde belirtildi, İran Devrim Muhafızları Ordusu anlaşmada en küçük bir ihlalde çok sert karşılık veririz diye. Bir gün önce de gerek Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, gerekse Başkan Trump'ın kendisi İran şartlara uymazsa yeniden vururuz biçiminde karşılıklı yine aynı noktada dönüp durduklarını görüyoruz. Ama yine de dünya rahat bir nefes aldı şimdilik. Altını çizelim şimdilik. En azından bir ateşkes nitelikli mutabakat metni var ortada. Eskisi kadar hızlı ve coşkulu olmasa bile Hürmüz Boğazı'nın görece daha güvenli trafiğe açılması var ki bu da uluslararası sistemin, özellikle petrole bağımlı sistemin biraz daha avantajlı bir konum elde etmesi ve küresel ekonominin soluklanması anlamında bir sonuç üretiyor. Ama İran çok ağır tahribat altında ve gerek dondurulmuş kaynakları, gerekse savaş tazminatı ile ilgili beklentileri var. Bakmayın siz o efelenen iddialı sözlere. İran'ın bu ekonomik çöküşünü, savaşla birlikte dibe vurmuş ekonomisini ayağa kaldırmak için hem petrol ihracatını hem dondurulmuş varlıklarının bir kısmına ulaşarak tabiri caizse tulumbaya bir bardak su dökecek şekilde bir ekonomik canlandırmaya ihtiyacı var. Ve nihayet önemli tesisleri, bunun içinde ciddi sanayi tesisleri var, araştırma merkezleri var, vuruldu. Ve bunların yeniden yapılması ve İran ekonomisinin altyapısının düzelmesi için daha çok uzun yıllar kaynak tüketilmesi gerekecek. O zaman da İran'a denilecek ki uluslararası topluma ve piyasalara açıl. Amerikan, İngiliz, Fransız şirketleri buraya girsin. Biz sana uzun vadeli kredi, biraz da hibe verelim diyerek aslında İran ekonomisinin içine sızıp İran'dan elde ettikleri kaynaklarla İran'a destek oluyor senaryosunu, bir modern sömürgeciliği yeniden gündeme getirecek. Evet. Bakalım bu müzakere ne zaman, nerede sonuçlanacak? Ama belli ki İran'a ya uluslararası topluma entegre ol ya da yeniden izole olarak hayatına devam et gibi bir seçenek bırakılacak. Bugün itibariyle neden İsviçre'ye gidilmedi? Birbirine güvenmeyen tarafların uluslararası kamuoyunda imza atmasını bekleyemezsiniz zaten.
0: Peki, şimdi bir yandan da bugün gündem o kadar sıcak ki CHP ve İzmir deyince hep şöyle tanımlanır. Kalesi CHP'nin İzmir diye. CHP'den ayrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptığı açıklamalar ve beraberinde gelen açıklamalar Öncelikle İzmir'den böyle bir adım bekliyor muydunuz? CHP için ne anlama geldi şu son dönemde? Yeni parti de çokça konuşuldu. Özgür Özel daha yeni açıklama yaptı. Z planına kadar hazırız ya, erken seçim yaparlarsa diye yeni partiyi biraz daha gündeme taşıdığını gördük.

0: Bu çok kıymetli soruyu az önce görüştüğümüz, konuştuğumuz uluslararası sistemin yeni ittifak biçimleri, yeni ilişki biçimleri ve yeni dünya düzeni üzerinden bir girişle CHP ve aslında tüm ülkelerin iç siyasi dengelerini etkileyecek gelişmelere bağlayıp artık bilinen klasik ittifaklar biçimi çöküyor. Amaca odaklı, belki süreli ama yepyeni işbirlikleri ve bu işbirliklerinden oluşabilecek yepyeni ittifak dengeleri ortaya çıkacak. Küresel sistem şimdi bunu kurmaya ve test etmeye çalışıyor. Bunu Türkiye'ye, CHP'ye ve İzmir'e uyarlarsak artık o geleneksel ittifak biçimindeki siyasi kalelerinde çökeceği, bu siyasi kale perspektifinin de veya kabulünün de, ön kabulünün de artık kökten sarsılacağını göreceğiz. Evet, İzmir'de böyle bir gelişme bekliyorduk. İki ana nedeni vardı. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu'yla asla yıldızı barışmayan ve bu nedenle de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kimliğiyle bugünkü genel merkez yönetiminin asla uzlaşamayacağı ve bir araya gelemeyeceği bir tablo söz konusuydu. İki, İzmir'deki il başkanı değişikliği de bunun bir bahanesi, bir manevrası oldu. Üç, zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanı ekonomik ve siyasi olarak çok sıkışmış bir vaziyetteydi. Kendine yeni bir tanımlama, yeni bir konumlama ihtiyacı duyuyordu. Bunun da bahanesini işte dünkü il başkanları görevden alma kararlarını gerekçe göstererek ileri çıktı. Ama İzmir'in hani çok sayıda ilçesinde şu anda gözüken yolsuzluk, usulsüzlük, haksız servet ve kazanç elde etme, tabiri caizse haraca bağlama sisteminin elbette siyasi yönleri kadar toplumun değerlendirme biçiminde de çok köklü etkileri olacak. Bu kale mantığı aslında bir siyasi uzlaşma gibi gözükmekle birlikte yozlaşmanın merkezine oturan bir yaklaşım tarzı. Nedir o? Herkes kendi dükalığını kuruyor. Anlaşma içinde kendi alanında kendisi usulünü asla dikkate almadığı at koşturuyor. Bunun içinde ekip kurmalar var, maddi menfaatler var. Düşünsenize bir belediye başkanı bir gayrimeşru ilişki içinde bulunuyor. O kişiyi İzmir'deki bir ilçe belediyesinde kadroya aldırıyor. Oradaki bir başkası da gayrimeşru ilişkisi içindeki kişiyi de diyelim ki Uşak'ta işe ya da bir şirkette işe aldırıyor. Yani şimdi bunların hepsi toplumun gözünün önünde oluyor. Bunun hani işte siyaseten bize operasyon çekiliyor iddiasıyla açıklanabilecek bir tarafı var mı? Yani ahlaksızlığın siyasi operasyon diye artık anlatılarak toplumun manipüle edildiği eşik de aşılıyor. O nedenle bu siyasi kaleler mantığının duvarları çok kökten sarsılıyor. Ben İzmir'de böyle bir gelişmeyi bekliyordum açıkçası.
1: Okan Müderrisoğlu, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar başarılar diliyorum. Milli takıma başarılar diliyorum. Siz de biraz bahsedersiniz. Ağzınız ve ayağınız uğurlu geliyor çünkü.
1: Biraz sonra Aspor'dan arkadaşımla Ezgi Toper'le yayın yapacağız.
0: Tamam, ben ilgiyle izleyeceğim. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi maçları Ankara'da. Dün Fransa maçına gittim ben de. Hı. Çok gururlandık. Kızlarımız yüzümüzü güldürüyor. Şimdi artık haydi erkekler diyeceğimiz bir aşamaya geldik.
1: Bu güzel notla o zaman sizinle birlikte bu haftaki yayınımızda noktalamış olacağız. Haftaya pazartesi inşallah yine görüşelim. Ankara'ya selamlar. Teşekkür ediyorum.
0: İnşallah. Memnuniyetle.
1: Sağ olun. Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Faruk abi, Okan Müderrisoğlu maçla noktaladı.
2: Filenin Sultanları 3-0 yendi Fransa'yı.
1: Evet, tebrik edelim. Onlar zaten gurur üstüne gurur yaşattılar bize.
2: Cumartesi sabah 6'da kalkacağız artık yani.
1: Kalkacağız.
2: Sonraki maç 5'te giderek gece yarısı.
1: Sonra daha da neyse, Ezgi gelince sorarım daha da.
2: Ezgi'ye sor. Şey, hani ikinci tura çıkarsak
1: ne olacak bu iş diye. Efendim Meftun. Meftun altın diyor.
2: Altın ne diyorsak o demek istemiyorum da.
1: Ne oldu?
2: Kafalar karışık. Altın önce bir FED şoku yaşadı.
1: İmza atılmadı şimdi.
2: Sonra FED şoku yaşadıktan sonra bir %2 geriledi. FED'in tamam. Açıklamalarıyla hani faiz artırılacak belli oldu. Arkasından Trump oturdu imzaladı. İran'ı imzaladı. Biraz düzeldi.

0: Arkasından herkesin beklediği bugün Cenevre. Cenevre miydi? Şimdi başka bir şehirden de bahsediliyor. O gerçekleşmedi. Dolayısıyla piyasaların kafası ciddi şekilde karıştı. Petrol bir ara 80 dolara kadar tekrar çıktı. Şu anda en son baktığımda 79'du. Ne olacağı belli değil. Hürmüz'ün açık olmasına rağmen, yani açık mı o da belli değil.
1: Tamam hani, da asıl önemli olan bu 60 günlük süreydi. Yani burada...
0: Evet.
1: O yani, biraz sallanınca acaba savaşa geri mi dönülecek sorusu bile sorulabilir.
0: Maalesef şimdi İsrail de burada bak 16 kişiyi öldürdü sabah sabah. Yani ama Amerika'nın da İsrail'e çok sert açıklamaları var. Hı hı. Bütün bunlar tabii rakamlara yansıyor Johnson. Hani siyaset ne kadar karışıyorsa, kafalar nasıl karışıyorsa para da yön arıyor kendisine. Netice itibariyle bundan etkilenmemesi mümkün değil. Dolayısıyla altında tekrar 4152 dolara kadar geriledi. İçeride de 6200 lira. Haftayı böyle kapatacağız gibi görünüyor.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Faruk abicim. Bu arada eğitimle ilgili bir haber var.
0: Evet, çok önemli bir rapor var.
1: Bugün gazeteye taşımışsınız. Gerçekten önemli. Bu konuda da çok eleştiriler vardı çünkü. Türkiye'de yüksek öğretim sistemi yıllardır niteliksel olarak büyüdü. Büyüyor da. Her şehre üniversiteler açıldı. Öğrenci sayıları milyonları buldu. Ancak şimdi akademinin perde arkasında fısıldanan o büyük eleştiriler bir raporla yüksek sesle dile getirildi. Enstitü Sosyal ezber bozan bir yüksek öğretim raporu hazırladı. Detaylarına bakalım.
2: Enstitü Sosyal'den üniversitelerde devrim niteliğinde rapor. Türkiye'de yüksek öğretim son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük niceliksel büyümesini yaşadı. Ancak Enstitü Sosyal'in hazırladığı son rapor bu büyümenin artık nitelikli sınavı vermesi gerektiğini söylüyor. Raporun en radikal önerilerinden biri üniversite öğrencilerine sadece süreye bağlı vizeler, finaller değil, gerçek hayatta karşılığı olan beceriler kazandırılmalı. Rapordaki bir diğer iddialı başlıksa üniversite yönetimleriyle ilgili. Ezberleri bozan rapora göre rektörlük makamı artık sadece akademisyen tekelinde olmamalı. Üniversitelerin küresel dünyada rekabet edebilmesi için profesyonel yöneticilerin de öne açılmalı. Üstelik reform çağrısı sadece rektörlerle sınırlı değil. Yükseköğretim Kurulu'nun da kurumsal olarak tamamen yeni çağa uygun bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği vurgulanıyor. Rapora göre süre odaklı profesörlük dönemi bitmeli. Yani sadece kürsüde geçirilen yıllara bakılarak unvan verilmemeli. Akademi yayın sayan değil, toplumsal ve ekonomik etki üreten kurumlara dönüşmeli. Akademisyenin başarısı uluslararası arenada oluşturduğu etkiyle ve bilime yaptığı gerçek katkıyla ölçülmeli. Kısacası yıllarca dirsek çürütmek yetmeyecek, üretilen bilimin dünyaya ne kattığına bakılacak. Üniversitelerin bütçeleri de masaya yatırıldı. Rapora göre devlet desteği artık öğrenci başına değil, üniversitenin kalitesine ve başarısına göre dağıtılmalı. Üstelik sistemin yapay zeka çağına hazırlıksız yakalandığı uyarısı da var. Her şeyin anlık olarak ölçüleceği gerçek zamanlı veri sistemi, Türkiye'nin beşeri sermayesini kurtaracak bu reform önerisinin akademide nasıl bir yankı uyandıracağıysa şimdiden büyük merak konusu.
1: Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Mustafa Beyli köyünde yaşayan bir besici çiftin hikayesini taşıyacağız şimdi ekranlarınıza.

0: oynayabilir miyim?
1: Emine Poyraz.
0: Kaç yaşındasın Emine?
1: 53 doğumluyum.
0: Peki hayvancılıkla uğraşıyorsun Mustafa Bey'li mahallesinde.
1: İyi, fena değil benim, uğraşıyor işte.
0: Çocuğun gibi bakıyorsun aslında, aile bireyi.
1: Bütün gün bakıyorum işte, kendi şeylerim işte.
0: Peki bırakamıyorsun da?
1: Bırakamıyor, alışmışsın. Alışkın olduğumuzdan bırakamıyor.
0: Kaç tane hayvanın var?
1: Üç tane hayvan var işte şeyde.
0: Sütünü alıyorsun, peynir falan yapıyor musunuz?
1: Yapıyor, yiyeceğimiz kadar yapıyor, peynir yapıyor işte.
0: Ne zaman uğraşıyorsun? Sabah kaçta uyanıyorsun mesela hayvanlara bakmak için?
1: Sabah 6'da girerim, akşam da 5'te girerim.

0: hem iki sefer öyle.
1: Öyle geçiyor.
2: He, öyle. Nasıl geçiyor peki Mustafa Bey'in ailesinde günleri?
0: İyi, fena değil işte. İyi bakalım.
1: Seviyor musun?
0: Seviyorum. İlki neydi ama işte şimdi yaşlanışın, hastalanışın biraz sıkıntı çekiyor.

0: bereketli köylerinden birisi Mustafa Beyli köyündeyiz. İbrahim Türkmen'le birlikte buradaki emeği ekranları getirmeye devam ediyoruz. Yanında Selim Berber ve Rukiye Berber var. İkisi sırt sırta verip hem hayvancılık hem tarım işiyle uğraşıyorlar. Büyük bir emek veriyorsunuz. Sabır var. Neler söyleyeceksiniz?
1: Öncelikle hoş geldiniz. Bizimkisi küçük bir aile işletmesi. Yaklaşık olarak 30 yıldır da bu şekilde devam ediyor.
0: 30 yıldır siz hayvancılık uğraşıyorsunuz.
1: Hemen hemen. Hayvancılık, biraz meyve, biraz ise şeker pancarı. Aslında köyümüzün geneli böyle. Köyümüzde bayağı bir tarım ürünü yetişiyor. Meyve olarak, hububat olarak bayağı bir yetişen ürün var yani.
0: Zaten bereketli topraklar diye boşuna demiyoruz. Evet. Anadolu'nun bereketli yeri burası.
1: Evet, zaten Anadolu insanı çok çalışkan bir insan. Yeter ki imkan veresin. Ama tabii bu imkanı biraz da değerlendirmek gerekiyor. Biz kendimiz kendimize yetebildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Biraz da sağlığımız el vermediği için ancak bu kadar yapabiliyoruz.
0: Sizler de süt sayıyorsunuz ve aynı zamanda sütten peynir falan üretiliyor değil mi? Neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor?
2: Biz genellikle mandıraya veriyoruz. O yüzden kendi ihtiyacımız olanı, peynirimizi kendimiz yapıyoruz.
0: Kendilerinizi yapıyoruz.
2: Evet, kendimiz yapıyoruz.
0: Nasıl bir saat dilimi var? Ne zaman başlıyorsunuz yapımına?
2: Valla ezandan kalkıyoruz. Eşimle birlikte giriyoruz. Daha sonra da bir de akşam saatlerinde tekrar. Öyle geçiyor bu saatlerde. Evet.
0: Yani her gün aynı.
2: Evet, her gün aynı.
0: Zorluğu nedir?
2: Ya zorluğu yok, alıştığımız için tabii ki biraz yorucu oluyor ama alıştık buna. Bunlarla birlikte mutlu oluyoruz, bilmiyorum.
0: Yaklaşık 30 yıldır devam ediyorsunuz.
2: Evet, evet.
0: Nasıl öğrendiniz? İkiniz mi başladınız yoksa birinden öğrenerek devamını mı getirdiniz?
2: Ailelerimizde de vardı. Ben de köylü kızıyım. Çiftçilikle uğraşıyordu ailemde. Burada da öyle devam ediyoruz eşimle birlikte.
0: Ne güzel, evet. Aslında çocuğunuz gibi bakıyorsunuz bir yandan. Evet. Ailenin bir bireyi
2: olmasa olmuyor zaten. Eşimiz gibi, çocuklarımız gibi olmasa olmuyor. Öyle seviyoruz gerçekten de. Hem vicdanen. Yani bilmiyorum, bunlar evlat gibi. Sabahleyin konuşuyoruz bile sağarken de.
0: Öyle
2: evet
0: mi?
2: Öyle olmak zorunda.
1: Verirseniz bunu yerler. Evet. Çocuğunuz gibi. Verdiğiniz zaman yerler. Vermezseniz burada beklerler.
0: Evet, şimdi her birinin huyu da farklı. Evet. Az önce de konuştuk ya. Mesela şu çok zeki dediniz.
2: Evet. Yani... Hepsi de farklı gerçekten de. Bu ikisi çok akıllı, uysal. Hayvanlar da yani aynı insanlar gibi gerçekten de. Ama ilgiye gerçekten muhtaçlar. Sevgiden anlıyorlar. Onlarla konuşuyoruz dediğim gibi. Yemediğinde her şeyinde. Yani bilmiyorum.
0: Anlıyorsunuz herhalde. Niye yemediğini yani dilinden, o sesinden anlıyorsunuz.
2: Tabii ki, tabii ki. Her şeyinden. Artık içinde de olduğumuzda her şeyini biliyoruz yani.
0: Hani sabah saatlerinde kalkıyorsunuz ezan sesiyle. Akşam nasıl bir devam ediyorsunuz?
2: Akşam da yine aynı.
1: Bu saatlerde işimiz bitiyor. Artık canımız isterse, mesela hanım biraz önce yeşillik ekmeye gidiyordu. Ben de gördüğünüz gibi hayvanlara biraz taze ot getiriyordum. Yani istersen getirmeyebilirsin. Ama isterse bu da o yeşilliği ekmeyebilir. Ama ne diyorum? Üretmeyi sevmeli insan ilk önce. Vallahi şehirdekilere önerim şudur. Emekli olunca birçoğunun hayali şu, emekli olunca işte köye gideceğim veya köyden bir yer alacağım, iki göz bir yer yapacağım, orada emekliliğimi geçireceğim. Öyle hayal ediyorlarsa gelmesinler. Evinin önüne bir avuç bir şey ekmiyorsa hiç gelmesinler. Üretmek için gelmiyorlarsa gelmelerine gerek yok.

0: ve Dünya Kupası günlüğü her sabah olduğu gibi bu sabah da konuşacağız. Arkadaşım benimle A Spor Spiker'e Ezgi Toper. Ezgi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ayağına sağlık. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Daha sık gel. Ne oluyor şimdi? Dün hangi maçlar oynandı, nasıl ilerliyor süreç? Dünya ben milli kupası, takımı bildiğim için genelini senden dinleyeyim.
1: Tüm heyecanıyla devam ediyor. İkinci maçlar başladı. Daha sık da görüşeceğiz gibi görünüyor. Özellikle de tabii ki milli takımımız yoluna devam ederse tüm dileğimiz o şekilde.
0: İnşallah.
1: Daha fazla görüşeceğiz. Tüm dileğimiz.

0: hat-trick yaptığı mücadelede Katar'ı 6-0 yenmeyi başardı. Burada da yine ev sahiplerinden Kanada'nın 4 puanla grubun zirvesinde olduğunu görüyoruz. Yine 4 puanlı İsviçre takipte. Bosna Hersek ve Katar'ın ise birer puanları bulunuyor. Dün oynanan karşılaşmalar bu şekilde.
1: Tamam. Peki başka buraya ekleyeceğim bir şey var mı milli takıma geçmeden önce?
0: Şöyle bugünün programına da istersen bir bakalım. C ve D grubunda maçlar oynanacak. Aslında günün programı derken yarına da sarkmış olacağız elbette. Evet. Bizi de burada görüyoruz. Önce 0-1'de İskoçya-Fas mücadelesi ve Brezilya-Haiti karşılaşması 0-3-30'da oynanacak C grubunda. Hemen D grubuna geçip bize artık konuşabiliriz. ABD-Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'de Paraguay'la oynayacak. Şimdi milli takımı detaylıca konuşabiliriz.
2: Şu anda Paraguay'da nasıl durum?
0: Şimdi şöyle Cansın.
2: Puan olarak eşit. Onlar da maçı kaybetmiş.
0: Amerika ve Avustralya galibiyetle başladığı için Türkiye ve Paraguay adına aslında iki takım için de bu karşılaşma tam bir final maçı. Yani bizim için de final maçı olacak ama Paraguay için de bir final mücadelesi olacak. O yüzden karşımızda muhtemelen çok motive bir takım göreceğiz. O anlamda sahada böyle tabiri caizse dişe diş kana kan bir mücadele bekliyoruz.
1: Biz de motiveyiz.
0: Biz de çok motiveyiz tabii ki.
1: 6'da olacak. Sen gelmeden önce Farko Erdem'le konuşurken dedik ki Ezgi gelince soralım. Gruba atlarsak bu maçlar daha da erken olma ihtimali olacak mı? Yoksa yine 5'ler 6'lar?
0: Saatlerini tam bilmiyorum dürüst olmak gerekirse. Çünkü rakibimiz belli değil.
1: Ona göre de değişecek.
0: Ona göre
1: tabii.
0: Değişecek. Nerede oynayacağımız bütün anladım. Senaryolar aslında biz grup lideri olursak, grup ikincisi olursak veya en iyi üçüncü olursak yani grubu hangi sırada bitireceğimiz rakibimizi belirleyecek. O da maçın yerini, saatini belirleyecek. Dolayısıyla çok fazla kombinasyon olduğunu da söyleyelim Cansın. Çünkü 48 takımla oynanıyor Dünya Kupası. Evet. İlk kez çok fazla takım var, çok fazla maç var. Dolayısıyla gerçekten sıkışık bir takvim olacak. Bir de tabii Paraguay maçı öncesi Vincenzo Montella'nın açıklamaları oldu. Biliyorsun çok fazla eleştirilmişti. Bu arada bugün de Montella'nın doğum günü. Kendisine de bir mutlu yıllar dileyelim.
1: İyi yıllar dileyelim.
0: Şöyle bir bakalım istersen neler söylediğine.
1: Ne söylüyor?
0: Ben daha Türk'üm diyor aslında. Yani evet siz üzüldünüz ama ben sizden daha fazla üzüldüm diyor aslında. Şöyle biraz özetlersek. Çok üzüldük o karşılaşmadan sonra diyor. Baskıyı gerçekten üzerimizde çok yoğun hissettik diyor. 3 yıldır burada çok güzel işlere imza atıyoruz. Hani bize biraz haksızlık yapmayın aslında tam bir özetlersek. Önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz diyor. Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum diyor. Bu da aslında çok vurucu bir
1: cümle. Şöyle bir şey değil mi? Katılıyor musun bana bilmiyorum. Sonuç olarak orada bir bütün olarak bizi temsilen gittiler. Onlar çalıştılar, çabaladılar. Galibiyeti almamak onları zaten sporcu olarak ayrı tabii bir yorup ki üzerken. Bu süreçteyken bu eleştiriler pek de bize de fayda sağlayacak. Yani sonuçta bir şey değişebilir mi şu an öyle tabii bile ki olsa? Başarılı da bir teknik adam baktığında ama ben daha Türk'üm ifadesi de dediğin gibi dikkat çekici. Bu süreçte biz düşebiliyoruz, kalkabiliyoruz.
0: Yoğun yaşıyoruz.
1: Olarak.
0: Evet,
1: çok
0: evet
1: yoğun
0: yani
1: yaşıyoruz.
0: Düşüşleri de çok yoğun yaşıyoruz, çıkışları da çok yoğun
1: İnşallah
0: yaşıyoruz.
1: İnşallah çıkalım.
0: Çıkalım artık.
1: Çıkalım,
0: evet,
1: onu konuşalım bir sonraki
0: İnşallah.
1: Yayında. Süremiz dolmuş. Daha erken
0: ama
1: bekleyelim.
0: Verdik bütün bilgileri diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: ayağına
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Ederim.
1: Noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Haber Radyo 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Türk Yatırım Fonu ile İslami Özel Sektörün Geliştirilmesi Kurumu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslami Ortak Finansman Çerçeve Anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında üye ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere 50 milyon dolara kadar finansman sağlanabilecek.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Akbank'lı kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'lı kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve sinir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Reklam. A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
3: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde arkadaşının evine giden Soner Akçadağ dinlenmek için koltuğa uzandı. Akçadağ'ın hareketsiz olduğunu fark eden arkadaşı eve sağlık ekibi çağırdı. Yapılan kontrollerde 57 yaşındaki Akçadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Akçadağ'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak. Muğla'da kontrolden çıkan otomobil peş peşe takla attı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı. Adıyaman'da çöp toplama alanındaki yangına müdahale eden bir itfaiye eri, yoğun duman sebebiyle fark edemediği bataklığa saplandı. Ölümle burun buruna gelen itfaiye eri, mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak enfeksiyon riskine karşı tedavi altına alındı. Adana'nın Kozan ilçesinde 6 yıl önce çıkan yangında küle dönen 2800 hektarlık ormanlık alan yeniden yeşillendirildi. Bölgeye can getiren yeşil örtü drone'la görüntülendi. Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarım işçisi Yakup Büyükdere'ye ailesi 18. doğum gününde duygulandıran bir kutlama hazırladı.
1: İyi ki doğdun Yakup.
0: Büyükdere babası ve kuzenleriyle birlikte tarlada alın teri döktüğü sırada abisi elinde doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi İran uyruklu Yegane Şulaki, çay yapraklarından sıra dışı bir elbise hazırladı. Şulaki yaklaşık 5000 yaş çay yaprağı kullanarak 4 günde tamamladığı kıyafeti Rizelilerin beğenisine sundu.
2: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
3: ABD-İran savaşını bitiren imzalar atıldı, gözler Hürmüz'e çevrildi. Ancak yapılan barış anlaşmasına rağmen Boğaz'daki gemi trafiği mayın tehlikesi nedeniyle hala felç. Geçişler kısmi olarak başlamış olsa da 220'si petrol tankeri olmak üzere yaklaşık 500 gemi Boğaz çevresindeki bekleyişini sürdürüyor.
4: Eğer bu anlaşmayı yapmasaydık, İran'ı haftalarca hatta yıllarca bombalasak da Hürmüz'ü asla açamayabilirdik. Petrol fiyatları da tarihte görülmemiş bir şekilde fırlardı.
3: Reuters'a konuşan sektör temsilcileri ve askeri kaynaklara göre Boğaz'ın yeniden güvenli hale getirilmesi haftalar hatta aylar sürebilir. Geleneksel mayın tarama gemileri ve su altı araçlarıyla yürütülecek bir temizlik operasyonunun en az 50 gün sürebileceği ifade ediliyor. Sigorta, nakliye ve petrol şirketlerinin bu süre zarfında Boğaz'dan geçiş riskini göze alması pek mümkün gözükmüyor. Ham petrol yüklü bir süper tankerin değerinin yaklaşık 300 milyon doları bulması nedeniyle şirketler kesin güvenlik garantileri talep ediyor.
5: Bazı kuralı ne demek? O da şu. Yıllarca acaba Hürmüz Boğazı kapanır mı kapanmaz mı bu tartışılırken şimdi kırıldı. Bundan sonra o vazoyu Uhu'yla bir yere getirip tekrardan eski haline getirmenin imkanı yok. Artık piyasalar ve bütün aktörler, üreticiler, tüketiciler biliyorlar ki bir kere kapandı, bir kere daha kapanabilir.
3: İran'ın Hürmüz'e döşediği mayınların tam sayısı bilinmezken Beyaz Saray'da krizin aşılabilmesi için alternatif çözüm arayışı var. Politico'ya konuşan ABD'li yetkililere göre Trump yönetimi askeri eskort eşliğinde ücretli ve hızlandırılmış bir VIP geçiş sistemi oluşturulmasını tartışıyor. Ancak bu durumun yol açacağı operasyonel maliyetin petrol fiyatlarına yansıyabileceğinden endişe ediliyor. Krizin nasıl aşılacağı belirsizliğini korurken Beyaz Saray'da ABD ordusu arasında yaşanan bir fikir ayrılığı da basına yansımış durumda. NBC ve ABC'ye konuşan askeri yetkililere göre Boğaz'da yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir mayının izine rastlanmadı. Ancak ABD Başkanı Trump 29 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda İran mayınlarının birçoğunun patlatılarak imha edildiğini öne sürmüştü. Bu nedenle de İran'ın Boğaz'a mayın döşendiği konusunda blöf yapmış olabileceği konuşulsa da uzmanlar bu tehlikeye ilişkin en küçük bir ihmalin dahi şirketleri caydıracağına kesin gözüyle bakıyor.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız saha nöbetinde bizi bekliyor. Hemen o noktalara uzanalım. Sevgili izleyenler, İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Tuzla Dağı'lı konulduğu bir inşaatta bulundu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltında. Ayrıntıları Ahmet Nazif Ural İstanbul'dan aktaracak. Ve Adalar Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sosyal medya hesabından uzunca bir açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tayfun Er İzmir'den detayları paylaşacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin durumunu görüşmek için toplandı. Toplantının perde arkasını Şener Çetin birazdan aktaracak. ABD ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan anlaşma görüşmeleri iptal edildi. Fatih Yılmaz sıcak gelişmenin detaylarını birazdan paylaşacak. Ve ABD-İran görüşmesinin iptal olmasına piyasalar nasıl tepki verdi buna da bakacağız. Nuray Korkmaz İstanbul'dan konuyla birlikte piyasalarda son durumu aktaracak. Başlıyoruz. Evet, günün en sıcak gelişmelerinden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılmıştı dün efendim. Polis Erhan Karaal'ı Tuzla'da buldu. 8 kişi gözaltında. Hemen ayrıntıları alalım. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Ural o noktada bizi bekliyor. Ahmet, kolaylıklar dileyelim. Son detaylar neler, paylaşır mısın bizimle?
1: Erhan Karaal 17 Haziran günü akşam saat 21 sıralarında kaçırıldı. Evinin hemen önünden bir araçla 4 kişinin bulunduğu o araç Erhan Karaal'ı kaçırdı ve ardından da İstanbul Emniyeti'nin o ciddi ve titizlikle gerçekleştirilen operasyonu başladı. O operasyonun son bulduğu yerse işte hemen arkamızdaki bu atıl halde bulunan fabrika ve işte bu fabrikada Erhan Karaal bulundu. Bunun altını çizelim. İlk olarak A Haber'in ulaşmış olduğu bilgiler ve görüntüler de yine bir yandan ekranlarınıza geliyor. O gelen görüntülerde aslında Erhan Karaal'ın ilk etapta nasıl kaçırıldığına dair görüntülerde yine belli oluyor. O görüntülerden aslında bizler şunu algılayabiliyoruz, şunu görebiliyoruz. Erhan Karaal'ın ilk etapta orada bir telefon görüşmesi yaptığını ve bu telefon görüşmesinin ardından da yanına yanaşan bir kişi vasıtasıyla o noktadan kaçırıldığı en önemli bilgiler arasında yer alıyor ve ardından da yine edindiğimiz diğer bilgilere göre ki bunlar oldukça önemli bilgiler, gece saatlerinde polisten kaçmak ve polisin herhangi bir şekilde izlemesine takılmamak için, polisin takibine takılmamak için o kaçıran kişiler gece saatlerinde birçok farklı depo ve inşaatı aslında kendilerine sığınak olarak kullandılar ve Erhan Karaal'ı bu noktalarda zapt etmeye ve bu noktalarda alıkoymaya çalıştılar ve onların alıkoymaya olduğu bu noktaları sonuncusu işte Tuzla'da bulunan bu atıl halde kalmış olan fabrika ve bu fabrikada da hemen karşıda görmüş olduğumuz alanda onun tutulduğunu, Erhan Karaal'ın tutulduğunu biliyoruz ve bu noktada elleri bir sandalyeye bağlı şekilde bulundu. Yine A Haber'in

0: defa ulaşmış olduğu o görüntülerde ellerinin bir sandalyeye bağlı şekilde ve bir odanın tam da ortasında bırakıldığı ve orada tutulduğu bilgisi söz konusu. Ve bunun yanı sıra aynı zamanda kendisi bulunduğu esnada yanında bir kişi daha vardı. O kişinin de yine gözaltına alınmış olduğunu söyleyelim. Kendisine bakmakla yükümlü olduğunu tahmin ettiğimiz bir kişiden bahsediyoruz. Ve konuyla alakalı da an itibariyle 8 kişinin gözaltına alındığını ve sadece İstanbul'da değil yine çevre illerde de bu operasyonların hali hazırda halen devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu teknik takip ve fiziki takip aslında ilk andan itibaren devam ediyor. İlk etapta özellikle telefon takibi söz konusuydu. Ardından İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saatlerce, aslında yüzlerce saatlik kamera görüntüsü izledi. Ve bu kamera görüntülerinin ardından da yine o kaçıran kişilere, bu faillere ulaşmak için birçok farklı noktada denetimleri gerçekleştirdi. Ve bu denetimlerde özellikle elde edilen kanı şu yönde. İlk etapta birkaç ilçe üzerinde yoğunlaşılmıştı. Sonrasında bu ilçeler Tuzla'ya kadar indirgenmiş ve Tuzla'da gece saatlerinden itibaren bir abluka söz konusuydu. Tuzla'nın birçok farklı noktası tutulmuş ve ardından da operasyonun yapılacağı bu nokta tamamıyla güvenlik altına, emniyet altına alınmıştı ve ardından da sabah saatlerinde o operasyon gerçekleşti. Operasyonda elbette en büyük detay Erhan Karaalı sağ salim şekilde ele geçirilmesiydi. Onun bu şekilde bulunmasıydı. Bu sebeple de yapılacak operasyonda her detay düşünüldü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından. Bu sebeple de şu anda da hala o operasyonun devamı niteliğinde olmak üzere olay yeri inceleme ekiplerinin bu noktadaki çalışmaları halen sürüyor. Bir başka, yine ilk olarak haberde paylaştığımız bir başka detaydan daha bahsedelim. Özellikle kaçırılan Erhan Karal'ın bir araca bindirildiği görülüyor. Ve bu araçta da 4 kişinin olduğu bilgisi söz konusu. Ancak devamında bu araçta devam etmiyorlar. İlerleyen dakikalar içerisinde ilk defa Erhan Karal araca bindikten yaklaşık 15 ila 20 dakika sonrasında bir ara sokağa gidiliyor. Ve bu ara sokakta araç değişikliği yapılıyor. Ve bu araçta da 2 farklı kişinin daha olduğu bilgisi var ve bu iki kişiyle birlikte toplamda 6 kişinin, en az ihtimalle 6 kişinin bu kaçırılma olayını gerçekleştirdiği ve bunu sadece bir araçla değil, bunu birden fazla araçla gerçekleştirdikleri bilgisi elimizde mevcut. Tabii ki bu kişilerin neden böyle bir operasyon, neden böyle bir olay gerçekleştirdikleri, neden böyle bir kişiyi kaçırma durumuna girdikleri ise hala merak konusu. Bu kapsamda da şu an emniyet ekiplerinin ifade işlemleri devam ediyor. Konuyla alakalı operasyonlar devam ediyor ve yine gözaltına alınacak yeni kişiler ve halihazırda gözaltına alınan kişilerin ifadeleriyle birlikte Erhan Karaal'ın gözlemleri ve Erhan Karaal'ın yaşadıkları da eklenince konuyla alakalı operasyonun daha da derinleşeceği ve neden böyle bir olayın gerçekleştiği gün yüzüne çıkacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Nazif Ural, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Tabii Erhan Karaal'ın ifadesiyle birlikte durum daha da netleşecek, Ahmet'in de dediği gibi. Şimdi bir başka noktaya uzanacağız efendim. Adalar Belediyesi'ne rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Daha fazla detayı şimdi bize muhabir arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan aktaracak. Kolaylıklar dileyelim. Sözü kendisine bırakalım.
2: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon İstanbul merkezli 4 farklı ilde ve 90 adrese eş zamanlı olarak düzenlendi. Toplamda 47 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve bulunduğumuz dakika itibariyle Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu toplamda 41 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Konuyla alakalı olarak da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Soruşturmanın detayları paylaşıldı. O detaylarsa şu şekilde: yapılan açıklamada tarihi eser niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı tadilatlara basit onarım adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere rüşvet karşılığında ruhsat düzenlendiği ve faaliyetlerine göz yumulduğu, kaçak yapılara ve ruhsatsız işletmelere göstermelik cezalar kesildiği, ardından cezaların düşürülmesi

0: Edilmesi için rüşvet pazarlıkları yapıldığı, ruhsat almak isteyen kişilerin belediye yetkilileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği ve rüşvet görüşmelerinin bu kişiler üzerinden gerçekleştirildiği tespit edilmiş durumdaydı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla alakalı olarak da sabah saatlerinde bu tespitler üzerine bir operasyon düzenlendi. Söylemiş olduğumuz gibi belediye başkanı dahil şu anda 41 kişi gözaltına alınmış durumda. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildiği operasyon. Gözaltına alınan şüpheliler sabah saatlerinde rutin bir sağlık kontrolünden geçirildiler. Sonrasında ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü vatan yerleşkesine götürüldüler. Burada mali şube ekipleri tarafından ifade alma işlemleri başlayacak. Bu ifade alma sürecinin yaklaşık 4 gün süreceğini söylemek mümkün. Pazartesi sabahı yine rutin bir sağlık kontrolünden geçirilecekler. Sonrasında ise Anadolu Adliyesi'ne sevk işlemleri tamamlanacak. İlk önce adliyede savcı huzurunda bir ifade verecekler. Tıpkı emniyete olduğu gibi savcı huzurunda ifade verdikten sonrasında savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hekimliğine sevk işlemleri yapılacak. Hangi isimler tutuklama talebiyle sevk edilecek? Hangi isimler adli kontrol şartıyla sevk edilecek? Ya da adli kontrol veya tutuklamaya gerek kalmadan belki de ifadelerden sonra direkt olarak serbest kalacak isimler olacak. Bunu da pazartesi günü öğreneceğiz diyelim. Gelişmeler oldukça, emniyet ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan ilk olarak aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Şimdi bir başka operasyon Mersin'de Silifke Belediyesi'ne jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltına alındı. Hemen paylaşalım detaylarını da. Jandarma ekibi sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un ve bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu belediye çalışanları operasyon kapsamında gözaltına alındı. Jandarma ekipleri belediye binasında arama yapıyor. Bu arada milletvekilleri, belediye başkanları ve son olarak il başkanları hakkında ihraç kararı veren Kılıçdaroğlu yönetimine İzmir'den rest geldi. Sevgili izleyenler, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını gerekçe göstererek partisinden istifa etti. Detayları alalım. A Haber muhabiri Tayfun Er takip ediyor süreci. Kolaylıklar dileyelim. Detaylar için sözü Tayfun Er'e bırakalım.
2: Tabii İzmir'de 22 yıl 11 ay 3 gün süren CHP'li belediye başkanı dönemi sona erdi. Cemil Tugay yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Tabii kentte işte bu istifanın yankıları devam ediyor. Konuyu uzman konumuzla değerlendireceğiz. Tabii Cemil Tugay geçtiğimiz gün meclis üyeleriyle birlikte bir toplantı yaptı. Orada 60'a yakın meclis üyesi vardı ve bunun toplamda rakamda 150. Orada da bir karşılık bulmadı zannedersem, değil mi, bu istifa kararıyla ilgili?
3: Tabii şimdi CHP grubu 140 kişilik bir meclis grubu. Biz AK Parti grubu olarak da 44 kişiyiz. Tabii yaklaşık bizim de takip edebildiğimiz kadarıyla 60 arkadaşın katıldığı bilgisi var. Tabii şu an istifalara baktığınızda da Cemil Bey'le birlikte yanılmıyorsam 3 meclis üyesi istifa etmiş durumda. Kendi içerisinde de bir karışıklıkları sürüyor. Ama mesele bu değil. Mesele şu: İzmir'in biliyorsunuz ciddi problemleri var. Yani Cemil Tugay seçilmiş belediye başkanı olarak İzmir'e vaatleri vardı. Buraya odaklanması gerekirken zaten son bir yıldır da maalesef İzmir sorunlarına odaklanmak yerine sağa solu suçlamayı politik edinmişti. Bugün de Özgür Özel'in daha ne olduğunu göstermedi. Yeni parti var mı yok mu belirsiz olduğu bir tabloda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in grup başkan vekillerinin ihraçları gündemde olurken koymadığı bir tavır içerisinde kendince bir ön alma içerisinde bir tavır yaptığını düşünüyorum. Ama bu İzmir'e yakışıyor mu? Değil. İzmir'in çok sorunları var. Biz o sorunlara odaklıyız. Yani İzmir'de bu problemler dururken Cemil Bey böyle bir irade ortaya koymuş. Ama CHP içerisinde reaksiyonu da ilerleyen günlerde göreceğiz.
2: Tabii Cemil Tugay istifa etmeden önce Ocak 2026'da istifa eden belediye başkanlığını da bırakmalı dedi. Onu yapmadı, sözünü tutmadı mı?
3: Ya daha geçtiğimiz Haziran ayı meclisinde ben ikinci dönemi düşünüyorum. CHP'deyiz, bir yere gitmeyeceğim de dedi. Mecliste konuşması da var. Tabii kendi ifadelerinin, siyaset biliyorsunuz bir iddia işidir ve bir söyleminizin de arkasında durmanız gerektirir. Bu anlamda kendi takdiri, kendi söylemlerini değerlendirecektir. Ama biz AK Parti grubu olarak İzmir odaklıyız. İzmir'in ciddi problemleri var. Yani İzmir'in beraber geçen yayın yaptık, çöp sorunu gördünüz, ciddi bir çöp.

0: sorunu varken, İzmir'in bugün yolları artık maalesef çukurla dönmüş vaziyetteyken, insanlar artık asfalta hasret kaldığı bir yerde, ulaşımda ciddi bir problem yaşadığımız bir yerde, Cemil Bey'in bu sorunların çözümüne odaklanması gerekirken, zaten geldiğinden beri maalesef hiçbir bitiremediği iş, ortada her şey yarım kalmış, mali tablo belli, bir taraftan işçileriyle uğraşıyor, bir taraftan İşçi çıkarıp yerine bir sürü yeni işçi alarak belediye mali bütçesini zor duruma sokan bir anlayışla beceremediği ve yönetemediği kent üzerinden de şimdi genel siyasette kendine gündem yaptığını düşünüyoruz. Ama bir an AK Parti'nin İzmir'de bir Büyükşehir'de grup başkan vekili olarak biz AK Parti olarak İzmir'in sorunu odaklıyız. Ve İzmir biraz önce yayında dediniz, yani 23 yıllık CHP yönetimi bitmiş değil. O yönetim ilk yerel seçimde bitecek. Yani İzmirli artık CHP'ye ilk yerel seçimde gerekli cevabı verecek. Yani İzmir seçmenin tanıdığı iradeyle bu kadar oynanmasını İzmirli kabul etmez. Yani hepimiz İzmirliyiz, bu kabul edilmez. İzmir'in sorunları dururken siz bir belediye başkanı olarak asli görevinize odaklanmanız gerekirken genel siyasete hedeflenmişsiniz. Buraya doğru bir hareket yapıyorsunuz. İlerleyen günlerde göreceğiz ama biz mecliste de İzmir'de İzmir'i konuşmaya, İzmir'in sorunlarını gündem yapmaya devam etmek zorundayız. İzmir'in çok büyük problemleri var.
1: Tabii burada Cemil Tugay'ın son dakika bir kararıyla bu istifa kararını aldığı yönünde söylentiler var. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani Cemil Bey anlık değişkenlikler gösteren hareketler yapar. Yani bir mecliste çıkar, bizim milletvekillerimize, genel sekreterimize İzmir'e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder. Bir sonraki mecliste çıkar, kendi yapamadığı ve beceremediği işle ilgili bizi suçlamaya kalkar. Cemil Bey'in bu anlıklarını İzmirli zaten 2 yıldır çok yakın ve yaşıyor. Ve bu da bu anlık kararın bir, yoksa birçok CHP'li arkadaş da böyle bir kararı ortaya koyacağını, ki Özgür Özel'in bile bilgisi olmadığı iddia ediliyor. Böyle bir noktada Cemil Bey kendi içerisinde, bir gün içerisinde verdiği bir karar olarak görüyoruz. Ama tekrar söylüyorum, ben İzmir'de bizim gündemimiz Cemil Tugay'ın bu kararı değil. Cemil Tugay İzmirli'ye yönetme sözüyle geldi. Ve maalesef şu an yönetilmeyen bir kent var. Ve 2 yıldır da biz bunu gündem yapıyoruz. Bakın geçtiğimiz Nisan ayında faaliyet raporunu bile görüşmekten imtina ettiler. Şimdi İzmir'in sorunları çok daha büyük. İzmir'de rahat olsun. Biz bu sorunları gündem yapmaya, çözümün tarafı olmaya ve çözümün bir noktada paydaşı olmaya devam edeceğiz. Ve inşallah ilk yerel seçimlerde de İzmir maalesef 24 yıldır yürüyen bu sıkıntılı sürecin sonuna hayır diyecek ve bir AK Partili arkadaşımız bu görevi üstlenecek.
1: Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, konunun değerlendirmesini İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız'dan aldık diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen dikkat çekici bir iddia ortaya attı değerli izleyicilerimiz. Öztürkmen, Özgür Özel ve yönetimi tarafından troll hesaplara 755 milyon lira para ödendiğini ileri sürdü.
3: 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bir takım TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş.
4: CHP'de parti içi kavga kızışınca kirli çamaşırlar ortaya dökülmeye başladı. Şimdi de troll hesaplara yüzlerce milyon lira para akıtıldığı ortaya çıktı. Dikkat çekici iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isim olan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen gündeme getirdi. Katıldığı bir sosyal medya programında Özgür Özel ve yönetiminin 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk 4 ayında troll hesaplara 755 milyon lira ödediğini öne sürdü.
3: Her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen propaganda kanalı haline gelmiş bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş.
4: Öztürkmen, Özgür Özel ve arkadaşlarının kamuoyuna korku salmaya çalıştığını ve yapılan açıklamalarınsa gerçeği çarpıttığını söyledi.
3: Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının kamuoyuna, seçmenlerimize yaymaya çalıştığı bu korkunun gerçek olmadığı, hukuksal bir dayanağının olmadığı, tamamıyla gerçeklere çarpıtmaya yönelik açıklamalar.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin durumunu görüşmek için toplandı. Bu arada Genel Başkan Kılıçdaroğlu

0: Kılıçdaroğlu da vekillere bir mektup gönderdi. Detayları alalım. Şener Çetin notlarını aktarmak üzere CHP Genel Merkezi'nde yayın için hazır. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
1: Teşekkür edelim. Hemen başlayalım. CHP Genel Merkezi'nde gün içinde şu an için planlı bir program yok ama geride bıraktığımız gün Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. O toplantı Mahir Polat Başkanlığı'nda yapıldı. Yaklaşık bir saat sürdü. Tabii önemli konular görüşüldü. Daha önce Merkez Yönetim Kurulu toplantısında özellikle 9 isim öne çıkmıştı. 2 grup başkan vekili, parti meclisi üyelerinin bulunduğu ve milletvekillerinin bulunduğu 9 isimle ilgili süreç görüşüldü. Yüksek Disiplin Kurulunda peki hangi kararlar çıktı? Özellikle Gökhan Günaydın'la ilgili tedbir kararının kaldırıldığını söyleyelim. Bu önemli. Tabii aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu'na 15 üyeden 13 kişi katılmıştı. 8 milletvekilinin itirazı da görüşüldü. Yine 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Bu isimlerle ilgili de disiplin sürecinin devam ettiğini söyleyelim. Milletvekillerine savunma için de 15 günlük bir süre verilecek. Tabii bu sürenin ardından da bir karar verilmesi bekleniyor. 4 ay içinde de bu sürecin tamamlanması bekleniyor. Bunu ifade edelim. Yine Gökhan Günaydın'ın da bu tedbir kararının kaldırılması ile birlikte grup başkan vekilliğine dönüp dönmeyeceği de merak konusu. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir mektup var. O mektubun detaylarını da paylaşalım sizlerle birlikte. Hangi mesajlar içeriyor? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafızasına dikkat çekti. Zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz dedi. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti. Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup işi yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir dedi. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçevede bizim ortak hukukumuzdur dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve temel amacım sizlerin meclisteki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır ifadelerine yer verdi. Bir yandan bu mesajında aslında Özgür Özel ve arkadaşlarına da bir göndermede bulunduğunu söylemek mümkün. An itibariyle CHP Genel Merkezi'nde bir sakinlik hakim, planlı bir program yok. Yüksek Disiplin Kurulu'ndan çıkan kararlar konuşulmuştu, görüşülmüştü. En son Gökhan Günaydın'la ilgili tedbir kararı kaldırılmıştı. Tabii önümüzdeki günlerde ihraçların ve görevden almaların yine devam edeceği bekleniyor. CHP'de tansiyonun halen yüksek olduğunu söylemek mümkün. Biz de o gelişmeleri yakından takip ediyoruz diyelim ve sözü genel merkezden size bırakalım.
0: Şener Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. CHP'deki son durumu detaylarıyla birlikte paylaştı bizlerle. Devam edelim Ajans Bugün'e sevgili izleyenler. Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası yayımlanan 11 maddelik bildiride terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık bir kez daha vurgulandı. Bildiride İran'la ABD arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet de dile getirildi.
2: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yıl 3. kez toplandı. Toplantıda terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunuldu. 2 saat 10 dakika süren zirve sonrası 11 maddelik bildiri yayınlandı. Bildiride terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü iradeye teyit edilmiştir denildi. Milli Güvenlik Kurulu'nda organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar da ele alındı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizildi. İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet de dile getirildi Milli Güvenlik Kurulu'nda. Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için her türlü tedbir almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulandı. Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiğe müsaade edilmeyeceği kaydedildi. Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü sürdüren İsrail'in mütecaviz eylemlerinin bölgede barış ve istikrarı olumsuz etkilediği ifade edildi. Uluslararası toplum, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan tutumu karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi.
0: Dünya gündemiyle devam edelim. Efendim, dünyanın gözü bugün planlanan İran-ABD görüşmesindeydi. ABD ve İran arasında savaşı sonlandıran 14 maddelik tarihi mutabakat zaptı. ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian tarafından dijital ortamda uzaktan imzalanarak resmen yürürlüğe girmişti. Tarafların bugün İsviçre'nin bir kasabasında bir araya geleceği toplantının duyurulmuştu, ancak toplantının iptal edildiği duyuruldu. Fatih Yılmaz İsviçre'de yayın için hazır. Hemen soralım, toplantı neden iptal edildi? Son detaylar neler Fatih Yılmaz? Kolaylıklar dileyelim öncelikle.
3: Teşekkürler. Evet, ABD Başkanı Trump'ın çarşamba akşamı Versay Sarayı'nda imzaladığı çerçeve anlaşmanın ardından gözler bugün iki ülke heyetlerinin başlatacağı müzakerelere çevrilmişti. Ancak senin de ifade ettiğin üzere son dakikada bu müzakereler iptal edildi. İlk açıklama Beyaz Saray'dan gelmişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın seyahatini iptal ettiği bildirilmişti. Bugün de sabah saatlerinde İsviçre Dışişleri Bakanlığı iki ülke tarafından planlanan müzakerelerin şimdilik ertelenmişti. Belirtildi. Plan bilindiği üzere iki ülke heyetlerinin bir araya gelerek nihai barış anlaşmasını, ki 14 madde açıklanmıştı bilindiği üzere, en kritik başlıklarını masaya yatıracaklardı. Ancak görüşmeler son anda ertelendi. Ben görüşmelerin tamamen iptal edilmediğini, hafta sonu içinde başlayabileceğini ifade etti. Ancak şu ana kadar yeni bir tarih açıklanmış değil. İran tarafından Bürgenstock'a kimsenin gelmediğini şu ana kadar biliyoruz. Yine Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'in de ziyaretini iptal ettiği açıklanmıştı. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın da buraya gelmediğini hemen hatırlatalım. Müzakerelerin önündeki en büyük engellerden bir tanesi İran'ın nükleer programı. Taraflar arasında imzalanan 14 maddelik çerçeve anlaşmada bu konuda ayrıntılı bir uzlaşmaya varılamadı. Öte yandan İran cephesinden de görüşmelerin ertelenmesine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak İran basında yer alan haberlere göre Tahran yönetimi yeni görüşmelere başlamadan önce ABD'nin verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyor. Washington yönetimi bu konuda ilk adımı attı. İran'dan geçen artık gemilerin sorunsuz geçtiğini belirtti, duyurdu. Şu an toparlayacak olursak, görüşmelerin ne zaman başlayacağı belli değil. Ertelendiği söyleniyor. Tamamen iptal edilmedi. Hafta sonu yapılabilir deniyor ama şu ana kadar hala takvim net değil ve kimlerin katılacağı da henüz belli değil. Sümeyye Gafaroğlu.
0: Çok teşekkür ederiz. Fatih Yılmaz İsviçre'den son notlarını aktardı. Kolaylıklar dileyelim. Tabii bu son gelişmeler piyasalara nasıl yansıdı? Piyasalar bugün ABD-İran arasındaki görüşmelere kilitlenmişti malum. Toplantının iptal edilmesi nasıl etkiledi? Peki piyasaları, altın ve borsada son durum ne? Bu sorunun yanıtını alalım. Sözü hemen A Haber muhabirimiz Nuray Korkmaz ve konuğuna bırakalım.
4: Piyasadaki dalgalanmalar elbette ki devam ediyor. Yatırımcı da İsviçre'de yapılacak olan ABD ve İran görüşmesini yakından takip ediyordu elbette ki. Ancak bu görüşme iptal edildi. Peki bu görüşmenin iptal edilmesinden sonra piyasada durum nasıl olacak? Çok değerli konuğum, altın ve para uzmanı Şirin Sarı'ya soracağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Nuray Hanım, siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki İsviçre'de yapılması beklenen ABD-İran görüşmesi iptal edildi. Bu durum piyasayı nasıl etkiliyor?
5: Evet, aslında iptal oldu görüşme, fakat 60 günlük geçici anlaşma başladı bile. Dijital ortamda imzalanan anlaşma ile beraber Hürmüz Boğazı'da sağlıklı bir şekilde artık açıldı diyebiliriz. İran'a yönelik ve Hürmüz Boğazı'na yönelik avluka da kaldırıldı. Ve İran'a yönelik verilen 60 günlük nükleer program süreci de başlamış oldu. Geçici anlaşma, fakat dünya bunu pozitif karşıladı. Sadece bugünkü görüşmenin olmaması biraz risk iştahını dünyada azalttı diyebiliriz. Sabah saatlerinden bu yana altın fiyatlarına bir miktar gerilemeler oldu. Amerika piyasasının da tabii bugün itibariyle kapalı olması, işlem hacminin ve piyasanın sığ olması dolayısıyla da satışların biraz daha hızlı geldiğini gördük. %1,5'lara yakın bir satış vardı sabah saatleri itibariyle. Zaten bu haftanın başında %3'e yakın bir yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftaya benzer bir fiyatlama içerisindeyiz. Hafta başında yükseliş, haftanın sonuna doğru düşüş şeklinde.

0: Belki de hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcılardan da kaynaklanıyor olabilir. Kapalı çarşıda şu an itibariyle 6300 TL'ye yakın bir fiyatlamanın olduğunu görüyoruz gram altında. Hafta başında 6600 TL'lere kadar yükselişler gerçekleşmişti. Ons altında ise 4100 dolar seviyesi destek olarak takip ettiğimiz seviye. Yukarıda ise 4400 dolar seviyesi yeniden yükselişler için takip ettiğimiz direnç seviyeleri diyebiliriz. Bu hafta sadece aslında Hürmüz Boğazı ve İran-Amerika arasındaki süreç değil, Amerika Merkez Bankası'nın kararını da yakından takip ettik. Yeni Fed Başkanı'nın açıklamış olduğu verilere göre şahin tonda bir sesleniş vardı. Özellikle faizin Amerika'da ilerleyen aylarda yükselebileceği beklentisi yine aslında altın yatırımcısının yüzleri güldürmedi diyebiliriz bu noktada. Önümüzdeki süreçte hem merkez bankalarının faiz artırım politikaları hem de savaş biraz daha altın yatırımcısını zorlayacakmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl 51 yılda 52 hafta var ama neredeyse 58-60 kez yeni tarihi rekorların kırdığını, yeni rekorlar gelmişti altında. Bir şey tabii ki sonsuza kadar yükselemeyecek. Biraz da düzeltme hareketinin olması gerekiyor. 2026'da altının düzeltme hareketinin olduğu bir dönem oldu. Tabii ki beklemediğimiz jeopolitik gelişmeler yeniden yükselişleri beraberinde getirebilir ama bu konuştuğumuz şartlar içerisinde devam ederse ki muhtemelen 60 günlük dünya biraz rahat bir nefes alacak. Petrol fiyatlarında da ciddi düşüşler gördük. 80 doların altını test etti. Bu da çok önemli bir gelişme. O yüzden altını konuşuyorsak sadece evet düğün sezonu olanlar açısından, borcu olanlar açısından aslında güzel bir fırsat yaratıyor altın şu an itibariyle. Orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisi korunuyor ama yıl sonuna doğru, yıl sonuna kadar belki de sürebilecek olan bir düşüş hareketi altın yatırımcısının biraz sabrını zorlayacak açıkçası.
1: Peki efendim, gramda belirsizlik devam ediyor aslında. Son zamanlarda da düşüş görülmüştü. Peki yakın zamanda gramda durum nasıl olacak?
0: Gram altında şu an 6100 TL ile 6600 TL'lere varan bir yükseliş içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Hatta bu zaman zaman fiziki farklılıklarla beraber 7000 TL'ye kadar da ulaştı. Ama global piyasalardaki hareketlilik iç piyasada gram altında belirliyor.
1: Efendim, verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür edelim diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Evet, Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kambur evinde öldürülmesiyle ilgili soruşturma dosyasının yıllar sonra yeniden açılmasıyla katil zanlısı yakalanmıştı. Cinayetin perde arkasında yaşanan gizli kalmış detaylar da var sevgili izleyenler. Hayatını kaybeden Kambur'un ablası ATV Haber'den Özlem Aktay'a konuştu ve bakın neler anlattı.
3: Asla hakkımızı helal etmiyorum. Cehennemde yansınlar. Benim kardeşimi 48 yaşında bunlar toprağa koydu.
4: Aynur Kambur, 90'lı yıllara damga vuran Mezdeke dans grubunun üyelerinden biriydi. 10 sene önce İstanbul Şişli'de evinin kapısında silahla vurularak öldürülmüş, katil zanlısı da yakın akrabası çıkmıştı. Kız kardeşini kaybeden acılı ablası Dilek Kıymış, ATV Haber'e konuştu. Kardeşinin aslında yıllardır tehdit edildiğini söyledi.
3: Aynur, Tolga Han dans grubunda başladığında, İstemiyoruz, yapmayacaksın, seni öldüreceğim tamamen dediği buydu.
4: Mezdeke cinayetinde Aynur Kambur'u ölüme götüren katil zanlısı tam 10 yılın ardından tespit edildi.
5: Nasıl kaçtınız 10 yıl?
6: 10 yıl neden kaçtınız?
4: Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla katil zanlısının Aynur Kambur'un akrabası olduğu tespit edildi.
5: Silah ne yaptı? Bir hafta 10 gün sonra zaten Emircan'dan motorla karşıya geçerken denize vurdu.
4: Bu cinayete dair abla ilk kez konuştu. Yakın akrabasıyla ilgili aslında başından beri şüpheleniyorduk dedi.
3: Tabii ki şüphelendik. Çıkanı gördüm ben. Müdüriyette bana tanıdılar mı diye çağırdılar beni şubeye. Evet dedim, tanıdım.
4: Mezdeke grubu üyesi Aynur'u hayattan koparan Bülent Gündüz aslında ailenin yakın akrabası öz amcasının torunuydu. Yıllarca bir şey olmamış gibi hayatına devam etti. Hatta kendini gizleyip cinayetin ardından acılı aileyi bile teselli etti.
3: Her şey çok normalmiş gibi yaşandı. Asla hakkımızı helal etmiyorum. Neyi düşünsem kardeşimin öldüğü geliyor aklıma. 10 sene insanlar dışarıda yaşadılar. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ettiler.
4: Kız kardeşini kaybeden ablanın iddiasına göre bu cinayetin altında büyük bir miras meselesi var. Öyle ki 1978 yılında da evleri yakılmış.
3: Bizim ölmemizi beklediler.

0: yaptılar zaten babamdan sonra ki babamın malını pay etmek için. 78 senesinde yaptılar, 1978 senesinde yaptılar evimizi. Biz ölelim mal onlara kalsın diye planlanmış bir işti.
1: Cinayet polisinin titiz çalışmasıyla katil zanlısı tutuklandı ama dosyada çalışmalar devam ediyor. Öyle ki dosyada aranan iki isim daha var. Onlar da yine Aynur Kambur'un akrabaları.
0: Öldüren kişi de şu anda 48 yaşında. O da canlı canlı mezara girdi. 120 sene yaşasın, ölmesin. Ona onu diliyorum.
2: 10 yıl neden kaçtınız?
3: 10 yıl neden kaçtınız?
4: Sevgili izleyenler, bir dönem bir furya başladı. Mutfaklarda birer birer yerini aldı. Hava fritözleri hem sağlıklı hem pratik pişirme sistemiyle çok talep gördü ve hala da görmeye devam ediyor. Ancak bu kez ne kadar güzel yemek hazırladığı ile ilgili değil. Bir evin mutfağını yerle bir etmesiyle gündeme geldi. Fritöz bomba gibi patladı. Peki bakın neden?
5: Evimde bir patlama yaşandı. Burası da mutfağım, yani komple yok şu an, çok mağdur durumdayım.
6: Pratik olsun diye aldı, evin mutfağını yerle bir etti. Neredeyse her evin mutfağında yerini alan hava fritözü tozu dumana kattı.
5: Almış olduğum airframe'in rezidansının patlaması sebebiyle evimde bir patlama yaşandı.
7: İddiaya göre bir aile pek çok kişi gibi daha sağlıklı veya daha hızlı olduğunu düşünerek evine bir hava fritözü aldı. Fritözün içerisine kızartmak istediklerini koydu ve çalıştırdı. Kısa zaman sonra fritöz bomba gibi patladı. O mutfak yandı.
5: Annem, nerede kalıyoruz şu an?
8: Görümcem aldı, patladı. Fişteyken, takılıyken patlamış. Çok zararlı ve çok tehlikeli.
6: Patlamada neyse ki yaralanan yok. Herkesin aklında ise tek bir soru var. Ya bizim evdeki de patlarsa?
9: Şöyle çeki başlığımıza, içinde şuralarda kanal yapıları olduğunu görüyorsunuz. Bakın aynı şekilde arka tarafında da bu kanallar var. Ve iç kısmında da var. Bu kanalları tıkayan yağ gibi yapılar var ise bunlar çok iyi temizlenmiş olması lazım. Aynı yağ kalıntıları mevcutta bu kanalların içerisine de birikip rahatlıkla kanalları tıkayabiliyor.
6: Tıkanan kanallar patlamalara zemin hazırlıyor. Ancak tek etken bu değil.
7: Uzmanlara göre elektrikli ev aletlerinde önce evin tesisatının kontrol edilmesi gerekiyor. Tesisatın eski olmaması ve alınan cihazla uyumlu olması oldukça önemli.
10: Aşırı akım çektiğinden dolayı ısınma anında tesisatımız eski ise orada mutlaka bir deformasyon yaratıyor. Ve bu da ilerleyen zamanda tehlikeye, yangına karşı bizi korumasız bırakıyor.
11: Ya alırken oğlum aldı, hediye getirdi. Öyle şeyine bakmadım ama topraklı prizde kullanmaya çalışıyorum. Ya mümkün olduğu kadar da çok kullanmıyorum yani.
9: Airfryer'in kalitesi de bu işte çok önemli. Çünkü tanınmış güvenilir firmalar emniyet gerektiklerini de düşünerek makinaları öyle tasarlıyor.
5: Şu an çok mağdur durumdayım. Maddi ve manevi tazminatını istiyorum.
4: Kahvaltı sofralarının yıldızı Malatya peyniri, aynı zamanda coğrafi işaretli, yani lezzeti tescillenmiş. Özellikleri neler peki? Meşhur peynir nerelere ihraç ediliyor? Detayları alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Türel ve konu bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
12: Devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Evet, şimdi bir işletmedeyiz ve bu işletme diğer işletmelere göre farklı bir süreçten geçiriyor Malatya peynirini. Ne yapıyor? Geleneksel yöntemlerle hazırlıyor Malatya peynirini. İşte görüyorsunuz, hummalı bir çalışma var. Çok böyle zorlu bir süreçten geçiyor. Burada süt, işte görüyorsunuz, taze süt geliyor ve Malatya peyniri olarak çıkıyor. Burada kamış kalıplarda kullanılıyor. 100 yıllık bir tarihi olduğunu söylemiştik Malatya peynirinin. Burada üretim tesisinde yıllardır bu işle uğraşan Yusuf İdu var, üretici. Hemen mikrofonu ona uzatalım. Kolay gelsin.
13: Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz.
12: Malatya peyniri tanıdık bir tat. Artık Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde de tadılan, bilinen bir lezzet.
13: Evet.
12: Malatya peynirini diğer peynirlerden ayıran fark nedir? Hemen bununla başlayalım.
13: Malatya

0: peynirine diğer peynirlerden ayıran fark, hiç herhangi bir katkı kullanmıyoruz.
1: Katkı yok.
0: Sadece mayalarken şırdan maya, doğal. Şırdan maya.
1: Şırdan maya.
0: Evet, kullanıyoruz. Sütümüz direktmen çiftlikten, ineklerden sağılır. Sabahleyin sıcak süt bekletilmez. Soğutulmadan evet, buraya kavuşur. Burada 36 dereceye kadar ısıtılır. Isıtıldıktan sonra şırdan mayayla şu gördüğünüz teknelerin içerisinde mayalanır. Bunun bir 40 dakika ile 50 dakika arası mayalanma süresi vardır. Bu mayayı aldıktan sonra tekrar böyle bir kırma peyniri, kırma diyoruz, teleme haline getiriyoruz.
1: Evet, evet, evet.
0: Peyniri kırıyoruz, böyle sulanıyor. Suyunun bir miktarını aldıktan sonra dolum işlemi başlıyor. Keselerin içerisine dolduruyoruz.
1: Evet.
0: Diğer fabrikalardan farkımız böyle kamışlara diziyoruz. Kamışlarda eski usul.
1: İşte görüyorsunuz sevgili izleyiciler, kamıştan yapılıyor. Tamamen geleneksel yöntemler. Kamış kalıp kullanılıyor ve Malatya peynirinin en büyük özelliklerinden birisi de ağızda yenildiğinde, çiğnendiğinde gıcırt diye bir ses çıkarıyor. Hemen çok kısa.
2: Merhaba.
1: Neslihan, kolay gelsin.
2: Hoş geldiniz.
1: Hangi aşamadan geçiyor peynir? Çok
2: şu an peynirlerimiz keselendi. Kamışlarımızın
1: keselendi.
2: Arasına atmaya hazırlanıyoruz.
1: Evet.
2: Sonra baskıya vereceğiz. Sonra kendi suyunda pişirmeye
1: orada
2: alacağız.
1: Son hali var peynirin, Malatya peynirinin. Şöyle görelim. İşte görüyorsunuz kamışla verilmiş şekil. Bu peynir aynı zamanda tavada pişirilebiliyor.
2: Aynı zamanda hem peyniri gibi kızartabiliyoruz.
1: Evet, işte görüyorsunuz çok hummalı bir çalışma var bu tesiste. Bizler de Malatya peynirinin hikayesini sizlerle paylaştık. Tam 100 yıllık tescillenmiş bir lezzet. Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Sadece Türkiye değil, dünyanın birçok noktasına da soğuk zincirle ulaştırılıyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
3: Ve sevgili izleyenler, Trabzon'un Çaykara ilçesi doğasıyla dikkat çekiyor. Ekibimiz bölgede kısa bir gezinti yaptı. Birlikte izleyelim.
1: Trabzon'un Çaykara ilçesi, o uzun vadide uzun göle uzanan bölümdeyiz. Tabii ki yaz gelince yeşilin bir tonu harika bir görsel ortaya çıkarıyor ve bunun yanında da o bağ bahçe işleri başladı. Biz şu anda Taşkapı Mahallesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi harika bir görsel. Peki insanlar neler yapıyor? Bahçelerde neler hazırlıyorlar? Nasıl çalışıyorlar? Hepsini yerinde gözlemleyeceğiz. İsmin neydi?
4: Zeliha.
1: Kaç yaşındasın?
4: 80.
1: Ya maşallah diyorum sana.
4: Ama ne oldu?
1: Bu sağlık sıhhatini bu neye borçlusun?
4: Çalışma. Çalışma ile ne oğlum?
1: Ya ama ben seni gördüm. Ta şeyden geliyorsun. Karşıdan bayağı da uzak yoldan. Yorum nasıl taşıyorsun bunları?
4: Alışmışım, ne yapayım?
1: Alışmışım değil mi? Bu Karadeniz kadını hep böyle mi?
4: Yalavuz, 8 tane çocuklarım var, hep dışarıda, ben yalavuz yaşıyorum.
1: Peki, bu doğa, yeşillik sana sağlık sıhhati veren bu mu? Burası Karadeniz'in güzelliği mi böyle?
4: Tabii, burası daha işte yersin, havası temiz, öyle işlerim.
1: Ben şimdi bir bakalım, buna ne diyorsunuz burada? Şöyle bir geçeyim. Kuruyorsunuz ya, kundak mı nedir bu?
4: Bu kırık. Kırık.
1: Kırık. Ne anlama geliyor?
4: Fasulye yapıyoruz.
1: Ha şunları. Şimdi teyzem uzaklardan fasulyeleri dikti. Ama o fasulyeler büyüdükçe sarılması için buna kırık diyorlar ama şöyle bir göstereceğim. Gel şu göğsü bakın nasıl özenle sarmış onu. Ya yoruldu da tutmayamam ama. Tamam haydi bakalım. Haydi güle güle.

0: Benim mekanım Karadeniz.
1: Burası tabii Çaykara Uzungöl arasında bir nokta. Uzun. Hangi mahalle burası?
0: Burası Taşkıran.
1: Taşkıran mahallesi.
0: Evet.
1: 30 yılın üstüne İstanbul'dan attın kendini buraya.
0: Evet.
1: Şimdi nasıl hissediyorsun kendini?
0: Valla çok memnunum. En azından sağlığımı buldum.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Yani. O stres, kalabalık, gürültü, şey.
0: Yani İstanbul tamam güzel bir şehir ama sağlık bakımından ve yaşam bakımından hayır.
1: Her şey var burada. Biberinden tut, salatasından tut. Her şey dikilmiş. Aşağıda da çay da yetişiyor. Ekmek yapmak için de unu da alıyorsun zaten herhalde. Ekmeği de dışarıdan almıyor.
0: Bazen yapıyoruz, bazen yapmıyoruz. İşte bazen şehire çıktık ya.
1: Evet.
0: Biraz tembelliği öğrendik.

0: Tabii ki kadınlar tarlada çalışıyor ama ne kadar yaz ayı da olsa kışın hazırlıkları burada erkenden başlıyor. Gördüğünüz gibi erkekler de o kış için odunları yarmaya başladılar.
1: Ben bir ufak dereyim, akar rümer yereyim. Sen deli da ben deli, tam kafana göreyim.
0: Hanefi abi kolay gelsin. Kadınlar tarlada, erkekler ağır işlerde mi?
2: Ben onlar bitki işi diyoruz.
0: Bu şimdi kışa hazırlık değil mi? Yazdayız ama.
2: Evet.
0: Mecburi şimdi de yapmak lazım.
2: Hazırlık değil.
0: Ben daha iyi vururum ha Hanefi abi.
2: Evet.
0: Ver bana bir odun, hemen ayırayım bak ikiye.
2: Bulur mu?
0: Ayıramazsak yandık.
2: Ya bu şeydir.
0: Yandık. Hanefi abinin dilinden duramam daha. Bakın. Abi baltan ağırmış senin. Bismillahirrahmanirrahim. Ne, ortadan mı vurayım yoksa abilim?
2: Kenardan mı?
0: Şuradan. Abi ben bunu 10 defa vurmam lazım. Ben işi ehline bırakayım. Pek bana göre abi, Hanefi abi, ben ağacı da baltayı da ziyan etmeden, ama bende kabahat değil mi yoksa onda mı kabahat abi?
2: Erik ağacı çok sert.
0: Hah, bak benlik bir sıkıntı yokmuş. Ama sen şimdi bunu da ikiye ayırman hemen, rezil etme beni.
2: Böyle kenardan vuralım.
0: Vur bakalım Hanefi abi. Yok. Hanefi abi. Şimdi bu Trabzon en uzun yaşamlı iller arasında birinci. Ya nedir bunun sırrı?
3: Cennet gibi vadide yaşadığımız için uzun yaşamamız normal.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: TÜİK'in Mayıs ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333'e geriledi. İlk el ve ikinci el satışlarda düşüş yaşanırken ipotekli konut satışları yılın ilk 5 ayında %25,8 artarak 116.801'e ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Kalabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Fiyata.com. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
5: İyi Finans günün tasarruf ipucunu

0: sundu.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
4: güzeli. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
0: ol. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Temaslarımız uzun zamandır sadece formalite olmaktan çıktı ve büyük ölçüde Başkan Erdoğan'ın benimsediği tutum sayesinde gerçekten dostane bir nitelik taşıyor.
1: Bu meşguliyetiniz arasında bu fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya 2 günlük resmi ziyarette bulundu. Fidan ilk durağı başkent Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Görüşmelerde Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan'ın bir sonraki durağı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği Tataristan'ın başkenti Kazan oldu. Kritik ziyarette Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Putin, Başkan Erdoğan sayesinde Rusya ve Türkiye'nin dost ülkeler olduğunu söyledi.
0: Moskova'da sadece meslektaşınız Lavrov'la değil, aynı zamanda çok çeşitli kurumlardan temsilcilerle de görüşme yaptığınız ve verimli temaslarda bulunduğunuzu biliyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler giderek gelişiyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Temaslarımız uzun zamandır sadece formalite olmaktan çıktı ve büyük ölçüde Başkan Erdoğan'ın benimsediği tutum sayesinde gerçekten dostane bir nitelik taşıyor ve her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşiyor. Kendisine en iyi dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Kendisini ülkemizde görmekten her zaman memnuniyet duyarız.
2: Bakan Fidan da Putin'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.
1: Bu meşguliyetiniz arasında bu fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum. Muhabbetlerini ve sevgilerini. Gerçekten bölgemizde ve dünyada çok önemli olaylar olmakta. Sizin belli konulardaki görüşleriniz önemli. Görüşeceğimiz çok konular var. Arkadaşlarımızla 2 gündür çok yoğun toplantılar yapıyoruz. Sağ olsun birçok konuda detaylı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar bu fırsat için teşekkür ediyorum size.
2: Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Rusya ziyaretini değerlendirdi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin uluslararası güvenlik, istikrar ve refah bakımından kritik önem taşıdığını vurguladı. Bakan Fidan'a Rusya'nın en prestijli üniversitesi Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı da verildi.

0: Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için girilen deniz, göl ve barajlardan boğulma haberleri gelmeye başladı.
1: Adana'da şehir merkezinde hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte sulama kanalları adeta havuza döndü.

0: Özellikle çocuklar ve gençler işte sulama kanallarında serinlik aramaya çalıştı.
1: Sulama kanalları çok akıntılı olduğundan yüzme bilmeyenlerin kesinlikle burada yüzmesini tavsiye etmiyorum. Yani hatta profesyonel bir yüzücü bile için tehlikeli bir ortam taşıyor buradaki akıntılar.
2: A Haber Radyo.
3: Ajans bugün de yeni saatteyiz. A Haber ve de radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, yıl bitmeden en düşük emekli aylığına ikinci zam gündemde. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam 3 Temmuz'da açıklanacak. Enflasyonla netlik kazanacak. Eğer tahminler tutarsa %18 civarında bir zam bekleniyor. Ancak bu zam bile kök maaşı 16.250 liranın altında olan emeklilerin maaşını 20.000 lira olan en düşük emekli aylığının üzerine çıkartamıyor. Yani sıfır zam riski var. İşte bu riski gören AK Parti en düşük emekli aylığını artırmak için hazırlıklara başladı bile.
4: Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
5: Emeklilerin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamında. Kağıdı kalemi eline alan emekli zam hesaplamasına başladı. Yüz binlerce emekli ise sıfır zam riskiyle karşı karşıya. AK Parti o riski ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. Yılın ilk 5 aylık bölümünde SSK ve Bağkur emeklileri %16,61 zammı cebine koydu. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre enflasyonun Haziran'da %1,36 olması bekleniyor. Bu tahmin tutarsa SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz zammı %18'i aşıyor.
6: Ancak %18'lik zam bile kök maaşı 16.250 lira altında olan emeklinin maaşını tabloda göründüğü gibi 20.000 lira olan en düşük emekli aylığının üzerine çıkartamıyor. 15.000 lira olan kök maaş ek ödeme ile 18.408 liraya 16.000 lira olan maaş 19.635 liraya yükseliyor. Bu da yüz binlerce emeklinin sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalması demek.
5: Sıfır zam riskini ortadan kaldırmak için AK Parti düğmeye bastı. Hazırlanan yasa teklifi için formüller hesaplanmaya başladı. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığını arttırmak için 3 farklı senaryo masada. %17 zam yapılması durumunda maaşlar 23.400 lira olacak. Eğer zam oranı %18 olarak uygulanırsa en düşük emekli aylığı 23.600 liraya, beklentiler aşılıp %19 oranında zam yapılması halinde ise 23.800 liraya yükselecek.
6: Kök maaşınızı E-Devlet uygulaması üzerinden öğrenmeniz de oldukça kolay. Bunun için E-Devlet uygulamanıza giriş yapıyorsunuz. Çalışma hayatım sekmesine basıyorsunuz. Emekli sekmesi tıklıyorsunuz ve karşınıza çıkan aylık tutar sizin kök maaşınız. Bu rakama %4 ek ödemeyi de dahil ederek maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Enflasyonun beklentilerde gerçekleşmesi, yani %18 zam yapılması durumunda 25 bin lira olan bir emeklinin net zammı 4.500 lira olacak. Ek ödeme ile birlikte cebine girecek toplam tutar 30.680 liraya çıkacak. Maaşı 30 bin lira olan emekliye 36.816 lira, 35 bin lira maaş alan emeklinin hesabına ise 42.952 lira yatacak.
3: Ve Halkalı Arnavutköy metrosu açılıyor İstanbul'da. Peki Ulaştırma Bakanlığı İstanbul'a hangi dev metro yatırımlarını kazandırdı? Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve konu bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
7: İstanbul ulaşımının çehresini değiştirecek yeni dev projede artık son güne gelindi. Artık saatler sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktaya gelecek ve açılışını gerçekleştirecek. Bu konuyu ve fazlasını konuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Ulaşım Komisyon Üyesi Abdullah Aksu ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Sayın Aksu.
8: Teşekkür ediyorum.
7: Şununla başlayalım. Dev bir proje. Yine altında AK Parti'nin imzası var. İsterseniz, dilerseniz bu projeyle başlayalım.

0: bu projenin İstanbul'daki faydalarından bahsedelim. Sonrasındaysa diğer konularımıza geçelim.
1: Tabii bugün çok büyük bir heyecan yaşıyor İstanbul'umuz. İstanbul 7 yıldır aslında hasret kaldığı çok büyük bir heyecanlardan bir tanesini yaşıyor. Öncelikle bu önemli hat için, yani bugün Türkiye'nin en uzun ve Türkiye'nin en, efendime söyleyeyim, hızlı metro hattı açılıyor bugün. 69 kilometre metro hattı Ulaştırma Bakanlığımız bünyesinde açılan bu hattan dolayı İstanbullular adına öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma Bakanımıza ve bakanlığımızın çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Tabii AK Parti sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde tam 25 yıldır her zaman yüzünü milletine dönmüştür. Bugün bu proje, bugün bu devasa proje de bu dönüşün, bu milletle yürümenin bir göstergesidir. Peki Ulaştırma Bakanlığımız, diğer bakanlarımız, AK Parti hükümetimizin 25 yıldır yaptığı hizmetler devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 yılda İstanbul'a ne yaptı? Özellikle konumuz metrolar. Bunu konuşalım isterseniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 yılda İstanbul'a metrolar konusunda Ulaştırma Bakanlığı hızla metro yaparken onlar algı yaptılar. Algı yapmaya devam ettiler. Bakın 2019 yılında tamamı AK Parti döneminde başlatılmış 10 civarında metro hattı vardı. Bir algıyla beraber başladılar. Bu metroları durdurduğumuza dair bir algıdan bahsettiler. Bu metroları AK Parti asla durdurmamıştır. Bu koskocaman bir yalandır. 7 yıldır biz bunu İstanbullulara anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada bakıyoruz. İstanbul'da 7 yılda bu metro hatlarında tamamen kaplumbağa hızıyla bu metro istasyonlarının çok büyük bir kısmını da durdurarak, etaplara bölerek, hatta istasyon açarak bugüne kadar getirdiler. Bakınız, algı ve gerçek diyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 yıldır İstanbullulara algı yapıyor. Bakın, algı dediğimiz şey şudur. Diyorlar ki 65 kilometre metro yaptık. Efendime söyleyeyim, İstanbul tarihinde en çok metro yapan biziz. Külliyen yalandır. Neden? Çünkü 65 kilometre bugüne kadar 7 yılda 2019-26 arasında tamamlanan metroların, 65 kilometre metronun zaten 40 kilometresi AK Parti döneminde %90 seviyelerine kadar tamamlanmış metrolar. Bakın, topu tüfeği matematiğini hesaplasanız bunların yaptığı metro 10-15 kilometreyi geçmez. Ama ne yapıyorlar? Diğer her konuda yaptıkları gibi algı yapıyorlar. Ancak geldiğimiz noktada İstanbul algılarla yönetilecek bir şehir olmadığını görmekteyiz. Bugün vatandaşlarımız sadece metrolar konusunda değil, otobüslerde, tramvaylarda, metrobüslerde vatandaşlarımızın yaşadığı, İstanbulluların yaşadığı sıkıntıyı hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz, sahadayız, sokaktayız. Peki neden? Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından bugüne kadar yüzünü İstanbul'a dönmemiştir. Başka işlerle meşgul olmuşlardır. Bugün yaşanan gelişmelerde işte o başka işlerle meşgul olmuş bir yönetimin geldiği acı durumdur.
2: Çok teşekkürler Sayın Aksu, yayınımıza katıldığınız için. Yayınımızın başında da söylemiş olduğumuz gibi biz yaklaşık 1-1,5 saat kadar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktaya gelecek, açılışı yapacak. Şunu da hatırlatalım, saat 13 itibariyle Halka'daki durağa gelecek Cumhurbaşkanı. Orada basın mensuplarıyla birlikte yeni yapılan metroya binecek ve oradan bulunmuş olduğumuz bu alana, Kayaşehir'e gelecek yeni yapılan metro ile birlikte diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu noktadan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
3: Sevgili izleyenler, skandal bir haberle devam edeceğiz şimdi. İstanbul'daki özel bir okulda cinsiyet değiştiren erkek İngilizce öğretmeninin derslere girmeye devam etmesi infiale yol açtı. Okul yönetimi öğretmenin özel durumu sebebiyle velilere izinsiz olarak cinsel kimlik gelişimi semineri düzenledi. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Erkek öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi, aileler yaşananlara isyan etti. İstanbul'da özel Sarıyer Açı Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü, İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini kadın olarak değiştirdi. İsmini de Zoe Lina olarak değiştiren İngilizce öğretmeni derslere girmeye devam etti. Aynı zamanda 6. sınıf rehber öğretmenliği de yapan Zoe Lila'nın özel durumu sebebiyle okul yönetimi aileler için korsan bir seminer düzenledi. izinsiz

0: düzenlenen seminerde Profesör Doktor Özgür Öner tarafından cinsel kimlik gelişimi anlatıldı. Zoe Lila'nın giysi ve aksesuarlarından rahatsız olan öğrencilerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü izinsiz seminerle ilgili soruşturma başlattı. Skandalla ilgili Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Genel Müdürlüğümüze ulaşan iletide 6. sınıf öğretmeni olduğu belirtilen şahsın cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığı anlaşılmakta. Kurum tarafından öğretmenimiz artık Zoe Lila ismiyle bizimle devam edecektir. 19-20 arası gerçekleştirilecek olan Profesör Doktor Özgür Öner'le cinsel kimlik gelişimi seminerinde görüşmek dileğiyle ifadeleriyle duyuru yapıldığı görülmektedir. Şikayete konu Özel Sarıyer Açı Ortaokulu ve bu okulla aynı kampüste bulunan aynı kurucuya ait Özel Sarıyer Açı İlkokulu bağlamında konunun Milli Eğitim Temel Kanunu, öğretmenlik mesleği mevzuatıyla pedagojik esaslar bakımından incelenmesi, genel denetiminin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.
1: Evet, konuşacağız bu skandalı. Psikolog Mehmet Büyükçorak yayın konuğumuz. Sayın Büyükçorak, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş gördük efendim, merhabalar.
1: Merhaba, siz de izlediniz tahmin ediyorum haberi. Hakikaten skandal bir olay. Öğretmenler öğrenciler için bir rol modeldir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Ancak burada okulun attığı adımlara baktığımızda hakikaten çok talihsiz adımlar attıklarını görüyoruz. Hem öğretmen eğitim vermeye devam ediyor, hem de bu konuda özellikle hususi bir eğitim düzenleniyor. Ne amaçlanıyor olabilir? Hem veliler tepkili, hem öğrenciler rahatsız bu durumdan. Bir eğitimle bu rahatsızlığı gidermeye mi çalıştılar? Nasıl bir etki bırakır? Çocuklara bu durumu nasıl izah etmek gerekir? Bir uzman olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu skandalı?
2: Öncelikle Sümeyye'nin bu konuyu ve tartışmayı kişinin bireysel tercihi ya da özel yaşamı olarak değil, oldukça fazla kalabalık yaş grubunda, erken ergenlik döneminde olan öğrencilere hizmet veren ve sizin de dediğiniz gibi soyut düşünme becerileri gelişmemiş, cinsel kimlik gelişim evrelerinde sorgulamaları devam eden öğrencilerin muhatap kalması olarak değerlendirmek lazım. Evet. Şimdi bu çocuklar, yetişkinler dahi bazı konularda cinsellikle ilgili konularda zihin karışıklığı yaşıyor olurken 12, 13, 14 yaş grubundaki bir öğrenci grubuna siz kim cinsiyetini değiştirdi ve bundan sonra böyle edecek dediğiniz zaman kültürel değerler ile kişisel tercihleri çatıştırmaya başlarsınız ve burada kurumsal olarak da bir hata ortaya çıkar. Neden kurumsal olarak bir hata ortaya çıkar? En nihayetinde Türkiye'de yaşayan aileler olarak hepimizin bir kültürel değerleri ve normları var. Ve okulların da ev içerisindeki aile değerlerini kurum içerisinde devam ettirmesini biz bekleriz. Ama burada gördüğümüz durum özelinde bir oldu bittiye getirme ile konu konusunda konfüzyon yaşayan öğrencilere de zoraki bir kabul gösterme ve bir de bunu bilimsel bir sempozyumla belki zemin oluşturma çok büyük bir talihsizlik olmuş. Çok da iyi niyetli bir tutum gibi gözükmüyor. Ya da profesyonel gözükmüyor diyebiliriz. En azından 6. sınıf rehberlik düzeyindeki kişilerin yapmaması gereken durumlar diyebiliriz.
1: Evet, şimdi psikolog olarak da yorumlarınız çok kıymetli elbette. Siz de bahsettiğiniz cinsel kimlik gelişim evreleri hala devam eden, bunu algılamaya çalışan, oturtmaya çalışan bir yaş döneminden bahsediyoruz. Ve hakikaten çocukların da öğretmenin giyiminden, işte taktığı takılardan rahatsız olduğu bilgisi de var. Veliler de rahatsız durumdan, ama bilimsel adı altında bir seminerle normalleştirilmeye çalışılıyor belki de bu husus. Siz de söylediniz, hem toplum sağlığımızı hem geleneksel aile yapımızı tehdit ediyor. Küresel bir tehdit olarak görülüyor bu durum elbette ki. Ancak çocuklara böyle bir durumda nasıl bir açıklama yapmak gerekir? Hiç şüphesiz siz de bahsettiniz, ben de söyledim. Çok talihsiz bir durum. Psikolojik açıdan çocukları nasıl etkiler? Eğitim sürecini nasıl etkiler? Böyle bir husus, okulun yaptığı bu talihsizlik nelere mal olabilirdi ki önüne geçildi çok şükür ki, ama ne olabilirdi böyle bir durumda?
2: Şimdi

0: Burada iki konu var. Öğretmenimiz burada bireyselliği tercih göstermiş ve hukuki bir süreci var. Ama kurumun buradaki sorumluluğu nedir? Kurumun buradaki sorumluluğu öğrencinin fiziksel tehditlerden korunduğu kadar psikolojik ve zihinsel tehditlerden de koruması lazım. Eğer ki siz bir özellikle ortaokul yaş grubundaki öğrenciye taşıyabileceğinden çok fazla bir yükü bir anda böyle bırakırsanız ve bir de bunu normalleştirirseniz travmatik sebepler ortaya çıkabilir. Ne tür travmatik sebepler ortaya çıkabilir? Bir kere öğrenci kendi cinsel oryantasyonuyla, kendi cinsel ya da kimlik halleriyle ilgili çözemeyeceği bir takım sorunlarla karşılaşabilir. Sonrasında bu ailelere yük olarak devam edebilir. Öte taraftan kutuplaştırabilirsiniz öğrencileri o yaş grubundaki. Neden dolayı kutuplaştırabilirsiniz? O oryantasyonu kabul eden öğrencilerle etmeyen öğrenciler kutuplaşarak bir kamplaşma sürecine gidebilirler kurum içerisinde. Öte taraftan ne ortaya çıkabilir? Daha sağlıklı oluşturulabilecek cinsel öğretileri siz çok fazla birden maruz bıraktığınız için sağlıklı ve zamanında olması gereken öğretiler artık o çocuklar için hafif gelmeye başlayacağından dolayı diğer bir takım sapkın düşüncelerin ya da eğlendiri yolunu açmış olabilirsiniz. Neden dolayı? Orantısız bir şekilde emrivaki olarak bir kabul gösterme sürecinden dolayı diyebilirim.
1: Peki okullarda da psikolojik danışmanlık için öğretmenler bulunuyor. Onlar böyle bir durumda nasıl bir adım atmalıydı, nasıl bir müdahale gerçekleştirmeliydi? Çocukların psikolojisinin de derinden etkilenebileceği bir husustan bahsediyoruz çünkü.
0: Tabii ki yani diğer danışman hocaların burada en azından yönetim böyle bir e-mail'e duyuraya çıktıysa en azından bu etkinliği yapacak kişinin değişmesi, öğrencilerin önünde olmaması. Çünkü bu da bir tarafıyla bir meydan okumayı içerisinde barındırıyor. Çünkü neden? Sürecini haklı çıkarmak adına yapılan bir sempozyum ve sunucusu da söz konusu olan hoca olduğu için burada diğer danışman hocaların yapacağı şey bir yönetimi bilgilendirmek. İkincisi hem müfredati olarak hem psikososyal gelişim açısından bizim kadın erkek cinsiyetinin değişmesi, dönüşmesi ya da cinsellik kuramları ya da kavramları değil, sosyal, soyut ve somut kavramlar üzerinden tartışması lazım. Bu eğer ki bunu engelleyemez isek, bu süreçler devam eder ise ilerleyen süreçlerde önünde daha büyük bağımlılıklar varı ya da şiddet varı gibi şeylere yol açabileceğini düşünebiliriz ekstrem noktalarda.
1: Evet Mehmet Hocam, bir kıymetli konuğumuz daha aramıza katıldı. Dünya Çocuk Aile Koruma Platformu Başkanı Zuhal Öztürk. Sayın Öztürk, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi ben sizleri de takip ediyorum. Bu hususta sempozyumlar düzenleniyorsunuz. Hakikaten çok kritik çalışmalara imza atıyorsunuz. Çok skandal bir olaydan bahsediyoruz. Hakikaten özel okulda cinsiyet değiştiren öğretmen eğitimlere devam ediyor. Bununla da kalmıyor. Okul yönetimi bu hususta bir eğitim düzenliyor izinsiz bir şekilde. Tabii öğrenciler rahatsız, veliler tepkili. Nasıl değerlendirirsin sizce? Ne amaçlandı bu durumda? Okul yönetiminin bu husustaki bu tavrı, bu adımı ile ilgili ne söylersiniz?
2: Şimdi tabii ki 7 senedir bas bas bağırıyoruz. 7 yıldır her zaman şunu dedik. Her gün birini daha çok kapınızda görebilirsiniz. Bu sizin kapınızı da çalabilir dedik. Şimdi görüyorsunuz ki bu aslında bir küresel proje. Okullarımıza milli eğitimin üstelik okullarından birinde bu yapılıyor. O kabul edilecek bir şey değil. Çocukları çünkü gerçekten cinsiyet sosyal bir öğrenmedir. Yani bu bir tercih değildir aslında. Bu bir sosyal öğrenmeyle gelişen bir yönelimdir. Yani bu genetik değildir. Ama siz bunu kalkıp da hele ki bir öğretmeni okulda cinsiyet ameliyatını gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız bunun yankıları çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal boyutu çok farklı. Biz siz bunu hem normalleştiriyorsunuz hem de bunu yaygınlaştırıyorsunuz. Biz burada tepki vermemiz gerekiyor. Biz bu bireyleri zaten yok saymıyoruz veya bu bireyleri alın, yakın, yok edin. Öyle bir düşüncemiz yok. Mesela Dünya Çakop olarak da.

0: savunduğumuz çok önemli bir tezimiz var. Bu tedavi edilebilir bir yönelimdir ve bu bir aslında hastalıktır. 1973 yılında lobinin baskısıyla bu aslında hastalık statüsünden çıkarılmıştır. DSM-5'te şu anda cinsiyet hoşnutsuzluğu olarak geçer. Fakat dünya ikiye ayrılmıştır. Bir, bunun bir hastalık olduğu ve tedavisi mümkün olduğu. İki, tedavi edilemeyeceği konusunda lobinin baskısıyla dünyada yeniden insanlığın şekil verilme projesiyle buna evrilmiştir. Bizler de Dünya Çocuk Aile Koruma Platformu olarak bunların tedavi edilmesi gerektiğini, bunların bir travmayla oluştuğunu veya gerçek bir örnek bir rol anne, örnek bir rol baba modeliyle karşılaşamayan çocukların travmalarıyla sosyal bir öğrenmeyi yöneldikleri veya kendilerini farklı bir statüde daha böyle ilgi çekecek noktaya getirmek için kullandıkları bir yöntem olduğunu biliyoruz. Şimdi bu olayda da şöyle bakıyorum. Bunun iki boyutu vardır. Bir sosyal boyutu vardır, iki psikolojik boyutu vardır. Bu okul burada bunu yaparak iki boyutu da aslında ele almış oluyor. Bir sosyal boyutuyla bunu normalleştiriyor, bunun olabileceğini söylüyor ve çocukları da buna önünü açıyor. Şimdi neden burada tehlikeli? Çünkü cinsiyet iki evrede gelişir. Bir fallik dönem dediğimiz 3-6 yaş arasında, iki ergenlik döneminde oturur. Yani 11 ile, şimdi son zamanlarda ergenlik 17-18'de 20-24'e kadar bile çıkmıştır. Tabii ki sosyal bağımlılığın bunda çok büyük etkisi vardır. Şimdi şöyle bakıyoruz, böyle bir okulda bu yaşta tam cinsiyetin oturacağı dönemde. Evet. Siz bir öğretmeni çıkarır da ortada bunun eğitime, eğitim vermesine ortam sağlarsanız çocuklarda da tam oturacağı dönemde ya siz de bunu önerebilirsin kapısını açıyor. Bizim bunu hiç kimsenin çocuğuna yapma hakkımız yok. Bu kişilerin tercihi bu olabilir. Kendi çevrelerinde bunu yaşayabilirler. Ama eğer bir öğretmense ekrana böyle çıkmamalı. Çocukların önüne böyle çıkmamalı. Sanki bu doğru ve yapılması normal bir hareketmiş gibi gösterilmemeli. Siz de biliyorsunuz ki son dönemlerde yurt dışında iki tane eşcinselin evliliğinde evlat edindiği bir çocuğun, biliyorsunuz ki 1,5 yaşında söylemek istemiyorum neden vefat ettiği, aslında büyük bir tacizle, boğulmayla vefat ettiği aslında söyleniyor. Burada ağzımı bozmak, toplumu da böyle önemli bir kanalda ahlaksız bir şekilde konuşmak istemiyorum. Yani bunun sonu yok. Bu eşcinsel bireylerin de yaşam koşulları çok zor. Bizim onlara tavsiyemiz, neredeyse hangi noktadalarsa bir an önce bundan dönüp sağlıklı bir cinsel hayata kavuşmaları. Evet, biz toplum olarak buna tepki vermek zorundayız. Evet. Toplum olarak sesimizi yükseltmek zorundayız. Eğer biz bunlara sesimizi yükseltmezsek bunun normalleşmesi hızla daha da artacak. Fakat az evvel de söyledim. Biz bu bireyleri yok saymıyor. Hatta biz dünyada bir ekolü Türkiye'ye getirdik. IMT'de imaj dönüşüm terapisi. Biz bununla bağlanma ve travma terapisiyle bu bireyleri tedavisini üstleniyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama bakın bu az evvel de söyledim. Ergenlik çağı çok kıymetli bir çağ. Çocukların tam cinsiyetten oturacağı bir çağ. Burada velilere de sesleniyorum. Asla buna müsaade etmesinler.
1: Evet. Velilerin takibinin de ne kadar önemli olduğunu bu olayda da görmüş olduk. Velilerin tepkisiyle birlikte soruşturmada başlatıldı. Her iki konuğumuza da çok teşekkür ediyorum. Psikolog Mehmet Büyükçorak ve Dünya Çocuk Aile Koruma Platformu Başkanı Zuhal Öztürk. Çok teşekkür ederim efendim her ikinize de yayına sunduğunuz katkıdan ötürü görüşlerinizi paylaştığınız için sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Şimdi devam edelim efendim. Şimdi okullarda yaşanan bir başka mesele akran zorbalığı. Akran zorbalığının bu kez adresi Adana olduğu bir grup genç arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağlayıp başına yumurta atarak üzerine yağ ve un döktüler. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Pınar Mahallesi'nde yaşanan olayda bir grup genç aralarında bulunan arkadaşlarını sokak ortasında aydınlatma direğine streç filmle sabit.

0: bitledi. Şiddet ve zorbalık içeren anlarda gençler arkadaşlarının başına yumurta atıp üzerine sıvı yağ ve un dökerek eğlence adı altında bu anları kendi cep telefonlarıyla kaydet. Maalesef. Görüntüler. Devam ediyoruz ajans bugüne. Yerli ve milli imkanlarla tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen mobil araç platformu makineli tüfekle entegre edilerek test atış faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi sevgili izleyenler. Farklı silah sistemlerinin tek bir platform üzerinde kullanılabilmesine imkan tanıyan MEP Doğal kara ve deniz platformlarında görev yapmak üzere tasarlandı.
1: Modern muharebe sahasının değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yenilikçi sistemlerle savunma sanayindeki yerli ve milli kabiliyetler güçlendirilmeye devam ediliyor. Son olarak yerli ve milli imkanlarla MKE mühendisleri tarafından geliştirilen mobil araç platformu MAP Dual, PMT-76 platform makineli tüfekle entegre edilerek test atış faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi. Farklı silah sistemlerinin tek bir platform üzerinde kullanılabilmesine imkan tanıyan MAP Dual, kara ve deniz platformlarında görev yapmak üzere tasarlandı. Yüksek hareket kabiliyeti sunan MAP Dual, 360 derece dönüş yeteneği ve geniş atış açılarıyla farklı hedeflere karşı etkin kullanım imkanı sunuyor. Geri tepme kontrol sistemleriyle desteklenen yapısı sayesinde hareketli platformlarda da stabil performans sunan sistem, farklı makineli tüfek ve otomatik bomba atarlarla tam uyumlu olarak kullanılabiliyor. MAP Dual'in ihtiyaç duyulan durumlarda aynı anda iki makineli tüfekte görev yapabilmesi ise kullanıcılara daha yoğun ve kesintisiz ateş desteği sağlıyor. PMT-76 ile gerçekleştirilen test atışlarında çift silah kullanım kabiliyetini başarıyla sergileyen MAP Dual, eş zamanlı iki makineli tüfekten ateş açabilmesi sayesinde hedefe yönlendirilen mühimmat miktarını ve ateş yoğunluğunu da iki katına çıkarıyor. Özellikle sınır güvenliği, kritik tesis koruması, üst bölgesi savunması ve kıyı güvenliği gibi farklı alanlarda kullanılabilen MAP Dual, tek bir platform üzerinden çok yönlü görev icra edilmesine katkı sağlıyor.
0: Ve ABD-İran arasında imzalanan mutabakat soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Savaş boyunca sert söylemlerle anılan ABD Başkanı Trump'ın bu kez İran'la aynı masaya oturacak olması ne oldu da şartlar değişti sorusunu gündeme taşıdı. Anlaşma içeriği ilk bakışta bir uzlaşma gibi görünse de uzmanlara göre gerçek çok farklı. Peki İran'a bu anlaşmayla oyun mu kuruldu? Detaylara bakalım.
2: ABD ve İran haftalar aylar süren görüşmelerin ardından anlaşmaya imzayı attı. Daha birkaç ay öncesine kadar İran'a karşı çok sert açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump bu kez masaya oturdu. İlk bakışta İran'ın kazançlı çıktığı görülen bu anlaşma aslında arkasında büyük soru işaretleri barındırıyor. Anlaşmanın duyulmasıyla birlikte denizlerde hareketlilik başladı. İran'a ait 3 dev petrol tankeri uzun süredir devam eden ABD ablukasını aşarak uluslararası sulara açıldı. Bu gemiler İran'ın dünyaya yeniden rahatça petrol satabileceğinin ilk somut kanıtı oldu. Yıllardır ağır ekonomik yaptırımlarla boğuşan İran bu anlaşma sayesinde rahat bir nefes alacak. Üstelik İran'ın sadece bir yılda petrol satışından 60 milyar dolardan fazla kazanç elde etmesi bekleniyor. Uzmanlarsa anlaşma metnindeki bazı maddelerin ileride büyük sorunlara yol açabileceği görüşünde. Anlaşma bölgedeki çatışmaları bitirmeyi amaçlıyor. Ancak bu durum İsrail'in hareket alanını kısıtlayabilir, bu yüzden de Netanyahu yönetimi bu kuralı göz ardı edebilir. Üstelik ABD, İran'ın iç işlerine karışmama sözü verdi. Bu da İran içerisindeki rejim karşıtı protestocuların ABD desteğinden mahrum kalması anlamına geliyor. Hürmüz'ün kontrolünün İran'a geçmesi, boğazı kullanan ticaret gemilerinden ekstra ücret alınması ihtimalini de beraberinde getiriyor.

0: Ayrıca İran'ı kalkındırmak için vaat edilen devasa paranın kimin cebinden çıkacağı henüz belli değil. Bu yüzden uzmanlara göre bu durum İran için tam bir zafer anlamına gelmiyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Birleşmiş Milletler'deki diğer büyük ülkelerin onayı gerekecek. Yani ABD İran'ın önüne süslü bir kutu koydu. Ama kutunun anahtarı hala Başkan Trump'ın elinde.
1: Sevgili izleyenler, malumunuz Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir barış anlaşması için imzalar atıldı. Bugün de İsviçre'de bir toplantı yapılması bekleniyordu ki o toplantı iptal edildi. Şimdi bu toplantının iptal edilmesi akıllara bazı sorular getirdi. ABD ile İran arasında bugün kurulması planlanan müzakere masası dağıldı mı? İsviçre'deki toplantı neden iptal edildi? İsrail'in Lübnan'daki saldırıları müzakere görüşmelerini sabote mi etti? En başından beri bu soru akıllardaydı. Konuşalım. Uluslararası ilişki İlişkiler uzmanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba Sümeyye, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim hocam bilmukabele. Şimdi son günlerde umutlarımız yüksekti, bu piyasalara da yansıdı ama bugünkü görüşmenin iptal olması tekrar akıllara bazı sorular getirdi. Hem görüşmelerin iptal edilmesi hem İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları, Amerikan Başkanı Donald Trump ve yardımcısı J.D. Vance'in aslında ifadelerine rağmen, ikazlarına rağmen bu saldırılar devam etti. Bu sabah saatlerinde de o taraftan haberler geldi. Şimdi bu sorular akıllarda hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? En başından beri düşünüyorduk biz. Bu barış umutları yeşermeye başladığı ilk andan itibaren İsrail bu süreci sabote eder mi? Hangi adımları atar? Memnuniyette olmadıklarını da biliyoruz bu gelişmelerden. Ne düşünüyorsunuz hocam akıbetine ilişkin?
2: Evet, öncelikle şuradan başlamak lazım. İsviçre'nin Burdenstock kentinde bugün kurgulanan, yapılması planlanan görüşme gerçekleşmedi. J.D. Vance seyahati iptal etti. Neden iptal etti? Bir iyimser yorum, bir de pesimistik, kötümser yorum. İki türlü yorum yapılması mümkün. İyimser yorum, yani olağan şartlarda zaten mutabakat zaptının imzası bugün atılacaktı ve ABD adına da J.D. Vance'in atması ve İran adına Kalibaf'ın oraya girerek ıslak imza atmaları önceden kurgulanmıştı. Fakat dün olağanüstü bir gelişme oldu. G7 zirvesi için Paris'te bulunan Trump Paris'teki sarayda, Versailles Sarayı'nda anlaşmayı imzaladı.
1: Evet,
2: onun yani İran'daki muadili olan Mesut Pezeşkian da imza attı ve olağan arabulucu olan Pakistan'da bunu anlaşmanın imzalandığı, nihai hale geldiği şeklinde duyurdu. Acaba bugünkü bu Burgenstock görüşmelerinin iptal edilmesi anlaşmanın imzalanmasından mı kaynaklandı? Bu iyimser bakış açısı. Şimdi kötümser bakış açısı da şu. Yani bu anlaşma imzalandıktan sonra İsrail'in içerisinde kabinede çok sayıda bakan, başbakanı ABD'yi itham edici açıklamalar yaptı. ABD'de Trump'ın bu operasyona neden giriştiği ve bir kazanç elde edemediği konuşulmaya başlandı. Acaba işte bu tepkiler karşısında bir Amerikan hükümetinin duraklama yaparak vaziyeti gözden geçirmesi olarak da değerlendirilebilir mi? Yani bu ihtimal de var. İkisi aslında %50-%50 olarak gözüküyor. Ben iplerin tamamen koptuğu kanaatinde değilim. Bir de tabii dünden beri, birkaç günden beri hep anlaşmadan bahsediyoruz. Aslında olan biten bir mutabakat zaptı. Yani geçici bir anlaşma ve öngörülen süre zarfında 60 gün, o yeterli olmazsa uzatmalar yapılması da mümkün.
1: Evet. Öngörülen süre vermişti zaten.
2: Öngörülen süre zarfında nihai bir anlaşmanın imzalanması. Bu tabii ki kolay olmayacak. Mesela karşımızda bir negatif örnek de var. Aslında birden çok var. Mesela bir tanesi Gazze Anlaşması. 10 Ekim 2025'te imzalanmıştı. Hala İsrail anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Kadük kaldı. Bir türlü Gazze Barış Kurulu, Üst Kurulu yükümlülüklerini ve olan bitenin takibini yapmıyor. Bir benzeri böyle uzun süreli çözüm arayışı içerisinde olan, belirsizlikle dolu olan ihtilafta Ukrayna-Rusya savaşı ta en başından beri müzakerelerle mesafe alınmaya çalışılıyor. 24 Şubat 2022'de patlak vermişti. Hemen çok kısa bir süre sonra Minsk'te görüşmeler başladı. Antalya Diplomasi Forumu'nda taraflar bir araya geldi. 2025 yılı içerisinde 3 defa Türkiye'de taraflar yine görüştüler. Esir takası oldu. Alaska'da Putin ile Trump görüştü. Orada da sürecin uzadığını görüyoruz. Yani bu işler o kadar da kolay olmayacak. Şimdi burada bir mutabakat zaptı imzalanmış olmakla tüm meseleler çözüme kavuştu. Yol haritası ortaya çıktı. Evet, böyle olumlu düşünceler var ama pratikte bunun da uzayacağı anlaşılıyor. Olan bitene dışarıdan baktığımızda ABD'nin, İsrail'in ve Yahudi lobisinin yönlendirmesiyle altından kalkamayacağı bir maceraya girişti. Anlaşılıyor. Hedeflerinin hiçbirisini gerçekleştiremediler. İran'da rejimin ortadan kalkması, içeride isyanlar olması, iç savaş yaşanması öngörülüyordu. İran'ın nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması, vekil kuvvetlerle bağlantılarının koparılması ve füze kapasitesinin imha edilmesi, yok edilmesi veya da kısıtlanması öngörülüyordu. Şimdi bu mutabakat zaptına baktığımızda bunların hiçbirinin gerçekleşmediği gözüküyor. Peki ABD bu işe neden soyundu? Burada Yahudi lobisinin ve İsrail'in yönlendirmesinin etkili olduğunu, Trump'a baskı yapıldığını, bir takım vaatlerde bulunulduğunu, şantajla bu işe zorlandığını Epstein evrakları kanalıyla anlaşılıyor. Şu an
1: peki hocam,
2: itibariyle
1: şu soru da soruluyor son günlerde. Özellikle Donald Trump'tan gelen açıklamalar üzerine Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail ilişkilerine dair de soru işaretleri var. G.D. Vance de İsrail barış sürecine saygı göstermelidir. Lübnan'da sivillerin öldürülmesi kabul edilemez dedi. Trump ve Netanyahu ilişkisine dair çok kısa ne yorum yaparsınız?
2: Yani Netanyahu başkan seçildikten sonra 8 defa ABD'yi ziyaret etti. İsrail'in sadece İsrail'den ibaret olmadığını, ABD üzerinde çok önemli bir ağırlığı, nüfuzu olduğunu gördük. Yahudi lobisi kanalıyla ABD'de bir takım sektörler, mesela Merkez Bankası bile aslında Yahudilerin, oradaki Yahudi lobisinin etkisi altında bir takım bankacılık, sigortacılık sektörü, savunma sanayi sektörü, kozmetik sektörü, medya tamamen bunların elinde. Evet, şu an itibariyle bir gerilim, bir tartışma yaşanıyor. Ne tarafa evrileceğini göreceğiz. G.D. Vance Amerikan tarihinde hiç olmadığı biçimde İsrail'i eleştirdi ve anlaşmaya saygı göstermeye çağırdı. İsrail'in ABD'nin desteği, askeri, lojistik, istihbarat desteği olmadan, yani zımnen ayakta kalamayacağını söyledi. Benim kanaatime göre bu bir süre sonra bir orta noktaya doğru gidecek. Fakat şöyle bir kurgu ihtimalini de güçlü görüyorum. İsrail uluslararası alanda olağanüstü ölçüde yıprandı. Gazze savaşı esnasında arkasından Lübnan'a saldırdı, Yemen'e saldırdı, İran'a iki defa saldırdı ve Lübnan'ın, pardon, Suriye'nin Golan Tepelerinin etrafındaki bölgeleri işgal etti. İsrail'in uyguladığı savaş suçları, soykırım büyük tepki topladı. Bir yeni başlangıç yapmayı kurguluyor olabilirler. Yani seçimlerde Netanyahu'yu devre dışı bırakacak, Netanyahu'nun seçimlerde başarısız olması suretiyle iktidardan uzaklaştırılmasını sağlayacak bir çaba, bir girişim, bir kurgu olabilir. Böylece tüm bu saldırganlığın, savaş suçlarının, soykırım suçlarının sorumluluğu günah keçisi olarak Netanyahu'ya yüklenecek. Aynı idealleri benimseyen fakat yıpranmamış isim olan işte diyelim ki Yair Lapid gibi yahut da Naftali Bennett gibi başka bir aktörle İsrail'in bir yeni sayfa, bir beyaz yaprak açması kurgusu olabilir. Yani bu ihtilafın içerisinde bu boyutunu da gözden uzak tutmamak lazım.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında son yaşananları uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ile değerlendirdik. Hocam ağzınıza sağlık. Devam edelim efendim. Ajans Bugün'e çok teşekkürler. İsrail'de medya üzerindeki denetim ve sansür son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sızdırılan resmi verilere göre İsrail'de sadece geçen

0: geçen yıl 6000'den fazla haber tamamen yasaklandı ya da içeriğine müdahale edildi. Üstelik ülkede televizyon stüdyolarında bizzat ordu temsilcileri nöbet tutuyor ve bir haberin sansürlendiğini kamuoyuna açıklamak dahi kanunen suç sayılıyor.
1: Katil Netanyahu yönetimi basın özgürlüğüne de kelepçe vuruyor. Hükümetin sansür mekanizması medya üzerinde tam bir denetim kurmuş durumda. Verilere göre yalnızca 2025 yılında 6000'den fazla haber tamamen engellendi veya içeriklerini değiştirerek yayına verildi. Söz konusu sistematik engellemeler neticesinde İsrail Uluslararası Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 116. sıraya kadar geriledi. Üstelik İsrail mevzuatına göre askeri ya da ulusal güvenliği ilgilendiren her türlü haber yayınlanmadan önce sansür makamının onayına sunulmak zorunda. Füze saldırılarının isabet ettiği bölgelerden gizli silah anlaşmalarına ve istihbarat faaliyetlerine kadar oldukça geniş bir yelpaze güvenlik kapsamında değerlendiriliyor. Denetimlerin boyutu o kadar ileri bir aşamadaki televizyon kanallarının canlı yayınlarını kontrol etmek amacıyla stüdyolarda bizzat ordu temsilcileri hazır bulunuyor. Kuralları ihlal eden medya organları ise kapatma, faaliyet askıya alma ve hapis davaları gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. İsrail'de sahada görev yapan gazetecilere yönelik fiziki tehditler de çok daha vahim bir boyutta. Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan, Yemen ve İran'da 250'den fazla basın mensubu İsrail ordusu tarafından katledildi. Batı Şeria'da ise muhabirler darbedilmeye, tutuklanmaya ve hiçbir suçlama yöneltmeksizin idari gözaltı merkezlerinde tutulmaya devam ediyor.
0: Ve Dünya Kupası heyecanımız devam ediyor sevgili izleyenler. Kalbimiz bir kez daha milli takımla atacak. A milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak.
2: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
3: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis! Haydi Arda!
4: Gol.
3: Arda!
2: İlk maçında Avustralya 2-0 kaybeden milliler kazanarak gruptan çıkma iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. A milli takımda kritik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Paraguay gruptaki ilk sınavında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup oldu. D grubunun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma akşamı Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. İkinci maçlar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi Cumartesi sabaha karşı Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
3: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan Aydı. Kenan verdi. Gol mü çizgi?
0: Ve efendim Denizli'de Nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde adeta görsel şölen yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun ve konuğundan alacağız.
5: A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Denizli'nin Çivril ilçesindeyiz ve ışıklı göldeyiz. Burası Türkiye'nin saklı kalmış o doğal güzelliklerinden bir tanesi. Ben şimdi şöyle kalkacağım. Bir teknenin içerisindeyiz. O güzellikleri de sizlerle paylaşmaya başladık. Dediğimiz gibi Türkiye'nin gizli kalmış güzelliklerinden bir tanesi ve aslında Türkiye'nin de en dikkat çekici doğal alanlarından birisi burası. Işıklı Gölü yaklaşık 4000 hektarlık bir alanı kaplıyor bu göl ve yalnızca doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda zengin ekosistemiyle de ön plana çıkan bir göl. Hem göl hem de çevresi çok sayıda balık türüne, su canlılarına ve göçmen kuşlara yaşam alanı sağlıyor. Ancak Işıklı Gölü'nü diğer sulak alanlardan ayıran en önemli özellikse hiç şüphesiz nilüferler. Şu anda biz de o nilüferlerin içerisindeyiz. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte gölün geniş bir bölümü

0: Sezon 1 Mayıs'ta başladı. Ondan sonra işte devam ediyor turlarımız hızla.
1: Nasıl ilgi?
0: İlgi alaka çok büyük. Gelen ziyaretçilerimiz memnun kalıyor. Herkesi memnun etmeye çalışıyoruz. 50 tane teknemiz var. 50'sinde hizmet vermeye çalışıyoruz sırayla. Herkesin gelip görmesini istiyoruz.
1: Tekneleri de böyle gelin arabası gibi de süslemişsiniz.
0: Teknelerimiz evet, müşterilerimize göre, isteklerine göre süsledik. Onlar için hizmeti sunuyoruz. Sunmaya da devam ediyoruz. Herkesin gelip görmesini istiyoruz. Fakat bir konum üzerinde söylemek istiyorum. Işıklı Gölü yazıldığı sürece buraya bulamıyorlar müşterilerimiz. Beydilli tekne turları, Nilüfer Çiçekleri.
1: Ha, farklı yerlere gönderiyorlar.
0: Farklı yerlere gönderdiği için.
1: O zaman Beydilli diye aratsınlar.
0: Beydilli
1: köyü diye,
0: Beydilli mahallesi diye gelirse, yazarsa daha kolay gelecek.
1: Çok geniş bir alandan bahsediyor.
0: Evet, çok büyük bir alan. Işıklı Gölü çok büyük bir alan olduğu için her yere döndürüyor. Konum bu konuda çok önemli. Konumu Işıklı Gölü, Beydilli, Nilüfer Çiçekleri yazarlarsa dost doğru geleceklerinden eminim.
1: Bunu da duyurmuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, gölün büyük bir yüzeyi gerçekten bu Nilüfer Çiçekleri'yle kaplanmış durumda. Sahilin kenarından, yani gölün kenarından yaklaşık bir 15 dakikalık yolculukla birlikte buraya kadar geliniyor. Daha sonra artık tekneler burada küçük bir mola veriyor. Tabii kimisi fotoğraf çekiyor, kimisi video çekiyor. Bakın az önce orada bir tanesi duruyordu. Hemen arkadan başka bir tekne daha geliyor. Ve özellikle hafta sonu binlerle ifade edilen ziyaretçi sayısına ulaşmış oluyor Işıklı Gölü. Evet, toparlayalım. Nilüfer çiçekleriyle ünlü bu gölden gerçekleştirdik yayınımızı. Yayından önce başkanıma da sormuştum. Ne zamana kadar devam edecek bu güzellikler diye. Ağustos sonu Eylül başına kadar bu Nilüfer çiçeklerinin o güzelliğini görme imkanına sahip olabilecek buraya gelenler diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Ve biz de bu hoş görüntülerle birlikte ajans bugünü noktalayalım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları 18 Haziran 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre yapımcı ve sinema salonları arasında yapılacak anlaşmalar kapsamında satılan film özel bileti türünde tam bilet fiyatı üzerinden %70'e kadar indirim uygulanabilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerde.

0: aşılmadık alışverişin adresi idefix.com. Ayran
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: mutfakta bulacaksın.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Yargıtay, 4857 sayılı iş kanunu kapsamı dışında kalan ev hizmetleri ve tarım işleri gibi alanlarda çalışanlara yönelik dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, bu alanlarda çalışanların da belirli şartlar altında ihbar tazminatı alabileceğine hükmetti.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine bütünüyle el
2: koydu. Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
3: Yeni anayasa tartışmalarının gündeme geldiği son günlerde AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, insan hakları açısından 1982 Anayasası başlıklı rapor hazırladı.
4: Görüşürüz, kolay gelsin.
3: Raporda AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirilen anayasal değişiklikler değerlendirildi. Mevcut anayasa üzerinde 2004'te insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere öncelik tanınmasına yönelik düzenleme ve 2010'daki anayasa değişiklikleriyle de önemli gelişmeler sağlandığına işaret edildi. Tüm bunlara rağmen 1982 Anayasası'nın 12 Eylül askeri darbesinin ardından hazırlanmış olması nedeniyle demokratik meşruiyet, toplumsal uzlaşı ve sivil katılım unsurlarından yoksun olduğu belirtildi. 12 Eylül darbesinin ardından hazırlanan 1982 Anayasası'nın ilk hali insan hakları perspektifinden değerlendirildi.
2: 12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır.
3: Edinilen bilgilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan raporda 82 Anayasası'nın ilk halinin sivil bir anayasa niteliği taşımadığı ve darbe ürünü bir metin olduğu belirtildi. Raporda ayrıca 2017 anayasa değişikliklerinin hükümet sisteminde köklü bir dönüşüm oluşturduğu ifade edilerek, yürütmenin doğrudan halk tarafından seçilmesinin demokratik meşruiyeti güçlendiren bir adım olarak değerlendirildiği vurgulandı.
2: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
3: Emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerinde. Zam oranı netleşirken en düşük emekli aylığı için de mecliste yeni düzenleme hazırlığı var. AK Parti'nin üzerinde en çok çalıştığı konulardan biri olan en düşük emekli aylıklarında Temmuz ayında meclisten kanun çıkarılarak artış yapılacak.
5: Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
3: Emekli aylıklarına yapılacak zam oranı Temmuz ayı itibarıyla açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte netlik kazanacak. İlk 5 aylık enflasyon %16,60 olarak gerçekleşmişti. Petroldeki gerilemeyle yaz etkisiyle Haziran enflasyonunun düşük çıkması bekleniyor. Bu kapsamda %1 bile çıksa Temmuz'da emeklilere %18'e yakın bir zam yapılacak. Edinilen bilgiye göre en düşük emekli aylığı 23.500 liranın altında olmayacak. 6 aylık enflasyon oranı kesinleştikten sonra çıkarılacak yasayla kök maaşı 23.500 liranın altında kalacaklar için oluşacak fark hazine tarafından tamamlanacak. Öte yandan emekli aylıklarının da artırılacağı torba yasa, 12. yargı paketi ve öğrenci affını öngören düzenlemelerin çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Temmuz ayında da çalışacak. 14 Temmuz'da toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılması ile ilgili kanun öncelikli olarak görüşülecek. Ardından da diğer gündem maddeleri ele alınacak. Meclisin Temmuz sonuna kadar aralıksız çalışması bekleniyor.
5: Değerli milletvekilleri,
6: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
7: ...2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bir takım TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş.
3: CHP'de parti içi kavga kızışınca kirli çamaşırlar ortaya dökülmeye başladı. Şimdi de troll hesaplara yüzlerce milyon lira para akıtıldığı ortaya çıktı. Dikkat çekici iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isim olan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen gündeme getirdi. Katıldığı bir sosyal medya programında Özgür Özel ve yönetiminin 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk 4 ayında troll hesaplara 755 milyon lira ödediğini öne sürdü.
7: Her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen propaganda kanalı haline gelmiş bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş.
3: Öztürkmen, Özgür Özel ve arkadaşlarının kamuoyuna korku salmaya çalıştığını ve yapılan açıklamalarınsa gerçeği çarpıttığını söyledi.
7: Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının kamuoyuna, seçmenlerimize yaymaya çalıştığı bu korkunun gerçek olmadığı, hukuksal bir dayanağının olmadığı, tamamıyla gerçekleri çarpıtmaya yönelik açıklamalar.

0: Evlerin vazgeçilmezi robot süpürgeler yalnızca birer temizlik aracı değil. Yönlerini bulmak için kullandıkları kameralar ve mikrofonlar siber korsanların yeni hedefi haline geldi.
1: Robot süpürge özelinde konuşuyoruz.

0: Ancak evimizde Wi-Fi'ye bağlı olan her cihaz için bu tehlike mevcut. Aslında robot süpürgeleri sadece robot süpürge olarak düşünmemek lazım. Bunlar yönlerini bulmak ve önündeki engelleri tanımak için kameralara, sensörlere ve mikrofonlara sahip. Bunlar işte tehlike arz ediyor.
1: Hackerlar yalnızca evin içini izlemekle kalmıyor. Telefonlardaki görüşmelere ve banka bilgilerine de göz dikiyor.
0: Kişisel verilerimiz, bütün mahremiyetimiz başkalarının eline geçiyor.
2: A Haber Radyo canlı yayın.
3: İran masası iptal edildi. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. Batı Trakya'da yaşanan müftü geriliminde 4 Türk için hapis cezası verildi. İlhan Tahsin Gümülcine'den canlı yayında. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth Avrupalı müttefiklerini eleştirdi. Fatih Özyar Hollanda'dan canlı yayında ve ajans başlığı. Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'da eski bir fabrikada bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İlk bilgilere göre Karaal'ın fidye için kaçırıldığı belirtiliyor.
4: Ya günlerce evin önüne pusu attılar, bekliyorlardı ya da telefonla arayıp tehdit ettiler, aşağı indirdiler.
1: İBB yöneticisi polisin titiz çalışması sonucunda kurtarıldı. Bulunduğunda elleri bağlıydı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilerek kaçırıldı.
4: Gördüğün gibi burası Maltepe ve akşam saatlerinde dışarı çıkıyor yürüyüş yapmak üzere. Tam da evinin oradan bir 50 metre uzaklaştığında ilk önce hemen önüne bir kişi geliyor ve durması gerektiğini söylüyor. Ve o esnada benim edindiğim bilgiye göre bir konuşmamız lazım. Hemen karşıdan geliyor, iki kişi de geriden takip ediyor. Bakın görüyorsunuz arkadan gelen
5: koşarak
4: kişi
5: geliyorlar.
4: Koşarak geliyor. Ve hemen burada aracı da hazırlıyorlar. Bu tek kişi olan, yani ilk müdahale eden kişi aracın içerisinde karşıda bekliyor. Sonrasında indiğinde, yani bunlara doğru yaklaştığında hemen araçtan iniyor. Bizimle geleceksin diyor. Arkadakiler de koşarak geldiğinde ne oluyor? Hemen araç hazır bulunuyor ve ardından da Erhan Karaal'ı aracın içerisine alıp götürüyorlar.
1: Kaçırılma olayı sonrası kameralar tek tek incelendi. Operasyonun son durağı ise Tuzla'daki işte bu eski fabrika oldu.
6: Erhan Karaal'ı kaçıran şüpheliler gece boyu polisten kaçmak adına çok farklı lokasyonlarda izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Son olarak da işte bu noktada Tuzla'da bulunan atıl şekilde kalmış olan bir fabrikaya geldiler. İstanbul polisi ise onları an be an takip etti ve sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Erhan Karaal ise bu operasyon sonucunda sağ salim şekilde kurtarıldı.
4: Tuzla'da bulunduğu adrese gitmeden önce gece boyunca birçok adrese götürdükleri de
5: yer
4: tespit edilmiş. Bulunduğu yerde burası bir fabrika, eski bir fabrika. Şu an tam görüntüsünü görüyorsunuz. Bu burada oturuyordu, işte orada. Ve kendisinin elleri de bağlı bir şekilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri buluyor.
1: Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken ilk bilgiler İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın fidye için kaçırıldığı yönünde.
3: Milletvekilleri, belediye başkanları ve son olarak il başkanları hakkında ihraç kararı veren Kılıçdaroğlu yönetimine İzmir'den rest geldi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını gerekçe göstererek partisinden istifa etti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er'den alacağız.
7: Evet, İzmir için bir dönem sona erdi. Tam 22 yıllık CHP'li belediye dönemi kapanmış oldu. Tabi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamayı yaptı Cemil Tugay ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. İşte bu kararı almadan önce meclisteki meclis üyeleriyle bir toplantı yaptı. 140'a yakın meclis üyesinden toplam 60 kişi vardı toplantıda. Ardından da 20 ilçe belediye başkanıyla toplantı yaptı ve orada da işte istifa edeceğini açıkladı. Ardından da sosyal medya üzerinden işte bir metinle istifa ettiğini İzmir kamuoyuna ve tüm Türkiye'ye duyurmuş oldu. Tabii 2024 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Öncesinde Karşıyaka bir yıl, bir dönem Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptı. Ki orada da işte işçilerin maaşlarının ödenmemesinden dolayı grevlerle ve eylemlerle o sürenin geçtiğini

0: söyleyebiliriz ve ekonomik olarak da tabii ki başta işçiler olmak üzere çok zor zamanlar geçirmişlerdi. Tabii İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da aslında benzer durumlar işte toplu sözleşme görüşmelerinin sürdüğü dönemde özellikle işçilerle ilgili sarf ettiği cümlelerde kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı ve işçilerin maaşlarının ne kadar yüksek olduğunu ifade etmişti. Tabii Cemil Tugay işte bu kararı aldıktan sonra İzmir kamuoyunda da tepkiler bir arka arkaya geldi. Örneğin Aziz Kocaoğlu eski belediye başkanı ben olsaydım böyle yapmazdım, çok şaşırdım ifadelerini kullandı. Tabii belediye başkanı Cemil Tugay'ın işte bu istifası İzmir tarihinde ilk kez yaşanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den ayrılmış oldu ve yönetim fiilen bağımsız hale geldiğini söyleyebiliriz. Tabii Çağatay Güç bir önceki ilçe başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanının yerine Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı tarafından Utku Gümrükçü atandı ve işte bu bir anlamda pazarlık konusu yapıldı Utku Gümrükçü'nün atanması ile ilgili ve aynı zamanda Musa Çam MYK üyesi ve parti sözcüsü ile bir telefon konuşması yapıldığı iddia ediliyor ve işte burada Utku Gümrükçü'nün görevden alınıp tekrar Çağatay Güç'ün göreve dönmesi sonucunda yeniden bir değerlendirme yapacaklarını söyledi. Ancak Musa Çam siz kararınızı zaten daha önceden vermiştiniz ifadeleri kullandı ve o kapı da aslında kapanmış oldu. Şu an itibariyle İzmir'de durum sakin. Ancak ifade ettiğim gibi belediye başkanı Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi tabii ki İzmir kamuoyunda da yankıyla karşılandı. Eleştiren var. Bunların içerisinde toparlayacak olursak şu an itibariyle İzmir sakin. Cemil Tugay geçtiğimiz gün işte yaptığı açıklamayla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Mersin'in Silifke ilçe belediyesine yönelik operasyonda Başkan Mustafa Turgut dahil 18 şüpheli gözaltına alındı. Gelişmeler A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'da.
2: Sizin de ifade ettiğiniz gibi Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonu sonrasında hareketli dakikalar yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı aslında gelen bir e-postayı ihbar olarak kabul etti ve ardından da çalışmalarını sürdürdü. İşte o e-posta aslında her şeyi anlatıyordu. Çünkü Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut bir suç örgütü kurmuştu ve suç örgütünün de yöneticisi konumundaydı ve bununla ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra operasyon için düğmeye basıldı ve düğmeye basılmasıyla birlikte elbette çok sayıda kişi tabii ki bunların stratejik noktalarda konumlandırılmıştı daha öncesinde yine belediye başkanı tarafından ve yapılan o operasyonda yine Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un aslında bilgisi dahilinde Erman Fatih Kirişçi ihalelere katılıyordu. Özellikle de festivallerle ilgili ihalelere katılıyordu ve festivallerle ilgili bu üç şirketi yine iddiaya göre Mustafa Turgut'un bilgisi dahilinde kurdu. Ardından da yine Silifke Belediyesi'nin yapacağı festivallere işte bu firmalarla katıldı ve her defasında da belediyenin festival organizasyonlarının ihalesini kazandı ve kazandıktan sonra da aslında yine oradaki finansal usulsüzlük ve yolsuzlukta yine Mustafa Turgut'un bilgisi dahilinde gerçekleştirildi. Tabii ki bununla sınırlı değildi çünkü İmar AŞ'de önemli noktalardan bir tanesiydi. Yine İmar işleri kapsamında da yine belediye imar müdürü olarak görev yapan Şeyma Savar Demren gelen talepleri aslında açık bir şekilde rüşvet alarak gerçekleştiriyordu. İnsanlar imarla ilgili düzenleme ya da yeni bir kaydın oluşturulması için yine imar müdürü Şeyma Savar Demren'in bilgisi dahilinde yönlendirmesi dahilinde yine kardeşi Hasan Devrim Savar'ın hesabına nakit paralar yatırılıyordu. Bu paralar kadar da yine Mustafa Turgut'a götürülüyordu, teslim ediliyordu ve işte yapılan bu yolsuzluklarla ilgili polis başlatmış olduğu operasyonla birlikte bu kişiler tek tek gözaltına aldı. İfade verme süreci devam ediyor. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Can Okanar.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkındaki 14 dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına sunuldu. Böylece Özel hakkında karma komisyona havale edilen dokunulmazlık dosyası sayısı 58'e yükseldi.
3: 52 tane var, 53.sü de başımla beraber.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel de İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkındaki 14 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
3: Yeter! Yeter artık!
4: Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi. Dokunulmazlık dosyası meclise sunulan milletvekillerinden 8'i CHP, 2'si İYİ Parti, 1'i Yeni Yol, 1'i de Türkiye İşçi Partili. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait ikişer dosya bulunuyor. CHP Grup Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı, bakanlar ve yargı mensuplarına tehdit ve hakaretten Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'daki dokunulmazlık dosyası sayısı son gelenlerle 58'e yükseldi.
1: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası yayınlanan 11 maddelik bildiride terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık bir kez daha vurgulandı. Bildiride İran'la ABD arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet de dile getirildi.
4: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yıl 3. kez toplandı. Toplantıda terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunuldu. 2 saat 10 dakika süren zirve sonrası 11 maddelik bildiri yayınlandı. Bildiride terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü iradeye teyit edilmiştir denildi. Milli Güvenlik Kurulu'nda organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar da ele alındı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizildi. İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet de dile getirildi Milli Güvenlik Kurulu'nda. Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulandı. Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bitti müsaade edilmeyeceği kaydedildi. Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü sürdüren İsrail'in mütecaviz eylemlerinin bölgede barış ve istikrarı olumsuz etkilediği ifade edildi. Uluslararası toplum, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan tutumu karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi.
1: ABD ile İran arasında dijital ortamda imzaları atılan anlaşmanın ardından taraflar bugün İsviçre'de masaya oturacaktı. Ancak son anda o toplantı iptal edildi. ABD-İran mutabakatı acaba tehlikede mi sorusu gündeme geldi bu defa. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına acaba yanıt verecek mi? A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan karşı.
5: Evet Şano Konar, zaten ilk baştan itibaren oldukça kırılgan bir süreçten de bahsetmiştik. Nitekim aynısı oldu. Daha bugün işte taraflar bir araya gelecekti. İsviçre'de bir araya gelecekti. Ve daha önce birkaç gün önce varılan uzlaşmanın maddeleriyle ilgili teknik incelemeler yapılacaktı. Ancak İran'dan bir heyet İsviçre'ye gitmedi. Tabii bu konuyla ilgili İran'dan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak İran medyasında yer alan haberlere göre karşı tarafın özellikle uzlaşmanın birinci maddesi ki orada savaşın tüm cephelerde ve özellikle Lübnan'da sonra erimesinin altı çiziliyor. Bu maddenin yerine getirilmediğinden dolayı İran heyetinin İsviçre'ye gitmediği ifade edildi.

0: Öncelikle ilk tur bugün yapılması öngörülen ilk tur yapılmazdı. Bundan sonra nasıl bir süreç izlenecek, ne zaman taraflar bir araya gelecek, bu konuyla ilgili hala resmi bir açıklama söz konusu değildir. İran-Lübnan meselesi dolayısıyla oldukça tepkili. Ciddi anlamda o bölgede de yine çatışmalar devam etmektedir. Hatta 4 İsrail askerinin de öldüğüne ilişkin İsrail ordusundan bir açıklama yapıldı ki son 3 ay içinde en ölümcül olayın bu olay olduğu İsrail tarafından ifade edildi. İsrail'in de hem dün hem bugün gün içinde Lübnan'a yönelik sert saldırıları söz konusu oldu. Bugün sabah saatlerinde İran devrim muhafızlarından gelen bir açıklamada devrim muhafızları bu müzakere sürecinde politikacıların, diplomatların arkasında olduğunu ancak uzlaşmanın ihlal edilmesi halinde askeri olarak buna çok sert misillemede bulunacağını bildirdi. Can Okan'a son olarak da şunu söyleyeyim. Dün gece saatlerinde İran lideri Mustafa Hamine'yi bu müzakere süreciyle ilgili, uzlaşma süreciyle ilgili ilk kez konuştu. Mesut Pezeşkiyan'la görüşlerinin farklı olsa da Mesut Pezeşkiyan'ın kendisine bu uzlaşma kapsamında ülke halkının ve aynı zamanda direniş gruplarının haklarının korunacağını ve bu konuyla ilgili gerekçe güvence ve sorumluluğu üstlendiğinden dolayı buna izin verdiğini duyurdu diyor ve sözü başkent Tahran'dan stüdyolarımıza bırakıyorum.
1: İsrail'de medya üzerindeki denetim ve sansür son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sızdırılan resmi verilere göre İsrail'de sadece geçen yıl 6000'den fazla haber tamamen yasaklandı ya da içeriğine müdahale edildi. Üstelik ülkede televizyon stüdyolarında bizzat ordu temsilcileri nöbet tutuyor ve bir haberin sansürlendiğini kamuoyuna açıklamak dahi kanunen suç sayılıyor.
2: Katil Netanyahu yönetimi basın özgürlüğüne de kelepçe vuruyor. Hükümetin sansür mekanizması medya üzerinde tam bir denetim kurmuş durumda. Verilere göre yalnızca 2025 yılında 6000'den fazla haber tamamen engellendi veya içeriklerini değiştirerek yayına verildi. Söz konusu sistematik engellemeler neticesinde İsrail Uluslararası Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 116. sıraya kadar geriledi. Üstelik İsrail mevzuatına göre askeri ya da ulusal güvenliği ilgilendiren her türlü haber yayınlanmadan önce sansür makamının onayına sunulmak zorunda. Füze saldırılarının isabet ettiği bölgelerden gizli silah anlaşmalarına ve istihbarat faaliyetlerine kadar oldukça geniş bir yelpaze güvenlik kapsamında değerlendiriliyor. Denetimlerin boyutu o kadar ileri bir aşamadaki televizyon kanallarının canlı yayınlarını kontrol etmek amacıyla stüdyolarda bizzat ordu temsilcileri hazır bulunuyor. Kuralları ihlal eden medya organları ise kapatma, faaliyet askıya alma ve hapis davaları gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. İsrail'de sahada görev yapan gazetecilere yönelik fiziki tehditler de çok daha vahim bir boyutta. Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan, Yemen ve İran'da 250'den fazla basın mensubu İsrail ordusu tarafından katledildi. Batı Şeria'da ise muhabirler darbedilmeye, tutuklanmaya ve hiçbir suçlama yöneltmeksizin idari gözaltı merkezlerinde tutulmaya devam ediyor.
1: Yunanistan'ın İskeçe kentinde Yunan devleti tarafından atanan müftülerin camiye girişinin engellenmesiyle ilgili 4 Batı Trakya Türk'ü hakkında açılan davada karar verildi. 4 Türk hapis cezasına çarptırıldı. Gümülcine'ye gidiyoruz. A Haber muhabiri İlhan Tahsin'den gelişmeleri alacağız.
3: Teşekkür ederim Can Okan'a. Gerçekten son yılların en ilginç yargılaması dün İskeçe'de, İskeçe Adliye Sarayı'nda mahkeme salonunda gerçekleşti. Sabah saat 9 itibariyle başlayan duruşmada tabii ki senin de belirttiği gibi 4 soydaşımız hakim karşısında gerekçesi ise suçlamaları yapmış oldukları engellemeyi ileri sürüyorlar. Yani bir cuma namazında provokatif bir harekette bulunan Yunanistan'ın tayin etmiş olduğu müftüler ki bunlar zaten azınlık tarafından kabul görmeyen müftüler, azınlık hiçbir zaman bunları kabul etmedi. Lozan, Yunanistan Lozan'ı çiğneyerek onları göreve getiriyor ancak azınlık tarafından yok hükmünde bu müftüler. Onlar davacı oldular ve dolayısıyla Ertelemelerden sonra, 2-3 ertelemeden sonra nihai karar dün verildi. Sabah başlayan dava 9'da akşam 23'e kadar sürekli olarak aralar verildi. Yani gerçekten burada...

0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve diğer ülkelerden eğer gözlemciler olursak, ki Türkiye'den vardı zaten bazı baroların temsilcileri, başkanları buradaydı. Onlar dahi şaşıp kaldılar. Akşam 11'de verilen karar 17'şer ay hapis cezası paraya çevirdiler ve ertelemeli olarak uygulandı. Ancak baktığımız zaman mahkemede komitolojik olaylar da yaşandı. Örneğin Batı Trakya azınlığının özel ve özerk ilkokulunda öğretmenlik görevi yapan bir öğretmeni oraya getirdiler ve Türkçe tercüme etmesi gerekiyor videodaki olayı. O Türkçe tercümeyi dahi yapamadı. Yani bu gösteriyor ki Batı Trakya'daki ilkokullardaki öğretmenleri dahi Yunanistan azınlık eğitimini nereye getirdiğini. Ancak esas vurulan darbe azınlığın dini inançlarına, azınlığın dini görevlerini yapacak olan camilerimize, camilerde görevli insanlara. Camilerin sahipleri biliyorsunuz Lozan'a göre buradaki mütevelli heyetleridir. İşte onlar da mahkeme koridorlarında kalkıp Yunan yargısı karşısında hesap veriyorlar. Şimdi burada baktığımız zaman dün gece yaşanan bu olay aslında sadece bu dört arkadaşımızın, dört soydaşımızın değil, burada Batı Trakya Türk azınlığının Yunan ceza sandalyesine, koltuğuna oturtulduğudur. Çünkü gelecek Batı Trakya'da yine camilerin dini kimliğin temelinde milli kimliği yaşatmak. İşte tam da burada Yunan yargısı devreye giriyor ve burada göründüğü üzere yapılan bir yargılama. Şimdi artık bundan sonra bu ceza alan soydaşlar buradan istinaftan sonra da kendilerini belirtiyor. Dediği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bu dava sürer gider. Evet, Yunanistan bir kez daha Avrupa İnsan Hakları'nı, azınlık haklarını ayaklar altına aldı diyelim. Sözü şimdilik İstanbul'da size bırakalım.
1: Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin modeli başkent sokaklarında seyir halindeyken görüntülendi. Kameralara yakalanan limuzin TOGG modellerinin NATO zirvesi kapsamında kullanılabileceği değerlendiriliyor.
2: Kendi ülkemizin bir aracıyla liderleri karşılamak daha hoş olacaktır.
3: Bence taşınır yani, niye olmasın, sonuçta bizim arabamız.
4: TOGG bence dünyanın en başarılı arabası.
5: Marka taşısın tabii, marka olarak Türk malı en azından.
6: Uzatılmış gövde yapısı ve alışılmışın dışındaki tasarımıyla başkent sokaklarında tüm dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin modeli başkent sokaklarında seyir halindeyken vatandaşların cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.
3: Dün gördüm, hatta geziyorlardı, çok güzel valla.
7: Siz kendiniz canlı canlı gördünüz mü?
3: Canlı canlı gördüm ben yolda geçerken arabayla.
7: Çok havalı mı sizce?
3: Çok güzel bence, harika bir şey.
6: Ankara sokaklarında çekilen görüntülerde modellerin kapıları olmadığı görüldü.
5: Model güzel.
6: Özellikle devlet protokolü, üst düzey makam kullanımları ve özel VIP taşımacılık hizmetleri için geliştirildiği tahmin edilen yerli araçlar, caddelerdeki heybetli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
7: TOGG yollara çıkan mevcut T10F ve T10X modellerinin ardından bu kez de ezber bozan bir tasarım alternatifiyle gündeme geldi. Limuzin TOGG'lar sosyal medyada büyük ses getirdi. Kameralara yakalanan limuzin TOGG modellerinin NATO zirvesi kapsamında kullanılabileceği değerlendiriliyor.
6: Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacağı 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla ittifak ortaklarının Ankara'ya adım attıkları anda limuzin TOGG'larla ulaşımlarının sağlanabileceği belirtiliyor.
8: Bu araba da şu anda ürettiğimiz arabalarımızda.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un daha iyi tanınması ve yaygınlaşması için bazı diplomatik görüşmelerde devlet başkanlarına TOGG hediye ediyor.
4: Bizim devletimizin gücünü gösterir.
6: Yeni limuzin TOGG'larında NATO zirvesi marjında liderler ve heyetleri tarafından kullanılmasının TOGG için yeni bir tanıtım alanı oluşturabileceği ifade ediliyor.
7: Hem dünyaya tanıtım da olmuş olur. Araç olarak da güzel görünüyor.
3: Hem tanıtım olur, hem görürler, hem Türkiye'mizi nasıl geliştiğini görürler.
1: A milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Avustralya yenilgisi nedeniyle yapılan eleştirilere yanıt verdi. "Ben kaosu besleyenlerden daha Türk'üm," dedi. İtalyan teknik adam Paraguay karşısında oyuncularına güveninin tam olduğunu da belirtti.
9: Amine futbol takımı teknik

0: direktörü Vincenzo Montella Paraguay mücadelesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Montella Avustralya yenilgisinin ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi.
1: Bunun yansıması oldu, yansımaları oldu. Ve ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Yani bunu söylemek istiyorum çünkü ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Hakikaten Türkiye'de de yurt dışında da takip edildi. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor. Ben yaşım daha ileri ama futbolcuların üzerinde bunun etkisi oluyor. Çünkü 20'li yaşlarında olan futbolcular, oyuncular, gençler.
0: İtalyan teknik adam Paraguay'ın saygıyı hak eden bir takım olduğunu belirterek kritik mücadelede oyuncularına güvendiğini ifade etti.
1: Paraguay saygıyı hak ediyor. Hakikaten gol atma konusunda çok iyi, çok karakterli oyuncuları var. Forvetleri, golcüleri çok iyi, çok ciddi saygı duyuyoruz. Büyük bir hayalimiz var, taraftarlara karşı, Türk halkına karşı bir sorumluluk var. Ve futbolcular bütün bunların farkında. Güven duyuyorum kendime ve onlara. Ve ilk ıslık çalındıktan sonra mümkün olduğunca kafaları rahat bir biçimde en iyi sonucu verebilmek için oynayabilmelerini diliyorum.
2: Mesajım çok basit. Buradayız. Mücadelemizi devam ediyoruz. Herkesin hayalini gerçekleştirmek, herkesi gururlu hissettirebilmek için bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız maçta.
3: Mardin'de 15 Haziran'da iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralanmış, 5 kişi ise tutuklanmıştı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde araçların yol kenarında durarak çatıştığı anlar yer aldı.
4: Film sahnelerini aratmayan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Haziran'da Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında tartışma çıktı. Yolda karşılaşan tarafların araçlarını kenara çekmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Silahların çekildiği kavga film sahnelerini aratmadı. İki aile arasında çatışma yaşanırken bir yandan da sürücülerden biri aracını karşı tarafın üzerine sürdü. Kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.
3: Mersin'de bir minibüse binen yolcu şoföre saldırdıktan sonra aracı kaçırdı. Önündeki araçlara çarparak ilerleyen saldırgan kaza yaptı, ardından hayatını kaybetti.
4: Sürücüsüne saldırdığı minibüsü kaçırıp yaptığı kazada hayatını kaybetti. Olay Mersin'in Silifke ilçesinde yaşandı. Minibüse binen Enes Can Özat'a bir süre sonra sürücü Furkan Gök'e saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından aracı durduran Gök ve minibüsteki 12 yolcu kendini dışarıya attı. Sürücü koltuğuna geçen saldırgan Özat'a araçlara vurarak ilerlemeye başladı. Bir süre sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 4 kilometre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, refüji aşarak karşı şeride geçti ve Zeytinbahçe

0: Kendisini de aldı. Yapılan incelemede Enes Can Özatan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
1: Boğazıma biri sarıldı. Ben öldürmeye çalıştı. Daha sonra müdahale ettim. Kapıyı açtım. Araçta bulunan 10-12 kişi kadar yolcuyu indirdim. Ona sadece gasp etti. Sonra aracı yürüttü. Öndeki servis aracına çarptı. Servis aracına çarptıktan sonra burun ucundan buruna bu tarafa uçtu işte abi.
2: Her yıl binlerce turisti ağırlayan Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay'da çevre kirliliği yaşanıyor. Arıtma tesisinin yetersiz olmasından dolayı kirli su denize akıyor.
3: Akçay'da en büyük sorunlarımızdan bir tanesi deniz kirliliği. Çöpler ve sineklerle mücadelede inanılmaz derecede alt seviyedeyiz.
0: Atık su nedeniyle deniz kirleniyor, çöpler toplanmıyor. Balıkesir Edremit'teki Akçay, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olarak yaz sezonunda binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Ancak bölge çevre kirliliği sorunlarıyla gündeme geliyor. Atık suların denize karışması ve çöplerin düzenli toplanmaması hem çevreyi hem de turizmi olumsuz etkiliyor.
4: Burası Edremit Akçay Mahallesi ve hemen arkamda bir terfi istasyonu var. Aslında yazın nüfus çok fazla arttığı için terfi istasyonları yeterli gelmiyor. Bu kez de atıklar derelere bırakılıyor. Derelere bırakılan atıklar ise denize kadar ulaşıyor ve ciddi bir deniz kirliliğine yol açıyor.
5: Altyapı olmadığı için binaların ya da esnafın bütün giderleri denize akıyor zaten. İnsanlar denize rahat bir şekilde giremiyor. Sahil, körfez baştan sona kadar pislik içinde zaten.
4: Yaz geldi, tatilciler körfezi doldurmaya başladılar. Yaz sezonunda milyonu aşan bir nüfus Edremit Körfezi'nin farklı noktalarında tatil yapmaya çalışıyor. Ancak bölgede ciddi bir altyapı problemi var. Özellikle de yetersiz gelen altyapı nedeniyle kanalizasyon atıkları istasyonların yeterli arıtma yapmaması nedeniyle derelere salınıyor. İşte o dereden birisi de burası ve bu derede ciddi anlamda koku var. Aynı zamanda çevre ve insan sağlığını tehdit eden bir manzara var.
3: Yaklaşık 10 yıldır da asla denize ayağımı daha sokmadım. Deniz kirliliği, işte arıtmanın yapılamaması, yani burası tam bir mikrop yuvası durumuna geldi.
5: Çoluğumuzu çocuğumuzu denize sokamıyoruz. Ta başka yerlere gidiyoruz. Mesela Dikil tarafına gidiyoruz ya da Asus tarafına gidiyoruz. Yani baştan aşağı çok berbat şekilde arıtma desen zaten arıtma zaten çalışmıyor yani. Yapacağız dediler ama yani belediyelerden herhangi bir şey yok.
0: Bölge sakinleri ise yetkililerden çevre kirliliğinin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını talep ediyor.
4: Bir yandan Körfez'de iyi çalışmayan ve kapasitesi az olan arıtma tesislerinin yetersizliği ve kanalizasyon sularının dereye bırakıldığından sonraki kirlilik. Bir yandan ise çöpler, toplanmayan çöpler ve çevredeki oluşan bu kirli manzaralar Edremit Körfezi'nde yaşayan vatandaşların sorunları haline geldi. Ve yine Edremit Körfezi'ndeki tatilcilere kabus dolu bir yaz bekliyor.
3: Ben buradan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı hep beraber denize hep beraber girmeye davet ediyorum. Gelsinler, kendi çoluklarıyla, çocuklarıyla, torunlarıyla denize girebiliyorlarsa, yani bu körfez bunu hak etmiyor.
2: Sırada yurttan kısa bir haber turumuz var.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında bahçe kapısının çıkardığı ses sebebiyle kavga çıktı. Komşularının av tüfeğiyle açtığı ateşte Ramazan Çalışkan, eşi Emine ve 13 yaşındaki kızları Ecrin Çalışkan yaralandı. Durumu ağır olan 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşi ve kızının tedavisi ise sürüyor. 62 yaşındaki katil zanlısı komşu gözaltında. Çorum'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen bir otomobil çarptı. İki kişinin yaralandığı kazaya yol açan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı. Aydın'ın Söke ilçesinde bir depo alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depo ve çevredeki zeytin ağaçları zarar gördü.

0: Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Şüpheli görülen iki araçta yapılan aramada 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir anda ortadan kaybolan Hollandalı turist kaldığı otelden 10 kilometre uzaklıkta bir bankta otururken bulundu. Çevre esnafının dikkati sayesinde bulunan turist otele götürüldü. Adana'da bir grup genç elektrik direğine bağladıkları arkadaşlarının başına yumurta atıp üzerine sıvı yağ ve un döktü. Akran zorbalığı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Doğuştan ortopedik engelli Mahmut Şerafettin Demirbaş'ın askerlik hayali Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi sayesinde gerçeğe dönüştü. Şerafettin Demirbaş'ın eşi CİMER'e başvurdu ve engelliler için yapılan temsili askerlik uygulamasını eşi için de talep etti. Başvuru kabul edildi ve engelli Demirbaş için İstanbul Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Üniformayı giyen Demirbaş gözyaşlarını tutamadı.
0: CİMER devreye girdi, askerlik hayali gerçek oldu. Doğuştan ortopedik engelli Mahmut Şerafettin Demirbaş'ın en büyük hayali asker olmaktı. Ancak fiziksel engeli nedeniyle bunu gerçekleştiremeyince eşi devreye girdi. Pınar Demirbaş, CİMER'e başvurdu ve engelliler için yapılan temsili askerlik uygulamasını eşi için de talep etti. Başvuru mesajında eşimin bu eksik yanının giderilmesini talep ediyorum. Çevremizdekilerin askerlik anılarını anlatıp fotoğraflarını gösterince daha fazla üzülmesini istemiyorum. Çocuklarımıza bir anı kalsın diye yazdı. Başvuru üzerine kurumlar harekete geçti ve engelli Demirbaş için İstanbul Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda özel bir kabul ve askeri tören düzenlendi. Kendisine tahsis edilen askeri üniformayı gururla giyen Demirbaş, karşılaştığı sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı. Eşinin hayalini gerçekleştirmesini sağlayan Pınar Demirbaş, "Bu sürecin arkasında büyük bir devletin olduğunu gördük ve asla yalnız olmadığımızı anladık. Eşimin bir ömür taşıdığı o ukde bitti, artık çocuklarımıza gururla göstereceğimiz bir askerlik fotoğrafımız var," dedi.
1: İstanbul'daki özel bir okulda cinsiyet değiştiren erkek İngilizce öğretmeninin derslere girmeye devam etmesi infiale yol açtı. Okul yönetimi öğretmenin özel durumu sebebiyle velilere izinsiz olarak cinsel kimlik gelişimi semineri düzenledi. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Erkek öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi, aileler yaşananlara isyan etti. İstanbul'da özel Sarıyer Açı Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü, İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini kadın olarak değiştirdi. İsmini de Zoe Lina olarak değiştiren İngilizce öğretmeni derslere girmeye devam etti. Aynı zamanda 6. sınıf rehber öğretmenliği de yapan Zoe Nila'nın özel durumu sebebiyle okul yönetimi aileler için korsan bir seminer düzenledi. İzinsiz düzenlenen seminerde Profesör Doktor Özgür Öner tarafından cinsel kimlik gelişimi anlatıldı. Zoe Nila'nın giysi ve aksesuarlarından rahatsız olan öğrencilerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü izinsiz seminerle ilgili soruşturma başlattı. Skandalla ilgili Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Genel Müdürlüğümüze ulaşan iletide 6. sınıf öğretmeni olduğu belirtilen şahsın cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığı anlaşılmakta, kurum tarafından öğretmenimiz artık Zoe Lila ismiyle bizimle devam edecektir. 19-20 arası gerçekleştirilecek olan Profesör Doktor Özgür Öner'le cinsel kimlik gelişimi seminerinde görüşmek dileğiyle ifadeleriyle duyuru yapıldığı görülmektedir. Şikayete konu Özel Sarıyer Açı Ortaokulu ve bu okulla aynı kampüste bulunan aynı kurucuya ait Özel Sarıyer Açı İlkokulu bağlı bağlamında konunun Milli Eğitim Temel Kanunu öğretmenlik mesleği mevzuatıyla pedagojik esaslar bakımından incelenmesi, genel denetiminin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.
1: Magazin ve spor dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu. Oyuncu Enis Arıkan ve sosyal medya fenomeni Kenan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimlerin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de olduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlülerin kan, kıl ve idrar analizleri tamamlandı. Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Diğer yandan Beren Saat, Kerimcan Durmaz ve Ayşe Hatun Önal'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin test sonuçları negatif çıktı. Operasyon kapsamında bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve içme aparatları ele geçirilmişti.
1: Çin, 100 milyon takipçili sosyal medya içerik üreticilerine ait hesapları sildi. Gerekçe olaraksa oluşturdukları sahte lüks kültürün toplum üzerindeki olumsuz etkileri gösterildi. Peki sosyal medyaya yaş sınırı getiren diğer ülkeler hangileriydi? İzliyoruz.
0: Dünya sosyal medyanın olumsuz etkilerine karşı ayağa kalktı. Çin 100 milyon takipçili sosyal medya hesaplarını bir gecede sildi.
3: Zararlı içeriklerin paylaşıldığı sayısız örnek mevcut. Ayrıca sosyal medyanın bizzat tasarımı bağımlılık yapıyor ve gençlerde gerçek ruh sağlığıyla gelişim sorunlarına yol açıyor.
0: Pekin yönetimi lüks yaşamın sergilenmesi yoluyla oluşturulan sahte sosyal medya kültürüne karşı harekete geçti. Ülkenin en ünlü içerik üreticilerinin hesapları silindi. Gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve toplumsal bölünmeyi önlemeyi amaçlayan Çin, gösterişi ulusal güvenlik riski olarak da kabul etti. Ayrıca hukuk, finans ve tıp gibi alanlardaki içerik üreticilerine de diploma yükleme zorunluluğu getirildi. Çin böylece toplum içindeki çözülmeyi de gençlerdeki olumsuz yansımaları da önlemeyi amaçlıyor.
4: Artık sosyal medya işletmecileri çıkıp da insanları platformda tutmaya yönelik özellikleri ürünlerimize bilerek dahil etmedik diyemezler.
0: Çin benzer adımlar atan ilk ülke değil. Sosyal medyada ilk yaş kısıtlamasını Avustralya getirmiş, 16 yaşta sınırlandırmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise 15 yaş sınırı koydu. Türkiye'de sosyal medya kullanımını 15 yaşta sınırlandırdı. Yeni yasaya göre platformlar yaş sınırını uygulamak için e-devlet entegrasyonu da dahil olmak üzere kimlik ve yaş doğrulama sistemleri kurmak zorunda. İngiltere'de dijital dünyanın olumsuz etkilerini önlemek üzere 16 yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor.
4: Yasalar birer kuraldır ancak aynı zamanda değerlerimizin de birer ifadesidir. Çocuklarımızı daha güvende ve daha mutlu kılacaktır.
1: Eskişehir'de planörle uçuşa çıkan Sıla Akkaya, 800 metre yükseklikte hayatının sürpriziyle karşılaştı. Telsiz üzerinden gelen evlilik teklifi gökyüzünde unutulmaz anlara sahne oldu.
5: Evlenirim, evet.
0: 800 metre yüksekte evlilik teklifi yaptı. Can Çiftçi ile Sıla Akkaya arkadaşlarıyla planör uçuşu deneyimi için Eskişehir Havacılık Eğitim Merkezi'ne gitti. Çift uçuş öncesi hazırlıklarını yaptı. Ardından da farklı planörlerle havalandı. Can Çiftçi bir süre sonra gökyüzünde Sıla Akkaya'ya evlenme teklif etti. Akkaya 800 metre yüksekte aldığı teklife evet dedi.
6: Seni gökyüzü kadar sevdiğimi söylemiştim. Gökyüzünde evlilik teklif ediyorum. Benimle evlenir misin?
5: Evlenirim, evet.
0: Çiftçi karşı evlilik teklifi yüzüğünü ise yere ayak bastıktan sonra taktı.
1: Gaziantep'te düzenlenen halk oyunları büyük

0: Ekipler yalnızca derece elde etmek için değil, temsil ettikleri şehirlerin kültürünü en iyi şekilde yansıtabilmek için de mücadele verdi.
1: Düzenlemeli dal var ve düzenlemesiz dalda yarışıyorlar. Bunun içerisinde bölünmeler var. Kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle, karmanın karmayla yapıldığı 6 çeşit yarışmamız var. 6 branşta yapıyorlar yani çalışmaları.
2: İl şampiyonu olduk. Arkasından bölge şampiyonu olduk. Şimdi 20 ekip var. Büyükler Türkiye Şampiyonası finalinde. Yani heyecanlı olmamız biraz normal yani. O yüzden iyi oynadık. İyi bir sahne ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz.
0: Rengarenk yöresel kıyafetler, Anadolu'nun dört bir yanından taşınan ezgiler ve yüzyıllardır yaşatılan kültürel miras.
3: Bizim folklorumuz aslında bizi anlatır. Bizim tarihimizi, genlerimizi, geçmişimizi, her şeyimizi folklorumuz anlatır. Kimisi işte Karadeniz'in çılgın dalgalarını anlatır. Kimisi bir gelinin suya düşmesini anlatır. Kimi bir ayrılığı anlatır. Kimisi bir kahramanlığı, işte bir şehrimizin kurtuluşunu anlatır. Kimisi benim memleketim Tokat'ta mesela omuz halayı kadınlar, erkeklerin omzunda oynar halayı. O kadınları baş üstünde tutar. Tutmamızı anlatır. Anlatır da anlatır.
4: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonadan birkaç hafta sonrasında Maltepe sahilinde ise Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 6000 kişilik horon oyunuyla Guinness Rekorlar kitabına girmeye de hazırlanıyor.
0: Final gününde yapılacak değerlendirmelerin ardından Türkiye şampiyonu belli olacak.
5: Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden olan baklavaya yeni bir yorum geldi. Kütahya'da baklava ustası Mevlüt Efe, doktor tavsiyesiyle kendi geliştirdiği tahinli baklavayı şimdi binlerce sofraya ulaştırıyor.
0: Doktor tavsiyesini dinledi, tahinli baklava yaptı. O baklava şimdi Türkiye'deki sofraları süslüyor.
6: Kütahya'nın baklava ustaları baklava çeşitliliğine yeni bir soluk getirdi. Başta tahinli baklava olmak üzere haşhaşlı baklava ve Kütahya'nın Tavşanlı'nın tescilli leblebilerinin bulunduğu leblebili baklava üretti.
0: Kütahya'da yaşayan baklava ustası Mevlüt Efe, ikiz çocuklarına hamile olan eşini doktora götürdü. Doktor, anne sütü için tahin önerince Mevlüt Efe tahinli baklava yaptı. O baklava çok sevilince üretime başladı.
7: İlk tahinli baklavadan böyle çıtır çıtır çocukların ve eşim için yapmış olduğum bir lezzet var. Sağlık ocağındaki ebenin önermesiyle süt verimini artırır diye bize söylemesiyle esinlendik ve bu ürünü çıkarttık.
0: Tahinle hazırlanan baklava hem farklı lezzeti hem de çıtır dokusuyla dikkat çekiyor. Ustalar geleneksel baklavanın özünü bozmadan yeni çeşitler de geliştiriyor.
7: Bizim müşteri portföyümüzde 5 yaşından 70 yaşına kadar müşterilerimiz var. Her kesime hitap etmek zorundayız. Bizler de düşündük ki baklavanın özünden çıkmadan yeni lezzetler elde edelim dedik ve ortaya şu an Türkiye'de olmayan en az 6 tane çeşit elde ettik.
0: Tahinli baklavaya yalnızca Türkiye'den değil yurt dışından da talep var. Ustalar bir yandan siparişlere yetişmeye çalışırken bir yandan da ürünlerin patent ve tescil süreçlerini yürütüyor.
7: Ar-Ge'lerimiz devam ediyor. Her zaman yeniliğe açığız. Sektörümüzü daha ileriye güzel bir şekilde temsil etmeye, aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda son 3 ürünümüzü patent başvuruları 4-5 yıldır yapıldı. Şu an patent sürecinde hepsinin çalışmalarında markalarımızı güçlendirmek adına yapmaktayız.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan gümrüksüz satış mağazaları yönetimi.

0: içerisinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ön izin başvurusu uygun bulunan ve mağaza depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerin ön izin başvurusu sırasında sundukları dışında vereceği belgelerde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda sermaye ve kurumlar vergisi şartının karşılandığını gösteren belgeler ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu talep edilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
3: Her zaman Kiyalı.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
4: Bahar geldi, şeyler 450 liraya varan bon

0: Ve şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Bankam, bank, kartıma din.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İçi
2: AGESA. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ile 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Reklam.
7: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: Yine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu kurallara sıkı sıkıya bağlanılması gerektiğini vurgulayarak Özgür Özel ve ekibine gönderme yaptı.
3: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup içi yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere

0: rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü ünvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur dedi. Kılıçdaroğlu, hiçbir kırgınlığa, dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur diyerek milletvekillerine kenetlenme çağrısında bulundu.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya gitmezse Özgür Özel yeni parti planını sahaya sürecek. İhracı istenen isimlerin aralarında yer aldığı 20 ila 22 vekilin yeni partiye geçerek mecliste grup kurması planlanıyor.
2: Parası gibi algılandı ama.
3: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
4: Özgür Özel'in bu sözleri yeni bir siyasi oluşum için hazırlık yapıldığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Mutlak Butan kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin olağanüstü kurultay taleplerine kapıyı kapatması Özgür Özel ve kurmaylarını harekete geçirdi. Özel cephesi tamamen yeni bir parti kurmak için teknik hazırlıklarını tamamladı.
5: Biz Temmuz'da bir şeyler göreceğiz gibi.
3: Tabii yani teknik olarak yani gizemli bir şey de söylemiyorum. Teknik olarak hazırlanıyoruz.
4: Özgür Özel ve ekibinin ilk hamlesi mecliste grup kurmak olacak. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili başta olmak üzere 20-22 civarında milletvekilinin yeni partiye geçerek mecliste grup kuracağı öğrenildi.
3: O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan, belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
4: Ancak strateji sadece mecliste sınırlı değil, özele yakın belediye başkanları ve örgütlerin ise ilk etapta CHP içinde kalması planlanıyor. Bu isimler olağanüstü kurultay için delege mücadelesini son ana kadar sürdürecek. Özel kanadı CHP yönetimine geri dönmeleri halinde tamamen yeni partiye geçmeyi planlıyor. Şimdi tüm gözler Temmuz ayını işaret eden Özgür Özel'in bu restine karşı CHP Genel Merkezi'nin vereceği yanıtta.
1: İstanbul Adalar İlçe Belediyesi'ne rüşvet ve usulsüzlük operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpulat ve iki yardımcısının da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. 6 kişi aranıyor. Suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek de var.
4: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, doğalgaz ve arkeolojik sit alanı kapsamındaki bölgelerde usulsüz yapılaşmaya müsaade edildiği ihbarı üzerine Adalar Belediyesi hakkında soruşturma başlattı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ta bazı birim amirleri ve personelin tarihi eser statüsündeki yapılara rüşvet karşılığı basit onarım adı altında inşaat ruhsatı verdikleri belirlendi. Masak verileri, HTS ve bas kayıtlarının incelenmesi ve tanıkların dinlenmesinin ardından harekete geçildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonun düğmesine bastı.
6: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 farklı ilde toplamda 90 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
4: Operasyon düzenlenen adresler arasında Adalar Belediye Başkanlığı da vardı. Yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Soruşturma dosyasında kaçak inşaatlara ve ruhsatsız işletmeleri önce göstermelik olarak yüksek miktarda ceza kesildi, daha sonra indirim için rüşvet pazarlığı yapıldığı iddiası da yer aldı. Rüşvet görüşmelerinin belediyeyle irtibatlı mimarlar üzerinden yürütüldüğü, ödemelerin elden teslim alındığı iddia ediliyor. Soruşturmada adı geçenler rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.

0: AK Parti bağımlılıkla mücadele ve suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni bir yasal düzenleme hazırlıyor. Çocuk suçlarına kanuni düzenlemenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan aktaracak.
1: Can Okanar, bir süredir gündemdeydi aslında bu konuya ilişkin AK Parti grubunun önemli bir çalışması var. Bu kapsamda meclis komisyonuna 23 maddeden oluşan bir taslak sunulacak ve hem bağımlılıkla mücadele hem de tırnak içerisinde suça sürüklenen çocuklara ilişkin bir düzenleme öngörülüyor. 23 maddelik taslak diyoruz. Bunun içerisinde oldukça dikkat çekici başlıklar var. Dilerseniz bağımlılıkla mücadeleyle başlayalım. Bu hususta tabii ki alkol ve uyuşturucu gibi maalesef çeşitli yaş gruplarına kadar inmiş durumda bir sorun var. Buna müdahale noktasında da çocuklara alkol temini doğrudan suç kabul edilecek ki bu zaten belirli oranda biliyorsunuz suç ve bunun delindiği dikkat çekilmiş durumda ve buna yönelik caydırıcı tedbirler alınıyor. Yine sağlık için tehlikeli madde temini, işte alkol ve uyuşturucudan söz ediyoruz. Suçunun cezası daha da arttırılacak. Tabii ki özellikle çocuklar yalnızca sosyal medyada değil, çeşitli yakınları vasıtasıyla da atış poligonları ve silah poligonlarına da gidebiliyor ve onlar da tabii ki belirli bir yaş grubunu oraya alabiliyorlardı. Silah poligonlarına giriş için 21 yaş sınırının getirilmesi gündemde. Bu da oldukça önemli aslında. Patlayıcı ateşli silahlar noktasında aslında bir yatkınlık oluşmaması ve tabii ki bu merakın da önlenmesi hususunda oldukça önemli. Bir diğer başlık suça sürüklenen çocuk diyoruz. Bu ifadenin de değişmesi noktasında aslında terimsel anlamda bir tartışma da vardı. Bu ifadenin adli süreçteki çocuk olarak değiştirilmesi gündeme gelmiş durumda ve bu noktada da tabii ki suça sürüklenen çocuk dediğimiz adli süreçteki çocuk ifadesi geldikten sonra da tabii ki suçlara verilen cezalar noktasında ya da ceza indirimleri noktasında da bazı düzenlemelerin olması beklenmekte. Bu kapsamda geride bıraktığımız kabine toplantısı öncesi Adalet Bakanı'nın da bazı değerlendirmeleri vardı. Meclisteki bu komisyona bizler de bakanlık olarak özellikle suça sürüklenen çocuklara ilişkin infaz düzenlemelerinde, yani ceza infazlarında bazı önerilerimiz oldu demişti. İşte bu önerilerde dikkate alınıyor. Kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda daha esnek ceza uygulamaları kaldırılacak. 15-18 yaş grubunda tekerrür hükümlerinin uygulanması gündemde. Yani tekerrürden kastım suçun tekrarlanması anlamına geliyor ki özellikle 15-18 yaş diyoruz. Avrupa'da benzer örnekleri var. Bunun işte iyi yanlarının aslında alınarak, caydırıcı yanlarının aslında alınarak bu kanunun geçmesi beklenmekte. Hapis cezasının ertelenmesinde üst sınır 3 yıl. Bunun 2 yıla düşürülmesi gündemde. 15 yaş üzeri çocuklar için sosyal inceleme zorunlu hale gelecek ve çocuğun suç işlemesine neden olan ebeveynlere de hapis cezasını getirmesi. Aslında bu son madde de çok önemli ve dikkat çekici. Çünkü ceza almaz bir cezasızlık algısı var nedeniyle. Özellikle bazı ebeveynler bazı hasımlarına karşı işleyecekleri suçları bu yaş kategorisindeki kişilere yaptırıyorlar. Kendi evlatlarına yaptırıyorlar. Ya da bu kişilerin suç örgütleri tarafından kullanılması ki burada tabii ki aile kontrolü de oldukça önemli. Burada aileler de artık sorumlu olacak. Biliyorsunuz bazı suç örgütleri var. Özellikle belirli yaş grubundaki çocukları kullanıyor. İşte ailelerde bu hususta çocuklarının buna kullandırmamaları noktasında daha dikkatli olmaları ve tabii ki bahsetmiş olduğum gibi suça yönlendirmemeleri hususunda da dikkatli olmaları gerekiyor. Onlar da artık sorumlu olacaklar. Hatta hapis cezası da gelebilecek. İşte bu konuya ilişkin AK Parti mecliste çalışıyor. Komisyona getirilecek bu konu, ifade ettiğimiz gibi. Komisyon daha sonra bir rapor hazırlayacak. Bu raporun da tabii ki teklif olarak genel kurula gelmesi ve yapılacak çalışmayla birlikte yasalaşması bekleniyor. Bizler de süreci yakinen takip ediyoruz. Çünkü oldukça sıkıntılı ve kanayan bir yara özellikle son dönemde diyelim. Ve sözü yeniden size bırakalım Can Okanar.
0: A Haber'e konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu gündemdeki sıcak başlıklarla ilgili konuştu. Uraloğlu sosyal medyaya yaş sınırından açık hatlara ve 5G teknolojisine kadar milyonları ilgilendiren yeni adımları ilk kez duyurdu. İşte o açıklamaların satır başları.
2: Cumhurbaşkanımız ne talimat ederse biz onun gereğini yaparız elbette.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber'e konuk oldu. Uraloğlu, dijital dünyada çocukların güvenliği için radikal bir adım atılacağını hatırlattı.
2: Bir kere dünyada çok ciddi bir farkındalık oluştu. Bütün ülkeler karar almaya başladı ve karar alma ile ilgili söylemlerini de geliştirdi.

0: işte İngiltere'dir, Fransa'dır. Biz tabii uzun zamandır çalıştığımız bir konuydu ve 15 yaş altındaki gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal medya kullanımlarına bir sınırlama getiriyoruz.
1: Güvenlik odaklı bir diğer hamle de açık hatlara yönelik.
0: Kişinin üzerinde normalde kullanılan hatların aktif kalması, hani kullanılmayan hatların da devre dışı bırakılması, onların hani belli amaçlar dışında ya da amacının dışında kullanılmasını işin açıkçası engelleme noktasında bir gayretimiz var.
1: Bakan Uraloğlu 5G teknolojisinde kapsama alanının 2 yıl içinde tüm Türkiye'yi saracağını dile getirdi.
0: 2 yıl içerisinde bütün Türkiye'yi kapsama sorumluluğu getirdik.
2: Evet.
0: İlk günlerde, hemen ilk gün 1 Nisan'da geçti. Yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon abone ilk anda geçti. Şu andaki abone sayısı 42 milyona gelmiş durumda.
3: İstanbul'da kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Ancak bazı inşaat firmaları o evleri yıkarken gerekli önlemleri almıyor. İstanbul'da yıkılmayı beklerken korku saçan o hayalet evler geliyor.
4: Buradan geçtiniz efendim, kafama bir şey düşer diye korkmadınız
5: mı? Tabii korkmaz olur mu? Yukarılarda ne zaman ne düşeceği belli olmuyor.
1: İstanbul'da deprem tehlikesi kapıda. Riskli binalarsa acil dönüşümde. Ancak bazı inşaat firmaları o dönüşümü gerekli önlemleri almadan yapıyor.
4: Kentsel dönüşüme giden bazı binalarda yeterli önlem alınmadığı için benim gibi içlerine girebilmek mümkün. İşte bu binada yıkılmayı bekleyen binalar arasında, ama kapıda yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için bu şekilde açık duruyor. Bir manzaraya bakın.
5: Yani
4: korkutucu mu?
5: Tamamen.
6: İşin başına para kazanmak konmamalı. Önce can güvenliği ve çevreye saygı.
1: Bu inşaatta önlem alınmış görünüyor, ancak göstermelik.
4: İnşaatın girişine paravanlar yapılmış ama bir kısmı da açık. İşte hatta inşaattan bazı parçalar yere de düşmüş. Hatta üst katta da özellikle aşağıya doğru sarkan bazı demir parçalar var. Parçalar sarkıyor yukarıda.
5: Aslında etrafını böyle korunma vaziyeti alınsa çok çok iyi olur.
6: Müteahhitliği ikiye ayırıyorum. Bir müteahhitler, bir de tüccarlar olarak ayırıyorum. Binadan düşen bir beton parçalarının işte bir kız çocuğunu ölümüne sebebiyet verdiğini gördük. Hangi para buna değer?
1: Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Genel Sekreteri Emrullah Tellioğlu, yönetmeliğin açık ve net olduğuna vurgu yaptı.
6: Dolayısıyla yönetmeliklerde bir sıkıntı yok. Uygulayıcılarda sıkıntı var.
1: Tellioğlu, yönetmeliklere uymayan müteahhitlere ise ceza verildiğini hatırlattı.
6: Belediye tarafından uygulanan para cezaları var. Müteahhitliğin belgesinin iptali söz konusu.
4: Ne kadarlık ceza veriliyor size?
7: Ceza, belediye tarafından ceza yazıyor. 200-300 milyar ceza yazıyor. Bizim için önemli olan can kaybı olmasın.
4: Tabii İstanbul sokaklarında doğru örnekler de var. İşte bu binada onlardan biri, etrafı saç levhalarla kapatılmış ve yukarı katlara da özellikle tahtadan koruma iskelesi konulmuş.
6: Yönetmelik işte bunu istiyor. Diyor ki binanın dışını koruma saçıyla koruyacaksın. Yan tarafa doğru parapet çıkacaksın. Yukarıdan düşebilecek herhangi bir olası taşlar insanların güvenliğini alacaksın.
3: ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında konuştu. Avrupalı müttefiklerini eleştirdi. Müttefiklerimizin İran'a operasyonunda Amerikan güçlerine üs ve hava sahası erişimi vermemesi utanç verici dedi. Peki Avrupa'da ne konuşuluyor? Ayrıntılar A Haber muhabiri Fatih Özyar'da.
8: Evet Can Akıner, sizin de söylemiş olduğunuz gibi önemli açıklamalar var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı'ndan yapmış olduğu açıklamalara bakıldığında bir anlamda NATO içerisindeki müttefik ülkelerin bazılarına da bir anlamda rest çekti diyebiliriz. Zaten bu konudaki iddialar Amerika Birleşik Devletleri basınında 2 gün önce gündeme gelmişti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı süreci içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne destek vermeyen, hatta

0: İsrail'e de destek vermeyen müttefik ülkelerin bazılarını cezalandırma planlaması içerisinde olduğunu yazmış, çizmişti ki bu çok önemliydi. Planın henüz ilk aşamasında olunduğunu ve detaylar konusunda pek fazla bir şey verilmedi. Ama ortaya sızan bilgilere de bakıldığında özellikle NATO müttefik ülkelerinin içerisinde cezalandırılması planlanan ülkeler arasında Almanya ve İspanya ön plana çıkıyor ki ilk olarak da bu ülkeler içerisinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri üstlerini bu ülkelerde kapatacağı yönünde bu şekilde cezalandırılmasını bekliyor. Diğer taraftan yine yapılan açıklamalara da bakıldığında zaten geçmiş olduğumuz süre içerisinde birçok ülkeden de askeri varlığında çekmişti ki bu ülkeler arasında yine Almanya, İspanya, İtalya yer alıyordu. Şunu belirtmek istiyorum. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Peter Esteg'in Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün başlayan NATO müttefik ülkeleri savunma bakanları toplantısına Şubat ayında katılmamıştı ki bu yıl içerisinde ilk katıldığı bir zirve oldu ki ve burada yapmış olduğu açıklamalar bir anlamda tehdit saçlı şeklinde değerlendiriliyor, yorumlanıyor. Bunun da en büyük nedeni yapmış olduğu açıklamaya da bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki 6 ay içerisinde bu savaş süreci içerisinde kimi hangi ülkenin hangi müttefik ülkesinin kendisine destek verdiğini ve özellikle müttefik ülkeleri içerisinde savunma konusunda harcama yapan ülkelerin hangisinin yeterlilik hangisinin eksik kaldığını ve yine bu savaş dönemi içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne destek vermede geri adım atmayı tercih eden ülkelerinde kimler olduğunun belirlemesinin çok önemli olduğunu ve bu araştırma süreci sonunda da kendilerinin Amerika Birleşik Devletleri olarak da ciddi kararlar alacağını sinyallerini verdi. Bir anlamda bu Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı süreci içerisinde kendilerine destek vermeyen ülkelere de utanç verici bir girişim olarak bunu niteledi ki bu da çok önemliydi. Diğer taraftan da şunu belirtebilirim ki son olarak Can Okuner bu gerçekleşen Avrupa NATO müttefik ülkeleri savunma bakanları bu zirvesinde yapılan açıklamalar bir anlamda Avrupa NATO müttefik ülkeleri savunma bakanlarına res çekti Amerika Birleşik Devletleri şeklinde değerlendiriliyor ve yorumlanıyor diyerek bulmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdi size bırakalım Can Okuner.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesini ele alan Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı Trump'ın zirveye katılmasındaki baş faktörün Başkan Erdoğan olduğunu dile getirdi.
2: Trump'ın NATO zirvesine katılmasının en büyük nedeni Başkan Erdoğan dedi. İran-ABD anlaşması hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Türkiye'de 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine dikkat çekti. ABD ve Avrupa arasındaki görüş farklılıklarına işaret etti. Bu konular ABD başkanı olmadan karara bağlanamaz dedi. Trump'ın NATO zirvesine katılmasındaki en büyük faktörün Başkan Erdoğan olduğunu ifade etti.
3: Pek çok Avrupa ülkesi toplantının Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olmasının Başkan Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti ve zaten buraya önem vermediğini fiili olarak deklare etmiş olacaktı.
2: İran-ABD anlaşmasına da değindi Dışişleri Bakanı. Çalışılması gereken çok fazla konu olduğunu söyledi, nükleer dosyaya dikkat çekti ve ekledi.
3: Birincisi zenginleştirilmiş uranyuma ne olacak? İkincisi bundan sonraki zenginleştirme moratoryumu nasıl işleyecek? Örneğin 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesi konusunda bir prensip anlayışı var. Ama bunun seyreltilmesini kim yapacak? Kim kontrol edecek? Nasıl doğrulanacak? Bunların görüşülmesi gerekiyor.
2: Hakan Fidan bölgedeki İsrail faktörüne de vurgu yaptı. Tel Aviv'in saldırgan ve yayılmacı politikalarını hatırlattı. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil dedi.
3: İsrail bölgede yıkım olsun istiyor. Bazı ülkeleri işgal etmek, terör uygulamak istiyor. Bunun küresel düzeyde güvenlik bakımından ayrıca ekonomik alanda yansımaları var. İsrail'in giderek daha fazla diplomatik tepkiyle karşılaştığını görmekteyiz.
1: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile talimat gönderildi. YKS sınavı nedeniyle meydanlarda dev ekranlar kurulmayacak ve milli maç yayınları izlenmeyecek. A Haber muhabiri Şener Çetin telefon attığımızda.
4: Evet, yarın 2,5 milyon aday YKS'de ter dökecek. Dolayısıyla bununla ilgili tüm tedbirler, önlemler sıkı bir şekilde alınmış vaziyette. Dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin son açıklaması var. 81 ilin genelinde valilere bir talimat gönderildi. O talimatta sokaklarda dev ekran kurulmasın ifadeleri yer aldı ve bununla ilgili de tabii peş peşe de o iptal etkinlikler gelmeye başladı. Zira büyük şehirlerde, İzmir, Samsun gibi büyük şehirlerde de bu etkinliklerin iptal edildiğini söylemek mümkün. Denizli, Uşak, Konya'da bunları takip eden iller Bakan Çiftçi'nin talimatıyla buradaki etkinliklerin iptal edildiğini söyleyelim. Tabii hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumu sınavı önemli. 2,5 milyon aday ter dökecek. Bu anlamda ülke genelinde 11.883 okulda 44 binden fazla personel görevi yapacak ve öğrencilerin tabii ki huzur ve güven içinde sınava girmesi amaçlanacak. Bununla ilgili zira sınav öncesi alınan tedbirler arasında trafik ve gürültüye de sıfır tolerans verileceğini, uygulanacağını söylemekte fayda var. Diğer yandan sınava geç kalan adaylar için de gerekli destek sağlanacak. Yine özellikle sınava geç kalma riski bulunan adaylar için ekipler hazır bekletilecek. Bu anlamda da destek olunacak öğrencilere. Kopya girişimlerine aynı şekilde izin verilmeyecek, tedbirler üst seviyede uygulanacak. Bu minvalde bunu ifade edelim. Öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için nüfus müdürlüklerinin de açık olacağını söyleyelim. Buradan öğrencilerimize hatırlatmakta fayda var. 81 ile talimat verildi dedik. Meydanlarda dev ekranda milli maç yayınları iptal olacak. Bu kapsamda öğrencilerin huzur ve güven içerisinde o sınavlara girmesi sağlanacak. Tabii milyonlar sınava girerken diğer milyonlarında yine milli takım için aslında saatler 06'yı gösterdiğinde kendi evlerinde o maçı takip ederek milli takıma da desteğini verecek. Türkiye-Paraguay maçı saat 06'da başlayacak. Bir yandan da gözler YKS'de olacak. Hiçbir program birbirine mani olmayacak şekilde YKS'de de öğrenciler sınavlarına rahat ve huzurlu bir şekilde girecek. Diğer yandan da milyonların gözü de Türkiye-Paraguay maçında olacak ve o maçta dev ekranlardan değil, vatandaşlar evlerinden takip ederek milli takıma desteğini sunacak diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci hafta sonunda Yükseköğretim Kurumları sınavında ter dökecek. İçişleri Bakanlığı öğrencilerin huzur ve güven içinde sınava girebilmesi için tüm tedbirleri aldı. A Haber muhabiri Abdullah Ünver konuğuyla karşımızda.
5: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Yarın YKS sınavı olacak. Sayılı saatler kaldı. İlk oturum saat 10.15'te başlayacak. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valisine gerekli talimatları gönderdi. O talimatlarda elbette güvenlik önlemlerinin arttırılması noktasında uyarılar vardır ve saatler 6'yı gösterdiğinde Türkiye-Paraguay milli maçı var ve o maç için dev ekranlar kurulmasın talimatı gönderdi. Dediğim gibi yarın saat 10.15'te ilk oturum başlayacak. Şimdi bu konuyu yayın konuğumuzla konuşacağız. İsmail Yolcu, eğitimci yazar. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
5: Dediğimiz gibi milyonlarca öğrenci yarın artık bu sınavı bekliyorlar. Ne tür önlemler alındı? Yarın öğrencileri neler bekliyor?
6: Tabii ki yaklaşık 2.425.000 öğrenci ilk oturuma, yani TYT'ye girecek ve bununla ilgili İçişleri Bakanlığı çok ciddi tedbirler aldı. 44.386 jandarma personeli 11.883 okul ve binada görev yapacak. Neler yapacaklar? En önde sınav evraklarını güvenli bir şekilde nakli söz konusu. Onun dışında yaka kamerası, dedektör, huzur timleri var. Yani anlık müdahale sınav esnasında okul etrafında oluşabilecek ses, gürültü, tartışma gibi durumlara müdahale edilecek. Tabii ki bunun dışında çok önemli bir süreçte ÖSYM tarafından yürütülüyor. Öğrencilerin yarınki sınava etiketi sökülmüş suyun dışında başka hiçbir şey götürmesine gerek yok. Kalem, kalem tıraş, şeker, peçete ve silgi ÖSYM tarafından verilecek. En önemli uyarılardan bir tanesi de olası bir aksilik ne olabilir? Nüfus cüzdanlarını bulamayabilirler, kaybedebilirler. Bununla ilgili de 355 nüfus müdürlüğünün il ve ilçelerde sınav merkezi bulunan il ve ilçelerde 20 Haziran ve 21 Haziran'da sabah 7'de açılacak. Nüfus müdürlükleri cumartesi akşam 17'ye kadar, pazar günü de 15'e 30'a kadar açık olacak.
5: Peki, her sene artık görmeye alışkın olduğumuz manzaralar vardı. Öğrenciler sınava geç kalıyorlar. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nın bir talimatı oldu diye düşünüyorum.
6: Evet. Burada kesinlikle artık babalara, annelere birazcık mesaj vermek gerekiyor. Yani son dakikaya bırakmadan, çünkü 15 dakika kuralı var ve her yıl yüzlerce öğrencinin canı yanıyor. Özellikle büyük şehirlerde aynı ismi taşıyan birden fazla okul var. Hemen girip de navigasyondaki ilk gördükleri okuldan ziyade bir adres kontrolü yapmaları, yine belediyelerin kapalı yollar, yol çalışmalarında olma ihtimali var. Bununla ilgili tedbirli olunmasını özellikle ailelerden ben rica ediyorum.
5: Peki hocam, toparlayacak olursak öğrenciler son gece neler yapmalı? Ne söylersiniz?
6: Son gece adaylar sınav sabahı evraklarını, nüfus cüzdanını, kıyafetlerini dahi bugünden hazırlamalılar. En önemli mesajım ailelere, çocuklarına emir kipiyle bu senin son şansın ya da aslansın, kaplansın gibi hem bu akşam hem de sınav sabahı kahvaltı sofrasında bu tip bir iletişim yerine pozitif bir iletişim, en kısa yoldan emeğine şahidiz yavrum deyip konuyu hemen kapatmaları gerekiyor. Bu çok önemli bir konu.
5: Peki, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Evet, eğitimci yazar İsmail Yolcu ile birlikte yarın başlayacak olan YKS öncesi neler yapılmalı ve güvenlik tedbirlerinden bahsettik. Artık 2 milyondan fazla öğrenci yarın saat 10-15'i bekliyor, sınavı bekliyor diyelim ve Ankara'dan sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: Türkiye'de yüksek öğretim sistemi yıllardır niceliksel olarak büyüdü. Ancak şimdi akademinin perde arkasında fısıldanan o büyük eleştiriler çok cesur bir raporla yüksek sesle dile getirildi. Enstitü sosyal, ezber bozan bir yüksek öğretim raporu hazırladı. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve uzman konuğu ayrıntılarla bizi bekliyor.
7: Evet, Türkiye'de yüksek öğretim sisteminin geleceğine yönelik adımlar her geçen gün artarak ve emin adımlarla da atılmaya devam ediyor. Öyle ki bunların aslında en önemli kurumlarından bir tanesi de Enstitü Sosyal. Yanımda da çok değerli bir konuğum var. Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Doktor İpek Coşkun Armağan bizlerle birlikte. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk Merve Hanım.
7: Öncelikle bu önemli raporun nasıl oluştuğunu ve nasıl karar verildiğini sizden anlatmanızı rica edeceğim.
8: Şöyle ki, biliyorsunuz yüksek öğretim sistemi son 20 yılda özellikle söyleyebilirim. Son 20 yılda çok büyük bir büyüme gerçekleştirdi. Niceliksel bir büyüme gerçekleştirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük büyümesi bu süreçte gerçekleşti. Geldiğimiz noktada bu niceliksel gelişimi doğru bir konumlandırma yapabilmemiz için de nelere odaklanmamız gerekiyor, bunu nasıl dönüştürmemiz gerekiyor diye biz bu konuda çok deneyimli hocalarımızla yüksek öğretim yönetiminde uluslararası ve ulusal kuruluşlarda görev yapmış hocalarımızla, uzmanlarımızla 6 farklı çalıştay düzenledik. Bu çalıştaylarda pek çok konuyu değerlendirdik. Yani niteliğe, bu niceliksel büyümeyi niteliksel bir katma değere dönüştürmeyi nasıl sağlayabiliriz diye hepsinden görüşler aldık. Günün sonunda raporumuz aslında bir ortak akıl raporu olarak ortaya çıktı. Burada görüşlerle kanıtları bir araya getirdik. Yani bizim yüksek öğretim verilerimizle hocalarımızın, uzmanlarımızın değerlendirmelerini bir araya getirdiğimiz Türkiye'ye bir yol haritası sunacak bir rapor haline bu usulle geldi.
7: Evet, peki rapora göre yüksek öğretimde şu an en önemli dönüşüm noktası olarak ne düşündünüz?
8: Esasen dediğimiz gibi bir niceliksel büyüme oldu. Burada niteliğe dönüştürmeyle ilgili hareket alanımızın ne olması gerekiyor noktası temel sorumuz. Burada da 208 üniversiteyi, 6.835.000 öğrenciyi, 183.000 akademisyeni tek bir mevzuat, tek bir yasal çerçeve ve çok merkezi usullerle yönetmenin uygulanabilirliğinin artık bugünün Türkiye'sinde çok da kalmadığını ve özellikle küresel yüksek öğretim alanına baktığımızda da çok verimli bir çalışma modeli olmadığını görüyoruz. Burada dikkat çekmek istediğimiz şey şu: bu niceliksel büyümeyi bir optimizasyon sağlamamız gerekiyor sayılarla ilgili özellikle. Ve bu optimizasyonu niteliksel bir katma değere çevirmemiz gerekiyor. Burada en önemli husus, bugün özellikle lisans eğitimine baktığımızda süreler çok uzun. Burada da neye dikkat

0: etmemiz gerekiyor. Yüksek öğretim sistemi tasarlanırken, dediğim gibi yeni dönemde özellikle tasarlaması yapılırken orta öğretim sistemiyle beraber düşünmek durumundayız. Bunlar çünkü birbirini tamamlayıcı kademeler. Bunlar eğer birbirlerini tamamlayıcı şekilde dizayn edilirse ve optimize bir ders programı planlaması yapılırsa zaten ne çok fazla ders tekrarı yaşamış olacak öğrenciler ne de fazladan ders almış olacak. Şu anda 240 kredilik bir sistemde çocuklar 4 sene lisans eğitimi alıyorlar. Şu anda pek çok bölümün programı bunu 180 krediye indirerek 3 yılda tamamlamaya müsait aslına bakarsanız. Bu neyi sağlayacak? Öğrencinin derse girme dışında üniversiteden alması gereken sosyalleşme, sosyal girişimcilik, deneyim kazanma, programlar için zaman ayırmasına alan sağlayacak. Aynı zamanda hocalarımızın da akademisyenlerimizin de çok şikayet ettiği derse girmekten araştırma yapamamak, onlar için de araştırma zamanı sağlanacak.
1: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü bizlerle birlikteydi. Doktor İpek Coşkun Armağan'a vermiş olduğu bilgiler için teşekkür edelim ve söz size bırakalım.
2: Evet, bugün Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreni yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Başkan Erdoğan biraz önce geldi bölgeye, metroyu, treni inceledi, metro terminalini inceledi kuşkusuz. Bayağı kalabalık bir heyetle birlikte, yanında Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da vardı. Evet, görüntülerde izliyorsunuz, trene doğru gidiyor. Trene binecek. Oradaki görüntüleri izleyeceksiniz siz de. Trene binecek, içeriği izleyecek. Yönetim yerinden bilgiler alacak özellikle. Ondan sonra trenle birlikte bir sonraki istasyona, daha doğrusu hedef istasyonuna kadar gidecek. Tabii çok önemli bir hat bu. Çünkü Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na kadar olan mesafeyi çok ciddi oranda kısaltıyor. Hızlı da bir metro olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla önemli bir hizmet olarak da görmek gerekiyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaklıklar artarken Sağlık Bakanlığı'ndan risk gruplarına yönelik kritik bir uyarı geldi. Kronik hastalar ve çocukların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Hassas gruplar hangi saatlerde dışarı çıkmamalı, güneş çarpması anında ne yapılmalı, ayrıntılar haberimizde.
3: Özellikle risk grubundaki kişilerin, kronik hastalıkları olanların, yaşlıların biz güneş ışıklarının vücuda dik geldiği zamanda, yani güneş ışınlarının kuvvetli olduğu zamanlara dışarıya çıkmalarını istemiyoruz. Özellikle saat 10 ile 16 arasında mümkünse dışarıya çıkmasınlar.
4: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doçent Doktor Erdoğan Öz, aşırı sıcakların ve güneş ışınlarının hassas gruplar üzerindeki etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öz, güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmanın vücutta geri dönülemez hasarlar açabileceğini ve bu durumun komaya kadar gidebileceğini söyledi.
3: Sonucunda sıcak çarpması denen olaya kadar giden istenmeyen birçok yan etkide karşılaşabiliyoruz. Bunlar ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, çarpıntı, hatta bilinç bulanıklığı, nöbet, koma, baygınlığa kadar giden bir süreci görmemiz de mümkün.
4: Risk grubundaki vatandaşların dışarı çıkmak zorunda kalmaları durumunda almaları gereken önlemleri sıralayan Erdoğan Öz, sıvı tüketiminin önemine değindi.
3: Gölgeyi tercih etmeleri, ultraviyole ışınlarından korunacak gözlükleri giymeleri, güneşten koruyucu şapkalar takmaları ve mümkünse güneş kremi kullanmalarını biz tavsiye ediyoruz. Ve eğer kişinin hekim tarafından bir sıvı kısıtlaması yoksa da bol bol sıvı almasını biz tavsiye ediyoruz.
4: Çocuklar da yaşlılar gibi kırılgan grupta diyen Öz, ebeveynlere de seslenerek güneş çarpması sonrası anında yapılması gereken ilk yardım adımlarını anlattı.
3: Güneş çarpmasından şüpheleniyorsak Kişinin üzerinde fazla elbise varsa kıyafetlerin çıkarılması gerekiyor ve bu kişinin

0: ve gölgelik bir yere mutlaka alınması gerekir. Ayrıca vücut ısısını düşürmek için böyle suyla bassı kompres uygulanmasının faydası olacaktır. Bu vücut ısısını düşürecektir.
1: Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumunda. Üreticiler bu yıl rekoltenin geçen yıla göre daha da fazla olmasını bekliyor.
2: Kuraklıktan dolayı Avrupa'da, İspanya'da ve İtalya'daki mahsul eksikliklerinin bölgemizdeki rekolte fazlalığıyla da biz gerek yeşil zeytinde gerekse yağlık zeytinde iyi yerlere noktalara, hedeflediğimiz noktalara geldik.
3: Zeytinde bu sezon yüksek rekolte bekleniyor. Stratejik öneme sahip zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye dünyada ilk ikide yer alıyor.
2: 100 milyon üzerindeki ağaç sayımızla birlikte biz Avrupa'da veya dünyada diyelim zeytincilikte İspanya'dan sonra ikinci durumdayız. Zeytinyağında da işte İtalya ve sonrasında yarışır bir vaziyetteyiz. Yağlarımız kaliteli, yağlarımız güzel. Özellikle Edremit Körfezi'nin Edremit yağlık çeşit dediğimiz zeytinyağları dünyada artık tanınırlığı çok çok fazla.
3: Zeytin üreticileri bu yıl rekoltenin geçen yıla göre %40 daha fazla olmasını bekliyor.
4: Türkiye bol yağış alan bir kış mevsimi geçirdi ve Kaz Dağları'ndaki yağışlar da bölgedeki üreticilere can suyu oldu. En önemli etkenden birisi de zeytinde yaşanacak. Geçtiğimiz yıl yok yıl olarak tahmin edilen yıl bu yıl rekoltede oldukça fazla bekleniyor ve çiçeklere bakıldığında ise zeytin ağaçlarındaki tane sayısının arttığı görülüyor.
2: Evet, geçen sene sezon olarak mahsul az bir mahsulümüz vardı. Bu sene iklim şartları çok iyi gitti. Hatta bol yağış aldı bölgemiz. Zeytinin de aramış olduğu soğuklamalar da oluştu. O yüzden zeytindeki çiçeklenme dönemi gerçekten çok güzeldi. Yeni pazarlara, yeni ufuklara, yeni denizlere yelken açarsak ben çok inanıyorum ve zeytinyağımızı farklı noktalara getireceğiz.
3: Yetkililer zeytinde verimi düşüren zararlı böcekler konusunda da çiftçileri uyarıyor.
2: Ocak ayından itibaren yağışların belirleyici oluyor ama onun haricinde de bir takım yağışların da getirdiği hastalıklar var. Bu hastalıklardan bir tanesi de çok fazla yağışların olması, ondan sonra da havaların ısınmasıyla birlikte mantar hastalığı diye tabir ettiğimiz halkalı leke hastalığı vardır. Halkalı lekeye karşı çiftçi o zaman önlemini almak zorundadır. Halkalı leke mantarı bir ilaç olduğu için daha çok bakırlı ilaçlarla bunu kullanması gerekir. Bu pamucak dediğimiz küçük böyle pamuklu bit dediğimiz çok küçük bir haşere gelir şu zeytinin şu sapsokanın şuraya sokar hortumunu, buradan emgi yapar. Emgi yapınca buradaki bitki besinlerinin zeytine gitmesini engeller ve o çiçeğin açacak için açamamasını veya mahsulün bağlamamasını engeller. Dolayısıyla bu da bir zeytin üreticisi için bir zararlıdır. Bu da rekoltenin kayıplarından sayılır. Onun için de pamuklu bit içinde ilaç atması gerekir. Onu da atar ve ondan sonra zeytini bu hale getirir.
1: Van'da dev sağlık yatırımları yükseliyor. Son durumu A Haber muhabiri Nazlı Timur ve konuğundan alacağız.
5: Van'da sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Şu an Edremit ilçesindeyiz ve yapımı tamamlanmak üzere olan şehir hastanesinin yapımındayız. Şu anda bulunduğumuz nokta Edremit ilçesi. Tabii buraya 800 yataklı artı 400 yataklı artırımlı hastane olacak. Tabii Van'da değil, sadece bölgeye hitap eden bir hastane olacak ama şu anda detayları yanımızda Sağlık İl Müdürümüz Muhammed Tosun var. Hemen kendisinden detaylı bilgileri alacağız. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Şu anda yapım aşamasında olan şehir hastanesi var. 800 yataklı ve detaylı bilgileri sizden öğrenmek istiyoruz.
6: Öncelikle hoş geldiniz. Şu an sizlerle beraber Van Şehir Hastanesi kampüsünün olacağı alandayız. Şantiye alanındayız. Burada şu an çalışmalar devam eden yaklaşık 240 bin metrekare kapalı alana sahip 800 yataklı. Tüm yatakların tekli hasta yatağı olduğu, ikili hasta yatağına çevrildiğinde ise 1160 yatak

0: kapasitesine çıkabilen bir hastane yapımı devam etmekte. İnşallah önümüzdeki 2 yıl içerisinde 2028 yılında hastanenin bitirilmesi hedeflenmekte. Bu şehir hastanesi kampüsü içerisinde şu an yanı başımızda zaten 1500 yataklı Van Eğitim Araştırma Hastanesi hizmet vermekte. Bu bina ile beraber burası yaklaşık 2250 yataklı Van Şehir Hastanesi kampüsüne dönüşecek. Burada Türkiye'nin herhangi bir ilinde, tüm büyük şehirlerinde olan tüm tanı tedavi merkezleri olacak. İçerisinde bizim YİGAP dediğimiz kapalı yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi, onun dışında yüksek donanımlı ameliyathaneler ve yoğun bakımlar, ileri teknolojiyle donatılmış onkoloji tanı ve tedavi merkezi olacak. Bu hastane tamamlandığında inşallah şu an bulunduğumuz kampüste yaklaşık 200 dönümlük alanda 2250 yataklı Van Şehir Hastanesi Van halkına ve Doğu Anadolu halkına hizmet verecek. Bunun yanında da sağlık turizminde de Van bir sınır kenti olması nedeniyle büyük katkılar sağlayacak ülke ekonomimize. Bunun dışında şu an biz ilimizde 1975 kamu hastanesi yatağıyla hizmet vermekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın çok büyük destekleriyle inşallah önümüzdeki 3 yıl içerisinde ilimizdeki sağlık kamu hastanelerine ait sağlık yatak kapasitesi 3775'e yükselecek. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Kentimizin farklı noktalarında hastane inşaatlarımız ve projelerimiz devam etmekte. Bununla ilgili bizim şu an Erciş'te 150 yataklı, Muradiye'de 150 yataklı, yine Başkale'de 75 yataklı hastane planlarımız var. Başkale'deki 75 yataklı hastane inşaatımız %60'larda devam etmekte. Yine merkezde Bostaniçi, İpek Yolu ilçemize bağlı Bostaniçi'nde bir 150 yataklı hastane. Tuşba'da Kalecik'de 100 yataklı bir hastane. Yine Edremit Kurubaş bölgesinde de 500 yataklı bir hastane yapmayı düşünüyoruz. Bu hastanelerin de inşallah inşaatlarını 2028-2029 yıllarında bitirip Van halkına %100 sağlık kapasitesini arttırmış bir şekilde ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetini en iyi bir şekilde sunmayı hedefliyoruz. Bunun dışında yine Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun koruyan geliştiren sağlık modeline uygun olarak ilimizin çeşitli noktalarında mahallelerinden köylerine aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri inşaatlarımız devam etmekte. İlimizde şu an 430 civarında aile hekimi 1.1 milyon nüfuslu Van halkına hizmet etmekte. Nüfus başına düşen aile hekimi sayısında Türkiye'nin en önde gelen illerinden biriyiz. Tabii bunu daha da düşürüp hizmet kalitesini arttırmaya hedeflemekteyiz. Yine kentimizin şu an farklı noktalarında 6 adet sağlıklı hayat merkezi bulunmakta. Zaman zaman Sayın Bakanımızın sürekli vurguladığı sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz bir şekilde biz halkımıza hizmet etmekteyiz. Yine yapılacak inşaatlarla bu sene sonunda inşallah sağlıklı hayat merkezi sayımız 10'a yükselecek ve halkımız inşallah hastalanmadan birinci basamak sağlık hizmetlerini daha kaliteli aralar koruyan sağlık modeline uygun bir şekilde hizmetimizi sürdürmeye hedefliyoruz. Yine ilimizde özel ve üniversitedeki sağlık kapasitesini de takip etmekteyiz. Üniversitemizde bu minvalde yeni bir hastane yapımı için çalışmalar devam etmekte. İnşallah bunlar bittikten sonra Van şehri, Van ve Doğu Anadolu'ya çok büyük hizmetler edecektir.
1: Teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için. Evet efendim, Van'da çalışmalar devam ediyor. Gerek Van'a gerek de bölgeye hitap edecek hastaneler şu anda yapım aşamasında deyip sözü Van'dan size bırakalım.
2: Mersin'in Yenişehir ilçesine gidiyoruz. İlçeye bağlı Değirmençay köyünde hayvancılık yapılıyor her köyde olduğu gibi. Burada yaşayan çobansa birçok enstrümanı çalıyor.
3: Evet, çoban Mustafa abimizin birçok enstrüman çalıyor. Aynı zamanda da divan sazı. Abi bu ezgiyle ne çalacağız?
4: Günümüzde en çok geçerli halk müziğinden değerli üstadımız Musayrıoğlu'ndan bir parça çalacağız. Hı hı. Bunu da diğer yörük arkadaşlarımıza armağan ediyorum.
3: Tamam.
4: Yolun sonu görünüyor diyoruz.
3: Peki, hadi bakalım.

0: Horosların zirvesindeyiz ve burada çoban abimiz var. Adı Mustafa. Yaklaşık 8 yaşından bugüne kadar kendisi hem hayvanlarını otlatıyor hem de onlara güzel kavallar çalıyor. Mustafa abi, bu değişik bir sistem ya.
1: Günümüzde en uzak zamandan beri kullanılan müzik aleti bu. Bir kavaldır. Çoban kavalıdır.
0: Çoban kavalı.
1: Evet, çoban kavalıdır.
0: Bir çalalım abi.
1: Tabii.
0: Evet,
1: tabii.
0: Bir çalalım abi.

0: Mustafa abi nefesine sağlık. Harika. Teşekkür bir ezgi. Ediyorum. Tabii teşekkür bu ediyorum. Çoban kavalı derken aynı zamanda küçükbaş hayvanlar da bunlardan bayağı dinliyor mu?
1: Tabii
0: sizi
1: dinliyor,
0: mi tanıyor? Mesaj mı veriyor?
1: Mesaj veriyor. Bizi takip ediyor. Sahibinin nerede olduğunu takip ediyor. Sese göre kendisi o çevrede yayılıyor. Eğer ben kaybolduysam tekrar benim bulunduğum yere yönelip beni bulmaya çalışıyorlar.
0: Yani bir pusula gibi.
1: Tabii aynı.
0: Navigasyon gibi.
1: Tabii. Koyunlar da aynıdır. Hayvan kendi sahibini tanır. Tanıdığı için sürekli uzaklaşsa da gözü sendedir. Yani hayvanların böyle bir içgüdüsü var. Sese alışkındır. O sesteki titreşime alışkındır.
0: Evet Mustafa abi işte bu Torosların eteklerinde 8 yaşında kavalıyla bu küçükbaş hayvanlarını otlatıyor ve onlardan gelecek olan sütle de geçimini sağlıyor. Evet, Değirmen Çayın köyünde bir Ayşe ablamız var. O da bu köyün kadın çaycısı. Kadın derken her alanda başarılarını gösteriyor. Ayşe abla, bunlar tavşan kanı galiba.
2: Evet abi, çaylarımızı odun ateşinde yapıyoruz.
0: Güzel. Çayın lezzetine bakacak olursa demlemelerde de bir marifet var mı?
2: Tabii abi, çay öncelikle 15 dakika, 20 dakika beklemesi lazım. Mutlaka beklemesi lazım. Su iyice kaynaması lazım. Güzel bir çay içmek istiyorsak.
0: Bu ateş, onun ateşinde.
2: Onun ateşinde demliyoruz abi.
0: Renklerde tavşan kanı vallahi. Ha, evet. Bu da tabii şey oluyor değil mi? Farklı bir şey.
2: Evet abi.
0: Evet. Çok güzel. Ondan sonra servis mi oluyor?
2: Evet abi.
0: Sabah kaçta açıyorsun bu
2: abi şeyi? Çok erken açıyoruz. Sabah ezanında açıyoruz. 4:30-5'te burada olmuşuz.
0: Sabah ezanı tabii. Evet. Herkes namaza evet kalkıyor.
2: Bahçeye gittikleri için, namaza gittikleri için çok erken sabah ezanında ben buradayım.
0: Hayat böyle geçiyor.
2: Evet abi. Akşama kadar koşturmaca devam ediyoruz. Gün boyu buradayız. Çalışıyoruz kahve işte.
0: Evet Ayşe abla. Bu Değirmen Çay köyünün tek kadın çaycısı aynı zamanda da sabahın erken saatlerinde geliyor. İşte burada bu mekanda çaylarını demliyor.

0: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türk Yatırım Fonu ile İslami Özel Sektörün Geliştirilmesi Kurumu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslami Ortak Finansman Çerçeve Anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında üye ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere 50 milyon dolara kadar finansman sağlanabilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin

0: Radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
2: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
3: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
0: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen. Hayatımı

0: herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Canlı yayın.
4: Ve TÜBİTAK'ı yüklenici firmalarımızı mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Sultan Fatih'in şehrine yine Sultan Fatih'in tavsiyelerini kendimize rehber kılarak aşkla hizmet ediyoruz. Ne demişti o büyük sultan? Hüner bir şehir bünyat etmektir. Riaya kalbin abad etmektir. İşte biz de meftunu ve maşuku olduğumuz güzel İstanbul'umuzu mamur etmek, ihya ve inşa etmek, İstanbul halkını hak ettiği hizmet standardıyla buluşturmak için gece gündüz koşturuyoruz. Bilhassa raylı sistemler noktasında büyük bir çaba içindeyiz. İşte şimdi buraya gelirken 120 kilometre hıza kadar ulaştık. 16 milyon nüfusu, yıllık 20 milyona yaklaşan ziyaretçisiyle dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz. Değerli kardeşlerim, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro projesini iki ayrı koldan hayata geçirdik. ...37,5 kilometrelik... Gayrettepe İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometrelik... Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu olarak şehrimizin hizmetine verdik. Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak hattımızın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçtiğimiz yıllarda devreye aldık. Kağıthane İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe arasını 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy İstanbul Havalimanı kesimini ise 2024 yılının Mart ayında İstanbul halkının istifadesine sunduk. Daha önce hizmete açtığımız bu 47 kilometrelik kesimde İstanbul Havalimanı'nda yapacağımız hızlı tren hattı Kağıthane istasyonunda Mahmutbey, Mecidiyeköy, Kabataş metro hattı Gayrettepe istasyonunda Yeni Kapı Hacı Osman metrosu ve metrobüs ile entegrasyon sağladık. Arnavutköy İstanbul Havalimanı kesimindeki Arnavutköy Hastane ve Taşoluk istasyonlarını da bu sisteme dahil ettik. Böylece başta bu hatlar üzerinde yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere milyonlarca İstanbullunun ulaşımını ciddi ölçüde kolaylaştırdık. Şimdi bütün bu çalışmalar

Yollarımızı taşlandırıyoruz. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz.

Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı Arnavutköy kesimi, İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir. Bu istasyonlar sayesinde önemli bağlantılar tesis edilmiştir. Kayaşehir istasyonunda Bakırköy, Kirazlı, Başakşehir, Kayaşehir metrosu ile Olimpiyatköy istasyonunda ise Ataköy iki telli Olimpiyat metrosu ile entegrasyon sağlandı. Halkalı Stadı istasyonunda yapımı devam eden Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey, Bahçeşehir, Esenyurt metrosu ile bağlantı kuruldu. Halkalı istasyonunda da yüksek hızlı tren hatları Marmaray, Halkalı Bahçeşehir Banliyö hattı ve Yenikapı Kirazlı Halkalı metrosu ile tam entegrasyon gerçekleştirildi. Yani milyonlarca vatandaşımız İstanbul'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, açılışını yaptığımız yeni hat sayesinde seyahat sürelerini de ciddi manada azaltıyoruz. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Küçükçekmece Kemerburgaz arası 50 dakikaya inerken Başakşehir Kağıthane arası da inşallah 48 dakika olacaktır. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz. Bunların da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim, aşk inan çalışan yorulmaz. Bu inançla İstanbul içi raylı sistem çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. 4,5 kilometre uzunluğundaki Altunizade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı metro hattının inşası sürüyor. İlaveten 6,3 kilometrelik Yavuz Türk Kazım Karabekir Topağacı Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattının yapımı da devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımız

İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu 191 kilometreye çıkacak. Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını işte geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek. Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete, esere, yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz. Merhum şair Orhan Seyfi Orhan'ın sihrinle, füsununla, gururunla, nazınla, altın halicin, Marmara'nın aşık boğazınla, endamını sarmakta ipek tüllü karanlık, Türk'ün güzel İstanbul'u mesut uyu artık dediği İstanbul'un gevşekliğe, umursamazlığa, boş vermişliğe asla tahammülü olmaz. Bu şehri sevmek aşkla hizmet etmeyi gerektirir. Bu şehre kıymet vermek taş üstüne taş koymayı gerektirir. Bu şehri önemsemek sorunlarıyla, dertleriyle ilgilenmeyi gerektirir. Biz de işte bunu yapmanın peşindeyiz. İstanbul'a olan şükran borcumuzu hakkıyla ödemenin gayretindeyiz. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz. İstanbul'umuza olan tutkumuzun, İstanbullu kardeşlerimize olan hizmet aşkımızın nişanesi olan metro hattımız hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Değerli kardeşlerim, emeği geçenleri, katkısı ve alın teri olanları yürekten tebrik ediyorum. İstanbul için çalışırken diğer illerimizi de elbette ihmal etmiyoruz. Pazartesi günü başkentimize stratejik önemi yüksek bir eser kazandırdık. 1933 senesinde yapılan ve uzun yıllar askeri havalimanı olarak hizmet veren Ankara Havalimanı'nı ihya ederek yeni çehresiyle ayağa kaldırdık. Devlet konuk eviyle 2450 metreden 3000 metreye uzattığımız pist uzunluğuyla 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasitesiyle ve diğer imkanlarıyla Ankara gurur verici bir esere daha kavuşmuş oldu. Yarın Pendik'te donanmamızın ve Türk tersaneciliğinin gücünü gösteren bir törene katılacağız. 7-8 Temmuz'da ise aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu NATO liderlerini Türkiye'de ağırlamaya hazırlanıyoruz. Öncesinde 20

28-29 Haziran'da NATO parlamenter zirvesi İstanbul'da yapılacak. Daha sonra yıl boyunca ülkemizin ev sahipliğinde birçok uluslararası etkinlik düzenlenecek. Yani 2026 senesi Türkiye için kelimenin tam manasıyla bir zirveler yılı olacak.

Türkiye'nin marka değeri artacak. Bölgesinin cazibe merkezi olduğu görülecek. Küresel diplomasinin oyun kurucu aktörlerinden biri olduğu tescil edilecek. Sağ ol. Burada bir gerçeğin altını tekrar önemli çizmek istiyorum. Dünün kavramlarıyla, dünün ideolojileriyle, özellikle de dünün muhalefet tarzıyla bugünün meseleleri anlaşılamaz. Türkiye değişirken, dünya değişirken, dünya sistemlerinde köklü değişimler yaşanırken maalesef bizim muhalefet bunu bir türlü idrak edemiyor. 2026 senesinin Türkiye'sinde hala eski kalıplarla, eski alışkanlıklarla siyasetçilik yapmaya devam ediyorlar. Başlarını öyle bir kuma gömmüşler. Bırakın dünyayı, ülkemizde ne olup bittiğinden haberleri bile habersiz. Yok. Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz muhalefet aktörleri yıllarca bizi acımasızca eleştirdiler. Lafa her başladıklarında bizim Libya'da, Suriye'de, Somali'de ne işimiz var diyerek bizi suçladılar. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın kahraman ecdadımızın emaneti olan gönül ve kültür coğrafyamıza sırtlarını döndüler. Orta Doğu bataklığı dışında sınırlarımızın ötesinde yaşayan 10 milyonlarca kardeşimiz için tek bir cümle dahi kuramadılar. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadılar. Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat çareyi Amerika'dan uzman ithal etmekte ararken onun yerine gelen 5 dakikacık bir görüşme için yabancılar karşısında 40 takla atıyor, adeta yalvarıyor. Daha düne kadar yurt dışına Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje

0: olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Aslında bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Hani derler ya, bu ne perhiz ne lahana turşusu. Kusura bakmayın ama size bu işten ekmek çıkmaz. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok. Biz birilerine laf yetiştirmenin değil, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hizmet etmenin, şehirlerimizi bünyat etmenin derdindeyiz. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Bu vesileyle yarın yüksek öğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Yarınlarımızın teminatısınız. Ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz. Yarın sabah A milli futbol takımımız da Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Bizim çocuklara Paraguay ile oynayacakları maçta başarılar diliyorum. Milli takıma destek veren tüm vatandaşlarımdan üniversite sınavına girecek evlatlarımızda düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını gençlerimizi rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını özellikle rica ediyorum. Bu düşüncelerle Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattımızın bugün hizmete açtığımız Halkalı Arnavutköy bölümünün bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu metro hattının İstanbul'un hizmetine sunulmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Roloğlu'nun bir hediyesi olacaktır. Sayın Bakanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz değerli bakanım.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da ve Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının açılış törenindeki konuşmasını tamamladı. An itibariyle de Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdimi yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından bize ekranlarınıza canlı yayında getirmeye devam ediyoruz o anları. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Birazdan da bu hattın, bu önemli hattın İstanbul trafiğini rahatlatacak olan bu önemli metro hattının açılışı gerçekleşecek. Biz de o anları elbette canlı yayında ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. edeceğiz. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimizi demir

0: Dağlarla ilmek ilmek örüyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz mesajı önemliydi. Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun metrolarından biri tamamlandı. Az sonra dua başlayacak, kulak verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurdele kesimi için hazırlıklarını yapıyor. Duayı dinleyin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahillezî sekhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn. Ve innâ ilâ rabbina lemunqalibûn. اللهم إنا نسألك في أسفارنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا رب العالمين. Açılışını yapmakta olduğumuz metromuzu şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlı mübarek eyle. Uzaklarımızı yakın, zorluklarımızı kolay eyle. İnsanımızın kolay yolculuk yapabilmesi için gayret sarf eden devlet büyüklerimizin, bakanlarımızın, mühendislerimizin, emek veren emekçi kardeşlerimizin işlerini asan eyle. Duamıza amin diyen cümle hazirunu umduklarına nail, korktuklarından emin eyle. Ya ilahi, bizleri yeryüzünü imar ve ıslah edenlerden eyle. Yeryüzünü ifsad edenlere fırsat verme. Kur'an-ı Azimuşşan'da buyurduğun üzere وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem, biz Adem'in çocuklarına değer verdik, onları mükerrem yarattık. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ve biz insanı

0: Mukaddes Muharrem ayının yaklaşmakta olan Aşura günümüzün hakkımızda hayırlara vesile olması için Hazreti Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere Ehl-i Beyt şühedasının ve aziz şehitlerimizin ervahı için ve Allah rızası için
1: tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve stur uyubena بسر سورة الفاتحة.
2: Evet, hayırlı ve uğurlu olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Halkalı Arnavutköy kesimi Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. İşte eser ve hizmet siyasetinin lideri, milletine hizmet için gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışan lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler İstanbul.
3: Tarihi bir gün İstanbul için, İstanbul trafiği için, İstanbullular için. Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu da dualarla az önce açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı gerçekleştirdi. Bugün 19 Haziran 2026, 31 Temmuz'a kadar Halkalı metrosu İstanbullulara ücretsiz olacak. Bunu da vurgulamak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii bu metronun ilk test sürüşünü yapan isim de oldu. Beraberinde Ulaştırma Bakanı ve kurmayları ile birlikte metroyla seyahat halindeyken de gazetecilere Halkalı metrosunun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağı müjdesini de verdi. Bu önemli detayı da sizlerle paylaşmış olalım. Böylelikle gün içi kuşağına da başlıyoruz. Magazin ve spor dünyasını sarsan, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu. Oyuncu Enis Arıkan, şarkıcı Kenan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimlerin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
4: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de olduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından adli tıp kurumuna sevk edilen ünlülerin kan, kıl ve idrar analizleri tamamlandı. Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Diğer yandan Beren Saat, Kerimcan Durmaz ve Ayşe Hatun Önal'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin test sonuçları negatif çıktı. Operasyon kapsamında bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve içme aparatları ele geçirilmişti.
3: Yine günün flash gelişmelerinden biri, kendisini polis olarak tanıtıp İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram altın ve 68 bin dolarını alan şüpheli İstanbul'da yakalandı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş da olayın detayına ulaştı. Kendisiyle konuşacağız perde arkasını. Mehmet hoş geldin.
5: Hoş buldum Banu.
3: Evet, evet, nasıl gerçekleşmiş bu dolandırıcılık faaliyeti?
5: Evet, aslında bugünlerde siyaset kulislerinde de oldukça yankı uyandıran bir dolandırıcılık hikayesi olduğunu paylaşalım. Evet, siz de ifade ettiniz. İyi Parti'nin Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz bu sefer dolandırıcının hedefinde olan isimdi ve gerçekten de doğru ismi seçmişler kendilerince. Çünkü o kendisini hikayesini öğrendiğimizde, bu dolandırıcılık hikayesinin perde arkasını öğrendiğimizde sıradan normal vatandaşların bile birazcık direndiği bir dolandırıcılık yöntemine karşı, hı hı, kendisinin hemen teslim olduğunu görüyoruz. Hı hı. Geçmiş olsun diyelim bu arada öncelikle.
3: Geçmiş olsun.
5: Peki nasıl dolandırıldı? Kendisi dediğimiz gibi Mersin Milletvekili İYİ Parti'den. Geçtiğimiz günlerde yine bu ay içerisinde kendisine bir telefon geliyor. Evet. Ve gelen bu telefonda kendisinin milletvekili olduğu Mersin'in terörle mücadele şube müdürü olduğunu söyleyen bir kişiyle telefonda görüşüyor. Ve o kişi aynen şöyle söylüyor. Biz diyor bir operasyon düzenledik ve yapılan

0: Bu operasyonda ele geçirdiğimiz bazı şahıslar üzerinde çıkan kimlikler arasında sizin de kimliğiniz var, sizin isminiz var ama fotoğraf başkasının ve bu kişilerin FETÖ üyesi olduğu ve yurt dışından para getirdiklerini ifade ediyor. Ve bu operasyona kendilerinin de bir noktada destek olmasını, yardımcı olmasını isterken ama bir yandan da kendisinin ele geçirmiş oldukları işte altınların, dövizlerin, ziynet eşyanın kendikisiyle örtüşüp örtüşmediğini anlamak adına elindeki ne kadar altın varsa onları getirmesini söylüyor. Tabii bu görüşme biraz uzunca aralarında geçiyor ve sonrasında kendisi ikna oluyor. Önce bir miktar parayı topluyor, hazırlıyor. Kendi parasını hazırlıyor. Hatta yanlış olmasın, hazırlamış olduğu bu paranın miktarını da arkadaşlar verecek. Evet. 68 bin dolar var aralarında. Hemen yaklaşık işte 2000 euroya yakın 1900 euro var. Toplam 7 kilo 350 kilogram külçe altın ama toplamına baktığımızda 10 kilogram altın ediyor yaklaşık. 10 kilogramlık altın alıyor. Başkent Üniversitesi'ydi zannedersem. Üniversitenin önüne gidiyor ve üniversitenin önünde kendilerini teslim ediyor. Ve gerekçe de kendisinin elindeki altınla ele geçirmiş oldukları iddiaya göre sözde ele geçirmiş oldukları işte o FETÖ üyesi olan kişilerin elindeki altınla örtüşüp örtüşmediğini anlamak üzere laboratuvara göndereceğiz diyor. Yani burada da hatta yeni öncesinde siz de söylediniz yani 10 kilo da verilmez laboratuvar için. Kendisi 10 kiloyu veriyor ve 10 kilogram altını verdikten sonra bir süre hatta fark etmiyor. Daha sonrasında bir anda uyanıyor ve hemen ardından kendisi Ankara'da bulunduğu için Ankara Emniyeti'ni arıyor ve Ankara Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçiyorlar. Dolandırıcılık Bürosu burada harekete geçiyor ve sonrasında bu kişilerin korsan bir araçla Kocamaz'ın yanına geldikleri Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekip Şube Müdürü, Asayi Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bir korsan araçla geldikleri, altınları, paraları o araca koydukları, belli bir noktadan sonra da başka bir araca gittiğini Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri fark ediyor.
1: Yine Allah'tan bulabilmişler yani altını.
0: Şöyle Bolu'ya kadar fark ediyorlar. Bolu'dan sonra başka bir araca ve başka kişiler bu paraları alıyor. Ve ardından da Ankara Emniyeti İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kuruyor. İstanbul Emniyeti hemen çıkış noktalarına, giriş noktalarında kontrol noktaları oluşturuyor. Ve daha sonrasında söz konusu olan aracın avcılarda seyir halindeyken bir anda yapılan operasyonla durduruluyor ve Burhanettin Kocamaz'ın hem altınları hem de paraları
1: kurtarılıyor.
0: İki kişi gözaltına alınıyor. Ankara Emniyetine götürülüyor İstanbul'dan. Ama bir taraftan da kendisinin altınları da en son bundan bir yaklaşık bir saat önce kaynaklarımla görüştüğümde hala altınlarını almaya gitmemiş. Yani Burhanettin Kocamaz'ın 10 kilogram altınıyla.
1: Tekrar bir listeye bakalım. 68 bin dolar.
0: Bu kendi beyanı zaten.
1: 1900 euro, 7 kilogram 350 gram külçe altın, 57 adet tam altın, 10 adet yarım altın, 18 adet çeyrek altın, 1 adet yaklaşık 100 gram 24 ayarlık altın zincir, bir de gerdanlık falan da var yani bunun ekstrası da var o görsellerde.
0: Yani elinde ne varsa getirmiş. Yani. Şimdi burada normal şartlarda ben hani bu tarz haberlere çok
1: devamı.
0: Gittim.
1: 80 gramlık bir altın bilezik, 1 adet ayarı ve gramı hatırlanmayan altın çocuk bilekliği, 7 adet ayarı ve gramı hatırlanmayan altın bilezik daha, 3 beyaz altın bileklik, 1 eski tip tam ve yarım altından yapılmış gerdanlık, 3 adet altın küçük kolye.
0: Yani burada dediğim gibi toplamını şöyle
1: hala
0: sordum.
1: Hala teslim almamış mı?
0: Sordum ne kadar ediyor
1: yani
0: bunlar diye.
1: Bu kadar
0: diye.
1: Rahat polis zannettiği dolandırıcılara teslim edebildiğine göre alması da bir hayli
0: yani dolandırıcıya teslim eden yani. Herhalde emniyette kalmasından çok endişe duymaz. Şöyle gerçekten geçmiş olsun, ben birkaç kuyumcu arkadaşımla görüştüm, dövizci. Ya dedim şimdi Burhanettin Kocamaz'ın işte 10 kilogram altını gitmiş, şu kadar parası gitmiş. Bunlar ne kadar eder dedim. Yani 70 milyonun üzerinde dedi.
1: 70 milyonun
0: evet,
1: üzerinde.
0: Evet, 70 milyonun üzerinde kendi elleriyle poşetin içerisinde götürüp teslim ediyor. Çuvalın içinde hatta veriyor iddiaya göre. Benim şimdi merak ettiğim şu, Burhanettin Korkmaz şimdi diyorlar ki kendisine bu FETÖ dan kişileri biz ele geçirdik. Sizin altınlarla uyuşup uyuşmadığını laboratuvarda bakmamız lazım. Karşılaştırma yapmamız lazım. Örneklendireceğiz diyorlar.
1: Hani peki, para bu, olsa seri numarasına bakarsın da altının neyi
0: dolarları da vermiş. Şimdi buradaki altını verirken örnek veriyorum. Elinize bulunan yani 10 kilogram altının belki orada kalkar yarım kilosunu verirsiniz. 250 gramını verirsiniz. Yani bende olan altınların örneği budur dersiniz. Onu verirsin ama burada işte şimdi aralarındaki geçen konuşmada merak ediliyor.

0: bir insanın basireti bu. Bağlanıyor herhalde yani.
1: Ya daha öncesinde biliyorsunuz.
0: Benzer dolandırıcılıklarda çok, hani yani çok aynen, enteresan
1: profesörler
0: isimler,
1: çok
0: profesörler
1: dolandırıldı.
0: Falan.
1: Daha öncesinde geçmişte adli olaylara bakmış olan insanların yine dolandırıldığını gördük ama dediğimiz gibi siyaset kulislerinde hiç bugüne kadar 10 kilogram altın dolandırıcıya kaptıran olmamıştı. Onu da İYİ Parti'den Burhanettin Kocamaz gerçekleştirmiş oldu. Ama altınları en son bir saat önce sorduğumda Banuel, siz oraya biraz takıldınız. Evet, altınlar henüz almamış yani. Altınlar emniyette duruyor. Evet. Giderse alabilir.
0: Altınlar emniyette.
1: Evet, 10 kilogram altın ve yaklaşık 60 bin miydi, 68 bin dolar da yine Ankara Emniyeti'nde kendisini bekliyor şu anda.
0: Ne diyecek merak ediyorum yani. Nasıl?
1: Evet, iki kişi de alınmış. Tabii bu yani senaryoyu çalışırken nasıl hedef aldılar, neden Kocamaz ve evinde altın olup olmadığını nasıl bildiler? Hadi altının var, bu kadar ciddi bir altın düşünsenize. Yani sanmıyorum hepsinde böyle bir şey olamaz herhalde. Bu kadar ev elinde tak diye getirip verebileceği bu kadar bir altını. Çünkü diyor ki başkasından şimdi borç aldım diyemezsiniz, başka bir yerden getirdim diyemezsiniz. Kendinize ait olan ve sizin olan altınları istiyoruz diyor. O da tamam diyor, getireyim örneklendirir, laboratuvarda bakın diyor. Onlar da parayı alıp kayıplara karışıyorlar. Evet, ama sonrasında dediğim gibi polis, Ankara Emniyeti İstanbul Emniyeti'ne söylüyor. O tarafa geliyor diye. Çünkü oradaki istihbarat da bir çalışma yapıyor, Ankara istihbaratı. Ve İstanbul'a doğru yola çıktıklarını ifade ediyor. Araç değiştirmişler. Sonrasında İstanbul Emniyeti de belli noktaları kapatıyor, giriş çıkışları. Daha sonra avcılar da seyir halindeyken durduruyorlar. Yani belki de bir saat sonra olsaydı altınlar da Kocamaz'ın altınlar da dövizler de buhar olacaktı.
0: Evet. Geçmiş olsun diyelim. Evet. Ne diyelim Mehmet? Teşekkür ediyoruz. Enteresan. Sayın seyirciler, az önce de ifade etmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının açılışını gerçekleştirdi. Birlikte de izledik. Cumhurbaşkanımız metroda deneme sürüşünü gerçekleştirirken hattın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını da duyurmuştu. O açıklamasını getireceğiz şimdi ekrana.
2: Şu anda buraya Halkalı'dan kaç dakikada geldik?
3: Efendim, yaklaşık 9 dakikada.
2: 9 dakikada buraya geldik ve kaç istasyon geçtiğimizin farkında bile değilsiniz değil mi?
4: Çok hızlı geldik.
2: Yani 110 kilometre hıza ulaştı. Kalite ise kalite.
5: Ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde tıkanma oldu ve işçilerle de sorun var ki geçtiğimiz yıllarda da aynı durumlar yaşanmıştı. Hatta Cemil Tugay eline eldivenleri giyerek çöp toplamıştı. Tabii işçiler de bundan dolayı büyük sıkıntı yaşadı. 130 bin lira varan maaş aldığını söyledi ama işçilerin aldığı maaş kıdemine ve çalıştığı işe göre de yaklaşık 45-50 bin lira civarında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki yaptığı açıklamada mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle büyük bir üzüntüyle bir gün geri dönme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini ifade etti. Tabii 2024 yılında belediye başkanı seçildi Cemil Tugay ve 2025 yılında işte o şaibeli kurultay davasında ifade verdi. Soruşturmasında ifade verdi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay işte 1 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan kurultay ceza davasında ikinci sanık pozisyonunda. Cemil Tugay'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu. Bununla ilgili nasıl bir ceza alacağı, nasıl bir düzenleme olacağı da tabii ki merak konusu. Ve İzmir'de ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den ayrılmış oldu. Yönetim fiilen bağımsız hale geldiğini söyleyebiliriz. Tabii İzmir'in sorunlarına

0: Çok sorunlardan bahsettiler vatandaşlar. Şu an itibariyle İzmir'de durum sakin ve özellikle tabii ki son olarak bunu da anlatarak bitireyim. Çağatay Güç ilçe başkanlığı görevine getirilmişti. İşte yeni yönetimle birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimiyle birlikte Utku Gümrükçü il başkanı oldu. Ancak işte Çağatay Güç parti binasını terk etmiyor ve bundan dolayı da sıkıntının büyük olduğunu söyleyelim. Şu an itibariyle İzmir'de durum sakin ve işte Cemil Tugay geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini söyleyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun, çok teşekkürler. Doğuştan ortopedik engelli Mahmut Şerafettin Demirbaş'ın askerlik hayali Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi sayesinde gerçeğe dönüştü. Demirbaş'ın eşi CİMER'e başvurdu ve engelliler için yapılan temsili askerlik uygulamasını eşi için de talep etti. Başvuru kabul edildi ve engelli Demirbaş için İstanbul Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Üniformayı giyen Demirbaş gözyaşlarını tutamadı.
2: CİMER devreye girdi, askerlik hayali gerçek oldu. Doğuştan ortopedik engelli Mahmut Şerafettin Demirbaş'ın en büyük hayali asker olmaktı. Ancak fiziksel engeli nedeniyle bunu gerçekleştiremeyince eşi devreye girdi. Pınar Demirbaş, CİMER'e başvurdu ve engelliler için yapılan temsili askerlik uygulamasını eşi için de talep etti. Başvuru mesajında eşimin bu eksik yanının giderilmesini talep ediyorum. Çevremizdekilerin askerlik anılarını anlatıp fotoğraflarını gösterince daha fazla üzülmesini istemiyorum. Çocuklarımıza bir anı kalsın diye yazdı. Başvuru üzerine kurumlar harekete geçti ve engelli Demirbaş için İstanbul Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda özel bir kabul ve askeri tören düzenlendi. Kendisine tahsis edilen askeri üniformayı gururla giyen Demirbaş, karşılaştığı sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı. Eşinin hayalini gerçekleştirmesini sağlayan Pınar Demirbaş, bu sürecin arkasında büyük bir devletin olduğunu gördük ve asla yalnız olmadığımızı anladık. Eşimin bir ömür taşıdığı o ukde bitti, artık çocuklarımıza gururla göstereceğimiz bir askerlik fotoğrafımız var dedi.
1: Gaziantep'te beklenen patlıcan kebabı sezonu açıldı. Peki bu eşsiz kebap lezzetinin sırrı ne? Nasıl hazırlanıyor? Ayrıntıları A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve konuğundan alacağız. Mehmet, söz sende ve konuğunda.
3: Banu El, Gaziantep'te yaz aylarının habercisi patlıcan kebabının sezonu açıldı. Tarlalardan özenle toplanan patlıcanlar ustaların marifetli elleriyle eşsiz bir lezzete dönüşüyor. Yoğun da ilgi var. Peki patlıcan kebabı nasıl yapılıyor? Bir tarafımda Celal Adanacıoğlu usta, bir tarafımda da Vedat Adanacıoğlu. İki kardeş, iki kebap ustası. Kolay gelsin diyelim öncelikle. Hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim Mehmet Bey. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Patlıcan kebabını merak ettim.
4: Evet. Bugün Gaziantep'in vazgeçilmez olan kebaplarına patlıcan kebabı tam aslında mevsimine denk geldi.
3: Ne kebabı?
4: Balcan kebabı.
3: Gaziantep'te balcan kebabı.
4: Balcan kebabı.
3: Nasıl yapılıyor?
4: Yöreye göre değişiyor. Urfa'da babuş kebabı, Gaziantep'te balcan kebabı ama esası patlıcan kebabı olarak değişiyor. Patlıcan kebabının iki çeşidi oluyor. Birini tepside yapıyoruz, diğerini şişte yapıyoruz. Şişte olan ferik pişer. Onu Vedat ustamız yapacak size. Hatta size kendi elleriyle dürüm yapacak. Tepside olan da fırında, taş ocağında, odun ateşinde, serin koltukta dediğimiz kısımda kendiliğinden orada kendi halinde serin halde pişer.
3: Taş ocakta pişer.
4: Şimdi size bunları burada hazırlayacağız. Siz gelmeden önce de biz ön bir hazırlık yaptık. Zaten patlıcan kebabımızı hazırladık ve size beraberinde Gaziantep'in vazgeçilmez olan sarımsak kebabını ve yeni dünya kebabına kadar.
3: Yeni dünya kebabı.
4: Evet.
3: Yeni dünya erikleri neden masada duruyor diyorum ben de ama bundan bile kebap yapılıyor.
4: Evet. Gaziantep'te o da belli başlı mevsimlerde ortalama 1-1,5 ay süresi var. Yeni dünya kebabı da bu şekilde.
3: Şimdi tepsiyle başlıyoruz.
4: Şimdi tepsiyle hazırlıyoruz. Bunun en önemli özelliği şu şekilde kıyması. Kıyması, zırh kıyması. Döş etinden olur. Biraz yağlı olması lazım patlıcana reha vermesi için. Yani lezzet katabilmesi için. Ufak ufak şöyle başlayalım biz düzmeye.
3: Patlıcanın üstüne o kıymayı.
4: Bu şekilde top top alıyoruz. Bu şekilde alıyoruz, düzüyoruz. Yanına tekrar patlıcan. Bu şekilde tekrar

0: etimiz.
1: Bu etin özel olması gerekiyor.
0: Evet, etin özel olması lazım. Yani onu biraz hafif iri düşürüyoruz ve yağlı düşürüyoruz. Koyun etinden olur ve şu şekilde söyleyeyim. Bir tık yağlı olması lazım ki lezzet versin diye.
1: Bir de zırhta çekilmesi lazım.
0: Çekecek. Böyle ortasına domateslerini veriyoruz. Şu şekilde. Domateslerini düzeceğiz kenardan. Biberini düzeceğiz ortasına.
1: Antep biberleri.
0: Antep

0: ben yeni dünya kebabını ilk defa gördüm ben burada. Mevsim olduğu için yeni dünya eriğinden bile kebap yapılıyor Gaziantep'te. Bunu çok merak ediyorum. Patlıcan kebabını görmek.
1: Bu şekilde yeni dünya kebabı aslında bir iki hafta önce daha önce olmuş olsaydı daha hafif ham olurdu. Mayhoş bir tadı olurdu. Ve beraberinde sarımsak kebabıyla beraber ikisini aynı anda dürüm edersek daha bir lezzetli hale geliyor.
0: İster aynı anda dürüm yapıyoruz.
1: İkisini aynı anda.
0: Şimdi tepsimiz hazır.
1: Bu tepsimiz hazır hale geldi.
0: Bunu fırına göndereceğiz.
1: Biz sizin için önceden pişirdik ve bunun beraberinde şu şekilde patlıcanın bir de şiş hali var. Şiş halinden devam edelim.
2: Onu da hazırlayalım efendim.
0: Yaz aylarında daha çok şişi de yine çok tüketiyorlar. Evet. Tepsiyi de tüketiyorlar. Peki ilgi neden yoğun bu patlıcan kebabına, balcan kebabına?
1: Balcan kebabına. Yaz aylarında gerçekten patlıcanın, bu yörenin patlıcanı, özellikle Biricik patlıcanı dediğimiz patlıcan gerçekten lezzetli bir patlıcan. Hafif yemekler arasında yer alır. Özellikle zaten tepsideki belki bir tık daha ağır olabilir ama şeydeki mangaldaki olan bir tık daha firik olur. Daha lezzetli olur, daha hafif olur. Yaz aylarında pişmiş domates, biber eşliğinde bu şekilde hazırlar. Yemeğe, afiyetle yemeğe hazır duruma getiririz efendim.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, İzoktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Best Allianz. A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: TÜİK'in Mayıs ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333'e geriledi. İlk el ve ikinci el satışlarda düşüş yaşanırken ipotekli konut satışları yılın ilk 5 ayında %25,8 artarak 116.801'e ulaştı. Halkbank

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: 2 yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı 2 yılı da.
2: Her zaman 2 yılı.
3: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
7: Geçen.
6: Geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
8: Bir reklam.
10: A Haber Radyo. 24 saat haber.
11: Reklam.
12: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
14: Karne hediyelerinin en eğlenceli adresi DNR. Tüm oyuncaklarda %25 indirim DNR mağazalarında seni bekliyor. Son gün 21 Haziran.
15: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır.

0: %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ile 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuk dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: Bir reklam.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız

0: Pet'te bulacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
4: Peki tek kozun şu anda ağırlıklı olarak Lübnan olduğunu biliyor. Bu açıdan hem Donald Trump hem de J.D. Vance İsrail'e bu anlamda. J.D. Vance'in de dün çok ciddi açıklamaları vardı bu konuda. Onlara da detaylarına geleceğim. Çok ciddi baskıları var. Yani Netanyahu'nun Lübnan üzerinden bu İran anlaşmasını bozmak isteyebileceğini çok iyi bildikleri için baskılarını sürdürüyorlar. O çerçevede de işte Reuters'ın biraz önce tüm dünyaya geçtiği bugün itibariyle saat 16'dan itibaren bir ateşkes anlaşmasına varıldığı yönde haberler var. Tabii ben bu arada şimdi Donald Trump'ın hem de J.D. Vance'in

0: İran'la ilgili açıklamalarını da biraz yansıtmak istiyorum. Hı. Trump İran'la imzalanan mutabaka zaptına yönelik eleştirilere karşı tonunu daha da yükseltmeye devam ediyor bu anı. Truth Social üzerinden yaptığı son paylaşımda evet. Trump İran'ın savaş sonrasında askeri açıdan ağır şekilde zayıflatıldığını savundu. Trump İran'ın artık hava kuvvetleri, donanması, hava savunma sistemleri ve radarları yok. Buna rağmen demokratlar İran'ın 4 ay öncesinden daha güçlü olduğunu söylüyor diyerek muhalefetini sert sözlerle hedef aldı. Trump ayrıca İran'ın anlaşma için Washington'a mecbur kaldığını savunarak çaresizlikten dolayı bir araya gelmedik. İran geldi. Onların işi bitti. 60 gün sonra kadar bekleyeceğiz. Bir sent bile almayacaklar ifadelerini kullandı. Trump yönetimi anlaşmayı hem askeri baskın hem de ekonomik yaptırımların sonucu olarak savunuyor. Tabi J.D. Vance de şu anda İsrail arasında çok ciddi bir düello var. Ona biraz değinmek istiyorum. J.D. Vance İran anlaşmasına tepki gösteren İsrailli siyasetçilere doğrudan yanıt vermeyi sürdürüyor. Özellikle İsrail'in aşırı sağcı bakanları tarafından yapılan eleştirileri hedef alan J.D. Vance, Trump'ın bugün İsrail'in sahip olduğu tek güçlü müttefik olduğunu söyledi. Ayrıca İsrail'in savunma sistemlerinin önemli bölümünün, burası önemli, Amerikan vergi mükelleflerinin desteğiyle finanse edildiğini hatırlattı. New York Times'a verdiği röportajda J.D. Vance, İsrail siyasetinde İran anlaşmasına yönelik oluşan tepkiyi gereksiz panik olarak nitelendirdi ve anlaşmanın İran'ın davranışlarını değiştirmesine bağlı olduğunu savundu. Yani burada bir tehdit var. Bunu değiştirmezseniz buradan yardımlar kesilebilir tehdidi var. Her sorunu öldürerek çözemezsiniz. Mesajı verdiği yorumları tabii ABD ana akım medyasında geniş yankı buldu. Evet, tabii Banu ilk kez İsrail ile Amerika arasında bu anlamda başkan ve başkan yardımcısı düzeyinde İsrail'de çok sert tartışmalar var. Tabii bunun tek bir amacı var malum. Özellikle de hem ara seçimler hem de 2028'de J.D. Vance'in başkanlık koltuğu için başlayacağı yarışta MAGA'cıların desteğini arkasına almak istiyorlar diyebilirim.
1: Evet, Ekber'e de dönelim hemen. İsrail ve Hizbullah'ın ateşkes noktasında bir uzlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Amerikalı bir yetkili tarafından Ekber. İran tarafında bu bilgi teyit ediliyor mu? Bir bilgi paylaşımı var mı?
2: Bu esasında bu konu yeni. Daha az önce Uluslararası Haber Ajansı'na düştü. İran'dan bu konuyla ilgili açıklama yok. Ancak bundan hemen önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai'nin bir açıklaması söz konusu olmuş oldu. Ve özellikle İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan uzlaşmaya dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bu saldırıların durdurulması konusunda doğrudan sorumlu olduğunu ifade etti ve şu ifadeleri de aynı zamanda kullandı ki İran kendi ve müttefiklerinin çıkarlarını korumak için gereken ne lazımsa yapacaktır dedi. Bundan hemen önce de İran Dışişleri Bakanı Abbas Rakçı'nın bir açıklaması söz konusu oldu. İsrail'de bir bakan Ben Gvir özellikle Lübnan yok olmalı, yakıp yıkılmalı yönünde ifadeler kullanmıştı. İranlı bakan söz konusu İsrail Bakan'a tepki gösterdi. Onların sadece Lübnan'ı değil insanlığı işte tehdit ettiklerini ifade etti ki az önce de senin de okuduğun üzere Reuters Haber Ajansı 16 itibariyle yerel saatte iki taraf arasında ateşkesin sağlandığını duyurdu. Fakat bunu şunun da altını çizelim ki bu ilk değil. Yani son 4 aydır yani İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Savaşı başladıktan sonra defalarca taraflar arasında ateşkesin sağlandığı ifade edilmişti. Ancak daha mürekkebi kurumadan tarafların birbirine yönelik özellikle İsrail'in işte karşı tarafa yönelik saldırılarının söz konusu olduğunu ifade edebiliriz ki az önce sen de haberinde okudun. 4 İsrail askeri öldü ki şu altını çizelim. Bu 28 Şubat tarihinden bu tarafa yani savaş başladıktan sonra en ölümcül İsrail açısından vaka olduğunu da ifade edebiliriz. Tabii diğer taraftan bunu biliyorsunuz ki bugün İran ve Amerika Birleşik Devletleri heyetleri arasında İsviçre'de bir görüşme planlanmıştı. Ancak bu görüşme yapılmadı. İran'dan resmi açıklama bu konuyla ilgili gelmedi. Ancak İran medyasına ben baktığımda genel yorumlar işte İsrail, Lübnan cephesinde devam eden bu gelişmeler dolayısıyla İran'ın tepki olarak bu görüşmelere katılmadığı ifade ediyor. Gerçi Pakistan arabulucu farklı ifade kullanıyor. Pakistan Dışişleri Bakanı İran'daki Muharrem ayı etkinlikleri dolayısıyla bunun gerçekleşmediğini söylüyor ki ben pek ona katılmıyorum.
1: Evet, peki teşekkür ediyoruz Ekber sana da. Sayın Hayat Ünlü stüdyomuzda yerini aldı. Biraz harita üzerinden konuşalım. Şimdi Lübnan'da ciddi bir işgal süreci bir süredir devam ediyor malum. İşgalci İsrail ta Zehrani Nehri'ne kadar bir etki oluşturdu. Derinlere doğru yürüyüş uzunca bir süredir devam ediyor. Merkava tankları ile girdiler. Zaten havadan bombardıman da devam etmekteydi. Özellikle sınır hattında şu kırmızı ile gösterilen yerde bir sürü köyü yıktılar. Evet. Yani Hizbullah bir daha yerleşemesin diye bir sürü insanın evini, ocağını paramparça ettiler. Hakikaten yüklü, tonajlı patlayıcılarla bunu yaptılar ve bunu da gizlemekten imtina falan da etmediler yani hocam. Bütün dünyayı ilan kesinlikle ettiler. Kendileri çektiler, kendileri yayınladılar. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Hizbullah da hep direnişteydi. Belki sayısız Merkava tankı burada imha edildi. Bunlardan koleksiyon yaparlar taşıyabilseler. İşte son olarak dün gece de ciddi bir çatışma olduğunu ve 52. taburda bir yarbayın öldürüldüğünü biliyoruz. 4 askerin öldürüldüğünü ilan etti İsrail'in Cumhurbaşkanı. Ne oluyor burada? Ne olacak? Bir ateşkes olasılığını ya da ateşkesin sürdürülebilir olup olmadığı noktasında bize hangi değerlendirmeyi yaparsınız? Buyurun.
3: Evet, aslında her şeyden önce bir ateşkes haberiyle belki başladık ama ateşkesin olma ihtimali tartışmaları, şimdi Amerika'nın açıklaması ABD'nin İsrail üzerine ne kadar yoğun bir baskı uyguladığını aslında bize gösteriyor. Sizin de dediğiniz gibi İsrail bir taraftan İran'la yönetilen süreci sabote etme bağlamında, bir taraftan da bunu bir fırsat yapısı olarak değerlendirerek Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge oluşturmayı zaten hedefliyordu. Bunu biliyoruz. Son dönemlerde tabii sizin de dediğiniz gibi Beyrut'a kadar uzanan hava bombardımanları bir taraftan, son dönemlerde Nebatiye vilayetine doğru ilerlemeye çalıştığını biliyoruz. Evet. Diğer taraftan Litani Nehri'nin üzerindeki köprüleri imha ettiğini biliyoruz. Bunun da sebebi çok net. Ne diyor? Hizbullah'ın lojistiğini kesme bağlamında altını çiziyordu. Ama aslında Lübnan merkezi hükümeti bile şunu söylüyor. Aslında Güney Lübnan'la Merkez Lübnan arasındaki bağlantıyı kesme. Yani izole etme Güney Lübnan'ı. Şimdi böyle bir politikaları varken İsrail'in son dönemlerde tabii şiddeti de arttırdığını son günlerde biz takip ediyorduk. Siz de altını çizmeye çalıştınız. Şimdi bir ateşkes haberi. Şimdi bugüne kadar ateşkesin en büyük önündeki engel neydi? Hizbullah'ın masada olmamasıydı. Yani ateşkes ilan ediliyordu. Ama İsrail, işte ABD ve merkezi hükümet arasında. Şimdi masada Hizbullah'ın olmaması, uzlaşmada Hizbullah'ın olmaması o süreci illaki hani çok sağlıklı bir şekilde oturmasının önündeki en büyük engeldi. Şimdi gelen haber Hizbullah'la anlaşıldığı yönünde böyle bir haber. Bunun tabii İsrail'in ne kadar kabul edebileceği hani ayrı bir soru işareti. İllaki daha
1: yani
3: derin
1: hocam,
3: bilgilere belki.
1: Ben size
3: belki
1: şunu söyleyeyim. Yani burada Lübnan sınırları içerisinde ya da İsrail'in kuzey bölgelerinde sahte bayrak operasyonu bile beklemek lazım. İsrail Hizbullah'ı hedef göstermek ve bakın benim buradaki işgali durdurmamam lazım, benim burada yerleşik olarak kalmam demek için, bu propagandayı yapabilmek için kendi ordusunu ya da kendi insanını da öldürür.
3: Evet.
1: Yani kesinlikle böyle bir profille karşı karşıyayız. Yani akıl
3: aslında
1: hastası
3: İran bağlamında da aynı şeyleri söyleyenler var. Ne derler buna? Hani kamuoyuna atma stratejisi aslında. Hani bakın biz her şeyi veriyoruz. Ama gördüğünüz üzere Hizbullah ne anlaşmanın koşullarına uyuyor ne de savaşı bitirme, şiddeti bitirme gibi bir niyeti var. Şeklinde sizin de dediğiniz gibi böyle niyet olabilir. Böyle bir stratejik hesap yapılmış olabilir. Tabii aynı zamanda İsrail'in de en önemli bugünlerde takip ettiği unsurun o gri bölge operasyonları olduğunu söylemek lazım.
1: Haritayı
3: de
1: tekrar döneriz. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in bayağı bir ters düştüğünü görüyoruz. Bu bağlamda pek çok açıklamaya da imza atılıyor zaten. Şimdi mesela Donald Trump Dahiye bölgesine yönelik saldırılarını çok ciddi manada eleştirdi İsrail'in ve orada sivillerin katledildiğini vurguladığı, artık sayısız açıklamaya imza atmaya başladı diyebiliriz. Şimdi burada bazı açıklamalar var, hatırlatmak için veriyoruz. Biz büyük ortağız İsrail, küçük ortak ben ne dersem Netanyahu onu yapacak diyor Donald Trump. Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, Amerika sömürgesi değiliz demiş Itamar Ben-Gvir. Amerika'da bu Itamar'a vize vermemiş malum, Amerika'ya gidemedi, tatil yapacakmış. Trump'a saldırmayın. O İsrail'e sempati duyan tek lider yani. Bu hatırlatma çok ciddi bir hatırlatma. Evet, haddinizi bilin diyor. Size sempati duyan dünyada bir tane lider var. Onunla da ağzınızı bozmadan efendi efendi konuşun diyor J.D. Vance. Tekrar haritaya dönelim. Şimdi Donald Trump'ın ve J.D. Vance'in son açıklamaların içerisinde aslında İsrail'in

0: savaş suçu işlediğini vurgulayan, sivilleri gözetmeden hareket ettiğini vurgulayan ve sivilleri katlettiğini vurgulayan sayısız açıklamayı takip ediyoruz artık. Harita üzerinden devam edelim biz de değerlendirmeleri
1: tabii,
0: yapmaya.
1: Her şeyden önce şunu söylemek
0: dahiye,
1: lazım.
0: Evet, Hizbullah'ın yoğun olarak bulunduğu bir yer ama evet. Donald Trump diyor ki sen apartmanları vuruyorsun ve ortada Hizbullah falan yok, siviller ölüyor.
1: Tabii. Şimdi her şeyden önce aslında buradaki en büyük motivasyon kim ne derse desin bence iç siyasetler. İç siyasetler İran'dan İsrail'i, ABD'yi, Vance'i o kadar çok etkiliyor ki bu tarz açıklamaları yeni neslin özellikle ilgi alanı İsrail karşıtlığı vesaire bence birinci belirleyici iç siyasetler. Ama sizin de dediğiniz gibi hani sahadaki bu söylediklerinin karşılığı yok mu? Tamamen realite, tamamen bir gerçeklik. Şimdi açıklamalara baktığımız zaman şimdi biz uzun sürede şunu tartışıyoruz. Evet, İsrail ve ABD arasında net bir çatlak var ve bu sadece İran değil, işte bugünlerde Lübnan üzerinden de büyüyor. Hep şu tartışılır strateji literatüründe. Hani bazen köpek mi kuyruğu sallar, kuyruk mu köpeği sallar? Şimdi uzun süredir İsrail bağlamında kuyruğun köpeği salladığı, yani İsrail'in Amerikan politikalarını hep yönlendirmeye çalıştırdığı. İşte büyük ortak, küçük ortak da biraz böyle. Şimdi bizim ittifak literatüründe son dönemlerde çok tartıştığımız bir şey var. Bazen ittifaklarda, işte NATO'da da görüyoruz. Bazen tuzağa çekme, tıpkı İsrail'in Amerika'yı bu savaşın içerisine çektiği ve çekmeye devam ettiği, devam etmeye çalıştığı gibi, bazen de terk etme. Şimdi Amerika'ya haklı bir şekilde belki ilk defa rasyonel, uzun süredir rasyonel bir politika takip etmeye çalışıyor İsrail'e karşı. Şimdi sizi tuzağa çekmiş, savaşa çekmiş bir aktör var. Siz burada rasyonel olarak hem söylemlerinizle hem sahadaki davranışlarınızla buna tepki koyuyorsunuz ve karşılığında ihanetle suçlayan sizi bir İsrail var. Şimdi bu hakikaten önemli bir şey. Diğer taraftan da tabii hani bu ittifak tartışmaları belki devam edecek ama hani İsrail hakikaten bu süreci sabote edip etmeyeceği meselesi bence önemli. Sadece iç siyasetler bağlamında değil, hani Lübnan belki az önce sizin de dediğiniz gibi burada belki yine sabote edebilecek bir davranış içerisine girebilir. İran aynı şekilde. Ama diğer taraftan da hani mesela Hürmüz'ün açılışı.
0: İsrail tarafı demiş ki İsrail ordu Lübnan'ın güneyinde kalacak. Tamam, güneyi de hangi güney yani? Yani şurası da güney. Burası da güney baktığınız zaman. Evet. Burası da güney. Sınır hattındaki bölge de güney. Hangi güney?
1: Yani sonuçta çok net bir hedefi var. Hem tampon bölge oluşturma bağlamında hem de hani topraklarını genişletme bağlamında. Diğer taraftan da hani Golan Tepeleri bağlamında da uzun süredir hani Suriye ile alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Suriye'yi yanına çekmeye çalışıyor ama istediğini alamayan bir İsrail var. Aslında şunu görüyoruz. Hürmüz bağlamında da, Lübnan bağlamında da aslında düzen arayışları İsrail gibi kaos aktörlerini zorluyor. Yani düzen kaosa yeniden bölgede galip geliyor. Böyle bir süreç var. Aslında o az önceki Amerikan-İsrail tartışmaları bağlamında da biz bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama şunu da söylemek lazım. Ne olursa olsun şu an bu anlaşma çıkmasaydı da yani bu anlaşmanın çıkması bağlamında da Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır gibi aktörlerin de çok büyük rolü var. Şimdi uzun süredir bölgede bir taraftan sonuca odaklanan, bir taraftan sürece odaklanan aktörler var. Şimdi İsrail'in ABD üzerindeki sonuç baskısı hem ABD'ye sürekli yanlış hesaplama ve bir türlü kazanamama sonucunu doğurdu. Diğer taraftan da sürece odaklanan, yani savaş nasıl devam ederse etsin biz ilişkilerimizi geliştirelim, Hürmüz kapalı olursa olsun biz alternatif yollar, yeni düzen, yani yeni bölgesel düzenin temelini atma çabalarına başta Türkiye olmak üzere aktörler hep devam etti. Şimdi ABD bütün bu gelişmelere tepkisiz kalamadı. Bugün bakın Hürmüz açıldı ve hiç olmadığı kadar bir geçişten bahsediyoruz. Niye? Bu aslında net bir ABD üzerine baskının bir fotoğrafıydı. Çünkü sadece Avrupa değil, Pasifik'teki Japonya, Kore gibi aktörlerin bile...
0: O da gelsin. Nasıl? O da tartışmalı bir başka başlık malum. Yani Hürmüz'den geçişlerde İran para alacak mı, almayacak mı? 25 gemi geçti. 8 milyon varil ham petrolün taşındığıyla alakalı bir bilgi paylaşımı var. Evet, uzunca bir süre

0: de gerçekleşmiş en büyük geçiş diyelim. Bunun devamı da gelecek. 60 gün boyunca ücret yok ama sonrasında İran belki Umman'la birlikte bir geçiş ücreti talep edecek galiba.
1: Tabii o büyük bir soru işareti aslında. Trump üzerindeki en büyük baskılardan da biri bir şey. Ama o fotoğraf gerçekten Amerika üzerine olan baskının şiddetini gösteriyor. Hı hı. Çünkü uzun süredir şu tartışılıyordu. Sadece Avrupa değil, işte Pasifik'teki aktörler de o kadar zor durumda ki, hani sadece ülkelerin kendi kapasiteleri değil, toplumsal refahını etkileyen bir sürece en azından karşılık geliyordu. Ve bu ülkelerin bütün bu baskısı Amerika üzerine net bir sonuç doğurmuşa benziyor. Diğer taraftan da hani sadece Amerika bağlamında hani ele almamak lazım. O bizim de katkılarımız belki değerlendirilebilir. Ama dediğiniz gibi hani bazı maddeler hala daha muğlak duruyor. Hı hı. Şimdi bu Trump'ın üzerinde de büyük bir baskıya neden oluyor. İşte tamamen kaybettiniz. Hani tarihin belki de en büyük, Obama'dan daha kötü anlaşma yaptınız, Vietnam'dan daha kötü bir yenilgi aldınız, tartışmaları vesaire. Burada sadece Hürmüz değil, nükleer konu sayılıyor. İşte 300 milyar dolarlık bir yardım paketi, diğer taraftan İran'ın dondurulmuş varlıkları işte 20 küsür milyar dolar verilecek falan filan. Hepsi böyle, bunun karşılığında sadece Hürmüz'ü açma karşılığı var. Dolayısıyla o kadar büyük tavizler verdiniz ama karşılığında sadece bir Hürmüz'ü açtınız şeklinde böyle pazarlık masasında da kaybeden, sadece operasyonel anlamda değil, pazarlık masasında da kaybeden bir ABD var. Dolayısıyla böyle bir baskı şunu da tartıştırıyor. İşte az önce de dediğimiz gibi hani belki de seçimler geçene kadar böyle bir geçiş süreci. Dolayısıyla bu baskı üzerinden tıpkı İsrail'in yaptığı gibi, hani İran'a biz ne yaptıysak, işte gördüğünüz istediği her şeyi verdik ama uzlaşma koşullarına uymuyor. Ya da işte Lübnan üzerinden belki bir karışıklıkla hani şiddetin önüne geçmek istemiyor, savaşa devam etmek istiyor şeklinde böyle bir strateji de ortaya çıkarmak, tabii kimse şaşırmasın. Ama yine nereden bakarsak bakalım aslında bu sadece hani İran'ın da değil, aslında bölgesel savaşın başından beri çabalayan bütün aktörlerin zaferi olarak görmek lazım.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için hocam, sağ olunuz. Sayın seyirciler, yurttan bir sıcak gelişmeyle devam edeceğiz şimdi. Mersin'in Silifke İlçe Belediyesi'ne yönelik bir operasyonu detaylandıracağız. Başkan Mustafa Turgut dahil 18 şüpheli gözaltına alındı. Detaylar A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur'da. Halil İbrahim.
2: Banel, sabah saatlerinde polisin hedefindeki adres hemen arkamda bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Silifke Belediye binasıydı. Çünkü yapılan yolsuzluk artık ortaya çıkartılmıştı ve ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Tabii ki Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bir e-mail, bir e-posta aslında yapılan bu yolsuzluğu ve rüşvet çarkını ortaya çıkarttı ve ardından da polis ekipleri inceleme yaptı. O inceleme sonrasında da sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenlendi ve düzenlenen operasyonda aslında pek çok yolsuzluğun da belgeleri de ortaya çıkmış oldu. Tabii ki yapılan bu operasyonda Mustafa Turgut, yani Silifke Belediyesi'nin belediye başkanı ve Mustafa Turgut aslında suç örgütünün de yöneticisiydi. İhbarda Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen festivallerde Erman Fatih Kirişçi'nin kendisine ait birden fazla şirkette festival ihalelerine katıldığı, kendisine ait 3 ayrı firma ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un bilgisi dahilinde festival ihalelerini kazandığı ve düzenlenen festivallerde finansal yolsuzluğun yaptığı böylelikle ortaya çıkmış oldu. Yine Silifke Belediyesi'nde imar işlemleri tarafında yine yolsuzluk vardı. Belediye İmar Müdürü olarak görev yapan Şeyma Savar Demre'nin taleplerin yerine gelmemesi halinde hizmet talep eden vatandaşların imar işlerini sürüncemede bıraktığı, para talep edilen durumlarda vatandaşların Şeyma Savar Demre'nin kardeşi Hasan Demre'nin Savar'ın banka hesabına para göndermek zorunda bırakıldığı yine tespit edildi. Yine Hasan Demre'nin Savar imardan elde edilen bu parayı da yine belediye başkanı Turgut, Mustafa Turgut'a tevdi ettiği de yine tespit edilen bilgi arasında yer alıyor. Yine Mustafa Turgut'un akrabaları olduğu belirtilen Mert Devlet Turgut ve Vehbi Turgut'un Silifke Belediyesi'nin yiyecek, içecek, gıda ve zirai alım işlerinde belediyeye yüksek fiyatta ürün temin ettikleri ve elde ettikleri kazancı Silifke Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'ye verdiği de yine ileri sürülen bilgiler arasında yer alıyor. Yine bunun yanı sıra Silifke Belediyesi'nde matbaa ihalesi de oldukça önemli. Yine matbaadan da gelen gelirlerin Ersin Sevri'ne verildiği de yine tespit edilmiş oldu. Yine araç ihalelerinde de yolsuzluk yapılıyordu ve Aydın, Anıl, Uğur şüpheli isimlerden bir tanesi ve bu ihalelerde alınan yine payların olduğu, bu payların da yönetim kademesine aktarıldığı ifade edildi. Tabii ki diğer taraftan da Silifke Belediyesi basın birim amiri yine bu rüşvet trafiğini yönetirken kuryelerden de destek aldı. İşte o kuryelerde itirafçı oldu. O kuryelerde yine rüşvet çarkını tek tek anlattı. Yine bu anlamda tabii ki farklı farklı birimlerde yönetilen rüşvet trafiği vardı. İşte o rüşvet trafiğinde de aslında sadece Türk parası kullanılmadı. Yine kuryeler şüphelenerek kapalı kutuları açtığında içerisinde 200 liradan oluşan banknotları gördüğünü yine itiraf etti. Bir başkasında da yine başka bir gün de kapalı bir kutuyu açtığında içerisinde 100 Amerikan dolarından oluşan banknotları gördüğünü yine ifadesinde beyan etti. Tabii ki olay yeni, ilerleyen dakikalarda, saatlerde yine yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Silifke Belediyesi ilgili diyelim ve sözü Mersin'den, Silifke'den tekrar size bırakalım. Bahriyel.
0: Halil İbrahim, çok teşekkürler. İçişleri Bakanlığı terör örgütü DAEŞ'e yönelik 26 ilde operasyon başlattı. Baskınlarda 70 şüpheli belirlenen adreslerde kıskıvrak yakalandı.
3: Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. 26 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 70 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 26 ilde 70 örgüt üyesi yakalandı. Söz konusu şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
0: Uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklamaya çalışan suç örgütüne yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanırken yaklaşık 6 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
3: 10 ilde uyuşturucu baronlarına operasyon yapıldı. 6 milyarlık mal varlığına el konuldu.
4: Uyuşturucuyla mücadelede torbacısından elebaşına kadar sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz. Her zaman ifade ediyoruz. Bu bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbalini koruma mücadelesidir.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde yürütülen uyuşturucu ticareti ve kara para aklama soruşturmasında düğmeye basıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve Europol İşbirliği ile kapsamlı çalışma yaptı. Geçmiş yıllarda farklı il ve ülkelerde ele geçirilen toplam 1 ton 350 kilogram uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler takip edildi. 10 ilde 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 693 bin lira, 12.800 dolar, 63.240 euro, çok sayıda ziynet eşyası ve 11 lüks marka saat ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 87 motorlu araç, 340 taşınmaz ve 25 şirkete ait ortaklık payları olmak üzere yaklaşık 6 milyar liralık servete de el konuldu. Bir uyuşturucu operasyonu da Beylikdüzü'nde gerçekleştirildi. Şüphe üzerine durdurulan taksiden tam 23 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın takibinde olan

0: Amerikalılar örgütüne yönelik bir operasyon daha düzenlendi. 32 şüpheliye yönelik 53 adrese yapılan baskınlara ilişkin çalışmalar devam ediyor.
1: Şapkalılar çetesine darbe vuruldu. 3 avukat, 32 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne göz açtırmıyor. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Gürlek 2025 yılında takibi alınan ve daha önce 172 üyesinin tutuklandığı suç örgütüne yeni bir operasyon daha yapıldığını duyurdu. Yurt dışına kaçtığı belirlenen örgüt yöneticilerinden 4'ü hakkındaysa kırmızı bülten çıkarıldı. Ekipler soruşturmada örgüt üyelerinin mağdurları tehdit etmek için kullandığı yurt dışı numaralarına ait IP bilgilerine ulaştı. Belçika ve İtalya Interpol birimleriyle koordineli çalışma başlatıldı. Son şafak operasyonunda İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 kişi yakalandı. Öte yandan Şapkalılar suç örgütünün dosyası ise oldukça kabarık. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit suçlarına ilişkin birçok suça karıştıkları tespit edildi. Örgütün faaliyetlerinin tamamen sonlandırılmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor.
0: Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'da eski bir fabrikada bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İlk bilgilere göre Karaal'ın fidye için kaçırıldığı belirtiliyor.
2: Ya günlerce evin önüne pusu attılar, bekliyorlardı ya da telefonla arayıp tehdit ettiler, aşağı indirdiler.
1: İBB yöneticisi polisin titiz çalışması sonucunda kurtarıldı. Bulunduğunda elleri bağlıydı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilerek kaçırıldı.
2: Gördüğün gibi burası Maltepe ve akşam saatlerinde dışarı çıkıyor yürüyüş yapmak üzere. Tam da evinin oradan bir 50 metre uzaklaştığında ilk önce hemen önüne bir kişi geliyor ve durması gerektiğini söylüyor. Ve o esnada benim edindiğim bilgiye göre bir konuşmamız lazım. Hemen karşıdan geliyor, iki kişi de geriden takip ediyor. Bakın görüyorsunuz arkadan gelen
3: koşarak
2: kişi
3: geliyorlar.
2: Koşarak geliyor. Ve hemen burada aracı da hazırlıyorlar. Bu tek kişi olan, yani ilk müdahale eden kişi aracın içerisinde karşıda bekliyor. Sonrasında indiğinde, yani bunlara doğru yaklaştığında hemen araçtan iniyor, bizimle geleceksin diyor. Arkadakiler de koşarak geldiğinde ne oluyor? Hemen araç hazır bulunuyor ve ardından da Erhan Karaal'ı aracın içerisine alıp götürüyorlar.
1: Kaçırılma olayı sonrası kameralar tek tek incelendi. Operasyonun son durağı ise Tuzla'daki işte bu eski fabrika oldu.
4: Erhan Karaal'ı kaçıran şüpheliler gece boyu polisten kaçmak adına çok farklı lokasyonlarda izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Son olarak da işte bu noktada Tuzla'da bulunan atıl şekilde kalmış olan bir fabrikaya geldiler. İstanbul polisi ise onları an be an takip etti ve sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Erhan Karaal ise bu operasyon sonucunda sağ salim şekilde kurtarıldı.
2: Tuzla'da bulunduğu adrese gitmeden önce gece boyunca birçok adrese götürdükleri de tespit edilmiş. Bulunduğu yerde burası bir fabrika, eski bir fabrika. Şu an tam görüntüsünü görüyorsunuz. Bu burada oturuyordu, işte orada. Ve kendisinin elleri de bağlı bir şekilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri buluyor.
1: Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken ilk bilgiler İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın fidye için kaçırıldığı yönünde.
0: İstanbul Güngören'de kentsel dönüşme giren bir binada patlama oldu. Olayda 3 işçi yaralandı. Olay Güngören ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 3 işçi kentsel dönüşme giren 5 katlı binanın doğalgaz borularını söküyordu. Bir patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralı 3 işçi ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP milletvekillerine mektup gönderdi. Hiçbir kırgınlığa, dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibine de açık göndermede bulundu.
1: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
2: Parti içi birlik vurgusu yaptı. Kırılganlığa ve dağınıklığa yer yok dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li vekillere yazılı mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda partinin zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatarak başladı sözlerine.
3: Ardından parti tüzüğü ve parti içi grup yönetmeliğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu kurallara sıkı sıkıya bağlanılması gerektiğini vurgulayarak Özgür Özel ve ekibine gönderme yaptı.
2: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup içi yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü ünvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur dedi. Kılıçdaroğlu hiçbir kırgınlığa, dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur diyerek milletvekillerine kenetlenme çağrısında bulundu.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP üyeliğinden istifa etmesinin ardından aylar önce yaptığı açıklamalar yeniden tartışma konusu oldu. Tugay'ın partisinden istifa eden belediye başkanının belediye başkanlığından da istifa etmesi gerekir sözleri gündemde. Şimdi Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığından da istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.
2: CHP'de sular durulmuyor. Kurultay tartışmaları devam ederken Özgür Özel'e yakın bir isim daha partiden istifa etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçesi olaraksa CHP'deki mutlak putlan süreci ve parti yönetiminde yaşanan gelişmeleri gösterdi. Ancak bu istifa beraberinde bir tartışmayı da getirdi. 19 Ocak'ta gazeteci Saygı Öztürk'e konuşan Cemil Tugay, partisini değiştiren veya istifa eden başkanların ahlaki olarak koltuğu da bırakması gerektiğini savunmuştu. Tugay, partisinden istifa eden belediye başkanının belediye başkanlığından da istifa etmesi gerekir demişti. Kamuoyu şimdi tek bir sorunun yanıtını arıyor. Cemil Tugay kendi ilkesine uyup belediye başkanlığından da istifa edecek mi?
4: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
2: Cemil Tugay'ın istifasına partiden de tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç sosyal medya hesabından hem Özgür Özel'e hem de Cemil Tugay'a göndermede bulundu. Kılıç, CHP'liler için mesele hangi koltukta oturulduğu değil, hangi değerlerin yanında durulduğudur. B planı olanlara değil, tek planı CHP olanlara selam olsun. Bugün de yarın da ifadelerini kullandı. Cemil Tugay'a bir tepki de CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'den geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Gümrükçü, kişiler geçicidir, asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi.
0: Yerli ve milli imkanlarla tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen mobil araç platformu makineli tüfekle entegre edilerek test atış faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi. Farklı silah sistemlerinin tek bir platform üzerinde kullanılabilmesine imkan tanıyan MEP Dual kara ve deniz platformlarında görev yapmak üzere tasarlandı. İzleyelim.
2: Modern muharebe sahasının değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yenilikçi sistemlerle savunma sanayindeki yerli ve milli kabiliyetler güçlendirilmeye devam ediliyor. Son olarak yerli ve milli imkanlarla MKE mühendisleri tarafından geliştirilen mobil araç platformu MAP Dual, PMT-76 platform makineli tüfekle entegre edilerek test atış faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi. Farklı silah sistemlerinin tek bir platform üzerinde kullanılabilmesine imkan tanıyan MAP Dual, kara ve deniz platformlarında görev yapmak üzere tasarlandı.

0: Yüksek hareket kabiliyeti sunan Mabdual, 360 derece dönüş yeteneği ve geniş atış açılarıyla farklı hedeflere karşı etkin kullanım imkanı sunuyor. Geri tepme kontrol sistemleriyle desteklenen yapısı sayesinde hareketli platformlarda da stabil performans sunan sistem, farklı makineli tüfek ve otomatik bomba atarlarla tam uyumlu olarak kullanılabiliyor. Mabdual'in ihtiyaç duyulan durumlarda aynı anda iki makineli tüfekte görev yapabilmesi ise kullanıcılara daha yoğun ve kesintisiz ateş desteği sağlıyor. PMT-76 ile gerçekleştirilen test atışlarında çift silah kullanım kabiliyetini başarıyla sergileyen Mabdual, eş zamanlı iki makineli tüfekten ateş açabilmesi sayesinde hedefe yönlendirilen mühimmat miktarını ve ateş yoğunluğunu da iki katına çıkarıyor. Özellikle sınır güvenliği, kritik tesis koruması, üs bölgesi savunması ve kıyı güvenliği gibi farklı alanlarda kullanılabilen Mabdual, tek bir platform üzerinden çok yönlü görev icra edilmesine katkı sağlıyor.
1: Türkiye'de yüksek öğretim sistemi yıllardır niceliksel olarak büyüdü. Her şehre üniversiteler açıldı. Öğrenci sayıları milyonları buldu. Ancak şimdi akademinin perde arkasında fısıldanan o büyük eleştiriler çok cesur bir raporla yüksek sesle dile getirildi. Enstitü Sosyal ezber bozan bir yüksek öğretim raporu hazırladı. Detayları haberimizde.
2: Enstitü Sosyal'den üniversitelerde devrim niteliğinde rapor. Türkiye'de yüksek öğretim son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük niceliksel büyümesini yaşadı. Ancak Enstitü Sosyal'in hazırladığı son rapor bu büyümenin artık nitelikli sınavı vermesi gerektiğini söylüyor. Raporun en radikal önerilerinden biri üniversite öğrencilerine sadece süreye bağlı vizeler, finaller değil, gerçek hayatta karşılığı olan beceriler kazandırılmalı. Rapordaki bir diğer iddialı başlıksa üniversite yönetimleriyle ilgili. Ezberleri bozan rapora göre rektörlük makamı artık sadece akademisyen tekelinde olmamalı. Üniversitelerin küresel dünyada rekabet edebilmesi için profesyonel yöneticilerin de öne açılmalı. Üstelik reform çağrısı sadece rektörlerle sınırlı değil. Yükseköğretim Kurulu'nun da kurumsal olarak tamamen yeni çağa uygun bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği vurgulanıyor. Rapora göre süre odaklı profesörlük dönemi bitmeli. Yani sadece kürsüde geçirilen yıllara bakılarak unvan verilmemeli. Akademi yayın sayan değil, toplumsal ve ekonomik etki üreten kurumlara dönüşmeli. Akademisyenin başarısı uluslararası arenada oluşturduğu etkiyle ve bilime yaptığı gerçek katkıyla ölçülmeli. Kısacası yıllarca dirsek çürütmek yetmeyecek, üretilen bilimin dünyaya ne kattığına bakılacak. Üniversitelerin bütçeleri de masaya yatırıldı. Rapora göre devlet desteği artık öğrenci başına değil, üniversitenin kalitesine ve başarısına göre dağıtılmalı. Üstelik sistemin yapay zeka çağına hazırlıksız yakalandığı uyarısı da var. Her şeyin anlık olarak ölçüleceği gerçek zamanlı veri sistemi, Türkiye'nin beşeri sermayesini kurtaracak bu reform önerisinin akademide nasıl bir yankı uyandıracağıysa şimdiden büyük merak konusu.
1: New York'un sembolik noktalarından Times Meydanı ard arda patlayan silah sesleriyle yankılandı. Kısa sürede panik havası tüm meydanı kapladı. İnsanlar kaçışmaya başladı. Dünyaca ünlü meydanda kalabalık bir grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik çatışmaya dönüştü. 26 yaşındaki bir kişi boynundan bıçak darbesi aldı. Tam bu sırada gruptaki 17 yaşındaki bir başka kişi ise çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Yankılanan kurşun sesleri sonrası meydandaki insanlar korkuyla kaçışmaya başladılar. Şans eseri açılan ateşte kimse yaralanmadı. Olay yerine hızla müdahale eden New York polisi silahı kullanan 17 yaşındaki zanlıyı yakaladı ve gözaltına aldı. Boynundan bıçaklanan 26 yaşındaki mağdursa acil müdahale ekiplerince en yakın hastaneye kaldırıldı. Alınan son bilgilere göre yaralının hayati tehlikesi yok. Kavganın çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.

0: Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir ilkokulda çıkan yangın paniğe yol açtı. Yaşama tutunmak için pencerelere çıkan çocuklar itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldılar. En az 11 kişi yaralanırken yaklaşık 350 öğrenci ve personel tahliye edildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'ya bağlı Kita bölgesinde bulunan bir ilkokulda çıktı yangın. 8 ila 12 yaş arasındaki çocuklar alevlerden kurtulmak için 4. katın pencerelerinden aşağı sarkmak zorunda kaldılar. Çocuklar metrelerce yüksekteki bina çıkıntısında mahsur kaldılar. Üst katların pencerelerinden yoğun siyah dumanlar yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hayata tutunmak için pencerelere çıkan çocuklar ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldılar. Panik dolu anlar kameralara işte böyle yansıdı. Yangında 8 öğrenci ve 3 öğretmen yaralandı. 350'den fazla kişi tahliye edildi. Yetkililer öğrencilerin durumunun ağır olmadığını ancak çoğunun dumandan etkilendiğini belirtti. Kavurucu sıcaklar Avrupa'yı etkisi altına aldı. Fransa'da 53 vilayette turuncu alarm verilirken sıcak hava dalgasının bir hafta daha etkili olacağı belirtiliyor.
1: Termometreler bir kez daha 40 dereceyi gördü. Sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına aldı.
2: Bence uzun vadede hepimiz bu sıcaktan son derece yorgun ve bitkin düşeceğiz.
1: Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 53 vilayette turuncu alarm verildi.
2: Biraz serinlemeye çalışıyorum ama hava tahminlerini görünce biraz moralim bozuldu. Sonuçta Paris asfalt ve taştan yapılmış bir şehir.
1: Fransız Meteoroloji Ajansı 21-23 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların rekor kırabileceği uyarısında bulundu. Bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi. İtalya'yı da kavuran sıcaklıklar turizm sezonunda etkili oldu. Yaz resmen başlamadan sıcaklık 35 derecenin üstüne çıktı. Başkent Roma'ya gelen turistler çeşmelerde ve gölgelerde serinlemeye çalıştı.
3: Burası çok sıcak ama Roma çok güzel bir yer.
1: Almanya'da ise sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkabileceği uyarısı var. Ancak Almanlar bu durumdan memnun.
4: Hava harika, harika bir atmosfer var. Dışarıda bir sürü insan var. Bilemiyorum, insanı motive ediyor. Spor yapmak için motive oluyorum.
1: Meteoroloji uzmanları sıcaklığın artmaya devam edeceğini belirtiyor.
0: Yaz aylarında artan klima kullanımı yalnızca boğaz kuruluğu ya da burun tıkanıklığına yol açmakla kalmıyor. Uzmanlara göre yanlış kullanılan ve bakımı ihmal edilen klimalar alerjik hastalıkları tetikleyebilir. Halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığına da zemin hazırlayabilir.
5: Özellikle hani bu havalarda klima kaynaklı hem bakteriyel viral bazen mantar enfeksiyonlarını görebiliyoruz. Özellikle de bulunan odada bulunan partiküllerin yoğunluğuna bağlı olaraktan bazı alerjik olayları tetikleyebilir. Enfeksiyonların gelişimini kolaylaştırabilir.
6: Yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klimalar daha sık kullanılıyor. Ancak uzmanlar klimanın yanlış ve uzun süreli kullanımının solunum yolları üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyor.
5: Bu hastalıkta özellikle yüksek ateş, öksürük, kuru öksürük olabilir. Bazen balgam eşlik edebilir. Beraberinde özellikle halsizlik, bitkinlik, yorgunluk olabilir. Hastalarda bu semptomlar hızlı ilerleyebilir. Hatta solunum yetmezliğine kadar gidebilir. O açıdan özellikle yüksek ateşi olan, nefes darlığı, öksürüğü olan kişilerin eğer klima altında kaldıysa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmasında fayda var.
6: Yanlış kullanılan ve bakımı ihmal edilen klimalar halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığına da zemin hazırlayabiliyor.
5: Direkt olarak havanın yüzümüze karşı değil mukozalara özellikle ağız burun gibi mukozalara direkt temas etmeden hava akımının arkadan gelecek şekilde gelirse ara ara da klimayı kapatırsak özellikle bu hem alerjik hastalıklar hem üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma imkanımız olur.
6: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Salih Cesur, klima kullanımı sorumluysa hava akımının doğrudan kişiye gelmemesi gerektiğini vurguluyor.
0: A Milli Futbol Takımı

0: kurumların personelinin de onların oyununa eşlik ettiği görüldü. AFAD personeli, emniyet mensupları, sahil güvenlik personeli, göç idaresi personeli ve jandarma mensuplarının yer aldığı klipte futbol topunun son durağı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu.
1: Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle.
0: Video klip Bakan Çiftçi'nin verdiği mesajla birlikte futbol topunu yine geleceğimiz olan çocuklara emanet etmesiyle son buldu. Özellikle sosyal medyada büyük ilgiyle izlenen bu samimi video klip aslında tüm Türkiye'nin kenetlenmesinin önemli bir tezahürü olarak dikkat çekti.
2: A milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Avustralya yenilgisi nedeniyle yapılan eleştirilere yanıt verdi. Ben kaosu besleyenlerden daha Türk'üm dedi. İtalyan teknik adam Paraguay karşısında oyuncularına güveninin tam olduğunu belirtti.
3: A milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella Paraguay mücadelesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Montella Avustralya yenilgisinin ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi.
4: Bunun yansıması oldu, yansımaları oldu. Ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Yani bunu söylemek istiyorum çünkü ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Hakikaten Türkiye'de de yurt dışında da takip edildi. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor. Ben yaşım daha ileri ama futbolcuların üzerinde bunun etkisi oluyor. Çünkü 20'li yaşlarında olan futbolcular, oyuncular, gençler.
3: İtalyan teknik adam Paraguay'ın saygıyı hak eden bir takım olduğunu belirterek kritik mücadelede oyuncularına güvendiğini ifade etti.
4: Paraguay saygıyı hak ediyor. Hakikaten gol atma konusunda çok iyi, çok karakterli oyuncuları var. Forvetleri, golcüleri çok iyi. Çok ciddi saygı duyuyoruz. Büyük bir hayalimiz var. Taraftarlara karşı, Türk halkına karşı bir sorumluluk var. Ve futbolcular bütün bunların farkında. Güven duyuyorum kendime ve onlara. Ve ilk ıslık çalındıktan sonra mümkün olduğunca kafaları rahat bir biçimde en iyi sonucu verebilmek için oynayabilmelerini diliyorum.
5: Mesajım çok basit. Buradayız. Mücadelemizi devam ediyoruz. Herkesin hayalini gerçekleştirmek, herkesi gururlu hissettirebilmek için bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız maçta.
2: Bu haberle birlikte hem bültenimizi hem de gün iç kuşağını noktalıyoruz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz. CV Enerji.

0: Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları 18 Haziran 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre yapımcı ve sinema salonları arasında yapılacak anlaşmalar kapsamında satılan film özel bileti türünde tam bilet fiyatı üzerinden %70'e kadar indirim uygulanabilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
0: Reklam.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ile 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuk dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
0: Reklam. Karne
7: hediyelerinin en eğlenceli adresi DNR. Tüm oyuncaklarda %25 indirim DNR mağazalarında seni bekliyor. Son gün 21 Haziran.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: A Haber Radyo.

0: Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de olduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlülerin kan, kıl ve idrar analizleri tamamlandı. Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Diğer yandan Beren Saat, Kerimcan Durmaz ve Ayşe Hatun Önal'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin test sonuçları negatif çıktı. Operasyon kapsamında bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve içme aparatları ele geçirilmişti.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: İyi akşamlar. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Ajans akşama doğruna başlıyoruz. Artık saatlerimiz 17'ye yaklaşıyor. A Haber ekranlarında ve de A Haber radyoda canlı yayındayız. 2 saat boyunca yaklaşık olarak günün öne çıkan başlıklarına bakalım. Birkaç başlıkta bugün ana gündem konularımız neler olacak? Onları duyuralım. Sıcak başlıklarımız: Hakkari'de bir kamyonla minibüsün çarpışması sonucu ne yazık ki 3 kişinin hayatını kaybettiği o kaza ve Manisa'daki zincirleme trafik kazasından bahsedeceğiz. Çünkü o kazada da 2 kişi hayatını kaybetti ne yazık ki. Ve ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu. Açıklamalar var. Uyuşturucu testleri pozitif çıkan isimler var. Negatif çıkan isimler var. Soruşturma ne boyutta? Bunun da detaylarına bakacağız. Ve İstanbul'da bir skandal. Özel bir okulda bir öğretmen, İngilizce öğretmeni, cinsiyet değiştiriyor. Erkek bir öğretmen, kadın oluyor ama derslere girmeye devam ediyor. Ve okul yönetimi öğrencilerin velilerine izinsiz olarak, onların iznini almadan cinsel kimlik gelişimiyle ilgili bir seminer veriyor. İşte bu her iki olayla ilgili de şikayetler olunca soruşturma başlatıldı. Bakacağız bu olayın da detaylarına. Şikayetler var elbette velilerden. Ve mütabakat zaptı. Şimdi her iki taraf da imzaladı İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mütabakat zaptını. Dün İran, geçtiğimiz gün Donald Trump imza atmıştı. Ardından İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkian imzayı attı. Bugün İsviçre'de toplantı yapılması planlanıyordu. Fakat tarafların İsviçre'de bir araya gelmesi beklenirken toplantının iptal edildiği açıklandı Beyaz Saray tarafından yapılan duyuruda. ABD heyeti ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır dendi o açıklamanın detaylarında. Bunun karşısında da İran devrim muhafızları içinden bir grup Amerika Birleşik Devletleri'ne gözdağı verdi.
1: Dünyanın gözünü çevirdiği görüşme iptal edildi. ABD ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır dedi. ABD ve İran savaşın 107. gününde masaya oturma konusunda anlaştı. Geriye anlaşmadaki teknik konuları yüz yüze görüşme kaldı. Her iki ülkede mutabakat metninde yer alan ve henüz netlik kazanmayan nükleer programın geleceğini görüşmek üzere İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya gelmeyi planlamıştı.
2: Elbette ABD müzakere ekibine liderlik etmeyi planlıyorum. Planımız İsviçre'ye gitmek. Bu hafta sonu olacağını tahmin ediyorum ama emin değilim.
1: O görüşme son dakikada iptal edildi. Açıklamayı İsviçre Dışişleri Bakanlığı yaptı.
3: Zaten böyle bir iptal bekleniyordu açıkçası. Çünkü son dakikaya kadar hiçbir şey tam anlamıyla netleşmemişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, yine İran tarafını temsilen Meclis Başkanı Kalibaf'ın katılması bekleniyordu. Hatta Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'in de gelmesi planlanmıştı. Ama çarşamba günü akşamı Donald Trump'ın Versailles Sarayı'nda attığı o imza sonrası burada bu müzakerelerin, bu toplantıların yapılmasının da bir anlamda önemli de kalmamış oldu. Böylece günlerdir hazırlıkları devam eden kritik buluşma son anda iptal edilmiş oldu.
1: Beyaz Saray ise iptal açıklamasından hemen önce İran'la yürütülecek teknik görüşmeleri ilişkin hazırlıkların sürdüğünü, ancak ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurdu. ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu belirtildi. Bu müzakerelerin lojistiği hiçbir

0: Bir zaman basit ya da öngörülebilir olmadığı ifadesi kullanıldı. İran devrim muhafızları ise İran'ın haklarına yönelik herhangi bir ihlalin daha güçlü bir askeri yanıtta karşılık bulacağı konusunda uyarıda bulundu. İran ve ABD, Pakistan arabuluculuğunda yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat zaptı 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ayrı ayrı imzalanarak yürürlüğe girmişti.
1: Şimdi Lübnan'daki ateşkes konusu İran'ın olmazsa olmazı. Yani eğer bir ateşkes olacaksa Lübnan'da da ateşkes olacak diyordu İran tarafı. Ve bu görüşmelerde, savaşın bitmesine yönelik görüşmelerdeki en önemli başlıklarından biri de buydu. Amerika Birleşik Devletleri de bu konuda ikna olmuş gibi görünüyor. Çünkü Donald Trump artık Hizbullah'la mücadeleyi İsrail yürütmesin ifadelerini kullanmıştı. Suriye'yi dile getirmişti Donald Trump. Bu çok konuşulacak bir açıklama elbette. Fakat ısrarla İsrail Lübnan'dan çekilmiyor. Çekilmeyeceğini söylüyor tüm kabinesindeki bakanlar, soykırımcı bakanlar. Ben-Gvir başlıcalarından biri. Hatta bugün Ben-Gvir bir mesaj paylaştı sosyal medya hesabı üzerinden. Ben-Gvir'in bu paylaşımına İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan çok sert bir açıklamada geldi. Ben-Gvir diyor ki İsrail'i bir annenin döktüğü her gözyaşına karşılık bir Lübnanlı anne ağlamalıdır diyor. Bin Lübnanlı anne ağlamalıdır diyor. Lübnan'ın tamamı yanmalıdır ifadelerini kullanıyor. Bunu bizzat sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Amerikalılara duyduğumuz tüm saygıya rağmen İsrail tüm dünyaya oğullarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğine sahip olmadığını açıkça göstermelidir diyor. Sahipsiz olmadığını. Lübnan'ın tamamı yanmalıdır diyor. Bunu başbakana da Netanyahu'ya da söyledim. Aramızdaki toplantıda da dile getirdim diyor Ben-Gvir. Ve İsrail'i bir annenin döktüğü her gözyaşına karşılık bin Lübnanlı anne ağlamalıdır. Hatırlarsanız yani bu hesabı demek çok tuhaf ama yani her bir İsrail'inin canına karşılık olarak Gazze ile ilgili de yapıyordu tüm bu isimler, tüm bu soykırımcı isimler. Bugün de Lübnan'la ilgili aynı ifadeleri ortaya atıyorlar. İşte Ben-Gvir'in bu açıklamasının sonrasında İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan çok çarpıcı bir yanıt geldi işte bu açıklamaya. Ve sonra akşam saatlerinde bugün saat 15 sularında da ABD'li bir yetkili açıklama yaptı. Dedi ki bugün saat 16 itibariyle Hizbullah'la İsrail arasında ateşkes sağlanacak dedi. Bu açıklamaların ardından biz Lübnan'dan asla çekilmeyeceğiz diyor İsrail tarafı. Mesele biraz karmaşıklaştı. Yine Lübnan üzerinden karmaşıklaştı. Şimdi dönelim bölgeye. Turgut Alp Boyraz bizi bekliyor Anadolu Ajansı'ndan. Bir süreci değerlendirelim istiyoruz Turgut Alp Boyraz'la. Bu kararın ardından bölgeden aldığı haberler neler? Turgut Alp Boyraz hoş geldin yayına. Gerçekten bir ateşkes sağlandı mı? Ama birkaç dakika evvel ajanslar İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik ağır saldırılarının olduğunu geçtiler. Ne yazık ki güvenemiyoruz ki bu açıklamalarda gelirken. Neden yaptılar bu açıklamayı ABD'li yetkililer? İsrail'e bir karşı bir baskıcı bir söylem miydi sence? Sahaya yansır mı? Önce onu sorayım.
2: Şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik ciddi baskısı var. Çünkü eğer İsrail Lübnan'da durmazsa İran'la varılan mutabakat tehlikeye girecek. Zaten İran'la varılan bu mutabakatın ilk maddesinde de Lübnan'da dahil bütün cephelerde Amerika, İran ve müttefiklerinin savaşı duracak diyordu. Müttefiklerinden kasıt da İsrail ve Hizbullah, Lübnan'daki Hizbullah hareketi. Ama İsrail tarafı buna şiddetle itiraz etti. Lübnan'daki işgalini sürdüreceğini söyledi ki Lübnan'ın yaklaşık %20'ye yakınını şu an işgal ediyor. Ve aynı şekilde saldırılarına da devam ediyor ve bu anlaşmanın da biz bir parçası değiliz. Bizi bağlayıcı değil dedi. Hiç de alışık olmadığımız üzere Merve Hanım, bu şeyin ardından İsrailli yetkililerle Amerikalı üst düzey yetkililer arasında atışmalar görmeye başladık. Yani Amerikalılar normalde İsrail'i kamuoyu önünde bu kadar eleştirmez ama evet, başkan ya da başkan yardımcısı düzeyinde çok ciddi eleştiriler var. Buradaki soru işareti şu. Aslında şu değil. Yani Amerika isterse İsrail'i durdurabilir mi değil bence. Amerika isterse İsrail'i çok rahat durdurabilir. Bütün desteğini oradan alıyor. Ama İsrail'i durdurmak için

0: ne kadar baskı yapacak? Burası soru işareti. Şimdi saat 16 itibariyle
1: ateş... ne olacak? Yani sadece siyasi söylemlerden ibaret mi olacak, yoksa teknik olarak, askeri olarak sahada da o baskıyı sağlayacak mı ABD?
0: Baskıyı sağlayıp onları durdurabilecek imkanlara sahip. Yani Amerika Birleşik Devletleri İran'la, şöyle bir İran'la karşı karşıya. İran diyor ki bütün bölgede savaş durmak zorunda. Ben Lübnan'ı yalnız bırakmam. Lübnan'daki Hizbullah hareketi benim için bu savaşa girdi. Dolayısıyla ben Amerika ile anlaşayım ama Lübnan'da İsrail'in hem işgali hem de saldırıları yoğun şekilde devam ettiğine göz yummam diyor. Böyle bir yere tıkanmış durumda. Amerika tarafından baktığımızda Amerika'da bir şekilde tırnak içerisinde çaresiz şekilde ateşkesi istiyor. Trump kendi ağzından dedi. Rezervler 2 haftaya bitecekti, 4 haftaya dünya ekonomisi çökerdi anlaşma yapmasak diye. Bütün ordusuyla yüklenmesine rağmen İsrail'in de desteğiyle birlikte İran'ı %100 teslim alamadı. Hürmüz boğazını açamadı. Dünya enerji trafiğinin %20'si oradan geçiyor. Ve bütün bunlar hem dünya ekonomisinin hem de Amerikalı vatandaşların, seçmenlerin cebini vurdu. Dolayısıyla hem de ABD Başkanı Donald Trump böyle sonu gelmeyen savaşlara karşı çıkarak iktidara gelmişti. Şu anda acil bir şekilde anlaşmaya ihtiyacı var ve zaten bu yaptığı mutabakat zaptını da Trump mükemmel falan diye anlattı. Buradan geri dönmesi çok zor. Peki, İranlıların da buradan geri adım atması çok zor. Bir orta yol bulmaya...
1: Bugün İsviçre'de bir araya gelinememesinin sebebi İsrail'in Lübnan'da attığı o düğümün çözülememesi mi? Yani belki İran tarafı, siz söz verdiniz, mütabakat zaptında da bu madde var ama saldırmaya devam ediyor, çekilmeyeceğiz Lübnan'dan diyor İsrail deyip İran tarafı gitmeye biraz daha mesafeli yaklaştıysa o yüzden de mi ABD heyeti gitmedi? Yani bugün bir araya gelinmeme sebebi Lübnan konusu mu İsviçre'de?
0: Öyle gözüküyor. Resmi olarak bunu İran tarafı söylemiyor. İran tarafından az önce bir açıklama geldi. Zaten imzalar atılmıştı başkanlar düzeyinde. Oraya gitmeye gerek kalmadı diye, ama bunun arka planında muhtemelen iki sebep olabilir. Birincisi, Amerika Başkan Yardımcısına o uluslararası basının önünde bu resmi verdirmek istememiş olabilirler. İkincisi ise daha güçlü ihtimal, sizin söylediğiniz Lübnan'daki saldırılar. Lübnan'daki saldırılar bu şekilde devam ederken orada... Bu görüntüyü verip işte teknik müzakereler, bu 60 gün boyunca söyleneceğiz, yani nihai anlaşma için 60 gün boyunca sürecek olan anlaşmaların başladığını ilan etmek istememiş olabilirler. Düğüm burada kilitlenmiş gibi gözüküyor. Şimdi saat 16 itibariyle Türkiye saatiyle ateşkes yürürlüğe girecek denilmişti. İşte güneydeki Nebatiye kentindeki yakınlar, evet yani kent geçti ama ateşkesin bu ilanından, yani resmi olarak duyurulmadı ama işte basına verildi Amerika tarafından, İsrail basını vesaire de yazdı. 20 dakika sonra biz 4 tane büyük saldırı gördük Lübnan'ın güneyinde. 4 farklı tepeye İsrail hava saldırıları düzenlendi. Bir de dün geceden bu yana, daha doğrusu son 24 saatte Lübnan'da İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 48'e çıktı. 18 olarak açıklanmıştı geceden bu yana. Az önce Lübnan Sağlık Bakanlığı açıkladı. Son 24 saat içerisinde Lübnan'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı. Aslında saat 4'te başlayacağı söylenen ateşkes de bir ateşkes içinde ateşkes. Yani zaten Amerika ile İran'ın mutabakatı, mutabakatta zaten ilan edilmiştir Lübnan'da dahil bütün cephelerde diye. Şimdi İsrail tarafında şöyle bir durum var. İsrail tarafında bu anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu mutabakat zaptı çok büyük bir hezimet ve yenilgi olarak değerlendiriliyor. Birincisi nükleer meselede İran'ı sınırlayamadığı, füzeler meselesine, balistik füzeler meselesine hiç değinmediğini söylüyorlar. Ki bu İsrail'in en önemli taleplerinden birisiydi. Hatta Donald Trump dedi ki bölgede Suudi Arabistan vesaire diğerleri balistik füzeye sahipken İran'a sen yapma demek adil olmaz dedi. Diyemem dedi yani. Çok daha önceki pozisyonlarının tam tersi bir pozisyon aldı. Üçüncüsü İran'ın işte 300 milyar dolarlık bir kalkınma fonu geliştirileceği söyleniyor. Ve 100 milyar doların üzerinde olan dışarıdaki dondurulmuş varlıklarının, farklı uluslararası hesaplardaki paralarının bırakılacağı söyleniyor. Bir de hemen işte petrol ürününün satışı serbest olacak, petrol ve petrol ürünlerinin daha sonrasında tüm şeyler kalkacak. Bu açıdan bakınca İsrailliler ve Amerika içerisindeki bazı çevreler bunu İran'ın büyük bir zaferi olarak değerlendiriyor ve İsrail bunu kabul etmek istemiyor aslında, ama çıkıp da Amerika Birleşik Devletleri'ne açıktan da bir şey yapamıyor, ama Amerika'ya Lübnan üzerinden direnmeye çalışıyor. Ve İsrail basınında ve İsrailli bakanlar düzeyinde Donald Trump'a belki de...

0: yani burada ağzımıza bile alamayacağımız hakaretler ediliyor.
1: Evet.
0: Yani bazıları hani
1: Peki.
0: söyleyelim işte hain, pislik vesaire gibi bizi sattın gibi şeyler söyleniyor. Netanyahu da hem bu kamuoyu baskısıyla hem de en büyük müttefiki olan ABD Başkanı arasında sıkışmış durumda. Bu
1: Evet.
0: dengeyi yönetmeye çalışıyor. Yani Trump'a ben vazgeçtim, Lübnan'dan çekiliyorum da diyemiyor. Bir de son cümle şunu hatırlatayım, en önemlisi Ekim'de seçim var İsrail'de. Eğer tablo bu şekilde devam eder ve Amerika'nın baskısına boyun eğer Lübnan'dan da geri çekilir ya da savaşta durursa bu hezimet algısı İsrail'deki Netanyahu'nun da siyasi kariyerinin sonu olabilir.
1: Zaten çok zor ayakta duruyor hükümeti, içeride sonunu getirir diyorsun. Peki Turgut Alp Boyraz, çok teşekkür ediyorum. Dün de söylediğimiz gibi mesele bu kadar da basit değil. Yani Donald Trump imzayı atsa da, Pezeşkian imzayı atsa da hep bugünü bekliyorduk. Bugüne kadar İsrail'in sabotajından endişe ediliyordu. Ve nihayetinde oturulmadı. Pek çok pürüz var hala da. Umarız ki bir an evvel aşılır ama senin de anlattığına bakılırsa biraz zor gibi görünüyor. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler. Ve bugün Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattı açıldı İstanbul'da. Halkalı İstanbul Havalimanı arasında. Çok uzun bir mesafe değil baktığınız zaman ama çok fazla İstanbul içindeki o yoğun trafiği çözecek. Havaalanı ulaşımı, çünkü Halkalı metrosuna ulaşım pek çok noktadan sağlanabiliyor. Marmaray, ardından metrobüsler, ardından metrolarla birlikte. İşte bu ağ çok kolaylaştıracak bir proje. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun açılışı gerçekleştirildi. O açılış töreninde de konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve İstanbul'da trafiği rahatlatacağız dedi. Muhalefete de tepki gösterdi. İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz dedi.
2: Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbul'un yüzü gülmeye başlayacak. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
3: Başkan Erdoğan, CHP'li belediyelere para kuleleri üzerinden yüklendi. İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz dedi. Net mesajların adresi ise dev metro hattının açılış töreniydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en uzun metro hatlarından biri olan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılışındaydı. Kürsüye çıkan Erdoğan'ın hedefinde muhalefetin yerel yönetim anlayışı vardı.
2: İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
3: İstanbul'un çile haline gelen trafik sorunu da Erdoğan'ın gündemindeydi. İstanbulluyu bu eziyetten kurtaracağız dedi, yeni metro hatlarına adres gösterdi.
2: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını işte geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
3: Erdoğan dış politika eleştirilerine de aynı sertlikte yanıt verdi.
2: Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran savaşında olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. Biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca,

0: salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: Başkan Erdoğan Türkiye'de yapılacak olan NATO zirvesiyle ilgili de konuştu.
0: 7-8 Temmuz'da ise aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu NATO liderlerini Türkiye'de ağırlamaya hazırlanıyoruz.
2: Şimdi geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Bugün Erhan Karaal'ın Tuzla'da bulunduğu bilgisi geldi. Konuyla ilgili ilk gün 2 kişi gözaltına alınmıştı. 8'e çıktı gözaltı sayısı. Peki niçin kaçırıldı? İfadeleri var, ailenin ifadeleri var. Bunları konuşacağız. Yeni görüntüler de var. Ekranlarınıza taşıyacağız. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizimle birlikte. Mustafa Kadir hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Şimdi İBB Kültür AŞ Başkan Yardımcısı olma sıfatıyla gündeme geldi. Ama bir yandan da herkes İstanbul'un ortasında normal bir saatte saat 21 sularında yani
3: 21-15
2: sularında. Evet. Yani birinin araçla gelilerek zorla araca bindirilerek bu görüntülerle kaçırılması gerçekten korku da oluşturuyor.
3: Görüntülerden aslında çok net anlaşılacağı üzere yani soruşturmanın detaylarına geçmeden önce görüntü yorumlayacak olursak zaten baktığımızda net bir şekilde evinin önüne terliklerle indiğini yani evinden aşağıya doğru terlikle indiğini yüksek ihtimalle bir telefon geldi. Kendisine aşağı in bir görüşmemiz gerekiyor gibi bir söylem olduğu iddiaları var şu anda gündemde. O şekilde evinden dışarıya çıkıyor. Bakın bu kişiyle ilk önce gel bir konuşacağız diye normal bir şekilde alıp bir yöne götürüyor. Fakat sonrasındaysa başına bir darbe alıyor hemen bir kişi tarafından sonrasında toplamda 3 kişi araca bindirerek yani İstanbul'un ortasında diyebileceğimiz bir lokasyonda kameraların çok net görebileceği açıdan Erhan Karaal'ı araca bindiriyorlar ve kaçırıyorlar. Zaten Erhan Karaal'ı kaçırdıktan sonra polis ilk olarak HTS bas kayıtlarına bakıyor. Kartal Köprüsü'ne kadar sinyal veriyor. Fakat Kartal
2: Erhan Karaal'ın telefonu.
3: Evet, Erhan Karaal'ın telefonu. Kartal Köprüsü'ne kadar sinyal veriyor. Kartal Köprüsü'nden sonra zaten o sinyale ulaşılamıyor. Zaten hem Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hem de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü gelen ihbardan sonra yoğun bir mesai harcamaya başlıyorlar. Hem çevredeki güvenlik kameraları hem araçları gören güvenlik kameraları tek tek inceleniyor. Zaten inceleme neticesinde
2: buyurun. Bugün bir bilgi vardı. Komşusunun plakasını kopyalayıp o kaçırdıkları araca entegre etmişler. Oradan ben çok organize bir eylem olduğunu düşündüm. Üzerine çalışılmış yani herhangi bir plaka kopyalanmamış. Komşusunun plakasının kopyalanması yani
3: planlı bir eylem olduğunu gösteriyor. Fakat planlı bir o kadar da tırnak içerisinde plansız da diyebiliriz. Çünkü güpegündüz diyorum. Kameraların görebileceği bir açıda hiçbir tırnak içerisinde belki keşif dahi yapmamışlar. Kaçırılacağı noktada keşif dahi yapmamışlar. Fakat diğer unsurları evinden kaçırıldıktan sonrasını düşünmüşler. Fakat kaçırılma anını düşünmemişler. Çünkü kaçırılma anında normal bir şekilde biraz önce de söylediğim gibi telefonla arıyorlar. Aşağı in diye yüksek ihtimalle söylüyorlar. Aşağı iniyor. Sonrasında bir kişi alıp sonrasında gelen iki kişiyle birlikte araca bindirilip sonrasında da uzaklaştırılıyor.
2: Peki nerede bulundu bugün? Nasıl bulundu?
3: Aslında polis ekipleri hem dün hem
2: de... Bir direnç olmuş mu mesela polise yoksa gidip orada gerçekten tek başına mı bulmuşlar?
3: Şöyle Erhan Karaal'ın başında bu bulunduğumuz olan Tuzla'da bir lokasyon burası. Hı hı. Bir fabrika gibi bir yer. Tuzla'da bulunuyor ve Tuzla'da bulunması esnasında zaten Erhan Karaal'ın başında bir kişi bekliyormuş. Bugün ekiplerle görüştüğümde, kaynaklarımla görüştüğümde Erhan Karaal'ın sağlık durumuyla ilgili sorular sorduğumda şu ifadeleri kullandılar. Hem elleri hem kolları sıkı bir şekilde bağlanılmış ve sonrasında kendisine su verilmediğinden dolayı böbreklerde bir rahatsızlık söz konusu. Yine karaciğerde fiziki müdahale darp olduğundan dolayı ezilmeler söz konusu. Yani bu görmüş olduğunuz alanda işte tam da bu sandalyenin üzerinde sandalyeye bağlı bir şekilde aynı filmlerdeki gibi elleri kolları bağlı bir şekilde polis ekipleri yapmış oldukları operasyon neticesinde Erhan Karaal'ı tam bu noktada buluyorlar. Hatta o noktada kaçmaya çalışan yine İsmail Akkurt da sandalyenin başında olan kişi değil o bölgede olan yine kaçmaya çalışan İsmail Akkurt da yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınıyor. Zaten

0: biraz süremizde kısıtlı. Bazı tabii. bir takım iddialar var. Yani orada da dedim ya, herhangi bir vatandaşın, artık yaz ayındayız, gündüz saati gibi, yani küpe gündüz dediğin, yani yeni hava kararmış evet. oluyor o
1: evet.
0: saatlerde.
1: Evet.
0: Kaçırılması evet infial yaratan bir durum, ama İBB Kültür AŞ Başkan Yardımcısının kaçırılması hemen akla başka soruları da getiriyor. Sanıyorum bazı görevlendirmelerle ilgili bir takım iddialar var.
1: Şu şekilde, geçtiğimiz haftalarda Yerebatan Sarnıç'ı biliyorsunuz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vakıflara devredilmişti. Konuyla alakalı olarak da iddialar o yönde. Orada iş yapan, bu kişiyle beraber iş yapan müteahhitler iddialar üzerine şu ifadeleri kullanıyor. Hatta bir arkadaşının vermiş olduğu beyan neticesinde söylüyorum ben bunları.
0: Kaçırılan kişinin arkadaşı.
1: Kaçırılan kişinin arkadaşı. Bu ihaleler için para ödedik, iş bizim gibi ifadeler var kişi hakkında. Bu kapsamda da yine kaynaklarımla görüştüğümde ilk önce şunun da altını çizelim, henüz Erhan Karaal'ın daha ifade vermediğini belirtelim. İfade vermemesinin sebebi de biraz daha kendine gelinmesini bekliyor. Aslında Erhan Karaal kendine geldikten sonra ifadesini verince her şey daha net ortaya çıkacaktır. Fakat ekipler bu Yerebatan Sarnıcı'nın İBB'den vakıflara geçmesiyle alakalı olan müteahhitlerin söylemiş olduğu, çalışılan müteahhitlerin bir bağlantısı var mı yok mu, ya da daha önceden olan ihalelerle bir bağlantı var mı yok mu, bunun araştırılması tabii ki yapılıyor. Ama ilk ifadelerde bir para alacak verecek meselesi, ihalelerden dolayı bir kaçırılma söz konusu olabileceğinin üzerinde duruyor ekipler.
0: Evet. Peki. Mustafa Kadir Mercan, çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: merak ediliyordu kamuoyu tarafından, nasıl oldu bu kaçırılma hadisesi, nasıl bir operasyonla kurtarıldı ve arka planda ne olabilir? Çünkü eşinin ilk röportajında bizim hiç kimseyle bir problemimiz yoktu. Eşinin evet. elbette ki iş durumundan haberi olmayabilir, ama Erhan Karaal'ın ilk ifadesi ortaya çok şeyi çıkartacak herhalde.
1: Eşinin de şöyle bir beyanı var, şöyle de bir iddia var. Kaçıran kişiler eşini arayıp sizde para çoktur, bize para göndermeniz gerekiyor gibi de ifadeler var. Fakat işte savcılık makamına sevk işlemleri yapıldıktan sonra her şey daha net ortaya çıkacak.
0: Tabii bunları doğru olmaz bu aşamada dile getirmek. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Mustafa Kadir Mercan. Şimdi açılışta da bahsetmiştik. Çok garip bir olay. İstanbul'da bir özel okul. Özel okulda bir öğretmen cinsiyet değiştiriyor. Erkek İngilizce öğretmeni, kadın oluyor ve derslere girmeye devam ediyor. Çocuklar velilere, öğretmenleriyle ilgili tuhaf buldukları şeylerden bahsediyorlar. Aile okul yönetimine başvuruyor. Okul yönetmeni öğretmenin özel durumu sebebiyle sonra velilere izinsiz olarak cinsel kimlik gelişimi semineri düzenliyor. Şimdi bu konuyla ilgili de velilerin şikayetleri var. Dolayısıyla her iki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
2: Erkek öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi, aileler yaşananlara isyan etti.
3: Bir öğretmeni okulda cinsiyet ameliyatını gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız bunun yankıları çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal boyutu çok farklı.
2: İstanbul'da özel Sarıyer Açı Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü, İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini kadın olarak değiştirdi. İsmini de Zoe Lina olarak değiştiren İngilizce öğretmeni derslere girmeye devam etti. Aynı zamanda 6. sınıf rehber öğretmenliği de yapan Zoe Nila'nın özel durumu sebebiyle okul yönetimi aileler için korsan bir seminer düzenledi. İzinsiz düzenlenen seminerde Profesör Doktor Özgür Öner tarafından cinsel kimlik gelişimi anlatıldı. Zoe Nila'nın giysi ve aksesuarlarından rahatsız olan öğrencilerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler şikayetçi oldu.
4: Hepimizin bir kültürel değerleri ve normları var ve okulların da ev içerisindeki aile değerlerini kurum içerisinde devam ettirmesini biz bekleriz. Ama burada gördüğümüz durum özelinde bir oldu bittiye getirme ile konu konusunda konfüzyon yaşayan öğrencileri de zoraki bir kabul gösterme ve bir de bunu bilimsel bir sempozyumla belki zemin oluşturma çok büyük bir talihsizlik olmuş. Çok da iyi niyetli bir tutum gibi gözükmüyor.
2: İl Milli Eğitim Müdürlüğü izinsiz seminerle ilgili soruşturma başlattı. Skandalla ilgili Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Genel Müdürlüğümüze ulaşan iletide 6. sınıf öğretmeni olduğu belirtilen

0: şahsın cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığı anlaşılmakta. Kurum tarafından öğretmenimiz artık Zoe Lila ismiyle bizimle devam edecektir. 19-20 arası gerçekleştirilecek olan Profesör Doktor Özgür Öner'le cinsel kimlik gelişimi seminerinde görüşmek dileğiyle ifadeleriyle duyuru yapıldığı görülmektedir. Şikayete konu Özel Sarıyer Açı Ortaokulu ve bu okulla aynı kampüste bulunan aynı kurucuya ait Özel Sarıyer Açı İlkokulu bağlamında konunun Milli Eğitim Temel Kanunu, öğretmenlik mesleği mevzuatıyla pedagojik esaslar bakımından incelenmesi, genel denetiminin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.
1: Hakkari'de bir kamyonla bir minibüs çarpışıyor. Ne yazık ki bu kazada 3 kişi hayatını kaybediyor. O kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri var. Bu arada Manisa'da da bir kaza meydana geldi. Zincirleme bir trafik kazası Manisa'daki. Ve o zincirleme trafik kazasında da 2 kişi hayatını kaybetti.
0: Aşırı hız ve dikkatsizlik yine can kayıplarına yol açtı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi çevre yolu kavşağında yolcu minibüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüsteki yolculardan Orhan Onağan, İlyas Çavunt kaza yerinde, Sabri Obaysa kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişinin tedavisi ise sürüyor. Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkili olduğu Kavacık rampaları mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İki tır ve bir hafif ticari aracın karıştığı kazada Aytekin Akkaya ile Nadir Salmanov yaşamını yitirdi. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapandı.
1: Aydın'daysa bir depoda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü yangın ama çok büyük hasar var. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Görüntüler Aydın'dan, Söke ilçesinden Aydın'ın. Akçakonak mahallesindeki bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı ve yangın kısa sürede büyüdü. Deponun çevresindeki bahçeye sıçradı, zeytin ağaçlarına sıçradı ve ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı şekilde müdahale ettiler. Neyse ki alevler kontrol altına alındı fakat yangın sonrası depo küle döndü, zeytin ağaçlarında da hasar meydana geldi. Bir uyuşturucu operasyonu daha gerçekleştirilmişti ve o uyuşturucu operasyonunda da gözaltına alınan ünlü isimler de vardı. Soruşturma sonrasında gözaltına alınan ünlü isimlerden bazılarının test sonuçları belli oldu. Oyuncu Enis Arıkan ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimlerin uyuşturucu testleri pozitif çıktı.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de olduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından adli tıp kurumuna sevk edilen ünlülerin kan, kıl ve idrar analizleri tamamlandı. Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Diğer yandan Beren Saat, Kerimcan Durmaz ve Ayşe Hatun Önal'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin test sonuçları negatif çıktı. Operasyon kapsamında bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve içme aparatları ele geçirilmişti.
1: Bir akran zorbalığı haberi daha. Görüntüler Adana'dan. Çocuklar arkadaşlarını, küçücük çocuklar yani muhtemelen 16 yaşından küçüklerdir, elektrik direğine bağlamışlar, streç filmine sarmışlar, üzerine un döküyorlar, yağ döküyorlar, yumurta kırıyorlar başında. İşte bu görüntüler Adana'da yaşanıyor. Olayda bir grup genç, aralarında bulunan arkadaşlarını sokak ortasında aydınlatma direğine bağlıyorlar streç filmle. Kızlar da var aralarında, fotoğraf çekiyorlar. Şiddet ve zorbalık içeren anlara gençler arkadaşlarının başına yumurta atıp devam ediyorlar. Üzerine sıvı yağ döküyorlar, un döküyorlar. İşte sözde eğlence adı.

0: Altındaki bu anları da cep telefonu kameralarıyla kaydediyorlar. Çocuğun yaşadığı, o gencin yaşadığıysa pek de umurlarında değil ne yazık ki. Biraz örnek olsun. Yani olumsuz örneği ekranlara taşımak, o çocuğun duygu durumunu anlaması için çocukların, gençlerin, paylaşmak istedik sizlerle bu görüntüleri. Ana muhalefetin gündemine de bakalım isterseniz. Dün yeni istifalar gelmişti. Yeniden kurultay tartışması var. Bu defa devasa bir fon iddiası da var. Bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen tarafından ortaya atılan iddialar. Özgür Özel ve ekibinin televizyon kanallarına, gazetelere, hatta sosyal medyadaki hesaplara yaklaşık olarak 755 milyon lira aktardığını iddia ediyor CHP Gaziantep Milletvekili Öztürkmen ve bu bütçeyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik karşı propaganda, karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia ediyor.
1: 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bazı televizyon kanallarına, gazetelere ve sosyal medyada troll diye tabir edilen kesimlere, kişilere 755 milyon TL civarında ödeme yapılmış.
2: CHP'de kurultay hesaplaşması bu kez dudak uçuklatan fon iddialarıyla yeni bir boyuta taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özgür Özel ve yönetimini hedef aldı. Öztürkmen, Özgür Özel yönetiminin parti kasasındaki 755 milyon lirayı bazı basın yayın organlarını ve sosyal medya hesaplarını fonlamak için kullandığını öne sürdü.
1: 2024 senesinden bu yana görüyoruz ki bazı televizyon kanalları ya da bazı gazeteler ya da sosyal medyada troll tabir edilen bazı paylaşım yapan kişiler özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakileri karalamak ya da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Yönetimi'nin propagandasını yapmaktan başka bir iş yapmadılar.
2: Gündemdeki bir diğer sıcak başlıksa olağanüstü kurultay çağrılarıydı. Öztürkmen imza toplanarak bir kurultay yapılmasının hukuken artık imkansız olduğunu söyledi. Hukuk mahkemeleri kanununu işaret etti.
1: Toplanan imzalarla ya da başka türlü taleplerle kurultayın toplanması mümkün değil. Bu hukuk mahkemeleri yasasının bize vermiş olduğu bir tabir caizse amir hükümdür bu. Amir hüküm. Duymak zorundayız. Yasa bunu emrediyor.
2: Öztürkmen kurultay yapılsa dahi ileride Yargıtay'ın kararını bozması durumunda oluşacak belirsizliklere dikkat çekti.
1: Varsayalım ki kurultay yapıldı. Bir kişi seçildi. Peki yarın Yargıtay bu kararı bozarsa, bozduktan sonra geriye dönüldüğünde Genel Başkan Kılıçdaroğlu mu olacak, Özgür Özel mi olacak ya da bu kurultayla seçilecek bir başka üçüncü kişi mi olacak? Bir başka hukuk karmaşası ortaya çıkacak. Bu nedenle de kurultayın yapılması olanaksızdır. Bunlar sadece kamuoyuna yönelik algı yaratma operasyonlarının parçasıdır.
0: G7 zirvesinin yansımalarını konuştuk dün, değil mi? Yani yapılan açıklamaları ağırlıklı olarak Donald Trump üzerinden konuştuk. Aslında olumlu geçmiş gibiydi. Bunlar Donald Trump'la, ABD Başkanı Donald Trump'la İtalya Başbakanı Meloni arasında bazı anlara ilişkin fotoğraflar. Meloni tam bir İtalyan gibi, Akdenizli gibi daha rahat tavırları var. Daha samimi tavırları var ve o anlarda yansıdı. Çok samimi ve sıcak sohbet ettiklerini biz düşünürken Donald Trump dedi ki İtalya Başbakanı Meloni bana yalvardı kendisiyle fotoğraf çekilmem için. Ben de ona acıdım. O yüzden fotoğraf çektirdik dedi. Sonra Meloni bir video kaydı paylaştı sosyal medya hesabı üzerinden İtalya Başbakanı. Yani dedi ki bazı durumlara anında yanıt vermek gerekir. Yani ne ben ne de İtalya hiç kimseye yalvarmayız dedi. Gergindi de, öfkeliydi de. Neden böyle bir açıklama yaptı Donald Trump? Ne oldu G7 liderler zirvesinde? İtalya'daki yansımaları neler? Bir Roma'ya uzanalım isterseniz. Dündar Keşaplı bizi bekliyor. İnfial yarattı elbette bu yaptığı bu açıklama Meloni ile ilgili Donald Trump'ın. Neler yankılanıyor, neler yansıdı Roma'ya Dündar? Çünkü çok gergindi yaptığı açıklamada Meloni.
3: Merve tam olarak bir deprem etkisi yarattı diyebiliriz aslında.

0: bu yöndeki tepkiler yeni değil. Kısa süre önce Trump ile Meloni arasında yine ciddi şekilde polemikler ve skandal sözler gündemi sarsmıştı. O kısaca hemen bir cümleyle onu hatırlatalım. Meloni Hürmüz Boğazı ile ilgili ve İran konusuyla ilgili, enerji konusuyla ilgili Amerika'ya gerekli yeterli destek vermediği gerekçesiyle Trump ile Meloni arasında ciddi şekilde bir diplomasi krizi yaşanmıştı. Çok geçmedi bir yenisi eklendi. Yani bir yandan telafi ediyorlar, diğer yandan yeniden Trump'ın açıklamalarıyla gündem bu şekilde. Evet, İtalya'da birbirinden farklı açıklamalar üst üste gelmeye devam ediyor. Doğal olarak hepsi Başbakan Meloni'ye destek vermek amacıyla. Demin de ifade ettiğin gibi aslında ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz dönemlerde biraz olsun bu ilişkilerin iyileştiği bir süreçten hemen ardından G7'nin ardından bu şekilde bir İtalyan medyasına yapmış olduğu açıklamada tam olarak deyim yerindeyse uluslararası gelişmeleri değerlendirirken gerilimi geriden yükselten ifadeler kullandı ki Meloni'nin G7 zirvesi sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmekte ısrarcı olduğunu söyledi ve benimle fotoğraf için çektirmek için adeta yalvardı ifadeleri doğal olarak ciddi şekilde Meloni kızdırdı. O kadar çok istiyordu ki aslında fotoğraf çektirmeyebilirdim ama ona acıdım ifadeleri tabii krizin boyutunu arttırdı. Trump'ın sözlerine karşı Meloni'den sert yanıt geldi. Demin de belirttiğiniz gibi sosyal medya hesabından açıklama yaparak Meloni iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek İtalya hiçbir zaman Amerika'ya yalvarmaz şeklinde doğal olarak Trump'a yanıt verdi. Diğer yandan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise Amerika'ya gerçekleşecek olan ziyaretini iptal etti. Üst üste gelen açıklamalar var. Tabii neden bu şekilde açıklama yaptığını tam olarak bilmiyoruz ama
1: yani son gidere gerçekten çünkü bu görüntülere baktığımızda çok samimi yansıyan görüntülere bakıldığında bir sohbet ediliyor. Ayaküstü oturarak hep konuşuluyor ama fotoğraf çekilmeyle ilgili böyle bir ifadesi var. Donald Trump'ın acaba giderek bir konuda anlaşmazlık mı oldu, gerginlik mi oldu? Hemen ABD'ye varır varmaz bu ifadeleri kullandı Donald Trump. Buna ilişkin bir açıklama yok ama değil mi? Sadece sitem var.
0: Yok. Sistem var ama sanmıyorum herhangi bir konuda bu süreçte zaten İran-Amerika arasında anlaşma imzalandı. Orada sorun kalmadı gibi görünüyor. Diğer yandan İtalya-Amerika arasında şu anda gündemde olan herhangi bir kriz, bir sorun yok. Biliyorsunuz ABD Başkan Yardımcısı gelmişti. Vatikan'da Papa 14. Leo ile görüşmüştü. Bu süreçte ciddi çekiler yaşandı biliyorsunuz, hatırlayacaksınız. Hem Vatikan-Amerika arasında hem İtalya hükümeti-Amerika arasında bu son dönemlerde pek akıl almaz bir şekilde yapılan açıklamalar ve yaşanan gerilim, polemikler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Ama şunu unutmamak gerekir aslında. İtalya-Amerika arasındaki ilişkilerin her zaman iyi olduğu bir süreçte özellikle İtalya'yı cephe alması, Meloni'yi cephe alması tabii demin de belki sorduğun soru çok yerinde ama şu anda elimizde resmi bir bilgi olmadığı için yanıt vermekte de zorlanıyorum. Çünkü belki bilmediğiniz perde arkasında yaşanan farklı konular vardı. Evet. Bu konulara dayanarak Trump belki bu şekilde bir açıklama yaptı. Kesinlikle. Ama bunun zaten yani her bir söz vardır. Hiçbir zaman gerçekler su altında kalmaz. Mutlaka bunun yankıları, yansımaları su üstüne çıkacaktır. Doğrular ortaya çıkacaktır. Önümüzdeki günlerde belki daha detaylı bilgi verme şansımız olur diye düşünüyorum.
1: Peki Merve. Dündar Keşaplı, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdilik yeterli Dündar Keşaplı. Zaten reaksiyon göstermiş, İtalya siyasi bir tepki ortaya koymuş. Dışişleri Bakanı'nın ziyareti iptal edilmiş Amerika Birleşik Devletleri'ne, İtalya'nın Dışişleri Bakanı'nın. Şimdi İsrail'le ilgili çok önemli detaylı bir rapor var, ona bakalım. İsrail'in medya üzerindeki denetim ve sansürü son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış. Sızdırılan belgeler var, resmi veriler var, resmi veriler sızdırılıyor. O verilere göre İsrail'de sadece geçen yıl 6000'den fazla haber tamamen yasaklanmış ya da içeriğine müdahale edilmiş. Hatta şöyle ki İsrail'de televizyon stüdyolarında bizzat ordu temsilcileri nöbet tutuyormuş. Yani o sızdırılan raporlara göre darbe dönemi gibi. Ve bir haberin sansürlendiğinin kamuoyunda açıklanması dahi kanunen suç sayılıyormuş.
2: Katil Netanyahu yönetimi basın özgürlüğüne de kelepçe vuruyor. Hükümetin sansür mekanizması medya üzerinde tam bir denetim kurmuş durumda. Verilere göre yalnızca 2025 yılında 6000'den fazla haber tamamen engellendi veya içeriklerini değiştirerek yayına verildi. Söz konusu sistematik

0: Engellemeler neticesinde İsrail, Uluslararası Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 116. sıraya kadar geriledi. Üstelik İsrail mevzuatına göre askeri ya da ulusal güvenliği ilgilendiren her türlü haber yayınlanmadan önce sansür makamının onayına sunulmak zorunda. Füze saldırılarının isabet ettiği bölgelerden gizli silah anlaşmalarına ve istihbarat faaliyetlerine kadar oldukça geniş bir yelpaze güvenlik kapsamında değerlendiriliyor. Denetimlerin boyutu o kadar ileri bir aşamadaki televizyon kanallarının canlı yayınlarını kontrol etmek amacıyla stüdyolarda bizzat ordu temsilcileri hazır bulunuyor. Kuralları ihlal eden medya organları ise kapatma, faaliyet askıya alma ve hapis davaları gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. İsrail'de sahada görev yapan gazetecilere yönelik fiziki tehditler de çok daha vahim bir boyutta. Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan, Yemen ve İran'da 250'den fazla basın mensubu İsrail ordusu tarafından katledildi. Batı Şeria'da ise muhabirler darbedilmeye, tutuklanmaya ve hiçbir suçlama yöneltmeksizin idari gözaltı merkezlerinde tutulmaya devam ediyor.
1: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ön izin başvurusu uygun bulunan ve mağaza depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerin ön izin başvurusu sırasında sundukları dışında vereceği belgelerde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda sermaye ve kurumlar vergisi şartının karşılandığını gösteren belgeler ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu talep edilecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım, gücüne güven.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
9: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
10: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan, beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam.
2: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalık

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılma

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ile 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam İş
3: Bankası. Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: İyi finans günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
5: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
7: Reklam. Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Denize çek gönder. Denize Çek Gönder'le faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

Trend.

0: beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Hatta her iki ülkenin liderleri tarafından ama bir endişe de var doğrusu. Peki bu endişeden piyasalar nasıl etkileniyor haftanın son gününde? Buna da bakacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün gelen istifalar gündemdeki yerini koruyor. Bir koltuk kavgası yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Detaylarına bakacağız neler yaşandığına dünden beri ve sosyal medyada yaş sınırıyla ilgili dün... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun A Haber ekranlarında canlı yayında açıklamaları var. Süreç nasıl ilerleyecek? Buna bakacağız ama sıcak bir gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kabulü vardı geçtiğimiz dakikalarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da yoğun mesaisine devam ediyor. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metrosu'nun açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Ve Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir kabulü vardı. Geçtiğimiz dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Singapur Başbakanı Lawrence Wong'la bir araya geldi. Bu kabule ilişkin görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Basınla paylaşılan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Singapur Başbakanı'nı kabulüne ilişkin. Ve işte imzalar için... Ya imzalar atıldı ama bir araya gelinemedi bugün İsviçre'de. Beyaz Saray'dan bir açıklama var. Yapılan açıklamada ABD heyetinin hani bir an evvel bu görüşme için İsviçre'ye gideceği duyuruldu. Ama hep akıllarda soru işaretleri var. Özellikle dün akşam saatlerinde Türkiye saatiyle ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in yaptığı açıklamalarla ilgili. Şimdi İran ABD anlaşmasını değerlendirdi J.D. Vance ama İsrail'e çok tepkiliydi. Dedi ki İsrailliler de herkes gibi bu barış sürecine saygı duymak zorunda dedi. Lübnan'a saldırılarını eleştirdi İsrail'in. Aynı zamanda da Netanyahu'nun kabinesine yönelik çok sert eleştirileri oldu J.D. Vance'in. Neler söyledi ABD Başkan Yardımcısı? Buyurun bakalım.
4: İsrail'de diğer herkes gibi kendileri ve tüm bölge için temelde yararlı olan bu barış sürecine saygı göstermek zorundadır.
5: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. İsrail barış sürecine saygı duymak zorunda dedi. Tel Aviv'e uyarılarda bulundu.
4: Son 3 ayda İsrail'in savunmasında kullanılan silahların 3'te 2'si ABD tarafından üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla karşılandı.
5: Gündeminde İran'la yürütülen barış süreci vardı. Vance, İsrail'in gerçek tabloyu göremediğini söyledi.
4: İsrail'in asıl sorunu Donald Trump değil. İsrail'de en büyük problemlerin ABD başkanı olduğunu düşünenlerin ülkelerinin içinde bulunduğu tabloya bakıp gerçekle yüzleşmesi gerekiyor.
5: Vance, İsrail yönetimine hedef aldı. İsrail'e silahları biz veriyoruz dedi. Ben olsam en güçlü müttefikime hedef almazdım mesajını verdim.
4: Eğer İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım dünyada tek kalan güçlü müttefikime saldırmazdım.
5: Vance, İsrail'in müzakere tamamlanmak üzereyken Beyrut'a yaptığı saldırıları hatırlattı. Kabul edilemez diyerek Netanyahu yönetimine tepki gösterdi.
4: Anlaşmada büyük bir atılımın tam eşiğindeymişiz gibi görünüyordu. Ancak birden Beyrut'ta sivillerin yaşadığı bir yerde büyük

0: bir patlama oldu ve Hizbullah'la hiçbir ilgisi olmayan birçok insan hayatını kaybetti. Bu kabul edilemez.
1: Vance New York Times'a verdiği röportajda da İsrail'i ırkçı bakanları eleştirdi. Her şeyi öldürerek çözemezsiniz dedi.
0: Ben-Gur ve Smotrich'in anlaşmaya saldıran insanlar olduğunu gördünüz. Ve sanırım onlara cevabım şu olurdu. Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Sahip olduğunuz her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürme yoluna gidemezsiniz.
2: Şimdi Cuma günü itibariyle Hürmüz Boğazı geçişlere açılacak dedi. Dün Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını kaldırdığını duyurdu. Şimdi geçişler başladı. Ama İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni kurallar geldi. Ücretlendireceklerini ifade etmişlerdi. Bu olmayacak demişti Donald Trump hatırlarsanız. Fakat şimdi yeni bir prosedürü var Hürmüz Boğazı'nın. Bir kere geçiş için başvuru 48 saat evvelinden yapılacak. İran böyle bir şart koşuyor. Bu 60 günlük süre zaten harfında da ücret alınmayacak. Ama peki ya sonra ne olacak? 60 gün sonra İran Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret mi alacak? Henüz belirsiz. İran ABD ile imzalanan mütabakatın ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçecek ticari gemiler için yeni kurallarını duyurdu. Tahran yönetimi 60 gün boyunca geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemiler için yeni prosedürler var. İran Körfezi Boğaz İdaresi gemilerden 60 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu. Fakat yetkililer Boğaz'dan geçmek isteyen gemilerin başvurularını en az 48 saat önceden yapması gerekiyor belirtti. Resmi olmayan kanallar üzerinden iletildi bu talepler. Değerlendirmeye alınmayacağı da bildirildi. Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan güne yaklaşık 120 gemi geçerken ortalama Mart ayı başından itibaren, yani savaş başladıktan sonra, geçiş sayısı ortalama olarak 7'ye düşmüştü. Hala daha da Hürmüz Boğazı ile ilgili gerginlikler devam ediyor. Her ne kadar geçişler bugün itibariyle biraz daha sağlıklı ilerlese de. Şimdi bir mütabakat zaptından bahsediyoruz. İşte fotoğrafta da görüyorsunuz, hem Donald Trump imzaladı Fransa'da G7 Liderler Zirvesi'nde, hem de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian imzaladı. Fakat bugün Sişre'de bir araya gelmediler. Mesele Lübnan mı? Bu tartışılıyor. Savaş boyunca da İran yönetimini tehdit etmişti ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi aynı masaya oturacak olmaları, pek çok konuda uzlaştıklarını açıklamaları uzmanlar tarafından ilk başta bir uzlaşma gibi yorumlanıyor. Fakat yine uzmanlar gerçek farklı olabilir. İran'a bu anlaşmayla belki de tuzak kurulmuş olabilir yorumlarını da yapıyorlar.
3: ABD ve İran haftalar, aylar süren görüşmelerin ardından anlaşmaya imzayı attı. Daha birkaç ay öncesine kadar İran'a karşı çok sert açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump bu kez masaya oturdu. İlk bakışta İran'ın kazançlı çıktığı görülen bu anlaşma aslında arkasında büyük soru işaretleri barındırıyor. Anlaşmanın duyulmasıyla birlikte denizlerde hareketlilik başladı. İran'a ait 3 dev petrol tankeri uzun süredir devam eden ABD ablukasını aşarak uluslararası sulara açıldı. Bu gemiler İran'ın dünyaya yeniden rahatça petrol satabileceğinin ilk somut kanıtı oldu. Yıllardır ağır ekonomik yaptırımlarla boğuşan İran bu anlaşma sayesinde rahat bir nefes alacak. Üstelik İran'ın sadece bir yılda petrol satışından 60 milyar dolardan fazla kazanç elde etmesi bekleniyor. Uzmanlarsa anlaşma metnindeki bazı maddelerin ileride büyük sorunlara yol açabileceği görüşünde. Anlaşma bölgedeki çatışmaları bitirmeyi amaçlıyor. Ancak bu durum İsrail'in hareket alanını kısıtlayabilir, bu yüzden de Netanyahu yönetimi bu kuralı göz ardı edebilir. Üstelik ABD, İran'ın iç işlerine karışmama sözü verdi. Bu da İran içerisindeki rejim karşıtı protestocuların ABD desteğinden mahrum kalması anlamına geliyor. Hürmüz'ün kontrolünün İran'a geçmesi, boğazı kullanan ticaret gemilerinden ekstra ücret alınması ihtimalini de beraberinde getiriyor. Ayrıca İran'ı kalkındırmak için vaat edilen devasa paranın kimin cebinden çıkacağı henüz belli değil. Bu yüzden uzmanlara göre bu durum İran için tam bir zafer anlamına gelmiyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Birleşmiş Milletler'deki diğer büyük ülkelerin onayı gerekecek. Yani ABD, İran'ın önüne süslü bir kutu koydu. Ama kutunun anahtarı hala Başkan Trump'ın elinde.

0: Ki yine bu yönde açıklamaları var Donald Trump'ın. Donald Trump iddialı bu konuda, savaşı İran'ı zayıflattı diyor. İran artık ne hava kuvvetlerine sahip, İran'ın artık ne donanması var, ne hava savunma sistemi var, hatta radarı da yok. Yani pratikte herhangi bir şeye artık sahip değil diyor özetle Donald Trump. Demokratlar İran'ın şu anda 4 ay öncesine göre daha iyi durumda olduğunu söylüyorlar. Böyle bir şeyin yani mümkün olamayacağını söylüyorum. Böyle bir şeyin gerçek olabileceğini hayal edebiliyor musunuz diyorum onlara diyor. Basında da eleştiriler var. Bu eleştirilere karşın G7 Liderler Zirvesi'nde yani başka türlü davransam da eleştireceklerdi. Beni her şekilde eleştireceklerdi. Bu defa savaşı devam ettiriyorum diye de eleştireceklerdi. Bunlar hep olacak diye bir yorumda bulunmuştu Donald Trump. Peki İran tarafından ne söyleniyor? Donald Trump'ın açıklamaları böyle sosyal medya hesabı üzerinden bu şekilde yorumlar yaptı. İran tarafından neler söyleniyor? Özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili yapılan açıklamalar gerçeği yansıtıyor mu? Dönelim Tahran'a. Ekber Karabağ bizi bekliyor. Ekber, hoş geldin yayına.
1: Teşekkür ederim Merve, hoş buldum. Sağ
0: Şimdi olun. Ekber, şununla başlayalım istersen. Yani bugün İsviçre'de bir araya gelinmemesi konusuyla Lübnan konusu mu kilit? Yani bugün İsrail'in saldırıları devam etti. ABD'li yetkililer saat 16'da Hizbullah'la İsrail arasında bir ateşkese varılacağını açıklamışlardı saat 15-15.30 sularında Türkiye saatiyle. Fakat biz bağlantı yaptık, saldırılar devam ediyordu Lübnan'ın güneyine yönelik. Yani evet. Bu kilit mi çözülemedi, bu düğüm mü çözülemedi de bugün İsviçre'de bir araya gelinemedi? Çünkü Beyaz Saray'ın dışında bizim bildiğimiz resmi bir açıklama yok henüz.
1: Evet, evet. İran'ın da İsviçre'ye neden gidilmediğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İran medyasında yazılıp çizilenlere bakıldığında bunun Lübnan-İsrail hattında yaşanan gelişmelerle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi arabulucu olan Pakistan'dan farklı bir açıklama geldi. İran'daki Muharrem ayı etkinlikleri dolayısıyla İranlı yetkililerin buraya katılmadığı ifade edildi. Ancak ben fazla katılmıyorum bu meseleye. Çünkü daha önceden bir meseleydi. O zaman İranlı yetkililer bu tarihi belirtmezdi. Yani esas bu meseleden dolayı, yani Hizbullah İsrail çatışmasından dolayı İran'ın böyle bir pozisyon aldığı da düşünülmektedir. Akşam saatlerinde İran
0: Ama bir açıklama gelmedi değil mi herhangi bir makamdan bu konuyla ilgili? Bu bizim tahminimiz.
1: Yok. Evet evet, bizim tahminimiz basında çıkan tahminler, ancak bana göre doğrudur. Çünkü İran daha önce de benzeri bir tutum sergilemişti. Ancak biraz şimdilik, çünkü o uzlaşma hayata geçtiğinden dolayı biraz bunu fazla dozunu yüksek tutmamaya çalışıyordu. Az önce İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Abbas İsmail Bakai'nin bir açıklaması söz konusuydu. Diyor, şartlar yerine gelirse, uygun şartlar oluşursa müzakerelere başlarız ve bu konuyla ilgili arabulucu konumunda olan ülkelerin, Katar olsun, Pakistan olsun, çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Ve buna, bu şartlar nedir diye sorulduğunda, işte bu anlaşmada yer alan maddelerin hayata geçirilmesi. Yani İran özetle şunu diyor. Önce bir anlaşmada bir 14 madde vardır. Bazılarını hayata geçir, bir bakalım bunlar tam olarak uygulanır mı, uygulanmıyor mu? Ki İran'ın kastettiği mesele burada özellikle Lübnan meselesidir. Ondan sonra masaya oturalım. İran esas meselesinin bu olduğunu ifade edebilirim. Tabii daha önce İsviçre'ye ilgili farklı tedbirler alınmıştı. Orada işte İran tarafından Kalibaf, Amerika tarafından J.D. Vance gidecekti. Ve ilk tur görüşmelere de başlanacaktı. Ancak gelen son bilgilerde böyle en azından şimdilik bu etkinlik yapılmayacak. Ancak İran tam olarak bu yapılmayacak demiyor. Diyor, bu maddeler yerine gelsin, uygulansın. Biz onun işte doğruluğunu test edelim. Ondan sonra işte görüşmelere devam eder. Çünkü tarafların karşısında 60 günlük bir süre vardır.
0: Ekber, az evvel sana bağlanmadan önce bir haber ekrana getirdik. O haberde bazı uzman yorumlarına da yer verilmiş, iddialara da. Şimdi yani bu mütabakat zaptı imzalanmadan evvel de işte ABD basının bir kanadında işte bunun İran'ın galibiyeti olduğu yönünde haberler var. Donald Trump'ın burada hüsrana uğradığı, masaya oturmak zorunda kaldığı iddiaları var. İşte Donald Trump da dedi ki yani zaten memnun edemeyecek mi? Savaş da devam etse yine eleştirilenler olacaktır. Şu az evvelki analizde de şu ifadeler var. İran'a tuzak kuruldu. Yani sanki tek bir elden her iki tarafında kendisiyle ilgili şüphe uyandıracak haberler sanki servis ediliyor gibi. Şimdi İran'ın gerçekten böyle bir kaygısı var mı? Yani yönetimsel olarak bu açıklanmayabilir ama İran kamuoyunda ya bize tuzak kuruldu

0: saldırıya uğruyoruz. Şubat ayından beri bizim dini liderimiz öldürüldü, pek çok üst düzey yetkilimiz öldürüldü, bu kadar zararımız var, masaya oturduk. Yani böyle bir algı İran halkının zihninde oluşturulsun diye mi yapılıyor sence, yoksa bir takım soru işaretleri olanlar da var mı?
1: Yani Mehmet, şunu söyleyeyim, bu uzlaşmaya bakıldığında, maddelerine bakıldığında birçok soru işareti var. Birçok soru işareti var. Az önce siz Donald Trump'ın ifadelerine yer verdin. İşte bunu mahvettik, onu mahvettik, şunu yaptık, bunu yaptık. Ha, hepsi boş. Yani bunu kesinlikle söyleyeyim. Hepsi boş. Tamam, yalan söylemiyor. Yalan söylemiyor. İran hava savunma sistemlerini yok ettiler. İran'ın deniz kuvvetlerini yok ettiler. İran'ın ama şu soru şu. Madem siz İran'ın deniz kuvvetlerini yok ettiniz, tamam doğru. Neden oradan Hürmüz'den gem geçiremiyorsunuz? Mesela bu. Yani sadece deniz kuvvetleriyle İran o bölgeyi kontrol etmiyor ki. Diyorlar ki nedir? Biz İran'ın füze kapasitesini %90 yok ettik ki bu bana göre hiç doğru değildir. Yani böyle bir kapasitesi yok olan bir ülke kalkıp da başkasını tehdit edip hatta bunu da eyleme geçiriyor. Yani sadece sözlü olarak kalmıyor. Hatırlarım Merve, daha geçmiş yıllarda ben sürekli hatırlıyorum. İsrail İran'ı tehdit ederdi. İran şöyle derdi. Eğer bana yönelik bir saldırı olursa, şu olursa, bu olursa ben karşılık veririm. Şimdi roller değişmiş. İsrail diyor ki İran bana saldırırsa, bunu yaparsa, onu yaparsa ben ona misilleme yaparım. Yani eğer bu kapasitesi, askeri kapasitesi bu denli yok olmuş bir ülke böyle bir şey yapar mı?
0: Böyle bir şey yapamaz. Peki bir çok süremiz bitmiş ama tek bir cevap isteyeceğim. Dün ABD medyasında çıkan bazı iddialar vardı. İran belki Hürmüz'e mayın döşemedi, bize blöf yaptı bu süre zarfında gibi iddialar ki ABD ordusuna dayandırılan iddialardı bunlar. Bunun sence gerçekliği olabilir mi?
1: Olabilir, olabilir. Yani İran işte öyle bir imaj vermiş olabilir. Yani karşı tarafa, sonuçta bir savaştasınız.
0: Tabii.
1: Savaşta bin bir türlü bir levaş varıyorsunuz. Bu da çok normal. Belki bunu yapmamıştır. Böyle bir davrandı ki gemiler oradan kolay kolay işte belli alanlardan gitmesin. İran'ın izniyle hareket etsin. Şunu da Merve son olarak söyleyeyim ki tamam Hürmüz açık. Gelişler gidişler yapılıyor. Abluka da kalkmış durumda. İran gemileri de geçiş giriş yapıyor bu yerinde. Ancak İran buradaki giriş çıkışların yine Hürmüz'deki kendisine tabi olduğunu. Evet. Rotayı İran veriyor, zamanlamayı İran veriyor. Yani gemiler İran'la bildiriyor. Ondan sonra oradan giriş çıkış yapıyor. Ve bu da 2 aylık bir süreyle sınırladı. Bundan sonra 2 aydan sonra...
0: Egemenliği son bulmadı.
1: Evet evet. Ondan sonra bu sefer para alma meselesi de gündeme gelecektir.
0: Bir 60 gün sonra herhalde bunu da konuşuyor olacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum Ekber Karabağ. Kolaylıklar dilerim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ ol. Evet, durum böyle. Yani biraz çelişkiler barındırıyor kendi içinde. Herhalde yavaş yavaş öğreneceğiz biz. Kamuoyuna yansıyor bazı bilgiler ama gerçekliği öyle belki de hiçbir zaman. Şimdi Donald Trump'ın yine çok konuşulan görüntüleri var. Kongrede onur madalyası töreni ilginç anlara sahne oluyor. İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump kendine de madalya vermek istediğini söylüyor. Öyle başlıyor tören. Ardından da bir binbaşıya madalya takmaya çalışıyor. Fakat takamıyor. Sonra madalyayı boynuna asıyor binbaşının.
2: Klips mekanizmasını takamadı. Madalyayı askerin boynuna bağlamak zorunda kaldı. ABD Başkanı Trump en yüksek askeri ödül olan Kongre Onur Madalyası'nı sahiplerine takdim etti.
3: Çok az kişi en yüksek askeri ödülümüz olan Kongre Ödül Madalyası'nı almıştır.
2: ABD Başkanı Trump törene kendisinin de madalya istediğini söyleyerek başladı.
3: Kendime de madalya vermek istedim fakat bana bunu yapamayacağım söylendi.
2: İlginç anlar bununla da sınırlı kalmadı. Trump, binbaşısı Nicholas Dockery'e madalyasını geleneklere göre vermek istedi. Ancak klipsi sistemi bir türlü kapatmayı başaramadı. Uzun süre kapatmayı deneyen Trump, başaramayınca gülerek madalyanın kurdelesini binbaşının boynuna düğüm atarak bağladı. Boğazı sıkılan binbaşı, ABD başkanı karşısında önce şaşkınlığını gizleyemedi, daha sonra gülerek karşılık verdi.
3: Bütün saygı duruşunda bulunduğumuz kahramanlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri üniformasını giymiş en seçkin savaşçılardan biridir.
2: Törende Vietnam'da savaşmış 88 yaşındaki eski bir deniz piyadesine de madalya takdim edildi. Ayakta durmakta zorlanan emekli teğmene iki asker yardımcı oldu. James Skipper savaş alanında rütbe alan ilk siyahi deniz piyadesi olarak biliniyor.
0: Uyuş uluslararası uyuşturucu ticareti yapan, kara para aklayan bir suç örgütüne yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve o operasyonda 19 şüpheli yakalandı ve yaklaşık olarak 6 milyar lira değerindeki mal varlığına da örgütün el konuldu.
2: 10 ilde uyuşturucu baronlarına operasyon yapıldı. 6 milyarlık mal varlığına el konuldu.
4: Uyuşturucuyla mücadelede torbacısından elebaşına kadar sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz. Her zaman ifade ediyoruz. Bu bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbalini koruma mücadelesidir.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ticareti ve kara para aklama soruşturmasında düğmeye basıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve Europol İşbirliği ile kapsamlı çalışma yaptı. Geçmiş yıllarda farklı il ve ülkelerde ele geçirilen toplam 1 ton 350 kilogram uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler takip edildi. 10 ilde 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 693 bin lira, 12.800 dolar, 63.240 euro, çok sayıda ziynet eşyası ve 11 lüks marka saat ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 87 motorlu araç, 340 taşınmaz ve 25 şirkete ait ortaklık payları olmak üzere yaklaşık 6 milyar liralık servete de el konuldu. Bir uyuşturucu operasyonu da Beylikdüzü'nde gerçekleştirildi. Şüphe üzerine durdurulan taksiden tam 23 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
0: Ana muhalefete bakalım neler yaşandığında, işte disiplin, yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler aralarında milletvekilleri de var, belediye başkanları da var. Gergin süreç devam ediyor. Özgür Özel dün yani ilk defa yeni bir partiye ilişkin açıklama yaptı. Biz her şeye hazırlıklıyız dedi. Temmuz ayını işaret etti. Bunlar yaşanırken dün akşam İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifa haberi geldi.
5: Bazen genel merkezi İzmir'den yönetir hale geliyorlar. Bazen de genel merkezdeki aktörler İzmir'deki ekonomik çarkın içinde kendilerine farklı alanlar oluşturuyorlar.
2: Mutlak butlan kararı sonrası ipler gerildi. Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarları arasındaki savaş istifaları beraberinde getirdi. Bunun son örneği CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partiden istifa etmesi oldu.
5: Bu yönüyle bakıldığında bu istifa hiç de şaşırtıcı değil. Ama şu anlaşılıyor ki başlangıçtaki nokta çok isabetli. O geleneksel kalelerin duvarları kökten sarsılıyor.
2: Kılıçdaroğlu yönetimiyle yıldızı barışmayan Cemil Tugay, genel merkezin il başkanlarına yönelik çalışmasını gerekçe gösterdi ve 22 yıllık aranın ardından İzmir ilk kez CHP dışında bir yönetimle buluşmuş oldu.
5: Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti, o zihniyetin kodları devam ediyor ama partiyle en azından resmi bağını kesmiş bir Cemil Tugay portresi görüyoruz. Karşıyaka Belediye Başkanlığından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilme süreci de son derece sancılı olmuştu. Bugünkü genel merkez yönetimiyle zaten öteden beri uyum problemleri vardı ve İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasıyla kendisine bir gerekçe üretti.
2: Peki Kılıçdaroğlu ve Özel çekişmesi gölgesinde süren yeni parti söylemleri neyi işaret ediyor?
5: Esasen bu yeni parti konusu artık herkesin bildiği bir sır haline geldi. Bir yandan baba ocağını terk etmeyelim şeklinde bir mantık. Bir yandan baba ocağı denilen Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugünkü yönetimle çok sert bir mücadele. Partinin belli başlı isimlerini, belki Özgür Özel şu andaki grup başkanı olarak partinin içinde kalsın. 70-80 milletvekili başka bir çoğunlukla mecliste yeni bir grup oluşturarak bir muhalefet partisi kimliğine dönüşsün. Hem CHP'yi kollayalım hem de bu tarafta kendimize bir alan açalım şeklinde.
2: Şimdi parti içinde iki yol kaldı. Ya arınma ya da CHP'den ayrılma.
5: Ya arınacaksınız ya da CHP'den arınacaksınız. Yani CHP'de ve geçmişinde ne kadar problem varsa onu genel merkeze bırakıp yeni partiye gideceksiniz. Ya da CHP'deki arınmayı kabul edip sabırlı bir şekilde bekleyeceksiniz. Bu ikisi arasındaki mücadele belli ki devam edecek.
0: Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesiyle birlikte eski defterler de açılmaya başlandı. Çünkü aylar evvelinde bir istifa geldiğinde belediye başkanlığı düzeyinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cemil Tugay'ın şöyle bir ifadesi olmuştu. Partisinden istifa eden belediye başkanlığından da istifa etmesi gerekir, buna zorundadır demişti. Şimdi bu sözler istifasının ardından yeniden hatırlandı. Şimdi Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından da istifa edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı.
2: CHP'de sular durulmuyor. Kurultay tartışmaları devam ederken Özgür Özel'e yakın bir isim daha partiden istifa etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçesi olaraksa CHP'deki mutlak putlan süreci ve parti yönetiminde yaşanan gelişmeleri gösterdi. Ancak bu istifa beraberinde bir tartışmayı da getirdi. 19 Ocak'ta gazeteci Saygı Öztürk'e konuşan Cemil Tugay, partisini değiştiren veya istifa eden başkanların ahlaki olarak koltuğu da bırakması gerektiğini savunmuştu. Tugay, partisinden istifa eden belediye başkanının belediye başkanlığından da istifa etmesi gerekir demişti. Kamuoyu şimdi tek bir sorunun yanıtını arıyor. Cemil Tugay kendi ilkesine uyup belediye başkanlığından da istifa edecek mi?
6: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
2: Cemil Tugay'ın istifasına partiden de tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç sosyal medya hesabından hem Özgür Özel'e hem de Cemil Tugay'a göndermede bulundu. Kılıç, CHP'liler için mesele hangi koltukta oturulduğu değil, hangi değerlerin yanında durulduğudur. B planı olanlara değil, tek planı CHP olanlara selam olsun. Bugün de yarın da ifadelerini kullandı. Cemil Tugay'a bir tepki de CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'den geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Gümrükçü, kişiler geçicidir, asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi.
0: Ve saatlerimiz 18.24'ü gösteriyor. Piyasalar günü de kapattı, haftayı da kapattı. Dün de bugün de BIST 100 endeksi tarafında negatif bir seyir var. Petrol bazında da yükseliş piyasalara nasıl yansıdı? Tüm bunları konuşalım, sadece Türk piyasaları üzerinden değil, dünya piyasaları üzerinden de ekonomist Üzeyir Doğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Üzeyir Bey.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Brent petrole bakıyoruz. Yani %0,55'lik bir yükseliş ama biz 70'e kadar geri çekildiğini görmek üzereydik ki İsviçre'de imzalar atılmadı. Yani küresel etkilerin, petrolü ayrıca konuşalım ama piyasalar üzerindeki etkileriyle başlayalım istiyorum. Hep böyle mi olacak? Yani bu süre zarfında biz petrolün gidişatına göre, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere göre, atılacak imzalara göre piyasaları takip eder mi olacağız?
7: Evet, yani en azından bir süre daha böyle olacak. Aslında Rusya-Ukrayna savaşının başladığında da benzer bir tablo görmüştük. Savaşın ilk belki de 6 aylık döneminde savaşa yönelik gelen her açıklama piyasalar tarafında sert fiyatlamalara sebebiyet vermişti. Daha sonra bu etki gitgide azaldı. Artık dünyada ekonomik olarak da piyasalar olarak da diğer gelişmeleri izlemeye başlamıştık o etki ortadan kalktıktan sonra. Burada henüz daha o aşamayı tamamlamadık. En azından Rusya-Ukrayna savaşına göre daha erken bir barış görüşmesi süreci başladı. Mart'ta savaş başlamıştı. İşte Haziran ayındayız. Daha 3 aylık bir dönem içerisinde bu aşamaya gelmiş olması da en azından bu sürecin Rusya-Ukrayna kadar uzamayacağı beklentisine doğuruyor bizde. Ama petrol çok önemli bir emtia. Hem doğrudan enflasyonist etkileri ve ticaret etkileri hem de dolaylı etkileri nedeniyle aslında birçok alanı etkiliyor. Yani yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, kuşandığımız her şeyin içerisinde doğrudan ya da dolaylı olarak petrolün etkisini görüyoruz. Evet, yani en basit bir yerden bir yere nakliyesi gereken her ürün petrol fiyatlarındaki artıştan etkileniyor. Artı ülke ekonomisi açısından da çok önemli kalemleri etkiliyor. Yani birincisi enflasyonu etkiliyor. İkincisi cari açığı etkiliyor. Üçüncüsü bütçe açığını etkiliyor. Yani en kritik üç ekonomik veri üzerinde ve hatta büyümeyi de dahil edebiliriz oraya. Maliyetlerin artmasıyla oradaki yavaşlatıcı etkisi de var. Yani dört ana makroekonomik veriyi de etkileyen önemli bir enstrüman. O nedenle petrol inip çıktıkça bizim ekonomimizin de piyasalarımızın da bununla dalgalanmasını bir süre daha izleyeceğiz.
0: Yani maalesef üretici maliyetlerini birebir etkilediği için bizim de petrol zengini bir ülke olmadığımız sebebiyle bu durum yakından ilgilendiriyor piyasalarımızı. Peki BIST Yüz Endeksine baktığımızda bir borsayı da görebilir miyiz arkadaşlar kapanışı? Bu hafta iyi başladı. İlk 3 gün güzeldi. Hareketlilik vardı. Ama dün mesela

0: mesela ciddi kayıplar vardı. Zaten negatif kapandı. Bugün de öyle %0,63'lük bir düşüş var. Şimdi imza atıldı geçtiğimiz gün. Dün piyasa aksi yönde tepki verdi. İlk üç günün aksine mesela cuma beklenir. Yani hafta sonu için satış borsada ama perşembeden beklenmezdi. Piyasa bizden evvel mi aldı haberi? Ona mı reaksiyon gösterdi? Ne oldu BIST endeks tarafında iki günde sizce?
1: Yani şöyle söyleyeyim, dün aslında güçlü bir yükseliş vardı piyasada. Yani orada da biraz yurt dışındaki piyasalar tekrar tepkiye gelmiş olması, biraz bu anlaşmanın olacağına dair beklentiler. Ama önceki gün çarşamba günü biraz Fed'in toplantısının açıklanmasına yönelik beklentiyle bir satış görmüştük. Piyasa Fed toplantısına biraz gergin girmişti. Aslına baktığımızda Fed toplantısı da piyasalar açısından negatif diyebileceğimiz söylemlerle kapandı bana kalırsa, ama piyasa bunu fiyatlamayı çok tercih etmedi. Çünkü bu anlaşma daha önemli aşamaya geçmişti ilk etapta. Yakın planda o vardı ve onu fiyatlamayı tercih etti. Bugünse Amerika piyasaları kapalı. Biraz onun getirdiği rehavet de var piyasalar üzerinde. Artı bu anlaşmanın ertelenmiş olmasında yine piyasada bir miktar baskı oluşturduğunu söylemek mümkün.
0: Peki. Sayın Üzeyir Doğan, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar
1: diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: diliyorum. Sonları. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, piyasaları değerlendirdi. Bugün ABD borsaları kapalı. Evet, onda etkisi olabilir ama orada henüz yeni açıldı piyasalar. Biz de bugün olumsuz seyretti. Yine Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantılı çok önemli bir gelişme var. Çünkü Donald Trump İran'dan sonra sürekli olarak Küba'yı işaret etti. Bu konuyla ilgili Küba tarafından gelen açıklamalar bir yanda, ama Amerikan ambargoları altında çok zor zamanlar geçiren Küba'da sosyalist rejim tarihinin en büyük değişimine gitti. Küba Meclisi'nde oylandı ve kabul edildi 200'e yakın reform yanlısı tarafından. Şimdi artık Küba'da özel bankacılık, emlak sektörüne izin verilmesinden devlet mülklerinin satışına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayacak satışlar başladı. Washington'da zaten isteği buydu. Yani Küba'ya biraz yakından baktığımızda Venezuela dünyanın en zengin rezervlerine sahip ülkelerden biri, ama Küba öyle değil. Yani Küba'nın başlıca doğal kaynakları nikel, kobalt, demir, kromit, manganez, bakır, kireç taşı gibi. Yani 11 milyon nüfusu var. Yüz ölçümü 109.880 km². Şimdi tarihine baktığımızda sosyalist bir ülke Küba. İşte 1492'den 1898'e kadar İspanyol kolonisi, pek çok Güney Amerika ülkesi olduğu gibi. 1898'den sonra İspanya-ABD Savaşı sonunda bağımsız bir sürece geçiyor. 1902'de bağımsızlığını kazanıyor ve 1959'dan sonra Fidel Castro liderliğinde sosyalist sistem kuruluyor. Rusya'nın da etkisi var. Rusya ile ABD hep yıllar boyunca rekabet halindeler, ama bu defa durum farklı. Yani Venezuela gelişmesinden sonra baskı daha da arttı. Washington yönetiminin baskısı daha da arttı Küba'da ve beraberinde bu da işte uzun yılların ardından bir reform getirdi. Ulusal Meclis 175'ten fazla reformu oy birliğiyle kabul etti. ABD çok memnun bu değişikliklerden. Yani 1959'dan beri, Fidel Castro devriminden beri Küba'da sosyalist ekonomik bir sistem vardı. İşte bu dönüşüm yaşanıyor. Çok radikal bir dönüşüm reformlarla birlikte. Artık özel bankacılıktan bahsedilebilecek, emlak sektöründen bahsedilebilecek, işte kamu malları özelleştirilecek. Bu varlıkların Küba vatandaşlarının yanı sıra yabancılara da satılması mümkün olacak. Burası daha da kıymetli. Ki Donald Trump özellikle bundan bahsediyordu. Sistemin değişmesi halinde müdahale etmeyeceklerinden bahsediyordu. Küba Devlet Başkanı'nın bir açıklaması var. ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduklarını söylüyor. Bunun sinyalini veriyor. Ve Küba halklarımız çıkarına olacak medeni ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkiye biz hazırız diyor. Gösterdiğimiz saygının da aynısını istiyoruz diyor. Kapımızda daima açık diyor bu saygı çerçevesinde ülkemizde gelecek olanlar. Şimdi ABD Başkanı zaten Venezuela ve İran'ın ardından Küba'yı hedef almıştı. Buna dair açıklamalar yapıyordu. CIA direktörü geçen ay Havana'ya gitmişti. Kübalı mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti. Artık geliyordu gelmekte olan. Şimdi ABD ekonomik ve güvenlik konularında temel değişiklikler yaparsanız biz müdahale etmeyiz Küba yönetimiyle, hatta çok ciddi çalışırız, çok memnuniyetle çalışırız demişti. Bu ziyaretlerde nihayetinde istedikleri de oldu. Devam edelim diğer gelişmelerle. ABD'nin Yahudi lobisi tarafından fonlanan akademik personellerden biri bu kez Seattle Üniversitesi'nde ortaya çıktı. Mezuniyet törenine Filistin bayrağıyla çıktı. çıkan öğrenci engellenmek istendi tarafından. Tepkiler üzerine de akademisyen özür dilemek zorunda kaldı.
2: En mutlu günlerinden biriydi. Filistin'e olan desteğini de göstermek istedi. Ancak bir akademisyenin engeliyle karşılaştı.
3: Bayrağı çıkarmaya çalıştığı anda kolundan tutup sert şekilde çekti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Seattle Üniversitesi'ne Siyonizm gölgesi düştü. Mezuniyet töreninde diplomasını almak üzere sahneye çıkan öğrenci Filistin bayrağı açmak istedi. Üniversitenin akademik eğitimden sorumlu üst yöneticisi Sean Martin ise araya girerek öğrenciyi engelledi. Bayrağı elinden almaya çalıştı.
3: Tekrar çekip almaya çalıştı, sonra o da kolundan tutup bayrağı çekiştirdi.
2: Öğrenci direnerek bayrağı vermedi. Daha sonra sırtını alarak sahneden indi. Tepkiler üzerine Filistinli öğrenciyi engellemeye çalışan akademisyen Shane Martin özür açıklaması yayınladı. Açıklamada yanlış anlaşılma olduğunu öne sürerek yalnızca kuralları uygulamaya çalıştığını savundu.
0: Milli takımımız yarın sabah Dünya Kupası'nda Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Bunun öncesinde milli futbol takım teknik direktörü Montella, Avustralya yenilgisinin ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi ve "Ben kaosu besleyenlerden daha Türk'üm" dedi.
4: Milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Paraguay mücadelesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Montella, Avustralya yenilgisinin ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi.
5: Bunun yansıması oldu, yansımaları oldu ve ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Yani bunu söylemek istiyorum çünkü ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Hakikaten Türkiye'de de yurt dışında da takip edildi. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor. Ben yaşım daha ileri ama futbolcuların üzerinde bunun etkisi oluyor. Çünkü 20'li yaşlarında olan futbolcular, oyuncular, gençler.
4: İtalyan teknik adam Paraguay'ın saygıyı hak eden bir takım olduğunu belirterek kritik mücadelede oyuncularına güvendiğini ifade etti.
5: Paraguay saygıyı hak ediyor. Hakikaten gol atma konusunda çok iyi, çok karakterli oyuncuları var. Forvetleri, golcüleri çok iyi. Çok ciddi saygı duyuyoruz. Büyük bir hayalimiz var. Taraftarlara karşı, Türk halkına karşı bir sorumluluk var. Ve futbolcular bütün bunların farkında. Güven duyuyorum kendime ve onlara. Ve ilk ıslık çalındıktan sonra mümkün olduğunca kafaları rahat bir biçimde en iyi sonucu verebilmek için oynayabilmelerini diliyorum.
6: Mesajım çok basit. Buradayız. Mücadelemizi devam ediyoruz. Herkesin hayalini gerçekleştirmek, herkesi gururlu hissettirebilmek için bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız maçta.
0: Ve Paraguay maçı yarın Türkiye saatiyle 06'da olacak. Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda San Francisco'da yarın sabah 06'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. El Salvadorlu hakem maçı yönetecek. Bir geri sayım başlattık. 11 saat 23 dakika 36-35 saniye doğru geriye gidiyor. Millilerimize biz de şimdiden 11 saat evvelinden başarılar dileyelim ve Ajans Akşam Odoru'nu bugün böyle noktalayalım. İyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum.
7: Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla
9: Türk Yatırım Fonu ile İslami Özel Sektörün Geliştirilmesi Kurumu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslami Ortak Finansman Çerçeve Anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında üye

0: ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere 50 milyon dolara kadar finansman sağlanabilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izle.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Timu Goy'la her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar timu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Garanti BBVA.
3: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.
2: Garanti BBVA.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: varan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: 2 yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı 2 yılı da.
3: Her zaman 2 yılı.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: Bir reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatla

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Oley! Saklama ücreti sıfır. Oley! Canlı veri ücreti sıfır. Oley! Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Kamyonun kasası devrildi.

0: Onlarca odun yola savruldu. İstanbul Avcılar'da bir sürücü yol kenarına park ettiği odun yüklü kamyoneti çalıştırdı. Yola doğru manevra yaptığı sırada kamyon bir anda devrildi. Kasasındaki odunlar yola savruldu. O sırada yolun boş olması faciayı önledi. Kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı. Yola saçılan odunlarsa toplanıp yeniden kamyona yüklendi.
1: Adana'da bir akran zorbalığı, ama bu zorbalıktan öte bambaşka bir şey. Artık işkence haline gelmiş bir durum söz konusu. Bir grup genç ellerine geçirdikleri bir genci efendim streç filme direğe bağlıyorlar. Üzerinde yumurta kırıyorlar, zeytinyağı atıyorlar, un atıyorlar. Bildiğiniz kelimenin tam anlamıyla işkence yapıyorlar.
0: Arkadaşlarına böyle eziyet ettiler. Adana Seyhan'da bir grup genç arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağladı. Gençler daha sonra arkadaşlarına yumurta attı, üzerine sıvı yağ ve un döktü. Grupta bulunanların bir bölümü eziyete dur demek yerine o anları cep telefonuyla kayda aldı. Onların sözde eğlencesini bina sakinleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Gençler tepki çeken akran zorbalığı sonrası mahalleden ayrıldı.
1: Efendim 28 Şubat zihniyeti hala yaşıyor. Bu örümcek kafalılar maalesef hala aramızda olmaya devam ediyorlar. Onlardan bir örnek Mersin'de. Mersin'in Mezit ilçesinde bir hanımefendi kendi yaşadığı sitede, yani aidatını ödediklerini, ücretini ödedikleri sitenin havuzunda çocuğu yüzüyor. Çocuğunun yanına gitmek istiyor. Çocuğuna bakmak istiyor. Site görevlisi izin vermiyor. Neden diye sorulduğunda kendisinin tesettürlü olduğu için havuza gidemeyeceği belirtiliyor. O kadar ısrar ediyor ama maalesef bunu başaramıyor. Bir türlü çocuğunun yanına gidemiyor. Çocuğunu kontrol dahi edemiyor.
2: Site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor. Doğru mu kardeşim?
3: Doğru abla.
2: Geçişim yasak mı?
3: Evet abla.
2: Kim koydu bu yasağı?
3: Yönetim aldı.
0: Tek isteği çocuğuyla birlikte havuza girmekti. Ama tesettürlü olduğu için girmesine engel oldular. İstanbul'da yaşayan kadın tatil için Mersin'in Mezitli ilçesindeki Zafer sitesinde bulunan evine gitti. Kadın 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte sitenin havuzuna girmek istedi.
4: 28 Şubat zihniyeti Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kez daha hortladı. İşte buradaki Zafer sitesinde yaşayan başörtülü kadın tesettürlü olduğu gerekçesiyle havuza alınmadı.
2: Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış bir şekilde.
0: Kadın çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı, sesini duyurmaya çalıştı.
4: Haşama giydikten sonra yaşamış olduğu siteye ait havuza girmek isteyen tesettürlü kadına site güvenliği izin vermedi. Bunun üzerine site yönetimiyle görüşen tesettürlü kadın site yönetimi tarafından haşamayla havuza girmenin yasaklandığını öğrendi. Alınan bu karara insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle tepki gösteren anne karakola giderek şikayetçi oldu.
2: Zafer sitesi yönetiminin yapmış olduğu bir kararla çocuğumuzun yanına erişimimiz engellenmiş durumda. Üzerimizdeki de kıyafet havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti.
0: Sosyal medyada büyük destek gören kadın hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.
2: Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış bir şekilde. Bu hem insan haklarına aykırı bir durumdur, hem de Müslümana yapılmış olan bir saldırıdır.
0: İstanbul Maltepe'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Tuzla'da bulundu. Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Prefabrik bir fabrikada elleri kolları bağlı şekilde bulunan Karaal'ın ilk bilgilere göre fidye için kaçırıldığı belirtiliyor.

0: Yunanistan, Batı Trakya'da Türk vatandaşlarının tüm haklarını yok sayan bir kararı imza attı. Kendi müftülerini seçme hakları olmasına rağmen Atina tarafından tayin edilen müftülere tepki gösteren 4 Türk'e hapis cezası verildi. Duruşma sırasında Batı Trakya Türk azınlığı tek yürek oldu. Batı Trakya Türkleri 17'şer ay hapis cezası verilen davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor. ABD ile İran liderlerinin mutabakatı imzalamasının ardından tarafların İsviçre'de bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak toplantının iptal edildiği duyuruldu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD heyeti ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır ifadesi kullanılırken İran devrim muhafızları bir kez daha ABD'ye gözdağı verdi. İstanbul'daki özel bir okulda cinsiyet değiştiren erkek İngilizce öğretmeninin derslere girmeye devam etmesi infiale yol açtı. Okul yönetimi öğretmenin özel durumu sebebiyle velilere izinsiz olarak cinsel kimlik gelişimi semineri düzenledi. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Efendim, akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığına karşı tüm haklarını yok sayan bir karara imza attı. Kendi müftülerini seçme hakları olmasına rağmen Atina tarafından tayin edilen müftülere tepki gösteren 4 Türk'e hapis cezası verildi.
2: Hukuki bir olayı eğer siyasi bir olaya çeviriyorsanız ve bunu azınlığın önde gelen insanlarını cezalandırma aracı haline getiriyorsanız o ülkede hukuktan bahsedilemez.
3: Yunanistan, kendi müftülerini seçme hakkı için mücadele eden ve tayinli müftüleri kabul etmeyen Batı Trakya Türk azınlığından 4 isme hapis cezası verdi.
4: İnsan haklarının en temel argümanı azınlık haklarıdır. Azınlık haklarının en temel hassas noktası dini özgürlüklerdir. Yunanistan şu mesajı verdi. Bugün de onu gördük. Ben size ne kadar müsaade ediyorsam o kadar dini özgürlüğünüz olacak diyor.
3: 2024 yılında Yunanistan'ın dayatma yoluyla tayin ettiği müftüler Çınar Camii'ndeki cuma namazında provokasyona imza atmıştı. Olayda Batı Trakya Türk azınlığının 4 temsilcisinin Atina'dan atanan tayinli müftülere saldırdığı yalanı ortaya atıldı.
5: Batı Trakya Türk azınlığı İskeçe'nin Rodop ilinden ve İskeçe'den Meriç ilinden kalabalık bu davayı yakından takip eden soydaşlarımız burada. Ancak diğer taraftan baktığımız zaman Yunanistan'ın bazı çevreleri burada kullanarak otobüslerle buraya getirmiş olduğu bir diğer grup da var. O grup geçtiğimiz duruşmada Türkler dışarı Yunanistan sloganları atmıştı ve geçici bir gerginlik yaşanmıştı.
3: Olaya ilişkin davanın son duruşması İskeçe'de yapıldı. 14 saat süren duruşmayı yüzlerce Türk takip etti. Yunan mahkemesi ise beklendiği üzere Türk azınlığın aleyhine karar verdi. Batı Trakya Türk azınlığı temsilcileri Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse'ye 17'şer ay hapis cezası verildi.
6: Bu maskeler düştü. Bize karşı bu saldırıyı düzenleyen bu sisteme karşı çok büyük aslında minnettarız. Büyük bir teşekkür borcumuz var onlara. Çünkü onlar bu hareketleri yapmasaydı şu anda hep birlikte bu anı yaşamayacaktık. Bu tarih yazılmayacaktı.
3: Davayı Türkiye'den gelen baro temsilcileri ve hukukçular da takip etti.
7: Çünkü biz burada bugün kendi adımıza yargılanmadık. Bu bizi parçalamaya yönelik yapılan uygulamalara karşı koyduk.
8: Aslında karar belliydi. Bizim alacağımız ceza da belliydi. Çünkü burada ceza davasından siyasi bir davaya dönüştü bugünkü mahkeme.
3: Dava sonunda Yunanistan polisi gazetecilerin görüntü almasını el fenerleriyle engellemeye çalıştı. Ancak Türk azınlığın destek alkışları bastırılamadı. Batı Trakya Türk azınlığı davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor.
9: Biz bu mücadelemize devam edeceğiz. Biz Batı Trakya Türk azınlığının iradesini ve düşüncesini yansıttığımızı ve ifade ettiğimizi düşünüyoruz. Bu inançla da devam edeceğiz.
1: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ile İran liderlerinin mutabakatı imzalamasının ardından tarafların İsviçre'de bugün bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak İsviçre'deki toplantı bugün iptal edildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri heyeti ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır ifadesi kullanıldı.
0: Dünyanın gözünü çevirdiği görüş.

0: Ve iptal edildi. ABD ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır dedi. ABD ve İran savaşın 107. gününde masaya oturma konusunda anlaştı. Geriye anlaşmadaki teknik konuları yüz yüze görüşme kaldı. Her iki ülkede mutabakat metninde yer alan ve henüz netlik kazanmayan nükleer programın geleceğini görüşmek üzere İsviçre'nin Burgenstock kasabasında bir araya gelmeyi planlamıştı.
1: Elbette ABD müzakere ekibine liderlik etmeyi planlıyorum. Planımız İsviçre'ye gitmek. Bu hafta sonu olacağını tahmin ediyorum ama emin değilim.
0: O görüşme son dakikada iptal edildi. Açıklamayı İsviçre Dışişleri Bakanlığı yaptı.
2: Zaten böyle bir iptal bekleniyordu açıkçası. Çünkü son dakikaya kadar hiçbir şey tam anlamıyla netleşmemişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, yine İran tarafını temsilen Meclis Başkanı Kalibaf'ın katılması bekleniyordu. Hatta Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'in de gelmesi planlanmıştı. Ama çarşamba günü akşamı Donald Trump'ın Versailles Sarayı'nda attığı o imza sonrası burada bu müzakerelerin, bu toplantıların yapılmasının da bir anlamda önemli de kalmamış oldu. Böylece günlerdir hazırlıkları devam eden kritik buluşma son anda iptal edilmiş oldu.
0: Beyaz Saray ise iptal açıklamasından hemen önce İran'la yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü, ancak ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurdu. ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu belirtildi. Bu müzakerelerin lojistiği hiçbir zaman basit ya da öngörülebilir olmadığı ifadesi kullanıldı. İran devrim muhafızları ise İran'ın haklarına yönelik herhangi bir ihlalin daha güçlü bir askeri yanıtta karşılık bulacağı konusunda uyarıda bulundu. İran ve ABD, Pakistan arabuluculuğunda yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat zaptı 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ayrı ayrı imzalanarak yürürlüğe girmişti.
3: Efendim nefesler tutuldu. Yarın Türkiye saatiyle saat 6'da Türkiye-Paraguay karşılaşması var. 10 saat 54 dakika sonra karşılaşma başlayacak. Şimdi bu karşılaşma öncesinde teknik direktörden Vincenzo Montella'dan açıklamalar var. Önce Avustralya yenilgisine dair bazı cümleler kurdu. Sonrasında ise yarın oynayacağımız Türkiye-Paraguay karşılaşmasında takıma güveninin tam olduğunu söyledi. İzleyelim efendim.
4: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek.
5: Arda nefis! Haydi Arda!
6: Gol.
5: Arda!
4: İlk maçında Avustralya'yı 2-0 kaybeden milliler kazanarak gruptan çıkma iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. A milli takımda kritik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. San Francisco Bay Area stadında oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. A milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella Paraguay mücadelesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Montella Avustralya yenilgisinin ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi.
7: Bunun yansıması oldu, yansımaları oldu. Ve ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Yani bunu söylemek istiyorum. Çünkü ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Hakikaten Türkiye'de de yurt dışında da takip edildi. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor. Ben yaşım daha ileri ama futbolcuların üzerinde bunun etkisi oluyor. Çünkü 20'li yaşlarında olan futbolcular, oyuncular, gençler.
4: İtalyan teknik adam Paraguay'ın saygıyı hak eden bir takım olduğunu belirterek kritik mücadelede oyuncularına güvendiğini ifade etti.
7: Paraguay saygıyı hak ediyor. Hakikaten gol atma konusunda çok iyi, çok karakterli oyuncuları var. Forvetleri, golcüleri çok iyi. Çok ciddi saygı duyuyoruz. Büyük bir hayalimiz var. Taraftarlara karşı, Türk halkına karşı bir sorumluluk var. Ve futbolcular bütün bunların farkında.
4: Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
3: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun açılışında konuştu. İstanbul'da trafiği rahatlatacağız diyen Erdoğan muhalefete tepki gösterdi. İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz dedi.
6: Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
0: Başkan Erdoğan, CHP'li belediyelere para kuleleri üzerinden yüklendi. İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz dedi. Net mesajların adresi ise dev metro hattının açılış töreniydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en uzun metro hatlarından biri olan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılışındaydı. Kürsüye çıkan Erdoğan'ın hedefinde muhalefetin yerel yönetim anlayışı vardı.
6: İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
0: İstanbul'un çile haline gelen trafik sorunu da Erdoğan'ın gündemindeydi. İstanbulluyu bu eziyetten kurtaracağız dedi, yeni metro hatlarına adres gösterdi.
6: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını işte geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
0: Erdoğan dış politika eleştirilerine de aynı sertlikte yanıt verdi.
6: Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. Biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
0: Başkan Erdoğan Türkiye'de yapılacak olan NATO zirvesiyle ilgili de konuştu.
6: 7-8 Temmuz'da ise aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu NATO liderlerini Türkiye'de ağırlamaya hazırlanıyoruz.
3: Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, Tuzla'da eski bir fabrikada bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İddialara göre kaçırılma olayının ardında ihale kavgası var.
8: Ya günlerce evin önüne pusu attılar, bekliyorlardı ya da telefonla arayıp tehdit ettiler, aşağı indirdiler.
0: İBB yöneticisi polisin titiz çalışması sonucunda kurtarıldı. Bulunduğunda elleri bağlıydı. Kaçırılma dehşetinin arkasından ihale mafyası çıktı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedilerek kaçırıldı.
8: Gördüğün gibi burası Maltepe ve akşam saatlerinde dışarı çıkıyor yürüyüş yapmak üzere. Tam da evinin oradan

0: bir 50 metre uzaklaştığında ilk önce hemen önüne bir kişi geliyor ve durması gerektiğini söylüyor ve o esnada benim edindiğim bilgiye göre bir konuşmamız lazım. Hemen karşıdan geliyor, iki kişi de geriden takip ediyor. Bakın görüyorsunuz arkadan gelen
1: koşarak
0: kişi
1: geliyorlar.
0: Koşarak geliyor ve hemen burada aracı da hazırlıyorlar. Bu tek kişi olan, yani ilk müdahale eden kişi aracın içerisinde karşıda bekliyor. Hmm. Sonrasında indiğinde, yani bunlara doğru yaklaştığında hemen araçtan iniyor. Bizimle geleceksin diyor. Arkadakiler de koşarak geldiğinde ne oluyor? Hemen araç hazır bulunuyor ve ardından da Erhan Karaağlı aracın içerisine alıp götürüyorlar.
2: Kaçırılma olayı sonrası kameralar tek tek incelendi. Operasyonun son durağı ise Tuzla'daki işte bu eski fabrika oldu.
3: Erhan Karaağlı kaçıran şüpheliler gece boyu polisten kaçmak adına çok farklı lokasyonlarda izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Son olarak da işte bu noktada Tuzla'da bulunan atıl şekilde kalmış olan bir fabrikaya geldiler. İstanbul polisi ise onları an be an takip etti ve sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Erhan Karaağlı ise bu operasyon sonucunda sağ salim şekilde kurtarıldı.
0: Tuzla'da bulunduğu adrese gitmeden önce gece boyunca birçok adrese götürdükleri de tespit edilmiş. Bulunduğu yerde burası bir fabrika, eski bir fabrika. Şu an tam görüntüsünü görüyorsunuz. Bu burada oturuyordu, işte orada. Ve kendisinin elleri de bağlı bir şekilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri buluyor.
2: Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken ilk bilgiler İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaağlı'nın fidye için kaçırıldığı yönünde. Karaağlı'nın kaçırılmasının ardından yere batan sarnıcı üzerinden dönen milyonluk ihale kavgası ve fidye planı ortaya çıktı. Şüphelilerin Erhan Karaağlı kaçırdıktan sonra eşini arayarak "Sizde para vardır, bize para gönderin" diyerek fidye istedikleri iddia edildi. Karaağlı'nın arkadaşının ifadesinde yere batan sarnıcının devrinden sonra ihale alamayan müteahhitler "Biz bu iş için para ödedik" diyerek Erhan'a baskı yaptı. Erhan da içeride onlarla bağlantılı birini işten çıkardı dedi.
4: İstanbul'daki özel bir okulda cinsiyet değiştiren erkek İngilizce öğretmenin derslere girmeye devam etmesi infiale yol açtı. Okul yönetimi öğretmenin özel durumu sebebiyle velilere izinsiz olarak cinsel kimlik gelişimi semineri düzenledi. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Erkek öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi, aileler yaşananlara isyan etti.
6: Bir öğretmeni okulda cinsiyet ameliyatını gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız bunun yankıları çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal boyutu çok farklı.
5: İstanbul'da özel Sarıyer Açı Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü, İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini kadın olarak değiştirdi. İsmini de Zoe Lila olarak değiştiren İngilizce öğretmeni derslere girmeye devam etti. Aynı zamanda 6. sınıf rehber öğretmenliği de yapan Zoe Nila'nın özel durumu sebebiyle okul yönetimi aileler için korsan bir seminer düzenledi. İzinsiz düzenlenen seminerde Profesör Doktor Özgür Öner tarafından cinsel kimlik gelişimi anlatıldı. Zoe Nila'nın giysi ve aksesuarlarından rahatsız olan öğrencilerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler şikayetçi oldu.
7: Hepimizin bir kültürel değerleri ve normları var ve okulların da ev içerisindeki aile değerlerini kurum içerisinde devam ettirmesini biz bekleriz. Ama burada gördüğümüz durum özelinde bir oldu bittiye getirme ile konu konusunda konfüzyon yaşayan öğrencileri de zoraki bir kabul gösterme ve bir de bunu bilimsel bir sempozyumla belki zemin oluşturma çok büyük bir talihsizlik olmuş. Çok da iyi niyetli bir tutum gibi gözükmüyor.
5: İl Milli Eğitim Müdürlüğü izinsiz seminerle ilgili soruşturma başlattı. Skandalla ilgili Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Genel Müdürlüğümüze ulaşan iletide 6. sınıf öğretmeni olduğu belirtilen şahsın cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığı anlaşılmakta. Kurum tarafından öğretmenimiz artık Zoe Lila ismiyle bizimle devam edecektir. 19-20 arası gerçekleştirilecek olan Profesör Doktor Özgür Öner'le cinsel kimlik gelişimi seminerinde görüşmek dileğiyle ifadeleriyle duyuru yapıldığı görülmektedir. Şikayete konu Özel Sarıyer Açı Ortaokulu ve bu okulla aynı kampüste bulunan aynı kurucuya ait Özel Sarıyer Açı İlkokulu bağlamında konunun Milli Eğitim Temel Kanunu

0: öğretmenlik mesleği mevzuatıyla pedagojik esaslar bakımından incelenmesi, genel denetiminin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.
1: Akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: TÜİK'in Mayıs ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333'e geriledi. İlk el ve ikinci el satışlarda düşüş yaşanırken ipotekli konut satışları yılın ilk 5 ayında %25,8 artarak 116.801'e ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun...

0: olan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank. Daima seninle, daima bizim çocuklarla.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan, beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite, Kompen. Para.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Anlaşma imzalandıktan sonra İsraillerin köyümüzden ayrılmasını umuyorum. Ama ayrılacaklarını sanmıyorum.
5: İsrail'in son saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Başta Nebatiye kenti olmak üzere en az 17 belde savaş uçaklarıyla vuruldu. Ayrıca çeşitli beldeler yoğun topçu atışı altına da alındı. Toplamda 80'den fazla noktaya saldırı yapıldı. Sur kentine bağlı Buç Kalavay beldesine yapılan İHA saldırısı sonucu da aralarında kadın ve çocukların da olduğu pek çok kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar üzerine Sayda ve Beyrut yönüne doğru yoğun bir göç hareketi başladı.
6: Yine de hala bir korku var. Bir önceki

0: savaşta geri dönmüştük ama her gün korkuyorduk.
1: ABD-İran arasındaki ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail'in Savunma Bakanı İsrail Katz da çekinmeyeceklerini söyledi. İşgalin kalıcı olacağının sinyalini verdi.
2: Lübnan'dan, Gazze'den ve Suriye'den çekilmeyeceğiz.
1: Öte yandan Hizbullah, Lübnan'da bir Merkava tankına yaptığı saldırıda biri yarbay rütbesinde olmak üzere 4 İsrail askerini öldürdüklerini açıkladı. Saldırı anının görüntülerini de paylaştı. 4 askerin de öldüğü İsrail tarafından da doğrulandı.
3: AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketi çalışmaları tamamlandı ve gelecek hafta meclis başkanlığına sunulacak. Paket yargı sisteminde önemli değişiklikler içeriyor.
4: Özellikle gecikken yargı süreçlerinin daha kısa süre sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
1: Davalar hızlı sonuçlanacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. IBAN paylaşana hapis cezası gelecek. Türkiye gündeminin en çok merak edilen konularından biri olan ve AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketi meclise geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte yargı sisteminde önemli değişiklikler olacak. En dikkat çeken düzenleme davaların daha hızlı görülmesi için getiriliyor. Bu kapsamda hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. Mahkemeler ancak zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla iki duruşma arasında 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Bir diğer yenilikse e-duruşma sistemi için geliyor. Düzenleme ile hali hazırda uygulanan e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Dolandırıcılığa karşı sert tedbir de pakette yer alıyor. Haksız menfaat sağlamak amacıyla IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşmak artık müstakil bir suç haline getiriliyor ve hapis cezası da yolda. Kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri de genel af çıkacak mı sorusuydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce net bir açıklama yapmıştı. İnfazla ilgili bir düzenleme yok demişti. Yani 12. yargı paketinde genel af veya infaz değişikliği öngörülmüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte teklifin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
5: Değerli milletvekilleri,
3: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nda yaşanan görev değişikliği tartışmaları bu kez karanfil kriziyle gündeme geldi. Parti içinde büyüyen gerilim, istifalar ve karşılıklı tepkilerle yeni bir boyut kazandı.
6: CHP İzmir İl Başkanlığı karıştı. Karanfil krizi partileri karşı karşıya getirdi. İl başkanlığında devam eden görev değişikliği krizinde bu kez karanfil gerilimi yaşandı. Yeni atanan Utku Gümrükçü'ye yakın partilerin il binasına getirdiği karanfiller mevcut başkan Çağatay Güç destekçilerinin sert tepkisine neden oldu. CHP'de mutlak buhtan kararı sonrası başlayan kriz, ihraç ve görevden almalarla had safhaya ulaştı. İzmir'den peş peşe istifa haberleri geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye meclis grubu ve ilçe belediye başkanları ile görüştü. Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Cemil Tugay istifasına CHP'de son günlerde yaşanan ihraç ve görevden almaları gerekçe gösterdi.
7: Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe verici. Dün bir grup il başkanıyla birlikte İzmir İl Başkanımızın görevden alınması, İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır.
8: Cemil Tugay 2024 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 2,5 yılın ardından geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İzmir tarihinde İlk kez bir büyükşehir belediye başkanı CHP'den ayrılmış oldu ve yönetim fiilen bağımsız hale geldi.
9: Tabii şu an istifalara baktığınızda da Cemil Bey'le birlikte yanılmıyorsam 3 meclis üyesi istifa etmiş durumda. Kendi içerisinde bir karışıklıkları sürüyor. Ama mesele bu değil. Mesele şu, İzmir'in biliyorsunuz ciddi problemleri var. Yani Cemil Tugay seçilmiş belediye başkanı olarak İzmir'e vaatleri vardı. Buraya odaklanması gerekirken

0: Zaten son bir yıldır da maalesef İzmir sorunlarına odaklanmak yerine sağa solu suçlamayı politik edinmişti. Bugün de Özgür Özel'in daha ne olduğunu göstermedi. Yeni parti var mı yok mu belirsiz olduğu bir tabloda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in grup başkan vekillerinin ihraçları gündemde olurken koymadığı bir tavır içerisinde kendince bir ön alma içerisinde bir tavır yaptığını düşünüyorum. Ama bu İzmir'e yakışıyor mu? Değil. İzmir'in çok sorunları var. Biz o sorunlara odaklıyız. Yani İzmir'de bu problemler dururken Cemil Bey böyle bir irade ortaya koymuş ama CHP içerisinde reaksiyonu da ilerleyen günlerde göreceğiz.
1: İzmirliler ise CHP'nin İzmir'den koptuğunu, kentin uzun yıllardır hizmet görmediğini belirtti.
2: Yıllarca imad edilen bir İzmir'den bahsediyoruz. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı partisi istifa etmiş, etmemiş.
3: Gündemimizde yok.
2: Gündemimizde açıkçası yok. Benim şahsen yok. İzmir'in sorunu daha büyük çünkü. Ama CHP'nin de İzmir gibi bir gündemi yok. Bu da çok üzücü. Hala da üzülüyoruz açıkçası.
4: İzmir günden güne, özellikle Konak bölgesi günden güne daha da kötüye gitti. Gerçekten işler acısı. Umarım yeni gelecek insan daha çözümcül olur.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine mektup gönderdi. Hiçbir kırgınlığa, dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibine de açık göndermede bulundu.
6: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
7: Parti içi birlik vurgusu yaptı. Kırılganlığa ve dağınıklığa yer yok dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li vekillere yazılı mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda partinin zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatarak başladı sözlerine.
8: Ardından parti tüzüğü ve parti içi grup yönetmeliğine dikkat çekti Kılıçdaroğlu. Kurallara sıkı sıkıya bağlanılması gerektiğini vurgulayarak Özgür Özel ve ekibine gönderme yaptı.
7: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup içi yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü ünvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur dedi. Kılıçdaroğlu hiçbir kırgınlığa, dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur diyerek milletvekillerine kenetlenme çağrısında bulundu.
5: Özgür Özel ve arkadaşlarının da yeni yol haritasına dair iddialar var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse Özgür Özel yeni parti planını sahaya sürecek. İhracı istenen isimlerin aralarında yer aldığı 20-22 vekilin yeni partiye geçerek mecliste grup kurması planlanıyor.
9: Çağrısı gibi algılandı ama.
10: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak. B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
1: Özgür Özel'in bu sözleri yeni bir siyasi oluşum için hazırlık yapıldığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Mutlak buttan kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin olağanüstü kurultay taleplerine kapıyı kapatması Özgür Özel ve kurmaylarını harekete geçirdi. Özel cephesi tamamen yeni bir parti kurmak için teknik hazırlıklarını tamamladı.
11: Biz Temmuz'da bir şeyler göreceğiz gibi.
10: Tabii yani teknik olarak yani gizemli bir şey de söylemiyorum. Teknik olarak hazırlanıyoruz.
1: Özgür Özel ve ekibinin ilk hamlesi mecliste grup kurmak olacak. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili başta olmak üzere 20-22 civarında milletvekilinin yeni partiye geçerek mecliste grup kuracağı öğrenildi.
10: O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan, belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
1: Ancak strateji sadece mecliste sınırlı değil, özele yakın belediye başkanları ve örgütlerin ise ilk etapta CHP içinde kalması planlanıyor. Bu isimler olağanüstü kurultay için delege mücadelesini son ana kadar sürdürecek. Özel kanadı CHP yönetimine geri dönmeleri halinde tamamen yeni partiye geçmeyi planlıyor. Şimdi tüm gözler Temmuz ayını işaret eden Özgür Özel'in bu restine karşı CHP Genel Merkezi'nin vereceği yanıtta.
5: İstanbul Adalar İlçe Belediyesi'ne rüşvet ve usulsüzlük operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısının da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı.

0: gözaltına alındı. 6 kişi ise aranıyor. Suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek de var.
1: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı doğalgaz ve arkeolojik sit alanı kapsamındaki bölgelerde usulsüz yapılaşmaya müsaade edildiği ihbarı üzerine Adalar Belediyesi hakkında soruşturma başlattı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak da bazı birim amirleri ve personelin tarihi eser statüsündeki yapılara rüşvet karşılığı basit onarım adı altında inşaat ruhsatı verdikleri belirlendi. Masak verileri, HTS ve bas kayıtlarının incelenmesi ve tanıkların dinlenmesinin ardından harekete geçildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonun düğmesine bastı.
2: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 farklı ilde toplamda 90 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
1: Operasyon düzenlenen adresler arasında Adalar Belediye Başkanlığı da vardı. Yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Soruşturma dosyasında kaçak inşaatlara ve ruhsatsız işletmeleri önce göstermelik olarak yüksek miktarda ceza kesildi, daha sonra indirim için rüşvet pazarlığı yapıldığı iddiası da yer aldı. Rüşvet görüşmelerinin belediyeyle irtibatlı mimarlar üzerinden yürütüldüğü, ödemelerin elden teslim alındığı iddia ediliyor. Soruşturmada adı geçenler rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.
0: Efendim, Erzincan'da yuvadan düşen bir karga yavrusu tüm mahalle ayağa kaldırdı. Şimdi bakın, anne ve babası bir anda aşağı iniyorlar. Tabii ki yavrularını kurtaracaklar. Etraftan geçenlere neler yapıyorlar? Ekranlarınıza gelecek o anlar.
3: Sen abi. Ha, gördün mü?
4: Saniye ula baba, gidiyor adam.
1: Görüntüler bir film setinden değil. Burası Erzincan İnönü Mahallesi. Adeta bir savaş jetini andıran alçak uçuşlar, pençe ve gaga darbeleri. Nedeni ise anne ve baba karganın yavrularını koruma içgüdüsü. Her şey küçük bir yavrunun yuvasından düşmesiyle başladı. Durumu fark eden anne ve baba karga, deyim yerindeyse acil durum ilan etti. Sokaktan geçen vatandaşlar da, çevredeki kediler de onlar için artık birer potansiyel tehditti. Ancak bu sert koruma kalkanının arkasında yürekleri ısıtan muazzam bir şefkat de vardı.
5: Mağoldan kediye ekmek yağlayıp kediye yukarıdaki suyun içine bandırı yumuşatıyor. Bile iyice ağzıyla getirdi, ona yedirdi.
1: Durumun içinden çıkamayan mahalleli çareyi itfaiyeyi çağırmakta buldu. Erzincan itfaiyesi kısa sürede olay yerine ulaştı. Ancak onları da kolay bir görev beklemiyordu. Öfkeli anne ve baba karga, itfaiye personeline de havadan pençe darbeleriyle son anlar yaşattı.
6: Geliyor, geliyor, itfaiye.
1: Neyse ki operasyon başarıyla tamamlandı. Yavru karganın yuvaya taşınmasıyla mahallede rahat bir nefes aldı.
0: Van Gölü'nün ortasında yükselen Akdamar Adası yaz aylarının gelmesiyle yine ziyaretçilerin akınına uğruyor sevgili seyirciler. Binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı bekliyor ada.

0: gerçekten çok güzel bir yer. Çok memnun kaldım. Gerçekten söylenen. Ömrümün ilk defa geldim ama her zaman gelmeyi isterim.
1: Van Gölü'nün masmavi suları üzerinde yükselen Akdamar Adası'nda sezon hareketli başladı. Yerli ve yabancı turistler hem tarihi dokuyu yakından görmek hem de Van Gölü'nün eşsiz atmosferini yaşamak için adaya akın ediyor.

0: aladık burada. Bu yıl ise 30-35 bin civarı misafir ağırlamayı düşünüyoruz. İnşallah böyle sürerse gelecek sene daha da fazla bir turist ağırlığı olur diye düşünüyorum. İskelemizde yaklaşık 14-15 tane teknemiz mevcut. Şu anda 35 tane kaptanımız burada görev yapmaktadır.
1: Efendim şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
2: Rize'nin Pazarı ilçesinde ATV ile ilerleyen Orhan Kara önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı. O sırada ATV refüje çıkıp takla attı. Kameraya yansıyan kazada yaralanan Kara kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bingöl'ün Genç ilçesinde 14 Haziran'da Sarım Çayı'na düşen 33 yaşındaki Vedat Karabulut arama çalışmaları sürüyor. Ekipler çay kenarı ve suyun içinde arama yaptı. Karabulut'a ulaşmaya çalıştı. Bu görüntü ise Şanlıurfa'dan. Seyir halindeki tır yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler de yangını söndürmek için sürücüye yardım etti. Olay yerine giden ekipler alevleri söndürdü. Bir vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen belediye ekipleri, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki eve baskın yaptı. Dairenin atıkla dolu olduğu tespit edildi. Evden 3 kamyon çöp çıktı. Bursa İnegöl'de yaşayan adam, bir karganın havuza düştüğünü fark etti. Kent sakini, suda çırpınan kargayı kurtardı. Adıyaman'daki Atatürk Barajı'nda kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından geçen yıl kuraklık yüzünden ortaya çıkan adacıklar yeniden su altında kaldı. Samsat ilçesinde gün yüzüne çıkan adacıklar barajdaki su seviyesinin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte gözden kayboldu.
1: Ve şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
2: Hortum evini başına yıktı. O anları böyle kayda aldı.
3: Well, this was insane. I mean, I feel all right. I got scraped up. That was insane. The whole house that I'm living in just got torn to pieces.
2: ABD'nin Illinois eyaletinde hortum meydana geldi. 30 evin yıkıldığı afette inanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. Evinde hortuma yakalanan Trevor Craig isimli Amerikalı video çekmeye başladı. Önce elektrikler kesildi. Ardından büyük bir gürültüyle ev parçalanmaya başladı. Video kaydı da o anda kesildi. Oh, bir süre sonra tekrar kaydı açan Trevor, enkaz içinde kendini ve yerle bir olan evini gösterdi. Evini kaybeden Amerikalı afeti hafif sıyrıklarla atlattı. Kasasındaki taşları yola döktü. Peşindeki polislerden böyle kurtuldu. Görüntüler Hindistan'dan. Bir kamyon sürücüsü polis kontrolünden kaçtı. Önce ters yöne girdi, ardından polis takibini engellemek için kasasındaki taşları yola dökmeye başladı. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Dışarı sarktılar, bina çıkıntısında hayata tutundular. Tokyo'da bir ilkokulda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Dördüncü katta başlayan yangın kısa sürede okulu duman altında bıraktı. Bir öğretmenin öğrencilerini dumandan korumak için camın dışına çıkarttığı anlar yakındaki binalardan kaydedildi. Dumandan etkilenen 8 öğrenci ve 3 öğretmen hastaneye kaldırıldı. Okuldan 300 kişi tahliye edildi. FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Özbekistan, Kolombiya ile Meksika'da karşı karşıya geldi. Maç öncesi Azteca Stadyumu çevresinde ilginç anlar yaşandı. Özbek taraftarlar Timur dönemine ait yöresel kıyafetlerle yürüyüş yaptı. Dünya Kupası renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Meksika'nın Güney Kore'ye karşı 1-0'lık galibiyeti coşkuyla kutlandı. Bayraklarla meydanları doldurup tezahürat yaptılar, zaferin tadını çıkarttılar. Kutlamalara yaklaşık 400 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.
1: Türkiye'de

0: Yüksek öğretim sistemi yıllardır niceliksel olarak büyüdü. Her şehre üniversiteler açıldı. Öğrenci sayıları milyonları buldu. Ancak şimdi akademinin perde arkasında fısıldanan o büyük eleştiriler çok cesur bir raporla yüksek sesle dile getirildi. Enstitü sosyal ezber bozan bir yüksek öğretim raporu hazırladı. Detayları haberimizde izleyeceğiz.
1: Enstitü Sosyal'den üniversitelerde devrim niteliğinde rapor. Türkiye'de yüksek öğretim son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük nicesel büyümesini yaşadı. Ancak Enstitü Sosyal'in hazırladığı son rapor bu büyümenin artık nitelikli sınavı vermesi gerektiğini söylüyor.
2: Üniversitelerin misyonlarının farklılaşması gerekiyor. Yani bazı üniversitelerimiz araştırma odaklı, bazı üniversitelerimiz eğitim odaklı, bazı üniversitelerimiz kalkınma, sanayi odaklı, bazı üniversitelerimiz girişimcilik odaklı çalışmalar yapılabilir ve belli misyon farklılıklarına gidebiliriz. Ama bunu yaparken bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tasarımları orta öğretim sistemiyle birlikte düşünmemiz gerekiyor.
1: Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Doktor İpek Coşkun Arman, raporun gerçek hayatta karşılığı olan beceriler kazandırılması gerektiğini belirtti.
2: Kaybedecek zamanımız yok aslına bakarsanız. Ne gençlerin zamanı var, ne ülkenin, ne de sistemin zamanı var. Biz 1980'lerin bilgi ekosisteminde değiliz. Şu anda bilgiye erişimle ilgili kaynaklar o kadar çok arttı ki. Dolayısıyla üniversite bilginin tek kaynağı halinde değil. Dolayısıyla öğrencilerin üniversite eğitiminin içeriğini bulabilecekleri farklı alanlar var. Ama üniversite deneyimini bulabilecekleri hiçbir yer yok. O yüzden üniversitenin deneyim temelli, sürelerinin kısıtlandığı ama deneyimin, sosyal girişimciliğin, projelerin artırıldığı bir ekosisteme dönüştürülmesi çok önemli.
1: Rapordaki bir diğer iddialı başlıksa üniversite yönetimiyle ilgili. Ezberleri bozan rapora göre rektörlük makamı artık sadece akademisyen tekelinde olmamalı. Üniversitelerin küresel dünyada rekabet edebilmesi için profesyonel yöneticilerin de önüne açılmalı. Üstelik reform çağrısı sadece rektörlerle sınırlı değil, Yüksek Öğretim Kurulu'nun da kurumsal olarak tamamen yeni çağa uygun bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği vurgulanıyor.
2: Özellikle lisans eğitimindeki kredi sayılarımızın bir optimizasyona ihtiyacı var. Çünkü çok fazla kredi alıyor öğrenciler. Bu da 4 yıl gibi uzun bir sürede lisans eğitimini tamamlanmasına sebep oluyor ki düşürülmesiyle beraber. 3 yılda lisans programlarının pek çoğunun rahatlıkla tamamlanabileceği, bu sayede çocukların, üniversite öğrencilerinin bir takım sosyal girişimcilik faaliyetlerine, bir takım uygulama faaliyetlerine, bir takım deneyim faaliyetlerine katılması için zamanı olacak.
1: Rapora göre süre odaklı profesörlük dönemi bitmeli. Yani sadece kürsüde geçirilen yıllara bakılarak unvan verilmemeli. Akademi yayın sayan değil, toplumsal ve ekonomik etki üreten kurumlara dönüşmeli. Enstitü Sosyal'den üniversitelerde devrim niteliğinde rapor. Türkiye'de yüksek öğretim son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük nicesel büyümesini yaşadı.
3: Türkiye'de artık yüksek öğretimde temel mesele mevcut kurumların niteliğinin yükseltilmesidir. Bu durum spor bilimleri fakültesi alanı için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Bugün önemli olan kaç spor bilimleri fakültesinin bulunduğu değildir. Bu fakültelerin ne kadar nitelikli eğitim verdiği, mezunlarının sektörde ne kadar karşılık bulduğu ve üretilen bilimsel çalışmaların spora ne ölçüde katkı sağladığıdır.
4: Bugün yeniden bir yapılandırmaya ihtiyaç var mı? Şüphesiz var. Çünkü 200'ü geçti üniversite sayımız. Üniversite öğrenci sayımız Almanya'daki üniversite öğrenci sayısından fazla. Son dönemde bunun farkına varılarak üniversite öğrenci sayılarında ve kontenjanlarında bir azaltmaya gidildi. Çünkü üniversite mezunlarının, üniversitelerin sadece diploma veren, diploma batbaasına dönüşen yapılar olmaktan çıkması öncelikle hedeflenmeye başladı. Dolayısıyla bu noktada bir reforma ihtiyaç var.
5: Üniversite eğitiminin 3 yıla indirilmesi, öğrencinin yarı yıl ya da yıl esasına göre değil, artık sanayiyle veya sektörüyle işbirliği halinde bir eğitim görmesi söz konusu.
6: Türkiye'de hem süre bakımından, hem içerik bakımından, hem öğrenci sayıları bakımından akademinin bütün boyutlarıyla, çalışanlarıyla yeniden yapılandırılması bakımından bir düzenleme ihtiyacımız var.
0: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Öncesinde başlıklara bir bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Türkiye'nin en uzun metrosundaki bir hattın açılışını yaptı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun ilk seferinde de yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan makinedeydi. İşte şoför dairesinde diyelim ve yolculuğu yaptı. Neler anlattı hepsini teker teker ekranlarınıza getireceğiz. Yarın Dünya Kupası çok kritik bir viraj var bizim için. Sabah saat 6'da efendim hepimiz kalkacağız ve nefeslerimizi tutacağız. Yarınki karşılaşmayı, Paraguay karşısındaki karşılaşmayı takip edeceğiz. Eğer yenersek yolumuza devam edeceğiz. Yenilirsek Allah göstermesin ama çok kritik bir durum söz konusu olacak. İnşallah hep beraber dualarımızla Paraguay'ı yenmeyi ümit ediyoruz. Yarın sabah saat 6'da. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İzmir'deki istifayla beraber Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifasıyla beraber 23 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidar artık sona erdi. Sadece CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay değil, beraberinde başka kişiler de istifa etti. Kimler istifa etti? Birazdan ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını gerçekleştirdiği metronun izlenimini getirelim. Başkan Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun ilk seferinde makinist kabinindeydi. Yeni hat Halkalı Havalimanı yolculuk süresini 30 dakikaya düşürüyor. Aslında ilklerin metrosu diyebiliriz. Peki yeni metronun başka ne özellikleri var? Haberimizi izleyelim.
7: Kalite ise kalite. Huzur.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sözlerle anlattı yeni metroyu.
7: Gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. İstanbul'a bu yakışır. Türkiye'ye bu yakışır. Milletimize bu yakışır.
9: Metro ilk seferini yapmaya başladı. Bu defa bir hayli yoğun bir kalabalık var. İlk seferin konukları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve beraberindekiler, aynı zamanda basın mensupları ilk seferin misafirleri oldu.
10: Maksimum metro hızları 80 km. İlk defa biz bu metroda 120 km'ye çıktık.
8: Ulaştırma Bakanlığı'nın projesi olan Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu birçok özelliğiyle ilkleri barındırıyor.
9: Proje teknolojik açıdan Türkiye'de ilklerin projesi olarak yer alıyor ve bu sistemdeki sinyalizasyon ağı yerli olarak üretildi ve Aselsan tarafından bizzat üretilmiş oldu.
8: Erdoğan ve beraberindekiler ilk yolculukta metroya Halkalı'dan binip Kayaşehir'e kadar gitti.
10: 115 lira geldi.
7: 9 dakikada buraya geldik ve kaç istasyon geçtiğimizin farkında bile değilsiniz değil mi?
9: Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu olma özelliğine sahip. Peki neden bu özellik? Örneğin Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na uzaklık 22 kilometre ve bu 22 kilometreyi 30 dakika gibi kısa bir sürede kat edebiliyor. Keza 69 kilometrelik Halkalı Gayrettepe metrosu da tam 57 dakikada bu metroyla gidilebilecek.
8: Yeni hatla birlikte Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arası 54 dakikaya, Küçükçekmece Kemerburgaz arası ise 50 dakikaya düştü. Böylece 16 istasyondan oluşan 69 kilometrelik Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosu iki ayrı koldan havalimanında birleşmiş oldu. Erdoğan ilk seferin ardından basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında ücretsiz biniş süresini belirledi.
7: Ne kadar bedava yapalım? Gülme kız, ne gülüyorsun?
11: Bir ay olabilir.
12: Ay başına kadar.
11: Ay başına kadar, çok mutsunuz.
7: 31 Temmuz'a kadar.
11: 1,5 ay.
7: He, uygun mu?
11: Uygun.
7: Uygun mu? 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
0: İstanbul'un trafik sorununu çözeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu cümleyi Türkiye'nin en uzun metrosunun son halkası Halkalı Arnavutköy hattının açılış töreninde kurdu. Başkan Erdoğan kim ne derse desin İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız diyerek sözü CHP'li belediyelerde derinleşen yolsuzluk soruşturmalarına getirdi.

0: milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine yatırıma harcandıkça İstanbul'un yüzü gülmeye başlayacak. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
1: CHP'li belediyelerde derinleşen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına bu sözlerle dikkati çekti. CHP'ye net mesajlarını dünyanın en uzun metro hatlarından biri olan İstanbul Halkalı Havalimanı hattının açılış töreninden gönderdi.
0: İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerine basa basa İstanbul trafiğini rahatlatacağız dedi.
0: İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını işte geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
1: Sözü Türkiye'nin küresel krizlerde dikkat çeken barış diplomasisine CHP'den gelen eleştirilere getirdi.
0: Başlarını öyle bir kuma gömmüşler Türkiye. Bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. Biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Sizin çapınız buna yetmez.
1: Sözlerine CHP içindeki koltuk savaşını hatırlatarak devam etti.
0: Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti.
2: İhraç tartışmaları ve dokunulmazlık dosyalarıyla başlayan kriz CHP'de yeni bir gerilimin kapısını araladı. Özgür Özel cephesi kızgın, dahası partide kalın çağrısına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da CHP'den istifa etti. Tabii o istifa başka ayrılıkları da getirdi. Tire Belediye Başkanı ve son olarak Tanju Özcan partiden ayrıldı.
3: Yani öyle böyle bir kumpasla, öyle böyle bir saldırıyla, öyle böyle bir ihanetle karşı karşıya değiliz.
1: Peş peşe ihraçlarla sarsılan CHP'de bu kez de fezleke krizi patlak verdi. Özgür Özel ve 7 CHP'li vekilin dokunulmazlık dosyası meclise gönderildi.
4: Acı çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
1: Özel cephesi bir yandan ihraç talepleri ve fezlekelerle mücadele ederken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu CHP milletvekillerine mektup gönderdi.
5: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
1: Özel'e yakın vekillere kırgınlığa, dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yok diyerek zeytin dalı uzatan Kılıçdaroğlu, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum dedi. Parti içi birlik çağrısı yaptı.
4: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır. Hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma.
3: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
1: Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun A takımı Özgür Özel dönemini mercek altına aldı. Partinin saymanı Bülent Kuşoğlu geriye dönük inceleme yapıyor. O incelemede özel yönetiminin 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara 755 milyon lira ödediği ortaya çıktı.
6: Ancak 2024 senesinden bu yana görüyoruz ki bazı televizyon kanalları ya da bazı gazeteler ya da sosyal medyada troll tabir edilen paylaşım yapan kişiler özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakileri karalamak ya da propagandasını yapmaktan başka bir iş yapmadılar. Bütün bunların da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünlerde yönetimini devralan arkadaşlarımızdan her türlü parti giderlerini kontrol eden arkadaşlarımız bize bu bilgileri verdiler.
1: Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li vekil Hasan Öztürkmen de rakamı doğruladı. ATV Haber'e yaptığı değerlendirmelerde de o iddiaları yineledi. Yönetimi ele geçiren grup, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine algı oluşturmak için her türlü girişimde bulunmuş ifadesini kullandı.
7: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
1: Özel'in şimdilik partide kalın çağrısı ise yanıt bulmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını gerekçe göstererek mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir mesajıyla CHP'den istifa etti.
8: Kendi açımdan istifa etme gibi düşüncem şu anda yok. Cumhuriyet Halk Partisi bizim çatımız. Onun için gerçekten artık bir son noktaya ulaşmış bir süreç gerekir.
1: Tugay'ın bu sözlerinin daha mürekkebi kurumadan istifa etmesi olası ihraç talebi için ön almak olarak yorumlandı. İzmir'de başlayan istifa dalgası kısa sürede büyüdü. Tugay'ın ardından Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, CHP Meclis Üyeleri Mustafa Özuslu, Atilla Baysak ve Özenç Kalkan da partiden ayrıldı. İzmir Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da CHP'den istifa eden isimler arasına katıldı.
9: Sayın milletvekillerim!
1: Akşama doğruysa bir başka istifa haberi düştü kulislere. Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından ihracı istenen Tanju Özcan, milyonların hain diye nitelediği kayyum ve çetesine asla başımı eğmeyeceğim diyerek istifa etti.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasının tutuksuz yargılanan ismi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünde zorla kaçırılmıştı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sayesinde Karaal Tuzla'da bir fabrikada elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu. 8 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında eski bir belediye çalışanı ve belediye ile iş yapan iki müteahhit de var.
10: Eşimi İki kişi yakalayıp kafasına vurup arabanın içine attı.
1: Önce önü kesildi, ardından da darp edilerek kaçırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal sağ salim bulundu. Karaal'ın ortadan kaybolması emniyeti harekete geçirmiş, kısa sürede kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.
11: Kaçırılma ihbarının hemen ardından polis ekipleri önce kamera görüntülerinin peşine düştü. Şüphelilerin olay yerine iki araçla geldiği, yakalanmamak için sürekli güzergah değiştirdiği belirlendi. Yüzlerce saatlik görüntü izlendi. İşte polis ekipleri son olarak bu noktada Karaal'ın terk edilmiş Tuzla'daki bir asfalt fabrikasında tutulduğunu belirledi.
1: Karaal'ı alıkoyanlar kısa süre sonra ailesini arayıp para istedi. Karaal'ı kaçıranların daha önce işten çıkardığı eski bir personelle belediyeyle daha önce iş yapan iki müteahhit olduğu da iddia edildi. İBB bürokratına ihale ve iş için baskı yapıldığı öne sürüldü.
11: Erhan Karaal'ı bulmak için İstanbul, Yalova ve Kocaeli'nde peş peşe operasyonlar düzenlendi. Tam 19 adrese baskın yapıldı. Kritik bilgi 20. adresi gösterdi. İşte polis ekipleri şafak vakti bu noktada operasyon düzenledi. Karaal elleri ayakları bağlı bir şekilde bulundu ve kurtarıldı.
1: Şüpheliler izini kaybettirmeye çalışsa da verdikleri yemek siparişi onların yakalanmasının sebeplerinden biri oldu.
12: Dün akşam ben buraya 10 civarında geldim zaten. Yemek siparişi getirdim. Bekle dedi. Yanıma kendisi geldi. Ödemesini aldım. pideyi verdim. Adam şüpheli tavırları vardı zaten. Buraya kamp falan atacağız dedi. Ben şaşırdım. Ne kamp falan? Buraya kamp gitmez çünkü. Asfalt fabrikası burası.
11: Şüpheliler yakalanmamak için Karaal'ı tam 4 farklı noktada tuttu. Karaal burada bulunduğundaysa başında silahlı bir nöbetçi vardı. O şüpheli operasyonla kız kıvrak yakalandı. Karaal'ın ilk cümlesi ise kurtarıldığıma inanamıyorum oldu.
1: Hastaneye kaldırılan Karaal'ın hayati tehlikesi yok. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltında. 8 de firari var. Erhan Karaal, İBB'ye yönelik soruşturmalarda tutuksuz yargılanıyor. Karaal'a yönelik dolandırıcılık ve rüşvet alma suçlamaları var.
2: Efendim, bir son dakika bilgisi.

0: bilgiler kısıtlı ama görüntüde çok şey anlatıyor aslında. İstanbul'a M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro Bostancı mevkiinde raydan çıktı. Bölgeye ekiplerin sevk edildiği bilgisi var. Şimdi görüntüler bunlar sevgili seyirciler. Cep telefonla çekilmiş görüntüler. Belli ki istasyonlar arasında bir yerde raydan çıkmış metro. Fakat metro Allah korumuş, yatmamış, devrilmemiş. Yani herhangi birisinin can kaybını oluşturacak bir görüntü yok. İnsanlar da çok böyle büyük panik halinde değiller açıkçası. Olay o ki sadece metroda maddi hasarlı bir kaza gibi kayıtlara geçecek gibi gözüküyor. Umarız ki de tahmin ettiğimiz gibi hiç kimseye bir şey olmamıştır, yaralanmamışlardır. Hayatını kaybeden kimse yoktur ama oradaki vatandaşların sakinliğinden anlaşılan o ki herhangi bir panik yapacak durum yok. Kimseye zarar gelmemiş. Dolayısıyla insanlar sakin, işte olay yerini görüntü altına alıyorlar. Bizler de bir cep telefonu kamerasından bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Ajanslara düşen görüntüler böyle. İnsanlar kenardan işte bir diğer istasyona doğru yürüyorlar. Burasını tekrar söyleyelim. M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan metro Bostancı mevkiinde efendim raydan çıktığı belirtiliyor. Bölge ekiplerinin sevk edildiği bilgisi de var. İşte vatandaşlar diğer bir istasyona ulaşmak için de oradan ilerliyorlar. Bir tekrar söyleyelim. Tahminimizi söylüyoruz. Herhangi bir bilgi yok. Umarız ki tahminimize de yanılmayız. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yokmuş gibi gözüküyor. Zira insanlar panik halinde değiller. Daha sakin bir şekilde olayı karşılamışlar belli ki. Ve daha sonra kendi başlarının çaresine bakmak isteyen vatandaşların da o bölgeden yürüyerek ilerlediği bilgi görüntüleri var. Buna da son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmak istedik. Efendim, mutabakat imzasının önüne geçmek için her yolu deneyen Netanyahu başarılı olamayınca bir anda Trump'ın bir numaralı düşmanına dönüştü. Lübnan'a saldırılar şimdiden görüşmeleri erteletti. Duruşundan vazgeçmezse Amerikan başkanı suikast düzenlenmesinden endişe edenler bile var.
1: You've seen people within. Netanyahu'nun kabinesinde mutabakata ve Trump'a şahsen saldıranlar var. İsrail kabinesinde olsam dünyada sahip olduğum tek güçlü müttefike saldırmazdım.
2: Mutabakat imzaları İsrail'i birden Amerika'ya düşman etti.
3: Anlaşma başarılı olursa övgüyü ben alacağım. Olmazsa Vance'i suçlayacağım. Dikkatli olmasın J.D.
4: Sizi günah keçisi ilan etmesinden endişeli misiniz?
1: Sanmıyorum. Başkan çoğu zaman olduğu gibi yine şaka yapıyordu.
2: Trump imzaların ardından açıklama işini yardımcısı J.D. Vance'e devretti.
1: 60 günlük müzakere süreci başladı. Planımız İsviçre'ye gitmek. Tam ne zaman olacağını bilmiyorum.
2: Vance önce İran'la işler yolunda mesajı verdi.
1: Başkanın barış planı şimdiden Amerikalılar için meyvelerini vermeye başladı. Dün gece 12,5 milyon varil petrol Hürmüz'den geçti.
2: Sıra İsrail'e gelince Vance'in tonu sertleşti.
1: Ülkenizi koruyan silahların 1/3'ü Amerikan yapımı ve Amerikan vergileriyle ödendi. İsrail'in sorunu Donald Trump değil. Böyle düşünenler ülkelerinin içinde olduğu gerçekle yüzleşmeli. İsrail kabinesinde olsam dünyada sahip olduğum tek güçlü müttefike saldırmazdım.
2: Aşırı sağcı bakanlar Siyonist hayallerini yarım bırakan Amerika ve Trump'a verip veriştirdi. Üstelik anlaşmaya rağmen İsrail'den Lübnan'a bir saldırı daha geldi.
5: İsrailliler bütün bölgeyi yok etmeye çalıştı.
2: ...18 masum Lübnanlı öldü, 33 kişi yaralandı. Müzakerenin ilk turu ertelendi.
6: Dün gece orduya Hizbullah'a güçlü bir darbe indirmesi talimatını verdim. Hizbullah çok ağır bir bedel ödeyecek.
2: İsrail anlaşmayı baltalamak için Lübnan işgali sürecek diyor.
7: Netanyahu tüm lobilere gidin, desteği keserse görevde kalamayacağını söyleyin mesajını gönderir.
2: Amerikalı uzmanlarsa işin ucu lobiler aracılığıyla Trump'ı koltuğundan etmeye ve hatta suikasta bile varabilir diyor.
7: Kennedy suikastını yaşadım. Başkanın güvenliğinden şimdiye kadar hiç bu kadar endişeli olmamıştım.
2: Washington baskısı İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes anlaşmasıyla sonlandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde onur madalyası töreni vardı.

0: Donald Trump sahnede her zaman olduğu gibi kendisine paye biçmek için cümleler kurdu. Kendisine de onur madalyası verilmesi gerektiğini söyledi. Sonrasında bir binbaşıya onur madalyası takdim edecek ama takdim edemedi. Bağlayamadı doğru düzgün. O anlar şakaya vuruldu işte. Şakayla karışık o görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza.
1: Klips mekanizmasını takamadı. Madalyayı askerin boynuna bağlamak zorunda kaldı. ABD Başkanı Trump en yüksek askeri ödül olan Kongre Onur Madalyası'nı sahiplerine takdim etti.
2: Çok az kişi en yüksek askeri ödülümüz olan Kongre Ödül Madalyası'nı almıştır.
1: ABD Başkanı Trump törene kendisinin de madalya istediğini söyleyerek başladı.
2: Kendime de madalya vermek istedim fakat bana bunu yapamayacağım söylendi.
1: İlginç anlar bununla da sınırlı kalmadı. Trump, binbaşısı Nicholas Dockery'e madalyasını geleneklere göre vermek istedi. Ancak klipsi sistemi bir türlü kapatmayı başaramadı. Uzun süre kapatmayı deneyen Trump, başaramayınca gülerek madalyanın kurdelesini binbaşının boynuna düğüm atarak bağladı. Boğazı sıkılan binbaşı, ABD başkanı karşısında önce şaşkınlığını gizleyemedi, daha sonra gülerek karşılık verdi.
2: Bütün saygı duruşunda bulunduğumuz kahramanlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri üniformasını giymiş en seçkin savaşçılardan biridir.
1: Törende Vietnam'da savaşmış 88 yaşındaki eski bir deniz piyadesine de madalya takdim edildi. Ayakta durmakta zorlanan emekli teğmene iki asker yardımcı oldu. James Skipper savaş alanında rütbe alan ilk siyahi deniz piyadesi olarak biliniyor.
0: Kavurucu sıcaklar Avrupa'yı etkisi altına aldı. Fransa'da 53 vilayette turuncu alarm verilirken sıcak hava dalgasının bir hafta daha etkili olacağı belirtiliyor.
1: Termometreler bir kez daha 40 dereceyi gördü. Sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına aldı.
3: Bence uzun vadede hepimiz bu sıcaktan son derece yorgun ve bitkin düşeceğiz.
1: Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 53 vilayette turuncu alarm verildi.
3: Biraz serinlemeye çalışıyorum ama hava tahminlerini görünce biraz moralim bozuldu. Sonuçta Paris asfalt ve taştan yapılmış bir şehir.
1: Fransız Meteoroloji Ajansı 21-23 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların rekor kırabileceği uyarısında bulundu. Bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi. İtalya'yı da kavuran sıcaklıklar turizm sezonunda etkili oldu. Yaz resmen başlamadan sıcaklık 35 derecenin üstüne çıktı. Başkent Roma'ya gelen turistler çeşmelerde ve gölgelerde serinlemeye çalıştı.
4: Burası çok sıcak ama Roma çok güzel bir yer.
1: Almanya'da ise sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkabileceği uyarısı var. Ancak Almanlar bu durumdan memnun.
2: Hava harika, harika bir atmosfer var. Dışarıda bir sürü insan var. Bilemiyorum, insanı motive ediyor. Spor yapmak için motive oluyorum.
1: Meteoroloji uzmanları sıcaklığın artmaya devam edeceğini belirtiyor.
0: Kendisini polis savcı olarak tanıtan dolandırıcıların ağına bu kez İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz düştü. Mersin Teröre Mücadele Müdürü olduğunu iddia eden bir kişi ve arkadaşı Kocamaz'ı dolandırdı. İyi Partili vekilin 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 avrosunu alan şüpheliler İstanbul'da takside yakalandı.
5: Burada çok büyük bir ihanet var, hainlik var.
6: 10 kilo altın, 68 bin dolar ve milyonlarca lira. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz dolandırıcıların ağına düştü. Sadece bir telefonla tüm servetini teslim etti.
7: Demek ki böyle bir plan varmış.
6: Olay 14 Haziran'da yaşandı. İddiaya göre İyi Partili Burhanettin Kocamaz'ı arayan dolandırıcı kendini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıttı. FETÖ'cülerin Kocamaz'ın ele geçirdikleri kimliğiyle yurt dışından para getirdiğini, şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptıklarını söyledi. Sonrası yine dolandırıcıların aynı taktiği. Örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla Kocamaz'ın altınlarının örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için inceleme yapacağız bahanesiyle evdeki altınlarını istediler. Kurgulanan senaryoya inanan Kocamaz söylenenleri yerine getirdi.
7: Sanki özellikle
6: İYİ Partili Kocamaz önce

0: istenen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Ardından yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla 68 bin dolar ve 1900 euroyu elden teslim etti. Bir şeylerin ters gittiğini fark edince de soluğu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde aldı, hemen şikayette bulundu.
1: Bu artık sadece Burhanettin Kocamaz'ın mücadelesi değil.
0: Çalışma başlatan ekipler iki şüpheliyi İstanbul'da Kocamaz'a ait altın ve paralarla birlikte bir taksi içinde kıskıvrak yakaladı. Ankara'ya getirilen şüpheliler tutuklandı.
2: Öte yandan yolsuzluk operasyonları da sürüyor. Sabah saatlerinde hem Adalar Belediyesi'ne hem de Silifke Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. İki belediyede başkanlar ve çok sayıda çalışan gözaltına alındı. İzmir'de ise çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Güzelbahçe Belediyesi yolsuzluk dosyasında rüşvet trafiğinde adı en çok geçen kişi Veli Ağbaba ve danışmanı oldu.
3: Seçilmiş belediye başkanımıza operasyon yapılıyor. 56 kuruş ispatlayamadılar. 56 kuruş.
0: Rüşvet karşılığında tarihi yapılara onarım izni, kaçak yapılara ruhsat ve kesilen cezaların düşürülmesi. İşte bu suçlamalarla Adalar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Savcılık sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. 90 adrese yapılan baskınlarda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el kondu.
4: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar. Hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
0: Bir diğer operasyon adresi ise Mersin Silifke Belediyesi'ydi. Bu kez belediye başkanı Mustafa Turgut'la 17 belediye çalışanı gözaltına alındı. Seferihisar Belediyesi'ne yapılan operasyonun detayları da ortaya çıkıyor. Başkan yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın belediyenin imar usulsüzlüğüne göz yumması karşılığında 6 milyonluk rüşvetin 500 bin lirasını Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a havale ettiği söyleniyor. Öyle ki o paranın Ağbaba'nın şahsi hesabına aktarıldığı öne sürüldü.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
0: Yeni iddiaya göre Veli Ağbaba'nın adı Güzelbahçe beldesindeki rüşvet trafiğinde de yer aldı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyıldız'ın hesabına rüşvet olarak 500 bin lira gönderdiği öne sürüldü. Nermin Günay gözaltına alındı. Savcılık diğer belediyelerden de Özlem Akyılmaz'a para transferi var mı şimdi onu araştırıyor.
2: 5 yaşındaki Ömer Halis ehliyetsiz bir sürücü yüzünden canından olmuştu. Acılı aile 8 aydır sorumluların ceza aldığı haberini bekliyor. Ancak bu beklentinin aksine dava sürecini sil baştan şekillendirecek bir gelişme yaşandı. Kazanın bilirkişi raporunda 16 yaşındaki sürücü kusurlu bulunmuştu. Şimdi yeni bir rapor daha hazırlandı. Kaldırımı olmayan yolda kenarda el ele yürüyen anne oğul asli kusurlu bulundu.
6: Katlettik, aracın arasında çocuğum mahvoldu, benim çocuğum. Hiçbir şey yapamadık olay. Çocuğun sesi bile çıkmadı. Anne diye bile sesi çıkmadı çocuğun.
7: Kendi ellerimle yıkadım. Kendi ellerimle kefenleyip kara toprağın altına koydum. Benim çocuğum 5 yaşındaydı.
0: Ehliyetsiz halde direksiyona geçti. 5 yaşındaki Ömer ailesi canından etti. Aile hazırlanan ikinci bilirkişi raporuyla bir kez daha yıkıldı. İlk raporun aksine sürücü değil Ömer Halis ve annesi kusurlu bulundu.
7: 16 yaşında bir çocuğa araç kullandırmayı öğreten, araç veren baba suçlu olmuyor da benim eşim 5 yaşında çocuğunu anaokuluna götürürken suçlu oluyor.
6: Elinden tutarak götürüyorum. Çocuk elimden gitmemiş. Bir şey olmamış. İki aracın arasına sıkıştı. Benim oğlum Haziran'ın 3'ünde 6 yaşına girdi. Biz mezarlıkta kutladık. Yok. Ömer yok.
0: Kaza geçen Ekim ayında İstanbul Sancaktepe'de meydana gelmişti. Neriman Gür oğlunu elinden tutmuş anaokuluna götürüyordu. Aynı dakikalarda aynı güzergahta ilerleyen ehliyetsiz bir sürücü vardı.
8: 16 yaşındaki

0: ehliyetsiz sürücü anahtarı gizli gizli aldı ve babasının arabasını kaçırdı. Tam da bu yoldayız. Kendirun Caddesi üzerinde ilerliyordu ancak köşedeki Yunus polisleri görünce arabanın içine doğru gömüldü ve bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
1: Ömer var.
2: Evet.
1: Burada da araç var.
2: Ömer, araç tam vurmadan önce oradan zaten polis arabası geçiyor.
0: Ömer, Halis ve annesi tam olarak bulunduğumuz yerde yürüyordu o esnada. Ancak ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince onları görmedi ve arabayı üzerlerine doğru sürmeye başladı. Ömer, Halis ve annesi iki arabanın arasında sıkıştı.
3: Kaldırım yok. İki tarafında da yolun kaldırım yok.
4: Bir arabayı geri çekmedi. Çocuğum öyle askıda kaldı orada. Hiçbir şey yapamadık.
5: Ömer, Halis'i canından eden 16 yaşındaki zanlı tutuklandı. 3 ay sonra da serbest kaldı.
0: Gür ailesinin evine ateş düştü. Rapor çıktı. Aslında ilk çıkan raporda aile haklıydı. Ancak çıkan ikinci raporda anne ve hayatını kaybeden oğlu asli kusurlu çıktı.
2: Sigorta şirketinin itirazları üzerine bir heyet raporu alındı.
5: Acılı aile endişeli. Çünkü sigorta ve bilirkişi raporlarının yeniden değerlendirilmesi, basit taksirle ölüme sebep olmak suçundan yargılanan zanlının alacağı cezayı etkileyebilir.
2: Tazminat peşinde değiliz. İstinaf aşamasındaki dosyamızı da etkileyebilecek bir rapor.
3: 3 ay cezaevinde kaldı. 3 ay sonra elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmeye devam ediyor.
6: Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddia var. İrtem ailesinin avukatı bugün savcılığa başvurarak ölümün ardında maymun ısırığı olabileceği iddiasında bulundu. Adli tıptan gereken testlerin yapılması talep edildi. Ece İrtem'in de ölümünden birkaç gün önce Tayland'da tatilde olduğu ortaya çıktı.
5: Tayland tatili dönüşünde ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme oldu. Aile maymun ısırığı ihtimaline ilişkin şüphelerin değerlendirilmesini talep etti.
7: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
5: Genç yıldızın beklenmedik ve sarsıcı ölümü sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış. Olay yerinde ve sonrasında elde edilen ilk bulgulara göre İrtem'in bir süredir düzenli olarak antidepresan tedavisi gördüğü tespit edilmişti. Şu ana dek kesin ölüm sebebi belirlenemeyen ünlü oyuncuyla ilgili aile avukatından dikkat çeken bir talep geldi. Yapılan açıklamada Ece İrtem'in Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığı ifade edilmiş. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede maymun ısırığının kan zehirlenmesi dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir cümlelerine yer verildi. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi raporuna çevrildi.
6: İsrail, Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. Bir araca düzenlenen saldırıda 3 kişi şehit oldu. Şehit olanlardan biri olan Abdülcevat Ebu Lebe'nin bir hafta sonra evleneceği ve saldırıya uğradığı sırada düğün davetiyesi dağıttığı öğrenildi.
8: Kardeşimin düğünü için her şeyi hazırladık. İsrail onu öldürdü. Allah'ım sen bize sabır ver.
9: Düğünü için davetiye dağıtıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte araçlarında İsrail'in bombalarının hedefi oldu. Evliliğine bir hafta kala İsrail tarafından katledildi. Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'yi mezara dönüştürmeye devam ediyor. Enkaz içinde saldırıların gölgesinde yaşayan Gazzeliler huzur bulamıyor. Katliam jetleri Gazze'de sivil bir aracı hedef aldı. İçinde bulunan 3 Gazze'li yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Şehitlerden Abdülcevat Ebu Lebe'nin hikayesi ise yürekleri burktu. Abdülcevat bir hafta sonra evlenecekti. Saldırıya uğradığı sıradaysa düğün davetiyelerini dağıtıyordu.
10: Biz yaşayamıyoruz ki. İsrail bizi öldürüyor. O benim oğlum gibiydi. Ben yetiştirdim.
9: Nişanlısı ise sinir krizi geçirdi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 73 bini geçti.
6: Başkan Recep

0: Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Şule Yüksel Şenler Vakfı'nca deprem bölgesinde yürütülen eğitim ve meslek atölyeleri kursiyer ve mezuniyet buluşmasına katıldı. Erdoğan, atölyelerden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyenler için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılacağı müjdesini verdi.
1: Medeniyet tasavvurumuzda darda kalanlara kol kanat germek, toplumun bekası için çalışmak, iyilik yapmak için fırsatlar aramak bir varoluş amacıdır.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın deprem bölgesi kursiyer ve mezuniyet buluşması programına katıldı. Önemli mesajlar verdi.
1: Kadınların ekonomik hayata katılması, afet sonrası toparlanma döneminde büyük bir öneme sahiptir. Biz güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye formülüne yürekten inanıyoruz.
3: Bir yanda depremin izleri, diğer yanda kadınların el emeği. Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından organize edilen proje kapsamında deprem bölgesindeki kadınların el emeği ürünleri İstanbul'da sergileniyor.
4: Kurslarımıza sağ olsun Şule Yüksel Şenler Vakfı Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın projesine dahil olduk. Gerçekten insanlara ışık oldular, umut oldular. Çok güzel bir proje.
5: Ya bize psikolojik olarak da çok iyi geldi. Üretmek, üretebilmek çok iyi geldi bize.
6: Arkadaşlar, hocamız, ortam, her şey çok güzeldi. Bu bize yansıttığı gibi evdekilere de yansıdı. Çocuklar da mutlu oldu, eşimiz de.
2: Kadın girişimcilerin desteklenmesine de değinen Erdoğan, iş yerlerinin kurulum aşamasındaki maddi ve eğitim desteklerinin detaylarını paylaştı.
1: Atölyelerimizden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kardeşlerimiz için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına inşallah destek olacaklar. Aile destek programı kapsamında iş yerlerinin kira, tadilat, makine, ekipman ve malzeme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında yardım edecekler.
2: Sen Yalnız Değilsin adlı tanıtım filminin izlendiği program, mezun kursiyerlere plaket takdimi ve Şule Yüksel Şenler ilhamıyla sergisinin kesilmesiyle son buldu.
0: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
7: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
8: Halkbank'ın katkılarıyla
9: sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları 18 Haziran 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre yapımcı ve sinema salonları arasında yapılacak anlaşmalar kapsamında satılan film özel bileti türünde tam bilet fiyatı üzerinden %70'e kadar indirim uygulanabilecek.
8: Halkbank'ın katkılarıyla
7: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla bulun.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Tarih 30 Ocak 1923. Türk ve Yunan hükümetleri arasında imzalanan mübadele protokolü tarihin sayfalarına bir imza olarak geçti ama bu imzanın mürekkebi insanların gözyaşlarıydı. Yüz binlerce insan doğduğu topraklardan koparıldı. Kimisi evini, kimisi sevgilisini, kimisi mezarını ardında bıraktı. Mübadele dediğimizde akla sadece bir kelime gelir. Ayrılık. Bugün anlatacağımız hikaye o ayrılığın, o fırtınanın içinde doğan bir türkünün hikayesi. Bir fırtına tuttu bizi.

Bu Ege'nin iki yakasında aynı acıyı yüreğinde taşıyan insanların türküsüdür. 1920'li yıllarda Selanik'te iki genç yaşar. Sabri ve Dimitri. Biri Türk, biri Rum. Ama dostlukları dil, din, ırk tanımayacak kadar güçlüdür.

Dimitri'nin babasının çorbacı dükkanı, Sabri'nin babasının kahvesi vardır. Gençler gün boyu çalışır, akşam olunca sevgilileriyle buluşurlar.

Dimitri bir Türk kızı olan Şefika'yı, Sabri ise bir Rum kızı olan Angelika'yı sever. Aileler razı değildir ama yürek söz dinlemez. Sabri bir gün, Dimitri, ben Angelika'yı kaçıracağım der. Dimitri, arkadaş ölümüne seninle giderim der. Angelika camına mendil bağlar, Sabri cama yaklaşır. Angelika çıkar camdan, o anda silah sesleri yankılanır. Zaptiyeler Sabri'yi kolundan vurmuştur. Dimitri yaralı dostunu sırtlar, kaçarlar Selanik dağlarına.

Dağlarda günler geçer, sonunda zaptiyelere yakalanırlar ve Selanik'in zindanlarına atılırlar. Orada Sabri'nin dilinden dökülür ilk mısra. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O fırtına aşkın, ayrılığın, mübadelenin fırtınasıdır. Sonra Dimitri seslenir. Pencereden baka baka yârim, ela gözler süzülür.

anda iki yürek, iki millet, iki kader aynı türkünün içinde buluşur. Sonra her şey değişir, mübadele başlar. Evler yakılır, yollar göçmenlerle dolar. Sabri Anadolu'ya, Dimitri Yunanistan'a düşer. Angelika başkasıyla evlendirilir. Şefika da Anadolu'ya döner. Birbirlerini bir daha görmezler ama o türkü, o bir fırtına tuttu bizi, hiç susmaz. Bu türkü sadece bir sevdanın değil, bir milletin hatırasıdır. Mübadeleyle parçalanan dostlukların ve yarım kalan aşkların.

Ege'nin iki yakasında hala aynı melodi yankılanır. Türkü artık sınırları aşan ortak bir acının ortak hatırasıdır. O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız.

0: bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Şapkalılar çetesine darbe vuruldu. 3 avukat, 32 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne göz açtırmıyor. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Gürlek, 2025 yılında takibe alınan ve daha önce 172 üyesinin tutuklandığı

0: 32 kişi yakalandı. Öte yandan Şapkalılar suç örgütünün dosyası ise oldukça kabarık. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit suçlarına ilişkin birçok suça karıştıkları tespit edildi. Örgütün faaliyetlerinin tamamen sonlandırılmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor.
1: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: haber ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Hem dünya gündeminde hem de iç siyasette çok hareketli günler yaşıyoruz. Ona dair önemli bilgiler var. Özellikle gözler hafta sonunda Cenevre'ye çevrilmişti ama Cenevre planı suya düşmüş gibi görünüyor. Bir Lübnan kaosu var barışın önünde. Buna dair gelişmeleri aktaracağız. Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir döneme mi girildi? Savaş kızışıyor. Son bilgiler ekranlarınızda olacak. Çok değerli konuklarım hemen bizlere eşlik ediyor. Onları tanıtayım öncelikle sizlere. Akademisyen, İran uzmanı Oral Togay bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Yayına. Teşekkür ederiz. Her hafta olduğu gibi Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz
1: yayınımıza. Hoş bulduk Aktan. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Merve Şebnem Oruç bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz
2: hoş
0: yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Ve Mustafa Ertekin bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bu başlıkları konuşacağız ama çok sıcak bir gelişme var. Hemen görüntüleri ekranlara getirelim. Az duyduğumuz bir şey, bir metronun raydan çıktığı bilgisi. Hemen ekranlara görüntü geldi. Buraya da geldi görüntüler. Ekranlarda da paylaşıyoruz. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında sefer yapan bir metro raydan çıktı. Bu görüntüler, metro tünellerindeki görüntüler, metronun içindeki yolcuların tahliye anları böyle kameralar tarafından kaydedildi. Muhtemelen yolcuların cep telefonu kamerası bu. Neden metro raydan çıktı, buna dair henüz bir bilgi yok ama elbette yürekler ağızlara geldi. Trenden, vagonlardan kendi imkanlarıyla çıktı yolcular. Bir süre tünelden yürüyerek ardından da durağa ulaştılar. Olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Çok sıcak bir bilgi. Akşam saatlerinde özellikle İstanbul'da çalışanların, işten çıkanların yoğun olarak kullandığı bir hat Kadıköy Sabiha Gökçen metrosu ve o metroda ekranlara da geliyor. Tren raydan çıktı. Hatta görebildiğimiz kadarıyla bu noktadan vagonların bir araya geldiğini ve yan yattığını da, sadece raydan çıkma değil devrilme gibi bir gelişme de var ama henüz net bilgiler yok. Yaralı var mı? Can kaybı olmadığını biliyoruz ama yaralılar var mı? Sağlık ekipleri o noktadaydı. İlk müdahale nasıl yapıldı? Buna dair gelişmeleri aktaracağız. Büyük bir tehlikeyi de elbette yolcular tünelin içerisinde yürüyerek bir sonraki durağa ulaştılar. Yeni gelişmeler elimize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Coşkun Baş, bu ne dersiniz? Daha önce şahitlik etmiş miydiniz? Ben yaklaşık 15 yıldır İstanbul'dayım. İlk kez duyuyorum ama ya da benim dikkatimden kaçmış da olabilir, bilemiyorum. Zaman zaman metronun bozulduğunu hocam duyuyoruz. Yürüyerek duraklara gidiliyordu ama raydan çıkma konusunu ilk kez duyuyorum.
3: Tren kazası ilk defa yaşadığımız bir hadise değil ama Allah'a şükür can kaybı yok benim bildiğim. Çok büyük bir hasar yok. Peki neden olmuş olabilir? Benim aklıma tek gelen makinistin, onların biliyorsun belli bir sürat tahtitleri var.
0: Olabilir.
3: Yani belli bölgeleri, mesela viraj gibi yerlerde belli bir limitin üstüne çıkamıyorlar. Acaba bir limit aşımı mı var, bir süratte hızlanma mı var veya bilmediğimiz başka teknik bir neden var, bilinmez ama neticede böyle bir elim kaza meydana geldi. Tek sevinirci husus can kaybının olmaması.
0: Evet, ucuz atlattık. Metro seferleri, işte görüntü, İstanbul'da ulaşım hattında herhangi bir aksaklık yaşanınca tetikliyor birbirini ve bu görüntülerde ortaya çıktı hocam. Siz daha önce böyle bir konuya tanıklık ettiniz mi?
1: Yok, hayır, ben metro kazası, yani bu şekilde bir...

0: Aydan çıkma ilk defa ben şahsen
1: ben de açıkçası ilk kez
0: yani tramvayla alakalı birçok şey yaşandı İstanbul'da bugüne kadar ama yani metro ile alakalı ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bence komutanın dediği gibi yani hızla alakalı bir konu da benim ilk aklıma gelen şey oldu.
1: Yani ucuz atlatılmış gibi görünüyor. Biz İstanbul'da yaşayanlar olarak çok önemli metro, özellikle iş çıkış saatlerinde. Merve Şebnem Oruç, ne dersiniz?
2: Görüntüler. Benim de kullandığım bir hat aslında. Sabiha Gökçen'e indiğimiz
1: benim
2: zaman.
1: Benim de kullandığım bir hat. Hatta evet. Bugün planlama yapıyorduk NATO zirvesine gidiş için. O planlamayı yaparken işte araçla mı gidelim, sabah erken saatlerde yola çıkacaktık. Ben dedim ki çok rahat bir hat binelim, metronun içine kadar gidiyor diye konuşmuştuk. Bu gerçekten...
2: Evet, gerçekten problem. Çok büyük geçmiş olsun herkese. Herkesin yüreği ağzına gelmiştir hakikaten. Yani muhtemelen herhalde teknik bir mesele ya da bir pilotaj hatası denilen şeylerden ben bilemeyeceğim. Konumuz hiç konum olmadığı
1: doğru.
2: için. Ama hani yani Türkiye'de ilk metronun kurulduğu zamandan bugüne bazen böyle komplo teorileri falan konuşulur. Mesela Marmara ile ilgili su alacak falan denmişti. Hatırlar mısınız böyle özellikle gezi olayları evet. zamanında Marmara açılırken falan. Yani o zaman da yok artık falan derdik. Bu öyle bir şey değil gerçi yani. Ama hiç denk gelmediğimiz, hiç rastlamadığımız bir şey. Çok büyük geçmiş olsun herkese.
1: Marmara ya da Avrasya ile ilgili geride bıraktığımız günlerde bir kaza sonrası oradaki bir
3: itfaiye
1: hortumunun patlaması sonucu su almaya başlamıştı. Herkesin evet. yüreği ağzına geldi
2: evet.
1: acaba
2: evet.
1: deniz suyu mu diye. Sonrasında onun haberlerini yaptığımızda o denizle hemhal değil, altında yani toprak var. Toprağın altından geçtiği için öyle bir risk oldu evet. demiştik. Mustafa Bey, bu ya, var mı bir yorumunuz?
3: İstanbullulara hakikaten geçmiş olsun. Bu hat benim de zaman zaman Sabiha Gökçen Havalimanı için kullandığımız hat ve Marmaray'ın uzantısı durumunda hat değiştiriyorsunuz Marmaray'dan doğru. tekrar gidiyorsunuz. Şimdi büyük bir olasılıkla tabii ki burada bunların sinyalizasyon yazılımları yapay zeka destekli yazılımlar. Onlarla ilgili bir sorunun olduğunu ben şahsen düşünmüyorum.
1: Benim hatırladığım bu bir kullanan var. Yani sürücüsüz evet. metro değil, bir sürücüsünün olduğunu hatırlıyorum.
3: Tabii.
1: Değişmediyse o bazıları aynen, sürücüsüz öyle. Metro teknolojisine geçildi bazı hatlarda ama bu o hatlardan biri bu değil. Bir sürücü var bu hatlarda bildiğim
3: çok
1: kadarıyla.
3: Çok da eski bir hatta değil burası. Güzel, kullanımı iyi. Zannediyorum bu sinyalizasyonu tabii ki yapay zeka destekli bir sinyalizasyon kullanılıyor bu hatlarda. Öyle bir şeyin teknik arızanın olabileceğini aklıma getirmiyorum ama ne oluyor? Tabii ki netice itibariyle sürat ve demir üzerinde rayların bir takım şeyleri olabilir.
1: Belki ama bakımlarıyla ilgili
3: olabilir.
1: Olabilir.
3: Bir pilotaj hatası olacağını düşünmüyorum. Çünkü onların bir yazılım sistemi içerisinde
1: yani istese de belki o hızın üstüne çıkamayacak bir yapı
3: evet.
1: da olabilir. O yüzden de bekleyip göreceğiz ama İstanbullular bugün akşam saatlerinde bir trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldılar. Sebebi buydu. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarıma. Bu görüntüleri ekranlara getirdiler. Eğer yeni bir gelişme olursa o gelişmeyi de izleyicilerimizle paylaşacağız. O bilgiyi de verelim ve yavaş yavaş gelelim Amerika ile İran arasındaki o ateşkese, barışa, görüşmeye. Pamuk ipliğine bağlı bir süreç görüyoruz. Anlaşmanın imzalandığı görüntülerle birlikte dünya rahat bir nefes almıştı ama her anlaşma kelimesi konuşulunca ya da adım atılınca İsrail'den bir hamle geliyor. Yine Lübnan'a bir hamle gelmişti. Bu konuda gelişmeleri değerlendireceğiz ama öncelikle Cenevre artık olmayacak. Öyle değil mi hocam? Taraflar da zaten Cenevre'ye gitmediler.
0: Evet.
1: Ama imzalar atılmıştı. Trump onu
0: online olarak bu
1: Fransa'da, evet. Paris'te atmıştı. İran cephesi Tahran'da attılar online olarak. Bu Cenevre'de buluşmama o maddelerin üzerinde bir etkisizlik oluşturmayacaktır.
0: Yok hayır.
1: Hatta zaten Hürmüz'le ilgili bir adım atıldı. Amerika ablukayı tamamen kaldırdığını açıkladı. Bir yandan Amerika ile İran arasında olumlu mesajlar geliyor, gelmeye devam ediyor ama bir yandan İsrail tarafı bu anlaşmayı istemediğini çok net ifade ediyor. Bunu ifadelerle değil saldırılarla gösteriyor. Lübnan'a da saldırılar vardı. Eğer müsaade ederseniz yorumlarınızı alacağım ama hem Amerika'dan hem Tahran'dan muhabir arkadaşlarım hazır. Bugün neler yaşandı çok kısa özetlesinler sonra birlikte değerlendirelim. İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nde bizi bekliyor. İrfan kolaylıklar dilerim. Birazdan sözü sana bırakalım.
4: Merhabalar.
1: Önce bir teşekkür ederim. Tahran'a gidelim. Ekber Karabağ Tahran'da. Ekber kolaylıklar dileyelim. İran heyeti Cenevre'ye gitmeyeceğini açıklamıştı. Bir yandan Amerikan ablukasının kalktığını biliyoruz ama diğer yandan da özellikle Lübnan'a İsrail'in saldırıları devam ediyor. Buna karşı İran cephesinde anlaşmaya

0: bir zarar verir mi? Bu düşünülüyor ya da konuşuluyor. Son durum ne? Sözü hemen sana bırakayım.
1: Teşekkür ederim. Evet, hakikaten yani esasında Lübnan meselesi bu uzlaşmaya zarar verebilir ve bunun ilk zararını da bugün görmüş olduk. Gerçi İran'dan gelen resmi açıklamada tam olarak Lübnan meselesi, İsrail işte meselesi, yani bu hatta yaşanan gelişmeler dolayısıyla İran resmi olarak o müzakerelere katıldığını belirtmese de basında çok sayıda bu konuyla ilgili haberler söz konusu. Hatta akşam saatlerindeydi İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bir açıklaması oldu. O açıklamada nihai anlaşmaya varmak için müzakere masasının oluşması için işte bazı maddelerin uygulanması gerektiği yönünde ifadeler kullandı İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. İran medyasına da bakıldığında da İran medyası özellikle bu İsrail-Lübnan hattında yaşanan gelişmeler dolayısıyla İran'ın böyle bir tavır takındığını söyledi. Zaten ilk başta da sen tam olarak doğru bir şekilde tespit etmiştin. Çok kırılgan bir süreçten bahsediyoruz. Her an yani bu süreç sekteye uğrayabilir. Biz esasında daha önce ateşkes sürecinde de benzeri olayları görmüştük. Yani ne kadar bir ateşkes olsa da bu ateşkes boyunca defalarca karşılıklı olarak saldırılar söz konusu oldu. Ve bu yolda aynı şekilde olacaktır. Yani biz %100 her şeyin güllük gülistanlık olacağı ve tarafların oturup da görüşeceğini kimse düşünmüyor. Bu pürüzler olacaktır. Ancak nihai bir uzlaşı olur mu olmaz mı? Bu bir tereddüt içermektedir. Özellikle anlaşmanın maddelerine, uzlaşmanın maddelerine bakıldığında ve çok sayıda İran lehine maddelerin olduğunu varsayarak, hatta Amerika belki birazdan İrfan da anlatacaktır. Bırakın İran ve İsrail işteki tavrı, Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı kesimler de bu uzlaşmaya tepki gösteriyor. Hatta savaşa olan kesimler, örnek vermem gerekiyorsa Barack Obama diyor ki sil baştan geldik tam bizim yani var olan noktaya, hatta ondan daha kötü bir duruma geldik. Özellikle İran'a para verilmesi, para tahsis edilmesi Amerikan cephesinde de çok eleştiriliyor. Bu yüzden böyle bir anlaşmanın, bu kadar İran lehine olan bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi ciddi bir soru işareti. Özetlediğim üzere işte İsviçre'de görüşmeler yapılmadı ki başlı sebep olarak bu meseleler gösteriliyor. Tabii esas dün geceden itibaren tam bu saatlerde, dün akşam saatlerinde işte İran lideri bu meseleyle ilgili, bu mutabakat zaptıyla ilgili görüşünü bildirdi. Ve o görüşünde Mesut Pezeşkian'la görüşü farklı olsa da Mesut Pezeşkian'ın işte kendisine hem bu anlaşma kapsamında, uzlaşma kapsamında İran halkının, direniş gruplarının haklarının korunacağına ilişkin taahhüt verdiğinden ve sorumluluk üstlendiğinden dolayı buna izin verdiğini ifade etti. Bu gün içinde en çok İran'da tartışılan mesele olduğunu ifade edebilirim. Ben gün içinde cuma namazının olduğu alana da gittim. Orada nereden baksa bir 10 kişiye mikrofon uzattım. Neredeyse hemen hemen hepsi aynı şeyi söylüyordu. Hatta cuma namazında ülkenin bazı bölgelerindeki namaz sırasında da yine aynı şekilde özellikle liderin ben görüşüm farklıydı demesi çokça İran'da tartışıyor. Hatta bugün bazı milletvekillere madem böyle bir durum söz konusu, hükümetle liderimizin arasında bir farklılık var, bir an önce meclisi işte açalım, işte ülke liderine sahip çıkarım, arkasına geçelim yönünde ifadeler kullanan milletvekilleri oldu. Hatırlatmamda yarar vardır. Savaştan sonra İran meclisi kapandı ve hala bu durum devam etmektedir.
0: Teşekkür ediyoruz Ekber. Sen de belirttin, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar da vardı. O açıklamalarla ilgili detaylar için hemen İrfan'a sözü bırakacağım. Obama'nın açıklamasına değinmiştin sen de. Evet, Obama verdiği röportajda benim dönemimdeki anlaşmadan daha geri bir anlaşma. Bunlar neden yaşandı diye soruyor. Özellikle Amerika içinde de Trump'a yakın isimler arasında da bir ayrışma olduğunu görüyoruz bu kapsamda. Özellikle İsrail'e karşı tavır konusunda. İrfan, senin bugüne dair notların neler? Sözü hemen bir kez daha sana bırakayım.
2: Merhabalar Hakan, değerli konuklarımıza da merhabalar. Tabii Donald Trump'ın şu anda İran'la imzaladığı bu memorandum Amerika Birleşik Devletleri'nde de tabii cephelere ayrılmış vaziyette. Bir tarafta demokratlar, bir tarafta cumhuriyetçiler. Ama tabii ki cumhuriyetçilerin içerisinde de İsrail'e çok yakın olan isimler var. Onlar da karşı çıkıyorlar. Tabii malum Donald Trump'ta 3 Kasım ara seçimleri dolayısıyla bunu kendi hanesine yazdırma adına bunun bir başarı olduğu yönünde çok ciddi sürekli olarak gerisi yaptığı konuşmalarda, açıklamalarda bulunuyor. Ama şunu söyleyebilirim, ben üzerinde durdum, hep birinci konu vardı. Amerikan halkını

0: nasıl etkiledi bu? Amerikan halkı neden bundan rahatsız? Petrol fiyatlarıydı. Şimdi işte yayına girmeden önce de petrol fiyatlarına baktığım zaman petrol fiyatlarında çok ciddi bir gerileme var. 1 dolar civarında 4.50 bir galon, yani 3.75 litreye denk gelen bir galon benzin yaklaşık işte 4.70-4.85 dolarlardaydı. Bugün itibariyle 3.5 dolarlara kadar düştüğünü gördüm. Bu Amerikan toplumu için son derece olumlu. Çünkü şu an itibariyle zaten tüm üniversiteler kapalı. İşte aynı zamanda da tatile girmiş vaziyette. 350 milyon ülkenin 200 milyonu yaklaşık ülke çapında gezilere çıktıkları için bu durum Amerikan toplumunu birinci derecede etkiledi. Donald Trump en çok mutlu eden bu konu, ama tabii diğer taraftan da malum Kasım seçimleri nedeniyle çok ciddi bir savaş var şu anda demokratlarla cumhuriyetçiler arasında. Malum 435 sandalyeli temsilciler meclisi ve 100 sandalyeli senato için temsilciler meclisinin hepsi değişecek baştan sona. Aynı zamanda senatonun da 1/3 değişecek. O açıdan da Donald Trump burada bir galibiyetinin olduğunu sık sık ileri sürüyor. Tabii şu an itibariyle Amerikan toplumu bundan memnun. Ancak iç çatışma bunu nereye götürecek onu bilmiyoruz. Biraz da İsrail cephesine değinmek istiyorum. Donald Trump çok sık altını çiziyor ki şu anda esas savaşı J.D. Vance veriyor İsrail'e karşı. Çok sert açıklamaları var J.D. Vance'in, dikkat ederseniz. Donald Trump'a tam destek veriyor. Malum J.D. Vance zaten 2028 başkanlık seçimlerine gireceği için özellikle de Cumhuriyetçiler içerisindeki MAGA'cıların desteğini almaya çalışıyor. Aldı mı? Evet. Şu an itibariyle eski kaybettiği Donald Trump MAGA'cılar içerisinden aldığı desteği tamamıyla kazanmış durumda. Dolayısıyla da J.D. Vance şu anda MAGA'cılara oynuyor ve onlar MAGA'cıların da tam desteğini almış vaziyette J.D. Vance diyebiliriz kısaca. Ekonomik anlamda tabii petrol fiyatlarının yanı sıra da malum petrole bağlı ürünlerdeki fiyatlarda da düşüşler gözlemlediğini söyleyebiliriz genel olarak hatta.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Gelişmeleri paylaşmaya İrfan Sapmaz. Yeni bir sıcak gelişme olursa lütfen bizlere ulaş ve onu da izleyicilerimizle buluşturalım. Teşekkür ediyoruz. Coşkun Başbuğ, hemen yorumlarınızı alacağım. Buyurun, görsellerimiz eşliğinde değerlendirmelerinizi almak istiyorum. İlk olarak hemen bu askıya alınan görüşmeye dair görseli ekranlara getirelim. Trump Versailles'da Pezeşkian'da Tahran'da imzalamıştı. Nasıl devam ettiğine dair bir kronoloji çıkardı arkadaşlarımız. Dedim ya, pamuk ipliğine bağlı. Doğru. Her seferinde bir soluk aldık ama o soluğumuzu tuttuk. Mutabakat imzaları İsrail'i Amerika'ya düşman etti. J.D. Vance İran'la işler yolunda dedi. İsrail'li bakanlar Amerika'ya ve Trump'a gözdağı verdi. Reuters İsrail Hizbullah ateşkese vardı açıklamasını yaptı. Bugün saat 16'dan itibaren galiba ateşkes yürürlüğe girdi ifadesi kullanıldı. İsrail Lübnan'a saldırdı. İran Cenevre'ye gitmeyeceğini söyledi. İran'dan tek şart müzakerelerden önce Lübnan'a saldırılar dursundu. Sabah saatlerinde o saldırılar devam ediyordu. Ve 16 itibariyle öyle bir açıklama yapıldı uluslararası ajanslara. İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkese varıldı. Pamuk ipliği diyoruz.
2: Doğru.
1: İsrail bozmaya çalışıyor diyoruz.
2: Doğru.
1: İsrail'e rağmen devam eder mi? Maddelere baktığımız zaman da İran'ın ağır bir şekilde lehine olduğu maddeleri gözlemleyebiliyoruz. Yorumlarınız ne yönde olur? Devam edebilecek bir ateşkes ve anlaşma mı bu?
2: Kalktan pamuk ipliğine bağlı sadece bugün ortaya çıkan bir husus değil. Biz evvelden beri bu sürecin çok kritik bir süreç olduğunu hep söyler dururduk. Hatta şunu daha geniş bir tanımlama yapayım. Bana göre dünyanın son yıllarda geçirdiği en kritik bir süreç. Bir bölgesel savaş, bir büyük oyun planlandı. Ama Allah'a şükür şu ana kadar tutmadı. Sayın Erdoğan'ın o anlaşmanın imzalandığı gün, yani daha doğrusu açıklandığı gün çok ilginç tespitleri vardı. Ne dedi? Kardeşin kardeşe kan döktürme oyunu bozulmuştur dedi. Kardeş kanı dökme tuzağı yerle bir olmuştur dedi.
1: Aslında bir Körfez İran Savaşı'nı kastediyor.
2: Evet, esas oyun buna kurulmuştu. İsrail bunu gerçekleştirmek için her türlü alçaklığı diğer yerlerdeki o kripto yapılarla organize etti, dizayn etti. Ama Türkiye'nin gayret ve çabalarıyla Allah'a şükür oyun bozuldu. Hep pamuk ipliğine bağlıydı. Yani kaçıncı defa denendi masa anlaşma? Benim hatırladığım en az 3-4 tane böyle çok kritik süreç var. 25 Haziran 2025, 28 Şubat 2026 da yaşanan hadise. Baktığında hepsinin bir masa hedeflediğini ve neredeyse sona geldiğini ama İsrail'in sabotajlarıyla yerle bir edildiğini şahitlik ettik. Bu kez, bak bu kez dedin ya hani masa kalmayı başarır mı, anlaşma imzalanır mı diye. Bu son süreç o kadar çok sabot edildi ki. Helikopter mi düşürülmedi? İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne füzeler mi atılmadı? Ondan karşı cevap mı gelmedi? Tankerler mi yanmadı?
1: Amerika içinde de suikast.

0: Gazeteler konuşuldu, Amerika içinde bazı önemli bilgiler paylaşıldı bu konuyla ilgili.
1: Bunlar hep o süreci sabote etmek adına yapılan hareketlerdi ama bak hiçbiri masaya çevirmeye gücü yetmedi hiçbirinin. Yani belli ki arka planda bir akıl, bana göre Türkiye'nin tam orijinde merkezde olduğu bir akıl. Her ne olursa olsun bunlar zaten beklenen sabotajlar, masaya asla bırakmayacağız demiş.
0: Tartışma şu, sizin de yayında da ben de zaman zaman birbirimize görüşlerimizi paylaştık. Başka konuklarımız da paylaştı. Trump da bu işin içinde mi? İsrail'le birlikte mi? Yoksa Trump İsrail'in bu provokasyonlarına rağmen mi? Trump'la mı, Trump'a rağmen mi diye çok konuştuk. Ama şimdi Trump sanki bugünlerde biraz daha ağzındaki baklayı çıkarıp daha sert konuşuyor. Özellikle Netanyahu'ya. Bir tepki sesi var. Müsaade ederseniz hemen onu bir izleyelim. Sonrasında üzerine konuşalım. Zaman zaman da sizinle bu konu konusunda görüş ayrılıklarımız olmuştu, üstüne değerlendirelim. O sesi ekranlara getirelim.
2: Your relationship with Netanyahu is, it's good, but we have to keep him a little bit sane. Your relationship with Netanyahu is, it's good, but we have to keep him a little bit
0: Şimdi diyor ki biraz iyi diyor sane. Ama aklını başında tutmamız lazım diyor. Bir başka röportajda daha ağır ifadeler kullanıyor Netanyahu ile ilgili. Ama daha sert ifadeleri J.D. Vance kullandı. Hemen onu da ekranlara getirelim.
1: Trump'ta da var.
0: Trump'ta da var ama J.D. Vance artık şu noktaya getirdi konuyu. Füzelerinizi bile biz veriyoruz. 9 milyonluk bir ülkesiniz. Bize rağmen nasıl olacak gibi. Hemen J.D. Vance'in de o İsrail ile ilgili açıklamalarını hatırlayalım. Üzerine Coşkun Başbuğ'a sözü bırakayım. İşte J.D. Vance'in o açıklamaları.
3: Son 3 ayda İsrail'in savunmasında kullanılan silahların 3'te 2'si ABD tarafından üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla karşılandı. İsrail'in asıl sorunu Donald Trump değil. İsrail'de en büyük problemlerin ABD başkanı olduğunu düşünenlerin ülkelerinin içinde bulunduğu tabloya bakıp gerçekle yüzleşmesi gerekiyor. Eğer İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım dünyada tek kalan güçlü müttefikime saldırmazdım.
0: Ne dersiniz? Siz haklı çıktınız galiba.
1: Haklı çıktık. Şöyle ben haklı çıktık çıkmadık hiç sevmem o şeyi muhasebeyi ama şöyle tanımlıyordum ben. Bu kayıkçı kavgası, danışıklı dövüş dediğiniz işler, Amerika'nın kendi İsrail'le yaşadığı o gerilimli süreç.
0: Hani bir görüş zaman... buydu yani. Bunlar birlikte danışıklı dövüş İsrail ile Amerika. Ama şu anda görüyoruz ki Netanyahu ile Trump arasında bir görüş ayrılığı var.
1: Bak bu diplomatik lisanla tanımlanan bir ayrılık. Eğer ekran yani bir şey olmasın çok daha ağır ithamları duyarsın. Hatta Trump'ın konuşmalarından bir bukle sunsam burada yayını kapatır beraber.
0: Küfre yakın ifadeleri de vardı.
1: Yakın değil küfür.
0: Yani yayın kuralları. Yani
1: direkt küfreden bir Trump görüntüsü vardı. Kanalı kapatır gideriz.
4: Kapatır gideriz tatil ederiz.
1: Şimdi bu, şu olay. Daha önce hani bizim çatıştığımız konu şuydu. Tek Amerika, tek İsrail, tek İran var diyordu birçok kişi. Ben de hayır, iki Amerika, iki İran, bir İsrail var diyordum. İki Amerika'dan kastım neydi? İşte küresel ve ulusalcılar. Bak az önce Obama'nın tepkisi zaten benim beklediğim bir tepki. Çünkü eğer Biden kanadının aklı şu an iktidarda olsaydı bu iş farklı ilerlerdi.
0: Ya bu hafta yaptığı bir röportajda şöyle diyor Obama. Bizim dönemimizdeki anlaşma bundan daha ilerideydi. Siz neden bu kadar krizi yaşattınız diyor.
1: Yani zaten bu kibarca duyumu ama esas şunu belirtmekte fayda var. Hani diyoruz ya Siyonist cephe, Siyonist lobi ve işte küresel çete tam da onun temsil ettiği bir isim Obama. Dolayısıyla Trump'ın Amerika'nın içindeki o FETÖ yapısına, kendi içindeki o FETÖ'ye verdiği savaşı biz aylardır anlatmaya çalışıyorduk. Bunun artık iyice gün yüzüne çıktığı bir süreç şu konuşmalar. Orada iki Amerika'da ki savaş bitmiş değil, halen devam ediyor. Tam o savaşın ortasında bir anda İran bataklığında buldu Trump kendini. İşte gene ayrıştığımız konuydu. Trump buraya kendi isteyerek değil, bir tuzağa çekildiği için geldi. Bazı hesaplar vardı, onları da tutmadı demiştim.
0: Şunu tartışmıştık, Trump girmeyebilir miydi? Kendi inisiyatifiyle mi girdi, İsrail mi onu itti? Buna dair sizin görüşlerinizi de az çok izleyicilerimiz biliyor. Siz İsrail'in Trump'ı buna
1: bataklığa çektiğini
0: ya da mahkum ettiğini
1: esas savaşı başlatan tarafın İsrail olduğunu hep ifade ettim. Şimdi gelinen nokta artık iyice bu tezi yani gösteren bir sürece evrildi. Bu iyi günleri. Ben mesela dün Star'daki yazdığım köşede Başlık şuydu: Amerika-İsrail savaşı başladı demiş

0: idim yazıda. Bu aslında kuvvetli bir iddia. Amerika-İsrail Savaşı nasıl başlar? İşte o, ben bu yazıdan sonra şimdi gelişen
1: gerçekten
0: olaylar.
1: Gerçekten de çok iddialı. Konuklarımın tabii bu konuda görüşünü alacağım. Yani dünyada Amerika ile, evet, İsrail arasında sorulsa herkes bir numaralı müttefik der dünyada.
0: Diyor zaten bak, en yakın müttefikine sen bunu yaptın diyor.
1: İki tane ses daha var. O sizin söylediğinizi destekleyen. Hemen onları da ekranlara getirelim. Yine J.D. Vance'in, belki arka arkaya da verebiliriz Hasal. Yine Netanyahu kabinesi ve anlaşmaya taraflarla ilgili. Onları da ekranlara getirelim. Ardından yorumlayalım.
2: You've seen people in their system, Ben-Gavir and Smotrich, who've attacked the deal. And I guess my response to them would be, what is your exact proposal? And you know, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
1: Şimdi diyor ki 9 milyonluk ülkesiniz, her sorunu öldürerek çözemezsiniz diyor. Bunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin iki numarası. Belki önümüzdeki
0: bir numara ne dedi? İki tane drone için binaları yerle bir ediyorsun.
1: Doğru. Onu da verelim. Yine Vance'in anlaşmaya taraf olmayın ifadesi de vardı. Onu da ekranlara getirelim. Ardından da Ben-Gvir, Arakçı'yı da ekranlara getireceğiz. Tamam. Kabinesine seslen, evet. Onu da verelim. Bir sesi daha var.
3: Able to control Israel from attacking Lebanon.
4: Yeah. I will be. I mean, how? I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say.
1: Bu da çok konuşuldu İsrail'de. Ben söyleyeceğim, onlar yapacak diyor. Artık İsrail'e patronun kim olduğunu gösteriyormuş gibi bir, evet, tavır var. Bir sıcak gelişme daha ekranlara arkadaşlarım yansıtır yeni. Trump, İsrail'in Lübnan'a saldırmasını kontrol edebilirim. Kontrol edeceğiz dedi. Bugün saat 16'da da Hizbullah'la bir ateşkes yaşandı. Yani Amerika artık İsrail üzerinde daha bir güçlü otorite oluşturuyor mu? Ne dersiniz? Kısa bir yorum alayım buna dair.
0: Elbette. Burada şimdi bak, şu sözlere baktığın takdirde o savaşın başladığını görebiliyorsun. Ki ben yazıyı yazdığımda bunlar daha yaşanmamıştı. Tabii burada benim İsrail-Amerika savaşı başladığımdan kastım şu. Tank, top, kazma kürek birbirine giren iki ülke değil. Tam tersi istihbarat savaşları. Yine aynı şekilde sabotajlar, suikastler, terör saldırıları, bunu kastetmiştim. Bak dün New York'un göbeğinde bir anda silahlar patladı. İnsanlar panik halde kaçışıyor. Ondan sonra ve New York'un tarihinde bir ilk. Tesadüf mü, değerlendirin.
1: Dünya Kupası var bu arada. Yani bütün gözler Amerika Birleşik Devletleri üzerinde.
0: Bir de güvenlik tedbirinin en üst derecede alındığı bir süreç. Şimdi yazımda o savaşa bir başlığı da şöyle açmıştım. B-52 uçağı düştü biliyorsun.
1: Doğru.
0: Kaliforniya eyaletinde Majuro çölü var. Orada bir Edwards Hava Üssü var. Orada bir B-52'ye deneme yapılıyor. Radar denemesi yapılacak. Kalkar kalkmaz düşüyor ve 8 personel ölüyor. B-52'ler 54'ten beri Amerika envanterinde olan, yani 744 tane yapılan ilk üretiminde ve Vietnam'da hani toplam bugüne kadar 31 tane düştü. 17'ye yakında Vietnam'da Vietnamlar düşürdü. Onun aracı yani kendini ispat etmiş bir hava aracıydı. Şimdi niye düştüğü bilinmiyor. Burada İsrail tuşlara bastı mı, değerlendirin. Bundan böyle bu tür uçak kazalarını, hatta Amerika'nın göbeğinde terör saldırılarını, Avrupa'nın göbeğinde terör saldırılarını görür müyüz? Bekleyin.
1: Şöyle yapalım. Çok önemli bir başlık açtınız. Daha fazla ilerlememek için, diğer konuklarımın da görüşünü almak için burada bir virgül koyayım isterseniz. Hemen hocama döneyim. Şunu soracağım Coşkun abinin bıraktığı yerden. Biz bir Amerika-İran barışını konuşurken Amerika-İsrail savaşı, Coşkun abinin deyimiyle tankla tüfekle olan bir savaştan bahsetmiyoruz elbette. Oraya mı dönüşüyor konu? Ne dersiniz, bu pamuk ipliğine bağlı ateşkes sonuca ulaşacak mı İsrail'e rağmen?
5: Bu ayrışmanın görünür olması önemli. O tabii çok önemli ama Amerika-İsrail tarihi içerisinde ilk ayrışma değil bu. Yani geçtiğimiz dönemler içerisinde 10 yıllar boyunca defaatle bu iki ülkenin ayrıştığını nispeten, şimdi bugün tabii sosyal medya çağında her şey daha fazla görülür ama kamuoyu önünde de görünen şeyler olmuştu zaman zaman. Oslo görüşmelerinde ya da işte daha öncesinde hatta Amerikan gemisini bizzat İsraillerin vurmuşluğu var.
1: Doğru.
5: Yani dolayısıyla bu ayrışma yeni bir ilk defa yaşanan bir şey değil bütün tarih boyunca ama belki de en ciddilerden bir tanesi olmaya namzet bir ayrışma. Biraz onu süreç gösterecek tabii ki şeyde. Ben şimdiye kadar ki İsrail-Amerikan ayrışmasını genel olarak bu süreçlerin tamamına baktığımda gördüğüm taktiksel ayrışmalar genel oluyor. Yani stratejide gene bir yerde buluşuluyor. Yani tamam bir kopuş, bir savruluş görünmemekte. Ama tabii komutanımın söylediği şeylerin gerçekleşme ihtimali artık hani geçmişteki olayları böyle

0: anılar döküldükçe geçmiş içerisinde, özellikle Irak işgali sırasında işte neler yaşandığına dair birçok anı yazıldı biliyorsunuz. CIA personellerinden tutun da işte Pentagon'a kadar birçok kişi bir şeyler yazdı ve her birinde de benzer şeyler işaret ediliyordu. Benzer konular anlatıyordu. Bugün yaşadıklarımızın aslında 20 küsur yıl öncesinde benzerleri yaşandığını okuduk, gördük. Dolayısıyla komplo teorisi olmaktan artık çıkmaya başlamış durumda bazı şeyler. Yani haliyle yeni şeyler görme ihtimalimiz çok da olasılık dışı da değil. Ama bu çok sürece bırakılacak bir şey. Şu an çok sıcak bir çatışma var ortada İsrail-Amerika arasında.
1: Peki Merve Şebnem Buruç, ne dersiniz? Bu konu İsrail'e rağmen nihayete erer mi? Yani İran'la bir ateşkes ve bundan sonra da o maddeler içerisinde çok da konuşuldu. 40 yıllık J.D. Vance'in açıklamasıydı galiba. Eğer bu anlaşma yapılırsa Orta Doğu'yu 40-50 yıl bir refah dönemi bekliyor diyor. Ama İsrail'in oradaki bu tehditkar varlığı bunu engellemez mi? Sizin yorumlarınız ne yönde olur?
2: Ya bir kere neden 60 gün sonra imzalanacak bir anlaşma için böyle bir mutabakat imzalandı? O maddelerin özellikle o 300 milyarlık fon nedir? Şirketler mi, körfez mi, kim niye bunu finanse ediyor? Buna tazminat denmiyor, buna işte ne bileyim haraç denmiyor.
1: Amerikan halkının vergilerinden çıkmayacak
2: dediler. Ya bence İran bize petrolünün bayağı uluslararası sisteme sokulmasıyla ilgili bir alt metin var orada. Çünkü nükleer bile önemli maddelerin arasında değil. Neyle aslında Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Trump'ın Amerikası İran'a girdi? Füze sistemine, füze kabiliyetine etkisizleştireceğim dedi. Vekil savaşçılar dedi, rejim dedi, nükleer dedi. Nükleer ucundan kenarından yazıyor, kalan hiçbir şey yazmıyor. Petrol, petrol, petrol. Bir de işte savaşın başında açık olan Hürmüz'ün tekrar açılması durumu söz konusu. O zaman ben biraz İran petrolü uluslararası sisteme sokulacak mı diye düşünmüyor değilim. Ama bunu konuşamıyoruz ki. Birinci maddedeyiz. Lübnan ve İsrail saldıracak mı, saldırmayacak mı? Bakın şimdi aslında şunu da konuşmuyoruz. İsrail bu anlaşmaya imza atmadı, mutabakata imza atmadı. Aslında uluslararası hukuka göre imzacısı olmadığınız bir anlaşmanın tarafı da değilsiniz. Aslında İsrail bağlayan şey ne? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri aslında tam da burada İsrail'in imzasına bile ihtiyaç duymayarak, J.D. Vance'in söylediklerinden de öte, biraz İsrail hakikaten patron kim diyor.
1: Trump'ın son ifadesi onu göstermiyor
2: tabii,
1: mu?
2: Tabii kesinlikle öyle.
1: Bunun bir güvencesi patron, ne diyor? Benim diyor.
2: Evet, ya patron vekil diyelim, patron müşteri diyelim. Yani bir hiyerarşi kurulmaya başlandı. Tabii elbette ki bu savaşın, hatta geçen yazdaki o 12 gün savaşlarından beri böyle üst üste biriken bazı şeyler görüyoruz. Bunun bir patlaması var. J.D. Vance'in söylediklerinde özellikle magacılar şunu söylüyor. Yani kendi içerisinde de artık İsrail komploları çok net konuşanlar. Bak J.D. Vance bunları söylüyor. Üç kere bizim başkanımıza işte suikast girişimi oldu. Dördüncüyü yapmayın, girişmeyin falan diye mesaj veriyor diyorlar ama şimdi Oral Tuğ önemli bir şey söyledi. Geçmişte çok fazla İsrail-Amerikan ayrışması yaşandı. Fakat hepsi İsrail'in dediğiyle sonuçlandı. Yani kazanan hep İsrail oldu günün sonunda. Hikayenin içerisinde evet biraz Amerika öne çıkmıştı bilmem ne falan ama Amerikan başkanlarından tutun Amerikan siyasetine, Amerikan siyaseti İsrail'den hiç ayrışamadı. Bu hatta uluslararası sadece Türkiye'de değil, Batı'da da şöyle söyleniyor. Çok özür diliyorum, yazımda da bu başlığı attığım için söyleyeceğim. Kuyruk köpeği sallamayı bırakıyor mu? Çünkü İsrail'in küçüklüğü
1: ya, evet.
2: Tabii tabii bayağı yani İngilizler falan da bunu söylüyorlar. İsrail'in Amerika'yı her böyle parmağını şıklatıp çağırdığı anda işe koşuyor olmasına kuyruk yine köpeği salladı derlerdi. Bugünden sonra olacak mı, olmayacak mı? Kuyruk artık köpeği sallayamayacak mı? Köpek buna bir tepki veriyor mu? Tabirimi bağışlayın ama gerçekten benzetme bu.
1: Trump birçok müesses nizamla ilgili konuyu değiştireceğini söylemişti. Bunu da başarabilir mi? Yoksa birçok
2: işte
1: cephede...
2: Ya işte test edilecek. Mesela bugün de bazı testler oldu. İran için bu arada Lübnan'a, yani İran için de şöyle çok önemli bir şey var. Bu mutabakat metni ve 60 gün çok kıymetli ve çok yani gerçekten zafer. Lübnan'daki herhangi bir İsrail girişimiyle bu anlaşmadan döner mi? Ve İsrail'in işine yağ sürer mi? İran'ın içerisinde de biraz bunu isteyecek olan bazı aşırılar vardır. Çünkü daha fazlasını isteriz diyenler. Ama öte taraftan İsrail'in Lübnan'daki kaşınmaları sonrasında J.D. Vance bence J.D. Vance'in bu açıklamaları bir testten geçecek. Çünkü söylemek başka bir şeydir, yapmak başka bir şeydir. Yani sen o kadar silah veriyordun, artık verecek misin, vermeye devam edecek misin? Açık açık.

0: Çık. Bu hep söylenen şey değil miydi? Amerikalılar için en önemli şey. Niye İsrail'in savaşını biz Amerikan vergi mükellefleri ödüyoruz?
1: Doğru.
0: Bundan sonra bu para ödenmeye devam edecek mi İsrail böyle başı bozukluk yaptığı müddetçe? İşte esas test bence orada olacak.
2: Önemli bir son dakika. Trump aksıyorsa konuşuyor. Şöyle bir ifade kullanıyor. Onları vurmasaydık nükleer bir silaha sahip olurlardı. Bu argümanı daha önce de kullanmıştı. Onu İsrail'e karşı kullanırlardı. Sen de onu Suudi Arabistan'da kullanırdın. Neredeyse hemen füzeler bu 5 diğer ülkede, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn'e doğru uçuyor olurdu. Dedim ki neden yapıyor bunu ve biliyor musunuz bu ne yaptı? Bu 5 ülkeyi doğrudan yine amiyane tabirler kullanmış, bana yaklaştırdı diyeyim, ben öyle çevireyim. Doğrudan bize yaklaştırdı diyor. Ben olmadan İsrail bir hiç diyor. Yani artık İran'a verdiği mesajlardan çok İsrail'e mesaj veriyor. Ama İsrail'de çok sert tepkileri var. Hemen eğer hazırsa arkadaşlarımdan rica edin, şu katsın, biz çekilmeyeceğiz Lübnan'dan dediği bir açıklaması var. Bir de İsrail cephesini bakalım dinleyecekler mi noktasında. Hemen bir ekranlara getirelim, buyurun. Şimdi Lübnan o anlaşmanın maddelerinden biri ama güvence benim diyor. Ben söyleyeceğim, onlar yapacak diyor Trump. Ama İsrail cephesinde Ben-Gvir, Smotrich, Katz ortaklaşa diyorlar ki, az önce Merve Hanım da söyledi, bir anlaşmanın tarafı değiliz, biz çekilmeyeceğiz Lübnan'dan diyor.
3: Tabii.
2: Sonra Bey ne dersiniz? Kısa bir
3: şimdi var. Ben bu görünen tabloya, büyük resme baktığım zaman burada bir stratejik bir yol izlendiğini görüyorum. Şimdi Trump'ın iç kamuoyundaki sıkışmışlığı, verdiği mesajlar ve İsrail'le sanki bir kavga görüntüsü, bana göre bir stratejik hamle olarak düşünüyorum ben bunu.
2: Şimdi bir araya gireyim. Arkadaşlarım, ben söyledim, onlar da hazırlamışlar, evet. Sağ olsunlar. Smotrich, Katz ve Ben-Gvir'in ifadeleri. Evet. Smotrich diyor ki Lübnan'a karşı cehennemin kapılarını açın. Çok evet. Kullanıyorlar bu ifadeyi. Katz, Lübnanlılar asla geri dönmeyecek, yerle bir ettik diyor. Ben-Gvir de bütün Lübnan yanmalı diyor. Yani evet. Bir yandan da Lübnan ateşkes anlaşmasının içerisinde, silahların susması gerekiyor.
3: Şimdi İsrail ile ABD'nin İran'ı vurmasının temel sebebi, her ne kadar gerekçe olarak zenginleştirilmiş uranyum gösterilse de, aslında İsrail'in işgalci politikaları, arzu mebut zırvalığı, artı efendim oradaki işgal ettiği bölgelere geri vermemek, hakimiyet kurma mücadelesi. Şimdi bunu kiminle yaptı? Efendim bakın, İsrail'in bu demir kubbesinin mühimmatını kim veriyorsa onunla yaptı. Yani eğer bu kadar kavga varsa, bu mühimmatı Senato'dan 27 milyar dolarlık daha bundan 4 ay önce geçirip verdiniz. Niye veriyorsunuz o zaman? Burada stratejik bir rol, herkesin rolü var.
2: Siz bir danışıklı Kaliban. Dövüş gibi mi görüyorsunuz, evet. Yoksa ayrışma var mı?
3: Ama Trump'ın şöyle, bakın bir Senato seçimleri var. Şimdi Trump tabii ki kendi şeyini kurtarmak için, orada da 49'a 51 gibi bir denge var şu anda. Senato seçimlerinde eğer bu denge yıkılırsa, Trump'ın artık ne o müesses nizamı değiştirme ne de o müesses nizama karşı koyma gücü gelir. Peki müesses nizamı hizalayan ve dengede tutan güç nedir? Senatörler aracılığıyla tutuluyor. Bu senatörlerin efendim finansörleri ve destekçileri de ilaç, silah ve finans sektörüne hakim olan Yahudi sermayesi. Bakın bunu unutmamak lazım. Bugün J.D. Vance şöyle bir açıklama yaptı. Bibi dedi, etrafındaki kabinendeki kişilere kastettikleri Katz, Ben-Gvir gibi.
2: Bizde de var, onu da gösterebiliriz
3: şimdi
2: arkadaşlar.
3: Şimdi bunları sahip ol. Trump'a karşı saygısızlık yapmasınlar. Dünyanın %95'i sana karşı iken.
2: Tek müttefikin benim.
3: Tek müttefikin benim diyor. Peki Trump buna karşı nasıl bir strateji istiyor? Gerek iç sıkışıklığı, asimetrik siyaset politikasıyla petrol fiyatlarının düşürülmesi, dengede tutması, iç cephedeki o efendim ekonomik sıkışıklığı bir kere absorbe etmek istiyor Trump. Trump'ın ikinci hamlesi, bunu belki bizim medyamız fark etmedi, 300 milyar dolar bir paradan söz ediliyor. Bu paranın Efendim o bölgede yeniden hayat kuracak ve oraya yatırım yapacak insanlarla karşılanacağına göre, bir devletin kredi vermesiyle değil, bu verecek insanlar yine ilaç, silah, finans, Yahudi sermayesi dedik, yine bunlar. Onlara bir parmak bal demektir bunun anlamı. Siz burada iş yapacaksınız diyor. Şimdi peki bir mesajı daha var Trump'ın. Bu aynı zamanda Orta Doğu politikalarına verilmiş bir mesajdır. Suriye'de Hizbullah'la mücadeleyi bırakın efendim Ahmet el-Şara yapsın dedi. Niye öyle söyledi? O zaman İsrail'in Golan Tepelerinden aşağı inip 16 kilometre Şam'a yanaşmasındaki işgalin gayesi neydi? Hizbullah'la mücadele ediyoruzdu. Gerekçesi buydu. Şimdi Hizbullah'la mücadeleyi bırakın efendim Suriye kendi güvenlik güçleriyle yapsın ne demek? Orada işgalci durumundasın demektir. Şimdi burada çok büyük bir oyun var büyük resme baktığımız zaman. Bu oyunun iki aktörü var. Birisi Siyonistler, ikincisi Avencelistler. Peki. Bunlar Kalibaf'ın açıklamalarıyla da ben bunu anlıyorum. O da diyor ki biz diyor müzakerelerde diyor anlaşma yapmak için anlaştık diyor. Anlaşma yaptık demiyor. Bak.
1: Şey gibi bizde de istikşafi görüşmeler vardı. Görüşmenin öncesinde bir görüşme.
0: Ama zaten bu mutabakat yani tabii. Memorandum of Understanding dediğimiz tabii. MOU yani. Hani zaten evet. Kendisi o.
1: Hatta süreci de onun içinde tanımlamıyor evet. Mu? Şimdi hocam bu, 60 gün içinde yapılması, süreç içinde görüşülmesi, karara bağlanması.
3: Hatta Bey bunu niye söyledim biliyor musunuz? Bir cümle tamamlayayım.
1: Tamamlayayım bir araya gireceğim.
3: Bunu lazım. Neden söyledim? Yani Kalibaf'ın açıklamasını niye söyledim? Şimdi Trump da bu açıklamadan faydalanarak ne yapmak istiyor? İşte Lübnan'daki bu efendim bombalamalara filan İsrail'e karşı bir hücum politikası geliştirerek aslında Kalibaf'ın bu kafasındaki şeyleri konsolide etmek istiyor. Onu rahatlatmak istiyor. Bir anlamda Türkiye'yi de rahatlatmak istiyor.
1: Bu onu da ilave başlık. Edeyim. Dönüşte bu başlığa da değinelim.
3: Türkiye'yi de rahatlatmak istiyor.
1: Bu başlığın görüşlerini merak ediyorum buna dair. Çok kısa bir ara verelim. Lütfen ayrılmayın. Bu başlıkla ilgili gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ön izin başvurusu uygun bulunan ve mağaza depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerin ön izin başvurusu sırasında sundukları dışında vereceği belgelerde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda sermaye ve kurumlar vergisi şartının karşılandığını gösteren belgeler ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu talep edilecek. Halkbank'ın katkılarıyla
5: İçişleri Bakanlığı Dünya Kupası'nda boy gösteren A Milli Futbol Takımı'na destek için yeni bir video klip hazırladı. Video klipte Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan çocukların futbol oynadığı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumların personelinin de onların oyununa eşlik ettiği görüldü. AFAD personeli, emniyet mensupları, sahil güvenlik personeli, göç idaresi personeli ve jandarma mensuplarının yer aldığı klipte futbol topunun son durağı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu.
6: Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle.
5: Video klip Bakan Çiftçi'nin verdiği mesajla birlikte futbol topunu yine geleceğimiz olan çocuklara emanet etmesiyle son buldu. Özellikle sosyal medyada büyük ilgiyle izlenen bu samimi video klip aslında tüm Türkiye'nin kenetlenmesinin önemli bir tezahürü olarak dikkat çekti.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de olduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. sağlık kontrolünün ardından adli tıp kurumuna sevk edilen ünlülerin kan, kıl ve idrar analizleri tamamlandı. Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Diğer yandan Beren Saat, Kerimcan Durmaz ve Ayşe Hatun Önal'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin test sonuçları negatif çıktı. Operasyon kapsamında bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve içme

0: aparatları ele geçirilmişti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Hortum evini başına yıktı. O anları böyle kayda aldı.
3: Oh, this was insane. I mean, I feel all right. I got scraped up. That was insane. The whole house that I'm living in just got torn to pieces.
2: ABD'nin Illinois eyaletinde hortum meydana geldi. 30 evin yıkıldığı afette inanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. Evinde hortuma yakalanan Trevor Cracky isimli Amerikalı video çekmeye başladı. Önce elektrikler kesildi. Ardından büyük bir gürültüyle ev parçalanmaya başladı. Video kaydı da o anda kesildi. Bir süre sonra tekrar kaydı açan Trevor, enkaz içinde kendini ve yerle bir olan evini gösterdi. Evini kaybeden Amerikalı afeti hafif sıyrıklarla atlattı. Kasasındaki taşları yola döktü. Peşindeki polislerden böyle kurtuldu. Görüntüler Hindistan'dan. Bir kamyon sürücüsü polis kontrolünden kaçtı. Önce tersüne girdi, ardından polis takibini engellemek için kasasındaki taşları yola dökmeye başladı. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Camlardan dışarı sarktılar, bina çıkıntısında hayata tutundular. Tokyo'da bir ilkokulda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Dördüncü katta başlayan yangın kısa sürede okulu duman altında bıraktı. Bir öğretmenin öğrencilerini dumandan korumak için camın dışına çıkarttığı anlar yakındaki binalardan kaydedildi. Dumandan etkilenen 8 öğrenci ve 3 öğretmen hastaneye kaldırıldı. Okuldan 300 kişi tahliye edildi. FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Özbekistan, Kolombiya ile Meksika'da karşı karşıya geldi. Maç öncesi Azteca Stadyumu çevresinde ilginç anlar yaşandı. Özbek taraftarlar Timur dönemine ait yöresel kıyafetlerle yürüyüş yaptı. Dünya Kupası renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Meksika'nın Güney Kore'ye karşı 1-0'lık galibiyeti coşkuyla kutlandı. Bayraklarla meydanları doldurup tezahürat yaptılar, zaferin tadını çıkarttılar. Kutlamalara yaklaşık 400 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Termometreler bir kez daha 40 dereceyi gördü. Sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına aldı.
4: Bence uzun vadede hepimiz bu sıcaktan son derece yorgun ve bitkin düşeceğiz.
0: Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 53 vilayette turuncu alarm verildi.
4: Biraz serinlemeye çalışıyorum ama hava tahminlerini görünce biraz moralim bozuldu. Sonuçta Paris asfalt ve taştan yapılmış bir şehir.
0: Fransız Meteoroloji Ajansı 21-23 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların rekor kırabileceği uyarısında bulundu. Bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi. İtalya'yı da kavuran sıcaklıklar turizm sezonunda etkili oldu. Yaz resmen başlamadan sıcaklık 35 derecenin üstüne çıktı. Başkent Roma'ya gelen turistler çeşmelerde ve gölgelerde serinlemeye çalıştı.
5: Burası çok sıcak ama Roma çok güzel bir yer.
0: Almanya'da ise sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkabileceği uyarısı var. Ancak Almanlar bu durumdan memnun.
6: Hava harika, harika bir atmosfer var. Dışarıda bir sürü insan var, bilemiyorum. İnsanı motive ediyor. Spor yapmak için motive oluyorum.
0: Meteoroloji uzmanları sıcaklığın artmaya devam edeceğini belirtiyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
2: Özgür Özel'in bu sözleri yeni bir siyasi oluşum için hazırlık yapıldığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Mutlak Butan kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin olağanüstü kurultay taleplerine kapıyı kapatması Özgür Özel ve kurmaylarını harekete geçirdi. Özel cephesi tamamen yeni bir parti kurmak için teknik hazırlıklarını tamamladı.
8: Biz Temmuz'da bir şeyler göreceğiz gibi.

0: Tabii tabii yani teknik olarak yani gizemli bir şey de söylemiyorum. Teknik olarak hazırlanıyoruz.
1: Özgür Özel ve ekibinin ilk hamlesi meclise grup kurmak olacak. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili başta olmak üzere 20-22 civarında milletvekilinin yeni partiye geçerek meclise grup kuracağı öğrenildi.
0: O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
1: Ancak strateji sadece meclise sınırlı değil. Özel'e yakın belediye başkanları ve örgütlerin ise ilk etapta CHP içinde kalması planlanıyor. Bu isimler olağanüstü kurultay için delege mücadelesini son ana kadar sürdürecek. Özel kanadı CHP yönetimine geri dönmeleri halinde tamamen yeni partiye geçmeyi planlıyor. Şimdi tüm gözler Temmuz ayını işaret eden Özgür Özel'in bu restine karşı CHP Genel Merkezi'nin vereceği yanıttı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: AK Parti bağımlılıkla mücadele ve suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni bir yasal düzenlemeye hazırlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 maddelik taslak doğrultusunda komisyon çalışmaları sürerken teklifin yakın süreçte genel kurula gelmesi bekleniyor.
1: Türkiye Cumhuriyeti böyle zamanlarda
0: düzenlemeyle çocuklara alkol temini doğrudan suç kapsamına girecek. Buna ek olarak sağlık için tehlikeli madde temini suçunun cezası artırılacak. Yeni süreçte suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek. Atış poligonlarına dair kısıtlamayla poligonlara giriş için 21 yaş sınırı getirilecek. Ağır suç işleyen ve çocuk yaşta görülen kişiler için yaş indirimi sınırlandırılacak. Bazı durumlarda hakimler indirim uygulayamayacak. Ayrıca kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda esnek olan ceza uygulamaları kaldırılacak. 15 ila 18 yaş grubunda tekerrür hükümlerinin de uygulanması gündemde. Tekrar eden suçlar hapis cezası ertelemesinin üst sınırı 3 yıldan 2 yıla düşürülebilecek. Böylece cezasızlık algısı ortadan kalkarak caydırıcılık artırılacak. Öte yandan 15 yaş ve üzeri çocuklar için sosyal inceleme zorunlu hale gelecek. Çocuğun suç işlemesine neden olan ebeveynlere hapis cezası verilmesi de gündemde.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu A Haber Radyo.
3: Aranın ardından aklı yolunda gelişmeleri değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Coşkun Baş bu. Buyurun eşlik ederseniz bize yeni bölümle birlikte. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları gelmeye devam ediyor. Özellikle o açıklamaların içerisinde İsrail'e yönelik sert mesajlar var. Ben olmasam İsrail darmadağın olurdu ifadesini kullandı. Ben söyleyeceğim, onlar yapacaklar dedi. Ve geldiğimiz nokta itibariyle bundan sonra siz şöyle bırakmıştınız. Diğer konuklarımın da görüşünü almıştım. Artık bir İsrail-Amerika kapalı, yani tankla tüfekle değil ama bir savaşını göreceğiz demişti. Yine Merve Şebnem Uruç da şöyle söyledi. Tarihte bunun örnekleri vardı ama nihai olarak o savaşların tamamından İsrail galip ayrılmıştı. Bir yorumunu gerçekleştirdi. Tarihten çıkarım gerçekleştirdi. Bu sefer farklı olabilir mi? Trump bu sefer üstündeki, Amerikan üstündeki bu İsrail hegemonyasını kırabilir mi? Ne dersiniz?
4: Tarihte verilen ayarlar Amerika içinde direnen bir gruba verilen ayardı. Doğru. Burada Amerika devletine verilen bir ayar var. Fark o. Doğru. Bir Amerikan gemisini vurdu. Ve o tek harekette Amerika'ya gereken ikaz yapıldı ve bitti. Burada aslında bu bahsetmiş olduğumuz savaş ta Bibi Makuloğlu'dan beri başlıyor. Bak, Bibi Makuloğlu hatırlarsın.
3: Doğru.
4: Erdoğan'la ilgili işte bir şikayette bulunacağını zanneden Netanyahu hayatının dayağını yedi. Ve bakın, orada bir şey daha atlamayalım. Netanyahu Amerika'ya niye gitti? Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı ile Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı görüşme, Suriye konusunda Türkiye'nin hassasiyetini vurgulaması, bizim İsrail'le herhangi bir, yani sıcak temasa girdiğimiz takdirde bu aslında çatışmanın Amerika ile karşılıklı yaşanacağını, böyle büyük bir risk olduğunu, bu nedenle Netanyahu'nun kulağını çekerek yularını tutmalarını, biz Amerika'ya ikaz ettik. Bunun üzerine Amerika'ya çağrıldı Netanyahu. Beyaz Saray'a çağrıldı. Beyaz Saray'da Makuloğlu Bibi, Erdoğan iyi bir dostum vesaire gibi söylemlerle birlikte o gerilimli süreç başladı. Üstüne koya koya bugünlere geldi. Bitti mi?

0: Ha başlangıç. Ben söyleyeyim yani bu Trump aklı Amerika'da kaldığı sürece Amerika ve İsrail'in ikiye ayrıldığı çatışması, savaşları biz göreceğiz önümüzdeki yıllarda.
1: Bu noktada şunu soracağım. İki seçim var. Ekim galiba İsrail'deki seçimler. Ekim'de bir İsrail seçimi ve Kasım'da da Amerika'daki seçimler var. Şimdi Amerika'da seçim deyince lobi deyince de İsrail'in gücü ya da Yahudi lobisi akıllara geliyor. Buna rağmen Trump'ın bu derece İsrail'e ya da Yahudi lobisine karşı adım atması seçimlerde kolay mı? Çünkü Amerika'nın içerisinde de bir tartışma var. Arkadaşlarımdan rica edeyim, Trump'ın ekibi bölündü, görselimiz de vardı. Trump'ın ekibinin içerisinde de bundan sonrasına dair Hegseth bir yandan aday olabilir diyorlar. J.D. Vance aday olabilir diyorlar. Marco Rubio konuşuluyor. Rubio burada biraz daha ayrılıyor. Steve Witkoff, Jared Kushner ve J.D. Vance bunlar anlaşmayı destekleyenler olarak dururken Pete Hegseth, Marco Rubio ve yine CIA direktörünün de anlaşmaya karşı çıktığı, yani Amerika'da Trump'a rağmen de bir adım olabileceği konuşuluyor. Ne dersiniz?
0: Şimdi bak,
1: seçimler denklemi değiştirir mi?
0: Şöyle, bugün bak, iki İran, iki Amerika demiştim ya. İran içerisinde İsrail'le işbirliği içinde olan devrim muhafızları orijinli bir kripto, bizdeki FETÖ benzeri yapı var. İsrail'e bunlar işli dışlı. Ama sorsan İran'ı önceler. İran'ın işte menfaatlerini korur ve kollar. Bizdeki FETÖ'nün aynısı. FETÖ'de Türklük ve Müslümanlık diye çıkmadı mı ortalığa? Amerika içerisinde o küresel kanat dediğimiz, Siyonist kanat dediğimiz, hani Biden aklının temsil ettiği bir kanat var. Örnekleri burada. Bir de İran'da ve Amerika'da, bak İran'da ve Amerika'da aklı selim, şu masanın sahibi ve işi bugüne getiren bir yapı var. Ulusalcılar kanadı diyelim bunun adına da. İşte bakın, ulusalcılar kanadında Witkoff, ki benim hatırlarsın yayınlarda hep dillendirdiğim bir isimdi, aklı selim kanatta saydığım Witkoff. Kushner'i de tepkilerden çekindiğim için çok dilleyemedik. Hani aslen Yahudi, işte Kudüs değil miydi o başkenti yapan diyen Trump, bak bu noktaya getirdi meseleyi. Bunların birer oyun olduğunu, o dediğin lobinin desteğini almak, seçimlerde rahat etmek için siyasi manevra olduğunu hep söyler durur idim. Doğru. Şimdi J.D. Vance, Trump'tan sonra gelmesi beklenen bir kesim. Az önce bak bir cümle kullandım. Trump'ın aklı iktidarda kaldığı sürece. Trump demiyorum, yani o akıl, o kanat, ki J.D. Vance onun temsilcisi. Şimdi aşağı baktığında Hegseth gözünü kan bürümüş, İsrail'le işi dışlı. Elbette anlaşmaya karşı çıkması yani doğal sonuç olarak beklenen bir isim. Rubio zaten hiç anlatmıyorum. Çok yakın bildiğimiz Türk düşmanı, bölge düşmanı, bir İsrail sevdalısı, bir başka karakter. CIA direktörü diyoruz ki zaten Mossad CIA ilişkilerini anlatmaya gerek yok. Hani bunu hep zaman zaman tartışıyoruz. Yani baktığında Amerika içinde de bu bölünmenin siyaseten yaşandığını net görüyorsun. Trump'ın kılıçları çekip bayrak açması seçimleriyle ilgili de bütün her şeyi göze aldığını gösteren net örnekler. Hatta ona şöyle tanımlamalar yapılıyor. Trump hani kritik konularda alacağı kararları kararnameyle aşmanın yolunu bulduğu için,
1: doğru,
0: Kasım seçimlerini gözden çıkardı. Orada destek verilsin verilmesin, hani ben her şeyi göze alıyorum mantığıyla bu sertliği yaşadı deniyor. Şunu söyleyeyim, hani Anadolu'da bir söz vardır ya, neresinden dönersen kârdır diye. Trump o akılla zaten İran'a girdi. İsrail'i yalnız bırakmayalım, artı bazı kazanımları elde edeyim diye. Ama gün geçtikçe battı. Her geçen günde zararınaydı. İyi bir yerden döndü. Kar aslında şu an Trump için.
1: Şimdi sizin söylediklerinizi destekleyen bir görselimiz de olacak. İsrail basınında Hayom, oradaki bir iddia, arkadaşlarımdan rica edeyim, Hegseth'le ilgili kovulabileceğine yönelik bir iddiaydı. Onu ekranlara getirelim. O ayrışmanın artık geldiği nokta ve boyutu anlatan bir kulis bilgisi olarak paylaşmış Hegseth kovulacakla ilgili.
0: Sadece Hegseth değil, daha gidecek.
1: Şöyle diyorlar, hem CIA direktörünün hem de geldi ekranlara. Trump'ın İran anlaşmasına karşı çıkan savunma bakanı Pete Hegseth ve CIA direktörü de dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkili görevden almayı düşündüğü bildiriliyor Trump'ın. Üst düzey bir Amerikalı yetkili, tartışma çözüldü, buna karşı çıkanlar kişisel bir bedel ödeyebilirler. Yani İran'la bir anlaşma yapıldı, kriz çözüldü, buna karşı çıkanlar da bir kişisel bedel, yani görevlerinden olabilir iddiasında bulunuyor. Ciddiye alınabilir bir iddia mı, ne dersiniz?
0: Alınır, bak hatırla. Şimdi tam bunu okurken aklıma gelen bir kare. Bunu da biz bu ekranda verdik diye hatırlıyorum. Trump konuşuyor, Hegseth yanında. İsrail gerilimi tırmandı, savaş başladı başlayacak.

0: öyle bir isim değildi. Trump'ın destekçisiydi. Hatta çok renkli bir isimdi. Trump getirdi ve Trump o yüzden destekliyor gibi bir algı da oluşmuştu.
1: Bak şimdi şöyle bir örnek vereyim. Biz FETÖ'yle ne kadardan beri mücadele ediyoruz? Bitti mi? Bitmedi. Hala devam ediyor mu? Ediyor. Zaman zaman böyle sürpriz gelişmeler yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Aynen Amerika'ya taşı. Yani şimdi Trump dediğin gibi bir ekip oluşturdu. Bu ekibi bir takım zorlamalarla mı? Yoksa gerçekten kendi iradesiyle tek tek seçerek mi? Bu tartışılır. Ben orada Trump'ın tam istediği
0: televizyon programcısı değil miydi? Yani televizyon programcısı.
2: Yok, eski asker miydi?
0: Asker ama televizyon programları yapıyordu galiba.
2: Evet, galiba
0: içine
2: yaptı,
0: böyle evet yani ceketin içine Amerikan bayrakları gibi böyle renkli sunumlar falan da yapıyordu.
1: Her yeri dövme. Yani bir takım öyle işte semboller, işaretler.
2: Dövmelerinden bir tanesi de hani kafir yazıyor.
0: Evet,
2: adamın hani
0: evet. Onu konuşmuştuk.
2: İdeolojisinin yani vücuduna kazımış biri.
1: Ben az önce gözünü kan bürümüş derken işte kastım buydu. Dolayısıyla şu aşağıdaki üçlüden sürpriz yok. Ve Trump şimdi çok dışa yöneldiği için içeride biraz bana göre yapacağı işler ertelendi, aksadı. İçe döndüğü an Trump'ın ilk yapacağı iş bunları tasfiyesi olacak. Öyle bekliyorum ben. Peki. Ve sadece bu üçlüyle de kalmaz. Yani Trump'ın daha bana göre içeride yapacağı çok iş var.
0: Şimdi iki görüntüyü müsaade ederseniz ekranlara getireceğim. Biri Ben Givir'le bir Arakçı arasındaki gerilim. İfadeler çok sert ve radikal. Onu hemen ekranlara getirelim. Çünkü Ben Givir zaten sözleriyle birlikte tartışmayı, dünya tarafından konuşulmayı isteyen bir kişilik. Bütün Lübnan yanmalı. Orta Doğu'da ölçülü tepkilerle savaş kazanılmaz diyor. Bunu söyleyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı. Arakçı da ölüm tarikatı tüm insanlık için bir tehdit. Tek amaçları kalıcı bir savaş diyor. Şimdi İran bunu uzun süredir söylüyordu ama bunun arkasına bir başka röportajı ekranlarınıza getireceğim.
1: Getirmeden görüşün... bak şuraya şunu söyleyeyim, birden açtım korktum. Hani bu maskeler vardır ya, takılır. Bunun bir adı var, onu maalesef yazmıyoruz. İt Amar Ben Givir. Tam adı o. Tam da adına yakışır bir söylem. Bütün Lübnan yanmalı. Niye? Çünkü bunlar hani o az önce bir üçlü açtın ekrana grafikte, mahlukat sürü.
0: Açalım. Sanırım o Lübnan'la ilgili o sert ifadeleri kullanan üç isim, aralarında Ben Givir de var.
1: Tam o tasmalığın takılacağı bir surat, bir figür ve adına da yakışıyor. İt Amar Ben Givir.
0: Şimdi
1: yanmalı.
0: Bugünden bakıldığında bu söylemler sanki bugünün söylemleriymiş gibi görünebilir ama şimdi Hillary Clinton'ın bir açıklaması var. Onu ekranlara getirince bunu söylemiştiniz.
1: Bak
0: bu
1: uçakta.
0: Bu vahşet aktörler olarak söylüyoruz.
1: Cehennemin kapılarını açın. Aslında o kapılar İsrail'e açıldı, farkında değiller. Bak bunlar İsrail'in iyi günleri. Yani Amerika'da dediğim gibi Trump aklı kaldığı sürece iktidarda çok daha gerilimli, böyle artık her şeyin zirve yaptığı bir süreci biz hep birlikte göreceğiz. Ne diyor? Lübnan'ı asla geri dönemeyecek, yerle bir ettik. Bütün Lübnan yanmalı. Bir de bir yaratık daha vardı, mahlukat. Suriye'den asla çıkmayacağız. Her yerden çıkacaksın. Çünkü senin bu coğrafyada bir metre toprak hakkın yok. Ve ait olduğun yere gideceksin. Bu İsrail için geçerli. Ve bunu inşallah biz bu yakın zamanlarda göreceğiz.
0: Şimdi şöyle bir noktaya bağlayacağım. 2009 yılına götüreceğim sizi ve izleyicilerimizi. Hillary Clinton'ın o güne dair bir anısı var. Netanyahu ile ilgili çok benzer söylemleri o günde kullandığını söylüyor. Hemen bir izleyelim Hillary Clinton'ın o sözlerini.
3: I remember one day I was on the phone for hours with Ehud, with Bibi, with others, you know, and they would say things like, you know, our planes are on the tarmac, and I'd say, well, good luck. I mean, great. Why are you doing this? Well, they'd be in the hangar, but they were on the tarmac.
4: So you're saying you were being played
3: all the time, all the time. I mean,
4: by an ally that receives an enormous amount of aid.
3: Well, of course. And look, Bibi's been obsessed as long as I've dealt with him with two things: Iran, as you know, and his desire to normalize relations with Saudi Arabia. The first formal meeting I had with him in 2009, probably March, at the State Department, it was absolutely, you know, how can we get normalization with Saudi Arabia, and how do we totally decapitate Iran?
0: Şimdi Bibi iki konuda takıntılıydı diyor. Biri İran'ın tamamen yok edilmesi. 2009 yılında bunu söylediğini belirtiyor.

0: Hillary Clinton. Yani 17 yıl önce Dışişleri Bakanlığı döneminde, ki Obama dönemi, o zaman da İran'la önemli bir noktaya gelinmişti. Peşi sıra iki isim de röportaj verdi. Hillary Clinton Obama da röportaj verdi. Bizim yaptığımız anlaşmanın daha gerisinde dedi. O gün de aynı şekilde bizi kullanmak istiyorlardı. Oyunu, uçakları hangardaydı ama pistteymiş gibi davranıyorlardı diyor. Ya, İsrail tavrı değişmiyor. Burada Amerika'da süreci nasıl ikna edebildikleriyle ilgili diyorlar ya, biz sadece Trump'ı ikna edebildik. Bundan önceki başkanları da ikna etmeye çalıştılar diye. Bir cümle alayım, sonra hocaya döneceğim tekrar.
1: Tabii Trump'ın iknası Amerika'da hani bana göre Kennedy'den sonra en büyük olaylardan biri yaşanıyor. Trump konusu. Hatta ikinci seçimleri kazanır kazanmaz tartıştığımızda, eğer kazanırsa da bir suikast, bir Kennedy benzeri vaka yaşanması çok muhtemel demiştim. Ya, ben benzere yakını yaşandı, hala da yaşanma riski var, onu söyleyeyim. Yani bir suikast beni şaşırtmaz Trump'a karşı. Dolayısıyla Trump'ın burada o yani çok kritik bir oyuna girdiği için, sadece savaşı İsrail'le değil, o bahsettiğim işte müesses dediğim, derin nizam dediğim Amerika'yla da bir savaşı var. Ve oradaki o iktidar elde tutma adına aldığı risk, İran bataklığı Trump'ın belki yaptığı hatalarından biriydi. O kafasında şöyle kurdu olayı. Biz buraya gireriz. İran zaten sokaklar karışık. Burada en ufak bir müdahaleyle İran yerle bir olur. Zaten bölünmüş durumda halk. Biz de hazıra çökeriz. İran'ı bir şekilde diz çöktürür, her türlü konuda ikna eder, anlaşma noktasına getiririm. Petrol yönetimi, İran'la yeni ilişkiler, Çin'den de koparırım. Alacağımı alırım. Mantık buna kuruldu. Ama hiç öyle olmadı. İlk günden beri giderek kenetlenen, giderek birleşen bir İran halkıyla karşılaştılar. Ve bütün hesap ters geldi. Sonra da nasıl çıkayım veya nasıl çıkarım ben buradan, bunu zorladı. Bana göre en doğru, en akıllı olanı yaptı. Neresinden dönsen kârdı ve ben dediğin doğru. Anlaşma maddelerine baktığında İran'ın kazanımı daha fazla. Ama Trump için artık onun bir önemi yok. Bu iş bir an önce bitmeli mantığıyla iş bu noktaya geldi. Risk var, sabotaj, her türlü risk var ama ben buradan sonra bir sürecin geri döneceğine pek ihtimal vermiyorum. Öyle ya da böyle bu imza atılacak.
0: Peki.
1: Yani süreç onu gösteriyor. İnşallah yanılmam.
0: İnşallah diyelim. En azından barışın bu topraklarda, komşularımızda, etrafımızda huzur bulması önemli. Oral Hoca, bıraktığımız nokta itibariyle Amerika'da iki Amerika'nın olduğu, özellikle İsrail'i destekleyen ya da önceleyen bir grubun olduğu, ama Trump'ın da bugünden baktığımızda özellikle J.D. Vance'le birlikte İsrail çok sert mesajlar, hatta Aksiyon hala bir röportaj veriyor. O röportajda hala çok sert ifadeler kullanmaya devam ediyor. Ne dersiniz? İsrail'in sabotajına açık ama bu süreç tamamlanabilir mi? Tamamlanırsa da anladığım kadarıyla 2009'da Hillary Clinton diyor ki, bir takıntılıdır. İran'ı tamamen yok etmek istiyor, tabii, diyor. İsrail'de böyle bir takıntısı var. Bugün bitse de Orta Doğu'da nihai bir barışı getirir mi bu anlaşma? Yoksa önümüzdeki süreçte bir başka krizi doğurur mu? Çünkü İran'ın kazanımlarının 14 maddeye baktığımızda çok fazla olduğunu, yani sahada da İran'ın kazandığını, masada da kazandığını görüyoruz. Ne dersiniz? Yorumunuz ne yönde olur?
2: Şöyle başlayayım. Amerika'da bir karar verilmiş belli ki. Yani doğrudan şimdi İsrail'e yönelik bu kadar açıklamanın ardı sıra gelmesi bir politika değişikliğine bir kararın verildiğini gösteriyor. Bu anlaşma da İran'a tabii bir sürü kazanım sağlamış durumda, çok açık ve net. Ama bu kazanımlar sadece İran, Amerika değil, Amerika kendi içindeki mücadele için bir zaman penceresi de yaratmak istediğini ben hissetmeye başladım bu açıklamalardan sonra. Yani İran dosyası şöyle bir kenarda dursun ve biz kendi içimizdeki bu kırılganlıkları giderelim minvalinde bir şeyler yaşandılar. Bir sezgim var şu an. Zaman gösterecektir tabii ki ne tarafa doğru evrileceğini. Diğer taraftan şöyle bir şey var. Şimdi Netanyahu noktasında gerçekten Netanyahu 92'den beri İran diyor. Yani milletvekilliği döneminden beri İran diyor. İşte Oslo görüşmelerine karşı bir taraftan, o zamanki işte iki devletli çözüm noktasında var gücüyle muhalefet yapıp başbakanlık yolu açıldı Yitzhak Rabin suikastı sonrasında, malum. 2010'larda gene bir İran saldırısı ciddi bir şekilde olduğunu İsrail bürokrasisinin önüne geçti, hep konuşuluyor idi ki zaten.
0: Hillary Clinton 2006'da dedi ki pistte uçaklarımız şu anda kalkıyoruz, tabii, dedi bana diyor.
2: Orada İsrail içindeki mekanizmalar da Netanyahu'nun önüne geçtiği söyleniyor. Yani Netanyahu süreç içerisinde, bu 30 küsur yıllık süreç içerisinde İsrail halkını ikna etmesi, uluslararası kamuoyunu ikna etmesi, kendi iç bürokrasisini ikna etmesi gibi birçok aşamalardan sonra bugüne taşıdı mesele ve yaşı 70'in üstünde, 73 yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir şey bırakmak istiyor arkası, bir legacy, bir...

0: anlatı bırakmak istiyor. Bir Netanyahu anlatısı. Yani bir nevi aslında efsane olmak istiyor. Tarihe kesin geçti, o ayrı, ama kendi geçme isteği şekli şu. Nasıl ki Menahem Begin zamanında Irak tehdidini biz kaldırdık İsrail'e karşı gibi bir anlatısı var. İki devletli çözüm yok oldu. Artık tek bir İsrail var. Netanyahu'nun istediği şeylerden bir tanesi. Savunulabilir İsrail sınırlarını taşıdım. Şeyh Dağı'ndan, Hermon Dağı'ndan, Golan Tepelerine. Şimdi Litani'nin güneyini de alarak diyelim. O dikdörtgeni çizmek, o dik şeyi yapmak, savunabilir İsrail sınırını getirdim ve
1: tabii, en önemlisi... Bir açıklaması var görsel olarak, onu rica edeyim. O ifadeyi kullanıyor. O 200 bin kişiyi oradan yerlerinden ettik diyor. Bir daha onlar geri dönmeyecekler diyor. Litani Nehri'nin ekranlara da geldi. Lübnan'da güvenlik bölgesinde yaşayan 200 bin sakin geri dönmeyecekler. Bu söylediğiniz nokta herhalde oraya aldık.
0: Onu diyor. Söylüyorum tam olarak.
1: Tabii,
0: bunu
1: Lübnan
0: söylüyorum.
1: Köylerinin ilk hattının tamamı yok edildi. Tüm evleri yok ediyoruz. Biz girer, yok eder ve ayrılmayız. Şu anda Lübnan'da yaptığımız bu. Söylediğiniz gibi girdik ve çıkmayacağız
0: bunun
1: diyor.
0: Bunun teferruatı var. Şimdi bu girersem ayrı başlık olur. Belki gireriz. Yani neden Litani'nin güneyinde ne arıyor İsrail, ne yapmaya çalışıyor, ayrı bir başlık. Ama İsrail'e yani kendisinden sonra yolsuz, soykırımcı bir başbakan değil. İşte bütün bunları gerçekleştirmiş, artı İran tehdidine bertaraf etmiş bir başbakan olarak İsrail tarihine geçmek istiyor. Şeyi bu. Ama satranç oynayanlar çok iyi bileceklerdir demek istediğim şeyi. Bir fırsat gördüğünüzde tahtada bir yerden şahı sıkıştırmaya o kadar odaklanırsınız ki başka yerdeki tehditleri görmezsiniz. Ve siz o hamleyi yaparken aslında çok başka yerden oyunu kaybedersiniz. Yani çok stratejik bir kayıp yaşarsınız. Taşlarınızdan çok önemlisini kaybedersiniz. Netanyahu aslında bütün bu süreci evirirken 7 Ekim saldırılarını bir kaldıraç gibi kullanıp adım adım İran'a doğru bu işi taşırken İsrail'in çok önemli olan aslında kurucu felsefesinde yani en temel yapı taşı olan bir şeyin altını boşalttı. O da güvenli İsrail anlatısı. İkincisi yani bu hem yani çünkü ne İsrail kurulurken dünyadaki bütün Musevilere, Yahudilere güvenli limanı ve Orta Doğu'daki onların söylemiyle söylüyorum. Tek demokrasi, sağlıkta, tarımda oldukça ileri, dünyaya teknoloji satan, hatta kendi tabirleriyle cebinizdeki her telefonda bir parçası bulunan, özellikle sağlık alanında işte sulamalar vesaire birçok noktada dünyaya aslında aydınlığı, ışığı, bilimi, teknoloji getiren ulus anlatısı üzerinden ilerleyen bir şey var İsraillerin. Ama şu an gelinen nokta tamamen soykırımcı. En nötr insanı bile tamamen karşı noktaya getiren ki zaten işte Amerika'dan gelen açıklamalar belli. Yani tek müttefiğiniz hakkında da bu kadar şey yapmayın diyorlar.
1: Bir tek biziz diyor. Dünyanın %95'i size karşı diyor.
0: Netanyahu'nun kendi açıklamaları bile var olumsuza döndü diye. Dolayısıyla İsrail yapan, tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Kurucu anlatının tamamını yok etti Netanyahu. Ve aslında anlatının yok edilmesi beraberinde başka şeyleri getirir. Anlatı çok önemli çünkü bütün uluslar zaten bir anlatı üzerine inşa edilir. Doğru. Temel olarak. Haliyle şu an İsrail'in yaşadığı şey çok büyük bir stratejik kayıp. Yani tamam taktik başarılar var. Yani işte Litani'yi boşaltabiliyor, Şeyh Dağı'nı tutabiliyor gibi gibi taktik başarılar var. Ama bunun stratejik anlamda uzun ve orta vadede İsrail'e dönüş çok sert olacağını ben düşünüyorum.
1: Şimdi iki madde dedi... Hillary Clinton. Diğeri de Suudi Arabistan'la normalleşme. Biz sonra bunu şöyle görmüştük. İbrahim anlaşmalar ve o 7 Ekim olmamış olsa muhtemelen Suudi Arabistan'la da o anlaşma imzaladı. Hatta
0: mesela Bahreyn'le. Bu da boşa düştü mesela.
1: Tabii Bahreyn'le imzalıyordu. Şimdi oraya baktığımızda orada da bir Körfez ülkeleriyle yaşanan bu sıkıntıdan dolayı bir problem olduğunu söyleyebilir miyiz? Trump bunda ısrar ediyor ama ya bundan sonrası kolay değil. Bakın, herhalde normalleşme
0: bölgede konusunda. Yani şu an Netanyahu'ya gelen sürece kadar İsrailliler işte Mısır'la bir tanınmak için bile biliyorsunuz 79'daki anlaşmayı neler yaşandı yani kaç savaş yaşandı. Doğru. Ne kadar hikayeler gelişti. Ki bölgede böyle bir hani bizim de varlığımızı kabul edin, bir devlet olarak varoluşumuzu kabul edin şey. Tam o noktaya gelinmişti zaten. İbrahim anlaşmaları yapıyordu, Suudi Arabistan normalleşme söz konusuydu, Hindistan'dan beri gelen ticaret yolları konuşuluyordu. Yani İran dışında neredeyse her ülke bir şekilde İsrail'in varlığı kabul etmiş ve artık buna göre de yeni bir düzen oluşmak üzereydi. Bunun da altını boşalttı Netanyahu.
1: Ya şöyleydi, yalnızlaşmış bir İran'dan. Şimdi bu sürecin sonunda yalnızlaşmış bir İsrail'e doğru eğer İran'la bir normalleşme gerçekleşirse o 300 milyar dolarlık dondurmuş varlıklar az önce Mervan söylemişti. Olursa bir ticarette gelişirse yalnızlaşmış İran'dan yalnızlaşmış bir İsrail'e bir dönüş gibi bir şey görüyoruz.
0: Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Lübnan'a diyorlar hani işte saldırı meseleleri devam ederken şu an de facto olarak İran'ın pozisyonu Lübnan'ın hamisi gibi pozisyona dönüştü.

0: Yani öyle bir anlaşma imzalattılar ki yani İran'la Amerika arasında yani sanki Lübnan'ın bütün hamisi İran'mış gibi bir pozisyon da şey yaptı. Bu da mesela bir stratejik kayıptır İsrail açısından. Çünkü sen oradaki vekili temizlemek istiyorsun. Ama yapılan anlaşmada, senin büyük müttefikine yapılan anlaşmada oradaki ateşkesin garantörlüğünü sağlar hale geliyor. Yani bunun gibi birçok şey. Şimdi vekil güçler kaldırılacak dendi, daha ne denir, legalize bir meşru hale geldi.
1: Hamisi haline gelmiş oldu.
0: Doğru. Yani meşru hale geldi. Balistik füzeleri zaten konuşan hiç yok şu an. Nükleer meseleler tamamen konjonktürel.
2: Dondurulmuş varlıklar, belki onunla ilgili de bir görselimiz vardı ekranlara getirirsek. Buyurun.
0: Yani 20 sene sonra, 30 sene sonra İran'ın aynı şeylere tekrar dönmeyeceğinin bir garantisi artık İsrail'e kimse veremez. Yani bir başarı zaten ortada yok gibi uzar gider bu liste. Haliyle ortada o işte efsane olacağım diye çıkılan yolda Netanyahu'nun şahsi hırslarıyla bağlantılı bir şekilde İran'a birçok kazanç sağlandı. Bir kere Hürmüz statüsü değişti artık de facto olarak. Bu bir kazançtır. Evet. Ve keza nükleerde zaten İran söylediği şeyi kabul ettirdi. Yani ben zaten nükleer silah yapmak istiyorum demiyordu İran. Keza ben bunu işte NPT'den gelen bütün haklarımı kendim için, bütün uluslarda ne varsa ben de aynı şeyi istiyorum diyordu. Anlaşma da bunu söylüyor. Yeni bir şey yok yani İran açısından.
1: Peki.
0: Dondurulmuş varlıkları kurtarmış oldu bir taraftan. Bunların hiçbir savaş öncesi yoktu. Yani dolayısıyla İsrail için, yani Amerika için tamam. Amerika
2: yaptırımların belki ama önümüzdeki süreçte kaldırılması mesela söz konusu olacak. Bu da İran'ın normalleşmesi anlamına gelebilir deniyor.
0: Mesela yani şimdi Amerika zaten bölgede bir istikrar arıyor. Yani işte Suriye meselesi, Irak meselesi görüyoruz neler oldu. İşte Lübnan'daki meselelerde kez de arabulucu rolünü görüyoruz. İran'da da belli, aynı politikayı yürütecekleri belli. Yani İranlılar eğer çalışırlarsa aynı şekilde bu tava, yani ne denir, uzatılmış yere aynı şekilde karşılık verirlerse belli ki bu statüko devam edecek.
1: Peki.
0: Ama bu hikayenin en büyük kaybedeni İsrail. Ve bunu da hamasetle söylemiyorum. İşte az önce söylediğim şeylerden yola çıkarak söylüyorum.
1: Peki.
0: Ama bunun esas çıktıları orta ve uzun vadede kendini daha çok hissettirecek.
2: Şimdi hocam şöyle bir gerçek de var. İsrail burada kaybeden ama iki önemli seçimden bahsetmiştik. Seçim manipülasyonları. Şimdi Netanyahu'nun Netanyahu ile ilgili özellikle Fransa'dan gelen bir açıklama vardı. Onu da hemen rica edeyim. Macron'un açıklamaları ile ilgili. Sonra da Fransa'dan gelen bir açıklama var. Seçimlere özellikle İsrail'in kurduğu o yapı üzerinden müdahalesi, yani Filistin'i destekleyen adaylara ya da İsrail'e karşı olan adaylara karşı, çünkü sosyal medya ellerinde, şimdi bunu söylemekte herhalde bir bahis yok, böyle bir durum var. Netanyahu da Macron da Netanyahu'ya böyle söylüyordu. Şimdi bu Black Corps skandalıyla birlikte bir kez daha gün yüzüne çıktı. Neydi o? Çok kısa hatırlatayım. Küresel seçim müdahale operasyonu olarak değerlendiriliyor. İsrail merkezli dijital etki ve seçim müdahale ağı kurulmuş durumda. Bununla ilgili dijital etki operasyonları, yapay zeka destekli avatar fabrikası, sahte hesaplar, deepfake içerikler, seçim müdahaleleri. Şimdi bunların benzerlerini biz zaman zaman Türkiye'de dış kaynaklı olarak görüyoruz. FETÖ'nün zaman zaman Türkiye'de de yaptığı organizasyonlar içerisinde bu başlık görünüyor. Bir diğer görsele geçelim. Bu yöntemleri kullanan Black Corps'la ilgili Fransa'da bir operasyon başladı. Adım adım planladığı sızma ve müdahale süreci ortaya çıktı. Öncelikle bir site kuruldu. Filistin'e yardım görünümünde bağış toplandı. Filistin yanlısı topluluklara bu şekilde erişim sağlandı. Topluluklar haritalandırıldı. Hedef belirlendi, operasyon altyapısı hazırlandı ve Fransa'da yerel seçim sürecinde o operasyonda düğmeye basıldı. Filistin yanlısı duruş şergileyen Lefeili yöneticilere yönelik organize bir karalama kampanyasını başlattılar. Önce hedef kitleyi belirlediler. Hemen ekranlara getirelim diğer görselimizde. O karalama kampanyasında 3 isim ön plana çıkıyordu. İşte ekranlara geldi. Sebastian Delegu, bir milletvekili, Marsilya milletvekili. Bu kişiyle ilgili sahte siteler, sahte haberler, QR kodlu broşürler dağıtıldı, afişler asıldı. Bir anda iddialar arasında tecavüz, cinsel saldırı, taciz, şiddet, suç örgütleriyle bağlantı ve yolsuzluk. Sosyal medyaya girenler Sebastian Delegu ile ilgili olmayan haberlere, hazırlanmış, üretilmiş haberlere rastlamaya başladılar. Devam edelim. Sadece bu Delegu'nun Filistin'e desteğiyle ilgili ortaya çıktı. Bir sonraki görseli de ekranlara getirelim. Sonrasında süreç genişledi. Fransa'da yaptıkları operasyonu İskoçya'da, ki malum İskoçya Filistin davasına en yoğun desteği veren ülkelerden biri. New York'ta, New York Belediye Başkanı süreci. Angola ve Togo'da da bu süreci başlattılar. Seçim müdahaleleri, yabancı dijital müdahale, teknik inceleme, doğrulama ve kanıt analizi yapıldı. Bir sonraki görseli de ekranlara getirelim. Özellikle İskoçya'da John Swinney, İskoçya

0: Başbakanı 4 saldırı dalgası gerçekleştirildi. Mamdani malum İsrail'e karşı duruşu belliydi. Angola ve Togo'da da yapıldı. Şimdi seçim süreçleri de var Merve Şemdemuruç önümüzde. Hem İsrail'de var hem Amerika'da var. Dünyanın çeşitli noktalarında var. İsrail'in de hazırladığı böyle bir yapı var. Ne dersiniz? Sizi şaşırttı mı? Açıkçası ben bu konunun bu kadar derinlemesine analizini bilmiyordum. Araştırınca öğrendim. Şaşırmadım da, tahmin edilebilir. Şeytanın aklına gelmez ama yapılabilir olduğunu, İsrail tarafından, bir güç tarafından yapılabilir olduğunu düşünüyorum. Sizin yorumlarınız kıymetli, buyurun.
1: Yok, hiç şaşırtmıyor ama yapay zekanın geldiği noktayı düşünürsek, bugüne kadar biz özellikle hatırlarsanız Gezi olayları itibariyle sosyal medyadaki o dezenformasyon kampanyalarını falan görmeye başlamıştık. Onlar manuel yapılıyordu o dönemde, işte botlar elle oluşturuluyordu. Doğru. Falan ve belli bir yerden sonra kod vasıtasıyla sayıları artırılmıştı. Şimdi yapay zekaya, yani tek bir komut yazıyorsunuz ve siz yatıp uyuyorsunuz. Sabah size yüzlerce işte sizi, yani hedefinizdeki şahısla ilgili dezenformasyon içeriği, yeni siteler, geçmiş bir hikaye, bir anlatı sunuyor. Zaten bu Black Core'da aslında benzerlerinin belki de işte böyle bir sofistike versiyonu diyelim. Bu arada yani yapay zeka ile İsrail'de çok uğraşan var. Siber konularla da eskiden beri çok uğraşan var. Bu arada yapay zekayı hayatımızdan tamamen söküp atalım demiyorum. Bu mümkün değil. Ama sosyal medyayı anlamakta ve anlatmakta ne kadar geciktik, bu konuda o kadar gecikmemeliyiz. Bunu anlamak için ve belki de sosyal medyada artık üretilen içerikleri, tabii, buna işte Facebook falan dahil, yapay annemizin içerik, babamızın baktığı o içerikleri, kim üretmiş, kim demiş sorusunu daha fazla okuyucunun, sosyal medya okuyucusunun sorması için çok
0: dijital
1: önemli.
0: Dijital okur yazarlık galiba.
1: Evet.
0: Burası da o tesis, devasa bir tesis ve sadece bu işlemler için hazırlanmış.
2: Evet.
0: Black Core'un merkezi de böyle görüntülendi. Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Fransa'da ortaya çıktıktan sonra işte ekranlara da geliyor. Dev bir teknoloji şirketi dünyayı manipüle etmeye çalışıyor.
1: Bunlar şöyle söylüyorlar, yani işte büyük bir enformasyon savaşı çağındayız. Bu modern zamanların hikayesi bu. Biz işte özellikle hükümetlere aslında kendilerini satıyorlar ve biz size bir anlatı şansı sunabiliyoruz. İşte sosyal medyada sizin yapamadığınız o anlatıyı şekillendirebiliyoruz. Bu onun süslü versiyonu. İşte Facebook'un galiba vardı değil mi? Özellikle Obama'nın dönemindeki seçimlerde
0: Cambridge Analytica
1: tartışması. Evet, ilk onunla bu konu konuşulmuştu.
0: Brexit, İngiltere'nin Brexit süreci vardı. Evet. O belgeseli de var.
1: Ama
0: hatta
1: onlardaki işte sayı buna oranla, ki o zamanlar bile sayının, datanın çok yüksek olduğu söyleniyordu. Buna oranla gerçekten de evde kulak olduğunu, evet, söylemek lazım. Bugün itibariyle bunlar çok tehlikeli. Bu bana, evet, şeyi hatırlattı. Savaşın içerisinde dahi yapay zeka kullanan bir toplumdan bahsediyoruz ve mesela özellikle Gazze'deki soykırım sürecinde İsrail'in nasıl yapay zeka kullandığı üzerine biraz çalışmıştım. Hangi modelleri kullanmıştım? Mesela bir tanesi beni çok etkilemişti ve hala kanım donuyor. Tüylerim diken diken oluyor. Where is daddy diye bir algoritma. Baban nerede? Özellikle hedefi dışarıda değil, işte değil, sokakta değil, bizzat eve girdiği zaman vurmaya konumlanmış bir yapay zekadan bahsediyoruz. Hani çocuk var, ailesi var, masumlar var, siviller var falan. Bu yaklaşım yok. Neden? Çünkü baba çocuklarının yanındayken en kolay hedeftir, en doğru hedeftir yaklaşımına hem sahip hem de adını baban nerede koyabilecek kadar soğukkanlı katillerden bahsediyoruz. Tabii. Bu teknoloji çağında hakikaten çok dikkat etmek lazım. İşte mesela yakın zamanda UCM başkanı ile ilgili, doğru, bazı cinsel, evet, saldırı vesaire iddiaları çıktı. Bugünden sonra seçimler, herhangi bir lider, yani kendi verim, bakın bunlar sadece içerik üretmiyor, bir de olan içeriği, doğru içeriği de yok etmeyi, kaybetmeyi, izini silmeyi de başarabilenler. Yoksa o kadar büyük neredeyse fabrika görüntüsü, hatta kendileri de fabrika diyor sanırım.
0: Devasa bir tesis.
1: Evet. Belki yani böyle bir fabrika görüntüsü sadece yüzlerce içerik üretmekle, yani bunun için illaki
0: devasa bir tesis.
1: Evet, bunun için birkaç tane bilgisayar da yeter. Ama neden fabrikaya ihtiyacınız var? Siz dezenformasyon üretirken bir de doğru bilgiyi de silebilmeniz gerekiyor.
0: Devam edeceğiz. Mustafa Ertekin, müsaade ederseniz Coşkun Baş bir istihbaratçı olduğu için sona bırakacaktım ama öyle başlıklar açtı ki Merve Şebnem Uruç, bir bilen olarak, uzman olarak Coşkun Başbuğ'a döneceğiz. Ne diyorsunuz? Şimdi istihbarat elbette istihbarat savaşları da savaş alanlarının önemli bir noktası. Siz yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde buna dair çalışmalar yapıldınız. Bu artık bunun son noktası, nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi ekosistemde kilit isimler de var. Şimdi bir tanesi eski İsrail Dış İstihbarat Direktörü, eski Mossad Operasyon Direktörü, Amerika'dan eski Amerikan Dışişleri Bakanı CIA Direktörü, eski Mossad Subayı, eski Shin Bet yani İç İstihbarat yine Direktörü. Bu isimlerin oluşturduğu bir şirket ve ağdan söz ediyoruz. Bu profesyonel bir istihbarat fabrikası oluşturulmuş. Yorumlarınız değerli bir uzman olarak buyurun.
2: Şöyle hani diyoruz ya, küresel çete, işte Siyonist cephe, işte üst akıl, işte o aklın tezahür ettiği bir sahne. Dolayısıyla hani o dünyada işte iki kutuplu savaş, bana göre en üst perdede iyilerin ve kötülerin savaşında kötü cephenin almış olduğu bir tavır ve bir yapılanmanın iz düşümü. Şimdi az önce ben Amerika-İsrail savaşı başladı, bu tank, top, kazma kürekli olmayacak derken kastım buydu.
0: Bu değil mi?
2: Kastım bu ve benzer savaşlarda. Artık günümüzde yeni dünyanın savaş yöntemleri bunlar. Ve en etkili savaş yöntemi, onu söyleyeyim. Yani tanktan, toptan çok daha etkili bir savaş yöntemi. Bir anda oluşturacağınız algıyla milyonları yönlendirme, sürü psikolojisine sokma ihtimaliniz var. Az önce çok güzel örnekledin. Grafikte o bütün Kerem'e, diğer arkadaşlara çok teşekkür etmek lazım. Gerçekten iyi bir kronoloji yapmışlar. Orada dikkat edersen aslında olayın işleyiş şekli şu. Önce hedef belirleniyor. Hedef kim?
0: Bir daha alabiliriz en baştan, şöyle hızlı hızlı Coşkun Baş bu da değerlendirir. Önce bir hedef belirleniyor.
2: Bak, hedefi belirledik. Kim?
0: Önce bir sistem kuruluyor.
2: Bak ne diyor? Sahte sabah, yani hedef belirlendikten sonra
0: bunlar önce hazırlanıyor. Hemen ikincisini ekranlara getirelim.
2: Bak bir sonrakinde ne
0: Fransa
2: diyor?
0: Operasyonu örneğin.
2: Bak şimdi ilk etapta bir hedefi belirlemişler.
0: Kim? Evet. Sadaka önce... Filistin diye bir site kurmuş.
2: Bak aslında ilk yapılan şu.
0: Filistin yanlısı duruş sergileyen LFA'lı siyasetçiler.
2: Benim şimdi kim? Filistin yanlısı hedefim
0: belli.
2: Hak'tan. Biz de bilinmeyen, seni destekleyecek bir hedef kitleyiz. Önce bana bir ulaşması lazım. Benle o kontak, o temas aldıktan sonra sana yönelik kampanyayı başlatması lazım.
0: Şimdi hedefi buldu. Site üzerinden.
2: Sonra bak siteyi kuruyor. Ne diyor? Black Core Filistin halkına destek. O kadar masumane ki. Yani
0: ben de iyi niyetle o siteye girdim, destek verdim. Artık benim Filistin'i destekleyen bir seçmen olduğumu öğrendiler.
2: Öğrendiler. Haritalama yapıyor dedin ya.
0: Hemen var. Burada da topluluklar haritalandırıldı.
2: Bak haritalanma yapın. Bak ne diyor? Siteyi kurdu. Tuzak site, onu söyleyelim. Sonra
0: bağış toplandı.
2: Yardım görünümünde bağış topluyor. Bütün o bu konuda meyli olan, bu konuda hevesli, istekli, destekleyen kim varsa bunların hepsini tespit etti. Erişimi sağladı bu yol ve yöntemle. Haritaladı. Belirlendi. Nerede kim var, nasıl bir kitle var. Mahalleler, köyler, iller, şehirler. Sonra operasyonel altyapı hazırlandı. Nerede? İşte az önce sıraladık ya.
0: Sosyal medya. Devam edelim. Üçüncüsünde hemen daha net gösteriliyor.
2: Ve sonra operasyon başlıyor.
0: Başladı. Kime? Üç isim.
2: Mesela şimdi cinsel saldırı.
0: Sebastian Delevu.
2: Şimdi ben kitleyi belirledim. Kitlenin destek vereceği kişi belli. Hak'tan. Niye? Hak'tanla aynı şeyleri savunuyorlar.
0: Filistin'i destekliyor.
2: Ama ben esas bana etki üretecek Hak'tanı devre dışı bırakmam için bu kitlenin nezdinde Hak'tanı bitirmem lazım.
0: İtibarsızlaştıracağım.
2: İtibarsızlaştırmam lazım. Onu da neyle sağlarım? Ama cinsel saldırı, ama taciz, ama pedofili, ama teröristlerim, ama bölücülerim bu gibi. Şimdi
0: şöyle içerikler oluşturulmuş Coşkun Baş bu. Deepfake görüntüler kullanılmış. Muhtemelen o cinsel saldırı iddialarının görüntüleri, pedofili terör bağlantısı, koordineli sahte hesap ağları, karalama içerikleri, platformları söyleyeyim. TikTok, Instagram, Facebook ve Twitter.
2: Herkesin kullandığı platformlar. Yani günlük şeyde. Bak şurada çok güzel bir tanımlama olmuş. Hedefi al, yani belirle. İftira at, içerik üret, yay ve algıyı manipüle et. Olay bu kadar basit.
0: Yani ben, çok güzel olmuş formül.
2: Bak en altta en güzelini anlatmışız grafikte. Hedef belirlendi. iftirayı atacağız. Bu cinsel içerikte olur, siyasi olur, yani ahlaki ilişkilerde olur, yolsuzluk, hırsızlık gibi. Daha sonra bu iftira

0: destekleyecek argümanlar üretiyoruz. Yapay zeka ile görüntü, yalan haber vesaire. Bunu yayıyoruz. Şimdi belirledik ya, erişim sağlandı. Bir anda milyonlara ulaştırdık. Herkesin kafa karıştığı, haktan doğrudan mı yoksa yanıldık mı? Ve süreci manipüle et. İşte o sandığa yönelik manipülasyon böyle sürecinde de senin oylarını etkiliyor. Bu artık dünyada uygulanan bir yöntem. Bunu Fransa ilk keşfetmiş.
1: Açıkladılar.
0: Ve Fransa açıkladı. Şu an diğer ülkeler de bunu tartışıyor. Yalnız enteresandır. Mesela Amerika'nın en kirli yapısı Blackwater vardı hatırlarsanız.
1: Doğru.
0: Katil sürüsü. Doğru. Şimdi Black...
1: Gene, Black Core.
0: Bak yine Black...
2: Hep
0: başta.
2: Siyah yani.
1: Hep siyah.
2: Hep siyah.
0: Ha, bir de Black Rock vardı herhalde.
1: O bir şirket. Şirket. Yatırım.
0: Gibi. Yani böyle... Enteresan başlıklarda aslında şeyde ayrıntıda gizli derler de şeytan. Biraz baktığında o kurulan tuzağa, bunların ne maksatta ne iş yaptığını net görebiliyorsun. Buna maalesef en çok maruz kalan da ülke, bizim ülkemiz.
1: Çünkü bu platformları çok kullanan, denetimsiz kullanan, o platformlardan gelen içeriği sorgulamadan kabul eden, yaş olarak da öyle. Şimdi Fransa'da da başka ülkelerde de yaş konuyor. O yüzden de çok daha dikkatli olmamız gerekiyor bu platformlardan gelen içerikler konusunda galiba.
0: Haftan her yayında söylüyoruz, yineleyelim. Olana kadar da bunu tekrarlayalım. Yerli ve milli yazılım, yerli milli haberleşme, bak Çin bunu başardı. Bunların çünkü her biri ucu Amerika'da olan, denetimsiz dediğin gibi her türlü yani kötülüğün, iftiranın döndüğü maalesef platformlar. Şimdi
1: bu
0: ve çok da yaygın kullanılıyor.
1: Bu çok çarpıcı. Bunu yorumlamanızı isteyeceğim Coşkun Başbuğ. Şimdi bir kutuplaştırma stratejisi. Şimdi bir platform kuruyor. Sahte İslamcı bir platform. Karşısına gerçekli sahte bir Katolik hareket kuruyor. İkisi de onların. İkisinin birbirlerine mesajlarını, yani bir kavgasını, kutuplaştırmasını kullanıyor. Yapay kutuplaştırılıyor. Toplumsal gerilim yaratıyor. Dini ayrılışma yaratıyor. Buradan da bir siyasi etki oluşturuyor ve bunu da sandığı manipüle etmek için kullanıyor.
0: Şimdi sandıktan öte bir de dünyayı karıştırmak, kaos adına kullanıyor ve en tehlikeli kullanım, onu söyleyeyim. Bak siyasi ayrışma, bölüşmeleri kısmen tolere edersin. Ama dünyada en tehlikeli, en sinsi ve en de şiddetli çatışmalar hep teolojik kökenli olmuştur. Din savaşları, aşırı saldırıları, bunun yaratmış olduğu etkiler. Şimdi bu denendiği, sınandığı için yeniden böyle bir ortamda en etkili yöntem olan din konusunu işlemek adına çok sinsi bir oluşumun içindeler. Kutuplaştırma, bak çok güzel bir kademelenme.
1: Söylediğiniz
0: olmuş.
1: Aşağıda kutunun içindeymiş, ben onu görmedim. Bu yalnızca seçim müdahalesi değil, toplumsal kutuplaştırma operasyonu olarak da değerlendiriliyor.
0: Ben bunu görmemiştim. İşte az önce anlattığımın tam özeti olmuş. Ne yapıyor? Bak şimdi sen dünyayı yönetmeye kendini görevli sayan bir yaratık sürüsüsün. Diyorsun ki dünyayı ben yöneteceğim ve dünyanın hamisi benim. Ne yapman lazım? İşte nüfusu kontrol altına alman lazım. İşte insanları kutuplaştırarak algıyla bunları yönetir hale gelmen lazım. Bunu yapmak için de bir kutuplaştırma ilk etapta ihtiyaç duyduğun konu tam da en başa koymuş. Bunu kutuplaşmayı sağladık. Sen dedik İslam kanadı, sen işte Hristiyan kanadısın. Sizi ben bir şekilde çatıştıracağım. Bu bahsetmiş olduğun sahte sitelerle, birbirine düşman söylemlerle, olmayan haberlerle iki tarafı gerdin, kutuplaştırdın, gerilimi yarattın, dini ayrışma da sağlandı. Tam artık eskide mesela Osmanlı'da yan yana evler, yan yana ibadet yerleri, işte havra, kilise, cami, hiçbir sorun yok. Hepsi de günlük gülistanlık, günlük yaşantıyı sürdürüyorlar. Bu çeteye ters konular, böyle olmaz, huzur asla, böyle bir arada yaşama olmamalı. Bunun olmaması için de kutuplaştırdın, gerilimi yarattın, ayrışmayı da sağladın.
1: Siyasi etkisi
0: de siyasi etkisini de ürettin ve daha sonra bir ortamda bunları çatıştırdın.
2: Galibi ilan ettin.
0: Bu hep denenen bir yol.
1: Şimdi şunu soracağım Mustafa Ertekin'e de. Türkiye'den çok tanıdık olduğumuz noktalar. Zamanla özellikle Suriyeliler, Suriyeli misafirlerimiz konusunda bir anda görmüştük bunu. Böyle bir hareketlenme, bir gerilim, sonradan o tansiyonun düştüğünü de gördük.
0: Bak o az önce saydığım kademesi Suriye konusunda yaşandı.
1: 3-5 tane daha başlık var ama
2: sokak çağrıları da dahil edebiliriz
1: gibi
2: ona.
1: Olabilir.
2: Evet.
1: Ne dersiniz, Türkiye'ye uyarlamasının etkisini uygulanıyor mudur, uygulanmış mıdır geçmişte, ya da biz nelere dikkat etmeliyiz?
2: Baktan Bey, bakın bu algı merkezli hakikaten siber güvenlik duvarlarını çeker.

0: üreten, dezenformasyon üreten, bu dezenformasyonları bazen negatif ve pozitif alanlarda kullanan hakikaten özel bir etki alanına sahip şirketler tarafından idare edilen bir yapı. Bakın bu Black Core dediğimiz nüsubet 8200 istihbarat görevlisi, yani önemli istihbarat kuruluşlarından ayrılmış istihbarat kuruluşlarının efendim istihdam edildiği bir pislik fabrikasından bahsediyoruz. Bunlar şimdi bunların görevleri tabii ki biraz önce kıymetli komutanım ifade etti. Toplumlardaki nasıl algı yaratılıyor? İlk önce eğilimleri ölçülüyor. Neyle ölçülüyor? Sosyal platformlarla. Mesela dini eğilimler ölçülüyor. Efendim işte hangi sosyal sitelere giriyor? Hangi yerlerden sipariş veriyor? Hangi silah mı bakıyor? Kalem mi bakıyor? Telefon mu bakıyor? Gibi birçok eğilimleri ölçerek bir bilgi havuzu, yapay zeka tabanlı bir bilgi havuzu oluşturuluyor. Bu bilgi havuzlarında o kadar çok farklı detaylar var ki insanları çatıştırabilecek, insanları itibarsızlaştırabilecek, insanları veyahut da itibarsız bir kişiyi muteber bir kişi haline getirebilecek yöntemler deniliyor. Bu yöntemler ne yapılıyor? İşte hassasiyetler üzerinden efendim ve gerilimden siyasal sonuç çıkarma stratejileriyle bunları süsleyerek hakikaten bu anlatmakla birkaç cümleyle anlatmakla mümkün olmayan bir denklem.
1: Şimdi bu seferdeki bir etki gücü göstergesi var. Lütfen onu yorumlayın. Buyurun belki eşlik ederseniz bana da 100 milyondan fazla aylık potansiyel erişim var.
0: Evet.
1: 50'den fazla dil ve bölgeye içerik üretiyorlar. 1000'den fazla aktif ve bot hesap ağı var. 7/24 kesintisiz bir operasyon var. Burası çok çarpıcı. 180'den fazla ülkeye yayılım kapasitesi var. Ve %99 anonimlik ve iz gizleme. Yani anonim hesaplardan izi gizlenmiş hesaplardan yapıyor. %99 bu etki gücü de çok çarpıcı. Ne dersiniz?
0: İşte bu siber çeteler bunun için var ediliyor. Dezenformasyon yasaları dünyanın her ülkesinde var. Bu dezenformasyonla mücadele güçlendirilmesi neden isteniyor ülkelerde? İşte bu biraz önce saydığımız etki gücü göstergelerinin artık yapay zeka ile desteklenip çok daha büyük problemlere sebep olduğundan kaynaklanıyor. Şimdi burada çok önemli veriler var. Gerçekten teşekkür ediyorum hazırlayan arkadaşlarımıza da. Burada çok katmanlı bir ağ var. Yani siyasal etkileri, ekonomik etkileri, toplumlar, güvenlik ve savunma gibi başlıklar var ama en önemli başlık şu. Ben bir toplumu ele alalım. Bir örnekle anlatayım. Çok teknik cümlelere girmeye gerek yok. Bir toplumu ele alalım. Diyoruz ki, örnek veriyorum, bir ülkede ne kadar inanç yönelimi, inanç şeyli farklı gruplar var. Bir şeyde demografik yapı açısından neler var? Bir bakıyorsunuz gençliğin eğilimleri neye yönlenmiş? Eğitime mi yönlenmiş, başka konulara mı yönlenmiş, yasaklı maddelere karşı mı yönlenmiş? Şimdi bu veriler alındıktan sonra yapay zeka hafızalarında bunların bir araya getirip güçlü gruplar oluşturulması hedefleniyor. Bu güçlü grupları da elinde tutan, çünkü aidiyet hissediyor o gruplar kendisine. İşte arkadaşlıklar kuruyorlar sosyal medya üzerinden, haberleşme şeyleri kuruyorlar. Bu o eğilimde olan kişiler o sitelere giriyor. Onlarla haberleşiyor. Dolayısıyla bu Hint çetesi, Black Core dediğimiz bu Hint çetesi ne yapıyor? O zaman bunu siyasi olarak da kullanabiliyor. Diyor ki toplumda işte iktidarları mı değiştirmek istiyorsunuz? Bugün Türkiye'de bakın tırnak içinde söylüyorum. Sokak çağrıları, sokakları hareketlendirip karmaşadan siyasal sonuç çıkarma hamlelerinin dünyadaki yeni adı yeni kalkışma şeyleridir bunlar, operasyonlarıdır. Bunları toplumun her kesiminden, işte diyelim ki 18-30 yaş grubunu farklı eğilimlerden de olabilir, farklı siyasi eğilimler.

0: düşüncelerden olabilir, farklı düşüncelerden olabilir. Bir tek amaç etrafında şekillendirirsiniz. İşte ekmek niye pahalı diye sokağa dökersiniz. Onların konuştuğu ekmek olur ama farklı düşünceleri ne olursa olsun ne yapıyorsunuz? Bir ekmek üzerinden bile algı yaratarak toplumda bir infial duygusu oluşturup dezenformasyon yaratıp iktidarlara karşı da kullanırsınız. Bugün belki de konumuz değil ama siyasi açıdan baktığımız zaman şimdi birçok olaylara şahit oluyoruz. Birçok operasyonlar yapılıyor. Şimdi bunların temel amacı Türkiye'yi Brüksel, Londra eksenli ve istihbarat kuruluşlarının Türkiye üzerindeki bir takım yapıları. Bakın mesela ne kadar Mossad ajanı yakalandı. Veyahut da onlara aparatlık yapanlar yakalandı.
1: Her ülkenin aslında. Bunların, sadece İsrail değil, tabii, İran'a tabii, yönelik de ya, Türkiye'nin İranlılar bir operasyon yakalandı. Sahası olamayacağını evet, gösterdi.
0: Anladılar. Niye anladılar? Çünkü devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten gerek teknolojik, gerek askeri, gerekse istihbari anlamda çok önemli kazanımlar elde ettik Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Bugün Milli İstihbarat Teşkilatımız, gerek operasyonel gücü, gerek bunları takip etme hamleleri ile hakikaten dünyada sayılı istihbarat kuruluşlarının içerisine girdi. Doğru. Teknolojik anlamda.
1: Bir başlığı anons edeyim müsaadenizle. Marc-Antoine Briland, Vigino'nun başkanı, açıkladığı ülkeler var Fransa'da. Evet. Fransa'daki seçim müdahalesi soruşturması yürütülüyordu.
0: Evet.
1: O yürütülen incelemelerde, yani Fransa'daki müdahale incelenirken, benzer yöntemlerin İskoçya'da, New York'ta, Angola'da, hatta Togo'da da uygulandığını söylüyor. Yani geniş bir yelpaze.
0: Tabii dünya interlantında belediyeler, belediyesi, New York belediyesi için.
1: Özellikle evet. Orta Doğu'da da bu kullanılıyor. Şimdi Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz bizlerle, müsaade ederseniz tabii, bu başlığı tabii, ona da soracağım. Turgut Alp, kolaylıklar dileyelim. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Öncelikle gelişmeleri soracağım elbette. Ona dair de çok kısa bir bilgilendirme yaparsan, Cenevre iptal olduğu ama bıçak sırtında ya da pamuk ipliğine bağlı bir ateşkes süreci var Lübnan başlığı ile ilgili, ama bir de Black Corps, bu konuda eminim senin de eline ulaşan bilgiler vardır ki Anadolu Ajansı da bunun haberlerini yaptı, hatta o merkezi görüntüledi. Az önce ekranlara da getirdik. Bu iki başlığa dair görüşlerini almak isterim. Sözü hemen sana bırakayım.
2: Bu Black Corps'la ilgili biz İsrail Ticaret Bakanlığı'na da sorduk. İsrail içerisine kayıtlı mı diye, bir yanıt almadık. İnternette de bütün izleri silinmiş. Biraz önce detayıyla konuştunuz. Ben buna şunu eklemek isterim. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamaları vardı. Algoritmayla, çeşitli sosyal medya hesaplarıyla nasıl oynamaları gerektiği ve en önemli savaş alanlarından birisinin bu olduğuna yönelik. Yani İsrail şuna çok ciddi yatırım yapıyor. Sosyal medya, dijital ortamda hem algıyı kendi lehine yönetmek hem de Filistin lehine ya da İsrail aleyhine olabilecek içeriklere müdahale etmek, görünürlüğünü engellemek, bot hesaplarla onlara tevziratta bulunmak, saldırıda bulunmak gibi. Şimdi burada da daha tehlikeli bir şeyden bahsediyoruz. Fransa'da bu ortaya çıktı. Fransalı bir şirket bunu söyledi. İsrail'deki Haaretz gazetesiyle beraber hatta ortak bir rapor yayınladılar. İşte seçimlere müdahale etme meselesi. Klasik bot hesaplar kuruluyor. İşte teknolojinin verdiği imkanlarla farklı yerlere müdahale edilebiliyor. Bu İsrail'in elinde ilk kez bu şekilde ortaya çıkan bir müdahale aracı değil. Daha öncesinde de Pegasus vardı hatırlarsanız. Hani dinleme yazılım cihazı. Tabii casus yazılımı, işte Fransa'dan da devlet başkanlarını vesaire dinlediğine dair. Dolayısıyla İsrail'in bu konuya çok ciddi yatırım yaptığını biliyoruz. Buna da çok fazla ihtiyacı var tırnak içerisinde. Neden? Dün Amerika Devlet Başkanı, ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı da demişti. Dünyada İsrail'e sempati duyan tek lider Trump kaldı diye. Yani bütün dünyada İsrail'e sempati duyan hiç kimse kalmamışken, Gazze'den Lübnan'a kadar birçok yerde yaptığı soykırımdan, katliamdan dolayı insanlar İsrail'e karşı cephe alırken, anladığımız kadarıyla İsrail'de bir şekilde gerçeğin üzerine örtmek için teknolojik imkanlara yöneliyor gibi gözüküyor.
3: Turgut, Fransa'dan,
2: bu da onun parçası.
3: Fransa'dan bir resmi tepki İsrail'e karşı veya dışları nezdinde bir girişim oldu mu?
2: Fransa'daki İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu bildiğim kadarıyla. Fransız makamlarından detaylı bu konuyla ilgili bilgi bekliyoruz ve biz Fransa'nın seçimlerine karışmıyoruz gibi, onun ötesinde bir şey olduğunu ben duymadım.

0: açıkçası.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Buyurun Turgut Alp, şeyi de merak ediyoruz. Lübnan'la ilgili bu süreç, İsrail'in sabotajı devam eder mi, pamuk ipliğine bağlı? Ne dersin buna dair?
2: Çok kısa şunu söyleyeyim, yani Lübnan bu işi kilitleyen noktaya dönmüş gibi. Bugün muhtemelen İsveç'te İran heyetinin olmamasının sebebi de bu. İsrail'in oraya devam eden saldırılarıydı. Dün gece 4 İsrail askeri öldürüldü diye İsrail geçti ama şunun altını çizmek lazım. Bu İsrail askerleri nerede öldürüldü? Lübnan topraklarının içerisinde ne yaparken öldürüldüler? Lübnan içerisindeki o güneydeki Nebatiye kentinde bir tepeyi ele geçirmeye çalışırken, Ali Tahir Tepesi'ni. Dolayısıyla İsrail askerleri ateşkesin hilafına, daha doğrusu Amerika ile İran arasındaki mutabakatın gereklerine uymayarak buradaki saldırılarını, işgalini genişletmeye devam ediyor. Lübnan içerisinde Hizbullah da buna karşılık veriyor. Son 24 saat içerisinde 47 kişi öldürülmüştü. Son birkaç saat içerisinde de işte Lübnan resmi haber ajansı misket bombaları kullanıldığını söyledi ve Lübnan'ın güneyinde bu en son ateşkesin ilanından sonra da bir motosiklete düzenlenen saldırıda iki Lübnanlının hayatını kaybettiğini duyurdu. Anladığımız kadarıyla şöyle bir durum var. İran diyor ki aynen mutabakat maddesinin metninin birinci sayfasında yazdığı gibi bütün cephelerde bir savaş duracak. Sadece İran'la Amerika değil, onların müttefikleri de savaşı durduracak diyor. Kimi kastediyor? Hizbullah'la İsrail'i kastediyor. Bu olmazsa bu süreç ilerlemez diye Amerika'ya baskı uyguluyor. Amerika da bu baskıyı İsrail'e yansıtıyor ve bu sebeple bugün saat Türkiye saatiyle 16'da, yani öğleden sonra 4'te bir ateşkes yürürlüğe girmiş gibi gözüküyor. Öyle veya böyle ABD'nin baskısıyla Lübnan'daki İsrail'in hareket alanı kısıtlanacak gibi gözüküyor ki bu müzakereler devam edebilsin. İran bu konuda ısrarlı. İsrail tarafında ise bir hayal kırıklığı ve Amerika ile bir cedelleşme durumu var. Yani hem mutabakat meclisi çok sert bir şekilde eleştiriliyor. İşte İran'a birçok kazanım sağladığı için ve balistik füze İran'ın Hizbullah gibi müttefiklerini ilişkilerini sınırlamadığı için, İran'a yine ekonomik imkanlar sağladığı için ve uranyum, bu nükleer silaha gitme meselesinde de istediğini elde edemediğini söylüyor İsrailliler. Ve özellikle de Lübnan'a saldırıların durmaması yönünde ve Lübnan'da işgal ettiği yerlerden geri çekilmemesi yönünde çok ciddi bir kamuoyu baskısı var İsrail'de. Muhalefetten hükümete kadar herkeste. Şu anda Netanyahu'nun önündeki süreç şu, tam da seçime giderken birkaç ay sonra Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri gibi olmazsa İsrail'in tek başına yaşayamayacağı ve onun başkanı gibi Donald Trump gibi en önemli müttefiklerinden birisiyle, onun baskısıyla kamuoyunun baskısı arasında bir denge bulabilmek. Yani şöyle bir şey var, belki şöyle bir cümle kurabiliriz. Netanyahu'nun veya İsraillilerin bu savaşı devam ettirmeye ihtiyacı var. Ki Netanyahu siyasi kariyerinde riske atmasın, Ekim ayındaki seçimde bir avantaj elde edebilsin. Netanyahu'yu bir kenara bıraksak, unutsak bile İsrailliler de bunun böyle olmasını istiyor. Diğer tarafta ise bunun bitmesini isteyen bir ABD Başkanı Donald Trump var. Peki. Çünkü onun da ara seçimleri var 4 ay sonra. Ara seçimlerde seçmeninin karşısına çıkıp bakın ben savaşı bitirdim, piyasalar yeniden canlanıyor, yakıt fiyatları düşüyor demesi lazım. İran'da bu sıkışmışlığı iki taraftaki çok iyi görüyor ve Amerika üzerinden şu an İsrail'e bir baskı uyguluyor gibi. Bugün öğleden sonra 4'te ilan edilen ateşkese rağmen bazı ihlaller oldu İsrail'in. Ama önümüzdeki saatlerde nasıl devam edecek göreceğiz.
1: Turgut Alp Poyraz, teşekkür ederiz. Coşkun Başbuğ'un bir sorusu vardı ama araya gitmem gerekiyor. Dilerseniz şöyle yapalım. Turgut Alp Poyraz, eğer bizi beklersen, çok kısa bir aramız var. Aramızın ardından Coşkun Başbuğ'un bir sorusu olacak. Onunla dönelim. Bu esnada bir son dakika gelişmesi. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko şampiyon oldu. Seriyi 3-1 kazandı. Kutlayalım Fenerbahçe Beko'yu da. Kısa bir ara, ardından buradayız.

0: Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türk Yatırım Fonu ile İslami Özel Sektörün Geliştirilmesi Kurumu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslami Ortak Finansman Çerçeve Anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında üye ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere 50 milyon dolara kadar finansman sağlayacak.

0: olabilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: CHP'de sular durulmuyor. Kurultay tartışmaları devam ederken Özgür Özel'e yakın bir isim daha partiden istifa etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçesi olaraksa CHP'deki mutlak putlan süreci ve parti yönetiminde yaşanan gelişmeleri gösterdi. Ancak bu istifa beraberinde bir tartışmayı da getirdi. 19 Ocak'ta gazeteci Saygı Öztürk'e konuşan Cemil Tugay, partisini değiştiren veya istifa eden başkanların ahlaki olarak koltuğu da bırakması gerektiğini savunmuştu. Tugay, partisinden istifa eden belediye başkanının belediye başkanlığından da istifa etmesi gerekir demişti. Kamuoyu şimdi tek bir sorunun yanıtını arıyor. Cemil Tugay kendi ilkesine uyup belediye başkanlığından da istifa edecek mi?
3: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
2: Cemil Tugay'ın istifasına partiden de tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç sosyal medya hesabından hem Özgür Özel'e hem de Cemil Tugay'a göndermede bulundu. Kılıç, CHP'liler için mesele hangi koltukta oturulduğu değil, hangi değerlerin yanında durulduğudur. B planı olanlara değil, tek planı CHP olanlara selam olsun. Bugün de yarın da ifadelerini kullandı. Cemil Tugay'a bir tepki de CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'den geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Gümrükçü, kişiler geçicidir, asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Betondan sıkılan, nefes almak isteyen doğaya koştuk. Ekoturizm alanları ziyaretçi akınına uğradı. Orman Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği 145 ekoturizm rotası bugüne kadar tam 6 milyon kişiyi ağırladı. Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihi olan bu alanlar, doğa yürüyüşünden kampa, bisikletten fotoğrafçılığa kadar pek çok aktiviteyi bir arada sunuyor. Ziyaretçiler hem yeşile doyuyor hem de bölgenin tarihi mirasını keşfediyor. Projenin sadece turizm değil, bir kırsal kalkınma modeli olduğunu vurgulayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, vatandaşlarımızı doğayla buluştururken orman köylerimizin de ekonomik olarak güçlenmesini sağlıyoruz dedi. Hem ormanları koruyan hem de köylünün cebini rahatlatan bu modelde hedef daha da büyük. 12. Kalkınma Planı kapsamında şu an 145 olan ekoturizm alanı sayısı 2028 yılına kadar 200'e çıkarılacak.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Erkek öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi, aileler yaşananlara isyan etti.
6: Bir öğretmeni okulda cinsiyet ameliyatını gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız, bunun yankıları çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal boyutu çok farklı.
5: İstanbul'da özel Sarıyer Açı Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü, İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini kadın olarak değiştirdi. İsmini de Zoe Lila olarak değiştiren İngilizce öğretmeni derslere girmeye devam etti. Aynı zamanda 6. sınıf rehber öğretmenliği de yapan Zoe Lila'nın özel durumu sebebiyle okul yönetimi aileler için korsan bir seminer düzenledi. İzinsiz düzenlenen seminerde Profesör Doktor Özgür Öner tarafından cinsel kimlik gelişimi anlatıldı. Zoe Lila'nın giysi ve aksesuarlarından rahatsız olan öğrencilerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler şikayetçi oldu.
7: Hepimizin bir kültürel değerleri ve normları var ve okulların da ev içerisindeki aile değerlerini kurum içerisinde devam ettirmesini biz bekleriz. Ama burada gördüğümüz durum özelinde bir oldu bittiye getirme ile konu konusunda konfüzyon yaşayan öğrencileri de zoraki bir kabul gösterme ve bir de bunu bilimsel bir sempozyumla belki zemin oluşturma çok büyük bir talihsizlik olmuş. çok da iyi niyetli bir tutum gibi gözükmüyor.
5: İl Milli Eğitim Müdürlüğü izinsiz seminerle ilgili soruşturma başlattı. Skandalla ilgili Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Genel Müdürlüğümüze ulaşan iletide 6. sınıf öğretmeni olduğu belirtilen şahsın cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığı anlaşılmakta. Kurum tarafından öğretmenimiz artık Zoe Lila ismiyle bizimle devam edecektir. 19-20 arası gerçekleştirilecek olan Profesör Doktor Özgür Öner'le cinsel kimlik gelişimi seminerinde görüşmek dileğiyle ifadeleriyle duyuru yapıldığı görülmektedir. Şikayete konu Özel Sarıyer Açı Ortaokulu ve bu okulla aynı kampüste bulunan aynı kurucuya ait Özel Sarıyer Açı İlkokulu bağlamında konunun Milli Eğitim Temel Kanunu öğretmenlik mesleği mevzuatıyla pedagojik esaslar bakımından incelenmesi, genel denetiminin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: 10 ilde uyuşturucu baronlarına operasyon yapıldı. 6 milyarlık mal varlığına el konuldu.
8: Uyuşturucuyla mücadelede torbacısından elebaşına kadar sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz. Her zaman ifade ediyoruz. Bu bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbalini koruma mücadelesidir.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ticareti ve kara para aklama soruşturmasında düğmeye basıldı. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü, MASAK ve Europol işbirliği ile kapsamlı çalışma yaptı. Geçmiş yıllarda farklı il ve ülkelerde ele geçirilen toplam 1 ton 350 kilogram uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler takip edildi. 10 ilde 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 693 bin lira, 12.800 dolar, 63.240 euro, çok sayıda ziynet eşyası ve 11 lüks marka saat ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 87 motorlu araç, 340 taşınmaz ve 25 şirkete ait ortaklık payları olmak üzere yaklaşık 6 milyar liralık servete de el konuldu. Bir uyuşturucu operasyonu da Beylikdüzü'nde gerçekleştirildi. Şüphe üzerine durdurulan taksiden tam 23 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: En mutlu günlerinden biriydi. Filistin'e olan desteğini de göstermek istedi. Ancak bir akademisyenin engeliyle karşılaştı.
9: Bayrağı çıkarmaya çalıştığı anda kolundan tutup sert şekilde çekti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Seattle Üniversitesi'ne Siyonizm gölgesi düştü. Mezuniyet töreninde diplomasını almak üzere sahneye çıkan öğrenci Filistin bayrağı açmak istedi. Üniversitenin akademik eğitimden sorumlu üst yöneticisi Sean Martin ise araya girerek öğrenciyi engelledi. Bayrağı elinden almaya çalıştı.
9: Tekrar çekip almaya çalıştı, sonra o da kolundan tutup bayrağı çekiştirdi.
2: Öğrenci direnerek bayrağı vermedi. Daha sonra sırtını alarak sahneden indi. Tepkiler üzerine Filistinli öğrenciyi engellemeye çalışan akademisyen Shane Martin özür açıklaması yayınladı. Açıklamada yanlış anlaşılma olduğunu öne sürerek yalnızca kuralları uygulamaya çalıştığını savundu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Kardeşimin düğünü için her şeyi hazırladık. İsrail onu öldürdü. Allah'ım sen bize sabır ver.
2: Düğünü için davetiye dağıtıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte araçlarında İsrail'in bombalarının hedefi oldu. Evliliğine bir hafta kala İsrail tarafından katledildi. Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'yi mezara dönüştürmeye devam ediyor. Enkaz içinde saldırıların gölgesinde yaşayan Gazzeliler huzur bulamıyor. Katliam jetleri Gazze'de sivil bir aracı hedef aldı. İçinde bulunan 3 Gazzeli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Şehitlerden Abdülcevat Ebu Lebe'nin hikayesi ise yürekleri burktu. Abdülcevat bir hafta sonra evlenecekti. Saldırıya uğradığı sıradaysa düğün davetiyelerini dağıtıyordu.
9: Biz yaşayamıyoruz ki. İsrail bizi öldürüyor. O benim oğlum gibiydi. Ben yetiştirdim.
2: Nişanlısı ise sinir krizi geçirdi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı

0: Bir kez daha teşekkür edelim. Coşkun Başbuğ, buyurun, sorunuzu hemen alalım.
1: Turgut, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi
2: iyi akşamlar hocam.
1: Malum İsrail'in bir katil sürüsü var. O sürüden biri bir mahlukat şöyle dedi. Lübnan'da dedi biz dedi gireriz, yıkarız ve kalırız dedi. Lübnan'daki dedi halk buraları 200 binden fazla şey terk etti, bir daha geri gelemeyecekler dedi. Oysa ki geçtiğimiz gün bir haber yapıldı. Ateşkesle birlikte Lübnan halkının yavaş yavaş geriye döndüğünü gösteren görüntülere biz şahitlik ettik. Onların da tezi şu. Doğru. Lübnan'da oradaki kardeşlerimizin, biz oralar atı toprağımızdır, asla terk etmeyeceğiz. Gidip tekrar evimizi yapıp orada ikamet edeceğiz, oturacağız. Hangisi doğru? Lübnan'ın gördüğümüz görüntüleri mi, yoksa Itamar Ben Gibir'in dedikleri mi?
2: İsrail kabinesinde Itamar Ben Gvir, Bazela Sumitriç gibi isimler sıklıkla işte bütün Lübnanlıların annesini ağlatmalıyız, şu bütün Güney Lübnan'ı yakmalıyız gibi ifadeler kullanıyorlar. Bunu Gazze için de kullandılar, Suriye için de kullandılar ama problem bence hocam sadece bu isimler değil. Bu isimler medyada gözüken kısım ama onun dışında İsrail hükümetinin ve İsrail toplumunun ekseriyeti İsrail ordusunun Lübnan'da kalmasını, işgalini genişletmesini, saldırılarını sürdürmesini istiyor ama sahadaki realite şu an için buna izin vermiyor gibi gözüküyor. Bir, uluslararası konjektür. İran ile Amerika arasında yapılan anlaşma, bu anlaşma mutabakat metni daha doğrusu, o metnin ilk maddesine Lübnan'ın da eklenmesi ve anlaşmanın devam etmesini isteyen, bunu kurtarmak isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'ın yaptığı bir baskı var. İkinci tarafta da sizin vurgu yaptığınız şey, sosyolojikte bir direniş var. Lübnan'ın güneyinde Hristiyanlar var, Şiiler var, kısmen Sünniler ve Dürziler var. Ve bu insanlar tıpkı Filistinler gibi topraklarına, vatanlarına son derece bağlı insanlar. Birçok kez evleri yıkıldı, köyleri yıkıldı ancak buraları terk etmemekte direniyorlar. Ciddi derecede bir bu şekilde bir oluşmuş savaşa karşı da bir bağışıklık durumu var Lübnan halkında. Hatta kendi iç savaşları da olmuştu. İsrail'in de birçok kez saldırıları oldu. Bütün bunlara belki de dünyada tırnak içerisinde savaşa alışılmaz ama nasıl diyelim, bir bağışıklık geliştiren en etkili toplumlardan birisi Lübnan halkı. Son derece dirençli bir toplum ve gerek Lübnan içerisindeki İran'a yakın Hizbullah hareketi, gerekse Lübnan toplumunun ekseriyeti vatanlarını koruyacaklarını söylüyorlar. Itamar Ben Gvir, Bazela Sumitriç, bu gibi isimler çok ileri laflar ediyor ama dediğim gibi bunlar aslında vitrinde görünen yüzler. Asıl problem onun arkasındaki İsrail toplumunun bakışı. Yani Netanyahu yani gitmesi muhtemel Ekim'deki seçimlerde. Belki de bu sefer kaybedecek. Ama o gitse bile sorun çözülmüyor. İsrail problemi son derece daha derinlere işlemiş bir problem. İsrail toplumu saldırganlıkla kendisini koruyabileceğini ve kendi çıkarlarını koruyabileceğini düşünüyor. Komşularına saldırarak, bölge ülkelerine saldırarak böyle bir siyaset içerisindeler. Bu sadece bu az önce bahsettiğiniz isimlere münhasır değil dediğim gibi maalesef. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ama şu an için yani son cümle belki. Amerika'nın, İran'ın Amerika'ya baskısı, Amerika'nın İsrail'e baskısı üzerinden bir ateşkes sağlanmış gibi gözüküyor. Son derece kırılgın bir ateşkes. Hemen daha ilk saatlerinde İsrail tarafından yapılan ihlaller oldu. Ama buna rağmen eğer Amerika Birleşik Devletleri İran'la bu işi ilerletmek istiyorsa bir şekilde Lübnan'da da İsrail'i dizginlemek durumunda. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Takip edip izliyor olacağız.
1: Tam anlayamadım. Geri dönüş başladı mı Lübnan halkı tarafından?
2: Tabii bu ateşkes sürecinde, saldırıların azaldığı süreçlerde geri dönüşler vardı. Hatta birçok kez biz de Anadolu Ajansı'ndan oradaki arkadaşlarımız da haberlerini yaptı. İşte tek yıkılan evlerine gelenler ve birçok kişi işte bu köylerimizi ikinci, üçüncü kez yıktılar ama yeniden geliyoruz diye. Yani bu savaş durduğunda o insanlar tekrar oraya dönmeyecek gibi bir manzara yok. Tamamı köylerine, vatanlarına, topraklarına geri dönüyor. Geri dönüş de başlamıştı. Bugün akşamki saldırılardan dolayı, daha doğrusu son 24 saat içerisinde İsrail'in 150'den fazla saldırı yapıp 47 kişiyi öldürmesinin ardından bir tereddüt yeniden yaşandı. Ama hani son tahlilde zannedersem sorunuz şu, hani burada savaş biterse, bu yıkım biterse, bu insanlar tekrar evlerine döner miyse kesinlikle döner. ki daha öncesinde belki 10 kez bunu yaptılar. Savaş oldu, evleri yıkıldı, köyler

0: yıkıldı, yakıldı İsrail tarafından, ama tekrar direnip İsrail tekrar çekildikten sonra evlerine geri döndüler. Bu sefer de yine aynısı olacaktır.
1: Turgut, devam soru, son soru.
0: Lübnanlıların
1: devam soru, son soru. Litani Nehri güneyinde İsrail'in bir hakimiyeti var mı? Oraya birçok şey denediler, başaramadılar.
0: Yaklaşık bir %20'lik bir kısımda hakimiyet sağlamış durumda hocam. En son dün işgal altında tuttuğu yerlerin haritasını yayınladı. İşte Suriye sınırından denize kadar bir hatta hakimiyet sağlamış durumdalar. Nebatiye şehri var güneyde, çok büyük.
1: Doğru.
0: Ekseriyeti Şii ve Hizbullah'ın tabanı olan. Onun yakınlarındaki Ali Tahir gibi birkaç tane stratejik tepe var. Şu anda da oranın çevresinde yoğun çatışmalar yaşanıyor birkaç gündür. İsrail ordusu ilerlemeye çalışıyor. Hizbullah ise bu ilerlemeyi kırmaya çalışıyor, direniyor. Bu çatışmalar sırasında dün 4 İsrail askeri ölmüş, 5'i yaralanmıştı. Dolayısıyla şu an için istediği kadar ilerleme sağlayamadı. Litani Nehri'nin tamamını, Litani Nehri'nin güneyinin tamamını, o 20 kilometrelik alanı işgal edemedi. Ama sınır boyunca da bir koridor oluşturdu İsrail. Ve bu oluşturduğu yerden de çekilmeyeceğini söylüyor. Muhtemelen Amerika ile İran arasındaki bu 60 gün sürecek müzakerelerde ve muhtemelen daha sonra da uzatılacak. Bu konuda pazarlık kozu olacak. İsrail'de bu elinde işgal altında tuttuğu yerleri masada bir pazarlık kozu olarak kullanacak. Ve ateşkesten önce de bunu genişletmek için elinden geleni yapıyordu. Ama Hizbullah'ın da burada ciddi bir direniş sergileyerek İsraillilerin umut ettiği kadar ilerleyemesini engellediğini söyleyebiliriz. Ama bir koridor var, yaklaşık İsrail Lübnan'ın 1/5'ine denk gelen bir bölümünü işgal etmiş durumda güneyden İsrail.
2: Peki Turgut Alp Boyraz, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, yayınımıza katıldınız. Bu gelişmeleri değerlendirdiniz. Trump'ın açıklamaları devam ediyor. Son dakika bilgisi olarak arkadaşlarımız ekranlara yansıtıyor. Türkiye'ye geleceğim dedi NATO zirvesi kapsamında.
1: Bekleniyor
2: ama,
1: zaten.
2: Bekleniyordu ama şöyle bir ifadeyle kullanıyor. Bu aralar çok seyahat ediyoruz. Türkiye'ye de gideceğim. Bir ara uygun olursa Çin'e de gideceğim gibi bir yaklaşımda cevap verdi.
3: Bu yaz onun için çok ciddi diplomatik zirvelerin olduğu bir süreç. Pazartesi akşamı gece ajansındaydık aslında, bu tam anlaşma olacak mı olmayacak mı konuşurken. Ben biraz
2: görüntüler canlı mı arkadaşlar?
3: Mutabakatta bu takviminin, Trump'ın yoğun takviminin etkisi var mı diye düşünmedim değil.
2: Öyle diyor
3: hala
2: kendisi.
3: Hala bu rezervimi tutuyorum. Yani G7'ye gitmek durumundaydı ve neredeyse bu kadar sertleştiği, bu çok, yani hiç görmediğimiz kadar sertleştiği bütün liderlerle karşı karşıya geldi. NATO için, NATO zirvesi için Türkiye'ye gelmek durumunda, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı özel bir durumu var.
2: İkincisi, yani
3: ona bunu açıklayamaz var. Gelecek, yani gelmek durumunda.
2: Çin'e gidecek.
3: Dünya Kupası var. İster istemez yani pek çok ülke lideriyle temas etmek durumunda. Yani yazı çok ciddi bir diplomatik seyahat silsilesiyle geçirmek durumunda. Zaman kazanmak istemiş olabilir mi?
2: Olabilir, şöyle
3: yani
2: diyor.
3: Çünkü Macron'un yanındaki imza da, yani o bayağı kendini kurtar. Bak ya, beni aslında düşünün şimdi, bu olmasaydı hepsi sıkıştıracaktı. Bak enerji fiyatları bu kadar oldu, Hürmüz şu oldu, bu oldu, şunu yap, bunu yap. Şimdi kahraman kurtarmış gibi dolaşıyor.
4: Ama şöyle diyor. Beraber aynı görüşü paylaşmıştık zaten.
2: Mustafa Bey şöyle diyor. 8 savaşı bitirdim. İran en zoruydu. Tam bunun arkasından da İsrail'le mükemmel bir ilişkiye sahibiz diyor. Yani gerçekten çok kendine has bir lider.
1: Her yere mavi bu.
2: Açıklamalarını...
5: Şebnem Hanım'ın söylediği şey, analiz çok gerçekten göz önüne alınması gereken bir analiz. Yani...
2: Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 700 gemi geçiyor demiş. O rakama ulaşıldı mı bilmiyorum ama şimdi Trump da yalancı çoban gibi oldu. Amerikan Başkanı'nın söylediğine itibar etmemiz gerekiyor ama yani bir de bakmamız da gerekiyor. Ne dersiniz hocam? Buyurun bir cümle alayım.
5: Yani az önce söylediğim gibi yani Merve Şevren Hanım'ın söylediği analiz gerçekten göz önüne alınması gereken bütün analizlerinde bir de dikkate alınması gereken noktalar bir tanesi. Bu bir takvim doluluğu meselesi. 60 günün sonunda gerçekten konjonktür çok kaygan olduğu için başka bir şey görme ihtimalimiz de çok olasılık dışı değil.
2: 60 gün geçtikten sonra bir de seçim takvimi Amerika'da başlamış oluyor. Ona da bakacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sosyal medya paylaşımı var. Fenerbahçe'ye tebriklerini iletiyor. Hemen onu da ekranlara getirelim. Fenerbahçe, Beko Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olmuştu. Üst üste 3. kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko basketbol takımını taraftarları ile birlikte tüm Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Beko basketbol takımının şampiyonluğunu, bu bir fotoğraf karesi Orada kupayı Nando De Colo kaldırmış. Basketbolda da son

0: senesi olabilir. Basketbolda bırakacak olabilir. Melih Mahmutoğlu da hemen yanında Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlayan o fotoğraf karesinin içerisinde yer alıyor. Biz de bir kez daha Fenerbahçe Beko'yu kutluyoruz. Bir yandan da siyaset çok hareketli. Geride bıraktığım saat dilimi içerisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyona katıldı. Evet. O televizyon kanalı daha ziyade Özgür Özel'i destekleyen bir kanal olarak biliniyordu. Orada gazetecilerin karşısında çok sert sorular vardı. Benden korkuyorlar ifadesini kullandı. Müsaade ederseniz hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nun o ifadesini ekranlara getireyim. Ardından da konuklarımızla yorumlayacağız. Bakın Kılıçdaroğlu hangi ifadeyi kullandı.
1: Hain, işbirlikçi, darbeci, sarayın kayyumu, proje. Sizin için kullanılan ifadeler aynen böyleydi.
2: Evet, özellikle de troller.
1: Bu tepkiler karşısında bir an olsun kendinizi sorguladınız mı? Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım, mutlak mutlan kararının gereğini yaparım diyor musunuz? İçiniz rahat mı?
2: Şu soruyu sorayım size. Mutlak mutlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu?
1: Sizce ne olurdu?
2: Ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister misiniz? Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Ben gidip de kim para verdi, kim para ver, ben bunu nereden bileceğim ya? Ben gidip bu işlerle mi uğraşacağım? Bunu ifade verenler değişimciler. Yani daha önce değişimci olarak kendisini tanımlayanlar. Söyleyenler onlar, konuşanlar onlar, parayı dağıttım diyenler onlar. Eğer bir kurultayı parayla satın alıyorsanız bu aynı zamanda bir milli güvenlik sorunudur. Yarın bir başka ülke gelip başka adamları bulup kurultayı satın alıp bunları yaparsa ne yapacaksınız siz Allah aşkına? Olmaz.
3: Tüm topluma devletin ikinci adamı yapacağınızı söylediğiniz isim nasıl oluyor da siz kurultayı kaybettikten sonra arınılması gereken Ekrem İmamoğlu oluyor?
2: Ben sadece Ekrem Bey için demedim. Arınmayı ben Ekrem Bey için değil, parti için söylüyorum ben. Ekrem Bey mi sadece tutuklu? 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı temel noktaları açıkladım. Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
1: Mesela kim?
2: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size? Bir araba yapılıyor. Açıklama şu. Efendim belediyeden aldık, öbür taraftan da hazineden aldık. Bir cepten aldık, öbür cephe. Ya ne demek ya? Ne demek bu ya? Hazineden gelen parayla belediyeden gelen kıyak aynı şey olur mu ya? Akıl var, mantık var ya. Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar? Yani para pul işine girenleri bu partiden tutmayacağım. Tutmayacağım yani.
0: Merve Şebnem Buruç, gülümseyerek izlediniz. Siz de başlayayım dilerseniz. Başlıklar da burada. Bir kez daha tekrar edeyim müsaade ederseniz. Benden arınma yapacağım diye korkuyorlar. Mutlak mutlan siyasidir ama karar farklıdır. Düşünceden ötürü değil. Para trafiği var orada. Bir kurultayı parayla satın alıyorsanız bu bir milli güvenlik sorunudur. Para pul işine girenleri bu partide tutmayacağım. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para istemek o belediye başkanına git rüşvet al demektir diyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
4: Evet. Yine konuşmuş ama herhalde gene nokta atışı yerler yine yok. Muğlak konuştuğu yerler çok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakikaten hepimiz isim belirtmesini, zikretmesini artık bekliyoruz. Hatta isim zikretmekten de kaçınmış. Evet, öyle göre mesela Ekrem İmamoğlu ismi sorulmuş. Doğru. Ondan da kaçmış. Hani,
0: orasını izlememiştim ama.
5: İmamoğlu'na niye bu kadar şey?
0: Tabii öncesinde anlamadım. Şunu izlemiştim. O yayına çıkmadan önce izlenmişti o bölümde. Ben Özgür Özel'le seçimler öncesi görüştüm. Partinin arşivlerinde bazı isimlerle ilgili problemler var. Onları belediye başkan adayı gösterme dedim. Yine gösterdiler. Bazıları hapiste diyor. Soruluyor. İsim vermek istemiyorum diyor. Yani, Kemal, bu Ekrem İmamoğlu mu diye soruluyor. onu kastetmedim.
5: Nasıl temizlik olacak peki?
4: Yani gerçekten artık bir yerden sonra bu kadar kılıçlarınızı çekmişsiniz, mutlak mutlak olarak dönmüşsünüz, bu noktadasınız, arınma gibi çok sert bir söylem. Bu de, bu

0: savunuyorsunuz. Tamam, parti içi bir mekanizma işletiyorsunuz ama günün sonunda bunu siyaset sahnesinde yapıyorsunuz. Ya seçmene ve tüm Türkiye'ye de bazı açıklamalarda bulunmanız gerekiyor. Diyebilir ki mahkeme kararlarını verdi, alan oradaki yazan isimlerdir zaten. Onu da söylese tamam diyeceğim. Hani gerçekten orada yazan isimler o zaman desek, orada zaten kaçtı? 12 tane isim vardı. O zaman tamam, onlar diyeceğiz. Onu da söylemiyor. Özgür Özel'le kalsa zaten şöyleydi. Ekrem'i kastetmedim falan. Biraz çok hoş ama boş konuşuyor gibi bir durum söz konusu. Şimdi diyor ya, ben gelmeseydim kayyum gelecekti. Aslında burada haklı, çünkü Özgür Özel cephesi kayyum gelmediğine bin pişman. Kurultaya gidemiyorlar.
1: Hatta şöyle, bir mahkeme kararı alıp kurultaya götürecek bir çare heyeti atmaya çalışıyorlar. Işte,
0: evet, şu anda gelsin, kayyum gelsin istiyorlar. O vaziyetteler. Yani ama kayyumun tabii ki de delege yapısıyla vesaire bir kaygısı olur mu olmaz mı, oradaki yargı süreci nasıl işler bilemiyoruz ama şu konuda haklı. Yani şu konuda gerçekten o cümleyi beğendim ve önemsedim. Türkiye'de bir kurultaya bu kadar para pul işi karışıyorsa bu bir milli güvenlik meselesidir demesi çok ciddi, çok doğru. Ama sen de o zaman neredeydin? En yakınındaki, aslında partiye soktuğun isimler, ki o isimlerin başka partiler, örneğin AK Parti'ye sızmaya çalıştığı falan da söylendi. Ya demek ki bazı partilerin, başka partilerin bir durdurma mekanizması var. Sizde yokmuş. Sizde yokmuş. Hatta bu FETÖ'cüler, o ifadesi çok net. Yani kendisinin ağzından
1: öz
0: çıkan.
1: Öz eleştiri yaptı.
0: Bir öz eleştiri dedi. Mesela altının da olması gereken konulardan bir tanesi o. FETÖ'yü FETÖ deyip geçemezsiniz. Geçemezsiniz. O konuda gerçekten milli güvenlik meselesidir, sorunudur. O partinin içindeler mi hala? Neredeler şu anda? Ne yapmaktalar? Yarın öbür gün başka yere gitme ihtimalleri var mı? Ya bütün bunların hepsinin açıklanması gerekir. Ha, ama parti içi meselede de yani şunda haklı. Yani evet, bu çalındı bu şekilde. Delegenin oyları gasp edildi falan, buna inanıyorum. O mahkeme kayıtlarının hepsine de baktık az çok. Yani ifadelere, kayıtlara. Bence bazıları diyor ki işte nedir, Özgür Özel cephesine özellikle yakın olanlar, işte Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aslında bir şeyden, iktidardan indirebilecek bir figürdü. Hayır, buna dair hiçbir somut veri yok. Ama öteki tarafta suçlamalara dair tonlarca, belki Türkiye'nin tarihindeki özellikle Ankara ile ilişkili yargılamalarda hiç olmamış kadar veri done var. Ama tam da böyleyken, bu kadar para pul işi dönmüşken, yani çok somut bir şeyden bahsediyoruz. Hayali bir şeyden bahsetmiyoruz. Soyut bir şeyden bahsetmiyoruz. Pavyonlarda bu meseleler konuşuldu. Kim, kiminle, nerede, ne zaman? Bu kadar basit. Aslında bütün bunların hepsine, o bilgilere haiz, bunları vermesi gerekir. O zaman haklılığı ve seçmen nezdinde de itibarı bence yükselir. CHP seçmeninden bahsediyorum. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında siyaseten fark var mıdır? Biraz böyle son dönemde mesela işte Osmanlı vurgusu yapıyor, millilik falan. Ben CHP'de bu hizip tartışmalarının içerisinde bu tarz konuların araçsallaştırıldığını düşünüyorum. O anlamda fikri bir farklılığın pek de olmadığı kanaatindeyim. Kemal Kılıçdaroğlu yarın öbür gün partiyi tamamen kontrolü altına alırsa, ki sabırlı bir aslında, parti içi kavgalarda da çok inatçı olduğunu 13-13,5 yıllık geçmişinden biliyoruz. Son 2,5 yıldır da bu meseleyi böyle hani yani bıraktım tamam ne olursa olsun dememesinden anlıyoruz. Döndüm diyor, arındıracağım diyor yani. Bu parti benim diyor aslında. Bu parti benim partim diyor. Ve fakat yani öyle dönerse ve yani Özgür Özel falan ya dışarıya atarsa ya da farklı parti kurmaları ya da işte küçülerek erimelerini sağlarsa, günün sonunda siyaseten fikri bir değişiminin olacağını da çok düşünmüyorum. Bu konuda bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında konuştuğu zaman, az konuşuyor ama konuştuğu zaman söylediği mesele çok net. Koltuk kavgası diyor. Gittikçe daha net bir şekilde bence ortaya çıkıyor bu tablo. Evet, koltuk kavgası. Kimileri için Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan indiremedikleri bir zattı. Çünkü ona çok katı bir şekilde bağlı bir delege yapısı vardı. Bunu delebilmenin yolunu, kendilerine de çok güvenemedikleri için, ayrılıp bir parti kurma cesaretleri olmadığı için illegal yollarla yapmakta bulmuşlar. Yani illegal yolların da sonu illaki budur, yani mahkemeye gitti. Ve günün sonunda da o bedellerin de ödenmesi gerekir. Çünkü hakikaten Haktan Bey, çok acıklı bir durum. Yani gittikçe daha mesela ağır geliyor. Hani bazıları makam mevki için, bazıları başka şeyler için. Ama market çeki için, ya alışveriş çeki için oyunun rengini satabilen var. Yani bence CHP'deki delege yapısı, kendisinin delege yapısını da sorgulaması lazım. Bırakın sadece oyu alanları, satın alanları değil, bir de oyunu satanlara da dönüp bakması lazım. CHP'de kime güvenebilirsiniz ki bundan sonra?
1: Mustafa Ertekin, buyurun.
2: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir arınmadan bahsediyor. Doğru. Demek ki bir kirlenme var. Yani kirlenme, bir kirliği de nasıl arındıracağını da bir tarif etmek lazım. Şimdi bir FETÖ yapılanmasından geçen konuşmasında ifade etti ama...
1: Müsaade ederseniz bir son dakika bilgisi Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile ilgili. Kurultay 5 ay sürer demiş.
3: Evet, şöyle beklenen
1: bir
3: süre.
1: Şöyle bir başlık konuşuluyor deyip en başa dönülecek, mahallelerden başlayacak. 6-7 ay deniyordu ama 5 ay sürecek bir kurultay takviminin olacağını kendisi söylemiş. Kılıçdaroğlu'nun buyurdu.
2: Şimdi bir kirlenmeden bahsediyor. Efendim arındıracağım diyorsa bir kirlenme vardır. Ama bu kirlenmenin boyutu konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan ekibin yetersiz olduğunu ben düşünüyorum. Neden? Şimdi kirlenme var. Şimdi siz tabii ki devam eden mahkemeler var. Sadece kirlenme mahkemede yargılananlar mı? Bu partinin içerisinde bakın 196 delege of edilmiş. Yani silinmiş, üzeri çizilmiş, şeye karıştırdığı için, iradenin fesatına karıştırıldığı için. Bu delegeler ne zaman vardı? 37. kurultayda vardı. 37. kurultayda bunlar seçilirken Sayın Kılıçdaroğlu genel başkandı. Yani şeyi bu, doğrusu bu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibinde bir stratejik, belki fikirleri itibariyle, yapma arzusu itibariyle onları tabii ki tartışabiliriz. Biraz da arındırmak istiyor, doğru. Ama uyguladığı yöntemler konusunda ben de Şebnem Hanım gibi düşünüyorum. Yani zayıf kalıyor. İmamoğlu'na gelince frene basıyor, ABS'sini çalıştırıyor. Neden? Ya çağın iddialar açısından söylüyorum. Çağın vurgunu, efendim, bir örgütten, örgüt liderliğinden bahsediyoruz. Bu bir iddia tabii. Masumiyet karinesi gereği iddia diyelim ama şimdi bir çağın vurgunu yapılmış, çağın soygunu yapılmış. Şimdi 16 tane büyükşehir belediye başkanı içeride, diğer belediye başkanları içeride. Şimdi bunları arındıracaksan o zaman diyeceksin ki partiyle ilişkilerini kesiyorum bunların kardeşim. Askıya alıyorum. Aklansınlar, gelsinler, başımızın üzerinde yeri var demesi lazım. Şimdi bakıyorsunuz genel başkan yardımcıları belirlediler divan. Şimdi bu divanda her biri ayrı telden çalıyor. Ekranlarda görüyoruz. Bizlerle de karşılaşıyorlar yayınlarda. Şimdi bu da bir yanlış şey. Şimdi sokak refleksleri var. Sokak reflekslerine karşı yani şurada...
1: Sokağa yani, çıkacağım, bir süre sonra sokağa çıkacağım demiş.
2: Bence ilk başta tamam. Sokağa çıkmalı zaten. Sokakta insanlar ne düşünüyor? Yoksa sosyal medya ve medya aracılığıyla haberleşme sistemi siyasette, seçimlerde belki uygulanabilir. Aslında gidip sokakta kirlenen kim, aklanmak isteyen kim, buna karşı efendim tabanın refleksine bir bakması lazım. Ama diğer taraftan baktığımız zaman şu sözü ben de ona şey yapıyorum. Yabancı bir akıl Türkiye'de bir partiyi de ele geçirebilir bu yöntemlerle sözü var. Şimdi bu hakikaten doğru. Zaten iddianameler bu casusluk davasında filan bunlardan söz ediliyor. İBB iddianamesinin temel konusu zaten siyasetin finansmanını sağlamak, yönetimi ele geçirmek, iktidarı ele geçirmek. İktidarı ele geçtikten sonra da farklı emel ve yaptırımlara işte uygulamak diyor. Şimdi burada CHP içerisinde zaman zaman çıkıp efendim bunu CHP'ye karşı bir siyasal operasyon diyenler de var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakınında duranların da bazı sözleri var. Ama şunu hatırlatmakta fayda var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya koyduğu Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunda yani o kadar meşgul ki gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerekse efendim devlet bürokrasimiz, bakanlığımız, ya işi gücü yok da gelip CHP'nin iç temizliğiyle mi uğraşacaklar? Hiç alakası yok. Şikayetçisi CHP'li. Efendim şey yapan, dilekçeyi veren itirafçısı CHP'li. Şimdi burada Sayın Kılıçdaroğlu bir analiz yapmalı. Arındırmaya nereden başlayacak ise eğer bildiği bilgi var ise devlette de paylaşmalı bu bilgileri. Çünkü bu bir vatandaşlık şeyidir, sorumluluğudur. Yani eğer birisinin FETÖ'cü olduğunu biliyorsanız, devlete zararlı hizmetler yaptığını veyahut da zarar verdiğini düşünüyorsanız,

0: Düşünüyorsanız ben olsam gazeteci olarak ihbar ederim zaten. Açıklarım. İsmini yazarım, köşemde yazarım, televizyonda konuşurum ya da devletime gider anlatırım bunu. Bunu anlatmak lazım. Fakat Kılıçdaroğlu'nun çekindiği bir şeyin olduğunu ben düşünüyorum. O çekincesi de şu. Tabanda biraz önce bile koru konuştuk ya. Bir algı sistemi çalışıyor. Bu algı sisteminin de efendim bir ben yerli bir zihniyet olduğunu düşünmüyorum. Yabancı bir aklın CHP'nin içerisindeki yani İmamoğlu ekibini yönlendirdiğini düşünüyorum. Bir ajansın yönlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü sokak çağrıları masum söylemler değil. İmamoğlu orada mahkeme sırasında bile genci yaşlısı direneceğiz, yürüyeceğiz diyor. Kime karşı? İktidara karşı. Yani bu da bir hadsiz söylemdir. Hadsiz çağrıdır. Önce devlete karşı direneceğiz demek yerine aklını başına topla, meşguliyetini ilk önce bir savunmanı ver kardeşim. Şimdi bunlar yabancı istihbarat örgütlerinin, yabancı algı merkezlerinin yönlendirmesiyle sadece meseleyi bir siyasal boyuta getirmek istiyorlar. Adli vakayı siyasal bir düzleme getirmek istiyorlar ve siyasal sonuç çıkarmak istiyorlar. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bir mahkeme kararıdır. Buna hiç kimse negatif veya pozitif, hukuka saygısı olan hiç kimse bir yorum yapmaması lazım. Ama görevi şudur. Madem arındırma yapmak istiyorsunuz, kirli olan zat-ı muhteremleri çek kenara. Bir an önce CHP'yi kongreye götür ki bu uzayan süreçte siyasal el burada var uzanıyor, yargıyı suçlamak, Sayın Akıngür'le yapılan hadsizlikleri ben inanın bir Türk vatandaşı olarak, bir cumhuriyet çocuğu olarak ben kabul etmiyorum, edemem. Şimdi bir Adalet Bakanımız cesurca, cesur yürekli bir şekilde davranıp neşter atmış pislik yuvalarına, her türlü sadece siyasi kurultay davası meselesine değil, birçok bahis çetelerine neşter atmış, yasaklı madde kullanıcılarına atmış, yolsuza, ipsize, arsıza, herkese bir şey yapılıyor. Şimdi kardeşim, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu konuşanlara karşı da Sayın Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla gelen bir mutlak butlanla gelen bir genel başkan olsa bile bir somut adım atması lazım. Peki. Ben de Merve Hanım katılıyorum yani Şebnem Hanım'ın söylediklerine. Bir somut adım atması lazım. Bir de anlaşılır olması lazım. Peki. Aktan Bey. Üstü kapalı cümlelerle
1: doğru.
0: Değil.
1: Sanırım en çok anlatılmaya ve anlaşılmaya ihtiyacı var. Evet. Çünkü tabanda da tepkinin büyük olduğunu görüyoruz. Evet. Coşkun Başbuğ, ne dersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu televizyon programına çıktı. Gazetecilerin soru tarzı da tahrik oldukça sert diyelim en hafif tabiriyle. Sokağa çıkacak mısınız konusuna elbette çıkacağım. Ne yaptık? Adam mı öldürdük dedi. Niye çıkmayayım dedi. Benden korkuyorlar dedi. Kurultay önemli. 4-5 ay gibi bir süre dedi. Hatta şöyle bir diyalog geçmiş. Arkadaşlarım tam o diyaloğu da aktardılar. Onu da seslendirmiş olayım. Özgür Özel Yargıtay'dan bu temizi çekelim ve bir an önce olağanüstü kurultay yapalım derse tamam der misiniz? Olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay istiyorum diyor. Ne kadar sürecek deyince de en az 4-5 ay sürer ifadesini kullanmış Kemal Kılıçdaroğlu. Buyurun yorumlarınızı almak isterim. CHP'de kriz sönümlenmiyor. Her yeni günde, her yeni açıklama birlikte daha da büyüyor.
2: Bu akıla da son C'ye benzemiyor. Çünkü herkesin farklı bir ajandası, doğru, farklı bagajı var. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun cesaretinden dolayı tebrik ederim. Bir kurgu, kanalın tavrı belli ki aynen ifadesi şu. Sizi eleştiriyorum diyor. Niye yazmıyorsunuz diyor CHP Genel Başkanı.
1: Evet
2: diye.
1: Yani oradaki kanal yönetimine de tepki gösteriyor. Genel.
3: Ha, ünvanı yazmamışlar mı?
1: Hayır. Şöyle bir açılış da yapıyor. Az önce arkadaşlarım o görüntüyü açılışla başla. Belki bir kez daha verebiliriz Azal. Açılış başlarken.
2: Yok, açılış varsa
1: Kılıçdaroğlu'na yönelik o ifadeleri sayıyor. Bu da size böyle söylüyorlardı.
3: Evet, evet, evet.
1: Hain gibi böyle verebiliriz eğer o hemen baş kısmını tekrar o açılıştaki o kısmı dinleyelim.
4: Hain, işbirlikçi, darbeci, sarayın kayyumu, proje. Hmm. Sizin için kullanılan ifadeler aynen böyleydi.
5: Evet, özellikle de troller.

0: bu tepkiler karşısında bir an olsun
1: teşekkür ederiz, hain, işbirlikçi, darbeci, sizin için kullanılan ifadeler bu diye yayına başlanıyor.
2: Vurguları da çok dikkat çekici.
1: Şimdi ya izleyicilerimize bırakayım ben onu. Ben üstüne yorum yapmayayım meslektaşımla ilgili. Buyurun.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı cesaretinden tebrik ettim. Çünkü aslında niye çağrıldığı ve amacının olduğu o kadar net ve belli ki. Sen gazeteci dedin. Ben sorulara baktığım takdirde ünlem koyuyorum. Acaba öyle mi diye. Niye? Gazeteci manşet peşinde koşar. Gazeteci haber peşinde koşar. Ben oraya gazeteci olarak oturmuş olsam, bak tarafsız mesleğini yapmak üzere oraya oturan biri olsam, bana benim ilk soracağım soru şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde FETÖ vurgusu yaptınız.
4: Evet.
3: FETÖ'nün karşılığı partide terörist var demektir. Kimleri kastettiniz?
4: Evet.
3: Geldi mi böyle bir soru?
1: Yani birkaç tane özellikle isim istedikleri bölüm oldu. Kılıçdaroğlu burada çok isim vermek istemedi gördüğüm. Ben
3: bak,
1: izlediğim kısımda.
3: Değilim ben.
1: Şimdi arkadaşlarıma sorayım. Belki onlar geri kalan
3: bölümlerinde. Böyle bir soru geldi mi?
1: Benim izlediğim kadar yayına hazırlanıyorduk biz o esnada. O izleyebildiğim kadarında yoktu ama
3: ben
1: sonrasında var mı
3: sosyal bilmiyorum. Medyayı tarıyorum. Böyle bir şey olsa zaten manşete otururdu. Sorulmadı. Sorulduğunu da düşünmüyorum.
5: Coşkun abi bu kanal o soruyu sorabilir mi?
3: İşte zaten yani, onu vurgulamaya
5: aynı yere aynı şeyi
2: düşünüyorum. Yok Kemal Kılıçdaroğlu'nu alabildiğine sıkıştırmışlardır. Çok özür dilerim Coşkun abi. Alabildiğine sıkıştırmışlardır ama tek yönden sıkıştırmışlardır.
3: Zaten işte onun için o kadar maksat belli ki. Bak birileri Hak'tan yarınki yazımında konusu bu. CHP'de olanı örtme gayretinde.
4: Evet. Evet.
3: Bak birileri en tepeden en aşağıya. Gazetecisinden medyasına kadar. Ya kardeşim şimdi sen mutlak butlan işte vesaire sizin için böyle söylüyorlar. Şunu bir sorsana. Mutlak butlanı bizzat yaşayan sizsiniz. Bazı iddialar var. Salonda tehdit edildiğiniz. Çekildiğini sen mi açıklarsın? Ben mi açıklayayım diye İmamoğlu'nu size ahkam kesti.
1: Şöyle demişler bu titir yazmamayla ilgili haber programları müdürümüz Emine Kavasoğlu izledi galiba o bölümü. Şöyle diyor, Yargıtay kararı demişler o bölümle ilgili.
3: Ne alakası var?
1: Bilmiyorum.
4: Ama şey şimdi siz, genel başkanlığa döndü o.
3: Siz Yargıtay kararına karşı mı çıkıyorsunuz?
4: 2023'e.
1: O da ona tepki Kılıçdaroğlu da buna tepki göstermiş.
3: Haklı. Bak ben Kılıçdaroğlu'nu sert eleştirenlerdenim. Yerden yere vurdum. Uygulayacağı siyaseti gördüğümde gene aynısını yaparım. Hiç bunda geri adım yok. Ama eğer Hak ve Hak'tan yana bir tavır alacaksak buradaki o mağduriyeti, yapılanı, o hırsızlıkları dillendirmek, Hakk'ı da Hak dene teslim etmek bizim görevimiz. Mesela mutlak buttan...
1: Tam metnini şöyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu tepki gösteriyor gazetecilere, diyor ki niye CHP genel başkanı diye yazmıyorsunuz diyor. Aslında onu söyleyecektim, açılışta da şöyle ifade etti yine bu konuda moderasyonu yapan ekip, mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı koltuğuna oturan isim Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz diye. Heh. Açılışını yaptı.
2: Kaptan Bey, Özgür Özel hatırlar mısınız? İlk günlerde bir meslektaşımızı linç ettirdi. Kanalında evet. İsmine Manisa milletvekili yazıldı diye Ali Mahir Başarır yumruklarla vurdu bir meslektaşımıza. Yani bu çok ciddi bir mesele. Öyle
1: diyalog aynen şöyle Merve Hanım. Niye CHP genel başkanı diye yazmıyorsunuz? Şöyle bir yanıt. Mahkeme kararı kesinleşmediği için daha Yargıtay aşaması var. Mahkeme kararı var. Mahkeme kurultayı iptal etti. Ben mahkemenin göreviyle buraya geldim diye bir diyalogda geçiyor o yayında gazetecilerle arasında. Tam açılımı da böyleydi. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma.
3: Şimdi burada esas sorulması gereken o kadar çok soru var ki Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ne soracağını en iyi bilenler oradakiler, onu söyleyeyim. O zaman bile isteye niye bu sorulara girmezler? Niye topu dolandırırlar? Tıpkı o birilerinin örtmeye çalıştığı gibi olanı örtmeye çalışırlar. Mesela bak ne diyor? Bir kurultayı, bana göre manşet bu gecenin manşeti.
1: Evet.
3: Bir kurultayı parayla satın alıyorsanız bu bir milli güvenlik sorunudur. Kurultayı satın almak ne demek biliyor musun? Partiyi satın almak.
4: Tabii.
3: Partiyi satın almayla ilgili rahmetli Baykal ne demişti? Ben şimdi anlamlandırıyorum o sözlerini. Partiyi satın almaya kalkmayacaksınız. Kara parayla partiyi ele geçirmeye kalkmayacaksınız dedi.
1: Doğru. Şimdi, o ses geçen hafta ekranlara da getirmiştik. Eğer arkadaşlarım bulabilirse.
3: Bak çok tam bugün anlatan
1: bir ses. Rica edeyim arkadaşlarımdan.
3: Şimdi burada sevgili Hak'tan gazetecisin ve işin doğruları ortaya çıkarmak. burada bir takım iddialar var. İşte pavyonlar, paralar, daireler, cep telefonları, bunlar doğru mudur diye sordun mu kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'na? Veya bunlara yönelik herhangi bir hamlen var mı? Yok. Onları görme, mutlak putlarına geliyorsunuz buralara, işte ne düşünüyorsunuz? Hain diye anılıyorsunuz. Şimdi o kadar net ki o, yani oradaki yaratılan hava. Burada eğer amacın haberse, habercilikse ve gerçek ve doğruyu hakka ve halka teslim etmekse, sorman gerekenler bunlar. Sen bunların yerine Özgür Özel'le aynı ağzı kullanıp bu soruları, Özgür Özel'in o ifadelerini soru olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltirsen, ben, bana düşen görev Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabrından dolayı tebrik etmek olur. Çok iyi dayanmış. Çünkü orada hani Kemal Kılıçdaroğlu az önce değerli konuklarım şey yaptı, pasif tutumunu eleştirdi. Haklı. Ben mesela başka bir konuda Mustafa ile reklam arasında şey yaptık. Yani evet, muhakkak söylemişindir dedi. Bir evet, hakkı teslim ettik birine.
4: Tabii.
3: Tavrım o. Yani hiç lafı eh bükmeden neyse iddiam çatır çatır çıkar söylerim. Sormuyorsa sen çek mindere Kemal Kılıçdaroğlu olarak. Kardeşim bana bunlarla gelsenize de. Ortada bir yolsuzluk var. Ortada bir hırsızlık var. Ortada bir tabii, belediyelerde dönen rüşvet hadiseleri var. Bunları görmüyorsunuz. Bana
1: şimdi
3: gitmiş.
1: Arkadaşlarıma çok teşekkür edelim. Aslında bu şimdiki akışımızda yer almıyordu ama siz söylediğinizde hemen hazırladılar. Editör arkadaşlarım da, yönetmenimize de teşekkür ederim. Hemen getirelim ekranlara. Deniz Baykal'ın o açıklaması, Coşkun Başbuğ'un hatırlattı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç satmamış birisi olacak. Hiç satmamış. Hiç satmamış olacak. Hiç satmamış. Karagün'de de Cumhuriyet Halk Partili olmuş. Bütün Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte o Karagün'ün acısını yaşamaktan onur duymuş birisi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. İki, dikkat edin sevgili delegelerim. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Anladınız mı? Anladınız mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
1: Bu ben ifadeler
6: arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne
1: bu kurultayı da hatırlatalım. Mustafa Sarıgül'le yarıştığı kurultaydaki ifadeleriydi Deniz Baykal'ın.
3: Şimdi bak, burada gene enteresan, sen genel başkan, Allah rahmet eylesin, benim hakikaten sevdiğim bir siyasetçiydi, vatanseverdi. Yani yurt dışında olan bir başbakanın arkasından konuşulmaz diye susturanlardandı. Hani Kemal Kılıçdaroğlu eleştiriyor ya, dışarı gidip medet umanlar diyor, bunları göremediğim için özür dilerim diyor. Ha, kendi geçmişi ayrı bir bahis konusu, ona hiç girmeyeceğim. Ama neticede burada bir garabet var. Buna yönelik de vurgular var rahmetli Baykal'da. Birileri gelmiş midir yanına? Ya bu satan kim Sayın Baykal? Kimi kastediyorsunuz diye sormuş. Ben olsam sorarım. Hadi mikrofondan söylemedim, bana birebir. Acaba Sayın Baykal, rahmetli Baykal bugünleri görerek bu anları mı tarif etti? Onu da sorarım ben gazeteci olarak. Kurultay diyorsunuz, kurultayda bir yolsuzluklardan bahsediyorsunuz. Sayın Baykal'ın da bu konuda vurgulamaları vardı.
4: Tabii.
3: Onunla bugün örtüştürür müsün diye sor sen Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bakalım ne anlatacak. Şimdi sen bunları özüne girmez. Özgür Özel'in yaptığı gibi meseleyi başka yerlere çekmeye kalkarsan böyle komik duruma düşersin. Bu mesele bana göre tam bir skandal.
4: Skandal.
3: Bak tam bir skandal bu yapılan. Hani habercilik falan değil bu. Geçin bana onları anlatmayın. Bir proje karşısında oturtulmuş bir kişi sorguya çekiliyor. O kişi de maalesef bu sorguya sabır göstermek zorunda kalıyor. Tam tersi, bak tam tersi, orada o kadar iyi fırsattı ki Kemal Kılıçdaroğlu için. Dök ortaya ne varsa ya.
4: Tabii.
3: Kardeşim ben hain derken bunu kastediyorum. Ben FETÖ derken bunu kastediyorum. Bu güvenlik sorunu derken birileri partiyi parayla satın alıyor. Beni bir şekilde indirdiler, tehdit edildim. Ve bundan dolayı da Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir badireden döndü. Biz şu an onu kurtarmaya çalışıyoruz. Anlatsana. Nerede anlatacaksın? Nasıl anlatacaksın? Çünkü ben hep baştan beri söylüyorum. Kılıçdaroğlu dedi diye demiyorum. CHP'nin içerisinde ciddi bir FETÖ tehdidi var diye aylardır söyleyenim. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an tanımladığı tablonun dışında da bir yapı var orada.
4: Tabii.

0: Şu an firar dolanlar var. Atatürk Atatürkçülüğü kullanıp oradan nemalananlar var. Hala sotede ve pusuda bekleyenler var. At ortalığa. Neyse dök. Herkes tartışsın. Böyle genel geçer cümlelerle yaptın takdir işte maalesef böyle bir anda hedef olur ve sorgulanırsın. Tam zamanıymış aslında. Özgür Özel'e yakın taraf bu. Yerden yere vuruyorlar. Çıkmışın oraya. Tebrikler cesaretinden dolayı. Ama oraya çıkınca da hakkını teslim et. Hakkını ver. Kardeşim şu. Şöyle yöntemlerle, yurt dışından gelen paralarla, dağıtılan rüşvetlerle parti elden gidiyordu. Ben araya girdim. Aday olmayacağım. Partiyi arındıracağım. Arındırmaktan kastım. Sadece yolsuzluk, gayri ahlaki, belaltı ilişkiler değil. Burada bir siyasi operasyon var. Ülkeye kurulan bir tuzak var. Güvenlik sorunu dememdeki kasıt budur. Bunlara karşı bir tedbir almazsak ülkeye ateşe atarız. Ben bu niyetle bir fedakarlık yaparak ortalığa döküldüm. Derdim başkanlık değil. Anlat bunları. Anlatmadığın takdirde de maalesef işte böyle iş başka yerlere gider. Birilerinde ekmeğine yağ sürersin. Birilerinden kastım kim? Olay örtmeye çalışanlar. Özgür Özel'e buradan sesleniyorum. Buyurun. Ve halen söylüyorum. Silivri'nin güdümünde hareket ederek yeni parti vesaire gibi süreci yöneten, yönlendiren kişiler bugüne kadar hiç esasa girmediler. Bir dakika kardeşim, kurultayda hiçbir yolsuzluk yok. Hepsi yalan bunların. Aha da delilleri demediler. Olanı kabul ettiler. Doğru değil dediklerinin altında ezildiler manavgat gibi. Ama hiçbir şey yokmuş gibi yola devam ettiler. Ve enteresandır, hiç kimse de hesap sormuyor. Ya genel başkan, bak manavgat dedin, sahiplendin, yürüdük arkandan, sana inandık. Kaset var elimde, 32 saat, kumpas var dedin. İyi de kardeşim, beni bir ikna et. Aradan aylar geçti, adam 40 yıl cezayla, yani yargının verdiği karar, suç onandı. Sende bir gram görüntü yok, o zaman diğerlerine niye sahip çıkıyorsun bu derece?
1: Uşak rezaleti.
0: Yani bunların hepsini üste koyduğunda aslında kullanacağı çok argüman var. Ama maalesef bugüne kadar herhangi bir böyle bir yaklaşım görmedik. Tam zamanıymış. Bak ben yayına girerken öğrendim televizyon kanalına konuk olduğunu. Orada seni eleştiren kitlenin seyrettiği, sana karşı kurulan oyunların sergilendiği kanaldasın. Orada konuşmayacaksın, nerede konuşacaksın? Çünkü böyle üstü kapalı cümleler değil artık zaman. Zaman her şeyi ortalığa dökme zamanı. Ne diyor? Para istemek, o belediye başkanına git başkanına rüşvet al demektir. Nereden neyin alındığını, kimin aldığını biliyorsun. Aç ortalığa. Bunlar kardeşim siyasi operasyonu, bunlar gerçek değil mi diye koy ortalığa. Bir anlasın herkes neyin ne olduğunu. Çünkü Özgür Özel, İmamoğlu, hani mesela kurultay diyorsun. Özgür Özel ve İmamoğlu bir orada proje yürüdü. İmamoğlu bu kadar oyunu niye çevirdi? Bu kadar rüşvet, para niye uçuştu havalarda? Birilerini seçtirmek için. O birileri kim? Şu an senin karşında genel başkan benim diyen adam. E şimdi ben burada vatandaş olarak bir arka plan okuma yapmaya çalışıyorum. E en tecrübeli sensin. Oku bana o arkayı. Burada böyle bir işlem, orada bir iş yürüdü de. Bu bir siyasi rekabet veya siyasi bir çekişme değil. Arkasında başka işler vardı. İşte yurt dışından medet umanlar diye söylemişsin. Bak aynen ifadesi şu.
2: Buyurun.
0: Bir daha okumakta fayda var. Bunları keşke orada veya soru olarak yönelselerdi de biz neyin ne olduğunu anlayabilseydik. Bak ne diyor sevgili Aktan?
2: Buyurun.
0: Ve benim de altına imza koyacağım cümleler bunlar. Kutsal yürüyüşü arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum diyor.
1: Kim bunlar? İşte
0: FETÖ söyle. Ajanı kibar bir söylem. Bunun esas karşılığı terörist. Terör örgütü ya FETÖ. Fethullahçı Gülen terör örgütü. Sen bu yapıdan bir kişinin partiye sızdı veya kişilerin partiye sızdığını söylüyorsun. Bunu aşmak zorundasın. Niye? Devamında ne diyor? Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman. Kim kardeşim dış odaklardan medet uman? Ben biliyorum Özgür Özel gidip Londralara, oralara, buralara ya destekleyin. Ya CHP içinde NATO Türkiye'ye müdahale etmeli diyenler var ya, halen orada siyasetçi diye geziniyorlar. Halen orada ekmek yiyorlar. Dökülün bunlar ortalığa.
1: Mavi vatana mavi yalan diyenler var CHP içinde.
0: Ve diyor ki onlardan icazet ve yardım uman o gafilleri. Bak onlardan icazet ve yardım uman gafiller. E şimdi Özgür Özel de dedi.

0: İngiltere'ye. Hayal kırıklığına uğrattınız bizi. Yardımınızı beklerdik diyen cümleler kullandı. Ve diyor, koynumla beslediğim için bunları diyor, halktan özür diliyorum diyor. Peki. Şimdi o yaşanan geçmiş süreci tam anlamıyla çıplak, herkesin anlayacağı dilde anlatmazsan gene kafalar karışır.
1: Peki.
0: Tam fırsattı, maalesef ıskalamış.
2: Teşekkür ederiz. Şimdi çok özür dilerim. Bir şey sormak istiyorum da öncesinde teyit etmek için Ekrem İmamoğlu ile ilgili herhangi bir soruya cevap vermiş mi? Ya da gerçekten Ekrem İmamoğlu ile ilgili sorularda da ona yönelik suçlamalar var mı diye baktım. Mesela şöyle bir ifadesi var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı mı sorusuna Kılıçdaroğlu şöyle diyor.
1: Bilmiyorum.
2: Cumhurbaşkanı adayımızı niye tartışıyoruz ki? Ben bu rejimi kabul etmiyorum zaten. Ben bu sistemi kabul etmiyorum. Yani tamamen topu dağa taşa vuran, devamı da böyle. Tek adam sisteminde alışa geldiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu. Ama ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi Coşkun abi konuşurken bir anı canlandı gözümde oradan. Az çok tamamını izlemedik programın, kesintilere bakıyoruz da havayı da tahmin ediyorum. Çünkü hep böyle.
1: Aynı hava.
2: Ekrem İmamoğlu'na o taraftaki gazeteciler soru sormaktan çok çekiniyor. Ödleri kopuyor. Ekrem İmamoğlu ile ilgili olumsuz bir cümle cevap alınırsa korkusundan o kadar tartarak sorular geliyor ki. Kemal Kılıçdaroğlu onunla ilgili bir cevap vermekten çekiniyor. Bakın Özgür Özel ve siyasetçiler Ekrem İmamoğlu'na arkalarını dönmekten korkuyor. Neden Ekrem İmamoğlu'ndan o cephe bu kadar korkuyor? Bu çok uzun süredir düşündüğüm bir konu. Ben bunu bir televizyon yayınında yaşadım. Bir önceki gece yine gazeteci, böyle çok oranın şöhret olan gazetecilerinden bir tanesi Ekrem İmamoğlu'yla röportaj yapmıştı. Tamam, Coşkun abi niye bunu sormamışlar, niye bunu sormamışlar deyince bu gazeteciye sordum. Hani bize iktidarın gazetecisi diyorsunuz ya, niye Ekrem İmamoğlu'na şunu sormadın, bunu sormadın, bunu sormadın, bunu sormadın dedim. Bakın 4 yıl olmuş. O gazeteci bir daha benimle televizyon yayınına çıkmadı. Kaçtı. Bunu açık açık rejisi söyledi oranın. O televizyon kanalı da bana itibarlarına saldırdığım iddiasıyla dava açtı. O tazminat davasını kazandım. Ayrı mesele. Çünkü rejilerinden içeriden birisi yapılan operasyonu detaylarıyla anlattı. Şahit olarak. Ama ben anlamıyorum. O gün devam eden, hadi neyse, dışarıdaydı Ekrem İmamoğlu ve paraydı, puldu, şuydu, buydu. O yüzden korkuyorlardı. Bugün neden bu kadar korkuluyor Ekrem İmamoğlu'ndan? Hakikaten bu işin artık Ekrem İmamoğlu değil de arkasında nasıl bir güç var ve neden insanların rengi soluyor? Ben bunu merak ediyorum. Ortaya
3: ben
2: da soru olarak
3: bırakıyorum.
2: Ben de şöyle bir
3: şey söyleyeyim olarak.
1: Son yani, bir dakikam, buyurun.
3: Siyasal vesayet altında Özgür Özel siyaset, siyasal bir vesayet altında. Özgür Özel'in ve CHP'nin sırtında bir el var ama kimin eli olduğu belli değil. O el, hep herkes Ekrem İmamoğlu diyor ama farklı bir elin olduğunu da söylemek lazım. Bu elin de bizim sınırlarımızın içinde olduğunu düşünmüyorum, sınırlarımızın içinde.
1: Hocam belki çok kısa bir değerlendirme yapabilirsiniz. Biraz iç siyasete dair ama bir dakikam kaldı. Çok kısa bir değerlendirme alayım, sonra da bitireyim.
4: Ya ben tabii malum iç siyaset gündemi uzağım ama güvenlik perspektifinden bir şey söyleyeyim. Milli güvenlik konuşuldu madem. Görüntü hoş değil. Yani odur budur, işte aktörlerden bağımsız söylüyorum. Çünkü bir ana muhalefet partisinin temelde görevleri iktidarı denetleme, işte toplumsal talepleri örgütleme gibi şeyleri var. Şimdi bunlar gerçekleşmeyip de başka bir şey olduğu zaman bu sefer beyin göçü de oluyor. Bundan sonra işte hasım istihbaratların bu ülkede anlatısı, konuştukken bir önceki bölümde hani anlatı satma, anlatı pazarlama, bu anlatılar daha fazla taban buluyor. Yani en güzel örnek bence İran. Niye İran'da bu kadar büyük protestolar patlıyor? Dur hani 2017'de, 19'da, Mahsemin'de vesaire. Çünkü örgütlü bir muhalefet yok İran'ın. Ana muhalefet böyle aksadığı zaman veya bir muhalefet durumu söz konusu olmadığı zaman toplumsal talepler bu sefer işte ya yurt dışına kaçan İranlılar İsrail'le, Amerika'yla işbirliği yaparak kendi devletlerine karşı olacak şekilde örgütlenmelere gidiyorlar. Çeşitli televizyonlarda vesaire. Yahut da işte böyle büyük toplumsal olaylar vesaire patlıyor. O yüzden devlet güvenliği açısından söylüyorum. Bu tip görüntüler çok hoş değil bence.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Oral Toga bizlerle de birlikteydi. Coşkun Başbuğ'u çok teşekkür ederiz.
5: Teşekkür
1: ederiz. Merve Şebnem Buruç teşekkür ederiz. Mustafa Ertekin teşekkür ederiz. Sabah 6'da bizim çocukların maçı var. Milli maç var. Başarılar diliyoruz.
3: Başarılar.
1: Üniversite

0: Hem cumartesi hem pazar sınava gireceklere başarılar diliyoruz. Noktayı koyuyoruz. Mutlu geceler efendim.
1: Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: İzmir'de 125 bin öğrencimiz 209 okulda Türkiye'mizin bağımsızlıkla mücadelesine, her bir insanımızı bağımlılıktan koruma ya da kurtarma mücadelesine projeleriyle, fikirleriyle, çalışmalarıyla katkıda bulundular. Mahallelerine çıktılar, esnafla konuştular, ailelerine sunumlar yaptılar.
3: Yeşilay'ın etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. İzmir'de Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali düzenlendi.
4: İzmir'de Yeşilay ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle yaklaşık bir yıl önce hayata geçirilen Sağlıklı Yaşam Ligi projesi kapsamında Bağımsızlık Festivali düzenlendi. Festivale katılan öğrenciler Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdüler.
3: Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç yürütülen Sağlıklı Yaşam Ligi projesinin önemine dikkat çekti.
2: Çocuklara, gençlere hep yetişkinlerin anlattığı bir sistem söz konusuydu. Eğitim verdikleri, beceri kazandırdıkları hiç şüphesiz bu önemli ama yeterli değil. Çocukların ve gençlerin de bağımsızlık mücadelemizin tarafı olduğu, katkıda bulunduğu, fikirleriyle, enerjileriyle bu çalışmayı güçlendirdiği bir sistem kurmamıza ihtiyaç vardı. Sağlıklı Yaşam Ligi'nde bunu yaptık.
3: Birçok gösterinin yapıldığı festivalde çocuklar ve gençler gönüllerince eğlendi.
4: Başta standlardaki etkinlikler olmak üzere çok sayıda etkinlik düzenlendi. İşte onlardan bir tanesi de bisikletle yapılan akrobasi hareketleri. Özellikle küçük öğrenciler gösteriyi ilgiyle izledi.
5: Festival olması da ayrı bir güzel. Şovlar var, bir sürü şeyler var. Çok güzel yani.
6: Bugün boya eğlenecek.
5: Evet. Çok eğlendim ayrıca ve bu projede yer aldığım için çok mutluyum.
3: Yeşilay'ın Sağlıklı Yaşam Ligi projesi kapsamında dereceye giren öğrencilere bisiklet, scooter, kaykay ve çeşitli ödüller verildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa süreye sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
3: Davalar hızlı sonuçlanacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. IBAN paylaşana hapis cezası gelecek. Türkiye gündeminin en çok merak edilen konularından biri olan ve AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketi meclise geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte yargı sisteminde önemli değişiklikler olacak. En dikkat çeken düzenleme davaların daha hızlı görülmesi için getiriliyor. Bu kapsamda hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. Mahkemeler ancak zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla iki duruşma arasında 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Bir diğer yenilik ise e-duruşma sistemi için geliyor. Düzenleme ile hali hazırda uygulanan e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Dolandırıcılığa karşı sert tedbir de pakette yer alıyor. Haksız menfaat sağlamak amacıyla IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşmak artık müstakil bir suç haline getiriliyor ve hapis cezası da yolda. Kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri de genel af çıkacak mı sorusuydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce net bir açıklama yapmıştı. İnfazla ilgili bir düzenleme yok demişti. Yani 12. yargı paketinde genel af veya infaz değişikliği öngörülmüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte teklifin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
8: Değerli milletvekilleri,
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine

0: yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbul'un yüzü gülmeye başlayacak. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
1: Başkan Erdoğan, CHP'li belediyelere para kuleleri üzerinden yüklendi. İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz dedi. Net mesajların adresi ise dev metro hattının açılış töreniydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en uzun metro hatlarından biri olan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılışındaydı. Kürsüye çıkan Erdoğan'ın hedefinde muhalefetin yerel yönetim anlayışı vardı.
0: İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
1: İstanbul'un çile haline gelen trafik sorunu da Erdoğan'ın gündemindeydi. İstanbulluyu bu eziyetten kurtaracağız dedi, yeni metro hatlarına adres gösterdi.
0: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını ise geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
1: Erdoğan dış politika eleştirilerine de aynı sertlikte yanıt verdi.
0: Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. Biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: Başkan Erdoğan Türkiye'de yapılacak olan NATO zirvesiyle ilgili de konuştu.
0: 7-8 Temmuz'da ise aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu NATO liderlerini Türkiye'de ağırlamaya hazırlanıyoruz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bu çevre sorunu İzmir'de maalesef bir türlü önü alınamıyor. Körfez böyle, yollar böyle, çöplük böyle, moloz böyle. Yani bunun artık bir düzene girmesi gerekiyor.
4: Ege'nin incisi İzmir'de çöp sorunu çözülemiyor.
3: Maalesef burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir rezaleti yaşanıyor. Evlerden çıkan molozlar, banyo artıkları, tuvalet klozetleri getirilip buraya dökülüyor. Yanında okul olmasına rağmen, pazar yeri olmasına rağmen buraya bunun dökülmesinin bir mantığı olabilir mi? Maalesef. İzmir Büyükşehir Belediyesi dağlarda menekşeler olması yerine çöpler döküyor, molozlar döküyor.
4: Çiğli ilçesinde belediye çocuk oyun alanına çöp döküyor. Oyun alanındaki kirlilik günden güne artıyor.
5: İzmir Çiğli'de bir çevre felaketi yaşanıyor. Arkamda görmüş olduğunuz alana ilk önce moloz başlanıp sonra da çöpler dökülmeye başlandı. Ve tam arkasında onun önünde 50 metre ilerisinde ilkokul var. Öğrenciler ise bu çöp kokularının içerisinde, bu kötü kokunun içerisinde ders yapmaya çalışıyorlar.
3: Öğrenciler var burada, yavrularımız var. Yani bu talebeler, bu öğrenciler bu molozun yanında, bu kirliliğin yanında, bu mikropların yanında ders yapabilir mi? Çok yakın, yani 50 metre 100 metre yakınında burada molozlar dökülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin aklını başına alması lazım, çevreci olması lazım, bunun bir denetleyeni olması lazım.
4: Bölge halkının ve öğrencilerin sağlığı büyük risk altında.

0: hocamızla birlikte ve sahadan alacağımız son notlarla. Tabii ki dünya İran, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o anlaşmaya odaklanmış durumda ama bir yanda o anlaşma olurken diğer yanda savaşlar devam ediyor. Yani biri biterken biri başlıyor. Çünkü Rusya-Ukrayna cephesi son günlerde daha da hareketlendi. Saldırılar daha da ağırlaşmış vaziyette. Ama esasen İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o anlaşmanın bir şekilde İsrail'in müdahalesiyle bozulmasından herkes endişe ediyordu. Geride bıraktığımız gün o cepheden de bir açıklama geldi. Bir ateşkes açıklaması. Ama her zaman olduğu gibi yine İsrail ateşkesi bozdu. Lübnan'a yönelik saldırıları devam etti. Neler oluyor diye bölgeye bakacağız. Son 24 saatte işte bunlar yaşandı. İsviçre'deki görüşmeler bir sonraki tarihe ertelendi. Online anlaşmanın ardından bir de yüz yüze gelecekti İki ülke temsilcileri ama şimdilik ertelenmiş görünüyor. Trump'tan bir açıklama var. Ben olmasaydım İsrail yerle bir olmuştu dedi. Vincent de yine sert açıklamalar var. Ve İsrail'in de harekete geçtiği o dakikalarda bir de açıklamaları güne damgasını vurmuştu. Savunma Bakanı Katz bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez derken o aşırı sağcı olarak ifade edilen Ben Gvir, Lübnan'ın tamamı yanmalıdır dedi. Yani Netanyahu yönetimi ateşe körükle gitmeye devam ediyor. Ama bu kez ateş Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında. İsrail Lübnan'a saldırıları sonucu maalesef 68 kişi hayatını kaybetti. Dikkat çeken bir çıkışsa Alman bir siyasetçinin, Alman bir milletvekilinin açıklamalarıydı. Avrupa Parlamentosu milletvekili Frolich dedi ki Türkiye'nin sizin ahlak derslerinize ihtiyacı yok. Bunu Avrupa Parlamentosu'nda Avrupalıların bizzat yüzüne söyledi. Siz yalvaracaksınız şimdi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi için dedi. Tüm bu gelişmelere odaklanacağız ama sahada yaşanan son gelişmeler neler? Onlar için de arkadaşlarımız bizleri bekliyor. Washington'da İrfan Sapmaz, Tahran'da da Ekber Karabağ her gün olduğu gibi. Hoş geldiniz bir kez daha.
1: Merhabalar Tahir, hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi önce yine Tahran cephesinden başlayacağız. Çünkü geride bıraktığımız gün özellikle İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları bir kez daha gözleri İran'a çevirdi. İran bir misilleme yapacak mı diye neler söylenildi ve neler yapıldı? Ekber, hemen senden dinleyelim bu konuda.
2: Evet, teşekkür ederim Taylan Hanım. Son bir 24 saate bir özet geçersek birkaç konu İran'da tartışılıyor. Birincisi bu uzlaşma meselesi. Özellikle İran lideri Mustafa Hamenei'nin de bu konuyla ilgili açık bir şekilde görüşünü bildirmesinin ardından gün içinde, ülke içinde en çok tartışılan konunun bu mesele olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle bir ifadesi önemliydi. Benim görüşüm farklıydı ancak bana güvence verildi. O yüzden işte buna cizim verdim. Bu oldukça önemliydi. Gün içinde birçok milletvekili, onlarca milletvekili, siyasetçi, bu gazeteci, politikacı bu konuyla ilgili görüş bildirmiş oldu. İşte Mesut Pezişkan tabii bu meselede ön plana çıkmak istedi. Bunu bir başarı olarak kendi hanesine yazmış oldu. Tabii bunda da başarı oldu. Ancak diğer taraftan o muhafazakar, o aşırı muhafazakarların da yavaş yavaş tepkisini o tepki odağında olmaya başladı. Daha önce kenarda duruyordu. Daha ziyade Mehmet Bakır Kalibaf ön plana çıkıyordu. Ancak son anda işte bu esasında bir İran açısından, ekonomisi en azından İran ekonomisi açısından büyük bir başarı olduğunu ifade edebiliriz. Ve Mesut Pezişkan da bunun kimsenin hanesine yazılmasını istemedi. Ön plana çıktı. Aynen Hasan Ruhani döneminde. Hasan Ruhani o dönemde oy aldıysa işte bu sebepten de aldı. Ve son seçimlerde de zaten Mesut Pezeşkiyan'ın oy almasının başlı da sebebi olarak bu meseleyi gösterebiliriz. Yani dedi ki ben oturacağım masaya, uzlaşacağım ve ülkeye yönelik işte ambargoları kaldıracağım ki İran'da İranlıların en çok rahatsız olduğu mesele bu 300 milyar dolar falan filan değildi. Ambargodur. Yani ambargo kalktığı sürece İranlıların bir önemli bir refah sağlayacağını ifade edebiliriz. Yani İran'da tabii dünyada genelde...
0: Ekber, bu açıklamasıyla Hamenei, Pezeşkiyan'ı adeta ateşe attı diyebilir miyiz? Yani şimdi ben istemiyordum ama Pezeşkiyan beni ikna etti dedi. Sadece aşırılar değil, toplumda devrim muhafızları başta olmak üzere diğer kesimlerin de eleştiri oklarının Pezeşkiyan'a yönelmesine sebep oldu mu bu açıklama?
2: Diğer kesimine destek veriyor.

0: Reformculara destek veriyor. Hasan Ruhani bizzat kendisi de söyledi, Muhammed Hatemi, diğer reformcular. Reformcular sımsıkı buna sarılmış durumda. Yani bunu büyük bir başarı olarak görüyor. Halkın önemli kısmı da yani bunu büyük bir başarı olarak görüyor. Yani bu haliyle Mesut Pezeşkan seçimlere giderse kazanır. Bu haliyle gitse %100 kazanır. Yani eğer yok bu meselede Kalibaf ön plana çıksaydı, biliyorsunuz Kalibaf son seçimlerde Mesut Pezeşkan'ın rakibiydi.
1: Evet.
0: Çok az bir farkla 3 kişi vardı. Mesut Pezeşkan, Kalibaf, Sait Celili. İşte ilk turda işte Kalibaf elendi ve Sait Celili ile Mesut Pezeşkan ikinci tura gitti ve dedim yani Mesut Pezeşkan niye Cumhurbaşkanı oldu? İki tane önemli başlık bununla için zikredebiliriz. Birincisi dedi ki ben oturacağım Amerika Birleşik Devletleri ile bir şekilde konuşacağım ve uzlaşacağım. Yani bu meseleden öyle. Diğerler diyor yok, uzlaşma müzakere yok. İranlara bir buna oy verdi. Tabii de kimliği önemliydi. O İran'da etnik gruplardan yani bunu göz ardı edilemez. İnanılmaz bir oy aldı ve bu şekilde de Cumhurbaşkanı seçilmiş oldu. Yani eğer bu meselelerde Kalibaf ön plana çıksaydı bir sonraki seçimlerde Kalibaf bunu işte görüyorsunuz, ekranlarda görüyorsunuz, Mesut Pezeşkan elini almıştı. Kalibaf bu şekilde halkın önüne çıkacaktı ve avantajlı olacaktı. Mesut Pezeşkan bunu ona bırakmak istemedi. Gerçi bu müzakere sürecince pek ön planda olmadı. Daha ziyade Kalibaf ve
1: Arakçı
0: ön plandaydı. Evet.
1: Yani gün hatta içinde biz seninle de yine bunu konuşmuştuk. O müşteba Hamane ile görüşmesinin ardından Pezeşkian'ın daha çok artık ön plana çıktığını yorumlamıştık bu ekranlarda ve son açıklamada da ve hatta belki de şu fotoğraf karesi de Mesut Pezeşkian'ın İran siyasetinde artık Hamaney'den sonraki en önemli kilit isim olduğuna herhalde işaret ediyor.
0: Evet. Yani gölgede kalmak istemedi. Biliyorsunuz bunlar planlar daha önce hazırlanmıştı. İsviçre'ye gidilecekti. İsviçre'ye işte J.D. Vance gelecekti. Muhammed Bakır Kalibaf gelecekti. Muhtemelen Mesut Pezeşkian'ın kendisi ve kurmayları oturmuştu, konuşmuştur. Yani böyle bir başarı söz konusu. Biz neden bu başarıyı karşı tarafa devredelim? Biz bunu sağladık işte. Çıkalım meydanlara, bunu gösterelim. Mesut Pezeşkian da son anda bunu yapmış oldu. Tabii bu karar Yüksek
1: Peki,
0: Ulusal
1: Güvenlik Konseyi'nde... Peki tam tersi olursa, anlaşma bozulursa...
0: Yani bir de bu dezavantajlar da var. Şunu da söyleyeyim. Dezavantajlarının başlıcası nedir? Bundan sonra artık Mesut Pezeşkian o muhafazakarların, sert muhafazakarların işte eleştirilerinin hedefinde olacaktır ki şimdiden başlamış durumda. Yani daha ziyade mesela daha önce ekranlarımıza söylemiştim. İnsanlar geliyordu, işte Dışişleri Bakanlığı'nın önüne toplanıyordu. Kimin aleyhine? Abbas Irakçı ve Kalibaf'ın aleyhine slogan atıyordu. Bu kez durum değişecekti. Gidip işte Mesut Pezeşkian aleyhine sloganlar atacaktı. Hayır, bugün ben Cuma günüydü biliyorsunuz. Cuma gittim. Cuma namazının kılındığı alanda onlarca insanlar röportaj yaptı. Muhtemelen arkadaşlar hazırlanmışlardı. Yayına verdiler mi vermediler mi bilmiyorum. Orada çok dikkatimi çeken husus vardı. Yani oradaki insanlar da aynısını. Tabii oraya giden insanların genel çoğunluğu muhafazakarlardan oluşuyor. Onların da çoğunluğu mesela değiniyordu. Özellikle bunu kaydediyordu ki biz tamam bunu kaybettik, kabul ettik ama ülke liderimiz bunun altını çizdi ki benim görüşüm bu değildi. Ancak bana güvence verildi. Önemli ki bu hem ülke halkına ve bir de önemli husus şudur. Yani sadece mi İran halkına diyor o vekil güçler yani o direniş grubu, Guruhay Mugavemet, direniş gruplarının da rehine olacağından dolayı işte bunu kabul ettim. Yani ülke içinde en çok bunun meselenin tartışıldığını ifade edelim. Hatta Tahir'de şunu da söyleyeyim. An itibariyle İran'da meclis kapalı. Ve milletvekilleri de oldukça buna tepkili. Bazıları şöyle diyor ki evet esasında bazı gruplar İran'da meclisi bu şekilde güvenlik sebebiyle kapalı kalma mahkum etmiştir ki istedikleri şeyi onaylasın, çıkarsın diye. Tabii bu savaş başladığından itibaren bazı milletvekilleri de çağrıda bulundu. Bir an önce meclis açılsın ki biz de oraya gidelim. Hatta gerekirse bu uzlaşma meclise de gelmelidir. Bazı milletvekillerinde şöyle de ifadeleri söz konusuydu. Tabii İran içinde geçtiğimiz zannedersem, Tahir sen bana sormuştun. İran içinde iç politika nasıl hararetlendiriliyor mu? Bugün hararetlendi. Yani geçtiğimiz günlerde daha ziyade dış politika konuşuluyordu. Ancak özellikle bu uzlaşma meselesi ve Mesut Pezeşkan'ın buna imza atmasının ardından ülke içinde de bir hareketlenmelerin söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Ancak genel anlamıyla özetleyeyim. Genel anlamıyla yani bu %100 birbirlerine çarpışıyorlar, ihtilaflar ciddi diye falan da değil. Genel anlamıyla mesela devrim muhafızlarından yani ordudan da açıklama geldi. Ordu'da devrim muhafızları ne diyor? Diyor biz politikacılarımızın arkasındayız, siyasetçilerimizin arkasındayız. Ancak eğer karşı taraf sözünü tutmazsa gereğini yapacağız yönünde açıklamalar geldi. Tabii bu meseleyle tartışıldı. Birinci

0: İkinci mesele biliyorsunuz ki İsviçre'de görüşmeler vardı. Bu görüşmeler yapılmadı. Herkes biliyor bunun neden yapılmadığını. Tabii yani politikacılar farklı biraz o üsluba göre, gereğine göre biraz yani bunu üslubuna indirgeyerek söylese de herkes biliyor ki bunun Lübnan, Hizbullah, İsrail hattındaki gelişmelerden dolayı olduğunu biliriz. Gün içinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden bir açıklama geldi. O açıklamasında da işte anlaşma, biz nihai uzlaşmaya gitme, anlaşmaya gitmek için, müzakerelerin yapılması için bazı maddelerin uygulanması, hayata geçmesi gerekiyor. Ve maddeler de sıraladı. Birinci sırada da birinci maddeyi koydu ki birinci maddede ne diyor? Savaşın tüm cephelerde ve Lübnan cephesinde sona ermesi gerekmektedir. Yani İran'da bugün içinde tartışılan ikinci konunun da bu mesele olduğunu ifade edebiliriz. Tabii o Lübnan İsrail hattında olup bitenler, işte İsrail'in de ayrı zayiat vermesi, 5 askerinin hayatını kaybetmesi ki savaşın başlamasından itibaren en ölümcül olay olduğu da yine ifade ediliyor. Yine İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılar da İran'da gün içinde tartışılan meselelerin başındaydı.
1: Peki İrfan, şimdi bir ateşkesin bozulma riskiyle hep karşı karşıya kalırdık. Yani bunu konuşurduk, İran ve Amerika Birleşik Devletleri cephesinden gelen açıklamalar, ama artık gözler bambaşka bir yere, bambaşka bir cepheye evrildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail cephesine. Yani şu an bu aylar süren İran geriliminden daha çok gergin gibi İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o cephe. Buna cephe diyoruz çünkü karşılıklı açıklamalar baktığımızda çok sert açıklamalar. Geride bıraktığımız gün Donald Trump'ın açıklamaları bir kez daha vardı. Yine böyle yeşil ışık yaktı, İsrail'le ilişkilerimizi iyi anlaşıyoruz vesaire, ama cümle arasında, konuşma arasında öyle cümleler söyledi ki yani ben olmasaydım İsrail olmayacaktı dedi. Bunların karşılığında İsrail'den gelen açıklamalar var, ama hala son sözü Donald Trump'ın söylemesi bekleniyor. Sen ne dersin?
2: Evet, şimdi önemli bir gelişmeyi bir aktarmak istiyorum. Tabii Lübnan, İsrail-Lübnan arasında işte ateşkes ilan edilmesinin hemen ardından geçtiğimiz saatler içerisinde Marco Rubio'nun Orta Doğu'ya bir seyahat planı açıklandı. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e gitmesi bekleniyor Rubio'nun. Çok büyük ihtimalle hem bu Lübnan meselesi hem de İran meselesiyle ilgili Marco Rubio bu üç ülkede, yani Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e bir takım temaslarda bulunacak. Şimdi
1: İsrail'de girer mi o listeye?
2: Şu an görünmüyor, olabilir. Şu an görünmüyor. Şu anda görünmüyor en azından listede, ama olabilir. Şimdi tabii Donald Trump İsrail ile ilgili rahatsızlıklarını çok açık şekilde dile getirirken son 48 saat içerisinde J.D. Vance'in açıklamaları bütün Amerika'da tartışılmaya başlandı. Zaten biz haber ekranlarında da veriyoruz, ama J.D. Vance'in açıklamaları, ki J.D. Vance bugüne kadar dikkat edersen İsrail meselesinde çok açık ve net bir şekilde bu kadar sert tartışmalara girmemişti. Ama İran meselesinden sonra, İran'la imzalanan memorandum sonrası J.D. Vance de çok açık bir şekilde tartışmalara dahil oldu. Ve özellikle de tabii yaptığı son açıklamalarda İsrail'in aşırı sağcı bakanları tarafından kendisine yöneltilen eleştirileri de sert cevaplar verdi. Tek güçlü müttefik olduğunu söyledi Amerika Birleşik Devletleri'nin. İsrail'in sahip olduğu tek güçlü müttefik Amerika Birleşik Devletleri.

0: Evet, bağlantıda sanırım bir problem var. İrfan'ın yerine hemen tamamlayalım o Vance'in açıklamalarını. Donald Trump şu an tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır diyor. Yine devamında son 3 ayda İsrail'in savunmasında kullanılan silahların 3'te 2'si Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretildi. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikimize saldırmazdım diyor. Yine bunun dışında diyor ki İsrail'le iyi bir ortağız, ancak İsrail özellikle zaman zaman bu gerilimi tırmandıran açıklamalar yapıyor. Biraz öncekini getirebilirse arkadaşlarımdan rica edeceğim. Amerika Birleşik Devletleri ile hep aynı çizgide olduklarını söylüyorlar. Biz farklı ülkeleriz, farklı ihtiyaçlarımız var, farklı coğrafyalardayız. Konu uluslararası ilişkiler ve diplomasi olunca kimseye güvenmem diye de ekliyor. Ortak çıkarlarımız olduğunu ve iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Ama altını çizdiği bir cümle var. Özellikle daima buradan güç bulduğunu hep ifade ediyordu İsrail ya da Amerika'daki İsrailliler. J.D. Vance'in açıklaması çok önemli. İsrail'in de diğer birçok ülke gibi Amerikan siyasetini etkilemeye çalıştığını düşünüyorum. Diyor ki yani Almanya'da, Fransa'da nasıl bizim için dost ülkelerse İsrail'de benzer bir ülke. Yani onu diğerlerinden ayıran bir şey söz konusu değil. İşte J.D. Vance'in yani başkan yardımcısının açıklamaları da bu şekildeyken bu daha da tırmanacak mı İrfan Sapmaz? Ya da bunu kim sakinleştirir bu ateşi?
1: Tabii tırmanacak görünüyor. İsrail bir defa Lübnan'a yaptığı bu saldırılar son 24 saatte hatırladığım kadarıyla 24 kişi hayatını kaybetti. 35 kişi de yaralandı. Ve sürekli olarak bunu sabote etmek istediğini artık Donald Trump'ın ve J.D. Vance'in ağzından net olarak duyuyoruz. Yani ülke şu anda Amerika Birleşik Devletleri bölünmüş vaziyette. Tabii en önemlisi Donald Trump hem J.D. Vance...

0: Memorandum öncesine kadar yaklaşık 4,5 dolarlarda, hatta 5 dolarlara kadardı minimum inen petrol fiyatları. O açıdan şu anda rüzgarı arkasına almış görülüyor. Donald Trump ve J.D. Vance özellikle İsrail'e karşı yaptıkları bu açıklamalardan magacılar tabii ki bundan son derece memnun diyebiliriz.
1: İrfan, bir de bugün artık İsrail... sıkça karşılaşmaya başladığımız bir konu da özellikle senatörlerin çok sert bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirmeye, daha doğrusu Trump ve yönetimini eleştirmeye başladıkları çok sert açıklamalar vardı bugün. Yani bu anlaşmayla İran kazandı, Amerika'nın hiçbir şey kazandığını görmüyoruz diyorlar. Buna yönelik Vance'den, işte Rubio'dan ya da Donald Trump'tan açıklamalar var mı? Amerikan siyasetini ya da kamuoyunu neyle ikna edecek ekonominin dışında?
0: Şu anda birinci derecede tabii öncelikleri ekonomi, birinci sırada da petrol hiç şüphesiz ve petrole bağlı ürünler. O açıdan sen de söylediğin gibi cumhuriyetçi senatörler ve muhafazakar yorumcular anlaşmanın İran'a fazla taviz verdiğini düşünüyorlar. Hayır, özellikle işte yaptırım gevşemeleri, yatırım fonları ve İran'ın füze programının anlaşmada yeterince yer almaması eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Bir başka grup demokratlar ve bazı ulusal güvenlik uzmanları da Trump'ın İran'ın askeri kapasitesinin tamamen yok edildiği yönündeki söylemlerin çok abartılı olduğunu söylüyorlar. Yani anlaşmanın başarısının ancak önümüzdeki 60 günlük süreç sonunda anlaşılabileceğini savunuyorlar. O açıdan Donald Trump'ın üzerine gitmeye devam ediyorlar.
1: Şimdi tabii herkesin daha doğrusu netleşmesini beklediği artık bu 60 günlük sürenin başlaması da merak edilen başlıklardan birisi. Bu İsviçre'deki o imza töreniyle ilgili ne diyorlar? Bir de onu öğrenelim, İrfan Sapmaz.
0: Evet, tabii İsviçre'deki tören, Donald Trump'ın aslında kafasındaki plan şuydu. Şayet karşı taraftan, yani İran tarafından muadili gelmiş olsaydı, yani Mesut Pezeşkian'ın işte sonuna kadar gelebileceği yönde de haberler vardı. Ancak Donald Trump imzayı malum Fransa'da attı. Arkasından da aynı gece buraya döndü. O açıdan bundan sonraki süreçte Donald Trump bu 60 günlük süreyi kazasız belasız atlatmaya çalışacak. Özellikle Netanyahu'nun bu yönde çok ciddi çabaları olduğunu görüyor Donald Trump. O açıdan önceliği Donald Trump'ın şu anda bu 60 günlük süreyi tamamlamak ve 3 Kasım'a kadar bu anlaşmanın yürürlükte kalması için çok ciddi bir şekilde kamuoyunu etkilemeye çalışacak. Ama şu ana kadar bu anlamda başarılı olduğunu söyleyebiliriz Donald Trump'ın. Kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman anlaşmadan aslında Amerikan toplumunun da memnun olduğunu görüyoruz Tahir.
1: Peki, şimdi konuklarım da bizlerle birlikte, onlara da hoş geldiniz diyeceğim ama Ekber, son olarak şunu da merak ediyoruz İran cephesinde. Dün de bunu sormuştum aslında. Yani bu İsrail'le ilgili İran'ın atması muhtemel adımlar, muhtemelen iki ülke arasındaki o temaslarda dile getiriliyordur ama İran, İsrail'e karşı Amerika'dan bağımsız bir saldırıyı ya da farklı bir süreci nasıl yürütecek?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, gelen hava İran'da bakıldığında öyle görünüyor ki İran ilk başta masada, yani diplomatik faaliyetlerle bu meseleyi, yani İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak isteyecekti. Nitekim bugün gün içinde saat 16 civarında iki Lübnan'la İsrail arasında bir ateşkesin sağlandığı ifade edildi. Ayrıca buna ek olarak bunun da İran'ın katkısıyla birlikte olduğuna yönelik Reuters'da bir haber söz konusuydu. Hı hı. İran ilk adım olarak bu şekilde davranacaktır. Ancak ne kadar İran'ın bu meselede ağırlığı olabilir? İran bir sonraki aşamada aynen geçtiğimiz günlerde, haftalarda olduğu gibi, yani askeri güce de başvurabilir. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. An itibariyle şu an bugünlük havayı diyorum. Yani yarın hava bambaşka olabilir. Bugünlük son 24 saati havaya bakarsak yok, İran'ın askeri bir İsrail'e bu sebepten dolayı bir saldırması öngörülmüyor. Gerçi tehditler vardır. İran tarafından tehditler vardır ki eğer bu saldırılar devam ederse İran askeri olarak da bu meseleye mutlaka dahil olabilir. Nitekim az önce de dedim, an itibariyle İran'ın tepkisi daha ziyade diplomatik, yani siyasi olarak baskı yapmaya çalışıyor ve ilk buna örnek de, somut örnek de bu gün içinde yapılması, cuma günü gün içinde yapılması planlanan İsviçre görüşmelerini gösterebiliriz. İran madem bu madde yerine getirilmiyor, getirilmiyor.

0: Birinci madde yerine getirilmiyor. Ben de gereğini yaparım. O müzakereleri katılmam. Yani şimdi İran şimdilik bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki vermeye çalışıyor. Baskı tutmaya, baskılamaya çalışıyor. Nitekim gün içinde İran Dışişleri Bakanlığı Abbas Irakçı'nın bir açıklama geldi. Biz diyor bu konularla ilgili tek karşımıza tek sorumlu vardır, muhatap vardır. O da Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri gitsin gereğini yapsın. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü biz kendimizi ve müttefiklerimizi ki burada Hizbullah'ı kastediyor korumak için gereken ne lazımsa yapacağız. Özetlemem lazımsa an itibariyle İran diplomatik yöntemlerle bu ve yaptığı diplomatik baskılarla bunu çözmeye çalışıyor. Eğer böyle bir şey olmazsa İran askeri yönteme başvurur mu? Elbette bu da olasılıklar arasında yer almaktadır. Son olarak biraz sözü uzattım kusura bakmayın. Mesela ben bugün Taslim Haber Ajansı'nda bir yoruma bakıyordum. Orada diyordu ki İran bu aşamada baskı olarak tekrardan hüzmüzü kapatsın. Hürümüzü kapatsın ki ta işte Lübnan'a yönelik o birinci maddede tam olarak yerine getirildikten sonra açsın. Bu yönde mesela İran'ın en önemli ajansında da saatlerce duran birinci işte haber olarak duran bir yorum baş köşede, manşette durdu ki dediğim üzere ki Taslim'de bir şekilde askerin görüşünü yansıttığını ifade edebiliriz.
1: Yani İran o kozu sürekli kullanacak anladığımız kadarıyla çünkü oradan yakaladı. Zaten Trump da bunu ifade etti. Dedi ki eğer savaş bitmeseydi Hürmüz'ün açılması imkansızdı dedi. İran da bu kozu sonuna kadar kullanacak. Bu arada hemen konuklarımı da takdim etmek istiyorum. Ekrem Kızıltaş bizlerle birlikte bugün de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Can Günyel hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar Tahir Bey.
1: Sayın Kemal Uşar sizler de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim. İyi geceler. İyi yayınlar.
1: Şimdi varsa arkadaşlarıma sorularınız hemen sahadan onları alalım. Buyurun Can Hocam.
3: Ya aslında İkber Bey biraz biraz böyle değişikte gelebilir ama bir bilgisi var mı diye merak ettim. Bir haberle karşılaştım ben ama ne kadar doğru bilmiyorum. Özellikle İran'ın bu müzakere diplomasi görüşmelerinde bir psikologla beraber aslında müzakere ekibi içerisinde yani kendi içerisinde bir ekip oluştururken psikolog da dahil ettikleri. Bu psikologun da açıkçası Trump'ın kişilik karakter özellikleri üzerinden hareket ederek bunun üzerinden de diplomatik hamleleri daha doğrusu hayata geçirdikleri üzerine çok ilginç bir haber vardı. Hatta şu tweet üzerinden başlayıp gitmişler. Yıllar önce Trump'ın attığı İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir diplomatik masayı da kaybetmediği müzakereyi diye bunun üzerinden hareket ederek Trump'ın özellikle narsist biraz bu işte baktığımızda tutarsız davranışları üzerinden nasıl acaba etkileyebiliriz? O masada nasıl aslında istediğimizi alırız diye bir haber okudum. Acaba yani bu tür müzakere heyetiyle ilgili
1: Trump ne çok, hallere düştü değil mi?
3: Yani. Çok ilginçti. Yani biraz o yüzden dedim böyle belki magazin kısmı gibi gelebilir ama kusura bakmayın. Çok
1: yok hayır yani
3: çok
1: neler
3: enteresan
1: neler
3: gördüğüm
1: şu anda. Hatta dün biz İrfan Sapmaz'la da konuştuk. Öyle ki Trump da mı acaba bir psikologla birlikte bu süreci yürütüyor son günlerini? Çünkü son günlerdeki açıklamaları o kadar rasyonel ki yani sahadaki gerçeklikle örtüşüyor, anlaşmanın gerçekliğiyle örtüşüyor. Yani hepimiz şaşkınız. O yüzden de bu tür iddiaların ortaya çıkması da muhtemeldir. Ekber var mı gerçekten öyle bir şey?
0: Şöyle söyleyeyim değerli Cihan Hocam, tabii ben bu konularla ilgili bir resmi bir haber görmedim. Ancak şöyle de bir gerçek söz konusu, biz bu konuyla ilgili karar veren mekanizmanın, ana mekanizmanın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi olduğunu söylemiştik. Defalarca da ben bunun altını çizdim. Gelen son bilgilere göre oradaki bir kişi hariç tümünün bu meseleye, bu uzlaşma meselesine olumlu baktığı ifade edildi. Tabii bunlar da oraya gelirken onların her birinin birçok danışmanı vardır. Mesut Pezişkan'ın birçok danışmanı var. Kalibaf'ın işte diğerlerinin orada. Yani bunların danışmanlarının da sadece siyasi danışmanlar değilse askeri danışmanlar var. Muhtemelen psikolojik de danışmanlar da var. Evet yani bu ciddi bir ekipten bahsediyoruz. Öyle bir kişi, beş kişi, on kişi, yüz kişi değil. Yani bir ekip çalışmasıdır. Ve ben öyle düşünüyorum ki evet yani bu da mümkündür. Zaten bizler bile yayınlarımızda ben defalarca birkaç kez A Haber yayınlarında gördüm. İşte bu liderlerin, politikacıların işte davranışlarını değerlendiren işte o konuşma dilini,
1: davranış bilimleri uzmanları, beden dili uzmanları.
0: Evet, beden dili. Evet, bunları değerlendiriyor. Yani olasılıklar içindedir. Olasılıklar içinde olduğunu söyleyebilirim.
1: İrfan sen ne dersin bu konuda?
2: Ben bunda çok çok ilginç bir konu. Cihan hocama teşekkür ediyorum. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde ben sık sık aslında Donald Trump'ın psikolojik davranışları

0: da çok yakından takip ediyorum. Amerika'da takip edenler var ama ben çok önemli bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Amerika'da Goldwater diye bir kural var. Yani ABD'de psikiyatristlerin kamuya mal olmuş kişilere, başkanlar, siyasetçiler, ünler gibi onları şahsen muayene etmeden ve izinlerini almadan psikiyatrik teşhis koymasını yasaklayan etik bir kural bu. Kuralın hatta 1964'te ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday olan Barry Goldwater'dan geliyor ve bu seçim 1964 seçim kampanyası sırasında bir dergi Fact Magazine deniyor. Binlerce psikiyatriste Goldwater'ın başkan olmaya uygun olup olmadığını sormuşlar. Tabii bazı psikiyatristler Goldwater'ı hiç muayene etmeden onun ruh sağlığı hakkında olumsuz değerlendirmeler yapmışlar. Ve daha sonra da Goldwater dava açmış. Bunun ardından da Amerikan Psikiyatrik Derneği 1973 yılında etik kurallarına şu prensibi eklemiş. Bir psikiyatrist kamuya mal olmuş bir kişi hakkında profesyonel psikiyatrik görüş açıklayamaz. Ancak o kişi bizzat değerlendirmiş ve izin almışsa konuşabilir diyor. Onun için de tabii Amerika'da bu konu çok hassas olduğu için insan Amerika'da tabii avukatlar Amerika'nın en önemli Amerika'nın en önemli mesleklerinden birisidir. Zaten dava açıp böyle yüz binlerce dolar, milyonlarca dolar para kazanmak için apartta bekliyorlar. O anlamda Cihan Hocam çok ilginç bir soru sordu. Onun için Amerika'da tabii direkt olarak izin almadan böyle bir şeyi yapamıyor. Ama görüş bildirebiliyorlar. O görüşleri bildirirken de tabii dava olmamak adına gayet böyle yumuşak görüşlerde kalmaya özen gösteriyorlar diyebiliriz.
1: Ekrem Kızıltaş, siz ne dersiniz? Şimdi bir yandan evet, Donald Trump'ı bu derece artık ülkesinde anlaşmayı kaybeden, İran'a kazandıran eleştirilerin gelmesi, dünya medyasında da bunun bu şekilde lanse edilmesi, ki maddeleri de baktığımızda gerçekten tüm maddelerin İran lehine olduğunu gösteren bir durum söz konusu. Ve şimdi bu tür magazinsel iddialarla Donald Trump yani ne kadar dayanabilir, tamam bir psikolojik destek alıyorsa bile, yani Donald Trump'tan bahsediyoruz, öyle çıkışları var ki geçmişte bunu gördük. İşte bir açıklamasıyla, bir sosyal medya paylaşımıyla neler yapabileceğine az çok şahidiz. O çılgınlıklarına şahidiz. Yani Donald Trump'ın da bir eşiği var mı sizce?
2: Bence eğer Donald Trump'ın son dönemde makul ve mantıklı işleri yapıyor olması, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin geldiği durum, önümüzdeki Kasım seçimlerine yönelik yapması gereken atraksiyonlar, bu konuda İran konusunda alması gereken tavır, İsrail konusunda alması gereken tavır ve dolayısıyla ortaya mutlaka bir anlaşma. Bu anlaşmayı kendine göre yorumlayıp onu zafer olarak gösterip göstermeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dolayısıyla Trump'ın Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçilerin aşağı düşmemesi ve belki muhtemeldir ki kendisine yönelik bir azil süreci başta olmak üzere sıkıntı çekebileceği bir iki, iki buçuk sene yerine o döneme rahat girip ondan sonra bir takım atraksiyonlar varsa yapacağını düşündüğünü varsayarsak şu anki tablo bence çok da şaşırtıcı değil. Çünkü eninde sonunda Trump'ın evvel eski yani iş adamlığından, televizyon sunuculuğundan, programcılığından beri dominant bir kişi olduğunu, kafasına göre takıldığını, çoğu zaman birçok şeyleri takmadığını, bunları biliyoruz. Ve o rahatlık içerisindeki ama geldiği aşamada Haziran ayının ortalarındayız. Kasım'da seçimler var. Kasım'daki seçimler çok ciddi. Yani İrfan Bey, ben her gördüğümde Amerika'daki benzin fiyatlarını hatırlıyorum ve hak vererek hatırlıyorum. Çünkü biz mesela İstanbul'da yaşayanlara göre canım işte haftada bir 15 günde bir deponu doldurursun, ne var ki değil. Orada mesafeler çok uzak. Dolayısıyla hani arabaların da genellikle büyük arabalar, yakıtı da fazla. Dolayısıyla herhalde 3-5 günde bir depoyla gidip benzin fiyatlarıyla muhatap olan insanlar için bu önemli bir şey.
1: En azından biz İrfan'dan duyuyoruz. İrfan'dan duyuyoruz. Yani şimdi depoyu dolduruyor.
2: İşin kısmen şaka ama kısmen de gerçek tarafı. Dolayısıyla şu anda göstergeler Trump'ın böyle gitseydi, yani İran'la bu mutabakat metni imzalanmasaydı, ileriye yönelik olarak en azından barışa gidilemese de, yani bu konuda adımlar atılacağına dair gelişmeler olmasaydı, büyük ihtimalle Trump açısından herhalde kötü günler olacaktı.
1: Bence Kasım'a kadar da Trump makul olmak zorunda mı? hissediyorum.
2: Şimdi onu İrfan Bey'e sormakta fayda var. Çünkü eninde sonunda Amerikalıların gönlünü nasıl kazanacağı onun meselesi. Hmm. Ama öncelikle benzin fiyatları herhalde şu en son $78 petrolün varili. Şeyin öncesinde 60 küsürlerdeydi zannediyorum, 28 Şubat öncesinde. Yani belli bir düzeye inip
0: 61 dolardı. Efendim? 27 Şubat'ta 61 dolardı ha. Ve bir galon benzin $2.68.
2: Yani gene daha demek ki
0: 5
2: şu
0: dolara çıktı, evet.
2: Amerika'da benzinin en azından ucuz yerlerde 2.62'ye inmesi bence Trump açısından bir eşik. Burayı sağladığında büyük ihtimalle Şubat'tan beri yaşananlar kısmen unutulup Trump'ın tekrar atraksiyonlarıyla oy kazanma savaşı başlayabilir. Ama Hürmüz'e takılıp kalan İran meselesinde büyük miktarda kara savaş açıp büyük miktarda asker kayıplarını göze alma şansı da olmadığı için bence İsrail'i elinden geldiği kadar zorlayarak Kasım'a doğru yürüyüşünde bir süre daha makul ve mantıklı bir Trump göreceğiz gibime geliyor.
1: Yani bu dünya için de iyi bir şey ama işte Trump bunun intikamını alır mı? O dünyadan kendisini bu hallere düşüren, bu kadar makul gösteren. Çünkü bazen şunu görüyoruz. Yani şimdi bazı isimler vardır ki o karakterinin dışında, alışılagelmişin dışında davranıldığı zaman bizler de garipsiyoruz.
2: Ama burada şöyle bir şey var. Demokrasi, yani insanların bildiği en iyi yönetim sistemidir diye bir laf var. Amerikan demokrasisinin kendine has tavırları var. Hı. Ama eninde sonunda Trump dediğinizin de bir duvar var. Yani varabileceği bir nokta var. Şu ana kadar bir dönem daha önce çekmişlerdi. Şu anda yarım dönem oldu neredeyse çekenler. Kalan bir yarım dönemde de çekilebilir, katlanılabilir bence.
1: Peki Kemal Hocam, İsrail konusunda ne kadar daha makul kalır? Çünkü İsrail'in açıklamaları adeta Amerika Birleşik Devletleri'ne kafa tutar gibi.
3: Vallahi şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde emek Hispaniklerin elinde, Asya'dan göçenlerin elinde, Afro-Amerikalıların elinde ya da dünya Latin Amerikalıların elinde. Yani emek sınıfı tamamen bunlardan müteşekkil. Toprak beyaz Amerikalıların elinde, sermaye Yahudilerin elinde. Değil mi hocam? Doğru mudur?
0: Yani çok doğru Kemal Hocam.
3: Dolayısıyla şimdi sermaye Yahudilerin elinde Lehman Brothers, Goldman Sachs, Kuhn gibi şirketler, Loeb Company şirketleri, Wall Street'in üst düzey yöneticileri ve CEO'ları hep Yahudi. Şimdi medya eğlence sektörü onlarda. The New York Times, Warner, değil mi İrfan Bey? Yanlışsam düzeltin.
0: Kesinlikle.
3: Teknoloji, girişimcilik, Silikon Vadisi'nin yönetim kısmı Yahudilerde. Lobicilik faaliyetleri var. ABD, İsrail, Halk Değişiklikler Komitesi, AIPAC dedikleri. Bunlar varken GD1 sıkıp İsrail'e 2/3'ünü, 3/2'sini mühimmatı ben veriyorum demesi, yani vergi mükellefleri veriyor demesi biraz kısır bir analiz. Çünkü bu vergi mükelleflerinin maaşlarını ödeyen Yahudiler. Hmm. Dolayısıyla şimdi böyle bir tabloda İsrail o kadar özgüvenli ki.
1: Çok.
3: Ya bu tabloda Amerikalılar eğer parayla hayatta tutunuyorsa, mesela bizim memleketimizde paran olmasa bile hayatta kalırsın, Amerika'da kalamazsın. Kantz'ın
1: açıklamalarını da bir verebilirse arkadaşlarım. Yani
3: dolayısıyla burada
1: çok sert.
3: Benim kanaatim şu, yani J.D. Vance ya bunu bilerek yaptı ya da bu analizi tam okuyamadan yaptı. Fakat İsrail'in özgüveni çok yüksek. Trump'ın çekinceleri var. 4 madde açıklayayım hemen ondan
1: sonra. Şunu da isterseniz ifade edeyim o doğrultuda.
3: Evet, bu da teyit eder.
1: Ki kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez. Biz bunu kanıtladık. Bu mesaj Amerika'ya direkt. Eğer İran bize saldırırsa biz derhal hareket ederiz ve karşılık vereceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden düşmanlarımıza karşı diplomatik bir şemsiye sağlamasını bekledik ve hala bekliyoruz. Hiçbir koşul altında işgal bölgelerini terk etmeyeceğiz. Şimdi direkt olarak mesajlar veriliyor.
3: Tabii.
1: Sanki Vance'de böyle karşılıklı bir atışma var ama burada Netanyahu'nun biraz sessizliği var ama Donald Trump da bu konuda herhalde yani benim gördüğüm, seçime kadar da makul
3: tabii,
1: gidecek.
3: Gördüğüm kadarıyla 4 konu var Trump'ın çekincesi. Bunlardan bir tanesi hocalarım ifade ettiler. Gerçekten kongreyi önemsiyor. Çünkü azille sonuçlanacak bir sürece girme ihtimali var. Bunu kendi de ifade ediyor zaten. O yüzden özellikle senato ve temsilciler meclisindeki cumhuriyetçiler ağırlığı giderek azalıyor. Bunu görüyor ve net gördü. İşte İrfan Bey'in de çok ifade ettiği enflasyon, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki

0: Enflasyon düşündürücü, dikkate değer ve özellikle bakanlar kabinesine bu sıklıkta geliyordur tahmin ediyorum. Hı hı. Ve tabandan şu ana kadar herhangi bir yüksek ses çıkmadı ama çıkma ihtimali var. Şimdi NATO zirvesi var 7-8 Kasım'da Türkiye'de. Bu da Trump'ın aslında önünde önemli bir konu. Çünkü Trump zirvesinde şovunu yapacak Trump. NATO zirvesinde şovunu yapacak Trump. Dolayısıyla
1: Temmuz'daydı
0: orada,
1: değil mi? Temmuz,
0: 7-8 Temmuz'da hocam. Ankara'da. Dolayısıyla bu şovu kaçırmak istemez. Savaş ortamında bu şovu kimseye yaptırmazlar.
2: Kime karşı? Hedefinde herkese, kim olacak?
0: Herkese karşı. Yani NATO Avrupa'ya karşı daha ziyade.
2: Yani G7 provasıydı bunun. Fragmanıydı. Patron bir, benim demesi.
0: Doğru. Aynı şeyi burada yapmaya çalışacak. İnşallah yapmaz.
2: Yani buradan çünkü yürür.
0: Tabii,
2: o NATO, patron benim den.
0: Düşünsenize dünyanın en önemli liderleri burada. Çıkarılır. Dünyanın en önemli lokasyonunda. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliği yapacak. Yani bu şovu yapabilir mi emin değilim ama düşünüyordur tahmin ediyorum.
2: Rusya, İran, İsrail.
0: Yer çok önemli. Türkiye çok önemli.
2: Evet, tam
0: yani İran komşusu bir ülkede NATO zirvesi var ve Trump şovu burada yapacak. Hmm. O yüzden bir ateşkese gerçekten ihtiyacı olan Trump, İran değil. Dördüncü de İsrail'in bu karaktersiz tipleri var biliyorsunuz. Affedersiniz ama bunu söylemek zorundayım. Ben Giver gibi, Smotrich gibi, Katz gibi işte. Sayamadığımız bir sürü kişi var. Bunların hepsinin elinde şantaj dosyaları var. Mossad marifetiyle gelmiş. Onlar bunu çok iyi biliyorlar. O kadar rahatlar ki. Ne diyor en son maddede Katz? İşgal bölgelerinden çekilmeyeceğiz diyor. Yani işgal ettiğini itiraf ediyor. Onun için bu statüde bir insanın işgal kelimesini kullanması çok doğal değil. Dolayısıyla bu şantaj dosyaları, Trump'a karşı tutulan dosyalar endişe ettiği dördüncü konu olarak ben görüyorum. O yüzden buradaki yapılan çalışmalar söylem analizinden bağımsız düşünürsek eğer hep söylerim sahadaki gerçeklere baktığımızda çok da böyle sanki uluslararası ilişkilerde o soğuk savaş döneminin klasik anlaşmaları, klasik ateşkesleri, klasik bir takım konvansiyonları değil, sözleşmeleri değil. Çünkü orada mesela bir anlaşma yaptığınız zaman herkes o anlaşmaya sadık kalırdı. Yenilen devlette, galip devlette çünkü imza atmışsınız artık. Burada imza atıyorsunuz. Hı hı. Yani karşılıklı anlaşma yapıyorsunuz. Ateşkes yapacağım diyorsunuz. Daha kalem kurumadan, imzanı, mürekkebi kurumadan gidiyorsunuz. Hemen vuruyorsunuz bir yere. Yani böyle ateş, klasik bir ortam yok şu anda. Onun için imza da atılsa, belgeler ortaya saçılsa da, kamuoyuyla paylaşılsa da neticede saydığım çekinceler ve İsrail lobisinin etkinliği ve sermayesinin etkinliği maalesef beni hep düşündürüyor.
2: Peki. Arkadaşlarımın varsa aktaracakları son bilgiler onları da alayım. Ardından Ekber bugün önemli bir habere imza attı. İran sokaklarında belki de tüm dünyaya bu sürecin yansımasını ilk kez gündeme getirdi. Gün boyu da İranlıların görüşlerini aldı. O özel haberi de ekranlara getireceğiz. İrfan Sapmaz önce son sözü sana verir.
3: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin ama Donald Trump sayın hocalarımın da belirttiği gibi tek bir amacı var şu anda 3 Kasım'a kadar kazasız belasız bu işi bir şekilde götürmek.
2: Peki. Ekber senin varsa bir yorumun onu da almak istiyorum. Peki. Çok böyle teşekkürler. Ekber Karabağ ve İrfan Sapmaz yine son gelişmeleri bizlerle paylaştılar. Gözümüz kulağımız oldular. Bu süreçte şüphesiz ki bu anlaşmaya giden süreçte onların da emeği çok şüphesiz. Evet. Özellikle İran cephesi olsun, İsrail olsun yayınlarımızı sıklıkla takip ettiklerini zaten biliyoruz. Yaptıkları paylaşımlardan ve gelinen bu süreçte onlara da bir kez daha teşekkür edelim. Arkadaşlarımızın emeği, tüm sahadaki arkadaşlarımızın emeği çok büyük. Şimdi Ekber sahadaydı. Özellikle gözler Amerika Birleşik Devletleri ile varılan bu anlaşmadan sonra ki son olarak da Hamaney'in ben farklı düşünüyordum ama Pezeşkiyan beni ikna etti demesi acaba İran kamuoyunda, İran halkında nasıl yankılandı? Ona dair Ekber Karabağ'ın İran halkının neler söylediğine dair o yansımalar haberine bir bakalım. Devam edelim artık.

0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma sağlandı. Taraflar imza töreni için İsviçre'yi belirledi. Ancak İsrail saldırganlığıyla yine bölgeyi karıştırdı. Tam belirlenen tarihte Lübnan'a saldırdı. Görüşme ertelendi.
1: İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşın sona erdirilmesi için uzlaşsa da süreç oldukça kırılgan. Cuma günü İsviçre'de yapılması planlanan görüşmeler iptal edildi ve buna gerekçe olarak da Lübnan-İsrail hattındaki gelişmeler gösterildi.
0: İsrail baltalamaya çalışsa da anlaşmayla birlikte bölgede gerilim kısmen azaldı. Hürmüz Boğazı açıldı. Ancak İran halkı hala tedirgin. A Haber'de İranlılara mikrofon uzattı. Anlaşma hakkındaki fikirlerini ve beklentilerini sordu.
2: Bugüne kadar iki kez müzakere süresince uzlaşmaya varma aşamasında saldırıya uğradık. ABD ile sözlerine bağlı olmadığından müzakere etmek doğru değil. An itibariyle devam eden görüşmelerden de bir anlaşma çıkacağını düşünmüyorum. Uzlaşma gereği Lübnan'a saldırı olmayacaktı. Ancak görüyoruz ki ne Amerika İsrail'in önünü almaya çalışıyor ve ne de İsrail saldırılarını durdurmak istiyor.
0: Bazıları anlaşmadan memnun, yapılan hamleleri beğeniyor, ülke çıkarına olduğunu düşünüyor.
3: Yetkililerimiz uzlaşma süresince ülke çıkarlarını ön planda tutarak yoğun çaba sarf ettiler. Uzlaşmanın içeriğinde çıkarlarımız korunmuştur. Ancak esas olan bu maddeleri hayata geçirmek ve bunun için direnmemiz lazım. Karşımızdakiler sözlerine bağlı kalmadıklarını defalarca göstermiştir. Güçlü durursak inşallah menfaatlerimizin çoğunu elde ederiz.
0: Ancak İran halkı liderlerine yapılan saldırıları unutmadı. Bu nedenle Tahran'ın ABD'yi daha fazla zorlaması gerektiğini düşünenler de var.
2: Siyasilerimiz daha fazla direnseydi Amerika daha fazla geri adım atmak zorunda kalırdı. Çünkü devam edecek gücü kalmamıştı. ABD deniz kuşatması ve altyapımızı hedef alarak bize çokça zarar verdi. Ancak biz tam olarak istediğimiz o intikamı alamadık. Özellikle liderimizin intikamını mutlaka almalıydık. ABD yeniden toparlanırsa tekrar saldırmak isteyecektir.
0: Çekinceler olsa da temenniler aynı. Anlaşmanın Tahran'ın çıkarını olması ve bölgenin barış içinde yaşaması.
4: Ülke liderlerimizin son açıklamasına bakıldığında biraz çekincelerinin olduğunu gördük. İnşallah bu uzlaşma çıkarımız olur. Ve inşallah Trump'ı yere vururuz.
5: Şimdi İranlıların özellikle Hamaney'in açıklamalarına itimadı tam. Zaten onun arkasında olduklarını zaten sürekli dile getirmişlerdi. Ama hala gerginliğini koruyan en önemli cephe, bu cephe bir Amerika Birleşik Devletleri İsrail cephesi, bir de İran-İsrail cephesi. Yani o cephe ikiye bölünmüş gibi. Ama ne kadar daha sürer Can Hocam? Şimdi son açıklamalara bakıyoruz. Ben gebeyim. İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşına karşılık bin Lübnanlı anne ağlamalıdır. Lübnan'ın tamamı yanmalıdır diye Gazze'de yaptığı açıklamaların benzeri yine küstahça açıklamaları var. Arakçı'da İsrail yine sert sözlerle hedef aldı. Tel Aviv'deki soykırımcı o ölüm tarikatı tüm insanlık için bir tehdittir. Tek amacı kalıcı savaştır. Yani bir şekilde İran'ın tezine İsrail yok edilmelidir, haritadan silinmelidir şeklinde sunuyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşması nereye kadar bu ateşi böyle biraz daha en azından sönmüş halde tutar?
6: Ya burada aslında şöyle bir durum
5: var. Böyle karşılıklı var. Çok sertken hala.
6: Evet, buradaki ana mesele aslında biz uzunca bir süre 7 Ekim'den sonra çokça da yayın yaptık Tahir Bey. Sizle ve yine değerli işte akademisyenlerle, gazetecilerle hep şunu söyledik. İsrail'i sınırlandıramadığınız takdirde İsrail bu savaşı sürekli olarak devam ettiriyor. Ve bu süreçte birkaç şey de aslında benim dikkatimi çekti. Onlardan birisi şu. İsrail'in özellikle Gazze'de soykırım süreci uluslararası kamuoyunda tepki çekmeye başladığında, ya İran'ın özellikle hatırlarsanız 2024'te o zaman Esed rejimi vardı. Örneğin Suriye'deki büyükelçiliğine saldırısı gerçekleşmiş. Hatta bunun arkasında da ilk kez İran örneğin füze ve dronlu saldırıyla İsrail'i hedeflemişti. Sonra biz o süreçte şunu gördük. Aslında bu yaşanan süreç ön plana çıkınca arkada Gazze'deki soykırımını veyahut da yayılmacı politikaların devam ettirdiğini veyahut da bir başka gelişme, örneğin şunu gördük. Sumut filosu çok uluslararası gündeme gelince bir anda tekrardan İran'ı hatırlarsanız 12 gün savaşı ve bir anda üstü kapatılmaya çalışıldı. Şimdi süreç hep şöyle işledi. Bir anda bir cepheyi kapat, diğer cepheye yoğunlaş, o cephede örnek veriyorum, eğer bir şekilde uluslararası kamuoyunda tepki geliyorsa onu bir şekilde sönümlendirmeye çalış, diğer tarafa yüklen. Maalesef şimdi bu süreçte de beni en çok endişelendiren durum, bunun arkasında

0: bir şekilde Netanyahu'nun özellikle de hem kendi kabinesini biliyorsunuz ki açıklamalar yani korkunç bir açıklama bu Tahir Bey. Yani bu sırf şundan dolayı insan hakları yani hakaret de demeyeceğim artık yani insanlığa dair hiçbir şey hakaret yüzünden dava açsanız dava kazanırsınız. Yani söylemi bile korkunç. Şimdi bu aslında faşist kabineyi bir anda sizin teskin edip hükümeti sürdürmeniz lazım. Diğer taraftan da bir şekilde bu savaşı sürdürerek kendi koltuğunuzu da devam ettirmeniz gerekiyor. Şimdi biz biliyoruz Netanyahu'nun özellikle birçok davası var. Yolsuzluk davası var, birçok davası var. Eğer iktidardan düşerse bu davalarla yüzle karşı karşıya kalacak. Ne yaptı? Her seferinde savaşı büyüterek devam ettirdi. Şimdi
1: ama orada ilginç bir nokta var. Şimdi Netanyahu kaybederse kazanabilme ihtimali olan koalisyon muhtemel o koalisyon Netanyahu'dan şu an daha sert. Yani
0: evet.
1: Savaş daha da devam etmeli diyor. Haliyle siz biraz önce dediniz ya bir cephe kapanırken orayla oyalarken diğer cephenin hazırlığını yaptı. Şimdi İran ve Lübnan cephesi kapanırsa İsrail nereye dönecek? Yeni bir cephe mi açacak kendisine? Bu soru da yine geliyor aklınıza.
0: Evet, orada beni endişelendiren durumlardan birisi yaklaşık bir iki hafta önceydi. Netanyahu'nun bir açıklaması vardı. Gazze'nin %60'ını kontrol ediyoruz. Biz bunu %70'e çıkartacağız. Endişe verici noktalardan birisinin bu olduğunu söylemek isterim. Şundan dolayı biz hep şunu gördük. Bir şekilde teskin edilmiş veya sanki sınırlandırılmış İsrail vardı ama İsrail bir başka cephe açarak orada saldırılarını devam ettiriyordu. Daha sonrasında işte Lübnan'a saldırılar başladı. Normalde şunu biliyoruz Tahir Bey, aslında 28 Şubat'a kadar bir ateşkes süreci işliyordu Lübnan'da. Ama o ateşkes süreci bizim ismim üzerinde bildiğimiz bir ateşkesti. Bir ara baktığımda 3000'in üzerinde saldırı gerçekleştirilmişti ateşkes sürecinde Lübnan'a ve yine onlarca insan hayatını kaybediyordu. Şimdi bu tür bir süreçlere mi evrilir? Çünkü şundan dolayı zaten İsrail'in kendi 48 yılı itibariyle bir dosyası var. O dosyada şu, olabildiğince Filistin topraklarını tamamen gasp et. Zaten bu sefer de Filistin diye hani Filistin meselesi deniyor ya, ben onun bir mesele aslında İsrail meselesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada da bir söylemde yanlışlık var. Çünkü mesele derseniz sanki Filistin sorunmuş gibi adledersiniz ama burada zaten İsrail sorunu var. Şimdi şöyle dağıtmadan söyleyeyim. Filistin topraklarını yayılıp ele geçirmek. Ama sırf bununla da yetinmiyor. Diğer taraftan neyi görüyoruz? Suriye sahasında biz mesela örneğin işgal alanlarını genişlettiğini, Dürziler üzerinden yine bir tampon bölge kurmak istediğini. Şimdi Litani'ne nehrine kadar geldi. Nitani'nin üstünde Zehrani nehrine kadar çıktı. Bir yandan da şu politikayı hayata geçiriyorlar maalesef.
1: Kaostan beslendi yani. Yine de beslenmesi bekleniyor. Dediğiniz gibi Kaostan Lübnan ateşkesi ama Zehrani nehrine kadar çıkmış bir İsrail var burada. Bunu böylece burada geçiştirecek mi?
0: Çok haklısınız. Özür dilerim lafınızı da bölmek gibi olmasın. Şu politikada alttan hep işliyor. Bunu da görmek lazım. Yani bunun perdelenmemesi gerekiyor. Nedir o? Kendi yakın çevrende yayılma politikası. Şimdi çok büyük resmi odaklanınca aslında diğer durumları unutuyoruz. Hı hı. Gazze'deki işgali mesela şimdi baktığımızda maalesef ama Trump'ın barış kurulundan sonra yine bildiğim kadarıyla o ateşkes itibariyle bugüne 1000'e yakın insan hayatını kaybetmiş durumda Gazze.
1: Gazze bir şekilde öyle durdu ama bu kez Batı Şeria'da yani Ramallah bölgelerinde yani buralarda işte yeni bina işte yapacaklarını açıkladıkları yeni işgal noktaları ve korkutucu nokta şu, İsrail'de kimse barış demiyor. İsrail'de evet. Kimse savaş sona ersin, dünyayla artık barışalım demiyor. İsrail'deki tüm siyasetçiler birbirleriyle yarışıyor ki ben daha katliamcıyım, ben daha işgalciyim diye. O yüzden endişem bu. Acaba Netanyahu seçime giden bu süreçte rakiplerine şunun ispat etme peşine düşer mi? Hayır, ben sizden daha savaşçıyım, daha işgalciyim, daha katliamcıyım diye. Bunun için yeni adres olabilme ihtimali olan yerler neresi?
0: Neresi? Mesela örneğin hemen söyleyeyim, size de bir destek vereyim. Neden bu savaş politikaları devam ediyor? Bakın şimdi kendi ulusunuzu sürekli savaş üzerinden kurguluyorsunuz. Hı hı. Hatırlarsanız savaş süresince aslında tüm programlar müdürü haber Emine Hanım bir yayın yapmıştı. Batı Şeria'da güya düşen bir füze ve okula düşmüştü. Ve çocuklar sürekli olarak aslında şöyle yetiştiriliyor. Sizi yok etmek istiyorlar, düşmanlarınız var. Şimdi bir nesli bu şekilde yetiştirmeye başlarsanız, barış yerine sürekli düşmanlaştırma ve yok etme üzerine kurarsanız, işte ileride gelen baktığımızda yöneticileri de maalesef bu kafayla hareket ediyor Tahir Bey. Şimdi şöyle bir durum var. Geçtiğimiz hafta çok ilginç açıklamalar vardı. Daha doğrusu geçtiğimiz pazartesi günü G7 zirvesinde

0: Trump'ın bir açıklaması benim çok dikkatimi çekti. O da şunu şunu ifade etti. Verdiği bir mülakat sanırım açıklamaydı basına. Hizbullah'ın işini çok fazla insan öldürerek Netanyahu yapıyor. Şimdi bunu Suriye'de bizim Ahmet Şar'a daha iyi yapabilir. Şimdi daha sonrasında birkaç gün sonra da yine İsrailli yetkililerin şu açıklaması vardı. Biraz da Suriye tehdit ediyorlardı. Hı hı. Yani durum şu maalesef. Korkutucu kısmı birincisi hem Suriye'yi hem de Lübnan'ı özellikle bu işi sanki havale edecekmiş gibi ama hala bir mezhepsel fay hatları üzerinden oynamaya çalışıldığını, hatta dinler üzerinden. Çünkü Lübnan şimdi Sünni nüfusu da var, Şii nüfusu da var ama aynı zamanda Hristiyan nüfusu da var. Diğer taraftan Suriye ile böyle bir baktığımızda aslında gerilim yaratılmaya çalışılıyor.
1: Yani
0: diğer,
1: yeni gerilim bir bölgede yeni bir mezhep savaşının ateşlenmesi mi olur?
0: Elbette. Şimdi şöyle bir durum var. Açıkçası Trump'ın zihin dünyasına baktığımızda işte Suriye ordusu girsin, Lübnan'da Hizbullah'la savaşsın. Ama şimdi çok kırılgan olan bir Lübnan'dan bahsediyoruz ki şimdi burada Sünni toplum var, Şii toplum var. Şimdi kimle savaşacaksınız? Hizbullah. Hizbullah kimi genel olarak temsil ediyor? Şiileri temsil ediyor. Şimdi buranın hem Lübnan'ın içinde hem de Lübnan'la açık konuşmak lazım ki iç savaş sürecinde şunu unutmamak lazım. Şimdi yeni Suriye hükümeti orada Hizbullah'la savaştı. Ya bu gerçeği de görmek gerekiyor. Aralarında zaten aslında bir problem var. Savaştıkları için mi? Şimdi bunu bu hatta taşımak inanılmaz derecede hem Suriye'yi baktığımızda hem de Lübnan'ı oldukça nasıl söyleyeyim çok çatışma potansiyelinin
1: Suriye hükümeti
0: çatışma
1: derken yani şeyden bahsediyoruz. Şey çatışmadı. Esad ve yönetimi çatışmadı. Onlar aksine onlara alan açtı ve onlar ülkenin açtı, demografisini onlara muhalifler teslim etti.
0: Tabii muhalifler yani bugün işte baktığımızda devrimi gerçekleştiren ve bugün artık Şam'da yönetimi alan, iktidarı alan Şara iktidarından bahsediyoruz.
1: Bu noktada şunu Ekrem Kızıltaş sormak istiyorum. Şara yönetimi bunu bir kan davasına dönüştürür mü?
2: Zannetmiyorum. Şimdi Suriye'de İdlib'den başlayıp Halep'e sonra Hama, Humus, Şam o yürüyüş sırasında hepimiz diken üzerindeydik. Vay be işte Halep ne güzel falan filan. Acaba Hama işte Humus derken Şam acaba olur mu falan. Biliyorsunuz Humus da bir süre beklendi. Sonra Şam'a gidildi. Birkaç gün beklendi. Sonradan öğrendiğimiz neydi? Görüşmeler yapılarak bu işlerin çok fazla kan akıtılmadan hallolması için gereken vasat hazırlanıp öyle yürüdü. Şimdi o günden bugüne Suriye'de güneyde Dürziler üzerinden, kuzeyde Nusayriler üzerinden Şara yönetimini yoklama girişimleri oldu. Bir takım ne diyelim terör girişimleri oldu. Yani orada asayiş üzerinde yapılan girişimler oldu ve Şara yönetiminin makul bir şekilde onları nasıl söyleyelim disipline ettiğini görebildik. Gerek güneydeki meselese gerekse Laskiye civarındaki meselelerde. Burada zannediyorum kurmay bir akıl. Mesela Dürziler konusunda birden aşiretler ortaya çıktı. Ve aşiretler dediler ki döveriz ha. Yani Şara'yı çok dayanlı zannetmeyin. Şimdi beklenmedik bir şeydi o. Ben sayın o günlerde Sayın Dışişleri Bakanımızın sonra Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarda hani Türkiye bu işlerin neresinde sorusu o muhaliflerin yürüyüşü sırasında yakinen takip ediyoruz şeklindeydi. Orada da bazı şeyler yakinen takip edildi. Burada bence en çarpıcı şeylerden biri daha önce bu stüdyoda birkaç defa anlattım. Hatay asıllı, Nusayri asıllı ve zannediyorum bir dönem Esad'ın epey yakınında bulunan ve zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanımız falan Suriye'ye gittiğinde tecrübelerini de yapan bir isim. Onun Şam'ın ele geçmesinden bir süre sonra doldurduğu bir video izledim. Birisiyle yaptığı bir konuşma. Bir saatlik bir konuşmaydı. Orada çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki İdlib'deki yürüyüşten başlayıp Halep, Hama, Humus, Şam buraya gelirken diyor Şara bir ekibinin son derece kurmay bir akılla yürüdüklerini, en ufak bir revanşist davranışa girmediklerini ve yani geçmişteki yaşanılan bir takım şeyleri hatırlatacak herhangi bir atraksiyon yapmadıklarını gördük. Bu da diyor bu işin arkasında kurmay bir akıl olduğunu gösteriyor. Şimdi Trump az önce konuştuk son günlerde hafif akıllanıyor olsa da en sonunda her şeyi söyleyebilen bir adam. Bu Lübnan Hizbullah'ı ve burayla ilgili İsrail'in davranışlarıyla alakalı çarpıcı söz ne? Bir kişiyi öldürmek için bir apartman insanı öldürüyorsunuz falan. Şimdi bu İsrail'in vahşetine şey. O arada hani Şara yönetimi belki onları halledebilir falan şeklindeki söz. Belki onun içinden geçen bir temenni. Ama Suriye'de yaşananlardan ve Şara yönetiminin Suriye'de belki 100 yıl sonra oluşturduğu denge düşünüldüğünde Suriye'de şu anda herkesi kapsayan, yani Suriye'deki işte Nusayrileri kapsayan, çok az sayıda İsmaili Şiileri, %0.5 belki İsmaili Şiileri kapsayan, orada yine az sayıda olan Hristiyanları da kapsayan, hepsine seslenen, hepsinin bütün Suriyelileri temsil etme iddiasında bir yönetim bu. Hı hı. Dolayısıyla Lübnan Hizbullah'ı ile işte Amerika istiyor diye ben gideyim savaşım, böyle bir şey akılların ucundan bile bence geçmez. O Trump'ın aklından geçen belki yüzlerce varyasyondan birisidir. Burada hazır başlamışken bir şeyi de söyleyeyim. Bana öyle geliyor ki bu konu Kasım seçimlerinin önemi ve İran'da şu ana kadar en azından 28 Şubat'ta başlayan süreçte Hürmüz sıkıntısı sebebiyle mesafe alınamaması, İran'a yönelik bir kara harekatın Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmayı göze alamayacak olması. Çünkü bilmiyorum Kemal Hocam, herhalde en azından 10 binlerce asker kaybederdi Amerika.
3: Evet.
2: Böyle bir şey değil. Çünkü herhalde 3-5 bin kişiyle olacak bir şey değil bu. Belki 100 binlerce kişiyle böyle bir şeyin sonunda azdan az çoktan çok gider derler. Yani bunu Amerika taşıyamaz bir. İkincisi de
1: bunun hesabını böyle bir durumda, veremezdi.
2: İlk günden beri bakın 28 Şubat'tan beri İsrail medyası ve İsrail'in yöneticisi bu tür geri zekalı tipler oraya bir kara harekatı olmalı, yapılmalı falan dediler. Kim yapacak? Tabii ki Amerika yapmalı. Ama Amerika'daki şu anki eğilimle, bir dakika ya, niye İsrail için biz bu kadar masraf ediyoruz, bu kadar silah veriyoruz? Şimdi bir de sen kara savaş açıp oraya gidip İsrail için ölelim dediğin zaman Amerikalılar zannediyorum buna da razı olmaz. Bana öyle geliyor ki Kasım'a kadar işte onlar bir şey söyler, bu bir şey söyler. Birileri bu Ben-Gvir ya da benzeri geri zekalılar çıkıp bir takım saçma sapan laflar edip ne kadar insanımsı olduklarını dünyaya göstermeye devam ederler. Ve büyük ihtimalle Kasım'da, gene de Kasım'la ilgili de içimi rahatlatan şey, iyimserlik damarım ağır basıyor. Hürmüz öylesine enteresan bir konu ki, yani on binlerce asker kaybını göze almadan Amerika'nın halledemeyeceği bir konu. Dolayısıyla bence Amerika bunu Trump'ın Kasım'dan sonraki durumunda bile göze alamaz. Hiçbir zaman göze alamaz. Yani dolayısıyla Hürmüz belki bir takım şeylerin akışını değiştirecektir. İsrail'le alakalı sözleriniz doğru. Yani al birini vur ötekini. Her biri birbirinden daha beter. Ama zannediyorum mesela Netanyahu inşallah defolup gider, inşallah içeri tıkarlar Cihan Hocam'ın dediği
1: gibi. Gelmesi muhtemel isimler ondan daha...
2: Biliyorum. Şey. Ama bakın şimdi retorik var. Ayrı bir şey. Retorik ayrı bir şey. Gerçekler ayrı bir şey. Vance'ın sözleri çok ilginç bu konuda. Adam ne

0: Osman Kişi'nin elinden geleni yapacak. Benim anlamadığım, ki Cihan Hocama ve Kemal Hocama da sormak istediğim bir şey var. Bu konular son günlerde konuşulurken İran bütün cephelerde ateşkes, Lübnan'da dahil bütün cephelerde ateşkes derken, bu nereleri kapsıyor diye konuşurken benim aklıma hep şu geldi. Keşke Gazze ve Batı Şeria da bunun içinde olabilseydi.
1: Savaşın en başlarında İran'dan şöyle açıklamalar geliyordu. İran Gazze için, Filistin için savaşıyor ama...
0: Dolayısıyla hiç değilse bu telaffuz edilebilseydi diye çok aklımdan geçiyor. Bilmiyorum hocalarım.
2: Aslında maddenin başında, ilk başındaki şartlardan biri o sayın hocam. Yani ateşkes koşuluyla diğer maddeler geçerli hale gelecek. Fakat orada şöyle diyor. Lübnan dahil tüm cepheler diyor. İşte. Ona öyle Lübnan dahil tüm cepheler demeyeydi keşke. Dediğiniz gibi ben de ifade ettim bunu birkaç gün önce. Yani hem Gazze hem Batı Şeria. Bunlar çünkü İsrail'in 7 cepheli savaşının bir devamı. 7 cepheden 4'ü açık şu anda. 4 cephede işte Gazze, Batı Şeria, Lübnan, İran ve Yemen. Evet. Bu cephelerin hepsinde ateşkesin olması şartını ortaya diğer demeseydi de tek tek saysaydı bizim gibi. Çok takdir toplardı. Ki şu ana kadar elbette ki Lübnan konusunu Hizbullah'la eş tuttuğumuz için maalesef biz burada Lübnanlıları değil de sanki kendi vekil güçlerini koruyormuş tabii gibi bir algı oluşuyor. Bu riskli. Yani İran'ın buna imza atmaktan ziyade birinci koşu olarak, temel koşu olarak saydığımız cepheleri ismen zikretseydi daha çok bölge takdirini toplar ve desteğini de alırdı diye değerlendiriyorum aslında. Evet.
1: Bu arada Trump'ın da açıklamaları var. Onları da bir getirebilirsek ekranlara. İzleyicilerimiz için hatırlatalım. Kasım'da Trump'ın seçimlerinden bahsediyoruz. Ekim'de de İsrail'in seçimleri var. Hemen detaylarına bakayım. Yani en geç 27 Ekim 2026'da yapılması muhtemel deniliyor. Haliyle bu süreçte İsrail'de de dengeler gene savaş üzerinden gidecektir. Ben şurayı da işgal edeceğim, burayı da işgal edeceğim gibisinden şimdiden başladı. Şimdi Donald Trump da diyor ki ben olmasaydım İsrail yerle biri olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin asker gücü...
0: Hayır, affedersin. İlk maddede durup Vance'ın sözleri neydi? O mühimmatınızın...
1: Üçte
0: ikisi mi diyor?
1: Biz veriyoruz, evet.
0: Yani laf aramızda doğru bir söz bu. Niye? Sen bütün kullandığın mühimmatın üçte ikisi Amerika'dan geliyorsa, Amerika o mühimmatı göndermeseydi, yani İran herhalde canını okurdu İsrail.
1: İşte Vance'in o açıklamaları da zaten çok örtüşüyor ama evet. Donald Trump biraz daha arayı yumuşatıyor gibi. Diyor ki Netanyahu ile ilişkilerim iyi ve İsrail'in Lübnan'a saldırmasını engelleyebileceğime inanıyorum. Yani hala iyimser bir açıklama. Netanyahu'dan da çok sert açıklamalar yok. Genellikle bu sert açıklamalar kurmayları, yardımcıları tarafından yapılması da dikkat çekici. Yani Vance bu kadar adeta dün şöyle bir şey yazılmıştı. Vance İsrail'i tokatlıyor. Evet. Tokatladı. Vance tokatlarken karşısında işte Katz gibi, Ben Gavir gibi, Smotrich gibi isimlerin de sert açıklamalarının gelmesi ama liderlerin böyle yumuşak mesajlar vermesi hala dengeyi kontrollü bir şekilde tutmaya çalıştıkları gibi de yorumlandı. Kemal Hocam siz katılır mısınız buna?
2: Burada inisiyatif savaşları var. Yani herkes inisiyatifi elde tutmaya çalışıyor. Savaşta en kıymetli tabir odur aslında. Savaş doruk noktasına henüz ulaşmadı. Doruk noktasından kastettiğim şu, her iki taraf için de söylüyorum, savunan ya da saldıran taraf için de doruk noktası şu demek, iki tarafında fayda maliyet analizi yaptıklarında savaşmamak savaşmaktan daha karlıysa onu tercih edebilirler. Ama şu an doruk noktası oluşmadığı için iki tarafta sadece inisiyatifi elde tutmak için çaba gösteriyor. İnisiyatif ikiye ayrılır. Harpte inisiyatif düşmanın her hareketini görürsünüz. Her türlü faaliyeti yakından takip edersiniz. İstediğiniz yer ve zamanda düşmana saldırı düzenlersiniz. Diplomatik inisiyatif de siz kozlarınızı, kartlarınızı rigid ortaya koyarsınız. Geri adım atabileceğiniz oranı ulusal mutabakatta sağlarsınız. Yani en üst düzey liderlik seviyesinde ve milletçe sağlarsınız. Yani burada şimdi her iki taraf da diplomatik olarak kartlarını ortaya koydu. Fakat İran sanki bu kartlar aşamasında geri adım attığı miktar çok düşük. ABD'nin geri adım attığı miktar çok fazla. Yani dolayısıyla burada bir kayıp söz konusu diplomatik olarak. Savaşları

0: Peki elbette İran'ın kazandığını söylemek şu anda çok erken ama diplomatik olarak bir miktar avantajlı ve inisiyatif elle tuttuğu doğru bir tabir. Onun için burada biz Trump'a yükleniyoruz. Acaba ne oldu da müzakere masasında ya da herhangi bir toplantıda ya da işte görüşmede bu kadar geri adım atmaya gerektirecek bir olayla karşı karşıya kaldım.
1: Amerikan basının şimdi, da bir şeyi var. Netanyahu ile ilgili bir şeyi var. Onu da arkadaşlarım getirebilirse. Mesela orada diyor ki İsrail'de bu durum büyük gerginliğe yol açtı. Bu anlaşma, Donald Trump'ın evet. bu anlaşmayı kabul etmesi. Köşeye sıkışan Netanyahu Lübnan konusunda Trump'la acil görüşmeye çalışıyor. İsrail Trump'ın Tahran'a finansal rahatlama sağlayacak ancak zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesini şart koşmayacak bir anlaşma yapmasından korkuyor. Savaşın gerekçesi bu değil miydi zaten?
0: Tabii. Mesela burada bu anlaşma İsrail'in paranteze alındığı bir anlaşma. Yani İsrail yok hükmünde. ABD, İran bağımsız savaşmış ve savaştıktan sonra bir mutabakata varmış gibi bir durum var. İsrail'i parantezden çıkarttığınızda bütün bu 14 madde darma duman oluyor. O yüzden Trump İsrail'i kenarda tutmaya çalışıyor ısrarla. İsrail'in de derdi Lübnan. Lübnan'daki taktik resmi müsaade ederseniz çizebilirim. Yani nasıl bir ilerleme söz konusu ve oradaki işgalin taktik stepleri neler anlatabilirim. Çünkü çok bariz. O gidiyor. Şimdi onu paranteze aldı Trump. Dedi ki ya Lübnan bir dursun. İsrail ben Netanyahu'yu dizginleyeceğim. İran'a karşı böyle bir taahhütte bulundu. Bu taahhüt üzerine bu anlaşmalar dijital ortamda imzalandı. Fakat İsrail oyunu yine bozdu. Kararlılık gösterisi yapıyor şu anda. Bir hedefi de yok. Yani attığı mühimmatların yerine bakıyorsunuz hep siviller ölmüş falan. Bir hedef de yok. Sadece ve sadece diyor ki bu anlaşmada ben yokum. Bir. İki. Ben sadece ateşi keserim. Üç. Bu yapılan anlaşma benim anlaşmam değil. ABD İran'ın anlaşması. Hem ABD'nin hem İran'ın çıkarları söz konusu. O yüzden İsrail'siz bir anlaşma bu bölgede pratik hayata yansımaz. Yansıtamazsınız.
1: O zaman zaman kazanma için yapılmış tabii bir anlaşma mı Amerika tarafı?
0: Ya şu dilimi de tutmaya çalışıyorum. Yani şu dili de kullanmamaya çalışıyorum. Yani bir barış söz konusu. Cenevre'de barış görüşmeleri yapılacak. Her ne kadar ertelendiyse de bir olumlu rüzgar esiyor. Bölge bir rahatlasın, sakinlesin. Ekonomi biraz durağan hale gelsin. İçin tutuyoruz kendimiz. Ama arka planda çalışıyor kafamız.
1: Mesela diyor ki, 14 plan. Maddenin son maddesinde diyor ki bu maddenin nihai aşamada yani son aşamasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni işaret ediyor.
0: Daha neler var buna kalın?
1: Güvenlik kadar. Konseyi tamam o da dahil oldu bu konuda onayladı Amerika'nın da desteğiyle ama olası bir ihlalde herkes şunu soruyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dahil olması bu anlaşmaya ihlali halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ne gibi bir etkisi olabilir ki Amerika
0: hiçbir etkisi olmaz.
1: Orada olduğu müddetçe. Hiçbir yani kimi kandırıyorlar?
0: Bakın bugüne yorum kadar bu. Sayısız Birleşmiş Milletler kararı alındı İsrail'le ilgili. Hı hı. Hiçbirine uymadı İsrail. Bu da onun gibi olacak.
1: Amerika? Uymayacak.
0: Amerika'da şöyle, Amerika bir kere bu kararı çıkartır mı Amerika bilmiyorum. Ya İsrail'e rağmen böyle bir karar çıkar mı? Yani bu anlaşmanın garantörü BM Güvenlik Konseyi olabilir mi? Emin değilim. Olsa bile hayata geçecek birlik toparlayıp müdahale edebilecek bir durum yok şu anda orada.
1: Çünkü daha önce Can Hocam, daha önceki anlaşmalara hep bakarız. Yani o büyük savaşları sona erdi. Yani Donald Trump diyor mesela işte 8 tane savaşı bitirdim. İran en zor olanıydı vesaire ama onun dışındaki dünyada bugüne kadar yaşanmış o büyük anlaşmalara baktığımızda işte garantör ülkelerin varlığını görüyoruz. Şimdi bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri var, diğer tarafta İran var. İkisi de yapabileceklerinin ucu sınırlanamayan, tahmin edilemeyen, kestirilemeyen ülkeler. Haliyle bu iki ülkeye garantör olabilecek bir mekanizma da söz konusu değil. Haliyle bu anlaşmanın garantisi kim? İsrail gibi bir tehdit de yanı başında dururken.
2: Tabii burada şimdi şunu açıklamak lazım aslında Tahir Bey. Şimdi Soğuk Savaş dönemi barış anlaşmalarına baktığımızda şimdi uluslararası sistemin şöyle bir yapısı vardı. İki kutuplu. Bir güç dengesinden bahsediyoruz ki bir tarafta Sovyetler Birliği'nin olduğu, diğer tarafta da işte Amerika'nın olduğu Batı ve Doğu blokları. Şimdi orada en azından bir dengeleyici vardı. Mesela biz hep 56 Süveyş krizini konuşuruz. İsrail, Fransa ve İngiltere'nin örneğin

0: ve işgal edince Sovyetler Birliği'nin sert tepkisi karşısında Amerika da tepki vermek zorunda kaldı. Neden? Şundan dolayı. Bu süreç içerisinde Sovyetler Birliği'ne ve Doğu bloğuna hem Orta Doğu'nun hem de bunu gören diğer ülkeler yanaşabilir mi? Şimdi bir güç dengesi sağladığınızda en azından anlaşmaları bir şekilde nasıl söyleyelim, diğer güç üzerinden bir şekilde belki sürdürebilirsiniz. Fakat şimdi 91 sonrası yani Soğuk Savaş'tan bitimiyle beraber Amerika'nın süper güç olarak çıktıktan sonra biz bir tane aslında güç görüyoruz. Hala Çin ve baktığımızda Rusya Amerika'yı dengeleyebilecek bir potansiyele gelmediler. Yani bir iki kutuplu sistemden bahsetmiyoruz. Şu andaki kutupla ilgili tek kutuplu diyebilirsiniz uluslararası sistemi bölgesel aktörlerin
1: kendi başına bir kutup olma yarışında.
0: Aynen böyle ve şöyle bir durum var. Bu durumda da Amerika'nın bu anlaşmaya riayet edip etmemesinde önünde onu sınırlandıracak veya caydıracak bir aktör göremiyoruz. Şimdi derseniz ki İsrail faktörü üzerinden bakacak olursak, şimdi Kemal Hocam da bahsetti, zaten bu anlaşmaya biz taraf değiliz. Uyuma niyetinde yani buna uymak zorunda da hissetmiyorlar kendilerini. Hı hı. Kendilerinin o aslında dış politikası çerçevesinde güvenlik tehdidi hissederlerse bu anlaşmaya uymadan adım atabileceklerini de aslında bana sorarsanız ifade ediyorlar. Yani çok da riayet edecekleri bir durum değil. Şimdi Amerika'yı sınırlandırabilecek henüz bir güç olduğunu dediğim gibi yani Soğuk Savaş döneminde değiliz. Yani karşısında bir güç dengesi sağlayacak Sovyetler Birliği yok. Şimdi diğer taraftan İsrail'e baktığımızda kim sınırlandırabilir? Elbette ki Amerika başta olmak üzere aslında Batılılar. Fakat bunu da şu zamana kadar şöyle bir en azından bir perdeleme veyahut da bir samimiyetsizlik üzerinden okumak isterim. O da şu, sonuç itibariyle ne zaman sınırlandırdıklarını ifade etseler biz bir sınırlandırma görmüyoruz. Bir şekilde sadece o an için momentumun düşürüldü. Örneğin bunu hep örneği veriyorum ama Gazze'de maalesef bunu çok gördük. Momentum düşürüldükten sonra tekrar biz İsrail'in bir şekilde saldırı gerçekleştirdiğini, o saldırı politikalarını hayata geçirdiğini görüyoruz. Bu 12 gün savaşında da böyleydi. Lübnan cephesinde de böyleydi. Keza defalarca Gazze'de maalesef bu soygun politikalarında bunu hayata geçirdiler. Burada durdurabilecek güç bu. Ama o kadar çok faktör var ki birçok şeyi konuşuyoruz Tahir Bey. Neyi konuşuyoruz? Şimdi J.D. Vance veyahut da Trump'ın açıklamalarını, özellikle J.D. Vance diyor biz tüm silah mühimmatı biz veriyoruz ama şimdi şöyle bir gerçeklik var. Yılda 3,5 milyar dolarlık bir askeri yardımın dışında baktığımızda 4 ile 12 milyar dolar arasında her iki ülkenin askeri savunma sanayisinin beraber üretim yaptığı ve dünyaya ihracat ettiği bir sektör var. Tamam lobiler var ama Kemal Hocam yine bahsetti. Şuradan bahsetmişti, özellikle çok önemli Amerikan firmalarının Yahudi kökenli olması veyahut da işte Yahudi lobilerine yakın oluyor olması. Şimdi bunların her biri bir faktör. Şimdi seçime gidilecek, çok farazi bir şey üzerinden konuşalım. Hı hı. Şunu biliyoruz ki özellikle hem demokratlar olsun hem de cumhuriyetçiler olsun adayların hepsine hemen hemen biz Yahudi lobilerinin, Siyonist lobilerin seçim kampanyalarına destek verdiğini biliyoruz.
1: Tamam, o 300 milyar dolarlık yatırımları yapması muhtemel şirketleri bile konuştuğumuzda pek çoğunun Yahudi sermayesi olduğunu görüyoruz. Buna da İran, ya orada da bir paradoks var. Yani
0: orada evet.
1: Pek çoğu Yahudi sermayesi, evet Körfez ülkelerinden karşılanabilir ama bu şirketlerin büyük çoğunluğu Yahudi sermayesi.
2: Cihan Hoca Yahudilerden bir şey söyledi, çok önemli. İsrail'i durduracak güç yok dedi. Değil mi?
1: Güç dünya yok.
2: Ama bence güç var, niyet yok. Yani güç yok.
0: Aslında demek istediğim oydu hocam.
2: Değil yani aslında gücü, demek
0: Amerikalılar ve Batılılar şey, aslında yani, sınırlandırıyor ama sınırlandırmıyorlar
2: biz
0: hocam.
2: Gücü tartışmıyoruz. Yok. Biz niyet tartışması, hı hı, yapıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı.
1: Trump niyetli mi?
2: Değil.
1: Değil. Şu an başta o,
2: biraz
1: bir
2: önce
1: kere
2: söyledik ya,
1: bir ayak. Çukurda kalıyor.
2: 4 kriteri var onun şu anda üzerinde tepindiği. O kriterler yerine geldiğinde emin olun hani ipini bağlanmış bir affedersiniz köpek vardır ya saldırgan. O ipi koparttığınızda nereye saldıracağını bilemezsiniz. Tam o vaziyette İsrail. Yani bir zincir takıp İsrail'in önüne bir mama koyup onu öyle yerken 2-3 ay içerisinde o ip koptuğunda önüne çıkanı ısırıp kopartacak vaziyete gelecektir diye değerlendiriyorum. Çünkü burada bakın o niyet üzerinde durmamız lazım dedim ya, bazı uluslararası örgütler, bazı küresel güçler, bölgesel güçler bu bölgede benim gördüğüm kadarıyla İsrail'in durdurulması konusunda tek niyet sahibi Türkiye. Çok açık söylüyorum. Hem güç hem niyet sahibi. İran konusunda da çok emin değilim. Yani bu savaşı yaşıyor Ülkesi pesperişan oldu şu anda. Ama İsrail'in varlığının ortadan kaldırılmasıyla ilgili beyanları çok sıkça duyuyoruz. Özellikle dini liderlik

0: seviyesinde. Ama gerçekten İsrail'in ortadan kaldırılması gerektiği hayata aktarılır mı? O niyet var mı? Çok emin değilim. Ama emin olduğum tek ülke kendi ülkem ve Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Türkiye.
0: Bunun dışında başka bir niyet gerçekten göremiyorum şu anda.
1: Şimdi özellikle bu sürece geldiğimizde bir kritik bir zirve gördük. İşte Trump'ın Çin ziyareti. Çin ziyaretinin ardından böyle bir durum ortaya çıktı. Yani Trump'ı daha anlaşmacı, daha uzlaşıcı gördük. Orada konuşulanlar, şartlar ya da çıkarlar doğrultusunda neler işaret edildi de bugün bu noktalara varıldı. Bu ayrı bir soru işareti ama Trump'ın
0: şeyi
1: bu açıklamalarında...
0: Şeyi düzeltelim. İsrail'in ortadan kaldırılması demeyeyim, durdurulması diyelim.
1: Durdurulması.
0: Onu düzelteyim de yanlış bir şeye gitmesin.
1: Bir diğer nokta, şimdi Trump yeniden Çin'e gideceğini söyledi. Yine büyük bir zirve için. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İran Savaşı sona ermeye başlamışken bir anda Rusya-Ukrayna cephesi yeniden hareketlenmeye başladı. İki tarafta son zamanların en büyük saldırılarını gerçekleştirdiler ki daha dündü yanlış hatırlamıyorsam.
2: Moskova'nın
1: çok yakınına bir noktaya Ukrayna tarafından çok ciddi bir saldırı gerçekleştirildi. Hatta o gün içerisinde ondan fazla füze, binden fazla da İHA saldırısı engellendi. Moskova tarafından yapılan açıklama bu. Hem o cephe hem Moskova Avrupa cephesinde sert açıklamalar, özellikle Almanya cephesinde sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kısaca sorum şu olacak. Ekrem Kızıltaş, sizin de o görüşünüzü almak isterim. İlk Çin ziyaretinde İran Savaşı gündemden düşmeye başlarken ikinci Çin ziyaretinde ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna konusu mu olur yoksa yine başka bir konuyu mu konuşuruz?
2: Yani tabii ki hocalarım daha iyisini bilir ama Çin ziyaretinde bence Rusya-Ukrayna konusunun pek ciddi manada gündeme gelmesi düşünülemez. Çünkü Çin'in Rusya-Ukrayna konusuyla ilgisi biraz daha zayıf. Onu çok da bağlayan bir tarafı yok. Ama Rusya-Ukrayna konusunun önümüzdeki ay başı Ankara'da yapılacak NATO toplantısıyla dolaylı bir bağlantısı olabilir bence. Neden? Ukrayna konusu tamam NATO'nun doğrudan konusu olmasa da eninde sonunda Trump'ın bu konuya bakışında Ukrayna'da meydana gelen gelişmeler üzerinden Avrupa ülkelerine ciddi manada roller biçtiği. Mesela onları... savunma bütçesinde milli gelirlerinin belli bir oranını savunma bütçesine ayırma konusunda falan zorladığı, ciddi manada onları çeşitli şekillerde tehdit ettiği falan hatırlanırsa büyük ihtimalle bu hareketlenmenin bir anlamda NATO zirvesi için gerekli görülen bir hazırlık olduğu bence daha makul gibi gözüküyor.
1: Şimdi bir konuya daha değineceğim. Geride bıraktığımız gün ilginç bir durum ortaya çıktı. Şimdi hatta taviz tavizi doğurur şeklinde yorumlanan bir söz vardır ya. Tam da Donald Trump'ın İran karşısında bu kadar taviz vermişken bu anlaşmayla ilginç bir çıkış geldi. Geride bıraktığımız gün İtalya'da. Meloni'nin bir açıklaması var. İtalya asla yalvarmayız dedi Trump'a. Tabii gerekçesi Donald Trump dedi ki Meloni benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Şimdi onu haberini bir izleyelim. Ardından da biraz Avrupa Amerika Birleşik Devletleri cephesini konuşalım.
3: G7 zirvesinde çekilen işte bu fotoğraf ve görüntüler ABD ile İtalya arasında krize neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını öne sürdü.
4: G7'nin ardından bu şekilde bir İtalyan medyasına yapmış olduğu açıklamada Meloni'nin G7 zirvesi sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmekte ısrarcı olduğunu söyledi ve benimle fotoğraf için çektirmek için adeta yalvardı ifadeleri doğal olarak ciddi şekilde Meloni kızdırdı. O kadar çok istiyordu ki aslında fotoğraf çektirmeyebilirdim ama ona acıdım ifadeleri tabii krizin boyutunu artırdı.
3: Trump'ın sözleri Roma'nın büyük tepkisini çekti. Meloni'nin yanıtı da sert oldu. Trump'ı yalan söylemekle suçladı.
5: Bazı şeyler acil yanıtı hak eder. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk defa olmuyor. Sadece Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesinin hayal kırıklığı yarattığını söyleyebilirim. Aksine onların liderlerine çok daha fazla hoşgörü gösteriyor. Unutmaması gereken bir şey var. Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız.
3: Krizin ardından İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ziyaretini iptal etti. Roma yönetimi, Trump'ın açıklamalarını hakaret içeren ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. İtalya Savunma Bakanı Guido Cresotto da Trump'ın çıkışını kimseye iyi gelmeyen yeni bir usup hatası olarak değerlendirirken, Meloni'nin tehdit altında olsa dahi kimseden böyle fotoğraf istemeyeceğini belirtti. Meloni ve Trump arasında daha önce İran Savaşı sırasında gerilim yaşanmıştı.
4: Kısa süre önce Trump ile Meloni arasında yine ciddi şekilde polemikler ve skandal sözler gündemi sarsmıştı. O kısaca hemen bir cümleyle onu hatırlatalım. Meloni Hürmüz Boğazı ile ilgili ve İran konusuyla ilgili, enerji konusuyla ilgili Amerika'ya gerekli yeterli destek vermediği gerekçesiyle Trump ile Meloni arasında ciddi şekilde bir diplomasi krizi yaşanmıştı.
1: Şimdi Trump'ın özellikle o patron benim çıkışının ardından Avrupalı liderlerin neler yapacağı, ne tür tepkiler vereceği merak ediliyordu ama Donald Trump sürekli bu Avrupalı liderleri bir aşağılama derdinde. Yani göreve geldiği ilk günden bu yana onları ovalıp Beyaz Saray koridorlarında bekletmesi, karşısına dizmesi, işte bu zirvelerde, en son G7 zirvesinde Ukrayna liderini zaten yok hükmünde görmesi, Almanya Başbakanı Merz'in işte forma getirip hediye ederken ayağı bile kalkmaması, en son patron benim çıkışıyla zirveyi kapatması damgasını vurmuştu. Ama son olarak Meloni ile ilgili neden böyle bir çıkış yaptı, ona da anlam verilemedi. Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı, ona acıdım. Meloni de konuştu, şimdi videoda haberinde de gördük. Her ne kadar ben ve İtalya asla yalvarmayız diyor ama orada da sert bir mesaj var.
0: Tabii yani İtalyanlarla Amerikalıların, İtalya ile Amerikalıların, Amerika'nın ilişkileri biraz farklı boyutta. Çünkü daha önce Meloni de bazı konularda Trump'a karşı gelmişti, hatırlarsınız. Dolayısıyla aslında bu bir Avrupa meselesi, İtalya meselesi değil. Çünkü burada aslında yaptığına değil de yaptırana bakmak lazım. Hı. Bütün Avrupa ülkeleri liderleri ikinci sınıf lider statüsünde olmayı kabullenmişler ABD karşısında. Neden? Çünkü öyle bağımlılar ki ve bunları çok iyi biliyorlar. Ne kadar nerede bağımlı olduklarını, sermaye konusunda, silah konusunda, güvenlik konusunda, Amerika'ya olan bağımlılıklarının çok ciddi farkındalar. Onun için liderler seviyesinde ABD liderinin karşısında neredeyse el pençe divan duruyorlar. Tabii Meloni ayrı bir kimlik, ayrı bir kişilik. Ben Meloni'yi aslında Avrupa liderlik kategorisinde öncülük yapacağını düşünenlerdenim. Bu tarz karakteristik bir takım çıkışlarla hem Avrupa'ya hem Atlantik ötesine hem de diğer ülkelere bir mesaj aktardığını düşünüyorum.
1: Geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı da böyle sert çıkışlar yapmıştı. Özellikle İsrail konusunda, Amerika konusunda ama sessizleşti ya da sessizleştirildi. İspanya Başbakanı Sanchez çok ciddi çıkışlar yapmıştı. Başta Amerika olmak üzere İsrail'e karşı da. Bir anda o da sessizleşti. İşte ülkede bir şekilde işte sanal medyanın da sosyal medyanın da aracılığıyla itibarsızlaştırmaya yönelik girişimler oldu. Şimdiki lider Meloni mi? Sıradaki lider.
0: Gibi gözüküyor. Ama onun dediğim gibi geçmişten gelen bir takım şeyler de var. Hı-hı. Sanchez de ayrı. O da geçmişten gelen şeyleri var. Ama İspanya, İtalya liderlerden bağımsız düşünürseniz eğer İsrail katil devletinin Orta Doğu'da yapmış olduğu saldırıları çok onaylayan ülkeler değil. Meloni biraz böyle hafif çekimser kaldı bazı konularda, eleştirdik hatta. Ama iki lider de şu anda ABD'nin Avrupa üzerindeki hegemonik yapısından çok rahatsızlar. Şimdi bakın nelerde bağımlılık gösteriyorlar. Şimdi Avrupa Birliği bir birlik. İspanya'da, İtalya'da o birliğin bir üyesi.
1: Evet.
0: Her ikisi de NATO üyesi. Yani hem kimlik hem siyasi hem de ekonomik olarak Avrupa Birliği'nin bir parçası. Güvenlik açısından NATO'nun bir parçası her iki ülkede. Ve birinde ABD'de var. Şimdi ABD güvenlik şemsiyesini kurduğu için orada çok çeşitli sektörlerde başat rol oynuyor. Yani harekatlarda birinci dönüşüm komutanlığı var. Amerika'da zaten o. O da dönüşümünü sağlıyor.

0: Dönüşümle ilgili projeler hazırlıyor NATO'nun. Ya diğer taraftan eğitim bakıyorsunuz Amerikalıların hemen hemen elinde. Türkiye çok başat bu konuda. Ya da buna benzer teknoloji transferleri vesaire Amerika önde. Silahlara bakıyorsunuz. Silahların büyük bir kısmı Amerikan yapımı silahlar. Avrupalı ordularda kullanılan silahlar Amerika'dan gelmiş. Uçaklar Amerikan menşeli filan. Ya birçok bağımlılık meselesi var. Bu bağımlılık meselesinden dolayı iki lider haricinde herhangi bir liderin aksi bir şey söylemesi imkansız. Ne Almanya Başbakanı. Almanya Başbakanı'nın başka bir ajandası daha var, onu söyleriz. Ne İngiliz Başbakanı'nın ne diğer küçük Avrupalı ülkelerin bunu söylemesi pek mümkün değil. Buna Macron da dahildir. O yüzden yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'dan kopacağına dair işaretleri verdikçe liderler el pençe divan bir şekilde duruyorlar. Ukrayna ayrı bir kategori.
1: Değil mi?
0: Zelenski o kadar zemin kaybetti ki, o kadar çok Amerikan bağımlısı haline geldi ki Ukrayna tarihinde Rusya'ya olduğu bağlılıktan daha fazla bağımlı hale geldi. Yani Sovyetler Birliği döneminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Federatif Komünist Parti'ye olan bağlılığından daha sıkı bağlarla bağlandı Amerika'ya. Her şey Amerikalıların elinde. Her şey. Siyasi kararlar, askeri faaliyetler, güvenlikle ilgili konular, iktisat,
1: bahsettiğimiz
0: madenler.
1: Ülkeler ki işte G7 ülkelerinden dünyanın en güçlü ekonomik anlamda, işte diğer sanayi anlamında, üretim anlamında en güçlü ülkelerinden bahsediyoruz. Ama şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Ülkeniz ne kadar güçlü olursa olsun, eğer güçlü bir lideriniz, güçlü bir liderliğiniz ve güçlü bir diplomasiniz yoksa hiçbir anlam ifade
0: çok
1: etmiyor.
0: Çok doğru bu. Çünkü bakın Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili de neler yaptılar? Bunların kaynakları hep Mossad, CIA ya da Amerika, İngiliz Parti. Yani ne yaptılar Sayın Cumhurbaşkanımıza? Ve bir kere Avrupa Birliği parlamentosu tarafından yıllık raporlarda diktatör ilan ettiler. Yıllarca üst üste. İkincisi demokrasi yok dediler. Geldiler buraya, seçimleri gözlemlediler. Gayet demokratik seçimler işte olmasına rağmen çıkıp gittiler. Hayır dediler. Seçimler bile manipülasyona tabi dediler. Şimdi NATO tatbikatlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef tahtası olarak kullanıldığını görüyoruz. Ondan sonra buna benzer birçok konuda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedeflediler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da taviz vermedi, dik durdu. Neden biliyor musunuz? Bağımlılığı yok çünkü. Türkiye'nin bağımlılığı yok hiçbir yere. Bu otonomik yapı 20 yılda bizi bu noktaya getirdi. Ama bakın diğer taraftan bütün liderler her konuda bir şekilde ellerinin altında çok büyük ihtimalle ufak tefek dosyalar var. Çünkü bağımlılıktan kaynaklı bir sıkıntı var.
1: Sen bugün Alman milletvekilinin açıklaması var. Onu da getirmişsek buyurun.
2: Araya girmek istiyorum müsaadenle. Buyurun. Kemal Hocam'a bir soru sormam lazım. Bu konuşulan konuyla bağlantılı olarak. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra NATO ve çeşitli şekillerde Avrupa ülkeleri söz konusu olduğunda 2026 senesinde Avrupa ülkelerinin İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika bütün ülkeleri tek tek düşündüğümüzde sanki 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan ortamda, oluşan ekosistemde diyelim, Amerika Birleşik Devletleri hiçbir Avrupa ülkesinin tek başına kendi kendine tümüyle yetebileceği bir vasata sanki müsaade etmedi gibi mi geliyor? Her birinin kendine göre bir kırılganlığı var. Şimdi şöyle mesela bir takım şeyler olsa bile son günlerde Almanya ve İngiltere biliyorsunuz yeniden bir şeyler oluşturmaya çalıştıklarında Almanya'da askeri almak için çağrı yaptıklarında atıyorum 10 bin kişi alınacak bir şeye çağrılan şeye katılan 2 bin kişi. Yani dolayısıyla İngiltere'de, Almanya'da değişik ülkelerin tamamında gerek askeri yani savunma kompleksleri gerek başka konularda sanki her biri bir şekilde Amerika'ya muhtaç duruma getirildi. Yani bu konuda serbest bir ülke yok diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Bir
2: yani,
1: zamanlar Türkiye.
2: Evet.
0: Şimdi NATO üyesi ülkelere baktığımız zaman Sayın Hocam, NATO üyesi ülkeler içerisinde sadece Türkiye NATO'nun dayatmalarına karşı gelebiliyor, bu bir.
2: Evet.
0: Amerika'nın strateji belgeleriyle NATO'nun strateji belgeleri çok uyumlu gider. Hı hı. Yani dolayısıyla ama buna işte şey itiraz ediyor Türkiye sürekli olarak.
2: Eyvallah.
0: İkincisi Avrupa Birliği yapısı, ABD yapısı hemen hemen benziyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birleşik Devletleri ismini beraber kullandığınızda Avrupa Birleşik Devletleri sanki biraz daha böyle hem siyasal geçmişi, hı hı, hem tarihsel tecrübesi, hem bir kurucu statüsü İngilizler vasıtasıyla sahip olduğu etki bir şekilde ABD yine korkutuyor. Hı hı. O yüzden Amerika'nın temel prensibi Avrupa ile ilgili şu: bir kere AB siyasi yapısını çok kabullenemiyor. Onun için teker teker ülkelerle temas kurmaya çalışıyorlar. Ama kurarken de her bir ülkenin Amerika'ya, AB'ye bağlı olmasından daha, evet, sıkı bağlansın istiyor.
2: Evet.
0: Özellikle de savunma
2: sanayi. Tam olarak kastetmeye çalıştığım, evet, buydu.
0: AB çatısı tehdit gibi gözüküyor Amerika'da.
2: Evet.
0: Amerikalı bazı düşünürler tarafından. Ama AB'yi de destekler gözüküyor. Diyor, evet, ki siz kimlik alın, tamam. Demokrasiyi savunun, o da tamam. Ama güvenlik işine gelince karışmayın kardeşim.
2: Bunu soru üzerine. Sebebim biraz da şu, affedersiniz. Bakın, İtalya Avrupa ülkeleri içinde çok ilginç bir ülke. Çok ilginç bir ülke. Yöneticileri şunlar bunlar değişse de, benim hatırladığım 70'li yıllarda Erbakan Hoca'nın işte Ecevit'le kurduğu MSP-CHP hükümetinin ardından başlayan Milliyetçi Cephe hükümetleri döneminde İtalya ile münasebetlerde ilginç şeyler yaşandığını biliyorum. Mesela yanlış bilmiyorsam, yanlış biliyor olabilirim, artık ihtiyarladım. Çumosan şu anda hala Türkiye'nin belki en önemli motor ve traktör üreten yerlerinden Tümosan'ı İtalya tek kuruş para almadan entegre bir tesis olarak kuruyor, Türkiye'ye veriyor. 76-77 zannediyorum. Kurduktan sonra da Tümosan'ın ödemesini zannediyorum senede bilmem kaç bin motor olarak almak üzere bu anlaşmayı yapıyor. Orada çok kimsenin bilmediği ayrı bir şey var. Erbakan Hoca Başbakan Yardımcısı olarak İtalya'ya görüşme yapmaya gittiğinde şu anda Türkiye'nin kavuştuğu yol sistemini o zaman İtalyanlar öneriyor. Hı. Türkiye'nin yani doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine Türkiye'yi yani bir tür böyle dikdörtgen gibi kapsayan bir otoyol teklifi yapıyorlar. Ve içten bağlantılar aynı şekilde, onu da çok uzun vadeli, çok uzun vadeli karşılığını almak üzere, belki de karşılığını değişik şekillerde almak üzere. Bu da bana şunu düşündürüyor. Biraz romantik bir düşünce ama ya bu Amerika'nın şunun bunun etkisinden kurtulmamız lazım. Birileri bir yerden zinciri kırarsa, yani bu zincirin kırılması bize de yarayabilir düşüncesi sanki İtalyanlarda o zaman vardı.
0: Tabii şöyle, mesela Amerika Birleşik Devletleri bir toplantıda, Savunma Bakanı toplantısında anlatıyor gene Savunma Bakanı, işte şöyle yatırım yaptık, böyle yatırım yaptık, hı hı, bu tür silahlar verdik, şu ülkelere aktardık, onların da bir yasası var, üçüncü ülkelere silah transferi yaparken belirli, evet, kriterler var Sayın, evet, Hocam, onlar uymuyor şu an elbette, ama mesela üçüncü ülkeye verdiğiniz Amerikalılar olarak silahlar, hı hı, başka bir ülkenin işgali için kullanılamıyor.
2: Doğru.
0: Soykırım gibi insanlık suçu varsa kullanılmıyor, kullanılamıyor. Ama İsrail'e verdiği silahların tamamı soykırım için kullanıldı falan. Şimdi dolayısıyla bu tür anlaşmalar anlatıyor ama iki tane bakan orada çıktı, itiraz etti. Bunlardan bir tanesi Alman bakan, öbürü Fransız bakan. Hı hı. Dedi ki biz bu silahları sizden almak zorunda değiliz. Almamalıyız zaten dedi.
2: Evet.
0: Şimdi ta o zamanlardan 2019-2020 hı hı, yılları 5-6 sene önce, o tarihten itibaren Avrupalıların Amerika'dan kopuşlarını başlatan süreçleri,
2: yani Avrupa ordusu fikri falan da bununla bağlantılı.
0: PESCO o zamanlar işte, tamam, hayata geçti. Şimdi tabii bu tablo içerisinde baktığınız zaman merhum Sayın Necmettin Erbakan hocamızın bir şekilde yapmış olduğu, tetiklediği İtalyan-Türkiye ortaklık konusu bugün Baykar'la gerçekleşiyor.
2: Evet. Hmm.
0: Leonardo, evet, şirketi. Yani İtalyanlarla
1: önemli
0: böyle
1: bir hatırlatma, evet, da oldu bu.
0: Tabii, evet, yani, belki de yani dolayısıyla çok çok önemli bir, işte Amerikan bağımlılığından kurtulmak için İtalyanlar Türkiye ile anlaşma yapıyor. Kökleri, evet, ta Sayın işte merhum Necmettin Erbakan hocamıza dayanıyor. Bir de tabii bunlar İspanyollar için de geçerli. İspanya da Türkiye ile şu anda, doğru, muazzam hava araçlarıyla ilgili anlaşmalar yaptı. Kaan Uçağı, Hürjet, Hürkuş vesaire. Yani demek ki Avrupalılar Amerikalılardan kurtulmanın yolunu Türkiye'den geçtiğini
2: alttan
0: fark ettiler.
2: Alttan alta zincirlerden kurtulmak için, enteresan. Çok yüzeysel bir şey söyleyeyim müsaadenizle. Ben 88'den itibaren çok sık Avrupa'ya gittim. İşte Milli Gazete'nin başındaydım. Milli Görüş bağlantısı falan sebebiyle. Bazen haftada bir gider gelirdim falan. Yoğunluğu da Almanya. Almanya'nın hemen her yerine falan gittim. Orada böyle hissi bir şey edindim. Bunun şeyi yok. Reel bir karşılığı yok. Aynı şeyin, yani karşı karşıya bulundukları Amerikan boyunduruğundan kurtulma konusunda Almanlarda da ben ciddi bir niyet olduğunu düşünüyorum. Çok yüzeye çıkmıyor ama bir iki mesela böyle tuhaf şekilde bir iki değişik toplantıya katıldığımda etraflarını sıkıca kontrol ederek bizim burada kendi aramızda konuştuğumuz birçok şeyi Alman muhataplarımızla konuştuğumuzu hatırlıyorum. O zaman demiştim Alman ruhu, yani Birinci Dünya Savaşı'nda işte bu çıkan, İkinci Dünya Savaşı'nda dönüşebilir ağır sanayi kuran ve 90'lı yıllarda Doğu Almanya'yı satın alan, ekonomik bir güç haline gelip alan, dolayısıyla orada bir yerde herhalde kurtulma arzusu onlarda da var gibi geliyor.
0: Kıymetli hocam,
1: bugün bir açıklama da Alman milletvekilinden, onu da aktarmış olalım hocam. Diyor ki Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'ne ihtiyacı yok. Bunun sorumlusu da sizsiniz. Türkiye'nin sizin ahlak derslerinize de ihtiyacı yok. Yani bir yandan demokrasi, bir yandan insan hakları vesaire derken kalkıp Türkiye'ye karşı bunları yapmanız. Hatta bugün Türkiye'yi eleştirirken Almanya'da kalkıp AfD partisinin kapatılmasını gündeme getirmeniz bu sizin çifte standardınızı gösterir. Yani Türkiye'nin sizin ahlak derslerinize ihtiyacı yok diyor. Bugün tabii, siyaseten de siz Avrupa Birliği olarak Türkiye'ye muhtaçsınız. Askeri olarak da siz Türkiye'ye muhtaçsınız.
2: İronik olan ne Tahir Bey? İronik olan ne? Şimdi bakın, bu adam Alman.
1: Evet.
2: Almanya'da Türk asıllı bir takım milletvekilleri falan var. Onların çıkıp mesela büyük ihtimalle bunun 180 derece tersini söylediğini biliyoruz.
1: Önce onlar linçlerler.
2: Evet. Ve maalesef Türkiye'de de birçok insanın böyle işte medyacı, milletvekili, şu siyasetçi falan filan, birçok insanın bu arkadaşın söylediklerinin 180 derece tersi için gayret ettiklerini de biliyoruz.
1: Şüphesiz.
2: Kimse bu adam bravo.
1: Peki.
2: Rejiye de şey bravo var. Var.
1: Son bir yorum daha alayım. Cümle, mesela, önemli, çok önemli bir konuya geçeceğim.
0: Evet. Yani Almanların kökü Prusya geleneğine dayanır Sayın Hocam. Onlar da militer toplumlardır. Disiplinli, gerçekten askeri faaliyetlerde öncülük yapmışlardır. Otto von Bismarck onu 1871'de dağınık haldeyken toparladı.
2: Evet.
0: Ve iki tane dünya savaşına girdiler. O kadar büyük özgüven var ki, bu üçüncü özgüvenin oluşması için ben sanki basamakların oluştuğunu fark ediyorum. Hocalarım da katılacaklardır.
1: Peki. Şimdi gündem oldukça yoğun ama bugün ülkemizin bir başka gündemi daha var. Zira artık sayılı dakikalar da saatler de kaldı. Amilli futbol takımımız Dünya Kupası'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Saatler Türkiye saatiyle 6'yı gösterdiğinde ve önemli bir maç. Şimdi hem o maçla ilgili görüşlerinizi de alacağım ama bir yandan bu Dünya Kupası da bir siyasetin gölgesinde kaldı açılışı. Orada yaşananlar da var. Onun için hemen amillilerimizi yönelik o sayfayı da çevirmiş olalım. Özel bir klibimizle başlayalım.

0: Amililerimize, bizim çocuklara bir kez daha başarılar diliyoruz. O önemli maça, kritik maça sadece 4 saat 25 dakika kaldı. Amerika saatiyle, Amerika yerel saatiyle saat 20'de oynanacak maç ama Türkiye saatiyle saat 6'ya denk geliyor. Ve Türkiye'de de tabii bir önceki maç her ne kadar açık alanlarda olsa da şimdi yarın çok önemli bir sınav, YKS sınavları olduğu için daha çok kapalı alanlarda bu maç izlenecek. San Francisco'da oynanacak o maçı da El Salvador'lu hakem yönetecek. Bir kez daha başarılar diliyoruz. Şimdi bir de oradaki atmosferi dinlemek için kıymetli bir konuğumuz daha var. Uzaktan bağlantıyla bizlerle birlikte A-Spor yorumcusu Serhan Türk. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Tahir Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Serhan Türk, onların da soruları olacaktır belki. Bu yoğun diplomasinin arasında, yoğun siyasetin arasında hakikaten böyle tüm Türkiye'yi kenetleyen bir süreç bu. Hele ki Dünya Kupası olunca tüm yürekler bir atıyor. Millilerimizle birlikte tüm dualar. Ama maç öncesi öncelikle son notları bir de sizden dinlemek isteriz. San Francisco'daki o atmosferle birlikte.
1: Evet, aslında hepiniz biz Türkiye sloganlarıyla başladığımız Dünya Kupası'na istemediğimiz bir mağlubiyetle başladık Avustralya karşısında. Tabii ki moraller bozuk olsa bile, şişkin gözlerimiz, kırık kalplerimizle başlasak bile gündeme, her şeyin değişmesi için bir maç var, o da Paraguay karşılaşması. Paraguay karşılaşması öncesi şunu söylemek istiyorum. Şu hastanın etrafında her taraf kırmızı beyaz diyebilirim. Özellikle San Francisco sokaklarında şenlik var. Yollarda üstünde bayraklı olan arabalar, ay yıldızlı bayraklarımızı taşıyan gençlerimiz ve üstünde milli takım forması olan taraftarlarımız adeta San Francisco sokaklarını canlandırır diyebiliriz. Stadın çevresinde de biraz sonra, yaklaşık bir saat sonra bir toplanma yeri olacak ve orada vatandaşlarımız toplanacaklar. Toplu bir şekilde marşlarla, meydan marşıyla beraber stada doğru hareket edecekler. Tabii ki oyuncularımızın morali biraz bozuktu. Çünkü istenilmeyen bir mağlubiyet alındı ve evet, ardından da kazanması gereken de bir karşılaşma var.
0: Ama Serhan Türk, şey biz bu tecrübeye sahibiz. Yani kötü bir başlangıçtı. Yani üzücü bir başlangıçtı ama biz geçmişte de bazı organizasyonlarda

0: İşte bu tür mağlubiyetlerle başlasak da çok önemli başarılar elde ettik. Şimdi de biz bu tecrübeye sahibiz. Umarız ki bundan sonraki bugünkü maç ve bundan sonraki maçlarda amirlerimiz de ellerinden geleni yaparak geçmişte yaşadığımız o tecrübelerde olduğu gibi yine yensek de yenilsek de o gururları bize yaşatacaklar şüphesiz ki.
1: Kesinlikle zaten burası bizim milli takımımız, bizim çocuklarımız, ayrılığımızı milli takım formamızı giyen oyuncularımız. Gelsek de yenilsek de taraftar olarak biz her zaman milli takımımızın yanındayız. Ama tabii ki yenildiğin zaman herkes konuşuyor. Yendiğin zaman da teşekkür etmeyi ve tebrik etmeyi bilmek lazım. Tabii ki de çabuk demoralize oluyoruz. Yani biz kültürel olarak böyle içimizdeki
0: duygusal
1: Türklüğümüzden gelen tabii ki millet olarak bundan çabuk etkileniyoruz ve bundan dolayı da istenilmeyen şeyler yazıyoruz, istenilmeyen şeyler söylüyoruz. Tabii ki oyuncularımız da bundan etkiledi. Ama oyuncularımız şunu bilincinde, kazandıkları takdirde bir özür dileme karşılaşması olacak. Biz tekrar burada izleme karşılaşması olacak. Kaybettiklerinde neyle karşılaşacaklarını bir önceki karşılaşmadan tabii ki gördüler. Bu anlamda en güzel bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Montella'nın sürpriz bir kadroyla çıkmasını bekliyorum. Bu anlamda da aslında yani kalbimiz, gönlümüz, bütün bedenimizle beraber San Francisco'da olacağız ve milli takımımızı destekleyeceğiz.
0: Peki şimdi rakiplerimize de bakıyoruz. Geride bıraktığımız saatlerde Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ile karşı karşıya geldi. Bir galibiyet aldı. Şimdi bugün ve önceki günlerde tabii antrenmanlara da şahit oluyoruz. Oradan yapılan açıklamaları da dinliyoruz. Sürpriz bir kadro dediniz. Var mı tahminler?
1: Tabii ki benim muhtemelen 11'im, hatta tüm gün boyunca spor ekranlarında da verdim. Kalede Uğurcan, sağ bek mevkisinde Mert Müldür, stoper tandeminde Abdülkerim Bardakçı ve Melih Demirhan, sol bek mevkisinde Ferdi Kadıoğlu, orta alanda İsmail Yüksek, Hakan Çalaloğlu, Arda Güler, kanatlarda Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve forvette de Kerem'i bekliyorum. Bir anlamda bir önceki karşılaşmada sanki Barış'ı hoca bu maçta hamle öncüsü olarak oynatmasını bekliyoruz. Sağ bek mevkisinde de Zeki'nin yerine Mert Müldür'ün olmasını bekliyoruz. Orta saha tandeminde de İsmail'le Hakan'ı ve 10 numara mevkisinde de Arda Güler'i bekliyoruz. Tabii ki antrenman temposuna baktığımız zaman çok güzel geçen de bir kamp temposu vardı. Ama maalesef sonuç böyle olduğu zaman da istenilmeyen yerlere gidiyor. Moral motivasyon açısından biraz sıkıntı yaşasak da tekrar o moral motivasyonu bulacak bir kadromuzdan, öyle güzel bir jenerasyonumuzdan biz millerimizden çok şey bekliyoruz. Millerimizin de bunun üstesinden geleceğini düşünüyoruz.
0: Umarız, tüm dualarımız onlarla birlikte. Var mı sorularınız? Cem Hocam muhakkak vardır sizin yani sorunuz.
2: Merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum.
1: Tabii ki. Evet.
2: Serhan Bey, hayırlı akşamlar. Akşam oldu mu? Hayırlı olmadı daha galiba. Ya da olmak üzere.
1: Saat 4'e geliyor. 4'e geliyor şu an.
2: Hayırlı ikindiler o zaman. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da, yani Kuzey Amerika'da gerçekleşen bir kupa. Şimdi anladığım kadarıyla millilerimiz bir yerdeydi. Şu anda Kaliforniya'ya geldiler. Burada inşallah galip olduklarında herhalde bir sonraki maç için başka bir yere geçecekler. Şimdi hani Türkiye'de olsa Ankara, İstanbul falan akla geliyor. Burada herhalde bir taraftan bir tarafa
0: seyahat gibi
2: 6-7 abi. Saatlik uçak yolculuğu. Neredeyse Amerika'ya gider kadar da sanki böyle bir şey var. Bu dezavantaj değil midir? Ne dersiniz?
0: Evet, bağlantıda herhalde sanırım bir problem yaşıyoruz. Binlerce kilometre öteden bahsediyoruz. Haliyle çok yoğun olduğunu söyledi. Şimdi Serhan Türk de o bölgede. Stadın etrafı neredeyse tamamı kırmızı beyaz.
3: O konuda en muzdarip takım İran. İran günlük vize veriyorlar. Meksika'dan tüm maçlarına geçtiğimiz gün de öyle oldu. Çok uzun bir uçak seyahatiyle Amerika'da maça gidiyorlar. Maçlarını oynadıktan sonra derhal Meksika'ya geri dönüyorlar. Evet. O konuda en şanssızı aslında
2: İran. Sportmenlik dediğimiz şey de bunun yeri yoktur ki ya.
0: Hocam sportmenlik bir de milyonlarca insan, yüz binlerce insan Amerika Birleşik Devletleri'ne tırnak içerisinde belki de ünlem işareti koyarak da bunu ifade etmeliyiz. Özgürlükler ülkesine gidiyor. Özellikle bu özgürlüklerin işte sanatta, sporda daha uygulanabilir olması beklenirken.
2: Vallahi son birkaç senedir böyle bir şeyin olmadığını öğrendik. Yani, Rusya'ya, evet. Rusya ile ilgili davranışları falan akla geldiğinde. Şimdi İran'a yönelik bu davranış. Ya madem

0: adamı alıyorsun. Zulmetme. Niye? Evet. Sportmenlik diye bir şey var.
1: İşte bu başka zaten bunun gölgesinde başladı UEFA'da, FIFA Dünya Kupası da. Bu arada Serhan Türket teşekkürlerimizi sunalım. Bağlantıyı yeniden kuramadık ama yine önümüzdeki saatlerde A Haber ekranlarından o atmosferi canlı olarak ekranlara taşıyacağız. Bir kez daha hatırlatalım. Saat 6'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçı San Francisco'da El Salvador'lu hakemin yönetiminde sadece 4 saat 17 dakika kaldı. Yani nefesler tutuldu. Pek çok kişi maça uyanamam, yetişemem diye uykusuz kalmayı bu gece hazır yarında zaten hafta sonu onu tercih etmişler. Ama hem illilerimize hem de yarın sabah gerçekten de hayatlarındaki önemli bir belki de kavşak olarak görülen pek çok insanın, milyonlarca öğrencinin gireceği YKS sınavında herkese başarılar dileklerimizi iletelim. Şimdi Cihan Hocam sizleri böyle davet edeceğim ve bu tam da bahsettiğimiz konuyla ilgili yaşananlar. Şimdi özgürlükler ülkesine bir uçuş var. Özgürlükler ülkesine, Amerika Birleşik Devletleri'ne. Niçin? Spor için. Niçin? Futbol tarihinin en önemli organizasyonlarından biri için. Ama öyle şeylerle başladı ki mesela İran kadrosunda bulunan 13 kişinin vize başvuruları onaylanmadı. Kamp yerleri sürekli değiştirildi. Bir diğer önemli isim Irak'ın yıldız futbolcularından Ayman Hüseyin. Havalimanında 7 saat sorgulandı. Somalili hakem. Afrika'nın en iyi hakemi olarak biliniyor. UEFA Avrupa şampiyonalarındaki final maçlarını yönettirirken Amerika Birleşik Devletleri Ömer Artan'a vize vermedi. Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin vermedi. O da yetmedi. Özbekistan ve Senegal milli oyuncuları polis köpekleriyle arandı. Bu muameleler yapıldı. Saatlerce süren aramalardan geçirildi. Şimdi haliyle bir kez daha artık sormak istiyoruz. Özgürlükler ülkesi tabiri tarihin o kirli sayfalarına gömüldü herhalde, değil mi?
2: Maalesef bu Barko'dan şöyle de bir değerlendirme çıkartabiliriz. Belki izleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz söyleyebilir. Yani uluslararası ilişkiler, yani futbol ki siyasetle futbolun aslında çok ciddi ilişkisi var. Bununla ilgili de çok da kitap yazılmıştır. Birçok
1: Barış ödülü verebiliyorsa eğer bu organizasyonun başındaki Amerikan başkanına, bunun herhalde uluslararası ilişkilerle çok da bağlantısı olur.
2: Elbette olur. Günümüzün aslında yaşanan o işte çatışmaları veyahut da ülkeler arası ilişkilere baktığımızda maalesef Trump'ın da kendi kişiliği ve dış politika, hatta maalesef ama insani bakış açısının da yansıdığını görüyoruz. Nasıl yansıdığını görüyoruz? Şimdi İran'la savaş nedeniyle birincisi İran takımını siz vize vermiyorsunuz. İkincisi İranlı taraftarlar alınmıyor. Hatta bununla beraber Haitili taraftarların da alınmadığı haberi geldi. Şimdi şunu görüyoruz. Irak gibi veyahut da işte Senegal, şöyle diyelim, Batı'nın belki de bir parçası olmayan daha 3. dünya ülkesi diyebileceğimiz, yani şöyle tabir edelim, aslında gelişmemiş, fakir olan ülkelerin
1: dünyayı gördüğü, o gelişen ülkeleri bugüne taşıyan ülkeler demek belki de daha doğru olacak. Çünkü onların emeğiyle, onların zenginlikleriyle bugün o Avrupa oluştu, bugün o Amerika var oldu.
2: Çok haklısınız ve maalesef bunun biz yansımasını da görüyoruz. İşte örneğin Irak takımının fotoğrafçısı da alınmadı. Taraftar grupları alınmıyor, taraftarlar alınmıyor. Hatta şu iddialar var, bu da çok ciddi tartışıldı Tahir Bey. Özellikle bazı takımların maçlarının Avrupa saatiyle uyumlu olarak, büyük takımların maçlarının verildiği Fransa gibi, İspanya gibi, İngiltere gibi, burada bile aslında bir düzenleme yapıldı. Daha çok futbol ülkesi olarak kendilerince gördü. Ülkelerin maçlarının aslında Avrupa saatine göre ayarlandığı üzerinde de tartışma var. Yani şu duruma geliyoruz maalesef, biraz Trump'ın ve Amerika'nın dünyaya bakış açısının da yansıdığı bir süreçle karşı karşıyayız ki hatta şöyle bir durumda var. Belki de şu eleştiriler geliyor. Biraz takip etme imkanı buldum ki biz de bir aslında futbol ülkesiyiz ve futbola da
1: elbette bizzat önünde futbola merakınız olduğunu bildiğim için özellikle bunlarla evet, ilgili soruları size yönlendirdim.
2: Yani şöyle, çocukluğumdan gençliğime futbol takımında oynadığım için biraz merakım var, hiç de bırakmadım, takip ettim, onu belirtmek isterim.
1: Futbol sahalarından stüdyolara.
2: Ya futbol muhtemelen siz de seviyorsunuzdur. Tayyip Bey oynamışsınızdır burada. Diğer kıymetli hocam Ekrem Belegi işte

0: baktığımızda Kemal Hocam da oynamıştır. Yani biz futbol oynamayı çok seviyoruz. Futbolla da yatıp kalkan bir ülkeyiz. Elbette ki bu konuda da çok bir hassasiyetimiz var. Bizim için hiçbir şekilde ne olursa olsun, hani örneğin siyasi görüşümüz veyahut da yaklaşımımız ne olursa olsun, milli takım futbol dediğimizde özellikle milli takımımız hepimizin yüreği bir atıyor. Şimdi bu maalesef bugünün yansıması halinde gidiyor. Tabii bununla ilgili ciddi eleştiriler de var. Aslında biraz Avrupalı futbol severlere de Amerika kıtasında turnuvayı düzenleyince, 94'te de Amerika'da düzenlenmişti, yine saatlerde problem olmuştu. Şimdi baktığımızda aslında sahtin dışında çok büyük krizlerle karşı karşıyayız. İşte İran meselesinde bunu görüyoruz. Takımın gelip gitmesi veyahut da işte bahsettiğiniz Senegal'in örneğin baktığımızda işte yine Özbekistan takımının gelmemesi, gidememesi veyahut da üstlerinin aranması veyahut da taraftar gruplarının alınmaması oldukça ciddi uluslararası ilişkilerdeki yaşanan krizlerin yansıması. Ben en
1: şöyle söylenildi hatta bu turnuva yani bir imaj temizleme faaliyeti gibi bir şekilde göründü ama Amerika Birleşik Devletleri'nin imajını daha da kötü hale getiren bir turnuva olarak da kayıtlara geçti.
0: Tam da dediğiniz gibi Tahir Bey, bugün çok tartışılan bir turnuvaya çevirdiler ama burada da şöyle bir durum var. Özellikle dikkat edilirse Dünya Kupası'nın sponsorlarının da önemli bir kısmının Amerikalı firmalar olduğunu görüyoruz. Burada da maalesef işte sporun yine aslında ekonomi üzerinden şekillendirilmesi. Fakat bu Dünya Kupası özellikle çok krizin yansıdığı bir süreç oldu Tahir Bey. Hı hı. Şimdi Rusya'yı zaten biliyorsunuz 2022 sonrası hemen hemen turnuvalardan
1: her yerden men ettiler.
0: Men ettiler ki şimdi düşünsenize bir de burada Ukrayna ve Rusya takımları olmuş olsaydı başka bir tartışma olacaktı. Benim hatırladığım böyle çok ciddi birkaç kriz şuydu. 2002 Dünya Kupası'nda Çin Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanmıştı ki bizim dünya üçüncüsü olduğumuz 2002 yılında düzenlenen, o da Japonya ve Güney Kore düzenliyordu. Çin biliyorsunuz Japonya ile çok ciddi problemleri olduğu için maçlarını Güney Kore'de oynamıştı. Hatta bizim grubumuza düşmüştü. Ben yanlış hatırlamıyorsam da Çin'i 3-0 yenmiştik diye hatırlıyorum ama bir o dönemde böyle bir Çin ile Japonya arasında problem vardı. Belki hatırlar mısınız bilmiyorum. 98 Dünya Kupası'nda da Amerika ile İran karşı karşıya gelmişti. Sanırım o da ilk olması lazım. O da çok ciddi tartışmaları getirmişti. Biraz Amerika ile İran arasındaki rekabete dönmüştü. Yanlış bilmiyorsam maçı İran kazanmıştı. Daha sonrasında 2002 veyahut da 2006'da da Amerika İran'ı yenmişti. Hani bu tip en azından tartışmalar oluyordu. Veyahut da şunu söyleyeyim. İngiltere ile Fransa çok ciddi. Bugün eşleştisinler. Yine çok ciddi bir rekabet çıkıyor. Onu da şöyle açıklamak gerekir. 82 Falkland Adaları, Arjantin, İngiltere Savaşı sonrası özellikle 86 Dünya Kupası'nda Maradona'nın eliyle attığı gol vardır ki o maç çok büyük. O savaşın sonrasında yaşanmıştı. Aslında şöyle bir şey. Savaşın belki de spor yoluyla belki de ülkelerin birbirleriyle rekabetini de getiren bir durum ama en azından insanlar ölmüyor. Çok da dünyanın sevdiği bir sporu gerçekleştirmiş oluyorlar. O da çok ciddi bir Dünya Kupası müsabakası olmuştu. Eliyle gol atmıştı Maradona ve çok ciddi hala da günümüzde
1: tartışılıyor. Hala da konuşulur. Ne demişti onunla ilgili?
0: Tırnak içerisinde
1: Tanrı'nın eli ifadesini kullanmıştı değil mi?
0: İfadesini kullanmıştı.
1: Şimdi ya ilginç bir savunmaydı. Tabii o da herhalde bunu esprisine yapmıştır diye umut ediyorum. Şimdi bu bir çifte standardı daha gösterdi. Şimdi Katar'da da bu organizasyon gerçekleştirilmişti 2022'de. Katar'a özellikle işte batılı medya kuruluşları, batılı devletler o kadar çok yüklenmişti ki bu konularla ilgili ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlar söz konusu olunca, hatta bugün turnuvanın en çok konuşulan isimlerinden birisiydi Yeşilburun Adaları, pek çok kişinin belki ilk kez duyduğu bir ülke, 500 bin nüfuslu değil mi? Bir ülkenin kalecisi Yeşilburun Adaları'nın İspanya ile berabere kaldılar.
0: Muazzam kurtarışlar yaptı.
1: Evet. Kalecisi en çok konuşulan oyuncuydu.
0: 40 yaşında bir detay.
1: Evet, 40 yaşında bir kaleci. Wozniacki herhalde. Onun da mesela annesi parayı ödeyemedikleri için vizesini yetiştiremiyor. 15 bin dolar teminat istemişler. Ve o teminattan dolayı ödeyemediği için vaktinde kalecinin annesi orada olamamış, ailesi orada olamamış. Onun da ilginç bir hikayesi var. Kemal Hocam, evet, savaş hukukundan bahsediyoruz. İşte sahada yaşayan

0: Amerikan halkı görüyorsunuz, beyaz Amerikan ırkı görüyorsunuz. Yöneticiler de onların yansıması. Güç varsa elinizde, sporu da kontrol edersiniz, sanatı da kontrol edersiniz. Güvenliği de siz sistematik olarak dizayn edersiniz. Kültür endüstrisi yaratırsınız, kültürel enjeksiyon yaparsınız. Dolayısıyla futbol da çok önemli bir sektör. Bir miktar siyasallaştı, çok tehlikeli.
1: Onu bile Amerikan hegemonyasının gölgesine getirdiler yani.
0: Tabii yani Amerika, ama esas şeyi siz söylediniz biraz önce, sıkıntıyı. Başka ülkelere yapılan muamele Amerika'ya yapılamıyor. Herkes endişe içerisinde, korkuyor, eleştiremiyor. Ya futbol hakemini sen ülkene almıyorsun. Niye? Hiçbir gerekçesi yok. Köpek arabası yaptırıyorsunuz futbolculara. Üst araması, 7 saat sorgulama. Tek ortak noktası hepsinin fakir ülkelerden gelen olması ve Orta Doğulu ve Afrikalı olması. Tesadüf mü bu? Ya belli ülkelerdeki iş adamlarına bile aynı muamele yapıyorlar. Şimdi biz insan olarak, yani millet olarak çok üstün bir aslında milletiz bu anlamda. Ne dayatmamız var, ne misafir engellememiz var. Milyonlarca Suriyeli göçmeni ülkemize aldık ve baktık onlara. Koruduk, kolladık. Şimdi geri dönüşlerle ilgili süreçleri de yönetiyoruz. Yani böyle bir millet Amerikan milletiyle karşılaştırıldığında aradaki farkı, derin uçurumu görmek mümkün. Ve sadece kültürel ve değerler kısmı yüksek nitelikte olan milletler hayatta kalıyor bu dünyada. Amerikalılar bunu okuyamıyor mu? Yani sadece kapital, para dediğimiz o meta ya da kullandığın teknoloji seni geleceğe taşımıyor. Nesillerin zihinlerinde oluşan kültürel ve inanç değerleri taşıyor.
2: Hocam affedersin, okusa bile içten gelmiyorsa bunu gösterme şansı yok ki. Düşünebiliyor musun? Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin diyelim İranlılara vize vermemesi, Iraklı birine, işte Somalili birine vize vermemesi falan.
0: Ne kadar tuhaf değil mi
2: bu
0: hocam?
2: Bir kendinden emin olmamaktır. Bu spor objektif, yani sportif, sporla alakalı bir şey olduğuna göre kendine güvenirsin, oynarsın, kazanırsın. Ben aklıma şu geliyor. Ha, demek ki o takımdan korktu. O hakemin etki altında kalmadan karar verebileceğini düşündüğü için bunu yaptı.
1: Ki insan yerine koymamıştı. Somalilerle ilgili yaptığı açıklamalar hala hafızalarda. Evet. Kokuyorlar demişti vesaire.
3: Haitililer almadılar. Haitililer de çok üzüldüm Ekrem Bey. Hatırlar mısınız? Seçim zamanı Trump şunu söylemişti. Haitililer gelecek sizin Amerikalılara, sizin kedi ve köpeklerinizi yiyecek diye bir açıklama yapmıştı. Bir de çok affedersiniz, hemen şunu ekleyeyim. Geçen bugüne Trump bunu da tartışma konusu yaptı. Amerika'da futbola soccer diyorlar Ekrem Bey. Onlar Amerikan futboluna futbol soccer diyorlar. Trump bunu da tartışmaya açtı. Bir de üstü üstü hiç olmayan bir geleneği bozdular. O da Dünya Kupası'nı kazanmamış ülkelerin başkanları Dünya Kupası'nı elleyemez. FIFA Başkanı Beyaz Saray'a götürdü. Trump bunu Çin'e başkan oldu. Ve şunu söyledi. Arkamda dursa ne kadar güzel olur dedi. İşte. Bir süs olarak. Bunu da ekleyerek kusura bakmayın.
2: Bu aslında bakın bir şeyi gösteriyor. Şimdi Kemal Hocam çok güzel bir yerden aldı konuyu. Eninde sonunda Amerika Birleşik Devletleri tamam dünya jandarması, süper güç falan filan bilmem ne, ama genetik yapısından gelen bir problem var. O problem ne? Başkalarını insan kabul etmemek, kendini üstün görmek falan. Yani bu üstünlüğünün biliyoruz yani eninde sonunda sömürgeci geçmişin falan filan. Zaten senin halkının büyük bir kısmının ipten kazıktan kurtulma olduğu da düşünülebilir. 1700'ler falan filan düşünüldüğünde. Ha, geldiğimiz aşamada kendinden son derece eminsin. Yani kolay yaklaşılmayacak bir adadasın falan. Hiç değilse madem ki bir karşılaşma düzenliyorsun. 3 İranlı ya da bir Iraklı ya da bilmem bir Somali, bunlarla bunu yapmazsan aslında sana yönelik sempati daha dardı. Demek ki bu sempatiyi hak etmedikleri için Cenab-ı Hak onu müsaade etmiyor onlara bence. Yani buradaki en güzel şey mesela geçmişe baktığımızda Türkiye'nin davranışları galiba müsamaha denilen şey galiba günlerce üzerinde düşünmesi gereken bir kavram. Biz de galiba toplum olarak genetik yapımızdan gelen o müsamaha var. Yani bu toleransın şunun bunun da ötesinde semahat dediğimiz, yani insanı insan olduğu için sevmek, hoş karşılamak, Allah onu yarattığı için ona saygı duymak. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri muhtemelen istese bile, bunun böyle yapılması gerektiğini düşünse bile bunu yapamıyor. Demek ki Allah nasip etmiyor.
1: Peki bir kez daha hatırlatalım. Milli futbol takımımız saatler 6'yı gösterdi.

0: düzenli Paraguay ile karşılaşacak. Hem onlara hem de bir kez daha ifade edelim YKS sınavına girecek olan
1: Allah
0: tüm adaylara, öğrencilere
1: versin,
0: kolaylıklar diyelim. Allah zihin açıklığı versin, başarılar dileklerimizi iletelim. Ve aynı zamanda velilere de Allah kolaylık versin.
2: O öğrencilerle bizim çocuklarımız.
0: Evet.
2: Orada bizler de bizim çocuklarımız.
0: Şüphesiz.
2: Bizim
3: sabah da yeğenim gidiyor. Ona başarılar
0: sınava götüreceğim. İletelim bizlerde. Can Hocam çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. Çok
0: sağ olun. Ekrem Bey çok teşekkür ediyorum. Yine hocam çok teşekkür ediyorum. Kıymetli aktardığınız bilgilerden dolayı Kemal Hocam da paylaştı. Hem sahada bizim çocuklar hem sınavda bizim çocuklar. Herkese başarılar dileyerek sizlere de iyi geceler diyelim efendim.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Başkan Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun ilk seferinde makinist kabinindeydi. Yeni hat, Halkalı Havalimanı yolculuk süresini 30 dakikaya düşürüyor. Aslında ilklerin metrosu diyebiliriz. Peki yeni metronun başka ne özellikleri var? Gelin inceleyelim.
1: Kalite ise kalite, huzur.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sözlerle anlattı yeni metroyu.
1: Gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır.
3: Metro ilk seferini yapmaya başladı. Bu defa bir hayli yoğun bir kalabalık var ilk seferin. Konukları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve beraberindekiler, aynı zamanda basın mensupları ilk seferin misafirleri oldu.
4: Maksimum metro hızları 80 km. İlk defa biz bu metroda 120 km'ye çıktık.
2: Ulaştırma Bakanlığı'nın projesi olan Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu birçok özelliğiyle ilkleri barındırıyor.
3: Proje teknolojik açıdan Türkiye'de ilklerin projesi olarak yer alıyor ve bu sistemdeki sinyalizasyon ağı yerli olarak üretildi ve Aselsan tarafından bizzat üretilmiş oldu.
2: Erdoğan ve beraberindekiler ilk yolculukta metroya Halkalı'dan binip Kayaşehir'e kadar gittim.
4: 115 lira geldi.
1: 9 dakikada buraya geldik ve kaç istasyon geçtiğimizin farkında bile değilsiniz değil mi?
3: Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu olma özelliğine sahip. Peki neden bu özellik? Örneğin Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na uzaklık 22 kilometre ve bu 22 kilometreyi 30 dakika gibi kısa bir sürede kat edebiliyor. Keza 69 kilometrelik Halkalı Gayrettepe metrosu da tam 57 dakikada bu metroyla gidilebilecek.
2: Yeni hatla birlikte Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arası 54 dakikaya, Küçükçekmece Kemerburgaz arası ise 50 dakikaya düştü. Böylece 16 istasyondan oluşan 69 kilometrelik Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosu iki ayrı koldan havalimanında birleşmiş oldu. Erdoğan ilk seferin ardından basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında ücretsiz biniş süresini belirledi.
1: Ne kadar bedava yapalım? Gülme kız, ne gülüyorsun?
5: Bir ay olabilir.
6: Ay başına kadar.
5: Ay başına kadar, çok mutsuzsunuz.
1: 31 Temmuz'a kadar.
5: 1,5 ay.
1: He, uygun mu?
5: Uygun
1: mu? 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
0: İstanbul'un trafik sorununu çözeceğiz. Başkan Erdoğan bu cümleyi Türkiye'nin en uzun metrosunun son halkası Halkalı Arnavutköy hattının açılış töreninde kurdu. Erdoğan kim ne derse desin İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız diyerek sözü CHP'li belediyelerde derinleşen yolsuzluk soruşturmalarına getirdi. Dış politikada hükümete gelen eleştirileri ise zor konularla uğraşmayın, koltuk kapmaca oynayın, şaibesiz kurultay

0: yapmayı başarın diye yanıtladı.
1: Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine yatırıma harcandıkça İstanbul'un yüzü gülmeye başlayacak. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
2: CHP'li belediyelerde derinleşen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına bu sözlerle dikkati çekti. CHP'ye net mesajlarını dünyanın en uzun metro hatlarından biri olan İstanbul Halkalı Havalimanı hattının açılış töreninden gönderdi.
1: İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerine basa basa İstanbul trafiğini rahatlatacağız dedi.
1: İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını işte geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
2: Sözü Türkiye'nin küresel krizlerde dikkat çeken barış diplomasisine CHP'den gelen eleştirilere getirdi.
1: Başlarını öyle bir kuma gömmüşler Türkiye. Bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. Biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Sizin çapınız buna yetmez.
2: Sözlerine CHP içindeki koltuk savaşını hatırlatarak devam etti.
1: Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti.
0: İhraç tartışmaları ve dokunulmazlık dosyalarıyla başlayan kriz CHP'de yeni bir gerilimin kapısını araladı. Özgür Özel cephesi kızgın. Dahası partide kalın çağrısına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da CHP'den istifa etti. Tabii o istifa başka ayrılıklar da getirdi. Tire Belediye Başkanı ve son olarak Tanju Özcan partiden ayrıldı.
3: Yani öyle böyle bir kumpasla, öyle böyle bir saldırıyla, öyle böyle bir ihanetle karşı karşıya değiliz.
2: Peş peşe ihraçlarla sarsılan CHP'de bu kez de fezleke krizi patlak verdi. Özgür Özel ve 7 CHP'li vekilin dokunulmazlık dosyası meclise gönderildi.
4: Acı çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
2: Özel cephesi bir yandan ihraç talepleri ve fezlekelerle mücadele ederken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu CHP milletvekillerine mektup gönderdi.
5: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
2: Özel'e yakın vekillere kırgınlığa, dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yok diyerek zeytin dalı uzatan Kılıçdaroğlu, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum dedi. Parti içi birlik çağrısı yaptı.
4: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır, hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma.
3: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
2: Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun A takımı Özgür Özel dönemini mercek altına aldı. Partinin saymanı Bülent Kuşoğlu geriye dönük inceleme yapıyor. O incelemede özel yönetiminin 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara 755 milyon lira ödediği ortaya çıktı.
6: Ancak 2024 senesinden bu yana görüyoruz ki bazı televizyon kanalları ya da bazı gazeteler ya da sosyal medyada troll tabir edilen paylaşım yapan kişiler özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakileri karalamak ya da propagandasını yapmaktan başka bir iş yapmadılar. Bütün bunların da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünlerde yönetimini devralan arkadaşlarımızdan her türlü parti giderlerini kontrol eden arkadaşlarımız bize bu bilgileri verdiler.
2: Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li vekil Hasan Öztürkmen de rakamı doğruladı. ATV Haber'e yaptığı değerlendirmelerde de o iddiaları yineledi. Yönetimi ele geçiren grup, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine algı oluşturmak için her türlü girişimde bulunmuş ifadesini kullandı.
7: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
2: Özel'in şimdilik partide kalın çağrısı ise yanıt bulmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını gerekçe göstererek mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir mesajıyla CHP'den istifa etti.
8: Kendi açımdan istifa etme gibi düşüncem şu anda yok. Cumhuriyet Halk Partisi bizim çatımız. Onun için gerçekten artık bir son noktaya ulaşmış bir süreç gerekir.
2: Tugay'ın bu sözlerinin daha mürekkebi kurumadan istifa etmesi olası ihraç talebi için ön almak olarak yorumlandı. İzmir'de başlayan istifa dalgası kısa sürede büyüdü. Tugay'ın ardından Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, CHP Meclis Üyeleri Mustafa Özuslu, Atilla Baysak ve Özenç Kalkan da partiden ayrıldı. İzmir Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da CHP'den istifa eden isimler arasına katıldı.
9: Sayın milletvekillerim!
2: Akşama doğruysa bir başka istifa haberi düştü kulislere. Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından ihracı istenen Tanju Özcan, milyonların hain diye nitelediği kayyum ve çetesine asla başımı eğmeyeceğim diyerek istifa etti.
0: İBB soruşturmasının tutuksuz yargılanan ismi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden zorla kaçırılmıştı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sayesinde Karaal Tuzla'da bir fabrikada elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu. 8 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında eski bir belediye çalışanı ve belediye ile iş yapan 2 müteahhit de var.
10: Eşimi İki kişi yakalayıp kafasına vurup arabanın içine attı.
2: Önce önü kesildi, ardından da darp edilerek kaçırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal sağ salim bulundu. Karaal'ın ortadan kaybolması emniyeti harekete geçirmiş, kısa sürede kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.
11: Kaçırılma ihbarının hemen ardından polis ekipleri önce kamera görüntülerinin peşine düştü. Şüphelilerin olay yerine iki araçla geldiği, yakalanmamak için sürekli güzergah değiştirdiği belirlendi. Yüzlerce saatlik görüntü izlendi. İşte polis ekipleri son olarak bu noktada Karaal'ın terk edilmiş Tuzla'daki bir asfalt fabrikasında tutulduğunu belirledi.
2: Karaal'ı alıkoyanlar kısa süre sonra ailesini arayıp para istedi. Karaal'ı kaçıranların daha önce işten çıkardığı eski bir personelle belediye ile daha önce iş yapan iki müteahhit olduğu da iddia edildi. İBB bürokratına ihale ve iş için baskı yapıldığı öne sürüldü.
11: Erhan Karaal'ı bulmak için İstanbul, Yalova ve Kocaeli'nde peş peşe operasyonlar düzenlendi. Tam 19 adrese baskın yapıldı. Kritik bilgi 20. adresi gösterdi. İşte polis ekipleri şafak vakti bu noktada operasyon düzenledi. Karaal elleri ayakları bağlı bir şekilde bulundu ve kurtarıldı.
2: Şüpheliler izini kaybettirmeye çalışsa da verdikleri yemek siparişi onların yakalanmasının sebeplerinden biri oldu.
12: Dün akşam ben buraya 10 civarında geldim zaten. Yemek siparişi getirdim. Bekle dedi. Yanıma kendisi geldi. Ödemesini aldım. Pideyi verdim. Adam şüpheli tavırları vardı zaten. Buraya kamp falan atacağız dedi. Ben şaşırdım. Ne kamp falan? Buraya kamp gitmez çünkü. Asfalt fabrikası burası.
11: Şüpheliler yakalanmamak için Karaal'ı tam 4 farklı noktada tuttu. Karaal burada bulunduğundaysa başında silahlı bir nöbetçi vardı. O şüpheli operasyonla kıskıvrak yakalandı. Karaal'ın ilk cümlesi ise kurtarıldığıma inanamıyorum oldu.
2: Hastaneye kaldırılan Karaal'ın hayati tehlikesi yok. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltında. 8 de firari var. Erhan Karaal, İBB'ye yönelik soruşturmalarda tutuksuz yargılanıyor. Karaal'a yönelik dolandırıcılık ve rüşvet alma suçlamaları var.
0: Mutabakat imzasının önüne geçmek için her yolu deneyen Netanyahu başarılı olamayınca bir anda Trump'ın bir numaralı düşmanına dönüştü. Lübnan'a saldırılar şimdiden görüşmeleri erteletti. Duruşundan vazgeçmezse Amerikan başkanına suikast düzenlenmesinden endişe edenler bile var.
13: Netanyahu'nun kabinesinde mutabakata ve Trump'a şahsen saldıranlar var. İsrail kabinesinde olsam dünyada sahip olduğum tek güçlü müttefike saldırmazdım.
2: Mutabakat imzaları İsrail'i birden Amerika'ya düşman etti.
14: Anlaşma başarılı olursa övgüyü ben alacağım. Olmazsa beynsiz suçlayacağım. Dikkatli olmasın Cedi.
15: Sizi günah keçisi ilan etmesinden endişeli misiniz?
13: Sanmıyorum. Başkan çoğu zaman olduğu gibi yine şaka yapıyordu.
2: Trump imzaların ardından açıklama işini yardımcısı Cedi Vance'e devretti.
13: 60 günlük müzakere süreci başladı. Planımız İsviçre'ye gitmek. Tam ne zaman olacağını bilmiyorum.
2: Vance önce İran'la işler yolunda mesajı verdi.
13: Başkanın barış planı şimdiden Amerikalılar için meyvelerini vermeye başladı. Dün gece 12,5 milyon varil petrol Hürmüz'den geçti.
2: Sıra İsrail'e gelince Vance'in tonu sertleşti.
13: Ülkenizi koruyan silahların 3'te 2'si Amerikan yapımı ve Amerikan vergileriyle ödendi. İsrail'in sorunu Donald Trump değil. Böyle düşünenler ülkelerinin içinde olduğu gerçekle yüzleşmeli. İsrail kabinesinde olsam dünyada sahip olduğum tek güçlü müttefike saldırmazdım.
2: Aşırı sağcı bakanlar Siyonist hayallerini yarım bırakan Amerika ve Trump'a verip veriştirdi. Üstelik anlaşmaya rağmen İsrail'den Lübnan'a bir saldırı daha geldi.
16: İsrailler bütün bölgeyi yok etmeye çalıştı.
2: ...18 masum Lübnanlı öldü, 33 kişi yaralandı. Müzakerenin ilk turu ertelendi.
17: Dün gece orduya Hizbullah'a güçlü bir darbe indirmesi talimatını verdim. Hizbullah çok ağır bir bedel ödeyecek.
2: İsrail anlaşmayı baltalamak için Lübnan işgali sürecek diyor.
18: Netanyahu tüm lobilere gidin, desteği keserse görevde kalamayacağını söyleyin mesajını gönderir.
2: Amerikalı uzmanlarsa işin ucu lobiler aracılığıyla Trump'ı koltuğundan etmeye ve hatta suikasta bile varabilir diyor.
18: Kennedy suikastını yaşadım. Başkanın güvenliğinden şimdiye kadar hiç bu kadar endişeli olmamıştım.
2: Washington baskısı İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes antlaşmasıyla sonlandı.
0: G7 zirvesinin ardından Amerikan Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni hakkındaki fotoğraf için yalvardı sözleri krize neden oldu. Meloni, Trump'ı sert sözlerle hedef aldı. Ne ben yalvarırım ne de İtalya dedi. Amerikan Başkanı'nı yalan söylemekle suçladı.
19: G7 zirvesinde çekilen işte bu fotoğraf ve görüntüler ABD ile İtalya arasında krize neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını öne sürdü.
20: G7'nin ardından bu şekilde bir İtalyan medyasına yapmış olduğu açıklamada Meloni'nin G7 zirvesi sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmekte ısrarcı olduğunu söyledi ve benimle fotoğraf için çektirmek için adeta yalvardı ifadeleri doğal olarak ciddi şekilde Meloni kızdırdı. O kadar çok istiyordu ki aslında fotoğraf çektirmeyebilirdim ama ona acıdım ifadeleri tabii krizin boyutunu artırdı.
19: Trump'ın sözleri Roma'nın büyük tepkisini çekti. Meloni'nin yanıtı da sert oldu. Trump'ı yalan söylemekle suçladı.
21: Bazı şeyler acil yanıtı hak eder. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk defa olmuyor. Sadece Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesinin hayal kırıklığı yarattığını söyleyebilirim. Aksine onların liderlerine çok daha fazla hoşgörü gösteriyor. Unutmaması gereken bir şey var. Ne ben ne de

0: İtalya, asla yalvarmayız.
1: Krizin ardından İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ziyaretini iptal etti. Roma yönetimi, Trump'ın açıklamalarını hakaret içeren ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. İtalya Savunma Bakanı Guido Cresotto da Trump'ın çıkışını kimseye iyi gelmeyen yeni bir usup hatası olarak değerlendirirken, Meloni'nin tehdit altında olsa dahi kimseden böyle fotoğraf istemeyeceğini belirtti. Meloni ve Trump arasında daha önce İran Savaşı sırasında gerilim yaşanmıştı.
2: Kısa süre önce Trump ile Meloni arasında yine ciddi şekilde polemikler ve skandal sözler gündemi sarsmıştı. O kısaca hemen bir cümleyle onu hatırlatalım. Meloni Hürmüz Boğazı ile ilgili ve İran konusuyla ilgili, enerji konusuyla ilgili Amerika'ya gerekli yeterli destek vermediği gerekçesiyle Trump ile Meloni arasında ciddi şekilde bir diplomasi krizi yaşanmıştı.
3: İsrail ve Hizbullah arasında ateşkesti anlaşıldı. Ancak İsrail son ana kadar saldırılarını sürdürdü. 80'den fazla noktaya yapılan saldırılarda 25 sivil yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralandı. İsrail medyasına konuşan Savunma Bakanı İsrail Katz da işgalin kalıcı olacağını açıkladı.
4: İsrail, Lübnan'ın güneyini bombaladı, Hizbullah'ın karşılık vermesi sonucu 4 İsrail askeri öldü. İsrail, Hizbullah'la ateşkes imzalanana kadar saldırılarını sürdürdü.
5: Anlaşma imzalandıktan sonra İsraillerin köyümüzden ayrılmasını umuyorum ama ayrılacaklarını sanmıyorum.
4: İsrail'in son saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Başta Nebatiye kenti olmak üzere en az 17 belde savaş uçaklarıyla vuruldu. Ayrıca çeşitli beldeler yoğun topçu atışı altına da alındı. Toplamda 80'den fazla noktaya saldırı yapıldı. Sur kentine bağlı Buç Kalavay beldesine yapılan İHA saldırısı sonucu da aralarında kadın ve çocukların da olduğu pek çok kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar üzerine Sayda ve Beyrut yönüne doğru yoğun bir göç hareketi başladı.
6: Yine de hala bir korku var. Bir önceki savaşta geri dönmüştük ama her gün korkuyorduk.
4: ABD-İran arasındaki ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail'in Savunma Bakanı İsrail Katz da çekilmeyeceklerini söyledi. İşgalin kalıcı olacağının sinyalini verdi.
5: Lübnan'dan, Gazze'den ve Suriye'den çekilmeyeceğiz.
4: Öte yandan Hizbullah, Lübnan'da bir Merkava tankına yaptığı saldırıda biri yarbay rütbesinde olmak üzere 4 İsrail askerini öldürdüklerini açıkladı. Saldırı anının görüntülerini de paylaştı. 4 askerin de öldüğü İsrail tarafından da doğrulandı.
3: İsrail, Gazze'deki katliamına devam ediyor. Bir araca düzenlenen saldırıda 3 kişi şehit oldu. Şehit olanlardan biri olan Abdülcevat Ebu Leben'in bir hafta sonra evleneceği ve saldırıya uğradığı sırada düğün davetiyesi dağıttığı öğrenildi.
7: Kardeşimin düğünü için her şeyi hazırladık. İsrail onu öldürdü. Allah'ım sen bize sabır ver.
4: Düğünü için davetiye dağıtıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte araçlarında İsrail'in bombalarının hedefi oldu. Evliliğine bir hafta kala İsrail tarafından katledildi. Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'yi mezara dönüştürmeye devam ediyor. Enkaz içinde saldırıların gölgesinde yaşayan Gazzeliler huzur bulamıyor. Katliam jetleri Gazze'de sivil bir aracı hedef aldı. İçinde bulunan 3 Gazze'li yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Şehitlerden Abdülcevat Ebu Leben'in hikayesi ise yürekleri burktu. Abdülcevat bir hafta sonra evlenecekti. Saldırıya uğradığı sıradaysa düğün davetiyelerini dağıtıyordu.
6: Biz yaşayamıyoruz ki. İsrail bizi öldürüyor. O benim oğlum gibiydi. Ben yetiştirdim.
4: Nişanlısı ise sinir krizi geçirdi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 73 bini geçti.
3: Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığına karşı tüm haklarını yok sayan bir karara imza attı. Kendi müftülerine seçme hakları olmasına rağmen Atina tarafından tayin edilen müftülere tepki gösteren 4 Türk'e hapis cezası verildi.
8: Hukuki bir olayı eğer siyasi bir olaya çeviriyorsanız ve bunu azınlığın önde gelen insanlarını cezalandırma aracı haline getiriyorsanız o ülkede hukuktan bahsedilemez.
1: Yunanistan, kendi müftülerini seçme hakkı için mücadele eden ve tayinli müftüleri kabul etmeyen Batı Trakya Türk azınlığından 4 isme hapis cezası verdi.
9: İnsan haklarının en temel argümanı azınlık haklarıdır. Azınlık haklarının en temel hassas noktası dini özgürlüklerdir. Yunanistan şu mesajı verdi. Bugün de onu gördük. Ben size ne kadar müsaade ediyorsam o kadar dini özgürlüğünüz olacak diyor.
1: 2024 yılında Yunanistan'ın dayatma yoluyla tayin ettiği müftüler Çınar Camii'ndeki cuma namazında provokasyona imza atmıştı. Olayda Batı Trakya Türk azınlığının 4 temsilcisinin Atina'dan atanan tayinli müftülere saldırdığı yalanı ortaya atıldı.
10: Batı Trakya Türk azınlığı İskeçe'nin Rodop ilinden ve İskeçe'den Meriç ilinden kalabalık bu davayı yakından takip eden soydaşlarımız burada. Ancak diğer taraftan baktığımız zaman Yunanistan'ın bazı çevreleri burada kullanarak otobüslerle buraya getirmiş olduğu bir diğer grup da var. O grup geçtiğimiz duruşmada Türkler dışarı Yunanistan Yunanistan sloganları atmıştı ve geçici bir gerginlik yaşanmıştı.
1: Olaya ilişkin davanın son duruşması İskeçe'de yapıldı. 14 saat süren duruşmayı yüzlerce Türk takip etti. Yunan mahkemesi ise beklendiği üzere Türk azınlığın aleyhine karar verdi. Batı Trakya Türk azınlığı temsilcileri Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse'ye 17'şer ay hapis cezası verildi.
11: Bu maskeler düştü. Bize karşı bu saldırıyı düzenleyen bu sisteme karşı çok büyük aslında minnettarız. Büyük bir teşekkür borcumuz var onlara. Çünkü onlar bunu bu hareketleri yapmasaydı şu anda hep birlikte bu anı yaşamayacaktık. Bu tarih yazılmayacaktı.
1: Davayı Türkiye'den gelen baro temsilcileri ve hukukçular da takip etti.
12: Çünkü biz burada bugün kendi adımıza yargılanmadık. Bu bizi parçalamaya yönelik yapılan uygulamalara karşı koyduk.
13: Aslında karar belliydi. Bizim alacağımız ceza da belliydi. Çünkü burada ceza davasından siyasi bir davaya dönüştü bugünkü mahkeme.
1: Dava sonunda Yunanistan polisi gazetecilerin görüntü almasını el fenerleriyle engellemeye çalıştı. Ancak Türk azınlığın destek alkışları bastırılamadı. Batı Trakya Türk azınlığı davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor.
14: Biz bu mücadelemize devam edeceğiz. Biz Batı Trakya Türk azınlığının iradesini ve düşüncesini yansıttığımızı ve ifade ettiğimizi düşünüyoruz. Bu inançla da devam edeceğiz.
3: Kavurucu sıcaklar Avrupa'yı etkisi altına aldı. Fransa'da 53 vilayette turuncu alarm verilirken sıcak hava dalgasının bir hafta daha etkili olacağı belirtiliyor.
4: Termometreler bir kez daha 40 dereceyi gördü. Sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına aldı.
15: Bence uzun vadede hepimiz bu sıcaktan son derece yorgun ve bitkin düşeceğiz.
4: Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 53 vilayette turuncu alarm verildi.
15: Biraz serinlemeye çalışıyorum ama hava tahminlerini görünce biraz moralim bozuldu. Sonuçta Paris asfalt ve taştan yapılmış bir şehir.
4: Fransız Meteoroloji Ajansı 21-23 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların rekor kırabileceği uyarısında bulundu. Bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi. İtalya'yı da kavuran sıcaklıklar turizm sezonunda etkili oldu. Yaz resmen başlamadan sıcaklık 35 derecenin üstüne çıktı. Başkent Roma'ya gelen turistler çeşmelerde ve gölgelerde serinlemeye çalıştı.
16: Burası çok sıcak ama Roma çok güzel bir yer.
4: Almanya'da ise sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkabileceği uyarısı var. Ancak Almanlar bu durumdan memnun.
5: Hava harika, harika bir atmosfer var. Dışarıda bir sürü insan var. Bilemiyorum, insanı motive ediyor. Spor yapmak için motive oluyorum.
4: Meteoroloji uzmanları sıcaklığın artmaya devam edeceğini belirtiyor.
3: AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketi çalışmaları tamamlandı ve gelecek hafta meclis başkanlığına sunulacak.

0: olacak. Paket yargı sisteminde önemli değişiklikler getiriyor.
1: Özellikle geçken yargı süreçlerinin daha kısa süre sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
2: Davalar hızlı sonuçlanacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. IBAN paylaşana hapis cezası gelecek. Türkiye gündeminin en çok merak edilen konularından biri olan ve AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketi meclise geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte yargı sisteminde önemli değişiklikler olacak. En dikkat çeken düzenleme davaların daha hızlı görülmesi için getiriliyor. Bu kapsamda hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. Mahkemeler ancak zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla iki duruşma arasında 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Bir diğer yenilik ise e-duruşma sistemi için geliyor. Düzenleme ile hali hazırda uygulanan e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Dolandırıcılığa karşı sert tedbir de pakette yer alıyor. Haksız menfaat sağlamak amacıyla IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşmak artık müstakil bir suç haline getiriliyor ve hapis cezası da yolda. Kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri de genel af çıkacak mı sorusuydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce net bir açıklama yapmıştı. İnfazla ilgili bir düzenleme yok demişti. Yani 12. yargı paketinde genel af veya infaz değişikliği öngörülmüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte teklifin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
3: Değerli milletvekilleri,
0: A milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. Maç Türkiye saatiyle sabah 6'da oynanacak. Hemen Barko'dan kalan zamana bakalım. Türkiye saatiyle 06'da maç. 3,5 saatlik bir zaman dilimi kaldı maça. Maçı Cisneros yönetecek El Salvadorlu hakem. Maç San Francisco Bay Area'da oynanacak. Sabah 6'ya az kaldı. Heyecanla bekliyoruz. Tabii teknik direktör Vincenzo Montella Avustralya yenilgisi nedeniyle yapılan eleştirilere bir yanıt verdi. Ben kaosu besleyenlerden daha Türk'üm dedi. İtalyan teknik adam Paraguay karşısında oyuncularına güveninin tam olduğunu belirtti.
4: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
5: Arda nefis! Haydi Arda! Gol! Arda!
4: İlk maçında Avustralya'yı 2-0 kaybeden milliler kazanarak gruptan çıkma iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. A milli takımda kritik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. San Francisco Bay Area stadında oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. A milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella Paraguay mücadelesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Montella Avustralya yenilgisinin ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi.
6: Bunun yansımaları oldu. Ve ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Yani bunu söylemek istiyorum. Çünkü ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Hakikaten Türkiye'de de yurt dışında da takip edildi. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor. Ben yaşım daha ileri ama futbolcuların üzerinde bunun etkisi oluyor. Çünkü 20'li yaşlarında olan futbolcular, oyuncular, gençler.
4: İtalyan teknik adam Paraguay'ın saygıyı hak eden bir takım olduğunu belirterek kritik mücadelede oyuncularına güvendiğini ifade etti.
6: Paraguay saygıyı hak ediyor. Hakikaten gol atma konusunda çok iyi.

0: karakterli oyuncuları var. Forvetleri, golcüleri çok iyi, çok ciddi saygı duyuyoruz. Büyük bir hayalimiz var. Taraftarlara karşı, Türk halkına karşı bir sorumluluk var. Ve futbolcular bütün bunların farkında.
1: Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
2: Kendisini polis savcı olarak tanıtan dolandırıcıların ağına bu kez İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz düştü. Mersin terörle mücadele müdürü olduğunu iddia eden bir kişi ve arkadaşı Kocamaz'ı dolandırdı. İyi Partili vekilin 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 eurosunu alan şüpheliler İstanbul'da takside yakalandı.
3: Burada çok büyük bir ihanet var, hainlik var.
4: 10 kilo altın, 68 bin dolar ve milyonlarca lira. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz dolandırıcıların ağına düştü. Sadece bir telefonla tüm servetini teslim etti.
3: Demek ki böyle bir plan varmış.
4: Olay 14 Haziran'da yaşandı. İddiaya göre İyi Partili Burhanettin Kocamaz'ı arayan dolandırıcı kendini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıttı. FETÖ'cülerin Kocamaz'ın ele geçirdikleri kimliğiyle yurt dışından para getirdiğini, şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptıklarını söyledi. Sonrası yine dolandırıcıların aynı taktiği. Örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla Kocamaz'ın altınlarının örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için inceleme yapacağız bahanesiyle evdeki altınlarını istediler. Kurgulanan senaryoya inanan Kocamaz söylenenleri yerine getirdi. İyi Partili Kocamaz önce istenen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Ardından yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla 68 bin dolar ve 1900 euroyu elden teslim etti. Bir şeylerin ters gittiğini fark edince de soluğu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde aldı, hemen şikayette bulundu.
3: Bu artık sadece Burhanettin Kocamaz'ın mücadelesi değil.
4: Çalışma başlatan ekipler iki şüpheliyi İstanbul'da Kocamaz'a ait altın ve paralarla birlikte bir taksi içinde kıskıvrak yakaladı. Ankara'ya getirilen şüpheliler tutuklandı.
2: Yolsuzluk operasyonları sürüyor. Sabah saatlerinde hem Adalar Belediyesi'ne hem de Silifke Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. İki belediyede başkanlar ve çok sayıda çalışan gözaltına alındı. İzmir'de ise çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Güzelbahçe Belediyesi yolsuzluk dosyasında rüşvet trafiğinde adı en çok geçen kişi Veli Ağbaba ve danışmanı oldu.
5: Seçilmiş belediye başkanımıza operasyon yapılıyor. 56 kuruş ispatlayamadılar. 56 kuruş.
4: Rüşvet karşılığında tarihi yapılara onarım izni, kaçak yapılara ruhsat ve kesilen cezaların düşürülmesi. İşte bu suçlamalarla Adalar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Savcılık sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. 90 adrese yapılan baskınlarda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el kondu.
6: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar. Hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
4: Bir diğer operasyon adresi ise Mersin Silifke Belediyesi'ydi. Bu kez belediye başkanı Mustafa Turgut'la 17 belediye çalışanı gözaltına alındı. Seferihisar Belediyesi'ne yapılan operasyonun detayları da ortaya çıkıyor. Başkan yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın belediyenin imar usulsüzlüğüne göz yumması karşılığında 6 milyonluk rüşvetin 500 bin lirasını Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a havale ettiği söyleniyor. Öyle ki o paranın Ağbaba'nın şahsi hesabına aktarıldığı öne sürüldü.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
4: Yeni iddiaya göre

0: Veli Ağbaba'nın adı Güzelbahçe beldesindeki rüşvet trafiğinde de yer aldı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyıldız'ın hesabına rüşvet olarak 500 bin lira gönderdiği öne sürüldü. Nermin Günay gözaltına alındı. Savcılık diğer belediyelerden de Özlem Akyılmaz'a para transferi var mı şimdi onu araştırıyor.
1: Tesettürlü kadın Mersin'in Mezitli ilçesinde sitede havuza girmek istedi. Site yönetimi kıyafeti uygun olmadığı gerekçesiyle kadının havuza girmesine izin vermedi. Mağdur kadın şikayetçi oldu.
2: Site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor. Doğru mu kardeşim?
3: Doğru abla.
2: Geçişim yasak mı?
3: Evet abla.
2: Kim koydu bu yasağı?
3: Yönetim abla.
4: Tek isteği çocuğuyla birlikte havuza girmekti. Ama tesettürlü olduğu için girmesine engel oldular. İstanbul'da yaşayan kadın tatil için Mersin'in Mezitli ilçesindeki Zafer sitesinde bulunan evine gitti. Kadın 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte sitenin havuzuna girmek istedi.
5: 28 Şubat zihniyeti Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kez daha hortladı. İşte buradaki Zafer sitesinde yaşayan başörtülü kadın tesettürlü olduğu gerekçesiyle havuza alınmadı.
2: Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış bir şekilde.
4: Kadın çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı, sesini duyurmaya çalıştı.
5: Haşama giydikten sonra yaşamış olduğu siteye ait havuza girmek isteyen tesettürlü kadına site güvenliği izin vermedi. Bunun üzerine site yönetimiyle görüşen tesettürlü kadın site yönetimi tarafından haşamayla havuza girmenin yasaklandığını öğrendi. Alınan bu karara insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle tepki gösteren anne karakola giderek şikayetçi oldu.
2: Zafer sitesi yönetiminin yapmış olduğu bir kararla çocuğumuzun yanına erişimimiz engellenmiş durumda. Üzerimizdeki de kıyafet havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti.
4: Sosyal medyada büyük destek gören kadın hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.
2: Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış bir şekilde. Bu hem insan haklarına aykırı bir durumdur, hem de Müslümana yapılmış olan bir saldırıdır.
1: Sırada Adana'dan bir akran zorbalığı haberi var. Bir grup genç arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağladı. Daha sonra başına yumurta attı. Üzerine sıvı yağ ve un döktü.
4: Arkadaşlarına böyle eziyet ettiler. Adana Seyhan'da bir grup genç arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağladı. Gençler daha sonra arkadaşlarına yumurta attı, üzerine sıvı yağ ve un döktü. Grupta bulunanların bir bölümü eziyete dur demek yerine o anları cep telefonuyla kayda aldı. Onların sözde eğlencesini bina sakinleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Gençler tepki çeken akran zorbalığı sonrası mahalleden ayrıldı.
1: 5 yaşındaki Ömer Halis ehliyetsiz bir sürücü yüzünden canından olmuştu. Acılı aile 8 aydır sorumluların ceza aldığı haberini bekliyor. Ancak bu beklentinin aksine dava sürecini sil baştan şekillendirecek bir gelişme yaşandı. Kazanın bilirkişi raporunda 16 yaşındaki sürücü kusurlu bulunmuştu. Şimdi yeni bir rapor daha hazırlandı. Kaldırım olmayan yolda kenarda el ele yürüyen anne oğul asli kusurlu bulundu.
6: Çocuğumu katletti. Şirketteki aracın arasında çocuğum mahvoldu benim çocuğum. Hiçbir şey yapamadık olay. Çocuğun sesi bile çıkmadı. Anne diye bile sesi çıkmadı çocuğun.
7: Kendi ellerimle yıkadım. Kendi ellerimle kefenleyip kara toprağın altına koydum. Benim çocuğum 5 yaşındaydı.
0: Ehliyetsiz halde direksiyona geçti. 5 yaşındaki Ömer Halis'i canından etti.

0: ile hazırlanan ikinci bilirkişi raporuyla bir kez daha yıkıldı. İlk raporun aksine sürücü değil Ömer Halis ve annesi kusurlu bulundu.
1: 16 yaşında bir çocuğa araç kullandırmayı öğreten, araç veren baba suçlu olmuyor da benim eşim 5 yaşında çocuğunu anaokuluna götürürken suçlu oluyor.
2: Elinden tutarak götürüyorum. Çocuk elimden gitmemiş. Bir şey olmamış. İki aracın arasına sıkıştı. Benim oğlum Haziran'ın 3'ünde 6 yaşına girdi. Biz mezarlıkta kutladık. Yok. Ömer yok.
0: Kaza geçen Ekim ayında İstanbul Sancaktepe'de meydana gelmişti. Neriman Gür oğlunu elinden tutmuş anaokuluna götürüyordu. Aynı dakikalarda aynı güzergahta ilerleyen ehliyetsiz bir sürücü vardı.
3: 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü anahtarı gizli gizli aldı ve babasının arabasını kaçırdı. Tam da bu yolda İskenderun Caddesi üzerinde ilerliyordu. Ancak köşedeki Yunus polisleri görünce arabanın içine doğru gömüldü ve bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
4: Ömer var.
5: Evet.
4: Burada da araç var.
5: Ömer araç tam vurmadan önce oradan zaten polis arabası geçiyor.
3: Ömer Halis ve annesi tam olarak bulunduğumuz yerde yürüyordu o esnada. Ancak ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince onları görmedi ve arabayı üzerlerine doğru sürmeye başladı. Ömer Halis ve annesi iki arabanın arasında sıkıştı.
1: Kaldırım yok. İki tarafında da yolun kaldırım yok.
2: Bir arabayı geri çekmedi. Çocuğum öyle askıda kaldı orada. Hiçbir şey yapamadık.
0: Ömer Halis'i canından eden 16 yaşındaki zanlı tutuklandı. 3 ay sonra da serbest kaldı.
3: Gür ailesinin evine ateş düştü. Rapor çıktı. Aslında ilk çıkan raporda aile haklıydı. Ancak çıkan ikinci raporda anne ve hayatını kaybeden oğlu asli kusurlu çıktı.
5: Sigorta şirketinin itirazları üzerine bir heyet raporu alındı.
0: Acılı aile endişeli. Çünkü sigorta ve bilirkişi raporlarının yeniden değerlendirilmesi, basit taksirle ölüme sebep olmak suçundan yargılanan zanlının alacağı cezayı etkileyebilir.
5: Tazminat peşinde değiliz. İstinaf aşamasındaki dosyamızı da etkileyebilecek bir rapor.
1: 3 ay cezaevinde kaldı. 3 ay sonra elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmeye devam ediyor.
6: İstanbul Avcılar'da odun yüklü kamyon devrildi. Tonlarca odun yola saçıldı. O anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
7: Kamyonun kasası devrildi, tonlarca odun yola savruldu. İstanbul Avcılar'da bir sürücü yol kenarına park ettiği odun yüklü kamyoneti çalıştırdı. Yola doğru manevra yaptığı sırada kamyon bir anda devrildi. Kasasındaki odunlar yola savruldu. O sırada yolun boş olması faciayı önledi. Kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı. Yola saçılan odunlarsa toplanıp yeniden kamyona yüklendi.
6: Hakkari'de kamyonla minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Manisa'daki zincirleme kazada da 2 kişi yaşamını yitirdi.
8: Aşırı hız ve dikkatsizlik yine can kayıplarına yol açtı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi çevre yolu kavşağında yolcu minibüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüsteki yolculardan Orhan Onağan, İlyas Çavunt kaza yerinde, Sabri Obaysa kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişinin tedavisi ise sürüyor. Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkili olduğu Kavacık rampaları mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İki tır ve bir hafif ticari aracın karıştığı kazada Aytekin Akkaya ile Nadir Salmanov yaşamını yitirdi. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapandı.
6: Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddia var. İrtem ailesinin avukatı bugün savcılığa başvurarak ölümün ardında maymun ısırığı olabileceği iddiasında bulundu. Adli tıptan gereken testlerin yapılması talep edildi. Ece İrtem'in de ölümünden birkaç gün önce Tayland'da tatilde olduğu ortaya çıktı.
0: Tayland tatili dönüşünde ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme oldu. Aile, maymun ısırığı ihtimaline ilişkin şüphelerin değerlendirilmesini talep etti.
4: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
0: Genç yıldızın beklenmedik ve sarsıcı ölümü sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, olay yerinde ve sonrasında elde edilen ilk bulgulara göre İrtem'in bir süredir düzenli olarak antidepresan tedavisi gördüğü tespit edilmişti. Şu ana dek kesin ölüm sebebi belirlenemeyen ünlü oyuncuyla ilgili aile avukatından dikkat çeken bir talep geldi. Yapılan açıklamada Ece İrtem'in Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığı ifade edilmiş, bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede maymun ısırığının kan zehirlenmesi dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir cümlelerine yer verildi. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi raporuna çevrildi.
6: İzmir'in Çiğli ilçesinde çocuk oyun alanı olarak belirtilen bölge çöp ve moloz döküm sahasına dönüştü. Okulun yakınında olan alandaki kirlilik hem çevre hem de çocukların sağlığı açısından risk oluşturuyor.
9: Bu çevre sorunu İzmir'de maalesef bir türlü önü alınamıyor. Körfez böyle, yollar böyle, çöplük böyle, moloz böyle. Yani bunun artık bir düzene girmesi gerekiyor.
10: Ege'nin incisi İzmir'de çöp sorunu çözülemiyor.
9: Maalesef burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir rezaleti yaşanıyor. Evlerden çıkan molozlar, banyo artıkları, tuvalet klozetleri getirilip buraya dökülüyor. Yanında okul olmasına rağmen, pazar yeri olmasına rağmen buraya bunun dökülmesinin bir mantığı olabilir mi? Maalesef. İzmir Büyükşehir Belediyesi dağlarda menekşeler olması yerine çöpler döküyor, molozlar döküyor.
10: Çiğli ilçesinde belediye çocuk oyun alanına çöp döküyor. Oyun alanındaki kirlilik günden güne artıyor.
11: İzmir Çiğli'de bir çevre felaketi yaşanıyor. Arkamda görmüş olduğunuz alana ilk önce moloz başlanıp sonra da çöpler dökülmeye başlandı. Ve tam arkasında onun önünde 50 metre ilerisinde ilkokul var. Öğrenciler ise bu çöp kokularının içerisinde, bu kötü kokunun içerisinde ders yapmaya çalışıyorlar.
9: Öğrenciler var burada, yavrularımız var. Yani bu talebeler, bu öğrenciler bu molozun yanında, bu kirliliğin yanında, bu mikropların yanında ders yapabilir mi? Çok yakın, yani 50 metre 100 metre yakınında burada molozlar dökülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin aklını başına alması lazım, çevreci olması lazım, bunun bir denetleyeni olması lazım.
10: Bölge halkının ve öğrencilerin sağlığı büyük risk altında.
6: İstanbul Adalar İlçe Belediyesi'ne rüşvet ve usulsüzlük operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısının da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. 6 kişi aranıyor. Suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek de var.
10: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı doğalgaz ve arkeolojik sit alanı kapsamındaki bölgelerde usulsüz yapılaşmaya müsaade edildiği ihbarı üzerine Adalar Belediyesi hakkında soruşturma başlattı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la bazı birim amirleri ve personelin tarihi eser statüsündeki yapılara rüşvet karşılığı basit onarım adı altında inşaat ruhsatı verdikleri belirlendi. Masak verileri, HTS ve bas kayıtlarının incelenmesi ve tanıkların dinlenmesinin ardından harekete geçildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonun düğmesine bastı.
12: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 farklı ilde toplamda 90 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
10: Operasyon düzenlenen adresler arasında Adalar Belediye Başkanlığı da vardı. Yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.

0: Eğitim sistemi yıllardır niceliksel olarak büyüdü. Her şehre üniversiteler açıldı. Öğrenci sayıları milyonları buldu. Ancak şimdi akademinin perde arkasında fısıldanan o büyük eleştiriler çok cesur bir raporla yüksek sesle dile getirildi. Enstitü Sosyal ezber bozan bir yüksek öğretim raporu hazırladı. Detayları paylaşacağız. Bülteni noktalayacağız.
1: Enstitü Sosyal'den üniversitelerde devrim niteliğinde rapor. Türkiye'de yüksek öğretim son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük nicesel büyümesini yaşadı. Ancak Enstitü Sosyal'in hazırladığı son rapor bu büyümenin artık nitelikli sınavı vermesi gerektiğini söylüyor.
2: Üniversitelerin misyonlarının farklılaşması gerekiyor. Yani bazı üniversitelerimiz araştırma odaklı, bazı üniversitelerimiz eğitim odaklı, bazı üniversitelerimiz kalkınma, sanayi odaklı, bazı üniversitelerimiz girişimcilik odaklı çalışmalar yapılabilir ve belli misyon farklılıklarına gidebiliriz. Ama bunu yaparken bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tasarımları orta öğretim sistemiyle birlikte düşünmemiz gerekiyor.
1: Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Doktor İpek Coşkun Arman, raporun gerçek hayatta karşılığı olan beceriler kazandırılması gerektiğini belirtti.
2: Kaybedecek zamanımız yok aslına bakarsanız. Ne gençlerin zamanı var, ne ülkenin, ne de sistemin zamanı var. Biz 1980'lerin bilgi ekosisteminde değiliz. Şu anda bilgiye erişimle ilgili kaynaklar o kadar çok arttı ki. Dolayısıyla üniversite bilginin tek kaynağı halinde değil. Dolayısıyla öğrencilerin üniversite eğitiminin içeriğini bulabilecekleri farklı alanlar var. Ama üniversite deneyimini bulabilecekleri hiçbir yer yok. O yüzden üniversitenin deneyim temelli, sürelerinin kısıtlandığı ama deneyimin, sosyal girişimciliğin, projelerin artırıldığı bir ekosisteme dönüştürülmesi çok önemli.
1: Rapordaki bir diğer iddialı başlıksa üniversite yönetimiyle ilgili. Ezberleri bozan rapora göre rektörlük makamı artık sadece akademisyen tek elinde olmamalı. Üniversitelerin küresel dünyada rekabet edebilmesi için profesyonel yöneticilerin de önüne açılmalı. Üstelik reform çağrısı sadece rektörlerle sınırlı değil, yüksek öğretim kurulunun da kurumsal olarak tamamen yeni çağa uygun bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği vurgulanıyor.
2: Özellikle lisans eğitimindeki kredi sayılarımızın bir optimizasyona ihtiyacı var. Çünkü çok fazla kredi alıyor öğrenciler. Bu da 4 yıl gibi uzun bir sürede lisans eğitimini tamamlanmasına sebep oluyor ki düşürülmesiyle beraber. 3 yılda lisans programlarının pek çoğunun rahatlıkla tamamlanabileceği, bu sayede çocukların, üniversite öğrencilerinin bir takım sosyal girişimcilik faaliyetlerine, bir takım uygulama faaliyetlerine, bir takım deneyim faaliyetlerine katılması için zamanı olacak.
1: Rapora göre süre odaklı profesörlük dönemi bitmedi. Yani sadece kürsüde geçirilen yıllara bakılarak unvan verilmemedi. Akademi yayın sayan değil, toplumsal ve ekonomik etki üreten kurumlara dönüşmedi. Enstitü Sosyal'den üniversitelerde devrim niteliğinde rapor. Türkiye'de yüksek öğretim son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük nicesel büyümesini yaşadı.
3: Türkiye'de artık yüksek öğretimde temel mesele mevcut kurumların niteliğinin yükseltilmesidir. Bu durum spor bilimleri fakültesi alanı için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Bugün önemli olan kaç spor bilimleri fakültesinin bulunduğu değildir. Bu fakültelerin ne kadar nitelikli eğitim verdiği, mezunlarının sektörde ne kadar karşılık bulduğu ve üretilen bilimsel çalışmaların spora ne ölçüde katkı sağladığıdır.
4: Bugün yeniden bir yapılandırmaya ihtiyaç var mı? Şüphesiz var. Çünkü 200'ü geçti üniversite sayımız. Üniversite öğrenci sayımız Almanya'daki üniversite öğrenci sayısından fazla. Son dönemde bunun farkına varılarak üniversite öğrenci sayılarında ve kontenjanlarında bir azaltmaya gidildi. Çünkü üniversite mezunlarının, üniversitelerin sadece diploma veren, diploma batbaasına dönüşen yapılar olmaktan çıkması öncelikle hedeflenmeye başladı. Dolayısıyla bu noktada bir reforma ihtiyaç var.
5: Üniversite eğitiminin 3 yıla indirilmesi, öğrencinin yarı yıl ya da yıl esasına göre değil, artık sanayiyle veya sektörüyle işbirliği halinde bir eğitim görmesi söz konusu.
6: Türkiye'de hem süre bakımından, hem içerik bakımından, hem öğrenci sayıları bakımından akademinin bütün boyutlarıyla, çalışanlarıyla yeniden yapılandırılması

0: Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Hem dünya gündeminde hem de iç siyasette çok hareketli günler yaşıyoruz. Ona dair önemli bilgiler var. Özellikle gözler hafta sonunda Cenevre'ye çevrilmişti ama Cenevre planı suya düşmüş gibi görünüyor. Bir Lübnan kaosu var barışın önünde. Buna dair gelişmeleri aktaracağız. Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir döneme mi girildi? Savaş kızışıyor. Son bilgiler ekranlarınızda olacak. Çok değerli konuklarım hemen bizlere eşlik ediyor. Onları tanıtayım öncelikle sizlere. Akademisyen, İran uzmanı Oral Togay bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Her hafta olduğu gibi Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aktan. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Merve Şebnem Oruç bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz
2: hoş
0: yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Ve Mustafa Ertekin bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bu başlıkları konuşacağız ama çok sıcak bir gelişme var. Hemen görüntüleri ekranlara getirelim. Az duyduğumuz bir şey, bir metronun raydan çıktığı bilgisi. Hemen ekranlara görüntü geldi. Buraya da geldi görüntüler. Ekranlarda da paylaşıyoruz. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında sefer yapan bir metro raydan çıktı. Bu görüntüler, metro tünellerindeki görüntüler, metronun içindeki yolcuların tahliye anları böyle kameralar tarafından kaydedildi. Muhtemelen yolcuların cep telefonu kamerası bu. Neden metro raydan çıktı, buna dair henüz bir bilgi yok ama elbette yürekler ağızlara geldi. Trenden, vagonlardan kendi imkanlarıyla çıktı yolcular. Bir süre tünelden yürüyerek ardından da durağa ulaştılar. Olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Çok sıcak bir bilgi. Akşam saatlerinde özellikle İstanbul'da çalışanların, işten çıkanların yoğun olarak kullandığı bir hat Kadıköy Sabiha Gökçen metrosu ve o metroda ekranlara da geliyor. Tren raydan çıktı. Hatta görebildiğimiz kadarıyla bu noktadan vagonların bir araya geldiğini ve yan yattığını da, sadece raydan çıkma değil devrilme gibi bir gelişme de var ama henüz net bilgiler yok. Yaralı var mı? Can kaybı olmadığını biliyoruz ama yaralılar var mı? Sağlık ekipleri o noktadaydı. İlk müdahale nasıl yapıldı? Buna dair gelişmeleri aktaracağız. Büyük bir tehlikeydi elbette. Yolcular tünelin içerisinde yürüyerek bir sonraki durağa ulaştılar. Yeni gelişmeler elimize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Coşkun Başbuğ, ne dersiniz? Daha önce şahitlik etmiş miydiniz? Ben yaklaşık 15 yıldır İstanbul'dayım. İlk kez duyuyorum ama ya da benim dikkatimden kaçmış da olabilir, bilemiyorum. Zaman zaman metronun bozulduğunu hocam duyuyoruz. Yürüyerek duraklara gidiliyordu ama raydan çıkma konusunu ilk kez duyuyorum.
3: Tren kazası ilk defa yaşadığımız bir hadise değil ama Allah'a şükür can kaybı yok benim bildiğim. Çok büyük bir hasar yok. Peki neden olmuş olabilir? Benim aklıma tek gelen makinistin, onların biliyorsun belli bir sürat tahtitleri var.
0: Olabilir.
3: Yani belli bölgeleri, mesela viraj gibi yerlerde belli bir limitin üstüne çıkamıyorlar. Acaba bir limit aşımı mı var, bir süratte hızlanma mı var veya bilmediğimiz başka teknik bir neden var, bilinmez ama neticede böyle bir elim kaza meydana geldi. Tek sevinir husus can kaybının olmaması.
0: Evet, ucuz atlattık. Metro seferleri, işte görüntü, İstanbul'da ulaşım hattında herhangi bir aksaklık yaşanınca tetikliyor birbirini ve bu görüntülerde ortaya çıktı hocam. Siz daha önce böyle bir konuya tanıklık ettiniz mi?
1: Yok, hayır, ben metro kazası, yani bu şekilde bir aydan çıkma ilk defa ben şahsen hatırlıyorum.
0: Ben de açıkçası ilk kez karşılaştım.
1: Tramvayla alakalı birçok şey yaşandı İstanbul'da bugüne kadar ama yani metro ile alakalı ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bence komutanım da dediği gibi, yani hızla alakalı bir konu da benim ilk aklıma gelen şey oldu.
0: Yani ucuz atlatılmış gibi görünüyor. Biz İstanbul'da yaşayanlar olarak çok önemli metro, özellikle iş çıkış saatlerinde. Merve Şebnem Oruç, ne dersiniz?
2: Görüntüler. Benim de kullandığım bir hat aslında, Sabiha Gökçen'e indiğimiz
0: benim
2: zaman.
0: Benim de kullandığım bir hat. Hatta evet, bugün planlama yapıyorduk NATO zirvesine gidiş için. O planlamayı yaparken